düzenlenen Rami Çocuk ve Sanat Bienali 350 bini geçen ziyaretçi sayısıyla büyük ilgi görüyor. Haziran'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek, küratörlüğünü Ayşe Kalyoncu'nun üstlendiği Biyanel'in mottosu renkli ise gerçektir. Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen sergi ve etkinlikler çocuklardan ailelere, eğitimcilerden sanat profesyonellerine kadar geniş bir katılımcı kitlesine hitap ediyor. Kalyoncu, organizasyonun çıkış noktasının kitap sayfalarındaki illüstrasyonların büyütülerek yeni bir sanat deneyimine dönüştürülmesi olduğunu açıkladı. Rami Çocuk ve Sanat Bienali kapsamında sessiz kitaplardan ödüllü çizerleri, yaratıcı atölyelerden dijital deneyim alanlarına kadar çok sayıda bölüm sanatseverleri bekliyor. Yaklaşık 100 renkli çocuk kitabından ilham alınarak hazırlanan Bienal'de 25 enstalasyon, 14 sergi ve 7 dijital deneyim alanı bulunuyor. Bienal boyunca toplamda 500'ün üzerinde sergi, atölye, söyleşi, yazar-çizer buluşması ve katılımcı deneyim programı sanatseverlerle buluşuyor.

Konya Çumra'nın eski yerleşimlerinden Çatalhöyük, bugün Anadolu'nun en önemli kültürel miraslarından biri. İlk kez 1958'de keşfedilen UNESCO Dünya Mirası listesindeki bu eşsiz arkeolojik alan, yıl boyunca binlerce turistin uğrak noktası. Neolitik döneme ait en eski yerleşimlerden, hatta tarihteki ilk kent olma özelliği taşıyan Çatalhöyük, ilk ev mimarisi, ilk manzara resmi, ana tanrıça kültü gibi özgün buluntuları ve inanç eserleriyle insanlık tarihine ışık tutuyor. Peki Neolitik ve Kalkolitik çağların izlerini taşıyan, kentlerin atası kabul edilen Çatalhöyük'te bundan 9000 yıl önce hayat nasıldı? Sinan Akkuş kurucu yönetmenliğinde Lovik History, yapay zeka ile bir zamanlar Çatalhöyük'ünü canlandırdı. Öncelikle döneminin en kalabalık şehriydi bu kadim kent. Avcı toplayıcılıktan yerleşik hayata geçişin ve tarımın başlangıcının en net örneklerini barındırıyordu. Klasik anlamda bir devlet olmasa da 10 bin kişilik nüfusu, planlı bitişik nizam mimarisi ve gelişmiş toplumsal düzeniyle tarihteki ilk şehirlerden kabul ediliyor. Bu kadim kentte ulaşım çatılardan sağlanıyordu. Çatalhöyük ayrıca medeniyetin ve ziraatin temellerini anlamamızda uluslararası anahtar olarak tanımlanıyor. Günümüzdeki mülkiyet kavramının o devirde başladığı pişmiş topraktan yapılmış damga mühürlerle belgeleniyor. Çatalhöyük'te bulunan en önemli objelerden biri de yüksek kabartma ana tanrıça motifleri. Bunlar o dönemde dini inançların güçlü bir tanrıça etrafında şekillendirildiğini, eserlerinde tanrısal dişiliğe duyulan saygının izleri olduğunu gösteriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında Devlet Çok Sesli Korosu'nun yoğun ilgi gören sahne projesi Aurora, Burak Onur Erdem şefliğinde İstanbul Devlet Opera ve Balesi İşbirliği ile AKM Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluştu. Sahne ve ışık tasarımıyla görsel bir gösteride sunan konser, farklı coğrafyaların müzikal miraslarını bir araya getirerek doğanın sesleriyle insanın içsel yolculuğunu aynı sahnede buluşturdu. İnsanlığın savaş ve şiddetle olan ilişkisini sorgulayan eser, konserin dramatik zirvelerinden biri olarak dikkat çekti. Yani

Kemanın sınırlarını yeniden tanımlayan dünyaca ünlü virtüöz David Garrett, 29 Ağustos akşamı Stagepass organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşuyor. Türkiye'de de güçlü bir hayran kitlesine sahip olan Garrett, büyük ilgi gören Millennium Senfoni turnesi kapsamında en sevilen pop ve rock klasiklerini özgün yorumuyla sahneye taşıyacak.

PSM Love Summer by %100 müzik konser serisi şehri yeniden müzikle sarmaya hazırlanıyor. Seri kapsamında 29 Haziran akşamı Zorlu PSM sahnesinde dünyaca ünlü Moby sahne alacak. Moby, 20 milyondan fazla albüm satışı ve zamansız eserleriyle bu yılın en dikkat çeken buluşmasına hazırlanıyor. Sanatçının kendine özgü felsefesini ve görsel dünyasını sahneye taşıyacağı bu gece, serinin 5. yılında müzikseverleri bekleyen heyecan verici deneyimlerden biri olacağı benziyor.

2000'ler efsanesi Craig David 11 Ekim'de İstanbul'a geliyor. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek bu unutulmaz İstanbul konserinde Craig David'in imzası haline gelen ve canlı vokalle DJ setini tek bir sahnede buluşturan TS5 konsepti sergilenecek. 2012'de Miami'deki dairesinden yaptığı bir radyo programı olarak başlayan TS5, bugün Ibiza, Dubai, Londra ve Tokyo gibi dünya şehirlerini dolaşan uluslararası bir fenomen haline geldi.

Twist in My Sobriety'nin ikonik sesi Tani Tatikaram 1 Aralık'ta İstanbul'da. Derin vokali, kendine has yorumu ve türler arası geçişleriyle dikkat çeken sanatçı, zorlu PSM sahnesindeki konserinde

%100 müzik sunar. Ormanda klasik ve akustik 27 Haziran günü açık hava tutkunlarını ve müzikseverleri Life Park'ta ağırlıyor. Festival programında kendine özgü yorumuyla Birsen Tezer, Türkiye'nin uluslararası alanda tanınan piyanistlerinden Fahir Atakoğlu, dünya müziği ve perküsyon alanındaki ustalığıyla Burhan Öçal, devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay ve henüz 16 yaşında uluslararası müzik sahnesinde yükselen bir yıldız olarak dikkat çeken İlyun Bürkev sahne alacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen 54. İstanbul Müzik Festivali 11-25 Haziran tarihleri arasında müzikseverlerle buluşuyor. Festival kapsamında Viyana Senfoni Orkestrası, Kamera Akademi Postem, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Çiçeğen Atel Baletto gibi önemli toplulukların yanı sıra Bruce Liu, Kian Soltani, Lucas ve Arthur Jason, Besot Abdurrahimov, Ian Bostrich ve Sara Kohaya gibi solistlerin aralarında olduğu 80'in üzerinde sanatçı ve topluluk sahnede olacak.

sanatın, gastronominin, müziğin, yaşam deneyimlerinin ve düşünsel buluşmaların iç içe geçtiği Art on the Boat 2026, 20 Haziran'da Kalamış Marina'da gerçekleşecek. Gün boyu devam edecek festivalde sahne performansları, tekne sohbetleri, sanat köşeleri ve ilham veren buluşmalar ziyaretçilere deniz üzerinde bütünsel bir deneyim sunacak. Katılımcıların ücretsiz ziyaret edeceği festivalde Şef Mehmet Yalçınkaya, yemeğin birleştirici gücüne dair anlatımıyla Şarkılar Eskiden Daha Güzeldi konseptiyle Suat Suna şarkılarıyla yer alacak. Ayrıca uluslararası dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu, geleneksel olanı çağdaş anlatımla bir araya getiren özel bir sanat deneyimi gerçekleştirecek. Kaptan Özcan Özverim ise yelken ve yaşam arasındaki görünmez bağı ziyaretçilere anlatacak.

Nilüfer'den dinlediğimiz bir klasik, Her Yerde Kar Var'ın orijinal sahibi ayrıca Salvatore Adamo. Albümlerinin satışı dünya çapında 100 milyonu aşan sanatçı, bugün 83 yaşında ve hala işinin başında.

son günlerde sosyal medya platformlarında Adamo'nun bizim efsanemiz Barış Manço'yla 1989 yılında yaptığı düet gündemde. Türk televizyon ve müzik tarihinin en unutulmaz anlarından biri olarak hafızalarda yer alan Her Yerde Kar Var düeti adeta 80'ler ve 90'ların ruhunu yansıtıyor. Bu tarihi buluşma ayrıca gerçek sanatın ve unutulmaz melodilerin zamansız olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. İzliyoruz.

Yayoi Kusama, küresel sanat çevrelerinin yakından tanıdığı bir Japon avantgard sanatçısı. Aslında ona terapötik sanatçı da diyorlar. Zira o bir obsesif kompulsif bozukluğu hastası ve 10 yaşından itibaren gördüğü halüsinasyonlarını resimlerine yansıtıyor. Kusama'yı diğer ressamlardan ayıran psikolojik olarak gerçekten rahatsız olması ve bilinçaltını izleyiciye ham halde sunması. Buna rağmen yaratıcılığı, çalışkanlığı, hırslı oluşu ve amacına ulaşmak için kararlılığıyla günümüz sanatında da önemli bir yerde. 10 yaşındayken duvarlarda, çiçeklerde ve kendi bedeninde puantiye silsileleri görmeye başlar sanatçı. Gördüğü bu sonsuz motifleri resmederek korkularını yatıştırmaya çalışır. Puantiye motifi onun zihnini yansıtan estetiğe dönüşür ve ikonik eserlerini üretir. Bugün Yayoi Kusama eserleri müzelerde ve sanat galerilerinde sergilenen çağdaş sanatın en ikonik figürlerinden ve popüler sanatçılarından biri.

Adrenalin tutkunlarının son zamanlarda tutkunu olduğu bir ekstrem spor var. Base jumping. Sabit bir yapıdan veya uçurumdan paraşütle atlama veya wingsuit uçuşu olan bu spor, serbest atlayıştan çok daha tehlikeli ve uzmanlık gerektiriyor. Doğal olarak ek güvenlik önlemleri gerektiriyor.

Hataya yer olmayan sporda base jumper'ların serbest düşme sırasında yapacakları en küçük bir hata ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle bu ekstrem sporu yapmayı düşünüyorsanız hem fiziksel hem de mental olarak mükemmel bir formda olmalısınız. Ayrıca serbest düşüş ve paraşüt konusunda da birikimli olmanız şart.

Sandboarding, Türkçe mealiyle kum sörfü, yani kumda tozu dumana katma sporu. Adrenalin severlerin limitleri zorlama adına geliştirdiği bu ekstrem spor aslında yeni nesil sporlardan.

kunsörfü şu an Türkiye'de çok yaygın şekilde yapılmıyor olsa da dünya genelinde yükselen bir trend halinde. Dengenin temel alındığı bu spor Mısır'da ortaya çıktı. Sıcak ve büyük kum tepelerinde yapılan kum sörfü oldukça eğlenceli bir spor etkinliği olsa da bir uzman eşliğinde ve güvenlik önlemleri alınarak

snowboard'da benzer bir mantığa sahip full sörfünde ayakta dengeli bir pozisyon alınıyor ve kumullar üzerinden kayılıyor. Board'un ayakların altından kayıp gitmemesi için altına parafin adı verilen madde sürülüyor. Bu madde kumda hareket etmeyi daha kolay hale getiriyor.

Son olarak kum sörfü için en uygun noktaları sizlere sıralayalım. Peru, İsrail Necef Çölü, Namibya, Şili Atakama Çölü ve Japonya Tottori.

0: my goodness.
1: You're not much older.
2: Hollywood ünlülerinin pek çoğu sinema akademisini bitirip oyuncu oldu. Çoğu şöhreti 20'li yaşlarda elde etti. Peki çocukken sektöre adım atan ünlü isimler hangileri, hatırlayalım mı? Sevgili izlenci izleyicileri, çocukken kamera karşısına geçen Hollywood'un aranan yüzlerini sizler için bir araya getirdik. ...2005'teki Brokeback Dağ filmindeki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalındaki Oscar'a aday gösterilen Hollywood'un yakışıklı aktörü Jack Gyllenhaal aslında çocukken şöhreti yakalayanlardan. Oyuncuyu 2001'de olağanüstü performans sergilediği Donnie Darko ile hatırlıyor olabilirsiniz. Ama Gyllenhaal'ın kariyeri 1991 yapımı City Slickers filminde babası Billy Crystal'ın işinden utandığı için arkadaşlarına babasının aslında bir denizaltı komutanı olduğunu söyleyen 10 yaşındaki muzip rolle başlıyor.
1: He works for WBLM Radio.
2: Bugün 48 yaşında olan Joaquin Phoenix'i hepimiz Gladiator filmindeki Commodus rolüyle anımsar. Bu rolle en iyi erkek yardımcı oyuncu dalında Oscar aday olan karizmatik aktörün kariyer yolculuğuysa 1986 yapımı Space Camp'te başlıyor. Phoenix uzay temalı filmde henüz 12 yaşında.
1: Okay, get down.
3: Wow. What is it? What's it do?
1: Anything you ask him to.
4: Sure moves slow.
5: Hey yo, Jinx, shake a leg.
1: Don't do that.
2: Rol aldığı Amerikan Pastası adlı komedi serisiyle tanınan Natasha Lyonne bugün ünlü bir dizi yıldızı. Oyunculuk serüveni ise 7 yaşında oynadığı Pee Wee's Playhouse dizisiyle başlamış güzel yıldızın.
6: In my frying pan.
7: Why? So the bread doesn't stick to the pan.
1: Why?
2: Bir durum komedisi How I Met Your Mother'daki Barney karakteriyle ünlenen Neil Patrick Harris, Emmy ve Altın Küre adaylığı da olan son dönemin en başarılı starlarından. Harris'in oyunculuk geçmişi 1988 yapımı bir Whoopi Goldberg filmi Clarence Hart'a kadar uzanıyor. Üstelik bu performansta Altın Küre'ye de aday gösterilen Harris, televizyonda ve beyaz perdede boy göstermesinin yanı sıra çok iyi bir müzikal oyuncusu.
8: Who's that?
9: David, this is Clara. Clara's going to be living with us from now on.
10: Hello, David. Chamboy, you don't got to be afraid of me.
2: Yer aldığı filmler dünya genelinde 5,5 milyar dolardan fazla hasılat elde etti. 2015 ve 2016 yılları arasında dünyanın en çok maaş alan kadın oyuncusuydu. 2013 yılında Time dergisinin dünyanın en etkili 100 kişisi listesinde yer aldı. Jennifer Lawrence'dan bahsediyoruz. Güzel aktristin ilk oyunculuk deneyiminin 2007 yılından itibaren 3 sezon boyunca bir komedinin kızı Lauren Pearson'ı canlandırdığı The Bill Engvall Show'la başladığını biliyor muydunuz?
11: Ooh, forgetfulness. That's the first sign of getting dumber.
1: You're crazy.
2: Scarlett Johansson sinema severlerin ilgisini ilk olarak 2003'te yayınlanan Lost in Translation filmiyle çekti şüphesiz. Iron Man 2, İnci Küpeli Kız gibi farklı türdeki filmlerde yer alarak kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Johansson da oyunculuğa çok küçük yaşlarda başladı. Daha 9 yaşındayken North filminde canlandırdığı Laura Nelson karakteriyle ilk defa beyaz perdede boy gösteren Johansson'ı aynı zamanda Evde Tek Başına 3 filminde de görmeniz mümkün.
12: But he hasn't decided if he wants to stay with us yet.
13: Come on, North, you gotta stay.
1: Yeah, we really want you.
2: Oynadığı her role hakkını veren ünlü aktör Christian Bale de çocukken şöhreti tadanlardan. Henüz 13 yaşında küçük bir çocukken Steven Spielberg'ün yönetmenliğini üstlendiği bir filmde başrol oyuncusu olarak kim yer alabilir ki diye düşünüyorsanız 1987 yapımı Güneş İmparatorluğu filmindeki Christian Bale'i gözden kaçırmış olabilirsiniz.

ve Natalie Portman. Aslında biz onu en çok çocukken oynadığı karakterle hatırlıyoruz. Belki de en iyi oyunculuğuydu. Sevginin Gücü, Leon'da Fransız aktör Jean Reno ile oynadığı rol. 2011 yapımı Siyah Kuğu'daki rolüyle hem Oscar'ı hem de Altın Küre'yi kazanan güzel oyuncu, Leon'da oynadığında 13 yaşındaydı.

0: 2006 yapımı Halt Nelson'la 1943 yılından beri en iyi erkek oyuncu Oscar'ına aday gösterilen, ilk Kanadalı oyuncu unvanını elinde tutan Hollywood'un yakışıklı aktörü Ryan Gosling, ilk oyunculuk deneyimini 1993 yılında The Mickey Mouse Club'da yaşamış. Deadpool'un yıldızı Ryan Reynolds, Amerika'da 15 olarak da bilinen Kanada dizisi His Side'deki Billy rolüyle ilk defa 14 yaşındayken izleyicilerle buluşmuş.
1: Well, pretty good, I guess.
2: That new board?
1: My dad bought it for me.
0: Çeyrek asırdır sinema dünyasının içinde yer alan Reese Witherspoon, 1991'de yayınlanan The Man in the Moon filmiyle ilk defa kamera karşısına geçmiş. O günden bugüne ivme kaybetmeden devam ettiği kariyerine Walk the Line filmiyle kazandığı Oscar'ı da ekleyen Witherspoon, son olarak Wife filmiyle başarısını daha da perçinledi.
3: Must have been some breakup, huh?
4: Breakup is sort of a shorthand.

Tehlikeli olsa da meraklısı çok olan bu sporu yapmak için sadece ilgi duymak yetmiyor. Uygun ve sertifikalı mağara dalış eğitmenlerinden eğitim almak şart. Zira karanlık ve bulanık sularda dalmak görüş açısını kimi durumlarda sıfırlıyor.

Dalış eğitimlerinde adaylar ilk yardım, kovuk dalışı ve bulanık suda hareket etme gibi konularda eğitimden geçiriliyor. Süreç boyunca uygulamalı eğitimler de alınıyor. Eğitimi başarıyla geçtikten sonra ise mağara dalışı sporu profesyonel olarak yapılabiliyor.

Mağara dalışında bazı kurallara uymak önemli. Örneğin dalış sırasında derinlik limitinin 42 metre olması, ip kullanımında 1/3 kuralına uyulması

mağara dalışında en iyi yerlerden biri dünyanın en derin mağaralarından olan Meksika Yucatan'da bulunuyor. Türkiye'de mağara dalışı için uygun birçok yer var. Antalya Suluin Mağarası, Kastamonu Küre Dağları Mağaraları, Antalya Altın Beşik Mağarası bu yerlerden başlıcaları.

çizimin tekniği kömürle yapılıyor. Karakalem tekniklerinde kullanılan kömür türleri asma ve sıkıştırılmış kömür olarak ayrılıyor. Asma kömürü genellikle yanmış söğüt ağacından yüzeye kolayca yayılıyor ve silinmesi çok kolay.

çizim yaptığınızda sıkıştırılmış kömürden daha hafif bir iz bırakıyor ve farklı yüzeylere kolayca bulaşıyor. Sıkıştırılmış kömürse sakız benzeri

uçsuz bucaksız mavi sularda yüzmek sizin vazgeçilmeziniz. Peki bunu bir tık öteye geçirmeye ne dersiniz? Mesela adrenalin ziyadesiyle yüksek wakeboard sporunu denemeye,

Wakeboard aslında bir tür su kayağı. Ancak klasik su kayağının aksine burada 2 adet kayak yerine 1 adet board, yani tahta bulunuyor. Su kayağı ile snowboard arası bir tekneden çekilirken motorun yarattığı dalgalara karşı koyduğunuz spor olan wakeboard eğitimi 5 deneme ve koy etrafında 2 tur yapılarak tamamlanıyor.

sporda ilk denemenizden sonra ilerlemek oldukça kolay. Çünkü kaydıkça özgüveniniz artıyor ve daha üst seviyelere ulaşabiliyorsunuz. Böylece kısa bir süre içinde usta bile oluyorsunuz. Quench your thirst when your luck is dried up. Quench your thirst

Wakeboard'la özdeşleşen en iyi yer Akdeniz sahilleri olsa da Bodrum, paha biçilmez destinasyon olarak karşımıza çıkıyor. Down the road, the earth of my hands.

Yepy Long ve Nick Nitro'nun 2000'li yılların başında kurduğu Robot Boys, Danimarka'dan dünyaya yayılan bir dans grubu. Adından da anlaşılacağı üzere ilginç dans figürleriyle ünlenen grup, aynı zamanda 2008 Danimarka Yetenek Yarışması'nın birincisi. Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi sizleri Robot Boys'un çok beğenilen dans gösterisiyle baş başa bırakıyoruz.

Marcus Eder, İtalyan serbest stil kayakçı. O, eski kalelerde, sokak korkuluklarında, kısacası mümkün olan her yerde kayak yapıyor. Avrupa'da yılın kayakçısı seçildi. Dünyanın en iyi çok yönlü kayakçılarından biri.

Markus Eder memleketi Alpler'de kısa bir belgesele, daha doğrusu Rüya Projesi'ne imza attı. The Ultimate Run projesi 90 günden fazla sürdü. En rahat kar hayranlarının bile kış tutkusunu yeniden alevlendiren proje için başarılı sporcu, tüm kayak becerilerimi çok büyük bir projede sergilemeyi hayal etmişimdir hep. Tüm enerjimi tek bir vizyona, yaşadığım her şeyin 10 dakikalık sekansa sığdığı bir yere aktarırsam neler yapabileceğimi merak ettim, diyor. Kısa film tadındaki proje izleyenleri büyülüyor.

Karaca, opera ve tiyatro sanatçıları Toto Karaca ile Mehmet İbrahim Karaca'nın oğlu olarak 1945'te İstanbul'da hayata merhaba der. Karaca çifti tek çocuklarına Muhtar Cem adını verir. Sanatta iç içe büyümesine ve sahne tozunu küçük yaşlarda yutmasına rağmen Cem Karaca, gözde mesleklerden olan doktor ya da mühendis olmayı ister. Ancak kaderinden kaçamaz.

Suadiye Nesrin olarak hatırladığı bir genç kızı etkilemek için sokak ortasında söylediği şarkı, müzik kariyerinin de başlangıcı olur. Beyoğlu Spor Kulübü'nün lokalinde arkadaşlarını kırmayıp sahneye çıkan Karaca, rock'n'roll parçalarının aranılan seslerindendir artık.

İstanbul seslendi uçaktan. Oğlum al takımları, bir romanda okumuştum buna benzer bir şeyi. Cildi parlak kağıt kaplı pahalı bir kitaptı. Ne olmuş nasıl olmuşsa

0: çeki yapmaya.
1: Baba Karaca ise hala oğlunun şarkıcı olmasına razı değildir. Biricik oğlunun hariciyeci olmasını arzu eder ama Cem'i sevdasından ne yaptıysa vazgeçiremez. En sonunda oğlum bari buraların müziğini yap nasihatini verir.
0: Dur gidin ya. Git içeri kapıdan. Öylece baka kaldım. Gözümü ayırmadan. Öylece baka kaldım, gözümü ayırmadan. Arabanın kapısını açtım,

Vatani görevdeyken bir askerin bağlamasıyla söylediği türkü ise onun kariyerindeki dönüm noktası olur. Ve şu cümleler dudaklarından dökülür. Ben o güne kadar ne garip, ilkel bir müzik diye düşünürken bir de baktım ki benim o anda içinde bulunduğum hissiyatı o müzik canlandırıyor, dile getiriyor, anlatıyor. Ve müzikte Cem Karaca ekolü de böylece başlar.

Apaçlar grubuyla çalışan Cem Karaca hemen Aşık Mahsuni Şerif'in türkülerini repertuarına alır. Grup Hudey, Vahşet ve Bang Bang Bir Anadolu Hikayesi eserlerinin olduğu bir 45'lik yayınlar. O sıralar Almanya'ya giden Cem Karaca ve Apaçlar Freddie Klein orkestrasıyla şarkılar kaydeder. Bugün birçoğumuzun favorileri arasında olan Resimdeki Gözyaşları da bu kayıtlar arasındadır.

Yeşilçam'a da sessiz kalamaz Cem Karaca. 1970 yılında yönetmen Yücel Uçanoğlu'nun çektiği yerli kovboy filmi Kralların Öfkesi'nde oynar. Müzikal yolculuğu Moğollarla kesişen sanatçı 1974'te Namus Belası ve Gurbet şarkılarının olduğu bir 45'lik çıkarır. Namus Belası ilk günden itibaren listelerin en üst sırasında yer alır. Ama ve lakin Moğollarla frekansı uyuşmaz ustanın. Cahit Berkay'ın da müzik hayatına yurt dışında devam etme kararından sonra yollar ayrılır ve Cem Karaca Dervişhan'ı kurar. Tamirci Çırağı işte bu devrin ürünüdür.

Yakın arkadaşı Barış Manço'nun vefatından sonra Kurtalan Ekspres'te de çalışan Cem Karaca, Edirne'den Ardahan'a söyleminden esinlenerek ismini verdiği Edirdahan grubunu kurar ve 1978'de rock opera olarak nitelendirilen Safinaz albümünü çıkarır.

1980 askeri ihtilali sürecinde Almanya'ya giden sanatçı babasının cenazesine bile katılamaz. 1983'te ise vatandaşlıktan çıkarılır. Ama hiçbir ülkenin vatandaşı olmayı kabul etmez. Kendi deyişiyle acısını dindirecek bir merhemin keşfedilmediği gurbette bir pasaportla hayatını idame ettirir. Müziktense hiç kopmaz. Hatta Almanya'da göçmen işçilerin yaşadığı sorunları anlatan rock şarkılarına imza atar. 1982'de Bekle Beni albümünü yayınlayan Karaca, bu albümdeki parçalarla Türkiye'ye olan özlemini sanatına yansıtır. Onunla ilgili

ilgili bir anekdot da şöyledir. Almanya'daki bir festivale katılan Cem Karaca, başka ülke bayrakları varken Türk bayrağının olmadığını fark eder ve ay yıldızlı bayrağı göndere çektirir. Ne?

7 yıl gurbette yaşayan usta sanatçı, bir fuarda dönemin başbakanı Turgut Özal'la görüşme fırsatı yakalar. Bu görüşme onun dönüşü için önemlidir. Cem Karaca, 27 Haziran 1987'de anavatanda bir polis tarafından "yurdunuza hoş geldiniz" şeklinde karşılanır.

1990'ların başındaysa maddi olarak henüz toparlanamamıştır efsane. Cahit Berkay'ın teşviğiyle Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'na Kahya Yahya şarkısıyla katılır ve birinci olur. Bu onun yeniden doğuşu gibidir. Rap diye rap rap, ıslak ıslak, Kerkük Zindanı, Bindik Bir Alamete şarkılarıyla altın çağındadır artık.

Sanatçı son dönemlerinde Gani Müjde'nin Kahpe Bizans filminde küçük bir rolde görünür. Son büyük konserini ise 17 Ocak 2004'te Ankara Saklıkent'te verir.

8 Şubat 2004'te evinde fenalaşan Anadolu rock'ının efsanesi daha 59 yaşında hayata veda eder. Vefatından çok kısa bir süre önce çok sevdiği eşi İlkim'e yazdığı mektupsa onun bu dünyada en değer verdiği duygunun sevgi olduğunun kanıtı gibidir adeta. Canım benim, bir tanem, İlkim'im. Ben çok yakında öleceğim. Bunu hissetmek değil, biliyorum ve adına lösemi diyecekler. Hoş kal, hoş yaşa ve beni sana rağmen unut. Ya da unutma. Ama sana son iki lafım şudur. 1. Hayat her şeye rağmen güzeldir. 2. Seni bu dünyada çok sevdim.

Yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Turkuaz Kitap'tan raflardaki yerini alan Bayezid'in oğulları Fetret devrinde imparatorluk inşası ve temsil yazar Dimitris Kastrisis tarafından kaleme alındı. Eser Osmanlı tarihinde Fetret devri olarak bilinen 1402-1413 yılları arasındaki iç savaş dönemini inceleyen tarihi bir araştırma. Kitap bu dönemi kaos ve duraklama olarak değil, Osmanlı İmparatorluğu'nun yeniden inşası için verilen meşruiyet mücadelesi bağlamında ele alıyor. Yazar Nella Larsen tarafından kaleme alınan Geçiş romanının konusu 20. yüzyıl başlarında Amerika'da geçiyor. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları imzalı eser, açık tenli siyahi kadınların toplumda kabul görmek için beyaz gibi davranmalarını konu alıyor. Toplumsal kimlik karmaşasını ve aidiyet sorunlarını merkezine alan bu çarpıcı roman, bugün akademik hayatta

Afro-Amerikan çalışmaları ve kadın araştırmaları programlarının müfredatlarında yer alan bir yapıt haline geldi. 21 ruh sağlığı uzmanının katkısıyla Moody's Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Medikal Direktörü Profesör Doktor Kültegin Ögel'in editörlüğünde hazırlanan Psikoterapi Kendini Tanıma Yolculuğu, psikoterapiye dair doğru bilinen yanlışları ortaya koyuyor ve okura güvenilir bir rehber sunuyor. Kitapta psikoterapi nedir, kimler terapist olabilir, hangi terapi türleri var gibi temel soruların yanı sıra terapi sürecine dair beklentiler, gizlilik ilkesi ve psikolojik testlerin rolü detaylı şekilde inceleniyor. Turkuaz Kitap'tan raflardaki yerini alan Yeni Altay'ın Bilinmeyen Hikayesi'nin yazarı Murat Yalçıntaş, Türkiye'nin Milli Ana Muharebe Tankı projesindeki kritik dönüm noktalarını anlatan kitap için Yalçıntaş, okura sizinle paylaştıklarım sadece bir savunma sanayi projesinin değil, aynı zamanda bir ülkenin kendi ayakları üzerinde durma iradesinin de hikayesi ve umarım bu sayfalar bireysel bir anlatı olmaktan öteye geçerek gelecekte benzer zorluklarla karşılaşacak kişilere de rehberlik eder, diyor. Yasemin Akıncılar Minguzzi tarafından kaleme alınan Çiçeğim Mati Ahmet Minguzzi, 2025 yılında 14 yaşında bir cinayete kurban giden Mati Ahmet Minguzzi'nin hayatını ve bir annenin yaşadığı tarifsiz acıyı anlatıyor. Cenova Yayınları'ndan okurla buluşan eser, sadece bir anı kitabı değil, aynı zamanda derin bir yas sürecini, anne-oğul arasındaki bağı ve bir annenin adalet arayışını merkeze alan bir kitap. Ayrıca kitabın lansmanı Mati Ahmet'in doğum günü olan 23 Nisan'da gerçekleşti. Söz yazarı ve şair Ahmet Atıl Esendemir'in kaleme aldığı Kalem Değdi Duyguma edebiyat severlerle buluştu. Esendemir son kitabında okuru içsel bir sorgulamaya ve duygusal yolculuğa çıkarıyor. Mihenk Kitap'tan yayınlanan eser, kalbin sakladığı sırları, aşktan geriye kalanları ve umut dolu anıların izini sürüyor. Yazar, kitabı ile ilgili bazı duygular vardır, yaşanır ama anlatılamaz. İçinde bir ses, bir titreşim kalır, zaman geçer. Adı konulmaz. İşte tam o anda kalem dokunur duyguya. Kalem duyguma değdi ve ben artık susamadım, diyor.

0: Sara Karayel'le Yıldızlı Sohbetler dopdolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı Sohbetler'in bu haftaki konuğu tüm Türkiye'yi mücadelesine ortak eden Yasemin Akıncılar Minguzi.
1: Önemli olan mükemmel bir çocuk yetiştirmek değil, merhametli ve şefkatli bir çocuk yetiştirmek. Biz Ahmet'i öyle büyüttük.
0: Yeni kitabı Çiçeğim Matya Ahmet Minguzi'de neler anlatıyor?
1: Orada Ahmet'in hatıraları var, ailecek yaşadıklarımız var, anılar var.
0: Kitap yazma sürecinde neler yaşadı, neler hissetti?
1: Her gün diyeyim size 6-7 saat ağlıya ağlıya. Çok zordu yazmak.
0: Dünyaca ünlü rock grubu hangi hayalini gerçekleştirdi?
1: Sanki insanların üstünde böyle kocaman kanatlarıyla böyle uçuyormuş gibi ben öyle hissettim. O oradaydı.
0: Ortak acılar yaşayan ailelere neler söyledi?
1: Ben ama çok dua ediyorum. Çok inançlıyım. Ben bu şekilde ayakta kalabildim.
0: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler bu akşam 19'da Ağabey'de.
2: Genel izleyici için uygundur.

Tüm İnsan Hali programı izleyicilerine kocaman bir merhaba. Tam Dünya Kupası başladı derken bugün örgütleri, organizasyonları, şirketleri konuşacağız. Ülkece kupaya tam böyle odaklanmış durumdayız. Biraz oralardan da bahsedeceğiz. Harika konularım var. Bu işin tam uzmanı, az sonra başlıyoruz.

0: Efendim, uzun bir yolculuğun kısa duraklarında bir araya geliyoruz. Biz de İnsan Hali programının psikoloji adımlarında her adımı hatırlamaya çalışıyoruz. YouTube'da harika bir arşiv oluştu. Türkiye'de tanıdığınız, tanımadığınız, çalışmalarını takip ettiğiniz, etmediğiniz birçok kişi İnsan Hali programında çalışmalarını anlattı. Siz YouTube kanalını arada ziyaret edip şöyle geçmişe dair bir yolculuk yapabilirsiniz. Ama biz bir hafta öncesine her hafta gidiyoruz. Geçen hafta ne oldu konumuz? Neydi? Konuklarımız kimdi ve programın sonunda neler söylediler diyoruz. Yani önümüzdeki hafta programın hangi sözlerinizle başlasın diye soruyoruz konuklarımıza. Geçen hafta Acar Baltaş ve Zuhal Baltaş stüdyomuzdaydı. Harika bir program oldu bizler için. Acaba üstadlar programın bitiminde neler söylemiş? Hadi onu da dinleyelim, sonra başlayalım bugünün programına.
1: Disiplin tutarlılıktır. Hı hı. Hedeflerde, ilkelerde, performans kriterlerinde ve davranışlarda tutarlılıktır. Motivasyonu sağlayacak olan şey alışkanlıklardır. Bu da ritüellerdir. Yani belirli konuları ritüel haline getirmektir. Varmak istediğimiz nokta, yani sonuca bakarak hayatı anlayamayız. Çünkü hayat, ya sonuçlar yaptıklarımızın ve yapmadıklarımızın sonucudur. Daha çok yapmadıklarımızın sonucudur. Hedeflerimize göre neleri yapmıyoruz, bunları düşünmekte fayda var.
0: Hocam harika bir son söz oldu. Zuhal Hocam, bugün o kadar çok konuya değindik. Temelde ortak bir konumuz vardı, evet. Karar almak, ama şöyle bir toparlamak da mümkün olursa birkaç cümlede sizden alsak mümkünse.
2: Şimdi ön yargılarımızla tanışalım ve ön yargılarımızı aşmak için ne yapacağımıza karar verelim. Çünkü ön yargılar bizim hayatımızı kısa vadeli sonuçlara götürüyor ama uzun vadeli sonuçlarda hayatımıza katkı sağlamıyor. Hayatımızı güzelleştirmek, sağlıklı, iyilik içerisinde ve hatta zengin olarak yaşamak istiyorsak kitabın içindeki verilerden yararlanmakta fayda var. Ama en önemlisi zihnimizi kullanmayı nasıl başaracağımızı, yani aklımızı nasıl çalıştıracağımızı ve zora gelmek, Acar Hoca'nın disiplin diye bahsettiği şeydeki çabayı ve enerjiyi kullanarak hayatımı güzelleştireceğimi bilmem gerekiyor. Hayat kendiliğinden güzel olmuyor. Güzel hayatlar varsa, mutlu insanlar varsa oraya emek vermiş insanlardır diyerek kendimize emek vermeye devam edelim.
0: Efendim şimdi şöyle bir düşünüyorum, 2026 başlayalı ne kadar zaman oldu diye, herhalde böyle Haziran'ın ortalarında olduğumuzu düşünsek 6 ay kadar bir süre. Şimdi 6 ay önce biz bir yılbaşı programı yaptık. Orada Ozanser Uğurlu konuğumuzdu. Doktor Ozanser Uğurlu. Bol kahkahalı, eğlenceli, harika bir program geçirdik. Ve Ozanser Uğurlu dedi ki neşeli bir yılımız olsun. Dedik ki neşe nereden çıktı? O da anlattı. Neşeli olmak iyidir. Şimdi ben stüdyomda şu anda Doktor Ozanser Uğurlu var tekrar ve soruyorum. Ozanser Uğurlu, neşeli misiniz?
3: Evet, çok harika.
0: İyi geçti mi?
3: Acayip iyi hissediyorum.
0: İlk 6 ay.
3: İnanılmaz. Keyifliydi ya. Yani tabii ki üzücü şeyler vardı ama neşeyi aramak gerekiyor.
0: Neşeyi aramak gerekiyor. Bugün mesela neşeyi burada bulabilir miyiz?
3: Seni görmüş olmak bile benim için yeterli.
0: Çok teşekkür ederim. Çok zarifsin. Peki çok hızlı geçmedin mi bu 6 ay?
3: Galiba o şeyden kaynaklanıyor. Yani bir psikolog olarak çok fazla kaygı, endişe ve depresif duygu durumu böyle çok üstümüze bindiğinde biraz yaşamdan hafif kopuyoruz. İşte biraz böyle uzaklaşıyoruz. O enerji biraz düşüyor. İçe doğru kapanıyoruz. Galiba ondan dolayı zamanın çok hızlı atladığını, o algımız bozuluyor biraz.
0: Yani her gün birbirine benzer olunca galiba hızlı geçmiş gibi de oluyor.
3: Yani biraz deneyim sayısı azalınca. Çünkü duygu durumun, senin o deneyimlerinle ilgili yaptığın yorumların üzerini kapattığında, hani neşeyi aramak dedik ya, yani bir şey, iyi bir şey, güzel bir şey, daha iyi bir şey, hani harika hissetmek, iyi hissetmek derken hiç hissedemeyince böyle iyi ve üstü sürekli kapandıkça tam dediğin şey oluyor. Her şey aynıymış gibi olmaya başlıyor.
0: Evet, ama biz neşeyi aradığımız için aramamız lazım. Hiçbir şey kapatacak tabii, bir durumda değiliz. Yok. Bol bol biriktiriyoruz. Evet. Efendim bugün tabii konumuz şimdi psikolojinin alt alanlarından bir tanesi. Çok spesifik, direkt nokta atışı. Gireceğiz o konuya. Endüstri örgüt psikolojisi. Endüstri örgüt psikolojisi denince de Türkiye'nin önemli isimlerinden Doktor Nil Madi aramızda. Nil Hocam, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
0: Ne kadar güzel sizi burada görmek.
4: Benim için de çok büyük bir mutluluk. Çok teşekkür ederim.
0: Nasıl buluyorsunuz endüstri örgüt psikolojisinin Türkiye'deki hal durumunu? Şu anda bayağı duyuldu mu hareket halini, yoksa böyle bir geriden mi geliyoruz? Nasıl durumlar sizce?
4: Çok kritik ve çok riskli bir soru bu.
0: Ortalarda diğer dinleyen endüstri örgüt psikolojisi acaba ne diyecek mi?
4: Benim için çok mutluluk verici. Gelişmeler oluyor gerçekten. Güzel gelişmeler var. Yavaş yavaş alan Türkiye'de yerini bulmaya başlıyor. Bilinirliği artmaya başlıyor. Ama hala yurt dışına göre diyeyim, orta seviyelerdeyiz. Yani daha yolun başındayız. Orta seviye de demeyeyim, hatta yolun başındayız diyebilirim.
0: Var mı peki bu işletmeler, organizasyonlarda bir endüstri örgüt psikolojisini bilme hali sizce? Mesela benim bir beton fabrikam var mesela. Ve bununla ilgili fikrim var mıdır acaba? Genelde yani böyle şeyler, bu organizasyonların başındaki insanlar bu mesleğin farkında mıdır acaba? Ne dersiniz?
4: Şimdi, beton fabrikası için spesifik bir şey söyleyeyim.
0: Ama ben de onu merak ediyorum.
4: Muhtemelen yoktur diyeceğim. Özür dilerim. Hani beton fabrikalarında. Otomotiv dünyasında var, var kesinlikle mı? Evet. Bazı sanayilerde var, bazı alanlarda var, bazı alanlarda hiç yok.
0: Medyada var mesela.
4: Medyada var, yavaş yavaş var. Sağlık alanında zaman var.
0: Sağlık alanında var.
4: Tabii, sağlık alanında var. Dediğim gibi otomotivde var. Savunma sanayide yavaş yavaş var. Perakende de var. Eğitimde zaten var. Yavaş yavaş meslektaşlarımın da işe alındığını görüyorum.
0: Savunma sanayinde olması önemli.
4: Çok.
0: İnsansız endüstri örgüt psikolojisi. Peki siz nasıl görüyorsunuz bu alanı Ozan Sör Hocam? Şimdi Canan Sümer'in tabii kulağını çınlatmak durumundayız. İki ODTÜ'lü olarak o Canan Sümer'den almıştık endüstri örgüt psikolojisi dersimizi. Ve bir, sen yaptın mı hocam
3: bir şey? İnanılmaz bir projeydi.
0: SWOT analizi.
3: Uf, SWOT'tu değil mi? Acayip uzun.
0: Çok uzun.
3: İnanılmaz. Ve galiba şöyle hatırlıyorum. Ben 2000 yılı ODTÜ psikoloji mezunuyum. Biz 5 kişilik bir grup olarak çalışmıştık. Evet. Ve galiba bütün 4 yıllık lisans hayatımdaki en zorlandığım, beni en dönem boyunca gerçekten odaklanıp çalışmak zorunda bırakan, yani gerçekten adamım, ilk defa bir proje bu kadar, yani diğerleri kötüydü anlamında
0: tabii
3: değil.
0: Çok
3: ağırdı yani ve ben o zaman anlamıştım. Yani gerçekten çok büyük bir adammışlık gerekiyor çünkü çok teknik.
0: Ve çok da önemli bir iş. Yani. Çok ne kadar faydalı bir şey.
3: Tabii.
0: Yani bir firmayı, bir organizasyonu direkt yükseltecek bir iş yapılıyor orada aslında.
3: İnsan çünkü ya. İnsan çalışıyor sonuçta yani.
0: Ama insanı böyle bir takım açıklanabilir kategorilere de bölüyorsun yani orada. Yani mesela insanın iş yerindeki davranışlarını tanımlamak belirsizliği de ortadan kaldıran bir şey. Ben öyle hatırlıyorum yaptığınız şeyi.
3: Seninle beraber galiba Koç Üniversitesi'nde bir şeye katılmıştık. Yüksek lisans öğrencileri kongresinde. Orada Canan Hocam bir sunum yapmıştı. Biz ikimiz beraber dinlemiştik. Çok aslıydı, insan vardı, akşam saatiydi. Birisi çok değişik bir yerden itiraz etti ve sen de çok güzel bir açıklama yapmıştın.
0: Neydi şimdi acaba?
3: Yani galiba şöyle, işte iş yerinde insanlar sömürülüyor. Ve insanları sömürmek için acaba endüstri ve örgüt psikolojisi bir araç olarak mı kullanılıyor diye. O da alternatif, kendince bir hani böyle bir şey oluyor mu hocam diye karşısında Canan Sümer'i bulup sorunca. Sen de çok, çok güzel bir açıklama yapmıştın. Yani tam olarak hatırlamıyorum ama yani hani bir sonuçta psikolojinin malzemesi insan ya. Yani insanın daha iyi olabilmesi için yapılan çabayı gene nereden baktığına bağlı. Yani sen kötü yerinden bakarsan, işte bunları sömürmek için insanları psikologlar geliyor, manipüle ediyor falan. Hayır. Tamam. Yani biz burada bir şeyleri anlamaya ve daha iyi nasıl sonuç alabiliriz? Sonuçta hepimiz insanın psikolojik sağlığını korumaya yönelik bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.
0: Yani endüstri örgüt psikolojisi bir araç ve sen bunu hangi yönde kullanırsan öyle sonuç verecek demişim. Yani, bunu da Canan Sümer yerine benim söylemişim.
3: Ama işte Canan Hoca'ya dair bir şey söylendi. Canan Hoca bir şeyler söylerken
0: yani ben savunmaya gittim.
3: Sen evet, yani sen de dolayısıyla bir açıklama yaptın, onu hiç unutmuyorum. Benim endüstri örgüt psikolojisine dair Nil Hocam en iyi anılarımdan birisi bu yani. Orada Mehmet'in yaptığı açıklamayı hiç unutmuyorum.
0: Çok güzel söyledin. Teşekkür ederim. Bunu duymak güzel ama Nil Hoca'ya hemen soralım burada. Biz endüstri örgüt psikolojisi deyince hakikaten bu örgütün başındaki kişinin hayatını kolaylaştırmak için mi yapıyoruz bunu? Yani öyle olmadığını biliyoruz ama siz nasıl bir cevap verirdiniz böyle bir soruya? Yine beton dünyasında.
4: beton dünyasından yenilikler ve haberler. Benim de yani girmediğim sektör kalmadı. Her sektöre bir dokunuş yaptım. Hani bir sonraki beton sektörü.
0: Bugün de betona girmiş
4: oldum. Eğitimim ya da danışmanlıkta şey yaparım. Bunu hatırlayacağım. Bu anı hatırlayacağım. Yani demin söylediklerinizi aslında ek olarak şunu söyleyebilirim. Bu alan

0: Sadece iş yerinde kalmıyor aslında. Sadece kurumda da kalmıyor. Çünkü bizim odaklandığımız şey iş hayatının psikolojisi, çalışma hayatının psikolojisi ve evet çalışanlar. Ama çalışanlarla da kalmıyor. Çalışanlara dokunduğumuz zaman, onların hayatlarında bir şey geliştirdiğimiz zaman ya da bir dokunuş yaptığımız zaman, bir şey çıkardığımız zaman aslında onların iş dışındaki hayatına da dokunmuş oluyoruz. Bir tık daha öteye geçin, ailelerine de aslında dokunmuş oluyoruz. O yüzden ben bilmiyorum, mesleğimden dolayı da olabilir ama bu konuyu çok anlamlı buluyorum. Çünkü kelebek etkisi yaratabiliyor. Yani sadece bir kurumun performansını artırmak, verimliliğini artırmak ya da mutluluğunu artırmak için bir dokunuş yaptığımızı sanıyoruz ama aslında çok çok daha büyük bir etki yaratmış oluyoruz.
1: Evet.
0: Yani çünkü o çalışan oradan çıkıyor, gidiyor, evine gidiyor. Evinde eşine anlatıyor. Ya da öyle bir süreç yönetiyoruz ki bazen mesela toplu işten çıkarmalar oluyor.
1: Evet.
0: Yani iş dışı hayatı etkiliyor, aileyi etkiliyor, çocukları etkiliyor, boşanmaya kadar etki yaratabiliyor bizim yaptığımız çalışmalar gerçekten.
1: Kesinlikle. Şimdi bir mahalle hayatı varsa özellikle oraya da yansıyacaktır tabii. Bir
0: tabii
1: kişinin
0: ki.
1: Kendi iş disiplini, iş ahlakı. Bir de şöyle de bir şey görüyorum Nil Hocam. Yani kişi bir meslek etiği öğrendiğinde, ahlakı öğrendiğinde ya da öğretildiğinde bir şekilde hasbel kadar bizlere de öğretildi. Evet. Kendi bireysel ahlakına da bu etki ediyor.
0: Evet.
1: Yani o şekilde düşünmeye başlıyor. O yüzden bir organizasyonun kültürü sizi ahlaklı ya da ahlaksız biri haline de çevirebilir.
0: Kesinlikle. O bir bütün.
1: Evet.
0: Benim oradaki düşüncem şu. Öyle olduğunuz için ona dönüşüyorsunuz. Ona dönüştüğünüz için de öyle oluyorsunuz. Yani
1: evet.
0: Şey gibi, ben detaylara çok odaklı bir insanım. O yüzden mali müşavir oldum. Mali müşavir olduğum için de detaylara çok odaklıyım, çok dikkatliyim. Bu bir kısır döngü. Bunun çok benzeri kurum kültürlerine de geçerli.
1: Başak Burcu olduğum için, düzenliyim, düzensiz olduğum için.
0: Eyvah
1: Burcu,
0: eyvah.
1: Başak Burcu olmadığım için de falan.
0: Gibi biraz yani...
1: Yani Fenerbahçeli olduğum için depresif
0: olduğum için. Şimdi öyle değil. Öyle değil. Hani Fenerbahçeli olarak. Öyle
1: bir dakika
0: değil. Fenerbahçeli olduğum için çok neşeliyim, çok mutluyum.
1: Çok şükür, çok şükür. Mutlu günlerimizi yaşıyoruz. Mutlu günlerimizi yaşıyoruz.
0: Benzer mantık ama. Aynı mantık diyebiliriz. Evet.
1: Süper. Hocam peki şimdi sen tabii bu bir sosyal psikoloji doktoru olarak bir sosyal psikoloji konusu tabii ki ama psikolojinin temel konularından bir tanesi oldu dayanıklılık. Çünkü hayat. Şimdi her açtığımızda karşımıza bir Trump, karşımıza bir Netanyahu, karşımıza bir savaş, bir Putin, bilmem ne, İsrail. Şu. Yani gerçekten insanın psikolojik dayanıklılığını yiyip biten bir dış dünya var. Öbür taraftan iç dünyaya geldiğimizde burada da birçok sorun var. Ateş hattının tam ortasındayız. Yıllardır savaşın ortasındayız. Ekonomik krizler bütün dünyada. Dayanıklılık kavramı çok önem bir hal aldı. Ve çok değerli. Bir de önüne varoluşsal koyup bir de önüne iş hayatında koyduğunuzda aslında tam da buranın mevzusu haline geliyor. Nasıl görüyorsunuz bu dayanıklılık kavramından biraz bahsedebilir miyiz yani?
2: Ya şimdi ben 2011 senesinde Türkiye'ye döndüm Amerika'dan. O zaman da pozitif psikoloji inanılmaz bir ivme kazanmıştı. Biz de orada işte Martin Seligman'lar falan bu ekiple birlikte Anadolu'daki insanların, Anadolu insanının mutluluk kavramı nasıldır diye araştırmalara biz de katkı sağladık o dönemde literatürü. Ben şirketlere psikolojik dayanıklılık anlatmak istediğimi söylediğimde kimse ilgilenmedi. 2011'li yıllarda. Evet. Olay döndü dolaştı, Covid'e geldi. Covid'den sonra birdenbire psikolojik dayanıklılık denildi.
1: İnanılmaz bir patlama yaptı. O zaman şey iyi olma haliydi mevzu.
2: Evet. Sonra tabii Covid'den sonra geçen geldiğim programda da bunu söylemiştim. Bir iki insan da yazmış yani gerçekten böyle mi diye. Covid büyük bir travma. Ve travma sonra stres bozukluğunun etkilerini biz şimdi yaşıyoruz.
1: Tabii Covid'in travma olduğu kesin. Çünkü ölüm riski var. Tabii. Beklenmedik bir şey. Yani böyle bir şey daha önce görmemiştik.
2: Sizin alanınız olarak hocam yani. Travma sonra stres bozukluğu.
1: Travma, yani bazı kişiler sordu dedin diye yani onu öyle
2: yani
1: netleştirebiliriz.
2: Neden diye yani. Çünkü çok toplumsal ve bireysel büyük kırılmalar yaşandı o dönem. Sonrasında ben yine iş hayatında insanlarla temas halinde psikolojik dayanıklılık anlatıyorum. Ya bir yerden sonra bir şey kırıldı. Kırıldı. Çünkü artık kaotik zaman o kadar yoğunlaşmaya başladı ki, belirsizlik o kadar yoğunlaşmaya başladı ki, insanlar nasıl dayanırımı, yani psikolojik dayanıklılık nasıl dayanırımı anlatır. Bir şey olur ve sen de ona bir tepki gösterirsin. Duygu düzenlersin. Esnek davranmaya çalışırsın. Psikolojik esneklik sık sık anlatılır. Düşüncelerini yönetmeye çalışırsın. Ya da kabul ve kararlılık gibi bir takım terapilerde de anlatıldığı gibi. Ama bir yerden sonra kırılma oldu. Çünkü insanların yaşam enerjileri çok düşmeye başladı. Bu aslında bizim

0: Vivagel teoriden bildiğimiz bir şey. Çok fazla endişe olduğu zaman sistem diyor ki daha fazlasıyla başa çıkamıyorum. O yüzden ben seni kapatayım.
1: Ha, yok sayayım.
0: Donma tehlikesi. Yani donma tepkisi aslında. Savaş yok. Kaç yok? Donma tepkisi. Evet, bütün enerjiyi kapatalım.
1: Var. Sokakta öyle insan çok görüyor.
0: Tabii bu tüm dünyada böyle. Hmm. Bu insanların artık dediğin gibi mesela sokakta yürüyorsun ve karşına gelen 10 kişiden 7'sinin 8'inin yüzünde çok ciddi bir donukluk.
1: Donuk ifade var.
0: Evet, bak mutsuzluk demiyorum ha. Öfke de demiyorum. Değil. Bir donukluk var. Duygusu. Yani bu da bize şunu gösteriyor ki yaşam enerjisi düşüyor ve kapanıyoruz. Dolayısıyla insanlar kendilerini sıkışmış, çaresiz, değersiz, yetersiz hissediyorlar.
1: Evet.
0: Bu duygular da çok büyük duygular. Bu duyguları bu sistem kabul edemeyecek ve kaldıramayacağı için de kapatıyor.
1: Ama bir şekilde fiziksel hareket devam ediyor. Ama duygusal ve psikolojik bir küntlük ortaya çıkıyor.
0: Aynen, bunu iş hayatında anlatmayı tercih etmemin sebebi bu oldu.
1: Evet.
0: Ben varoluşsal dayanıklılığı genel bir kavram olarak anlatmayı çok istiyordum ama gittiğim, çalıştığım, birlikte çalıştığım iş hayatında bakıyorum ki herkes işini yapıyor. Bir sorun yok.
1: İş yapılıyor ama mekanik bir şekilde yapılıyor.
0: Evet, ama inanılmaz derecede bir enerji kaybı var. Müthiş bir içe doğru, yani o yaşam enerjisi içe doğru dönmüş.
1: O zaman şöyle bir görev verebiliriz tabii bizi. Görev değil, estağfurullah, bir öneri. Mesela yarın sabah metrobüs duraklarına gidip 7.30-8'de insanların yüz ifadelerine biraz bakılabilir.
0: Evet.
1: Acaba gerçekten yaptıklarından eminler mi, keyifliler mi, sizin deyiminizle neşeliler mi? Evet. Ya da sabah mutlu uyanmışlar mı? Yoksa mekanik bir zorunluluk mu? Evet. Donmuş bir yüz ifadesiyle mi gidiyorlar? Ya da Ankara'nın Kızılay'ına giderler. Evet. Kızılay'da otobüs durakları vardır. Evet. Orada döner insanlar böyle holdur holdur. Onların bir sabah 8'de 7.30'da yüzlerine bakılabilir. Evet. Acaba oradaki yüz ifadeleri nasıl? Birbiriyle şakalaşan eğlenceli insanlar mı? Eski Kemal Sunal filmlerindeki mahalle kültürü gibi halk karakteri. Yoksa dümdüz mü? İşte, İzmir'i karıştırmıyorum.
0: Yok, İzmir'i karıştırmıyorum. Şimdi tabii ikimizin de geçmiş olduğu için İzmir'le. Şimdi psikolojik dayanıklılık nasıl dayanırım diyor ya. Varoluşsal dayanıklılık da diyor ki neden dayanayım? Yani soru işareti artık buraya geldi. Yani biz stres, baskı ve zorluklar karşısında sadece ayakta kalmaktan bahsetmiyoruz. Anlamı, yönü ve kendisiyle olan bağını kaybeden insanın karşı karşıya kaldığı o kendinden kopma, yaşam, yani varoluşundan uzaklaşma. Çünkü hani sen de çok yoğun ve ağır bir felsefi eğitim aldın.
1: Evet,
0: yani. Senin temelin bunun üzerine. Yani, evet. Bununla da sık sık ilgili sohbetler de ederiz. Evet, yani gündelik konuşmalarımızda bu vardır. Biz anlam arayan insanlarız ve anlam yaratmaya çalışan insanlarız. Biz öyle canlılarız.
1: Bağı bunun üzerinden kuruyoruz.
0: Evet.
1: Tek başına bağ size biraz böyle yalnız ve biraz basit geliyor. İşte, anlam katılmış bir bağ üzerine.
0: Yani
1: şey
0: sen sabah işe gidiyorlar diyorsun ya mesela, işte Nil hocam sürekli çalışma ortamlarında insanlar çalışıyorlar.
1: Gidiyorlar sabah.
0: Gidiyorlar. Evet, işlerini yapıyorlar ama bir bağ ve tema, hiçbir şey yok.
1: Anlam
0: yok. Kayıp. Yani sürekli mekanik bir şekilde bu yabancılaşmanın tam kendisidir.
1: Güzel. Depresyonun temel nedenlerinden de biri bu.
0: Mesela bak işte, yani depresif duygu durumu diyorum. Sen bir klinik psikolog olarak diyorsun ki bak bu depresyonun da.
1: Evet, yani depresyonda da sabah uyandığınızda güne başlamak için yüklediğiniz bir anlam yoksa o güne, güne başlamak zor oluyor. Güne başlamanın zor olmasına depresyon diyoruz işte. Yani enerjiyi bulamamak. Yani yataktan kalkacak enerjiyi bulamıyorsanız hayata verdiğiniz bir anlam olmayabilir. Böyle diyor.
0: Belki burada şu küçük ayrımı yapalım. Bak, ben bir sosyal psikolog olarak daha depresyon kısmına geçmemiş olan kısma bakıyorum.
1: Tabii
0: depresif
1: ki,
0: duygu durumuna.
1: Doğru.
0: Ama evet, yani belki psikoloji anlamında bu çok güzel oldu. Sen de bir klinik psikolog olarak diyorsun ki bende diyorsun, yani benim baktığım yerde ise artık yataktan çıkamamamak.
1: Tabii, orası
0: yani
1: yataktan
0: artık orası
1: çıkamamak.
0: Orası bak.
1: O işe de gitmiyor artık yani. Sen işine gönderiyorsun.
0: Tabii o gidip toplu taşıma da binmez.
1: Evet, binmez.
0: Öyle değil mi hocam yani?
1: Mümkün değil. Hayır. Yataktan kalkmıyor tabii depresyonda.
0: İşe gidiyor, işini yapıyor. Ve acaba bu insanlar tam da kitap bunu soruyor aslında. Kendinle, işinle ve hayatla bağını kaybettiğinde çalışmaya nasıl devam edeceksin?
1: Çok güzel bir soru. Hemen burada Nil Hoca'ya dönelim. Hocam, siz de başarı ve içsel dengeyi sık sık dile getiriyorsunuz. İşin Psikolojisi kitabı bir aslında bir gelişim sürecinin sürekliliğini söylüyor. İşin Psikolojisinde buraya bir cevap var mı bu kitapta? Ne
2: var.
1: Dersiniz? Sizden görüş alalım.
2: Anlamdan konuştuk zaten. Mesela dediniz ki yataktan kalkamama. İnsanlar yataktan bir şekilde kalkıyor. Hani kalkamayanlar zaten izin alıyor. Sürekli bir hastaneye gitme durumu oluyor vesaire. Onları şu anda hani kapsam dışı bırakıyorum. Yataktan bir şekilde kalkıyor. Bu arada özellikle yine İstanbul ve Ankara için konuşuyorum. Yine İzmir'i konuşuyorum.
0: İzmirliler yazacak şimdi. Bizde ne var
2: İzmirliler ya? İzmirliler yazacak. Evet.

0: şöyle bir oturduğunda koltuğuna, laptopunu açtığında zaten yorgun başlıyor güne. Böyle bir durum da var. O evet. yüzden orada evet. mesela Ozan Sorucam'ın dediği çok çok çok kritik bir şey. Ben nasıl konsantre olacağım, bu işi nasıl yapacağımdan ziyade neden yapıyorum? Çok daha kritik ve çok daha bağlayıcı bir neden bence.
1: Evet.
0: Klasik bu orta çağdaki gezgin hikayesini bilirsiniz. Orta çağda bir gezgin bir köyden geçiyormuş, bir yoldan geçiyormuş. İki tane duvar ustasına rastlamış. Birine gitmiş demiş ki ne yapıyorsun diye sormuş. İşte duvar örüyorum demiş. Diğerine gitmiş ne yapıyorsun demiş. Diğeri böyle ellerini havaya kaldırmış. Böyle, görmüyor musun? Katedral inşa ediyorum demiş.
1: Güzel.
0: İşte işinizi nasıl gördüğünüz evet, çok önemli. Duvar mı arıyorsunuz, katedral mi inşa ediyorsunuz? Kitapta da bunu anlatan bir bölümüm yer alıyor.
1: Harika.
0: Evet. Yani işinizdeki anlam ne? Bu
1: çok
0: anlam çok şey olabilir. Bu doğaya katkı olabilir. Kadınlara katkı olabilir. Sürdürülebilirliğe vesaire. Her şey olabilir. Ya da kendinizi gerçekleştirme noktasına da olabilir. Ama o işte nedeni bulmak ve o nedenle bağ kurmak. O anlamı, o nedeni kendimize ara ara hatırlatmak gerekirse her gün bu egzersizi yapmak gerçekten bence kritik. Özellikle belirsizliğin içerisinde, yorgunluğun, yoğunluğun içerisinde bir iş dünyasında yaşıyorsak.
1: Yani iş yaptığın işi ve o işin nihai çıktısıyla ilgili görüşünü biraz daha böyle cilalayabilmen lazım belki. Yani onu anlam yüklerken. Ama bir yandan da bir katedral yapmıyor. Mesela sonunda bir duvar olması da tükenmişliğe döner mi? Yoksa her halükarda yaptığımız işi kendimizi iyi hissedecek şekilde anlamlandırabilir miyiz? Her işte bu mümkün mü sizce?
0: Anlamlandırabiliriz. Yani katedral, şimdi katedral inşası ya da o gördüğümüz, düştüğümüz katedral aslında bizim kendi içimizdeki düşünceler, kendi zihnimizdeki katedral. Yani bu bir metafor aslında. Ama şöyle bir durum da var. Herkes için de geçerli değil. Evet, ona da katılıyorum. Çünkü üç tane aslında anlam var diyebilirim. Daha doğrusu anlam demeyeyim de kategori var diyeyim. Kitapta ondan da bahsediyorum.
1: Tamam.
0: Şimdi bir kategori şu. İşini gerçekten iş olarak görenler. Yani ben işimi yapayım, maaşımı alayım.
1: Bitsin gitsin.
0: Bitsin gitsin. Burada sınırı çekiyorum. Bir bu grup var. Bir grupta işini kariyer olarak görenler. Yani ben kendimi gerçekleştiriyorum bu işi yaparak. Kendime bir şeyler katıyorum. Bilgilerimi, becerilerimi kullanıyorum ve bu benim için bir statü, bir güzel bir şey. Keyif alıyorum bunu yapmaktan. Bir yol inşa ediyorum. Bir yolculuktayım diyenler. Üçüncü kategorisi demin dediğim aslında. İngilizce'de buna calling diyor. Deniyor. Türkçe'ye çevirisi çağrı gibi komik bir çevir ama ben buna ne anlam diyebilirim. Gerçekten işine bir anlam yükleyen ve onunla bağ kuranlar.
1: Güzel. Bu da, üçüncü daha tercih edilen durum gibi sanki.
0: Yani
1: belli işler için.
0: Evet yani parantez içinde tavsiye ettiğimiz yani yatırım evet. tavsiyesi olan taraf. Evet.
1: Türkiye'de genelde özellikle eğitim dünyasında kişiler ya da işte sağlıkta da böyle birinciyi yapıyorlar.
0: Evet.
1: Yani ben işte mesela biri Eğitim Yöneticileri Derneği'nin kongresinde belki geçenlerde de anlatmıştım. İnsanların neden ekstra eğitimler aldığına dair çalışmalar yapılmış dünyanın çeşitli yerlerinde. Mesela Singapur'da kişiler kendini geliştirmek için eğitim alıyor sadece. Finlandiya'da insanlar dünyayı biraz daha anlamlandırmak için eğitim alıyorlar. Türkiye'de gireceğim iş bunu istiyor diye eğitim alıyorlar.
0: Evet.
1: Aslında bu bir numara, biri de iki ya da üç oluyor işte. Yani hakikaten psikoloji alanında biri davranış terapisi eğitimi almak istediğinde başvuracağı iş davranış terapisi biliyor olmak diyor. Ya da biri kaynakçılık eğitimi aldığında işte o başvuracağı iş kaynakçılık sertifikası istiyor. Kendini geliştirmek için insan kaynakçılık öğrenir mi bilmiyorum. Ben bu şekilde öğrenmiştim diye.
0: Falan evet doğru aynen.
1: Evet çok güzel söylediniz bunu. Peki hemen Ozan Sen abiye geçmeden şunu da sormak istiyorum. İş dünyasına baktığınızda, bu organizasyonlara baktığınızda Türkiye'de sizce en ciddi sıkıntı ne gibi gözüküyor?
0: Mobbing diyeceğimi düşünüyorsunuz ama bence değil. Bence şu anda bizim ülkemizdeki iş hayatında en büyük problemimiz birbirimizi dinlemiyor oluşumuz.
1: Dinlememek.
0: Biz dinlemiyoruz.
1: Tamam.
0: Maalesef. Dinleyememek.
1: Efendim?
0: Dinleyememek. Mehmet Bey.
2: Ben oradan ne anlatıyorum Mehmet Bey?
1: Küçük çubuklarla dürtüyorum. Hani o haber programlarında var ya uzun şeyler.
2: Ha, evet evet.
1: Süpürge sapları. Onlar birbirlerini dürtmek için var. Uyuyanlar olursa çok telefona gömülüyorlar ya.
2: Ama çok uzun saatler
1: oluyor. Çok uzun tabii. Sağ olsunlar 4 saat 5 saat. Hocam dinlememek kültür. Evet. Yani
0: odaklanamıyoruz
1: şey
0: ve dinlemiyoruz. Yani bu hem plazalarda geçerli, hem sağlık sektöründe geçerli. Zaman zaman hani doktor hastayı dinlemiyor.

0: hasta doktoru evet, dinlemiyor. Deneyim. Bunlar yaşanıyor.
1: Doğru tabii.
0: Karşıda biri konuşurken ona vereceğimiz cevabı düşünüyoruz. Soracağımız soruyu düşünüyoruz. Vereceğimiz tepkiyi düşünüyoruz. Zihnimizden bambaşka şeyler geçiyor. Saat kaçta çıkarsam trafiğe takılmam. Ay ütü nefişini çekmiş miydim? Ay nasıl görünüyorum acaba diye.
2: Sonsuz bunlar,
0: evet sonsuz bu. Hani düşünceler ve ne oluyor? Anı kaçırıyoruz. Karşı tarafın ne dediğini dinleyemiyoruz. Onu kaçırıyoruz. Sonrasında biz bir toplantı yapmıştık. Ne karar almıştık?
1: Uçtu gitti.
0: Ay bunu konuşmuş muyduk? İşte sonrasında ne oluyor? İdrak yolu enfeksiyonları yaşıyoruz.
1: Kesinlikle öyle. Çok güzel bir kavram.
3: Güzel, evet.
1: Çünkü sürekli bir oyalayıcı var. Evet. Sürekli bir oyalayıcı var. Yani idrak etmemizi engelleyecek.
3: Sürekli.
1: Zaten telefon var işte hep herkesin elinin altında. Evet. O zaten bir oyalayıcı. Ve eskisi gibi odaklı olamıyor hiç kimse gibi gözüküyor hakikaten. Evet. Mesela çocuklarla alakalı bir sorun değil. Peki hocam Nifaya kavramını açabilir misiniz biraz? Şimdi sizin burada önerdiğiniz yolculukta bir Nifaya var. Evet. Size ait bir kavram.
3: Niyetli farkındalıkla yaşamak diyorum. Aslında az önce Nil hocamın anlattıkları ve senin sorduğun üzerinden gidecek olursak.
1: Aha, tamam.
3: Şimdi dedi ya hani para, kariyer ve anlam üzerinden farklı farklı insanlar yaklaşıyorlar diye. Biz biraz otomatik pilotta gidiyoruz. Yani birileri bize bir şeyler söylüyor ve iş hayatına öyle giriyoruz. Üniversiteler bunun için iyi ortamlar. Bir şeyler öğretiliyor. Orada bir takım kulüplerde çocuklar bir şeyler yapıyorlar. Tabii yıllarımız üniversitelerde hocalık yaparak geçtiği için. Evet. Sonrasında o çocuklar iş yerine giderken, iş hayatına atılırken o otomatik pilotla davranıyorlar. Yani onlara deniliyor ki yani iş aslında senin işte para kazanıp hayatına devam edebilmek için ekmek alabilmek için, işte telefon alabilmek için, ev alabilmek için ya da işte deniliyor ki senin bir kariyerin olacak. Ve hiç kimse onlara anlamdan bahsetmiyor. Ve bu çocuklar da bu otomatik pilotla giriyorlar. Şimdi niyetli farkındalıkla yaşamak, Nifaya da diyorum ki neyi neden yaptığını bilerek yaşamak, niyet budur. O otomatik pilottan çıkalım. Çıkalım o hayatta. Şimdi para ve kariyer için iş yapan insanlara yargılayıcı bir şey söyleyemem.
1: Tabii ki canım.
3: Yani der ki ben zaten çalışmalarda bunu görüyorum. Diyor ki hocam sen bunları anlatıyorsun da varoluşsal dayanıklık biraz da ağır geliyor ya anladın mı? Diyor ki yani bu hocam ne yapacağız bu bana ne ben gidiyorum paramı kazanıyorum evime dönüyorum ve hayatıma devam ediyorum.
1: Hayatına başka yerlerden anlamlar katabilir
3: evet,
1: kazandığı parayla.
3: Tabii ki bunu yapabilirsin. İşte orada bak o kadar güzel bir şey söyledin ki konu şuraya geliyor. Ben diyor sevdiğim işi yapmak istiyorum. Ben de diyorum ki bak işinle arandaki o sevgi ilişkisi. Ya sen git tuttuğun takımı sev. Örnek veriyorum Fenerbahçe olsun. Değil hocamdan ve senden kaynaklı.
1: Seviyoruz.
3: Evet. Ne bileyim köpeğini sev.
1: Çok seviyoruz.
3: Ha, yani işte bir ilişkilerinde birlikte olduğun o insanlar, annen, baban, sevgilin, çocuğun, komşun bunları sev.
1: Evet.
3: İşinle arandaki ilişkiyi doğru niyet üzerinden kur. O nedir? Sorumluluk. Sorumluluk üzerinden kur. Bana diyor ki yani çok old school, çok eski usul şeyler. Hayır. Çünkü mesela
1: yok, ben sorumluluk hiç eski usul değil. Şimdi anca işte, anlam ve önem kazanan bir kavram.
3: Şöyle bak,
1: eski bunu, şey olan özgürlük.
3: Bunu nereden anlatıyorum? Bunu bir bankanın yeni işe aldığı şeyde bankalarda çalışacak o genç arkadaşlara eğitim veriyorum. Ve onların o şeyde duygularını nasıl yöneteceklerini anlatıyorum ve hep aynı yerden itiraz geliyor. Diyor ki yani hocam sorumluluktan diyorum ki bak sorumluluktan şuraya gidelim mi? Onur, şeref, namus. Şimdi çocuk duruyor tamam mı? Yani çünkü para, kariyer anladın mı? Yani bunlardan bahsedilmiş de onur, şeref. Diyorum ki bu bankayla bir sözleşme imzaladınız. Bu sözleşmede senin bir onurun, bir gururun, bir şerefin, bir namusun var. Sen buraya dedin ki bu bankaya ben sizin müşterilerinizle şu şu şu şekilde ilgileneceğim, onların işlerini yapacağım ve biz burada bir sözleşme yaptık.
1: Bu bir kontrat aslında.
3: Evet evet. Şimdi diyor ki ama işte diyorum ki bak o bankada aynı zamanda yine bir sözleşme imzalayan bir temizlik görevlisi var. Ve senin de kullandığın, müşterilerin de kullandığı lavaboları ve tuvaletleri temizliyor. Sen hiçbir zaman şunu düşünebiliyor musun yani? O insana sorsana bir acaba bunu severek yapıyor mu, yapmıyor mu? Yani çünkü kendin bankoda oturup bir insanla kredi muhabbeti yaparken ben bu işi hiç sevmiyorum ama diğer insanlar ne olacak? Her sabah mesela ben saat yaklaşık 6'da kalkıyorum. Her sabah benim evimin önünden belediyenin görevlendirdiği bir arkadaşımız geçiyor. Ve o sokağı süpürüyor. Ya o adam oraya gelebilmek için büyük ihtimalle saat 4'te falan
1: hepiniz
3: kalkıyor.
1: Evinin önünü temizleseniz böyle bir şey gerek kalmayacak.
3: Mesela bakkal var hemen evimin altında. Market. Mesela sıcak ekmek geliyor. Bunları izliyorum.
1: Ya, tabii.
3: Bunlar hep sorumluluktur. Yani sorsana acaba ya her gün kalkıp gitti oraya, o saatte gelen o insan bundan memnun ve severek mi? Hayır, bu bir sorumluluk. Doğru. Kavram. Doğru niyeti doğru yere kurmamız gerekiyor.
1: Çok güzel.
3: Yani sen eğer para kariyer dersen biz buna bir anlam katmamız lazım ya.
1: Doğru. Birisi, şimdi burada söylediğiniz kavram aslında biraz manevi değerlerle süslenmiş bir anlamdan bahsediyorsunuz. Yani mesleği bu kadar yüceltmek ya da kutsallaştırmak sizce doğru mu?
3: Ya şimdi meslek dediğin şey, burada şöyle bir durum yaratıyoruz ama. Biz anlam arayan ve anlam yaratan canlılarız dedik ya. Hı-hı. Ve bizim bir bağ kurmamız gerekiyor.
1: Evet.
3: Şimdi sen eğer iş yerine gittiğinde yanındaki iş yerindeki arkadaşına sadece mecbur olduğun için nasılsın dersen ve onun ne dediğini az önce dedin ya hocam,
1: İletişim
3: dinlemezsen.
1: İletişim problemi orada başlar.
3: O zaman sen bununla bağ kurmadın.
1: Doğru.
3: Sen insanla bağ kurmadın. Kendinle hiç bağ kurmuyorsun, sürekli ekrandasın.
1: Evet.
3: Sen işinle ve çevrenle de bağ kurmuyorsun. Sen nereden anlam yaratacaksın?
1: Hiçbir şekilde yaratamazsın.
3: Yok ya, o boşluk.
1: Zaman, o zaman şöyle, yani bu iş dünyasına girdiğimizde siz maddi bir takım amaçlar ya da mesleki prestijler için bunu yaparsanız bir süre sonra donarsınız. Hı. Diyor Ozan abi. Ama manevi bir takım niteliklerle iş yerinizi tanımlarsanız o zaman orada daha kalıcı, daha doyumlu ve varoluşsal dayanıklılığınızı artırarak bulunursunuz. Buna katılıyorum.
3: Hayır, buraya da yazar mısın son cümle olarak? O kadar güzel anlattı.
1: İyi oldu hakikaten.
3: Lütfen ben de yayıncıma söyleyeyim de yeniden bahsedeyim. Yok, kaydı var, merak etme.
1: Kaydı var dedi. Aman umurum.
3: Çok tatlı söyledin. Evet,
1: bir de
3: harikaydı.
1: Tabii iş yerinde hocam siz tabii Türkiye'nin en büyük problemi nedir? Ya da ülkede ya da dünyada diye sorduk. Dediniz ki dinleme kültürümüzü geliştiremiyoruz. Hakikaten kimse kimseyi dinlemiyor. Katılıyorum. Bir de çok fazla şeye alıştık. Yani mesela podcast dinliyor kişi. YouTube programı dinliyor. Yani karşılıklı bir conversation yok orada. Karşılıklı bir konuşma yok.
3: Evet.
1: Hep diğerini sadece tek taraflı, yani bir hikaye. Bu da bir sıkıntı belki, yani karşılıklı konuşma yapamamak açısından. Ama mobbing demediniz. Ama mobbing diye bir şey yine de var. Ve mesela mobbingin olduğu bir iş yerini anlamlandırmak, mobbingin olduğu bir iş yerinde dayanıklılığı arttırmak mı? Yoksa hadi bana eyvallah demek mi? Nasıl bakalım o işe? Ya da böyle bir AB gibi değildir tabii bunun cevabı ama.
0: Evet, AB değil. CDE
1: birçok şeyi olabiliyor.
0: Var tabii, tabii ki. Şimdi hani mobbingin olduğu bir ortamda zaten anlam da ara ara kaybolabiliyor. Motivasyon zaten düşüyor. Sonrasında ne oluyor? Tükenmişlik oluyor. İşten ayrılma da olabiliyor. Yani olumlu bir şey beklemeyiz mobbingin olduğu bir ortamda.
1: O bizi güçlendirmez yani.
0: Yok, hayır, güçlendiren bir şey. Akıntıya kürek çekmek gibi bir şey olur.
1: Evet.
0: Yani rağmenlere rağmen ama anlam
1: hocam,
0: arayışı olabilir.
1: Şimdi çok sert lider,
3: korkunç.
1: Böyle sert cezalar, dayak, aşağılama, küçümseme. Bunu böyle, mesela bunların mobbing olduğunu bilmediğimiz dönemlerde, bundan 50 yıl önce insanlar böyle meslekleri böyle öğrenmişler.
0: Evet,
1: yeni geleni de şey yapıyor. Mesela kimse yanlış anlamasın, esnaf okullarda da, askeriyede de, devlet kurumlarında da böyle yöneticiler vardır yani.
3: Bu övülürdü.
1: Tabii övülürdü. Doğru. Sert, agresif tipler. Pardon.
0: Yok, estağfurullah. İşte dediğiniz çok da bana böyle yapıldı, ben böyle öğrendim deyip hani bunu devam ettiren bir durum olabiliyor. Bu şekilde yöneticiler var. Mobbingin ne olduğunu da bilmiyoruz.
1: Evet.
0: Yani dinlemiyoruz ve mobbingin ne olduğunu da bilmiyoruz. Bir de bir grup daha var. Her şeyi mobbing sanıyor. Mesela bir şey oldu.
1: Doğru.
0: Günaydın demedi bir kere. Ay, bana mobbing yapıyor. Ya da mailime dönmedi. Kesin kasti dönmedi. Bir kere elinden olmuş ama bana mobbing yapılıyor diyor.
1: Evet.
0: Böyle bir kesim de var.
1: O da alınganlık aslında.
0: Alınganlık oluyor. Ya da mobbingin ne olduğunu bilmemekten de kaynaklanıyor. Mobbingin ne olduğunu birazcık bilmek gerekiyor gerçekten. Bilindiği zaman evet bu bir mobbingdir deyip farkındalıkla aslında bir hani işaret etmek, mobbingin olduğunu söylemek, paylaşmak
1: gerekiyor. Ne diyelim hocam peki? Mobbingin tanımı mümkün mü? Bu programda kısaca bir mobbing tanımı yapmamız mümkün mü?
0: Vallahi
1: başarısızların başarıları kıskanması, güzel olmayanların güzelleri kıskanması falan gibi bir yazı okudum az önce de.
3: Ciddi misin?
1: Acayip beğenmiş herkes.
0: Evet, yani mesela evli bekar evliyi kıskanıyor. İngilizce bilen Korece bileni kıskanıyor. Acayip bir Korece biliyor musunuz? Aa, ne güzel. Çok fazla ne Korece bilen var.
1: Ya masa da tek benimdir.
3: Ne zaman?
0: Hep şey sanılıyor. Kıskançlıktan kaynaklandığı sanılıyor.
1: Evet, benim de.
0: Evet, yaygın olarak kıskançlık. Doğru. Kıskançlık, haset hatta. Yani kıskançlık da ikiye ayrılıyor. Biri gıpta, biri haset. Daha çok hani haset, hani yıkıcı olan burada hakim oluyor. Ama sadece kıskançlıktan da kaynaklanmıyor. Bazen kurumun kültüründen kaynaklanabiliyor. Literatürde can sıkıntısı bile mobbing nedenleri arasında yer alan bir neden. Can sıkıntısından kişi mobbing yapabiliyor.
1: Yani bu, yapacağım, ne yapayım?

0: yapayım ne diyor. Yapayım? Orada birine gözünü takıyor. Sonra ona başlıyor bir şey.
1: İşte bu tarz şeyler olabiliyor yani. Çok fazla nedeni var mobbing. Sadece kıskançlık değil. Rekabet de mesela. Ya da yönetimin gözüne girmek için de insanlar bunu yapabiliyor. Tanımına gelirsek mobbing iş yerinde psikolojik taciz demek. Ya da iş yerinde psikolojik şiddeti ya da psikolojik terör. Ve mobbing bir suç aslında. Mobbingi yapan kadar görüp, izleyip, tanık olup bir şey demeyenler de suçlu.
0: Evet. Yani o üç maymunla oynamamak gerekiyor.
1: Oynamamak suç gerekiyor. Oluyor. Çünkü o bir suç. Yani suça göz yumuyorsunuz ya da görmezden geliyorsunuz.
0: Orada birbirinin üzerine kahve döküyor böyle kafasına aşağı. Sen de böyle bakıyorsun. Ama şimdi insanlarda da böyle hani şey var ya işte korku var. Mesela yolda şiddet gördün niye karışmadın kardeşim? Bıçaklanmamak için falan gibi durumlar da oluyor. Yani patronun uyguladığı mobbinge ya bir dakika ya suç işliyorsun dediğinde hakikaten insanların işini kaybetme korkusu da olabiliyor ama bu da suç.
1: Bu da bir suç yani, aynen. Yani en azından o kadar yani mobbingçi kadar onlar da suçlu.
0: Evet. Hep böyle bir şey vardır hakikaten. Yani akran zorbalığı deniyor şimdi. Çünkü isim koyuldu. Eskiden ismi yoktu. Bir şey demiyordu kimse. Evet. Yani çocuklar çocuklara eziyet ederler okulda. Dövüşürler ederler bilmem ne falan böyle bir tane iri olan diğerlerine. Yani 8 yaşında birinci sınıfa başlayan 6 yaşında başlayanlar var. Hep vardır ama bunlar iş yerlerine çok fazla girdi. Peki sen ne diyorsun hocam mobbing konusunda? Baş etmeye çalışmak mı yoksa ya mecbur değilsin orada durmaya gibi mi bakıyorsun?
2: Yani ben aslında
0: dayanıklılığı korumak açısından.
2: Yani dayanıklılığı korumak açısından ben şimdi tabii dayanıklılık dediğimizde özellikle varoluşsal dayanıklılık dediğimizde mesela diyelim ki sana kaba davranıldı. Yani ben bunun nezaketin çok önemli bir davranış seti olduğunu düşünüyorum varoluşsal dayanıklılık için. Yani sen diyorum varoluşsal dayanıklılığını iş hayatında arttırmak istiyorsan çevrendeki insanlarla onlar tedarikçilerin de olabilir, çalışma arkadaşların olur, müşterilerin olur.
0: Kredi almaya gelenler
2: olur. Yani onlarla arandaki bağı güçlendir ve bunun için diyorum önemli bir nezaket davranış setidir diyorum. Ama aynı zamanda kitapta şunu da anlatmaya çalışıyorum. Diyelim ki sana birisi kaba davranıyor.
0: Nasıl koruyacaksın kendini?
2: Nasıl koruyacaksın?
0: Güzel.
2: Burada önemli olan senin değersizliğine dair o kaba davranışlarla yarattığı o duygu durumunu içselleştirmemen. Senin sana birisi kaba davranıyor olabilir.
0: Bu benim kişiliğime yönelik değil diyorsun.
2: Evet yani ben bu değilim. Yani ben değerliyim yani anladın mı? Çünkü şöyle oluyor. Evet. Sana iş yerinde birisi mobbing uygularken, sana hakaret ettiğinde, seni yargıladığında, seni küçümsediğinde, bak bu çok ekstrem şeylerle olmak zorunda değil. Az önce çok güzel örnek verdim. Mesela mail atıyorsun, cevap vermiyor. Mesela böyle yapıyorsun, kafasını çeviriyor.
1: Çeviriyor.
2: Bu da mobbingdir değil mi hocam yani?
0: Tabii bu psikolojik taciz olabilir.
1: Mobbing davranışıdır ama bir davranıştır. Mobbing dememiz için tabii bir süreç olması gerekiyor. Evet. Bir takım kriterler var.
2: Ama nezaketsiz bir davranış olduğunu kabul edebiliriz değil mi?
1: İş yeri nezaketsizliğe giriyor tabii.
2: İş yeri nezaketsizliği. Sen eğer bu davranıştan dolayı kendini kötü hissettiğinde duygunla beraber o duyguya tutunursan yani ben demek ki bir hata yaptım ve o iç sesin olursa bak beni burada kimse sevmiyor. Ben değersizime kadar gidiyor ve sonra o varoluşsal dayanıklılığın dibi bulur. O kaba davranışı üstüne almamak.
0: Evet, çok önemli.
2: İçselleştirmemek, iç sesin olmaması.
0: Yani bu benim karakterimle, varoluşumla değil, o kişinin davranışıyla alakalı.
2: Bitti gitti, kaba
0: hem
2: davrandı.
0: Hem karakterden davranışı alacaksın, hem de kendinden dışarıya alacaksın
2: bitti
0: diyorsun.
2: Bitti gitti yani, evet.
0: İş yeri bunu gerektiriyor.
2: Çünkü o nezaketsiz davranışı sergileyen insanın sorunu.
0: Peki hani şey de var, yavrum sen de bir tane vur. Kısasa kısasa ne düşünüyorsun? Böyle iş yerinde mesela güçsüz, ezik yani mesela hadi ben şey yaptım görmezden geldim ya da bir şey. Böyle durumlarda artar mı sence?
2: Şimdi
0: i̇ş
2: ben
0: yerinde dayanıklılık için böyle bir dik durup falan hayırdır kardeşim falan durumuna girilsin mi?
2: Çok güzel söyledin. Diğer insanlarla yaşadığımız bu çatışmalarda anlaşmalar kurabilmek için, o anlaşmazlıkların toksikleşmemesi için dik duruş çok önemli. Ama dik duruşu ben anlatırken birdenbire böyle herkese canlanıp şey diyor hocam şey değil mi diyor hani kalkalım yani evet ya diyorum ki sen dik duruş deyince bunu mu anlıyorsun? Yani dik duruş deyince mesela şunu yapabilirsin.
0: Biz de Nil Hanım'la biz de oyu anladık.
2: Yani senin içinde kalmasın söyle ya de ki yani atıyorum işte gittin ya Selin Hanım hani ben size bir mail attım bayağı da hani yanlış mı anladım bilmiyorum isterseniz bir daha bir üzerinden geçelim ama hani bayağı agresif bir tonda bir cevap yazmışsınız ve ben bunu okuyunca kendimi kötü hissettim ya.
0: Güzel,
2: yani anladım yani duygum konusunda. Yani bunu belki bak burada çok bununla ilgili birkaç vaka çalışması oldu.

0: bu maili kötü bir şekilde yazan insanı da anlayabilirsin. Belki eşiyle kavga etmiştir. Belki evet. kredi kartı borcunu ödeyememiştir.
1: Ama dinlemek lazım orada.
0: Evet işte. Yani.
1: Bu yolu açmış oluyorsun.
0: Dik duruş iş. Dik duruş bu. Yoksa bu. Gidip de Selin sen ne yapıyorsun? Çat çut değil. Ya da git öbür arkadaşlarına dedikodu. Selin var ya ne kadar kötü şeyler yazdı
1: bana. O zaman işte
0: Rezi Rüsva.
1: Mobbingi sen yapmış oluyorsun.
0: İşte
1: zaten.
0: Karışıyor ortada. Yani karışıyor dik ortada. Duruş budur yani kardeşim. Ben kendimi kötü hissettim ya. Sen toplantıda gözlerini devirdin ya. Hmm. Ben bir şey anlatıyorum tamam mı? İşte bir rakam var onu söylüyorum. Ah, yanlış söylemişim. Hmm. Sen de hemen gözlerini... Ya ben hata yaptım zaten. Ben bittim. Kendimi kötü hissediyorum. Ama sen gözlerini devirdiğinde ben daha çok utanıyorum. Utanç beni buradan kopartıyor. Evet. Niye böyle yapıyorsun ya? Yani bunu dik duruş budur. Gidip derdini söylemek. Anlatmak yoksa gidip de ortalığı bilmek. Ama çok yanlış anlaşılıyor.
1: Çok güzel söylediniz.
0: Çok yanlış anlaşılıyor.
2: Sağlıklı iletişim kurmak aslında.
0: İşte hocam dinlemek evet. dedin ya. Evet, dinlemek. Ne dinliyorsun? Evet. Ne anlatıyorsun?
1: Çok kaçıyor. Güzel bir yere gitti orada tabii hı-hı. sizi öyle söyleyince. Fakat şimdi bu senin de o kadar anlayışlı hı-hı. biri olmayabiliyor. Hala ben hı-hı. biraz Türkiye gerçeklerinin içinde de kalmak
0: çekiyorum,
1: istiyorum.
0: Çekiyorum biliyorum. Ayağımdan yani, aşağı doğru
1: organizasyonlarda organizasyonlarda hı-hı. sıkıntılar var. Mesela kamplaşmalar tabii. oluyor hocam zaman zaman. Yani kamplaşmaya şöyle söyleyeyim. Mesela memleketçilik. Kadınlar bir arada, erkekler bir arada. Ya da işte Fenerbahçeliler şirkette bir süre sonra bir arada, Galatasaray bir arada falan. Çok fazla şeyler olabiliyor.
0: Çok ilginç.
1: Mesela Doğu Karadenizliler orada, Batı evet. bilmem ne orada falan gibi. Şimdi bunları organizasyon içerisinde dağıtmak, kırmak, yaymak mı lazım? Yoksa ya küçük grup aidiyetleri iyidir diyebilir miyiz? Ne dersiniz? Mesela milli takımda olmuştu bir ara. Çok iyi hatırlıyorum. Şimdi bunu söylemenin uygun olmayan bir tarafı yok bence. Çünkü 15 yıl önce konuşulmuştu. Evet. İşte gurbetçilerle evet. Türkiye'de doğanlar mesela evet. kamplaşma evet. yapmışlardı. Evet. Hatta milli takım kampına silah getirilmişti falan. Böyle ciddi hikayeler hatırlıyorum. Olamam. Tabii ki.
0: Olaylar büyümüş.
1: Tabii büyük olaylar evet. olmuştu ve o kişiler de milli takımdan kovulmuştu. Bir daha da gelmediler falan gibi. Mesela ama bir dönem işte ya ne güzel arkadaşlar iyi uyum sağlar falan. Hı-hı. Mesela nereye kadar izin verilebilir böyle küçük hı-hı. gruplara yoksa biz bir aileyiz deyip hep beraber hareket mi?
2: En korktuğum şey biz bir aileyiz diyen kurum vardı bu arada.
1: Çünkü aile değiliz.
2: Aman yani biz bir aileyiz diyen kurumlara şöyle bir diye bir daha bir dönüp bakıyorum gerçekten. Küçük gruplar olabilir ama şartlı. Olay ayrımcılığa dönüşmediği müddetçe okey.
1: Kendine değil diğerine nasıl davrandığıyla tabii. alakalı. Wow,
2: yani ben, biz ve onlar. Biz Fenerbahçeliler ve Fenerbahçeli olmayanlar.
1: Biz birbirimizi sevelim ama evet, Galatasaray'a düşman olmayalım.
2: Gibi yani. Eğer bir ayrımcılık, bir dışlama olmayacaksa olabilir. Çünkü iş yerinde herkes bir sosyal gruba ya da belli bir gruba kendine ait hissetmek isteyebilir. Bu çok insani bir şey ve doğal bir şey.
0: Tabii.
2: Ama dediğim gibi şartlı. Bir diğerinin hakkına girilmediği sürece, bir ayrımcılık, bir dışlama olmadığı sürece, yani kapsayıcılığa aykırı bir durum olmadığı sürece olabilir. Fanatizme gitmemek kaydıyla elbette yani.
1: Çok güzel. Yani esasında bu küçük renkleri her zaman koruma taraftarısınız. Fakat o küçük renklerle bir araya gelmiş kişiler diğer renklerle ilgili bir sıkıntı yaratmadığı sürece.
2: Yaratmadığı sürece. Yani mozaik olabilir. Ama bazı kurumlar var mesela sadece işte... Ordu'nun şu ilçesinden olan kişileri işe alıyorum diyen bazı.
0: Evet, evet,
2: ben de rastladım. O tarz şeyler var. Ya da işte hani Doğu Karadeniz'in veya işte Güneydoğu Anadolu'nun şu şehrinden bir de spesifik olarak o ilçe. Hatta hani mahalle bile bellidir.
1: Var var evet.
2: Oradan alanlar da oluyor. O mesela ne oluyor? Mozaiği, o çeşitliliği engelleyebiliyor. Çeşitlilik güzel bir şey. Farklı renklerin bir arada olması güzel bir şey. Dediğim gibi yani yeter ki bir sıkıntı çıkmasın. Ayrımcılık ya da dışlama olmasın. Fanatizm olmasın.
1: Tamam. Şimdi bir yandan düşünün size Türkiye-Avustralya maçının sonucunu tahmininizi evet. soracağım. Evet. İkinci yarının başında. Öyle aman aniden sordum. Ben düşünmüştüm falan gibi şeyler. Yapmayın efendim. Evet. Şimdi hocam varoluşsal dayanıklılık konusu iş yerine aldınız bunu. Bu başlangıcı iş hayatı yapmasak başlığı. Başka yerlerde okudum ben işe yarar mı? Mesela iş hayatım yok diyelim.
0: Ya elbette çünkü burada bahsedilen şeyler aslında
1: emekliyim diyelim.
0: Değerler mesela. Yani. Bu tam da Nil hocamın başında bahsetti ya. Yani biz bunu iş hayatı için anlatıyoruz ama temas ettiğim insanlar bunu hayatlarının diğer alanlarına taşıyorlar. Yani buradaki bahsettiğim davranış setleri ya da niyetler bütün hayat için geçerli. Ama varoluşsal dayanıklılık için asıl önemli olan iki kapı var. Ki sanırım belki felsefeyle bunca yıl ilgilendikten sonra ben bunu söylediğim zaman belki benim felsefi bilgim seninkinin yanında çok küçük kalacak.
1: Estağfurullah.
0: Kontrol ve kabul diye iki kavram var. Yani biz hayatın hangi alanlarında kontrol sahibiyiz, hangi alanlarında

0: da tam kontrol sahibi değiliz. Hangi alanlarında kontrol sahibiyiz? Ve kontrol sahibi olmadığımız şeyleri kabul edebilme becerimiz var mı?
1: Hmm, güzel.
0: Şimdi sen futbol maçıyla ilgili bir soru soracaksın ya. Hmm. Burası güzeldir yani. Şimdi biz bu maçın sonucuyla ilgili hiçbir şeyi bilemeyiz.
1: Ama
0: asla.
1: Biraz üzerinde düşünün diye ben erken sordum.
0: Şimdi
1: biraz da bilirsiniz
0: bu maça çıkacak olan insanlar da orada top oynayacak ve o top oynayacak takımı yöneten insanlar da kısmi olarak kontrol sahibiler sonuçta.
1: Şüphesiz. Şüphesiz tabii ki.
0: Yani şimdi hayat da böyle bir şey.
1: Top yuvarlak dedikleri gibi.
0: Evet. Yani. Bazı şeyleri kontrol edebilirim, bazı şeyleri edemem. Bunun ayrımının farkı, bunları stoacılar çok söyler. Hı hı. Bunun farkına var ve kontrol edemediklerini kabul ettiğin anda varoluşsal dayanıklılık kapısı önünde kocaman
1: açılıyor.
0: Bu kadar basit.
1: Yani biz kontrolümüzde olmayan şeylerle çok dertlenmeyelim diyorsunuz. Çünkü tüketir. Sadece dert olarak kalır.
0: Tüketir, yok eder. Hı-hı. Enerjin kalmıyor. Evet. Düşünsene şimdi mesela geliyor işte çocuk diyor ki ben matematikten kötü bir not aldım. Bir Hı-hı. ebeveyn olarak çocuğunun matematikten iyi bir not alması üzerinde kısmi kontrolüm var.
1: Kısmi kontrol. Yani oturup çalıştırabilirsin.
0: Olabilir, onu destekleyebilirsin. Özel eğitim aldırabilirsin. Gibi. Okula gider öğretmeniyle konuşursun ama Hı-hı. bu çocuk çalışacak, bu çocuk sınava girecek.
1: Evet.
0: Sen bunun aldığı sonucu etkileyemezsin ki. Süreci etkileyebilirsin. Niyetinde iyi bir ebeveyn olmak için çabalarsın.
1: Evet.
0: Ama sonra çocuğun benim matematikten kaldı, vay kaldı. Çocuğa da eziyet. Belki çocuk matematikten gerçekten anlamıyor Mehmet yani, anladın
1: evet,
0: mı?
1: Olabilir.
0: Yapamıyor, becerisi yok ki. Yani.
1: Burada sonuçta ben çok üzerinde etki Hı-hı. sahibi olmadığım bir şeylerin çok derdini yaşarsam Hı-hı. bu çözüm olarak da beni geliştirmiyor. Problem Hı-hı. çözüm becerimi de geliştirmiyor. Evet. O zaman varoluşsal dayanıklılığı da temel olarak Hı-hı. düşürüyor diyoruz. Şimdi efendim iş yerini konuşuyoruz, örgütleri konuşuyoruz. Hı-hı. Burası çok önemli çünkü biraz böyle otomatik hale gelmiş, mekanik hale gelmiş durumda iş yerine gidiş gelişlerimiz. Hangi iş yapıyor olursak olalım. Bu böyle eğitim dünyası, sağlık dünyasında hep şikayetler var. Şikayetler işle mi alakalı, sizle mi alakalı, biraz bunu anlamaya çalışıyoruz. Bazen bizle alakalı oluyor. Bunları azaltmak bugünkü amacımız. Konuklarımızla konuşmamız, sohbetimiz devam edeceğiz. Devam edecek skor tahminlerinizi siz de düşünün. İkinci bölümde soracağım. Şimdi kısa bir ara, tekrar buradayız efendim. Bekliyoruz.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: ülkemiz, canım memleketimiz her zaman olması gerektiği yerde Dünya Kupası'nda dünyanın en büyük ülkeleriyle mücadele edecek. Avustralya'sı da var, Amerika'sı da var. Başka kim var? Paraguay var. Paraguay küçük bir ülke ama tabii ki onlar da futbol çok önemli. Şimdi ilk maçımız Avustralya ile, sizden skor tahmini alacağım.
1: Önce hanımlar.
0: Bütün dinleyenlerimize, izleyenlerimize de bana Instagram'dan gönderiverin. Burada önümüzdeki hafta ya helal olsun nasıl da bildin diyelim. Kim başlamak ister?
2: Hanımefendilerden önce. Beyefendiler.
0: Ozan Sayın Bey.
2: Ben 2-1 kazanacağımızı düşünüyorum. 2-1 kazanacağımızı.
0: 2-1 kazanacak. Evet. Peki Türkiye'de öne çıkan isimler kimler sizce?
2: Yani şimdi buradan bunu söylemek, ben futbol takımlarında da çalıştığım için. Ya ben bunun tamamen şu anda teknik direktörün kafasında olduğunu düşünüyorum ya. Yani o doğru insanı mutlaka sahaya sürecektir. Güvenmemiz lazım. Yani ben futbolda şunun da tartışılmasından çok hoşlanmıyorum. Bu aslında teknik direktörlerin oyunu. Onun bir takım kurar kafasında, bir teknik şey verir, taktik verir. Ve bu aslında futbolcuların oynadığı bir oyun gibi gözükür ama bence teknik direktörlerin mücadele
0: doğru ediyor. İnsanı bulur diyorsunuz.
2: Bulacak.
0: Ama Aşkın Psikolojisi kitabında Beyaz Atlı Prens yok diyordunuz. Ama doğru insan diye bir şey yok diyordunuz.
2: Beyaz Atlı Prens'le doğru oyuncu birbirinden çok onlar aşk yaşamıyorlar. Orada bir iş ortamı orası Mehmet, spor psikolojisi yani.
0: Haklısınız. Çok teşekkür ediyorum cevabınız için.
2: 2-1 için mi?
0: 2-1 kim kazanıyor dediniz?
2: Türkiye kazanıyor.
0: Gollerle ilgili bir şey söylemiyorsunuz bu durumda.
2: Yok, ben onu müdahale olarak görüyorum. Yanlış olur.
0: Nil Hocam, sizden bir skor tahmini alalım. Bir de sizden de Avustralya'da ön plana çıkan oyuncuları rica edeyim.
3: Onu ben de rica edeyim.
2: Ya çok kötü.
3: Çok yanlış kişiyi
0: ya, hocam şaka yapıyorum. Sizden
3: ben, benim tahminim 1-0 ama bir gol iptali sonrası 1-0.
0: Oo, detay da verdiniz.
2: Hocam bir şey söyleyeceğim. Tahmin ötesine geçti.
3: Aynen, ben de. Ama bence biz
2: kazanırız. Kimin golü iptal olacak hocam sizce?
3: İşte orası
0: o doğru insanı orada buluruz diyor yanımda. Doğru insanı buluruz.
3: Böyle olursa gerçekten bilmiyorum.
2: Sonrasında. Peki biz bu tahminlerimizde doğru şeyi yakalarsak insan hali programı bize
0: şöyle Ozan seni öldürdük sonu gönderiyoruz.
2: Tatlım
0: Ozan
2: çok
0: seni öldürdük sonu gönderiyoruz.
2: Yani dedim şimdi bu iddiaya girmiş gibi olduk
0: ya, da yani. Bak şimdi sen programın ilk başında anlat maddi olarak bilmem ne olarak bir anlam yüklüyoruz sadece.
2: Çok anlam yüklüyoruz. Ama bir dakika söz konusu performanssa anlam sonuç da önemlidir.
0: Sonuçta
2: performans sürecindeki duygumuz, düşüncemiz, davranışımız önemlidir. Artı sonuç.
0: Sonuç da önemli.
2: Ben sonucu görmeyeceksen bir daha gelmem kardeşim.
0: Tamam.
2: Bakalım, ya nasıl futbol ya programına döndü yalnız ikine.
0: Evet, şimdi Ahmet Bey söz veriyor. Evet, Ali Can Yaşar da şu anda kulağım. Ali Can Yaşar genelde muhteşem bir spor tahmini. Skor tahmini.
2: Aa, öyle mi?
0: 1-0 kim Ali Can? Yönetmenimiz. Yönetmenimiz Ali Can Yaşar 1-0 Türkiye'de. Hemen Aynur Hanım'a gidiyoruz.
3: Benle aynı söylemiş.
0: Aynur Hanım 1-0 diyor Aynur Hanım da.
3: Ya.
2: Niye herkes alt oynuyor ben ona?
0: Furkan 2-0 dedi. Umutcan 2-1 Türkiye diyor. Burcu Hanım ne diyor? Ben de 1-1 diyorum. İlk maçta beraberlik kötü skor değildir. Duran toptan 2 tane gol olur diyor. Hocam, çünkü savunmayı biraz ağır yapacağız. Çünkü hocam, bu eleme maçlarını da öyle yaptık. Golleri Arda Güler'den bir tane zaten, Allah'tan bizde dünyada onun gibisi yok. Evet. Bir tane oradan bir şey üretiriz ama kapıtı bir savunma anlayışıyla iki takım da oynar. Çok zevkli bir maç olmaz. 1-1 biter diye düşünüyorum.
2: Ben
0: diğer
2: şoktayım.
0: Maçlarda alır götürürüz.
2: Benim tanıdığım Mehmet Şakiroğlu herkesin kazanacağını söylediği Türkiye'nin bu maçta berabere kalacağını söylüyor. Ben yok, daha fazla bu
0: beraber.
2: Anlattıkların konusunda sana katılıyorum. Çünkü daha önce yapılan maçlar bir gösterge olacaktır. Tabii. Ve galiba evet biz biraz ağır bir savunmayla hareket etmeyi bak gene hocanın seçimi gördün mü? Kurduğu takım ve oyun taktiğiyle karşımızdaki takımın yapacağı şey ortaya bu sonucu çıkartabilir. Bence analizinde çok haklısın.
0: Ya ben olsam da Orkun Kökçü, İsmail Yüksek, Hakan Çağanoğlu birini seçmem. Evet. İkisini seçmem. Evet. Üçünü de sahada görmek isterim açıkçası. O zaman da gol yemeyiz ama belki
2: ama arkadaşımız kesin
0: olabilir.
2: Yani.
0: Birer duran top golü olabilir. Ama tabii ki o gruptan çıkacağımız kesin.
2: Yani bunu hepimiz diliyoruz.
0: O zaman iş hayatına dönelim. Efendim şimdi kafamızda, aklımızda ülkemiz, o çok önem verdiğimiz forma. Hiçbir sonuç dünyanın sonu değil. Kanada-Bosna-Hersek maçı var işte. Bosna-Hersek'te bizim canımız ciğerimiz. İşler sıkıntılı giderse evet. Bosna-Hersek'te yolumuza devam ederiz. Dzeko da orada şimdi oynuyor olacak. Yani sonuçta anlam yüklemek illa bu coğrafyanın takımı olmak zorunda değil. Adı üzerinde dünya. Tabii zevkli ki. Hepsini evet. izleyeceğiz de diyelim sonuçta. Peki hocam şimdi anlam arayışı dedik. İnsanlar bir kariyer seçecekler. Nil hocam, iş yerinde görüyorsunuz organizasyonlarda. Şimdi sınav çok yaklaştı. Bu hafta sonu liseye geçiş sınavları evet var. Ya. İki hafta sonra da üniversite sınavı var. Bu konuda bir takım önerileriniz olabilir mi? Bizi izleyenlere meslek seçiminde kişi nelere dikkat etmeli? Hani belki çok da o konunun içinde olmuyor ama yine de bir iki şey verebiliriz. Tarihin yani tam da yılın bu zamanında olduğumuz için. Meslek seçimine dair önerileriniz olabilir mi?
3: Ben iki öneride bulunabilirim. Birincisi merakınızı takip edin derim. Şu anda meslek seçimi yapacak olan öğrencilere diyeyim ya da bireylere diyeyim daha kapsayıcı olsun. Tutkudan ziyade merak daha etkili.
0: Merak.
3: Merak çünkü sizi yolda tutar, yolculukta devam etmenizi sağlayan bir şeydir. Bir diğeri de değerlerinizi keşfedin ve değerlerinize bağlantılı olan işleri seçin. Meslek değil de işleri seçin derim.
0: Güzel.
3: Evet. Yani
0: peki buradaki merak hocam kendini geliştirmekle alakalı bir kavram mı? Yani işle ilgili merak mı?
3: Yani evet işle ilgili merak olabilir ya da genel bir konu da olabilir. O konuya yönelebilir bir kişi. Onunla ilgili bir meslek oluşturabilir. Şimdi mesela reskilling dediğimiz bir kavram var. Yapay zekanın da hayatımıza girmesiyle beraber bazı işler işte yok oluyor. Yani herkes bunu konuşuyor zaten. Bazı işler yok oluyor. Yok olmaya da devam edecek. Bu böyle hayatımızın bir normali olacak.
0: Evet. Benim de size hazırladığım sorular arasında vardı bu arada. Yani yapay zeka kimlerine nasıl alacak ya da onun yarattığı bir endişe var mı diye zaten soracaktım. Nasıl onu birleştireceksin?
3: Açmış oldum ben de. Reskilling dediğimiz şey şu, yeniden beceri edinme. Yani şu anda bazı becerilerimizi çöpe atıp yeni beceriler öğrenebileceğimiz, daha doğrusu öğrendiğimiz ve öğrenebileceğimiz bir dünyadayız. O yüzden ben şu mesleği seçtim. Başka yapabileceğim bir şey yok diye bir durum yok. Şimdi insanlar bir şeyleri okuyorlar. Örneğin ben psikoloji okudum. Birçok arkadaşım benimle beraber mezun oldu ama psikolojiyle bağlantılı bir iş yapmayan çok kişi var. Yani psikolojiyle hiçbir alakası kalmamış. Influencer olmuş. Mesela bu da bir yol. Doğru. Bu da bir kariyer yolculuğu. Yani biz kariyeri hep şey sanıyoruz. Yani şöyle giden bir grafik sanıyoruz. Aslında böyle de olabilir. Şöyle de olabilir. Şu an hani böyle yapıyorum ama.
0: Evet.
3: Şöyle gelip burada bir boşluk olup bir durak olup sonrasında şöyle de ilerleyebilir, böyle de olabilir. Bu bir yolculuk.
0: Yani iniş çıkışları da olabilir, vazgeçişler de olabilir. Yani
3: olabilir,
0: alan değiştirebiliriz gidiyoruz.
3: Duraklar da olabilir. Aynen. Yepyeni bir yolculuk da olabilir. O yüzden kendimizi kısıtlamamamız gerekiyor. Ama bunun için önemli olan şey dediğim gibi merak, değerler, bir de kendimizi keşfetmek. Yani ben neyi öğrenmek istiyorum, nerede iyiyim, neyi hiç yapamam, stresle aram nasıl, baskı altında çalışabilir miyim? Mesela bu çok önemli bir soru bence. Başka kişilerle beraber çalışabilir miyim? Mesela biz ne yapıyoruz eğitim sistemimizde, daha doğrusu düzenimizde ne var? Hep bireysellik var aslında. Bireysel olarak sınava hazırlanıyoruz. Milyonlarca kişi içerisinden bir sıraya girip bir okulu kazanmaya çalışıyoruz. Sonrasında hani o bireysel yolculuğumuz okulda da devam ediyor. Mezun olacaksın, işte ortalaman şu olmalı, şu kadar çalışman lazım, şuradan kabul alman lazım, şu kadar aday içerisinde bir kuruma girmen lazım vesaire. Bir yarış var, bir rekabet var ve bu bireysel bir yolculuk. Sonra işe giriyoruz, ne oluyor? İş birliği içerisinde çalışacaksın. Takım çalışmasına yatkın mısın?
0: Nerede o rekabet, ne olacak şimdi? Evet.
3: 23 yıl hani yaklaşık hani 23 tabii, gibi düşünelim mezuniyeti. 22-23 yaşlarında insanlar genellikle mezun olur eğer tıp vesaire okumadılarsa. 23 yıl boyunca bana iş birliği kası öğretilmemiş.
0: Öğretilmedi. Rekabet öğretildi. Tam
3: rekabet
0: tersi. Öne çık, sıralama yapılmış.
3: Sıralama var. Aynen. Sonrası bir anda hani bu böyle bir şeyle karşılaşıyor insanlar.
0: Bir grupsunuz.
3: Aynen, biz bir aileyiz.
0: Aile
3: değiliz. Takım oyuncusu olacaksın, iş birliğine yatkın mısın? İşte hadi bu kasını geliştirmen lazım. Hadi hop grup içerisinde çalış. İşte bunları en başta biraz sorgulamak lazım. Kendimizi tanımak lazım. Yatırımı bence buraya yapmakta fayda var. Meslek seçiminde de, iş seçiminde de. Çünkü meslek seçimi başka, iş seçimi başka. Benim bakış açım bu yönde
0: çok güzel
3: diyebilirim.
0: Çok güzel söyledin. Şimdi Ozan Sel Bey'e de sorayım hemen. Hem bu üniversite sınavına girecek öğrencileri sizin de önerileriniz muhakkak olacaktır.
2: Mutlaka.
0: Çünkü dayanıklılığı bayağı test eden bir süreç o. Bazen bir yıl hazırlanıyor çocuklar. Bazen 2 yıl bazen 12 gün falan değişiyor. Fakat 2 yıl hazırlanınca daha da kaygılanabiliyorsun sınav almayla ilgili. Evet. Ya da çok rahat giriyorsun ve daha başarılı olabiliyorsun. Böyle psikolojik faktörlerin çok ağır rol oynadığı bir süreç. O 2 saatlik sınav. 90 tane soru vardı galiba şimdi bu sınavda. Yani aslında 13-14 yaş için, 15 yaş için kolay da değil. Sizin önerileriniz nedir? Sınav ve meslek seçimiyle ilgili bir kabaca tabii ki.
2: Yani ben konumuz değil. Varoluşsal dayanıklılıkla ilgili bir şeyler anlatmaya çalışırken küçük yaşta sınav gibi bir hengamenin içerisine düşmüş çocuklara varoluşunuz hani anlam falan dediğiniz zaman zorlar, çok başka yerlere düşecektir. Ve genellikle de insanlar sistemden çok yara aldıkları için ve bütün hikayelerde şöyle anlatılıyor ya, işte ben bu sistemin içerisinde yol almaya çalıştım ve çok ezildim, sonra uyanış yaşadım ve kendi hayatım bilmem ne. Herkesin bir yolculuğu var. Nil hocamın o kariyerle ilgili anlattığı şey, bak üniversite sınavına hazırlanma meselesi de bir yolculuk. Ben istediğim bölümü 3. kez girdiğim sene kazanabildim.
0: Evet,
2: ben 3 sene boyunca ve o yolculuk boyunca öğrendiğim şeyler, sonra gittim ODTÜ'de psikoloji okuyacağım. Çok yüksek bir puanla kazandım. Fakat bu sefer de karşıma İngilizce çıktı. Şaşkına döndüm yani. Ben zannettim ki hani o çok güzel olacak.
0: O zaman bayağı memuriyet hayatınız vardı.
2: Tabii ben bir yandan da evet yani bir yandan da çalışıyordum devlette falan. Allah'ım 2 sene hazırlık okudum ODTÜ'de. İngilizce yazılı bir konuşabilir hale gelmem gerekiyor.
0: 2 sene sınır çünkü 4 sene de okurdum.
2: Yani 3 yıl artı 2 sonra psikoloji okudum 4 sene. Yani üstüne yüksek lisans yaptım, doktora yaptım. Hala onunla bir yerlerde vazgeçebilirdim. Bir yerlerde yeter diyebilirdim. Tabii ki, ya da sistemin bana dayattığı o barajı aşamayabilirdim.
0: Evet.
2: Ama inan bana bu bir yolculuksa o zaman benden başka bir şey olacaktı.
0: Tabii.
2: Anladın mı? Yani senin hayattan beklentilerin, hayallerin, gerçeklerin, formülde o kadar çok şey var ki.
0: Kesinlikle.
2: Ama bence önemli olan bunun bir yolculuk olduğunu bilmek ya. Bugün bu sınavdan başarılı olabilirsin ama bu başarıyla elde ettiğin okula gittiğinde çok mutsuz olabilirsin Mehmet. Yani.
0: Şüphesiz. Peki o zaman şöyle sorayım soruyu biraz daha açık sorayım. Şimdi dünya düzeninin değiştiği bir dönem gerçekten yaşıyoruz.
2: Çok.
0: Yani 40 yıldır ben duyuyorum dünya düzeni diye. Şu anda gerçekten yapay zeka destekli bir dünya var.
2: Evet.
0: Her şeyde var artık.
2: Çok.
0: Mesela yapay zeka destekli insansız robotlarla duygusal münasebetler yaşamaya başlıyor. Başlayabilirsin içinde.
2: Evet, evet.
0: Sana bir şey olarak söylemiyorum bunu. Yani.
2: Yaşa diye olabilir. Görev vermedi.
0: İş yerinde
2: yani.
0: Beraber çalışabilirsin.
2: Oo, evet.
0: Masa arkadaşın tabii. Bir evet. insansız robot olabilir. Ha. Ya da işte evdeki ha. işlerini yapıyor ha. olabilir. Her şey olabilir ha. yani. Bu durumdaki gençlerin bakış açısıyla bir ne düşünebiliriz?
2: Bence yapay zekanın şu anda bize gösterdiği en önemli şey ne biliyor musun? Yani yapay zekayı ben mesela çıktığı günden beri kullanıyorum.
0: Hı-hı.
2: Ve kullanmaya da devam edeceğim. Hı-hı. Yapay zeka ile ilgili en ufak bir derdim yok. Ama yapay zeka ile ilgili ben onu kullandıkça bana şunu anlatmaya ve öğretmeye başladı. İnsan kalabilmeyi başarabilmek. Yani evet bir yapay zeka çağındayız ve robotsulaşacak. Hayat daha da dijitalleşecek, tamam mı? Ama biz bu dijitalleşen hayatın içerisinde nevrotikleşmeden, yani daha kaygılı, depresif, çekingen, kırılgan olmadan daha sağlıklı insanlar olarak kalabilmeyi başarmak. Ben bunu gördüm ve öğrendim. Yani bence yapay zeka geldikçe biz daha insan olmayı öğreneceğiz.
0: Peki yani
2: insanın kim ve ne olduğunu öğreneceğiz.
0: Bağ kurmak sadece insanla olan bir şey mi sence? Yani mesela kendi avatarımla bağ kurmak ya da Instagram arkadaşlarımla bağ kurmak gibi şeylere inanıyor musunuz?
2: Şimdi bunlar olacaktır ama sonunda şunu göreceğiz ki temas etmediğin, derdini gerçekten yüz yüze konuşup dinlemediğin bir insanla kurduğun ilişki gerçekten yüz yüze kurduğun bir ilişkiyle aynı şeyi vermeyecektir.
0: Vermeyecektir diyorsunuz. Tamam.
2: Sonuçta bir geçiş süreci var. Orada bazı insanları kaybedeceğiz. Onlar zannedecekler ki bu şekilde yaşamak normal. Hayır değil. Bizim özümüz belli. Biz diğer insanlarla, kendimizle, ruhumuzla, çevremizle bağ kurması gereken canlılarız.
0: Çünkü türün özelliği bu.
2: Evet yani poligraf teoride bunu anlatıyor. Vagus siniri diye bir şey var arkadaşım. Sen birisine günaydın diyeceksin. O da sana nasılsın diyecek. İyiyim diyeceksin. Ateşin başında. Evet ateşin başında toplanacağız. Birbirimize hikayeler anlatacağız.
0: Evet.
2: Ben sadece WhatsApp'tan hiçbir şekilde duygularını görmediğim bir insanla ya da Zoom'da ekranda gördüğüm bir insanla toplantıyı, mesela ben şuna çok karşı çıkıyorum. Bana diyor ki kameramı açmak zorunda mıyım? Ya açma da ekrandan hiç görmediğin bir silüetin sesini duymanın, ya bu insanlığı kaybediyorsun.
0: Doğru.
2: Anladın
0: doğru.
2: mı? Yani bunlar olacak ama sonunda herkes şunu anlayacak. Bizim özümüz bu. Hı-hı. Ve bizim bunu mutlaka yaşamamız gerekiyor. Bunu robotla olmaz kardeşim.
0: Robotla
2: olmayacak yani.
0: Evet. Yani mı? Dijitalleşme sürecinin tabii bir temel Hı-hı. hedeflerinden bir tanesi de o robota belki duyguyu verebilmek Hı-hı. ya da duygu tepkilerini öğretebilmek Hı-hı. ama bir şekilde bunun olması zor geliyor. Çünkü bizim derdimiz duygumuzun anlaşılması değil. Yani, bunun bütünü.
2: Tabii ki
0: hepsinin
2: yani.
0: Bir arada
2: neden üzüldüğünü için. Sormayan ya da neden üzüldüğünü anlattığında anlamayan bir robotla duygusal yakınlık kuramazsın.
0: Zor. Şimdi yani. Bu şeye tekrar gelmek gerekirse şimdi bunu bize en çok programda Mümin Sekman yaptı. Hmm. İniş alan değiştirme. Hmm. Meğersem adının baş harfini yapıyormuş. onu
2: ya böyle de buradan böyle selamlar
0: söyle. Çok,
2: çok neşeli
0: gerçekten.
2: Bir insandır ya. Acayip güler yüzlüdür yani. Evet,
0: sağ olsun. Bilgisayar konusunda da cömert her zaman gelip anlatıyor. Bunları çok da şey öğreniyoruz. Ama şunu sormak istiyorum burada. Şimdi benim başladım. Şimdi çok hocam beyaz yakalı Ege'ye taşınıyor bırakıp. İşte Akdeniz şeylerine şallar giyip yogaya başlıyorlar. Sonra yoga hocası oluyorlar. Mesela bir toplantıya gidiyorsun. 7 kişinin herkes yoga hocası. Nasıl olacak da birinin öğrenci olması lazım.
2: Birinin öğrenci olması.
0: Şimdi beyaz yakalıların Ege Akdeniz'e taşınmalarıyla ilgili bir doktora tezi de yazdırdım ben. Çok işe yaramıyor. Yani çünkü bir anda gittiğin zaman o muhteşem bir esenlik, psikolojik esenlik vermiyor. Bir de yeni çağ inanışları ölçeğe geliştirdik. Bir de keyif göçü adını verdiğiniz bu göçle ilgili bir ölçek geliştirdik. Güzel bir çalışma oldu. Fakat şunu söylemek istiyorum. Tabii konum o değil. Mesela İşimi bırakmaya karar vereceğim bir nokta olabilir. Mesela burada yaptım kariyeri, böyle gittim. Hani bir duraklamak, başka bir alana geçmek. Hı-hı. Ya da ya ben acaba doğru işte miyim sorgusunu yaptım.

0: Şimdi bunun yanlış işte olduğunu anlamak. Hı hı. Bunun işaretleri var mı peki? O noktada o karar verirken.
1: Hı hı. Var, evet. Bu arada tam tersi de oluyor. Onu yapıp gidip Ege'ye, şirin bir kasabaya yerleşip sonrasında geri dönen de çok kişi var.
0: Tabii.
1: Şu anda bu trend var zaten şu an. Gittik tabii. Geri dönüyoruz.
0: Devredilen şu anda. Kafeler.
1: Aynen. Benim denendi
0: tatlı
1: olmadı gibi.
0: Tatlı kafe bir devralık isteyen var mı?
1: bu bahsettiğiniz durum, demin sorduğun soru genellikle orta kariyer döneminde oluyor. Orta yaş krizi diyoruz ya. Hmm, bu da orta kariyer krizi diye geçiyor. Hmm. Ya da kariyer platosu yaşandığı zaman da oluyor. Bu da şu demek. Tam böyle 35 ile 45 yaş arasında daha çok karşılaştığımız bir şey. Ama illa bu yaşlar arasında karşılaşılacak diye de bir şey yok. Yani ben ne yapıyorum? Bu gerçekten ben miyim? İşte o kendimize bağ kurduğumuz zaman, o kendimizle olana bağı kurduğumuz zaman acaba ben doğru iş yapıyor muyum ya da doğru şirkette miyim? Bunu sorguladıkları zaman ya doğru ortamda mıyım? Çünkü bazen iş ortamı da yani o arkadaşlıklar da etkileyebilir ve bu soruları sormaya itebilir o kişiyi.
0: Ama bu sorunun da iyi bir tarafı da var anladığım kadarıyla. Çünkü iyi bir yaşı yani çünkü bir yaş gerektiriyor ya o zaman da bir olgunluk gerektiren bir soru hala.
1: Evet evet. Hı-hı. Kesinlikle ona katılıyorum. Bazı evet işaretler oluyor. İşaretler birkaç işaret var. Ben Hı-hı. en böyle majör olanları söyleyeceğim. Tamam. Birincisi uyum. Yani bilgim, becerim, kendime yaptığım yatırım, değerlerim. Bunlarla uyumlu bir işte çalışıyor muyum, çalışmıyor muyum? Bu
0: tamam,
1: çok önemli
0: güzel.
1: Bir soru.
0: Güzel.
1: Yani burada bir uyum yok. Olalım. Ben çok mutlu hissetmiyorum. Ayaklarım geri geri gitmeye başladı dediğim zaman bunu bir şöyle bir değerlendirmekte fayda var. Sürekli pil bitmek üzereyse, yani tükenmişliğe doğru böyle bir sinyal varsa, bu da bir aslında önemli bir işaret bence. Yani enerjim düşüyor. Uyuyorum. 10 saat uyuyorum ama yine kendime gelemiyorum. Bir de bizim Türk milletinde tükenmişlik genellikle başımıza ve mide bağırsak sistemimize vuruyor.
0: Evet. Yani
1: gastrit kesinlikle. Çıkıyor, sürekli baş ağrıları, doktora gidiyoruz. Bir şey yok hani psikolojik senin strese bağlı deyip gönderiyor böyle bir durum varsa.
0: Evet, evet.
1: Bunlar da aslında sinyaller.
0: Doğru, doğru.
1: Ben çok karşılaşıyorum. Sürekli başım ağrıyor diyorlar. İşte mide mesela finans sektöründe midedir direkt. Hani gastrit, reflü vesaire bunlarla karşılaşıyoruz. Bir de ben şey diyorum. Yatırım getiri oranı. Ben bu kadar yatırım yaptım eğitimle, aldığım sertifikalarla, network'ümle yatırım yaptım ama getirisi umduğum gibi değil. Yani evdeki hesap çarşıya uymuyor. Burada bir oransızlık var deniyorsa bunlar aslında sinyaller. Bir de ben şeye de hep güvenirim, hani rakamlar yalan söylemez. Pozitifle negatif arasındaki oran. Ben iş yerinde yaşadığım her bir negatif durum karşılığında en az 3 pozitif yani olumlu, güzel, tatlı anı ya da durum sayabiliyorsam bu okey. Pozitif psikolojide de 3'e 1 oranı var
2: evet,
1: ya.
2: Evet bu oran klasiktir evet.
1: Evet aslında 5'e 1 ama ben birazcık böyle optimist davrandım 3'e 1
2: evet,
1: dedim.
2: Evet yani
0: evlilikleri bitirir o 5'e 1.
1: 5'e 1 bitirir. böyle bir hani oran var mı yok mu? Bu da hani tartılabilir.
0: Güzel.
1: Böyle bir şey yaşayamıyorsak, böyle bir oran çıkaramıyorsak bu da işaretler arasında diyebilirim.
0: Şimdi burada uyum konusu önemli bir konu tabii ki. Yani bir de buraya şeyi ekleyebiliriz belki uyum dediğiniz için söylüyorum. Yani potansiyelim ne
1: evet.
0: ve şu anda yaptığım ne
1: evet,
0: gibi bir şey de tükenmişlere de gidebiliyor. Yani insanlar bir süre geçtikten sonra potansiyellerini yüksek görüyorlar ve bir sorgu başlıyor. Acaba bu okulda bu öğretmenlik sürecini yapmaya devam edeyim mi? Ya da bu firmada işte sadece para sayarak kumbarada hayatımı sürdüreyim mi? Daha iyi bir şey yapabilir miyim? Evliliklerde de benzer bir şey yaşanıyor. tabii bu arada ne verdim ne alıyorum da buna benzer bir şey
1: evet.
0: aslında ama
1: evet.
0: 1/3 oranı güçlü. Peki hocam varoluşsal olarak bu sınırlarımız zorlandığında varoluşsal becerilerimizi arttıracak yollar var mı? Yani varoluşsal dayanıklılığımızı arttırmak için mesela sabır diyebilir miyiz ya da ne bileyim problem çözme becerisi ya da siz seversiniz böyle şeyleri minnettarlık falan gibi.
2: Tabii ki var elbette. Şimdi tabii kitapta şunlardan bahsediyorum. Bazı davranış setlerinin insanların niyetleriyle birleştiğinde sonuca değil sürece çok büyük katkıları olacağını, yani varoluşsal dayanıklılığa ulaşabilmek için süreci biraz daha güçlendirmek anlamında ne gibi davranış setleri kullanılabilir?
0: Ama siz süreci önemsediğiniz
2: tabii
0: için
2: ki,
0: öyle değil mi?
2: Tabii sonuç, ben sonucu, sonuçta değil, tamam, sonuçlar okay üzerinde tamam. Bir daha bunu programı kapatırken birinci

0: Bunu anlattık ya, kontrol ve kabul hikayesi. Hı hı. Yani biz sonucu
1: odaklanırsa... Ben başa düşündüm.
2: Demiştim dinlemiyoruz.
0: Demiştim. Ya bak, kendini yaşatan konuyu program... Tabii, tabii. Ya inanılmaz. Aynen. Programın gücü her dakika
1: artıyor. Titiyor. Hocam evet, tam olarak da öyle söylemiştiniz. Yani bu sürece yatırım yapmak esasında önemli. O süreci destekleyen ne tür durumlar var?
0: Diğer insanlarla bağ kurarken nezaket, şefkat, şükran, yardımseverlik, bunlar önemli. Bunlar ilişkiyi sıcak tutar. Diğer insanlarla yine bağ kurarken çatışmaları azaltmak için dik duruş, adalet, başkalarına saygı ve kabul. Bunlar davranış setleri. Yine diğer insanlarla işte yönü toplayabilmek, birlikte çalışabilmek, ekip çalışması ve liderlik gibi konularda dayanışma, sadakat, kurumdaşlık, işbirliği gibi davranış setleri. Kendinle kuracağın bağda, çünkü varoluşsal dayanıklılığı bağ kurarak arttırabiliriz dedik ya. İç gücünü koruyabilmek ve tükenmeyi önlemek için kendinle ilişki, öz saygı, denge, içsel sükunet gibi bir takım davranış setleri. Ve ben en çok önem verdiğim kısma geliyorum. Senin varoluşsal dayanıklılık için yaptığın işle aranda bir bağ hissetmen gerekiyor. Ve bunun içinde benim önerdiğim 4 tane davranış seti var. İşte birisi konumunu tam olarak yerleştirebilmek. Birisi yaptığın işin çıktılarında onlar nereye dokunuyor, bunu bulabilmek. Birisi gerçekle temas etmek. Birisi de aslında senin tam olarak içinde çalıştığın iş ortamında sürdürülebilirliği, çevreye saygıyı ne kadar devam ettirdiğin. Şimdi bunu ben bir iş yerinde uyguladım. O yüzden bu kitapta çok anlatmayı istedim. Hocam şey yaparsa, yorumlarını çok merak ediyorum. Direkt iş yerleriyle çalışan bir psikolog olarak, örgüt psikoloğu olarak. Çöplerin ayrıştırılması, atıkların ayrıştırılması ile ilgili hiçbir şey yoktu çalıştığımız iş yerinde.
1: Yani plastik hiçbir şişeleri şey ayrı bir çöpe atmıyorlardı.
0: Yani mesela
2: ya da kağıt
0: toplantı salonlarının ışıkları yanıyor ya. Hiçbir uyarı yok mesela, hani gereksiz yere yanan ışık. Şimdi bu mesela askeriyede çok var. Yani, tamam mı?
2: Evet.
0: Ama bunun ben oturup yöneticilerle konuştuğumuz zaman şunu söyledim. Dedim ki ya bak, burada acayip bir müsriflik var. Müthiş bir şey yani. Mesela çıktılar alınmış, masalarda duruyor. Hiç kullanılmamış, birazı yazılı basılmış, kağıtlar çöpe atılmış. Hatta bana şey dediler, hocam çöplere mi baktın dediler. Ya dedim ki yani oradaki davranışı neyle anlayacağım ben yani.
1: Ama sen ilk gittiğin yerde direkt çöpü karıştırma hocam, o da senin ayıbın olmuş. Yani biraz haklılar yani. Haklılar, çöpe mi baktın yani.
0: Yani dolayısıyla mesela dedim ki bu insanların bu iş yerindeki o donuk durumlarını, o motivasyonlarını arttırabilmek için şu çevreyle ilgili küçük bir iki hamle yapalım.
1: Yani çünkü oraya aitsin ve aidiyetini oradan kaybediyorsun. Çünkü asıl bağın orası diyorsun
0: Evet ya, bu çevreyle bir bağ kursun. Ya mesela gereksiz yere yanan ışıklar, klimalar çalıştırılıyor. Yani bunların dünyaya zarar verdiği, bak bırak işletmeyi. Yani tamam, belki çalışan şey diyebilir, kardeşim patronun parası değil.
1: Yok canım, olur mu ya? Ya dünyanın kaynağı onlar.
0: Bunun, evet. Ve bir psikolog gelip de bununla ilgili konuşunca çalışanlar böyle yaptı, bak şok oldu adamlar. Yani biz de dediler galiba patron daha az zam yapmak için psikolog çağırmış. Bizi ikna edecek.
1: Bu adam bizi daha da sıkıntıya sokacak.
0: Evet yani bizi kandıracak. Biz böyle gene 3 kuruş zam alacağız. Gene patron işte tekneye binecek, uçacak, yiyecek, içecek, gezecek. Biz burada böyle, ya konu o değil ya.
1: Elektriği
0: konu...
1: kapatıp çıkmışlar bana. Sen orada oturuyorsun böyle.
0: Yani bu kadar basit aslında. Yani o çevreyle anlamlı bir bağ kurmayı sadece buradan yakalamaya çalıştım. Başarılı sonuçlar elde ettik. Elde edemediğimiz insanlar da oldu tabii. Evet yani ben içerideki ışığı kapatıp giderim.
1: Ya bu tabii anlatılınca pek böyle oturan bir şey olmuyor. Bu çünkü geçmişe dayanan bir davranış ritüelinin sonunda biraz da olan bir şey. Anlatmakla pek olmuyor gerçekten ama şöyle diyorsunuz. Yani birincisi kendinizle ilgili bir takım önlemler alınabiliyor. Evet. Kişiler arası ilişkilerle ilgili
0: çok
1: önlemler alınabiliyor.
0: En önemlisi.
1: Kurumunuzla ilgili ve işinizle ilgili. Yani kurumla iş ayrı. Bir işte çalıştığınız kurum, bir de orada yaptığınız işle ilgili bir takım davranış kalıpları var.
0: Mesela bak, ben kendi başıma geleni anlatayım. Gecenin saat 12'sinde bir uçakla Ankara'ya dönmeye çalışıyorum ve bir havayolu şirketinin çalışanı da görevi bitmiş evine dönmek için benim yanımda uçuyor. Ve ben
1: hemen elektriği kapatsın.
0: Bir küçücük sandviç ve bir bardak çay benim için o an o kadar değerli ki. O benim o gece yiyebileceğim tek yiyecek. Ya. Akşam yemeği yiyememiş.
1: Çok iyi bilirim.
0: Yorgun. Yani bunu çok sen iyi çok... Tabii. Ve Bununla ilgili...
1: Gariban insan bunu bilir.
0: Evet, evet. Bak bunu konuştum. Bak o uçuş görevlisi...

0: arkadaş çok ilginç bir şekilde dedi ki ya ben 3 yıldır bu işi yapıyorum.
1: Hiç tadına bakmadım.
0: İnsanların yok yemiş tabii ki. İnsanların bu ikram ettiğimiz şeyin akşam yemeği ya da öğlen yemeği ya da kahvaltısı olacağını hiç düşünmedim dedi ya.
1: Ya ne kadar kritik.
0: Yani biz
1: ya.
0: biz de kendi aramızda şeydi hani insanlar ne aç gözlü kardeşim. Evet. Bir sandviçi yemek için birbirlerini hayır ya bilmiyorsun ki belki tabii ki. O insanın sadece tabii. O öğünü yani. Tabii. Bak işin çıktısını gösterirsen gerçekle temas bu yani.
1: Çok iyi bir örnek.
0: Ya, evet, yani sen şimdi iş yerinde bir kağıdın üzerine bir şeyler yazıyorsun ve bunun neye dokunduğunu bilmiyorsan evet. Sana anlamlı gelmez ki.
1: Gelmez.
0: Onun sana. Senin yöneticin, senin patronun, senin kurumun, insan kaynakların senin yaptığın işin çıktısını sana anlatması lazım.
1: Çok
0: sana göstermesi lazım. Ne diyorsunuz hocam?
2: Farkındalık için tabii.
0: Evet yani ben siz evet. Temas ediyorsunuz ya çok sık.
2: Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Çevre dediniz ya. O hı-hı. Çevre gerçekten çok önemli. Çevreli bağ çok önemli. Çalıştığınız kurumda duvarların rengi bile motivasyonu, hı-hı. üretkenliği etkiliyor.
1: Evet.
2: Çalışma alanınızda yeşil bir bitki nin varlığı evet. Üretkenliğinizi %15 oranında artırabiliyor. Böyle bir çalışma var.
0: Evet. Ne güzel.
2: İşte çevreyle bağ gerçekten evet. Çok önemli. Dediğiniz de çok doğru. Hı-hı. O sonucun, işin çıktısını göstermek, hı-hı. Bunu iletişimde kurmak, bunu farkındalığını artırmak aslında asıl marifet evet. Bence.
1: Yani bir yemekhane örneği verecek olsanız hı-hı. Mesela yemekhanede masa örtülerinin rengi hı-hı. Nasıl olmalı? Hı-hı. Endüstri psikologsunuz mesela bir yerde çalışıyorsunuz mesela. Hı-hı. Yemekhanede beyaz yakalılar, mavi yakalılar, İdareciler hı hı. Bir arada olmalı mı? Hı. Nasıl bir müzik dinlenmeli hı. Yerken?
2: Müzik de çok önemli.
1: Ya da nasıl yemekler yemeliyiz? Ağır hı. Yağlar, protein hı. Üzerinden, karbonhidrat üzerinden. Ya da servis yapan kişilerin kıyafeti hı. Nasıl olmalı? Hı. Duvarların rengi ne olmalı? Hı. Aslına bakarsanız bunların detaylarına girdiğinizde aşama aşama o kadar çok şey var ki yapılacak.
0: Evet.
1: Değil mi hocam? Yani
2: hepsi
1: bu şey?
2: Bir ipucu veriyor kesinlikle.
1: Evet, ipucu veriyor.
2: Ben bir kuruma girdiğimde nasıl karşılandığım o kurumun kültürüyle ilgili çok. Üç aşağı beş yukarı evet. Bir bilgi veriyor zaten. Tabii. Yani böyle kültürü anketlerde vesaire çalışmaya çok da gerek olmuyor. Nasıl karşılanıyorum? Hani karşılamadan kastım işte hoş geldiniz Nilan Hanım tarzında değil. Yani bir gülümseyen bir danışma var mı?
1: Tabii,
2: güvenlik
1: tabii,
2: beni kesinlikle. Nasıl karşıladı? Bilgi gitmiş mi? Orada hani iletişim var mı yok mu onu görüyorum çünkü. Ve yemekhanesi bir kurumun kültürü ilgili çok fazla done veriyor. Çok fazla veri veriyor.
0: Kesinlikle.
2: Yemekleri beraber mi yiyorlar? Şey. Yemekhane nasıl? Keyif veren bir yer mi? Çünkü o öğle yemeği çok kritik.
1: Evet.
2: Öğle yemeği tam motivasyon ve enerjinin aslında gün içerisinde düştüğü an onu artırabilir. İstikrarlı bir şekilde tutabilir, düşürebilir. Nasıl bir ortamda bu çalışanlar yemek yiyor? Beraber mi yiyorlar? Masalar yuvarlak mı? Dikdörtgen mi? Ayrı mı? Kim kiminle yemek yiyor? Bunların hepsi bir ipucu.
1: Kesinlikle. Peki hocam sizin köstebekler ve rakunlarınız var.
2: Evet.
1: Kitapta var. İş hayatında köstebekler, rakunlar kimler? Nasıl onu anlatmak istersiniz?
2: Şöyle ben kitapta biraz metaforlardan yararlandım hı-hı. Açıkçası.
1: Direkt çatlayıcı çıkarsa köstebeği şöyle masanın ortasına koyup.
2: Evet öyle bir güzel söylediniz ki. Köstebekleriniz rakunlarınız var diye sanki aynen.
1: Hayal onlar da
2: ben beraber geldim.
0: Bekliyorlar şimdi. Alacak birazdan. Nil hocam alacak birazdan için.
2: İş hayatındaki psikopatlara ben bukalemunlar dedim. Onları o şekilde yazdım. İş hayatında özellikle ülkemizde burası çok spot aslında. Casuslar var, ajanlar var iş hayatında. Evet. Onlara köstebekler dedim. İş yerinde hırsızlar var. Yani zimmetine para geçiren ya da bir takım mali bir takım şeyler yapıp iş yerinden para alanlar ya da bir takım materyalleri alanlar var. Onlara da rakunlar dedim.
1: Rakunların da günahı değil zaten. Var mı rakunlarda bir şeyler götürme alışkanlığı?
0: Bilmiyorum.
2: Var, var.
1: Amerika'daki evlere gidip şeylerden alıyorlar değil mi? Antrelerden.
2: O yüzden rakun dedim zaten.
0: Yani, diyor hocam zaten.
2: Evet, hırsız rakun derler ya.
1: Hırsız rakun.
2: Hırsız rakunlar var. Konuşuyor. Hırsız rakun.
1: Hırsız rakun.
2: Çok fazla beyhar bir var. mesela love bombing var iş hayatında. O da bir metafor. Love
1: nasıl
2: bombing,
1: oluyor?
2: Ghosting, gaslighting ve sonunda kara toprak. Love bombing şey, aramıza hoş geldin. Seninle artık daha güçlüyüz, daha mutluyuz. İşte LinkedIn'de hoş geldinler, hoş geldin kitlerinin paylaşımı vesaire böyle bir love bombing. Yani aramızdasın, seni çok istiyoruz, çok seviyoruz.
0: Eyvah.
2: Ama sonrasında yavaş yavaş ghostingler başlıyor. İşte mail atıyor, maile cevap vermiyorlar vesaire. Sonrasında gaslighting geliyor.
1: Bu iş sana göre değil mi acaba?
2: Yani
0: çok iyi yaptı. Çok, hocam çok iyi yaptı.
2: Ben de benzer.

0: sen iş yerine ilk gün başlayan insanlara yapılan bu şeyler, hani hoş geldin, bu da senin hediyen, bu da bilmem ne, bunun adapte edici bir davranış kalıbı olduğunu düşünüyordum ama sonrasında eğer bunlarla devam ederse başlangıçtan aslında çok kötü bir şeye başlamış oluyoruz.
1: Halk oyunlarıyla falan karşılaşıyoruz.
0: Hocam yani ben ne kadar güzel diyoruz ama bak psikoloji sonra işte endüstri örgüt psikolojisi ne işe yarıyor? Bak çok güzel. Bizim şirketimizde yeni çalışanlar inanılmaz karşılanır falan. Evet,
1: ama sonra gerçekten işte içinden gelen
0: sonrasında olay bambaşka bir, hatta sonu kişinin kendisinden kuşku duyması yani.
1: Bunlar o kadar iyi insanlar ve bu kadar güzel karşılamışken galiba hata bende.
2: Evet.
0: Değil mi? Ben yaramıyorum, bir işe yaramıyorum. Yetersizim, değersizim yani.
2: Evet.
0: İnanılmaz çok hoşuma gitti ya. İnanılmaz bir örnek yani.
1: Peki bu şimdi bunu yaptılar. Love bombing yaptılar. Sonra en son ghosting.
2: Kara toprak.
1: Sonra kara toprak.
2: Love bombing.
1: Sonra ayrılıyorsun işte.
2: Ghosting, gaslighting, sonunda kara toprak.
1: Gaslighting diyor ki işte ben öyle bir mesaj almadım.
2: Evet almadım diyor. Sonra da işte kara toprak. Yani işten ayrılma olabilir, işten çıkarma olabilir.
1: Bunlar hangi grup? Bukalemunlar bunlar. Değişenler. Yok, duruma göre değişenler.
0: Süreçten bahsediyor.
2: Bukalemunlar, rakunlar.
1: Peki rakunlar ne yapıyor? Bu hırsızlar neyi çalıyor?
2: Hırsızlık yapıyor.
1: Ay ya yine ya. Yine rakunlar. Yine rakunlar. Bak öyle bir derdimiz varmış. Hiçbir rakun tanıdığım
0: yok. Sen kadar
2: ölürsün. Aman olmasın. Ben çok net söyleyeyim. Hani istatistik bilgi vereyim. 2026 Haziran'dayız. 2025 Kasım'dan bu yana her ay istikrarlı bir şekilde her ay bir hırsızlık vakası duyuyorum. Ya danışmanlık yaptığım bir şirketten duyuyorum.
0: Çok
2: ya danışanımdan duyuyorum. Ya da bir şekilde geliyor.
1: Büyük mü küçük mü?
2: Hepsi.
1: Hepsi var.
2: Yani bir mesela fabrika müdürü üretilen bir malı üçüncü kişilere satıyor ve yakalanıyor. Bir çalışan bir materyali, bir aracı, şirketteki bir aracı ödünç çalıyor mesela.
1: Uzun ödünç çalıyor.
2: yani hizmetine para geçirenler vesaire. Çok fazla haber çıktı zaten son aylarda. Çok vakalar arttı. Köstebekler de var. Köstebekler de casuslar dedim, ajanlar. Hani bu filmlerde vesaire izliyoruz. Onların bir kısmı gerçek ve ülkemizde de sayı azımsanacak kadar değil. Ve hiç tahmin etmediğimiz sektörler de var.
1: Patronla da mı bunlar? Öyle mi diyebiliriz?
2: Yok değil.
1: Başka şirketlerden?
2: Başka şirketlerden gelebiliyor ya da farklı ülkeden gelebiliyor. Ekspat olarak gelebiliyor. Ya sadece formül çalma gibi düşünmeyelim. Şimdi artık günümüzde bir kurumu itibarsızlaştırmak için o kurumun üst düzey yöneticilerinden de bir takım bir şeyler sunulabiliyor önümüze. Onun özel hayatından ya da çok önceden verdiği bir röportajdan bir kesit alınabiliyor ya da onun bir özel bilgisi bir şekilde servis edilebiliyor. Hem teknoloji şirketlerinde, savunma sanayide, gıdada ve eğlence sektöründe de casuslar var. Onları nasıl tespit edebilirsiniz? Onları birazcık yazdım ben.
1: Peki nasıl tespit edeceğiz? İşte mesela orası... aramızda var mı sizce?
2: Şu an burada mı?
1: Şu an bütün ekibi düşünüyoruz. Bir anda iş bir komple ekibe dönüyor.
2: Bilmiyorum. Ozan Ser Bey size.
1: Ozan Ser Bey bende de soru işaretleri oluşturdu bu arada.
0: Bir dakika zamanınızdan çalmadım. Bir dakika.
1: Oo, bak hemen.
0: Ve konuşma
1: hemen.
0: Da yani bu nasıl?
1: Hemen
0: bir
1: nezaketten nasıl
0: ben daha fazla
1: işte.
0: Bu stüdyoda
1: nezaketi bırakma hızını gördün mü değil mi hocam?
0: Ama ben içselleştirmemeye çalışıyorum. Hocam bak benden direkt benden kuşkulandı.
1: Peki şimdi o köstebekler nasıl yakalanır anlayamam. Bir de yardımseverlik peki nasıl olacak o zaman? Sen onu biraz yani mesela bu mesela yardımseverlik dürüst mü değil mi gerçek mi şey konuştun ama sen nasıl görüyorsun yardımseverlik davranışını? Senin için tabii varoluşsal dayanıklılığı arttıracak bir şey.
0: Yani şimdi biz insanlara yardım edelim de başkalarının işini de üstlenmeyelim yani. Burada çok önemli bir durum söz konusu ama asıl önemli olan zorlandığında insanlar yardım istemiyorlar. Çünkü yargılanırım. Bir performans ortamı olduğu için benim hakkımda kötü düşünülür.
1: Beceriksiz
0: olduğum, yöneticim benimle ilgili eksi puan verir. Ve ben gelişemiyorsam belki işimi kaybederim.
1: Evet.
0: Yani şimdi bizim burada aslında asıl önemli olan niyetimiz ne arkadaşlar? Yani biz gerçekten o iş yerinde insanların birbirleriyle bağ kurduğu anlamlı bir ortam mı yaratmaya çalışacağız yoksa gerçekten bu bir büyük bir savaş ve rekabet mi? Yani ben zaman zaman anlattığımda insanlar böyle ağızları açık dinliyor ve diyor ki hocam bunun gerçek hayatta yeri hayır olmaz olur mu? Var yani. Sen zannediyorsun ki iş dünyası bir savaş alanı. Hayır değil. Eninde sonunda birinin şefkate ihtiyacı olacak. Olacak.
1: Tabii,
0: yani.
1: Tabii, doğru.
0: Şefkat olacak ve bu ortam

0: çıkacak. Ha sen bununla ilgili kendini hazırlarsın ve şefkati önceliklerinden biri kılarsın. O zaman sen daha iyi bir insan olursun. Daha anlamlı bir hayat yaşarsın. Varoluşsal dayanıklılığın artar.
1: Peki yardımı veren mi alan mı daha çok varoluşsal dayanıklılığını arttırıyor? Kitapta çünkü yardımseverlik bölümünü...
0: Şimdi oradaki ince çizgi şu. İnsanlar zannediyorlar ki yardım ediyorum ve kendimi iyi hissedeceğim ya. Hı hı. Ama çizgiyi aşarsam bu sefer insanların işini üstlendiğin için eve gittiğinde kafanı yastığa koyduğunda bütün mesele de orasıdır zaten.
1: Çok güzel.
0: Tek başına olduğun yerde o zaman da diyorsun ki ama yani ben ne yaptım ya? Hani ben mi aptalıyım bu şirketin kardeşim, hani bütün yükü benim üstüme yüklediler.
2: Her işi ben yapıyorum.
0: Bu çok tehlikeli. Bu kendi burada dayanıklılık olamaz tabii ki yani. Ama sen yardım ihtiyacın olduğunda da insanlara söyleyemiyorsun. Bu sefer gidiyorsun eve, gene kafanı yastığa koyuyorsun. Ben ne yapacağım? Panik halindesin. Bunun çizgisini bulmak gerekiyor. Ve asıl konu da ne biliyor musun? Bununla ilgili yine bir eğitimde çok güzel bir durum oldu. Ben dedim ki ya bu şeyde şirkette abiler ablalar var. Bakın insanların grup halinde olduğu yerde hiyerarşiler vardır. Yani gerçekten yaş olarak, tecrübe olarak, deneyim olarak çok ileride olan insanlar vardır. Z kuşağı pek bunu böyle bir iş yerlerinde böyle bir şey yapıyor. Anladın mı? Atlayı veriyor.
1: O hemen ismiyle hitap ediyor
0: evet,
1: onlar zaten.
0: Diyorum ki bakın arkadaşlar, bu binlerce yılda bizim sosyal psikolojik olarak geliştirdiğimiz davranışlar. Bunu terk etmeyin. Tabii. Abilere ve ablalara da diyorum ki ya ötelemeyin ya, bunlar da Z kuşağı. Hayır. Sizin model davranışlarınıza ihtiyacı var.
1: Katılıyorum.
0: Yani birisi tuvalete gidip de orada utanç içerisinde ağlıyorsa, tamam mı? O şirket için kötü bir şeydir.
1: Tabii.
0: Bırakıyorum, insanlık için de kötü bir şeydir. Abilik ablalık yapılabilir. Yani bir ihtiyacı var. Belli ki yani bir şeyde zorlanıyor. Ona yardım et. Hem
1: ama
0: sana iyi gelecek,
1: yapamadığı
0: hem
1: işi
0: gelecek.
1: Alıp yapmak gibi değil de.
0: Değil.
1: Daha duygusal, psikolojik ve uyumla ilgili süreçlerdeki yardımlar.
0: Ya şöyle düşün. Şimdi gecenin bir saati biz burada çalışıyoruz ya hep beraber. Biz gideceğiz. Bir takım insanlar çalışmaya devam edecek. Yavaş yavaş ışıklar kapanacak. Ve birisi tam çıkarken bir arkadaşını görecek. Şöyle başını ellerinin arasına almış. Ekrana bakmıyor. Belli ki zorlandığı bir an var.
1: Evet.
0: Burada yaptığın seçim senin de varoluşsal dayanıklılığına katkı sağlayacak. O arkadaşına da dayanıklılık olarak. Çünkü soracaksın ya neyin var, iyi misin? Gel bir nefes al, dışarı çıkalım. O kurumun dayanıklılığına da, hatta o ülkenin dayanıklılığına, hatta bütün dünyanın dayanıklılığına katkı sağlayacak. İnsan olmaktan, insanlığını kaybetmemekten bahsediyor.
1: Çok iyi. Anladın mı? Kanalda genelde ben oluyorum o. Böyle. Ozan sen niye böyle ya şeyler söyledi falan diye. Hemen... Yönetmenimiz gerekiyor.
0: Yok merak etme, hiçbir zaman seni rakunlarla yan yana
1: bırakmayacağım. Güzel, güzel bir örnek. Peki rakunlarla bir aradayız ama. Şimdi şeye gelelim hocam, kadınlara gelelim. Kadınlarımız yani sonuçta biz üniversitede işte sen 40 kişilik sınıfta 3 erkek 37 kadındın. Kadındı sınıfta.
0: 4 erkek evet doğru 46 kadın.
1: Hiç beni kırmana değmez bence.
0: Ama düzeltmek zorundayım. Dik duruş sergilemek zorundayım. Sen kaç kişiydin?
1: Biz de 4 erkektik yine aynı şekilde. Ama hatırlamıyorum yani tam.
0: Ha, bir erkek 49 kadın okuyan arkadaşımız
1: var,
0: da oldu.
1: Tabii. Ama iş yerine geldiğinizde belki o kadar da bu farklılık psikoloji alanında mesela üniversite öğretmen. Kadınların kadın yöneticilerin kadınlara bakışını nasıl görüyorsunuz? Kadınların da kadın yöneticilere bakışını nasıl görüyorsunuz? Bir de tabii artık sonuna geldik. Biraz dozu arttıralım. Çekicilik işe alımlarda sizce işe yarıyor mu? Kadınların avantajı oluyor mu bir işe girerken çekici olmak?
2: Son sorudan başlayayım. Yani araştırmalara göre çekicilik evet işe alımda etkili. Yani onun direktenin cevabı bu. Diğer soru evet biraz volümü artıracak bir cevap vereceğim. İş hayatında en büyük darbe kadından kadına geliyor. En büyük kötülüğü kadın kadına yapıyor. En yıpratıcı mobbing kadından kadına yapılan mobbing.
1: Çok ilginç gerçekten. Yani maalesef. Orada kız kardeş dayanışması diye hep böyle ortalıkta gezen şeyi yani organizasyonlarda pek görmüyoruz, örgütlerde
2: maalesef
1: görmüyoruz.
2: Benim gözlemim ve yaşadığımda bu evet açıkçası. Dolayısıyla bu konuda evet yani genelleme yapmıyorum. Bütün kadınlar böyledir asla, öyle bir şey demiyorum ama kadının kadına yardım ettiği kurumlar da var. O tarz örgütler de var.
1: Tabii,
2: evet, bunların varlığı bizi çok mutlu ediyor, umut veriyor. Ama öte yandan böyle bahsettiğim bir durumda var.
1: Evet.
2: Yani kadın kadının öne geçmesini istemiyor.
1: Bir kraliçe arı sendromu
2: kraliçe
1: var
2: sendromu,
1: değil mi?
2: Şimdi söyleyecektim.
1: Tamam, şimdi
2: aynen. Kraliçe arı sendromu. Ya da ben bunu yaşadım. Ben bu sıkıntıları yaşadım. Bu gözyaşlarını döktüm. sen de aynısını yaşa. Sen de aynısını yaşayacaksın.
1: Tabii doğru.
2: Ben çok büyük sıkıntılardan geçtim.
1: Biz ne badireler atlattık.
2: Evet, ne badireler atlattık.
1: Tabii doğru aslında.

0: kadar rahat bir şekilde gelemezsin buraya. Doğru. Deniyor.
1: Yani yurt dışında eğitim almış kızımız geliyor. Ona şey yapılıyor. Welcoming yapılıyor. Hoş geldin. Lavabom. Alttan alta. Kardeşim burnu daha bunun sürçülmedi.
0: Evet.
1: Düşüncesi olabiliyor. Ve bu kadından kadına daha çok olabiliyor
0: diyorsunuz. Daha çok
1: diyorsunuz.
0: Oluyor. Buranın kuralı bu. Ben bu kadar şey yaşadım. Bu kadar sıkıntı çektim. Bu kadar rahat bir şekilde buraya gelemezsin. Böyle bir durum söz konusu gerçekten.
1: Peki bir yandan çekicilik işe girmeyi kolaylaştırabilirse şayet. Literatür bunu söylüyor diyorsunuz. Evet. O tür bir kıskançlık olabiliyor mu? Mesela bir erkekten ya da bir kadından ya bu da işte böyle görün olsaydı burada olmazdı gibi şeylerin varlığı literatürde veri olarak veriyle kanıtlanıyor mu sizce?
0: Oluyor evet. O ondan dolayı işe girdi. Bak başkası işe alınmadı, o daha güzel, sarışın, işte o daha uzun boylu diye işe alındı deyip sonrasında onu da hedef alıp mobbing süreci başlatılabiliyor mesela.
1: Yani burada aslında güzel kadının, ki bu tanımlanabilir bir şey değil tabii ama tırnak içinde diyelim ya da yakışıklı hoş adamın İşe alımını kolaylaştırmasıyla ilgili bir avantaj elde etmiyor aslında. Ne yaparsa yapsın geldiği konumun güzelliğiyle ilişkili olacağına dair bir ön yargı var.
0: Evet, ön yargı oluşuyor.
1: Yanlış yani aslında oradaki zihinsel süreç.
0: Ve bu ön yargı da hedef alınmasına yol açabiliyor.
1: Yok tabii ki. Tabii ki. İşte orada hemen şey gaslighting devreye girebilir. Siz ne düşünüyorsunuz hocam? Bu kadın dayanıklılığı, erkek dayanıklılığı ayırıyor musunuz birbirinize? Farklı yolculukları var mı bu süreçlerin? Cinsiyet ayrımı var mı sizin zihninizde?
2: Bence yani varoluşun cinsiyeti olmaz. Ama tabii ki içinde yaşadığımız dünyalarda cinsiyet çok önemli bir sosyal veri. Dolayısıyla yaşanan olaylar bunu etkiliyordur. Ama kadınların kadınlara yaptıkları hikayesi aslında biraz bana şunu anlattı. O kadar çok eziliyor ki, o kadar öteleniyor ki, o kadar çok varoluşsal anlamda o içinde bulunduğu jendereden çıkamıyor ki, yani rahmetli Duygu Asena'nın dediği gibi kadının adı yok yani hiçbir şekilde çıkamıyor. Galiba gariban orada vurmaya başlıyor. He?
1: Olabilir.
2: Değil mi?
1: Olabilir.
2: Yani o kadar mağdur
1: olabilir, durumda öğrenme ki. Öğrenme var çünkü.
2: Evet. Olsun. Yani birbirine saldırıyor yani. Ki hayatta kalmanın çok zor olduğu düşünülüyor. Ama kadın ya da erkek fark etmeksizin bence iş ortamında dayanışmada en önemli konu yani. Eğer biz bir dayanışma yaratırsak.
1: Cinsiyet üzerine olmuyor
2: mu? Yok yani ama şu bir gerçek, burada dayanışma deyince hemen şey işte yani onlar bizi ezdi, biz onlara karşı ayakla, hayır değil yani sistem bir tane ve biz bu sistemin içinde nasıl insan kalabiliriz ve varoluşumuzu nasıl anlamlı kılabiliriz? Şimdi tabii ben bunları anlattıkça biraz pembe bir motivasyon yaratıyormuşum gibi geliyor. Millet diyecek ki izleyince, kardeşim insanlar aç. 3 kuruş paraya çalışıyor, para alamıyorlar bilmem ne. Konu bu değil
1: onlar
2: arkadaşlar.
1: Bizim kontrolümüzün dışında şu anda.
2: Evet tam da bunu söyleyeceğim.
1: Kanalımız ekonomik kanalı ama biz psikoloji konuşuyoruz şu anda.
2: Yok şunu da anlatmaya çalışıyorum. Evet dış dünyada işler çok zor olabilir de sen iç dünyanda bir düzen kurmayacaksan o zaman bu dış dünyayla mücadele edemezsin yani.
1: Çok güzel söylüyorsun.
2: İç dünyanda bir düzen kurmak zorundasın. Ben kabul ediyorum dış dünyada şartlar zor yani.
1: Tabii ki
2: bütün
1: öyle.
2: Dünyada yani.
1: Ama dış dünyamızda iç dünya arasındaki o dengeyi kurarken en azından iç dünyanı biraz daha güçlendirirsen oraya dayanıklılığını arttırıyorsun.
2: Evet.
1: Diyorsun. Bence hipotezde
2: çizgisi
1: bir problem.
2: Çizgisi bu evet
1: yok
2: yani.
1: Gayet güzel. Ha. Şimdi programın sonuna geldik. Hızlı bitiyor program. Bizim de böyle bir durum var. Şimdi sizden şöyle bir şey rica edeceğim değerli konuklarımdan. Önümüzdeki hafta program başlarken Beyhan Budak ve Cem Keçi olacak. Şimdiden onları öpüyoruz, bekliyoruz. Şimdi onlar sizin hangi sözlerinizi duysunlar programın başında diyeceğim ama tabii ki öyle demiyorum. Bu haftanın konusuyla ilgili olarak son birkaç cümle söyleyin. Haftaya bununla başlayalım diyeyim Nil Hocam'a sorayım ne demek istersiniz bitirirken.
0: Evet bu o maçla ilgili öngörüden daha zor bir soru oldu gerçekten.
1: Bence de öyle. Özet zor hakikaten.
0: Şu olabilir. Kendinize yapacağınız yatırım en büyük yatırımdır. Kurumlar için de benzer bir şey söyleyeyim. Kurumlar için de çalışanlarına yapacakları yatırım en büyük yatırımdır şeklinde ve bir çerçeve çizebilirim.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Uygun oldu mu?
1: Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Kişinin kendine yaptığı yatırım, kurumun da çalışanına yaptığı yatırım aslında tırnak içinde kurumun da kendine yaptığı yatırım olmuş oluyor gibi düşünüyorum. Ozan Ser Hocam, siz varoluşsal dayanıklılık üzerine bir program şeyi yaptık ama oraya bir şeyler de ekleyebilirsiniz tabii ki. Sizin son cümleleriniz ne olur?
2: Yani kaotik zamanlardan geçiyoruz. Özellikle iş dünyasında tırnak içerisinde yapay zeka çok ciddi bir risk gibi görünmeye başlandı. Ben kaotik zamanlarda ve yapay zeka çağında asıl riskin insanların işlerini kaybetmekle ilgili korkuları olmamaları gerektiğini düşünüyorum. Asıl konu kendinizi ve insanlığınızı kaybetmeyin. Çünkü biz bunlarla varoluşumuzu anlamlı kılabiliriz. İnsan olduğumuzu hiçbir zaman ve insanlarla çalıştığımızı hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Bence asıl konu bu olmalı yani. Biz özümüze bir dönebilsek her şey çok daha keyifli, çok daha güzel olacak. O yüzden de gelecek hafta gelecek konuklarını da bu arada duyunca çok heyecanlandım. Heyecanla takip edeceğim programı yani.
1: Değerli hocam, çok önemli bir şey söylüyorsun. Şimdi sen benim belki 25 yıllık arkadaşımsın. Instagram'da 1 milyon takipçimiz olsa bile bir Ozan Serin Uğurlu benim için etmiyor. Ya şey olarak söylemiyorum. Evet, yani romantikleşelim diye söylemiyorum. Hakikaten böyle. Nil Hoca'yla bir mesleki bağımız var. Yani başka yerlerde 100 bin kişiyle bir arada olsan da bilmeyin madde etmiyor. Evet. Çünkü bağlar var ve anlamlandırılmış ilişkiler var. Hı-hı. Bunların bütününü bir araya getirdiğimizde yaşam daha değerli hale geliyor. O zaman biz işe giderken iyi uyanmış oluyoruz. Hı-hı. O gece belki iyi uyumuş oluyoruz. Hı-hı. Ve kapıdan girdiğimizde de belki kendimizi daha iyi hissetmiş oluyoruz. Hı-hı. Bunu yapabilirsek işin bize vereceği şey daha fazla olabilir diye düşünüyorum ben de. Kesinlikle. Yani kapıdan kötü girdiğinde iyi bir şeyle karşılaşman zor. Hı-hı. Kapıdan iyi girmekte işine değil biraz sana bağlı gibi düşünebiliriz. Efendim programımızın sonuna geldik. Bugün Nil Madi ve Ozan Ser Uğurlu ile beraber biraz daha iş dünyasına psikoloji gözlüğüyle bakmaya çalıştık. Bence çok verimli, benim de çok şey öğrendiğim harika bir program oldu. İleride yine endüstri tarafını işin konuşmaya devam edelim, endüstri psikolojisi tarafını. Sizlere de güzel bir hafta sonu diliyorum. Yönetmenimiz Alican Yaşar, yapımcımız Aynur Coşan'la beraber size iyi bir hafta, bol futbolun olduğu, milli takımımızın da zaferler elde edeceği inşallah böyle bize mutluluklar vereceği ama her halükarda sahada tabii o değerlerimizle kalabileceğimiz güzel günler geçireceğiz gibi gözüküyor. O yüzden iyi bir hafta sonu, iyi bir hafta olsun. Önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelelim. Hoşçakalın efendim. İyi bakın kendinize.

0: seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu aile bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avrupa'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

Apar ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Sayın seyirciler, başarının anahtarıyla karşınızdayız. Malumunuz sınavlara sayılı günler kaldı ve bu bölümümüzde merkezi sınavları konuşacağız. Değerli konuklarımla birlikte eğitimci Burak Kılanç ve eğitimci Cem Bıçakçı bizlerle.

0: Burak Hocam, Cem Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Gayet iyiyiz. Teşekkür ederiz.
2: Sağ olun.
0: Burak Hocam sizinle başlayalım isterseniz. Şimdi çok kritik bir süreç öğrenciler için ve tabii ki aileler için de öyle. Son günler. Özellikle bu dönemde nelere dikkat etmeleri gerekiyor öğrencilerin?

0: Tabii artık sayılı günler kaldı. LGS'ye işte şurada baktığımızda 6-7 günümüz kaldı. YKS'ye de üzerine bir hafta koyduğumuzda o kadar vaktimiz kaldı. Tabii son bir hafta, hani geçtiğimiz dönemlerdeki, geçtiğimiz yıllardaki tecrübeler bize şunu gösteriyor ki son bir hafta esasında hani adayların üzerine çok fazla bir şey koyduğunu göremiyoruz biz. Yani şimdi aday hazırlığını yaptıysa öğrenciler, çocuklar bu noktaya kadar yaptılar. İşte bundan sonra kaygıyı yönetmek, sınav için biraz açıkçası tempoyu belki düşürmek, eksik gedik olduklarını düşürdükleri konular varsa onunla ilgili biraz tekrar yapmak. Ama anne babalar da öğrenciler de şunu bilsinler ki yani bizim tespitlerimiz son bir haftada üzerine çok fazla bir şeyler koymak mümkün değil. Dediğim gibi sakin bir şekilde çok fazla kaygıya yer vermeden sınava hazırlık yapmak, mental olarak hazırlık yapmak en doğrusu olacaktır diye söyleyebiliriz.
1: Evet. Hocam sizin tavsiyeleriniz nedir? Hem ailelere hem de öğrencilere bu son günler için.
2: Şimdi Ahmet Bey, son zamanlarda hocamın dediği gibi artık son viraja girdik derler ya, son düzlük mi derler, son viraj mı derler hocam? Orada gidiyor çocuklarımız. Şimdi bu dönemde en çok yaptıkları şey, yoğun olarak yaptıkları deneme sınavlarına artık ağırlık vermektir çocuklarımızın. Deneme sınavı çözerler. Şunu görüyoruz biz. Deneme sınavını çözerken bir yerde hata gördüğünde, çünkü sene başından beri yoğun bir çalışma içerisindeler. Eğer bir konuyu es geçtilerse ve deneme sınavında şansa o konudan soru geldiyse ve çözemediyse hemen her şeyi kaldırıp o sorunu, o konuya yüklenmeye başlıyorlar. Şimdi sınava hocamın dediği gibi az bir süre kalmış. Yeni bir konuyu öğrenmeye çalışmak zaten dolu olan beyin kapasitesini daha da zorlayacak. Ne olacak böylelikle de çocuk o konuyu eyvah öğrenemiyorum, yapamıyorum deyip kendini iyice bir kaygı durumuna sürükleyecek. Benim tavsiyem bu durumdaki çocuklarımıza artık yeni konuyu öğrenme işini bir kenara bırakmalılar. Bu saatten sonra nasıl derler? Ufak sökükler, söküklere yama mı derler?
0: İnce ayarlar.
2: Aynen Burak hocam. İnce ayar dönemi şu an. Ya yani bir yerde hata yaptıysan bakacak çocuğumuz. Dikkat eksikliğinden mi gitti efendim, yoksa orada konuyla ilgili bir spesifik çok ufak bir yerde mi bir rötuş yapması gerekiyor? Bunlara bakması gerekiyor. Çünkü şu an çocuklarımızın beyni, şöyle güzel bir çay bize ikram etmişsiniz. Teşekkür ederim. Dolu bir beyin. Bu vaziyette. Evet. Biz şimdi bunun üzerine çocuk yeni bir bilgiyi koymaya çalıştığı zaman bu içindeki de taşar dışarı. Mevcutu da bu sefer kullanma kapasitesini arttırır. Çünkü bilişsel yükü arttırmamamız gerekiyor şu saatten sonra çocukların. Arttırmamaları gerekiyor yavrularımızın. Bunun için deneme sınavları çözüyorlarsa son günlerde girdiğimiz dedik. Deneme sınavları çözüyorlarsa ufak tefek sökük tamirleriyle tabiri caizse geçiştirmeleri gerekiyor. Öyle yeni konu öğrenelim, bilmediğim konuları tekrar değil de bilmediğim konuları böyle bir açayım, konu altında kitapları, internetten videolar izleyeyim de çözeyim deme zamanı değil artık.
1: Evet.
2: Güzel bir emek verdiler sene başından beri. O emeğin yavaş yavaş karşılığını almayı beklemeleri gerekiyor. Yani
1: bir de biraz dudak payı bırakmaları gerekiyor.
2: Kesinlikle.
0: Şimdi bakın, şöyle enteresan bir şeyden bahsedeyim size. Şimdi mesela hani biz kendi okullarımızda bu sene şöyle bir çalışma yaptık. Hani hep söylenir genellikle, hani öğrencilerin 3 aşağı 5 yukarı nereye yerleşeceği, sınavda nasıl bir başarı göstereceği böyle hani Şubat gibi Mart gibi yavaş yavaş belli olmaya başlar.
1: Evet.
0: Hani ondan sonra biraz üzerine koyarlar ama böyle zıplama yapan sayısı azdır.
2: Rengini belli eder değil mi
0: hocam? Rengini belli eder. Şimdi mesela biz hani 40 bin üzerinde tabii öğrenci var. Hani baktığımızda 8. sınıftaki öğrencileri de hani çok da ciddi bir kitle. Sorduk öğretmenlere ve müdürlerine, bu öğrenci sizce hani yüzde kaça girer? Böyle bir marş koyar mısınız diye. Yani bir beklentiniz nedir bu öğrenciden diye. Bir de tabii yapmış olduğumuz hani bir tonlarca deneme sınavı var. Onlarla ilgili veriler de elimizde. İnanın öğrencinin Haziran'da gelmesini beklediği yer tahminiyle şeyin yani müdür yardımcısı ve danışman öğretmenin öğrenci performansı o kadar esasında birbirine benziyor. Yani şey diyor ki, örtüşüyor ki ve yani Mart ayında söyledikleriyle şu anda söyledikleri çok birbirine yakın. Bu anlamda gerçekten son bir haftada mucize beklemek çok gerçekçi değil. Hocamın da söylediği gibi ince ayarlar yapmak, sakin olmak, şu ana kadar vermiş oldukları emeklerin, şu ana kadar öğrenmiş oldukları bilgilerin en maksimumunu sınavda kağıda dökebilmek için konsantre olmak, sakin olmak, kaygıdan uzak kalmak en doğrusu.
2: Evet, çok değerli. Evet.
1: Şimdi bu süreçte tabii öğrenciler yardımcı kaynakları da çok sık kullanıyorlar ki kullanmaları da gerekiyor.

0: Ama geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin, Sayın Yusuf Tekin bir açıklaması vardı. YKS ve LGS'de bütün sorular müfredattaki kitaplardan çıkacak dedi. Ne demek istedi Sayın Bakan? Yani zaten şu zamana kadar müfredattan çıkmıyor muydu? Müfredattaki konulardan çıkmıyor muydu?
1: Bir şey demek istemedi zaten. Hani malumun inanı, daha farklı bir şey yok ki. Herkesin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde öğrenci olan, ortaokulda öğrenci olan, 8. sınıfta olan öğrencilerin okumuş olduğu müfredat birdir, farklı değildir. Bu müfredat da Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarında zaten vardır. Öyle olduğu için eğer öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı'nın vermiş olduğu, ücretsiz olarak vermiş olduğu bu ders kitaplarındaki içeriğe hakimse, bu işin hakkını verdiyse, hazırlığını iyi yaptıysa, sorular da oradan gelecektir. Başarılı olacaktır. Şimdi tabii Erotsum, doğru konuşalım. Ahmet Bey, yani Türkiye'de yardımcı kaynaklar konusunda çok büyük bir ekonomi var. Bir de şurası başka bir gerçek ki, sağlık ve ekonomi, sağlık ve eğitim, insanların kendileri için, çocukları için, yakınları için açıkçası fedakarlıktan kaçınmayacakları bir alan olduğu için eğitim ve sağlıkta kötü niyetli birileri açıkçası insanların bu konudaki hassasiyetini rant anlamında kötüye kullanabilir. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı da son yıllarda bunu gayet iyi biliyoruz ki özellikle bu yardımcı kaynaklara, gereksiz yardımcı kaynaklara körü körüne velilerin, öğretmenlerin, öğrencilerin saplanmaması için bu açıklamaları sürekli yapıyor bakanlar. Sadece Yusuf Tekin Hoca değil, hani ondan önceki bakanlar da hep müfredattan gelecek, kitaplardan gelecek, kitaplar yeterdir diye söyledi. Tabii şöyle başka bir gerçek de var. Evet, yani tabii ki yardımcı ders kitabı bir ek kaynaktır. Ek kaynaktan çalışıyor olmak her zaman için bir avantaj getirebilir. Ama sadece ek kaynağa odaklanmak ve sadece ek kaynaklar var yok, varsa başarı gelecek, yoksa başarı gelmeyecek diye bir durum söz konusu asla değil.
0: Yok, evet.
1: Önemli olan müfredattır. Sayın Bakan'ın yapmış olduğu açıklamada buna vurgu yapmaktadır. Doğru bir vurgu yapmaktadır.
2: Zaten hocam, özür dilerim.
0: Buyurun.
2: Kitaplarda, müfredatta, milli eğitimin kitaplarında ana konuyu öğrenen çocuk yardımcı kaynaklarda ne yapıyor? Onu pekiştirici sorular çözüyor.
1: Bravo. Evet.
2: Üstüne işte farklı bir anlatım modelini okumuş oluyor. Onun için ana kaynak, ana kolon zaten her zaman Milli Eğitim Bakanlığı'nın bize sunmuş olduğu kitaplardı.
1: Bir de tabii yani bu dijital kaynaklar da şu anda son derece artmış durumda. Milli Eğitim Bakanlığı kaynakları açısından baktığımızda MEBİ platformu var biliyorsunuz.
2: Evet, eyvallah.
1: Şimdi Erotsum, doğru konuşalım. Devlet bakış açısında her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 8. sınıf bireyine devletin eşit imkanları sunuyor olması gerekir. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı anne babasının ekonomik gücü ek kaynak almaya imkan vermeyen kendi vatandaşlarına da, o çocuğa da bu imkanları sunmak durumunda. Bu yaklaşım için elden geldiğince bakanlık, elden geldiğinin ötesinde hatta çok da güzel kaynakları var.
2: Çok güzel şeyler var.
1: İmkanlar, yani esasında şuraya gelelim. Bence Türkiye Cumhuriyeti'nde başarılı olmak istiyorsanız sınavlarda bakanlık şu anda her türlü kaynağı sağlamaktadır.
2: Sunuyor.
0: Evet. Yani aslında zaten Sayın Bakan'ın açıklaması da bu yönde. Bu endişeye yönelik bir açıklama. Evet. Üniversite sınavında TYT veya YKS oturumlarında karşınıza çıkabilecek bütün sorular bizim kitaplarımızdan çıkacak. Bunu her sınavdan sonra, ben bakan olduktan sonra 3 yıldır ÖSYM'den istiyorum. Çıkan her sorunun kazanım karşılığının ne olduğunu, hangi kazanımdan sorulduğunu istiyoruz. O yüzden siz hiç kimseye itibar etmeyin. Sorular sizin ders kitaplarınızdan çıkacak. Sorular sizin öğretmenlerinizin anlattıklarından çıkacak. Sorular bizim sizin için hazırladığımız müfredattan çıkacak diye açıklama yapmış zaten Sayın Bakanımız.
2: Şöyle de bir şey var zaten, şimdi 8. sınıflarda bağlam temelli sorular geldi.
0: Evet.
2: Şimdi bunu Milli Eğitim yayınlamazsa zaten diğer yardımcı kaynaklar bilemez.
1: Doğru.
2: Onun için Milli Eğitim kaynağını ana kaynak olarak herkes kullanmak zorunda. Yani. Kullanmalı.
0: Peki hocam, sizinle devam edelim. Şimdi sınav anında veya işte kitapçık açıldığında çoğu öğrenci bildiğim her şeyi unuttum diyebiliyorlar. Evet. Bu paniğe kapılabiliyorlar. Evet. Anlık krizler yaşayabiliyorlar. Bunun sebebi nedir? Öğrenciler kendilerini nasıl kontrol etmeli?
2: Şimdi ben belli bir süre öncesine kadar Burak Hocam, Ahmet Bey, sınavlara giriyordum. gözlem amacıyla. Özellikle sistem değişikliklerinde mutlaka giderim. Evet. Benim için, çocuklar için heyecanlı oluyor da benim için çok keyifli oluyor. Çünkü bahçede nasıl bir ortam var? Anneler, babalar

0: Çocuklarını sınava nasıl uğurluyorlar? Salonun içinde çocuklar nasıl davranıyorlar? Gözetmenler çocuklara nasıl davranıyor? Çocuklara nasıl tepki veriyor? Çocuklar nasıl tepki veriyor? Kitapçık poşetini açmaktan sonra ne oluyor? Sınıf içinde gürültü var mı? Müthiş bir laboratuvar benim için.
1: Evet. Tercih yapmıyordum o zaman.
0: Tercih yapmıyordum. Tamam. Kimsenin hakkına girmeyelim. Tercih sadece katılım sağlıyordum ve gözlem yapıyordum. Evet. Gözlemciydim. Maçlarda var ya gözlemci. Öyle evet. Gözlemcilik yapıyordum. Çok şahit oldum. Biliyor musunuz? Kitapçığı açıyor hocam.
2: Ve donuyor.
0: Şöyle kalıyor. Ağlıyor. İçim gidiyor. Kalkıp yardım etmek istiyorsunuz ama yapamazsınız. Şimdi çok normal. Çünkü ne oluyor? Bütün bir yılın stresi çocuğun üzerinde. Kapıdan girerken bazen anne babalar diyorlar ki hadi sana çok güveniyoruz, yapacağına inanıyoruz. Emeklerimizi boşa çıkarma. Zaten çocuğun kafasında var 50 kilo yük. Bir de emeklerimizi boşa çıkarma lafıyla onu yapıyor muyuz 150 kilo biz? Çocuk o beklentilerle, çocuk kendi için sınava girerken birden kapıda bekleyen anne baba için de sınava girmeye başlıyor. Çünkü annem babam bana maddi ve manevi büyük yatırımlar yaptılar.
1: Stresi katlanıyor çünkü.
0: Stres katlanmış evet. Vaziyete geliyor. Bu durumda beynimizde amigdala var. Bize ta ilkel, bizi hayatta tutan merkez. Hı hı. Savaş ya da kaç. Şimdi eskiden doğada insanlar vahşi hayvanlarla karşılaştığında hemen amigdala devreye giriyordu. Kanı kaslara gönderiyordu. Orada ya savaşabilirse, gözünü kestirirse insan savaşıyordu. Kestiremezse kaçıyordu. Ve bunu yaparken de bir tasarruf yapıyor. Prefrontal korteks dediğimiz ön beynimize kanı göndermiyor. Bizim beynimizin yürütücü işlevlerini yapan beynin komutanı, kaptanı prefrontal korteks. Oraya işte kan akışı zayıfladığı için çocuk kilitleniyor. Kilitlenmenin sebebi bu. O noktada şunu yapmak gerekiyor çocuklardan. Kalemi bırakacak. Çünkü daha da yapmaya kalktıkça o stresi, kortizol hormonunu arttırıp vücudundaki stresini katlıyor. Kalemi bırakacak, arkasına yaslanacak, gözlerini kapatacak. 2 saniye burnundan nefes alacak, 4 saniyede geri verecek. 2 saniyede burnundan nefes alacak, 4 saniyede geri verecek. 3-4 bunu tekrar yaptıktan sonra beyin diyor ki, ya korkulacak bir şey yok, ben güvendeyim. Böyle rahatlıkla nefes alabildiğime göre her şey yolunda diyor. Kan akışını normale döndürüyor, kaslardan çekiyor, beyne tekrar göndermeye başlıyor. Unutulan işte o kilitlendi dediğimiz unutulan formüller, unutulan kelimeler, sözcükler hepsi geri geliyor. Ve çocuk normal performansını sergilemeye başlıyor. Bunun evet. için lütfen önce başlangıçta ailelerimiz beklentiyle çocukları içeri sokmasınlar. İkincisi çocuğumuz içeride paniklerse dünyanın sonu değil. Kalemi elinden bırakacak. En fazla 2 dakikası gider sınavdan. O 2 dakikada kıyamet kopmaz. Kendini sakinleştirdikten sonra teminat veriyorum. Eski haline dönüp, hiç o stres öncesi haline dönüp, çocuğumuz kaygı öncesi haline dönüp sorularını çözebilecektir.
1: Evet. Ama tabii o paniği yaşayan, o stresi yaşayan öğrenci için bunu o sırada uygulamak, düşünüp uygulamak da herhalde çok zor olsa gerek.
0: İşte onun için şimdiden söylüyoruz. Sınava az evet. bir süre kala söylüyoruz ki bizi dinleyen kardeşlerimiz paniklemesinler. İşin çözümü bu kadar basit.
2: Bir de tabii şimdi hani sınava açıkçası hani ciddiye alıp hakkıyla hazırlanan çocuklar şimdiye kadar çok fazla deneme sınavı yaptılar.
0: Evet. Evet.
2: Yani hani dershaneye gidiyorlarsa orada yaptılar, okullarında yaptılar, kendi başlarına yaptılar. Özel bir takviye alıyorlarsa belki işte takviye destek öğretmeniyle birlikte yaptılar. Öyle olduğu için hani oraya girdiklerinde çok büyük bir ihtimalle bir problem de yaşamayacaklardır. O stresi yönetmeyi daha evvel tecrübe ettiler ama hocamın söylediği gibi yani gerçek sınavın stresi, kaygısı sebebiyle o ortamda bir sıkıntı yaşarlarsa da hocamın söylemiş olduğu formül biliyoruz ki her zaman için işe yarıyor. Kaybedilen 1-2 dakika daha sonra telafi edilebiliyor. İnler, yeter ki kaygı inler. Gitsin, o eski motivasyon yerine gelsin. Bir de şimdi şunu söylemekte fayda var. Yani anne babalar çocuklarına tabii ki ellerinden geldiğince destek olmaya çalışıyorlar. Bunu hissettirmemeye çalışsalar da o çocuklar da hani sonuçta her şeyin farkındalar. Yani tabii, anne tabii, babanın tabii. ne yaptığını, ne ettiğini. Anne baba da değil ya. Anne baba, işte anneanne, babaanne, dede, evet, hala evet. teyze, kardeş. Yani hepsi esasında bu işe odaklanıyorlar. Ailecek odaklanıyorlar. Tabii bu ciddi bir yük ama ben anne babalara şu önümüzdeki birkaç gün içinde şunu tavsiye edeceğim. Tamam mı? Alsınlar çocuklarının deneme sınavlarından bir tanesini kendileri çözmeye çalışsınlar. Bakalım çözebiliyorlar mı o soruyu?
0: Evet.
2: O kadar kolay değil. Yani anne baba her ne kadar yıllar önce kendisi muadil sınavlara girdiğinde iyi bir başarı elde etmiş olsa bile şu andaki yeni nesil sorularla mücadele etmek o kadar kolay değil. Şu anda hocam, sözüm, çok zor.
0: Sözünüzü kesmeyin, unutmayın lütfen. Anne baba değil, öğretmen arkadaşları bile söylüyoruz tabii, tabii. bunu. Ya diyorum ki siz bu kitapçığı alın. Siz matematik öğretmensiniz, full çıkarıyorsunuz bütün soruları. Bu çocuk matematiği de yapacak, evet. Türkçeyi de yapacak, bravo. Feni de yapacak, sosyali de yapacak.
2: Ve kısıtlı sürede.
0: Ve kısıtlı sürede ve birçok branşa hakim olacak yani, bu çocuk.
2: Bakın gerçekten değerli velilerimiz, lütfen çocuklarınızın girdiği deneme sınavlarından birini alın. O süre zarfında siz de yanıtlamaya çalışın. Pes edeceksiniz, göreceksiniz yani. Kesinlikle. Nereden çıktı bu ya? Kesinlikle. Olur mu? Hak vereceksiniz. O çocuğun ne kadar zorlandığına hak vereceksiniz. İnanın. Ve başarı gösteren çocukları da daha fazla takdir edeceksiniz ve alkışlayacaksınız. Kolay bir işin altından kalkmıyor çocuklar.
0: Müthiş bir başarı.
2: Zor bir işin evet. altından kalkıyorlar. Evet. Bir de stresi yönetmeye çalışıyorlar. Bir de sizin ekstradan getirmiş olduğu aileye sorumluluk stresini yaşatmamak için de onlara sarılın. Onlara hani sevginizi hissettirin. Onlara
0: şefkat bu işi, göstersinler, kucaklasınlar.
2: Evet, bu işin, evet. Bu işin bir hani bir sınavda istenilen başarıyı göstermemenin hayatın sonu olmadığı ile ilgili
0: aynen öyle.
2: Samimi duygunuzu geçirmeye çalışın. Dediğim gibi onlar her şeyin farkında. Hani sizin söylediğiniz evladım sen sınavda başarısız olsan da bizim için önemli değil söyleminizdeki samimiyeti ya da samimiyetsizliği o kadar iyi anlarlar ki.
0: Kireç gibi bir suratla biz sana o ne olursa olsun arkandayız değil. O samimiyeti göstermek gerekiyor.
2: Sarılmak
0: hocam.
2: Önemli. Sarılacaksın. Tabii, sevgini tabii. hissettireceksin. Sevgini hissettireceksin. Evet. Bu sevgiden bir şey kaybolmaz evet. diyeceksin.
0: Aynen öyle.
2: Sen kalkıp da işte %100 başarı beklediğimiz bir çocuksun ama 2 tane, 3 tane, 5 tane net kaçırdığın zaman sana olan sevgimiz, güvenimiz azalmayacak diye sarılarak onu hissettireceksin. Göstermelik değil. Çünkü aksi takdirde çocuğun geleceğiyle ilgili de büyük bir kumar oynarsınız anne babalar.
0: Hocam. Bir de insanın doğasında var. Bu ayna nöronlarımız var hocam. Evet. Ben şimdi sizle konuşurken sizin söylediklerinizin samimiyetini aynı şekilde siz benim veya Ahmet Bey'inkileri anlayabiliyoruz. Bu beynimiz anlıyor bunu yani. Onun için çocuklarımızı kandıramayız. Samimi olmamız hocamın dediği gibi çok önemli. Bir de hocamın söylediğine bir katkı daha yapmak tabii. istiyorum ben. Sınavlar oldular. Okullarımızda biz düzen artık konular bitti. 8. sınıf ve 12. sınıflarımızda düzenli deneme sınavları çözüyoruz çocuklarımıza. Çocuklara bunu bir rutin haline getirmek gerekiyor. Yani çünkü işte bu yine ilk baştaki sorunuza istinaden söylüyorum. Paniklemesinler, kilitleniyorlar dedik ya. Rutine bindirirse bu işi vücut normal olarak algılar. Şimdi siz rutine bindirdiğiniz bir işte kaygınız minimumdadır. Yine kaygınız olmalı olur ama minimumda olur. Evet. Şimdi ilk kez yayına alacağınız birinin kaygısıyla işte defalarca yayına çıkmış. İlk yayına sizden söyleyeyim. İlk yayına çıktığınızla kaygınızla şimdiki kaygınız aynı mı?
1: Farklı tabii.
0: Farklı. Evet. Çünkü bir rutine döndü artık bu iş. Çocuklarımızla da bu işi bir rutine döndürebilirsek işte sabah kalkış saatlerinden sınava düzenli deneme sınavlarını evde olmalarından okul dışındaki vakitlerden bahsediyorum. Daha kaygıları azalacaktır, minimuma düşecektir.
1: Evet. Peki hocam zihin nasıl dinlendirilir peki onu sorayım size. Yani öğrenciler sınav stresini ekran kaydırarak veya işte sosyal medyada vakit geçirerek bastırmaya çalışıyorlar. Bu şekilde zihinlerini dinlendirebilirler mi?
0: Mümkün değil, dinlendiremezler. En çok karşılaştığımız yanılgılardan bir tanesi de budur. Çocuk şimdi ders çalışıyor, deneme sınavı çözüyor. Neyse mola veriyor. Mola verince telefonu eline alıyor. Başlıyor kaydırmaya hocam. Başlıyor kaydırmaya. 15 saniyelik, 20 saniyelik, 30 saniyelik reelsler. Şimdi reelslerin kurgucusu, bu işi getirenler çok ilginç. Muhakkak biliyorsunuzdur. Kumarhanelerin sistemini kuran insanlar bu işi kurdu evet. biliyor musunuz? Beyni öyle bir hipnotize ediyorlar ki oraya. Öyle bir dopaminerjik sistemi harekete geçirtiyorlar ki başından kalkamıyorsunuz. Size bir sürü uyaran, bir sürü renk, bir sürü ses, bir sürü müzik bombalıyorlar. Bombaladıkça siz ona kendinizi kaptırıyorsunuz. Bir anda 2 saat geçmiş. Zaten çocuğun ders çalışmaktan böyle manevraya sıkışmış beyni üstüne bu uyaran bombardımanı altında iyice sıkışıyor. İyice kilitleniyor. Diyor ki çocuk ya ben kendimi dinleneceğim dedim daha yorgun hissediyorum hocam diyor. Bunu çok yaşıyoruz. Telefonla sosyal medyayla dinlenme olmaz. Ders çalıştıktan sonra molanızı vereceksiniz. Yatağınıza yatıp tavana bakın. Bu bir dinlenmedir. Çıkın balkona 5 dakika 10 dakika temiz hava alın. Bu bir dinlenmedir. Sohbet edin annenizle babanızla. Bu bir dinlenmedir. Ama cep telefonundan reels kaydırmak bir dinlenme değildir. Bunu yapmamalılar. Dijital oruç dönemine girmeler.
1: Evet.
0: Kopacaklar. kopacaklar bu süreç. Biz de tabii ki, biz de bu gemideyiz. Aynı gemideyiz. Bizler de dinlendiğimizi sanıyoruz. Beynimiz iyice, aklımız iyice kazana dönüyor o reelslere baktıktan sonra. Ya. Bir de öyle güzel kurguluyorlar ki hocam, sizi sizden iyi, beni benden iyi biliyor tabii algoritmalar. Yani karşımıza ne bakarsak. Şimdi burada bir şey konuştuk ya, ben eminim yolda giderken sosyal medyaya bakarken sınavlarla ilgili, işte LGS ile ilgili şeyler çıkacak önüme. Yani, dinliyorlar.
2: Yardımcı kaynakların reklamları
0: çıkmaya başlayacak. Yardımcı kaynakların reklamı çıkmaya başlayacak hocam yani. Onun bundan dolayı dinlenmek, ben analog döneme dönmek diyorum bunu. Analog döneme dönelim. Telefonsuz bir dinlenme olsun. Dijitalsiz bir dinlenme olsun. Yoksa daha çok yorarlar beyinlerini.
2: Ya şimdi mesela hani hocam, şimdi tabii sınavlara az bir zaman kaldı. Şu anda çok büyük bir ihtimalle hani bu sene sınava girecek 8'ler ve 12'ler çoğunlukla bizi izliyorlar dinleyicileri. Evet. Ama izleyen 7'ler varsa, mesela 11'ler varsa, onlara da şu mesajı vermek gerekiyor. Ekrandan uzaklaşmaları lazım.
0: Kesinlikle öyle. Evet.
2: Yani bir sene ekrandan gerçekten uzaklaşmaları lazım. Bir, dediğiniz gibi hani algoritmalar öyle büyük bir tuzak gibi, girdap ki, o algoritmalar size işte bir sonrakinde ne geleceğini arka tarafta hani planlıyorlar. Geldiğinde daha çok hoşunuza gidiyor, daha çok hoşunuza aynen gidiyor. Öyle. Yani sizi bir şekilde esir alıyorlar. Birincisi bu. İki, konsantre, yani odaklanmayla ilgili olan süreniz, odaklanabildiğiniz süreniz azalmaya başlıyor. Evet. Öyle olduğu için sınavlar da odaklanma becerisini ölçümler. Hı. Sınavlardaki o özellikle tabii, yeni nesil sorular da konsantre olacaksınız, okuyacaksınız, oradaki detayları yakalayacaksınız, ona göre kafanızda işte bir şeyleri birbiriyle birleştireceksiniz, aşağıdaki yanıtlardan hangisinin doğru olduğuyla ilgili karar vereceksiniz. Yani odaklanma sürenizin yüksek olması lazım. Yani özellikle başarılı olmak isteyen bir çocuğun LGS'de ekran kaydırmayla ilgili tuzağa düşmesi ölümcül. Yani tamam, başarıyı yakalaması gerçekten
0: zaten değil. Ahmet Bey, en büyük sıkıntıyı da hocam, Burak hocam, orada yaşıyoruz ya. Evet. Şimdi 30 saniyelik reels'e alışmış çocuk şöyle bir paragraf çıkıyor. Bakın abartısız bu uzunlukta bir paragraf çıkıyor. Evet. Bunu okumak zaten bir dakika. Şimdi 30 saniyelik kaydırmalı reels'e alışan çocuğa onu 30 saniyede, 60 dakikada, saniyede okutup anlamasını sağlayıp alttaki sorulara inmek çocuğa içinden hocam, çıkılmaz bir şey gibi bakın, geliyor. Kuyu gibi geliyor.
2: Şimdi mesela bakın, yani ekranlarla ilgili en büyük tehlike bir de şurada karşımıza çıkıyor. Şimdi sonuçta siz çok fazla konsantre olmanıza ihtiyaç duymadan ve sizi karşınıza çıktığında hoşlanacağınızı bir algoritmanın hesap etmiş olduğu içeriklerle bir şekilde oyalanmaya başlıyorsunuz ve bu sizde bir mutluluk yaratıyor.
3: Evet, evet.
2: Ama bakın, bir öğrenci eğer derse şu ders bitsin de teneffüste kaydırayım diye giriyorsa o dersten verim alma şansı
0: mümkün
2: yoktur.
0: Değil, mümkün değil.
2: Ve maalesef çocuklarımız buna dönüşmüş durumdalar. Çocuklar bırakın teneffüste arkadaşlarıyla sosyalleşmek için değil, eğer telefona ulaşma şansı varsa, iyi ki telefonları alıyoruz.
0: Alıyoruz, aynen öyle.
2: Ama inanın hani baktığımızda çocuklar şu anda hayatı, yani hayatın olağan ya da olması gereken şeylerini bir külfet olarak görüyorlar. Oradaki yapmaları gereken, geçirmeleri gereken zaman bitsin de ben burada işte bir şekilde tatmin aynen olayım diye bak, kaydırayım diye bakıyorlar.
0: Suçları da yok ki hocam. Alıştırdık beyni. İşte biz alıştırmadık da sistem alıştırdı.
2: Sistem alıştırdı. Evet.
0: O hani, beyin ödül sistemini öyle bir harekete geçirdiler mesela, de artık geri döndüremiyoruz.
2: Bakın şimdi yani son birkaç günde bazı ailelerde şu hatayı da görüyoruz. Tamam işte sen çalışacaksın, çalıştın. Son bir hafta işte tamam işte birazcık kaydır. Yani böyle yaklaşımları da görebiliyoruz zaten. Yapacağını yaptı, biraz rahatlasın. Ya işte siz belki çocuğunuzun ekran süresini kısıtlayarak ya da kısıtlamak değil mi? İşte hani bir kontrol altında tutarak onun konsantre olmayla ilgili olan kaslarını güçlendirdiniz. 3-5 günde o kas güçlenmiş, kasların yine pörsümesiyle ilgili yol açıyorsunuz. Böyle bir şey olmaz. Evet. Yani sınava kadar mümkünse bir sene.
0: Asıl şimdi kesmeleri gerekiyor.
2: Şimdi kesmeleri gerekiyor. Evet, aynen öyle.
1: Peki şöyle farklı bir bakış açısı sunsam çocuklar açısından özellikle. Şimdi odak süresi düşüyor. Yani gençlerin ve özellikle çocuklar için bunu söylüyoruz. Ancak dijital çağda yaşıyoruz, teknoloji çağında yaşıyoruz ve her şey çok hızlı bir şekilde gelişiyor ve bu iş hayatında da böyle, iş kollarında da böyle. Belki önceden bir günde yapılacak iş şu an bir saatte yapılıyor, belki yarım saatte yapılıyor. Belki çocukların şu anda odak süresinin düşmesi çağa ayak uydurduklarının bir göstergesi olabilir mi acaba? Yani böyle bir bakış açısı da sunulabilir herhalde.
0: Bardağı dolu görmeye çalıştınız bence ama çok çok sağlıklı değil o gelişim. Bir gelişim, bir değişim. Yani,
1: hocam şunun için ama, soruyorum bunu. Yapay zeka ile birlikte işlerimizi çok hızlı bir şekilde yapıyoruz ve daha hızlı sonuç alıyoruz yaptığımız işlerde.
2: Ahmet Bey, şimdi bakın yani çok doğru söylüyorsunuz. Şimdi yapay zeka hayatın gerçeği olacak gibi gözüküyor. Tamam. Kabataş Erkek Lisesi'nde TEDx konuşması yapmak için davet aldım. Gidip orada işte konuşma yapıyorum. Konu tabii dönüp dolaşıp yapay zeka geliyor. Yani
3: kaçınılmaz
2: bir şekilde. Bir soru sordum. Söylemek istediğim bir şey vardı. Oradan bir kız öğrencinin söylediği çok güzeldi. Açıkçası kanal oluşturdu. Oradan girdim. Yani işte bir şeylerden bahsettim. Yapay zeka oluşturdu. Evet dedi işte şunu yapıyorum dedi bir kız öğrenci. Ama dedi ben dedi parasızını yapıyorum. Onun için çok kaliteli değil dedi. Hah dedim. Şimdi 500 tam puanla girdiniz değil mi dedim. Evet. Çok zeki zannediyorsunuz değil mi kendiniz dedim. Evet. Ama dedim zeki artık parayla alınıyor. Sen söyledin dedim. Evet. Ayda 20 dolar veriyorsun. Daha zekisini alıyorsun. 100 dolar veriyorsun. Daha da zekisini alıyorsun.
3: Evet.
2: Artık zeka satın alınabilecek bir güç haline gelmeye başladı. Bir meta haline gelmeye başladı. Evet. Öyle olduğu için hani Allah vergisi DNA'nızdan gelen bir zekanız varsa bu zekanızı sürekli kullanmadan yapay zeka her zaman için yenilebilirsiniz. Ya da parası olup da daha zeki yapay zeka alanın karşısında güçsüz duruma düşebilirsiniz.
1: Ama şöyle bir şey onun var için, tabii. Evet. Buyurun.
2: Ya bu bağlamda yapay zekayı böyle görmek gerekiyor. Mesela biz şu anda hani kendi aramızda şöyle söylüyoruz. Yapay zekaya teslim olmayan. Hı hı. Yapay zekaya teslim olmayacak. Yapay zekayla barışık ama yapay zekaya
3: esiri
2: barışık.
3: Değil.
2: Esiri olmayan. Evet. Gençler yetiştirmek zorundayız. Yani bunu da becermek zorundayız. Bunu kim becerecek? Okullar becerecek. Bunu kim becerecek? Öğretmenler becerecek. Evet. Bu gelecek için, geleceğe yönelik bir sorumluluk. Kurumların da öğretmenlerin de bir sorumluluğu. Şey çok basit ya. Yapay zekaya ödev yaptırmak da kolay. Yapay zekanın her söylediğine inanmak da kolay. Tabii. Ama yapay zeka her zaman doğrusunu söylemiyor. Bir de yapay zeka kimin eğittiği çok önemli. Evet. Yapay zekayı eğer eğitenler örneğin işte Filistin'de yaşananları şöyle anlatırlarsa gelecekte herkes şöyle bunu bilecek.
3: Aynen. Evet.
2: Böyle anlatırlarsa böyle bilecek. Yani. Yapay zekayı kim eğitiyor bu
3: zaten
2: önemli.
3: Zaten çocuklara dijital okur yazarlık bu açıdan da önemli hocam. Yani her gördüğüne inanmamak, sana her sunulanı kabul etmemek, sorgulamak, araştırmak. Hocamın dediği gibi yapay zekayda şimdi bize Filistin olaylarını bir açıdan bakılırsa başka türlü anlatacak. Diğer türlü öteki türlü anlatacak.
1: Ya bu aslında bunu şunun için ben söyledim. Lafınızı kestim ama yapay zekaya nasıl bir anlam yüklediğinizle de ilgili bir şey bu. Yani yapay zekayı kaynak olarak kullanırsanız sizi yanlış farklı bir şekilde daha doğrusu
3: teslim ederseniz
1: manipüle edebilir sizi.
3: Tam teslim olursanız manipüle eder. Evet.
1: Ancak onu referans olarak kullandığınızda yapay zekayı işlerinizi yine hızlı bir şekilde halletmiş oluyorsunuz. Yani onu kaynak olarak görmemek gerekiyor aslında.
2: Bir araç olarak.
1: Ya yapay zekayı şöyle bir şey var aslında. Ne kadar iyi beslerseniz o kadar doğru sonuç alırsınız yapay zekayı. Yani yapay zekayı kullanabiliyor olmak da bir kabiliyet aslında.
3: Öyle ve bakın bizi yine kendine çekti. Sorunuz yapay zeka değildi. Bizi yine öyle bir şey ki bu yapay zeka.
1: Yapay zeka.
3: Bilgisayar olmasa bile kendine çekebiliyor. Doğru. Ben sizin sorunuza şöyle bir cevap vereyim. Hani hızlandı her şey diyorsunuz ya. Hayatın bir de hızlanmayan gerçekleri de var.
1: Ya hızlandı yemek şu anlamda yerken söylemedim. Onlar araştırmasın. Ödevlerini yapay zekaya yapsın. Daha hızlı sonuç alıyorlar anlamında söylemedim.
3: Anladım. Anladım ben dediğinizi. Evet. Yani hayatın akışını hızlandırıyor gibi söylediğinizi
1: kesinlikle
3: anlıyorum.
1: Evet, tabii.
3: Ama yemek yerken hayatı hızlandırmamamız gerekiyor değil mi? Bir aile büyüğümüzle sohbet ederken zamanı hızlandırmamamız gerekiyor. Eşinizin elini tuttunuz, onu sevginizi ne kadar sevdiğinizi söylerken hızlandırmamanız gerekiyor. Her şeyi hayata yedire yedire analog bir şekilde yaşamanız gerekiyor.
2: Hocam şimdi bakın bir şeyin kalıcı olarak insanın kafasına yerleşmesi için pekişme gerekir.
3: Evet.
2: Pekişme de tekrar demektir.
3: Evet.
2: Tekrar da zaman gerektirir. Yani şimdi yapay zeka her şeyi hızlandırdı falan diye söylüyorsunuz ya. Yani pekişmiyor hiçbir şey. Hiçbir şey derinleşmiyor.
3: Yüzeysel kalıyor.
2: Yüzeysel kalıyor ve hop gelip gidiyor.
3: Evet.
2: Bu bağlamda da şunu da düşünmekte fayda var. Yani esasında öyle bir yaşam becerisi elde etmek durumundayız ki yapay zeka olmadığında da kıymetli olalım. Yani yapay zeka olmadığında kıymetsizleşiyorsak büyük bir risk taşıyoruz.
3: Hayatta
2: demektir.
3: Kalabilelim. Evet. Çünkü öyle bağlanıyoruz ki yapay zeka, sınavlardan yapay zekaya geldik ama şimdi yeni nesil elinde navigasyonsuz şu arabayla bir yerden bir yere gidemiyor.
2: Bravo, çok güzel uçlar. Bizi ben, de biliyor muyuz Allah aşkına? Yani biz bile kaybettik.
3: Ben mümkün olduğunca aç olmaya çalışıyorum. Bak, oğlum da diyor ki baba be vay be bütün yolları biliyorsun diyor. Ya bu yani, marifet değil ki. Ama olmasa yapay hepimiz zeka, böyleyiz zaten. Böyle.
1: Hocam bizim yapay zeka hayatımıza girdi. Yani çıkması artık mümkün değil.
3: Hocamın
1: ve
3: dediği gibi.
1: Bununla yaşamaya.
3: Hocam Ahmet Bey ne kadar siz onu içinize sokacaksınız yapay zekayı? Bir yere kadar almak zorundayız zaten. Evet. Reddedin demiyorum, bu çağa ayak uydurmamak.
1: Ya bu arama motorunu olur. Arama motorunu kullanmayın. Ansiklopedileri karıştırın gibi bir şey.
3: Öyle bir dünya
1: aslında.
3: Yok.
1: Yani
3: araştıracaksınız.
1: Arama motorunu kaynak olarak kullanmak ne kadar tuhafsa yapay zekayı kaynak olarak kullanmak da eşdeğer bir şey aslında.
3: Yani %100 doğrudur demeyeceksiniz.
1: Tabii ki.
3: Yapay zeka sorgulayacaksınız. Yani. Kendi fikrinizi muhakkak işin içine katacaksınız. Başka şansınız yok yani. Çünkü yapay zeka %100 doğru değil.
1: Yani video montajı, bir saatte yapılan bir video montajı 5 dakikada, 4 dakikada
3: sınavlara yapılabilir. Da hayatı kolaylaştırıyor. Evet.
2: Sınavlara da gelirsek.
1: Yani doğru sınav vardı.
2: Evet. Şu anda biz işte ABCD 4 şıktan oluşan LGS, evet. ABCDE 5 şıktan oluşan YKS sistemiyle öğrencileri sıralıyoruz ve bir üst kademeye geçiriyoruz. Herkese eşit mesafede. Bunu şu anda herkese eşit mesafede yapabilmek için de merkezi olarak tabii ki çoktan seçmeni yöntemi uyguluyoruz ama yakın gelecekte açık uçlu sorulara verilecek olan yazıyla yanıtların yapay zeka tarafından objektif bir şekilde değerlendirileceği bir dünya da
3: bizi bekliyor.
2: Bizi bekliyor. Evet. Bu çok uzak değil. 2 sene, 3 sene sonra bu karşımıza çıkacak.
1: Yani
2: o zaman da bakalım ne yapacağız? O zaman da ona adapte olmaya çalışacağız. Ama her halükarda ne olursa olsun bir müfredat olacak, kazanımlar olacak, ders kitapları olacak. Bunların bir şekilde öğrencilere bu becerilerin kazandırıldığı eğitim öğretim ortamları, okullar olacak, öğretmenler olacak. Yapay zeka bu süreçte mutlaka işin içine gireceğini biliyoruz ama şurası bir gerçek ki ne olursa olsun öğrenciliğin hakkını veren her zaman için daha az hakkını verenin önüne geçecek.
1: Aslında şu an sınava hazırlanan öğrenciler sizin yaşamadığınız ve benim de yaşamadığım bir stresi yaşıyorlar. Biz geleceği, yani siz daha netti tabii, geleceğe dair öngörünüz daha netti. Onların biraz daha bulanık. Çünkü çok daha hızlı bir şekilde tabii, değişiyor. Elbette. Geleceğin mesleği yani, dediğimiz şey nedir mesela? Yani bugün 5 sene önce yazılım diyorduk.
2: Şu anda yazılım kalmadı.
1: Şimdi yazılım diye bir şey kalmadı.
3: Çünkü yapılıyor yani. Zaten. Evet. Yani, ya, evet. Ahmet yani, dünya öyle bir noktaya geldi ki akşamdan sabaha her şey değişebiliyor.
1: Evet.
3: Onun için bizim zamanımızda çok yaşlıymış gibi söylemeyeyim. Bizler daha genciz değil mi Burak Hocam? Ama
2: aynen. biz aldık yaşımızı artık.
3: Şimdiki yavrularımızdan önceki dönemde biraz daha analogtu yine hayat. Aynı şeye dönüyor. Biraz daha yavaş ilerliyordu. Ama şimdi akşamdan sabaha dünya çok hızlı ilerliyor. Sadece belirli bir şey için konuşmuyorum. Küresel anlamda konuşuyorum. Bunun için adapte olabilmek çok önemli.
2: Evet. Ya bu anlamda da mesela şimdi hani sınavlar sonrasında tercih dönemi de gelecek. Tercih döneminde de işte hangi liseye çocuğumuzu verelim, işte hangi üniversite, hangi meslek, tabii bunlar çok gündeme gelecek. O zamanlarda gene görüşür, konuşuruz belki programlarda ama şimdi tabii hocamın da söylediği gibi şu anda yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Yani bunu açıkçası herhalde reddedemeyiz.
3: Tabii.
2: Her şey değişiyor. Yani bizim işte lise, ortaokul, ortaokul, lise, üniversite okuduğumuz, master, doktora vesaire yaptığımız dönemlerde gelecek ile ilgili öngörülerimiz çok daha farklı ve belirgindi sizin söylediğiniz gibi. Şu anda artık öngöremiyoruz. Bambaşka bir dünyadan bahsediyoruz. Geleceğin meslekleri değil, geleceğin coğrafyalarından konuşuluyor. Geleceğin dillerinden konuşuluyor. Evet. Burada önemli olan şu, tabii ki her koyun kendi bacağından asılır. Hı hı. Yani öğrenci de, aile de çocuğunun eğitim öğretimiyle ilgili tabii ki kararlar verecek ama öyle bir okul seçilmeli ki okul öğrenci ve veli için onların önünde gelecekle ilgili öngörülerde bulunabilsin.
3: Evet, evet.
2: Bunun hakkını versin. Buna kafa yoran orada bir kadro olsun. Yani bir okulun, bir lisenin eğer eğitim yöneticileri ve akademik kadrosu geleceğin dünyasıyla ilgili kafa yorabiliyorsa, bununla ilgili projeler yapabiliyorsa, sorguluyorsa, müfredata eklemeler yapmayla ilgili bir çaba içindeyse ve çocuğun kariyerini şekillendirmeyle ilgili bir proaktif rol alabiliyorsa, bu iddiadaysa, örneğin bu okul kıymetli bir okul oluyor. Yani biz artık şunu söylüyoruz, yani matematiği, coğrafyayı, tarihi, fiziği öğrenmek o kadar zor değil. Giriyorsunuz YouTube'a, bir sürü aynen kaynak var. Yani evet, niyetiniz olduktan evet sonra okula bile gerek yok. Yani kötü anlaşılmasın ama yani okula öğretmene gerek olmadan bile öğrenmeye niyetli bir öğrenci kendisini misliyle çok güzel yetiştirebilir. Evet. Ama okulları birbirinden farklılaştıracak artık bütün dünyada

0: Öğrencinin kariyeri, yani öğrencinin kendini keşfetmesiyle ilgili yolculuğunda ona destek olan, kariyerini tasarlamayla ilgili öğrencinin ailenin önünde gidip vizyoner bir açılımı onun önüne konu koyabilen, öğrencinin müfredat dışındaki gelişimiyle ilgili aileye, öğrenciye ekstra bir takım faaliyetlerle destek olabilen okullar öne çıkmaya başlıyor. Onun için aileler de okul tercihlerini yaparken buna özellikle dikkat etmek durumundalar. Orada da biraz ezber bozmak zorundalar. Yani iyi puanla öğrenci alan okul ezbere iyidir diye kesin bir şey söyleme şansımız yok.
1: Evet.
0: Okullar da şu anda dönüşmek zorunda, üniversiteler dönüşmek zorunda. Bu dönüşüm çabasını da velilerin bir şekilde süzmesi gerekecektir.
1: Şu da çok değerli oldu hocam, dediğiniz gibi müfredat anlatılıyor. Bütün okullarda zaten Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, yani kendi müfredatını uygulayan okullar dışında %95'i diyelim okullarımızın Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi müfredatı uyguluyoruz. Ama sizin tercih edeceğiniz lise ekstra size ne katacak? Hayata dair, teknolojiye dair, geleceğe dair hangi yaşamsal becerileri ve donanımları size katabilecek o okul? Bunları da çok araştırmak gerekiyor. Sadece duydum, iyiymiş veya bir arkadaşım oraya gidiyor diye değil. Lütfen araştırsınlar velilerimiz ve özellikle çocuklarımız. Yaşamsal ne beceri katacak o okul sana? O üniversite sana, tercih ettin o bölümü gittin ama mezun olduğunda sadece o bölüm mezunu musun? Yoksa onun yanına şöyle şöyle becerilerle de mezun edilmiş bir birey misin sen? Hayata daha hazır bir birey misin? Senle beraber benzer üniversite, benzer başka bir üniversitenin benzer bölümünde okuyan öğrencinin kaç adım önünde başlatıyor üniversite seni? Bunları da çok iyi ölçüp tartmaları gerekiyor çocuklarımıza,
2: yani
1: diye düşünüyorum.
2: Aslında olmazsa olmaz gelecek vizyonu olacak ve bu vizyonu öğrencilere aksettirecek. Bu sadece üniversiteler için değil, ortaokullar için de, liseler için de artık geçerli olan bir şey. Çağımızda daha önemli olan bir şey. Şimdi öğrenciler için o zaman bu süreçte geleceğin mesleğiyle ilgili öngörüde bulunmak daha zorlaştı. Eskisine göre daha zor olduğu için o zaman değişime çok açık olacaklar ve sürekli çok yönlü olacaklar ve değişime sürekli açık olacaklar.
1: Aynen öyle. Ve Ahmet Bey, ne yapıyorlarsa yapsınlar işinde çok iyi olacaklar. Ben hep onu söylüyorum. Hı hı. İşinde iyi olan, alanında iyi olan insan asla işsiz kalmaz.
2: Ve tek meslekle bir ömür dönemi de herhalde bitiyor artık.
1: Kendinizi çeşitlendirmeniz gerekiyor becerilerinizi. Yabancı dil tamam, şu olacak. Yapay zeka çok kısa bir süre içerisinde bende bir kulaklık, sizde bir kulaklık. Ben Japonum, siz İtalyansınız. Kendi dillerimizle konuşup birbirimize tercüme edecek. Ama yine söylüyorum, o duygusallığı bize vermez. O duygusallığı bize verecek olan can cana göz göze iletişim olacaktır.
2: Kesinlikle.
1: Yani bizim o kulakları dedik ya, yapay zekaya bağımlı olmak. O kulaklığı çıkardığımızda biz yine o duygusallığı yaşayarak konuşabiliyor muyuz sizle? Bu çok önemli olacak. Bunun için de işte üniversiteniz size hangi ekstra demi söyleyeyim donanımları katacak? Bunlara bakacaksınız. Gittiğiniz, tercih ettiğiniz lisede yabancı dil öğretimi nasıl? O yabancı dil sizin için üniversiteye başlamanız açısından yeterli katkıyı veriyor mu? Yeterli öğrenimi yapabilmiş mi? Bunları çok iyi saptayıp, değerlendirip, araştırıp ona göre tercih yapmasını ben tavsiye ediyorum. Hem lise öğrencilerimize, liseye geçecek öğrencilerimize, hem üniversiteyi tercih yapacak olan öğrencilerimize.
0: Evet. Bir de şunu söylemekte fayda var. Şimdi işte hani teknoloji gelecek şöyle olacak, teknoloji gelecek böyle olacak. İşte kulaklık takacağız, işte Japon'la Venezuelalı bir şekilde işte böyle iletişim kurabilecek falan diye söylüyoruz, ediyoruz ya. Ya bakın, hani biz zoraki bir şekilde mecbur kaldık, online eğitime geçtik. Ne zaman? Pandemide.
2: Evet.
0: Ve bir yeni yaşam tarzı, işte online dersler, online toplantılar, evden çalışma düzeni, şudur budur bilmem ne. Ne diyorduk o zamanlarda? Yo, ne güzel işte, artık bundan sonra hayat değişecek. Bundan sonra işte hani online eğitim
1: şimdi
0: olacak, işte bütün toplantılar böyle olacak. Vallahi falan da bir bitti.
2: Aynen.
0: Geriye döndük. Ya biz insanız ya. Yani öyle olduğu için yani bir teknoloji entegrasyonu olacak. Kaçınılmaz.
1: Muhakkak.
2: Ama bu biraz daha uzun vadede belki olacak.
0: Biraz daha uzun vadeli olacak. Zannettiğimiz kadar belki keskin köşeli olmayacak. Olacak ama köşeler biraz daha az kesecek.
1: Evet.
0: Olacak ama hani bu anlamda da gene dikkatli olmak gerekiyor. Yani çok da böyle işte böyle olacak diye o tarafa da yönlenmek. Yani bundan 10 sene önce yazılım mühendisi olmak, çok iyi işte yazılım becerisine sahip olmak herkesin tavsiye etmiş olduğu, hiç bitmez etmez. Tabii yani yazılım mühendisi olduğun zaman da yeni teknolojiler gelişiyor. İşte yeni diller gelecek, bilmem ne olacak. Onları da öğrenmek gerekecek. İşte hani sürekli kendini yenileyecek diye biz gençlere söylüyorduk ama o zamanlar mesela senin yerine yazılım yazacak, 7/24 365 çalışacak ve senden çok daha hızlı çözüm üretecek bir yapay zeka yazılım

0: Yapay zeka meslekleri öldürecek diyorlar. Yani çok klişe bir söylem tabii. Elbette kısmen bazı meslekleri sonunu getirebilir. Ancak daha ziyade meslekleri dönüştürecek herhalde, değil mi?
1: Evet, şöyle, dönüşüm mesleği tamamıyla ortadan kaldırabilir. Yani siz eğer sadece çok rutin bir iş yapıyorsanız, ya şimdi mesela öyle artık yapay zeka yazılımları var ki, hani biliyorsunuz, hani en rutin işlerden bir tanesi muhasebedir. Evet, harcamalar evet. olur. İşte noktası virgül kuruşuna kadar tutturmanız gerekiyordur yani evet. bütün hesapları. İşte o hesap, yani yapılan işte alışverişlerle ilgili de, yani ya da ticari işlemlerle ilgili de işte fatura ya da fişler vardır. Bunu bir şekilde işlemeniz gerekir, kontrol etmeniz gerekir. Bunu yapan, sadece bu işi yapan, bu robotik işi yapan bir insansanız, yapay zeka gelir, işinizi alır, siz de bir şekilde işsiz kalırsınız.
0: O yüzden yani, çok yönlü olmak lazım.
1: Şöyle söyleyeyim, kafanızı kullanmadınız, yani organik zekanızı kullanmadınız, rutin, mekanik bir iş yapıyorsanız, robot gelir sizin yerinizi alır. Onun için kafanızı kullanınız. Bakın, ben gençlere hep şunu söylüyorum hocam, beyin kasınızı kullanmaktan geri durmayın.
2: Evet, çok önemli. Çok
1: yani
2: önemli.
1: Biz düşünme tembeliyiz. Evet. Aklımızı kullanma tembeliyiz. Aklımızı kullanmaktan eğer imtina edersek, aklımızı, zekamızı kullanmazsak, yapay zeka gelir bizim yaptığımız işleri alır. Çünkü biz zaten rutin, aklımızı kullanmadığımız bir iş yapıyoruzdur. Ne zaman ki aklımızı kullanmaya başlarız, ne zaman ki yaratıcılığımızı kullanmaya başlarız, ki yaratıcılık öyle hani bir vahiy gibi gelip de ortaya çıkan evet. bir şey değildir. Gene içten gelir çıkar ama onun için bir altyapınızın olması gerekir. Bir işe zaman harcayacaksınız. Bir işin evet. detaylarını bileceksiniz. Ondan sonra o nöronlar bir ilişki kuracak. Aynen ve öyle. Şunu yapsan iyi olur diyecek. Bak, bunu yapay zeka kolay kolay yapamaz.
0: Evet.
1: Yapay zeka siz yaptıktan sonra öğrenir. Ama siz yaptıktan sonra öğrenir. Evet. Yapay zeka kendi kendine bir şeyler... Evet, öğreniyor ama her halükarda baktığımızda insanın organik zekası hali hazırda daha hayatta kalabilecek kadar üstünlük sağlıyor.
0: Şu an öyle ama mesela benim geçen sene kullandığım programın özellikleriyle şu anki özellikleri arasında müthiş bir fark var. Yani bir senede bu hızla gelişirse belki onun önüne geçer herhalde.
2: Bir de Ahmet Bey, şunu da genç kardeşlerimiz izliyorsa evet. söyleyelim, izliyorlardı muhakkak. Beyin bir kas değil ama geliştirilebilen bir evet. organ. Kullanırsak gelişiyor. Sadece kendimizi yapay zekaya emanet edersek, kullanmazsak evet. Geliştiremeyiz ve tembelleştiririz. Tembelleşen beyin üretemez. O zaman işte yapay zeka gelir, sizin işinizi alır.
1: Mahkum olursunuz.
2: Mahkum evet, olursunuz.
0: Doğru.
2: Ama devamlı kullanırsanız, devamlı antrenman halinde olursa
0: evet.
2: kimse sizin işinizi elinizden alamaz.
0: Evet, şimdi ister istemez yapay zekayı da konuştuk. Çünkü aslında konumuzla da ilgili, her şeyle ilgili yapay zeka. Şimdi son 5 dakikanın içerisine girdik. Hap bilgiler verelim sınava girecek öğrencilere. Sayılı günler kaldı. Neler söylersiniz? Evet.
2: Hap bilgi olarak gidersek, şimdi bu saatten sonra artık yeni konu tekrarı yok.
0: Evet.
2: Düzenli uyku çok önemli. Bir kere kendilerine şunu alıştırmaları gerekiyor. Sabahlara kadar deneme çözüp sabah 3'te yatıp da 11'de kalkmayı bitirmeleri gerekiyor. Şu an bu programı izledikleri andan itibaren.
1: Bravo.
2: 11'de en geç yatılması. Hadi 12'de yatıldıysa bence 11'i de geçirmesinler. 11'de yatılıp 7'de 8'de kalkılması gerekiyor. Yani 8 saatlik bir uyku. Beynimiz saat 9.15'te LGS'ye gireceksek, işte 10.30'da TYT'ye, AYT'ye gireceksek, o saatte uyanmış olmamız yetmiyor. En etkin, en verimli halinde olması gerekiyor beynin. Bunun için işte 8'de kalkacaksınız, 8.30'da kahvaltınızı yapacaksınız. Beyninizi, vücudunuzu bu rutine alıştırmanız gerekiyor. Bunun için lütfen geç yatma işini şu saatten itibaren bitirelim.
0: Evet.
2: Yeni konu çalışmayalım, bunu söyledik. Kendimizi sınava yönelik bir rutine, bir biyolojik saatimizi bunu hazırlayalım. Anne babalara da bir naçizane tavsiyem. Demin de söyledim ya, sana çok güveniyoruz, emeklerimizi boşa çıkarma, aslanım, kaplanım, böyle bir şey yok. Çocuklarımıza kucaklayıcı olacağız, çocuklarımızı kapsayıcı olacağız. Elinden gelenin en iyisini yaptığını görüyorum. Sınavın nasıl geçerse geçsin, her zaman seni çok seveceğiz. Sen bizim sevdiğimiz biricik çocuğumuzsun. Bu kadar. Bunun üzerine hadi görelim. Yani bu bir futbol maçı değil. Yapacaksın, gir, kır, parçala falan. Bir boks maçına, bir futbol maçına böyle motivasyon yapabilirsiniz ama sınava giren bir öğrenciyi böyle motive edemezsiniz. Motivasyonunu düşürürsünüz.

0: görürsünüz, kaygısını arttırırsınız.
1: Önemsizmiş gibi davranmamak gerekir sınavın, ancak gereğinden fazla da anlam yüklememek gerekiyor. Kesinlikle. Sınavlara. Hocam sizden de alalım son önerileri, tavsiyeleri.
2: Vallahi hocamın söyledikleri gerçekten güzel bir özet oldu. Evet, çok az zaman kaldığı için cumartesi günkü sınav için şu andan itibaren hayat ritimlerini ayarlasınlar. Cumartesi sabahı da kalksınlar. Birlikte aileyle, aileler bırakmaz çocuklarını, birlikte gideceklerdir. Girsinler, başarılı olsunlar. Haklarında hayırlısı. Gönüllerindeki gibi olsun. Tabii sınavda elde edecekleri başarıya göre de tercihte, tercih döneminde de gene sağlıklı bir tercih süreci geçirmeleri gerekecektir. Orada da rehber öğretmenlerine danışmayı asla ihmal etmesinler. Anne babaları da şunu söylemekte fayda var. Hep söylenir ama kaygı geçicidir. Yani. Çocuklar da aptal değildir. Sandığımızdan çok daha zekidir ve her şeyi anlarlar. Öyle olduğu için samimiyetsizlik kabul görmez. Tam tersi endişe yaratır. Çocuğunuzu uzaklaştırırsınız kendinizden. Samimi bir şekilde çocuğunuzu sevdiğinizi ve sınav sonucu ne olursa olsun sevginizin o çocuğa karşı, çocuğunuza karşı azalmayacağını, tabii her çocuk farklıdır. Kimisi tabii dokunmatiktir, kimisi değildir ama sarılsınlar ya. Sarılsınlar. Güzel bir sarılsınlar. Anne babanın sarılması, içten sarılması, sevgiyle sarılması, güven inşa etmek için de, tesis etmek için de, o sevgiyi yansıtmak açısından da çok çok önemli. Sarılsınlar, çocukların kıymetini bilsinler. Çocuklar çünkü çok zorlu bir yoldan geçiyor. Bir kez daha hatırlatıyorum. Hadi bakalım otursunlar o deneme sınavlarını. O kadar kısa sürede ya onlar çözsünler. Kolay bir işin altına girmiyor çocuklar. Herkese başarılar. Zor bir süreç. Ailecek inşallah gönüllerindeki olur.
0: Peki. Son bir cümle Ahmet Bey. Bir de şunu çok önemli. Onu da
1: bir cümle alayım hocam. Evet.
0: Bu sosyal medyada şu an hepsinin karşısına çıkacak. Hı-hı. İşte sınava şu kadar gün kala 20 net arttıracak formül. Sınava şu kadar kala netlerinizi şöyle yapacak. Aman bunlara kapılmasınlar. Yalan, çocukların yalan alıştığı bir rutin var. Evet. Bunu bozmasınlar. Çocuklarının dengesini alt üst etmesinler. Bütün çocuklarımıza zihin açıklığı diliyorum ben de. Allah bahtlarını, şanslarını açık etsin.
1: Peki. Cem Hocam, Burak Hocam, değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sayın seyirciler, Başarının Anahtarı'nın sonuna geldik. Eğitimci Doktor Cem Bıçakçı ve eğitimci Burak Kılanç'la birlikteydik. Biz de sınava giren öğrencilere, girecek öğrencilere başarılar diliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor. Bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
1: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
0: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
1: Para bedavadır.
2: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
3: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
0: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var. Kurumlar, uzmanlar.
4: Paranın rotası.

0: Günaydın, bugün 15 Mayıs Pazartesi, saat 07. Ben Sema Ertekin ve yeni güne, yeni haftaya son dakikayla başlıyoruz. Savaşla değil, barışla başlıyoruz. Barış Anlaşması'nın haberi geldi. Haftalardır küresel fiyatlamaların merkezinde olan Amerika-İran hattında kritik eşik aşıldı. Her iki tarafta aynı dili konuştu. Anlaşmanın tamamlandığı ve imzaların da 19 Haziran'da İsviçre'de atılacağı duyuruldu. İran cephesinden gelen açıklamalar ilk kez mutabakatın varlığını doğruladı ve piyasalar beklemedi. Anında fiyatladı. Brent petrol, Hürmüz Boğazı riskinin azalmasıyla birlikte 85 dolar bandının altına geriledi. %4'ün üzerinde düşüş takip ediyoruz. Petrolde savaş primi çözülüyor. Ons altın yeniden 4300 doların üzerine çıktı. Çünkü yatırımcı savaş riskinden çıkarken bu kez büyüme riskine odaklanıyor. Ve piyasa sadece barışı değil, savaşın bıraktığı ekonomik hasarı da fiyatlıyor. Ve bu hafta gözler FED Başkanı Kevin Warsh'un yöneteceği ilk toplantıya da çevrildi. Onu da takip edecek ediyor olacağız. Ama önce bugün tabii gelen haberde tahvillere nasıl yansıyacak, piyasalara nasıl yansıyacak gelen barış haberi. Çok değerli canlı yayın konuklarım olacak ve konuşacağız seans öncesinde. Piyasalardaki son duruma, fiyatlamalara bakacağız. Brent petroldeki geri çekilme devam edecek mi? Altın ons hangi banda yerleşecek? Ve yatırımcılar barış haberleriyle birlikte nasıl pozisyon alacaklar? Hepsini birazdan canlı yayın konuklarımla konuşacağız. Tekrar edelim, Amerika ile İran anlaştığı imza 19 Haziran'da İsviçre'de atılacak. Tabii Donald Trump'tan hemen arkasından bir açıklama daha vardı nükleer dosyasıyla ilgili. Eğer nükleer konusunda sorun olursa anlaşma çıkmaza da girebilir dedi. Amerika ve İran'dan barış anlaşması son dakika haberi. Hürmüz Boğazı da yeniden açılıyor ve Amerika deniz ablukasını kaldırıyor. Petrol arzı da normale dönüyor. Enerji ve emtia piyasalarında yeni dönem başlıyor diyebilecek miyiz ve risk primi düşüyor. Gözlerde küresel borsalarda olacak. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya platformundan gelen barış haberinin ardından bir paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan neler söyledi? Amerika ve İran arasında varılan mutabakatı bölgemizde sulh-ü sükûnun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum. Tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu bu haberin bölgemizde kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Varılan anlaşmayı bölgede sulh-ü sükûn açısından kritik bir eşik olarak tanımladı ve bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Mesajın en güçlü vurgusuysa şu, gerilimi arttıracak söylemlerden, tahriklerden ve olası sabotajlardan kaçınılmalı dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çünkü imzaya giden süreç hala kırılgan bir zeminde ilerliyor. Erdoğan bu diplomatik sonucun oluşmasında Amerika ve İran liderlerine, ayrıca Pakistan'ın arabuluculuk rolüne özel olarak teşekkür etti ve tabii Katar'la Suudi Arabistan'ın katkılarını da özellikle öne çıkardı. Türkiye'nin mesajı net, bölgesel barışı destekliyoruz ancak süreç hala hassas, bunu da unutmayalımın altı çiziliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan da Amerika-İran mutabakatına ilişkin net ve güçlü bir açıklama geldi. Türkiye varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını duyurdu ve bu sürecin bölgesel barış ve istikrar açısından kritik bir merhale olduğunu vurguladı. Mesajın en önemli noktası şu, süreç sadece imza aşamasında değil, aynı zamanda kırılgan bir geçiş dönemi de diyebiliriz. Bu nedenle de tamamlayıcı görüşmelerinde yapıcı şekilde sürdürülmesi gerektiği özellikle ifade edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından Türkiye arabuluculuk rolü üstlenen Pakistan'ı ve katkı sağlayan Katar başta olmak üzere tüm aktörleri de açık şekilde takdir etti. Ancak aynı zamanda çok net bir uyarı da var. Mutabakatın sabote edilmesine yönelik girişimlere karşı dikkatli olunmalı. Bu ifade sürecin hala risk barındırdığını gösteriyor ve Türkiye'nin pozisyonuysa değişmiyor. Başından beri desteklenen diplomasi hattı devam edecek ve bölgesel barış için aktif katkı sürecek. Özetle Ankara'dan gelen mesaj iyimser ama bir açıdan da temkinli olarak görünüyor. Canlı yayın konuklarım olacak. Son durumu detaylarıyla inceleyeceğiz. Üzeyir Doğan, A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı bizimle birlikte şu anda. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: Önemli bir gelişme, bu sabah barışla uyandık. Piyasalara bakıyoruz, fiyatlamalara bakıyoruz. Brent petrolde sert bir geri çekilme var. Nasıl değerlendiriyorsunuz gelen barış haberi sonrası fiyatlamaları, özellikle petrol ve altın tarafıyla başlarsak?
1: Evet, yani aslında bir taraftan beklenen bir şeydi ama bir taraftan da

0: Rizoğlu diyebiliriz yine, çünkü yine hafta sonu aslında çok farklı yönlerden gelen açıklamalar vardı Trump tarafından da anlaşmanın olmayacağına dair gelen yine ibareler. Trump aslında savaş başladığından bugüne, bu özellikle ateşkesten sonraki süreçte bu anlaşmaya ilişkin haberi takribi 40 defa anlaşmaya vardık şeklinde ifade etmişti. O nedenle piyasalar bir miktar hep böyle anlaşma haberlerine temkinli yaklaşıyordu. Yine hafta sonu yaşanan gelişmeler, hatta geçen haftadan itibaren yaşanan gelişmeler, Trump'ın İran konusunda yine yaptığı son açıklamalar ve İsrail'in Lübnan'a yine saldırıları, acaba bu anlaşma yine ertelenecek mi gibi bir beklenti oluşturmuştu. Ama Trump tüm gayretini bu anlaşma kendi doğum gününe ulaştırmak için sarf etmiş gibi gözüküyor. Kendi doğum günde de yine bu anlaşmayı yaptığını duyurdu. 19'unda da imzalanması gerçekleşecek. Geldiğimiz duruma baktığımızda, evet, bir süredir anlaşma yönelik beklenti piyasalarda fiyatlanıyordu. Petrolde 90 doların altındaki rakamları görmüştük. Bugün itibariyle de anlaşma haberiyle beraber Brent petrolde yaklaşık %5'e varan bir düşüş söz konusu ve 83 dolar civarındayız. Yani hem öncesindeki fiyatlama hem bugün açılıştaki fiyatlamayla baktığımızda anlaşma ilişkin beklentilerin büyük bir kısmının fiyatlandığını söylemek mümkün. Yani genel itibariyle bizim beklentimiz de savaşın bitmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması durumunda petrolün gelebileceği seviyelerin yüksek 70'li rakamlar olacağını ifade ediyorduk. Yani 75-80 dolar arası rakamlar. O bölgeye çok hızlı bir şekilde yaklaşılmış oldu. Bu açıdan iyimserliğin bir kısmının anlaşma öncesi fiyatlandığında unutmamak lazım. Ama öyle ya da böyle bugün bu anlaşmanın etkisiyle beraber hem petrol fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi hem hisse senetleri tarafında ciddi yükselişlerin ortaya çıkması söz konusu olacaktır. Bizim tarafa gelecek olursak, bizim tarafta ise petrol fiyatlarının düşmesinin en fazla etkilediği şey enflasyon beklentilerinde iyileşme olacaktır. Nitekim aslında Haziran ayı enflasyonuna yönelik de %1'in altında bir beklenti vardı zaten piyasada. O beklentinin yavaş yavaş realize olduğunu görebiliriz. Yani gerçekleşme olasılığının daha doğrusu arttığını görebiliriz. Daha düşük rakamlar söz konusu olabilir. Bu da bizim özellikle bankacılık endeksi başta olmak üzere genel itibariyle borsa tarafında ciddi olumlu bir hava oluşturabilir. Yani bugün özellikle bankalar, faizden doğrudan etkilenebilecek sektörler tarafında bankalar, gayrimenkul yatırım ortakları tarafında ve bununla birlikte biraz daha böyle sanayi tarafında yine keza aynı şekilde hızlı yükselişler görebiliriz. Borsa açısından bugün daha pozitif bir tabloyla güne başlayabiliriz.
1: Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla beraber tabii özellikle de enerji akışındaki normale dönüşle birlikte bant olarak Brent petrolde fiyatlama ne kadar geri çekilebilir?
0: Bizim burada beklentimiz açıkçası bu savaşın bitmesi ve sonrasındaki trendde 75-80 dolar civar aralığında bir denge oluşması yönünde ilk etapta. Çünkü petrol, Hürmüz Boğazı tam olarak açılmış olsa bile bölgedeki petrol arzının tam kapasiteye ulaşması zaman olacak. Yani bununla ilgili kuvvetin bir açıklaması vardı ve yapılan açıklamada şu söylenmişti. Yani 7-8 hafta içerisinde petrol arzının geçmiş seviyelerin %70'ine 80'ine çıkabileceği yönünde. Yani ne olursa olsun hani o tam kapasiteye çıkmamız belki aylar yıllar alacak. Yani o açıdan bir petrol arzı açığı oluşmaya devam edecek savaş bitmiş olsa bile. O nedenle o 60 dolar civarındaki rakamlar biraz iyimser kalıyor. Anlık olarak belki 75'in altı da görülebilir ama ana dengenin ben 75-80 dolar civarında oluşacağı kanaatindeyim.
1: Altın fiyatlamasında öngörünüz nasıl? Altını hangi bantta takip ederiz bu haberle birlikte ve devamında?
0: Evet, bugün baktığımızda hani petrolde %5 civarı hareket söz konusu ama altın tarafına baktığımızda %2'ler civarında, 2,5'lar civarında bir hareket söz konusu. 4324 dolar civarındayız. Altın aslında savaş başından beri enteresan bir fiyatlama yaptı. Bu da şu: savaşla ilgili olumsuz gelişmeler olduğunda altın düştü. Savaşla ilgili olumlu gelişmeler olduğunda ise altın yükseldi. İşte bugün anlaşma olduğu haberi altını yükselten unsur oldu yine. Ben açık söylemek gerekirse savaştan bağımsız bir şekilde önümüzdeki dönemde altın fiyatlarının biraz daha hani yükselişlerin sınırlı kalabileceği kanaatindeyim. Örneğin böyle bir habere verilen reaksiyon da yine sınırlı oldu ama birkaç gün bu savaşın fiyatlaması, bittiğinin fiyatlaması, 19'undaki anlaşma döngüsü belki sınırlı yukarı yönlü hareketler getirebilir yine. Belki 4500-4600 buralar tekrar test edilmek istenebilir ama genel hatlarıyla ben daha kalıcı bir trend oluştuğu kanaatinde değilim. Kaldı ki aslında bizim bu hafta bir de FED toplantımız var. Yani zamanlama aslında çok enteresan oldu. 17'sinde FED toplantısı tamamlanacak ve açıklama olacak. 19'unda da bu anlaşmanın imzalanma süreci olacak. Piyasa anlaşmayı 19'una kadar gerçi önden fiyatlama noktasına getirir ama FED'in de elini rahatlatan bir anlaşma oldu bu. Çünkü bu ay FED toplantısı vardı ve biz bu toplantıda FED'in aslında piyasaların istediğini veremeyeceğini, yani piyasalar tarafında tam anlamıyla bir koordinasyon sağlanamayacağını ve FED'in piyasa tarafından test edileceğini düşünüyorduk. Bu açıklama tam FED haftasına gelmiş olması FED'in elini rahatlattı. Yani FED elbette burada bir faiz indirimi yapmayacak ya da bir faiz arttırımı belki gerçekleştirmeyecek ama o daha sıkı mesaj verme zorunluluğu biraz hafiflemiş olacak ve savaşın bitmesine ve petrol fiyatlarının normalleşmesine yönelik atıfların biraz daha ön plana çıktığını göreceğiz FED toplantısından sonra. Yani bu açıdan FED'i biraz rahatlatan, piyasa üzerindeki belki baskıyı biraz hafifleten bir karar oldu. Bence bu savaşın bitmesine yönelik, bu anlaşmaya yönelik tarihin en önemli etkisi bence FED'i kurtarması olacak. Yani FED tarafındaki baskının azalması olacak. Ama yine de bir FED toplantısını görmek, orada verilen mesajları da takip etmek gerekiyor. Piyasa dediğim gibi 19'una kalmadan zaten bu anlaşmanın gerçekleşeceği beklentisini büyük oranda fiyatlamış olur. Sonraki hafta biraz daha farklı senaryoları yine konuşmaya başlamış olabiliriz. Yani FED etkisini belki sonraki hafta daha net görürüz.
1: Şunu da sormak istiyorum. Tabii o anlaşmanın imzalanması, kalıcı olması durumunda en çok hangi varlık sınıfı kazançlı çıkar bundan?
0: Yani şöyle söyleyeyim, birincisi petrol fiyatlarındaki düşüş, buradaki en önemli argüman burası olacak. Onun düşüşünden etkilenebilecek varlık grupları, bunlar da nedir derseniz işte yeniden hisse senetleri ve özellikle Türkiye ölçeğinde bankacılık endeksi. Çünkü petrolün düşmesi, enflasyonun düşmesi anlamına geliyor. Bütçe açığının azalması anlamına geliyor. Cari açığının azalmasına anlamına geliyor. Bunların hepsi aslında Türkiye'de makro çerçevede bankacılık sisteminin üzerindeki baskıların azalması anlamına geliyor. Yani o açıdan Türkiye'de belki bu süreçten en fazla pozitif etkilenecek alan hisse senetleri ve dolayısıyla bankalar tabii burada ön planda olmak üzere bu taraf olur diye düşünüyorum varlık gruplar içerisinde.
1: Barış süreciyle birlikte hem dolarda hem de Amerikan tahvillerinde nasıl bir tablo bekliyorsunuz?
0: Yani şöyle, savaş sürecinde şunu gördük. Yani Trump'ı güçlendirecek her şey Trump'ın ekonomik politikasını güçlendiriyor. Bu da doların değer kaybetmesi anlamına geliyor. Çünkü Trump'ın ekonomik politikasının ana omurgası doların değer kaybetmesi. Amerikan mallarının dünyada ucuzlaması ve Amerikan ithalatının azalması üzerine kurulu. Trump'a güç kaybettirecek her şey de doları değerlendiriyor. Yani Trump'ın ana politikasının tersi işletiyor. Bu çerçevede baktığımızda savaşın bitiyor olması Trump'a seçim öncesi bir güç kazandırma algısı olarak gözüküyor ve şu anda baktığımızda Euro-Dolar paritesinde yukarı yönlü hareket görüyoruz. Yani doların değersizleştiğini görüyoruz. Yani savaşın bitmesi, dediğim gibi Trump'a güç kazandıracak her unsur Trump'ın ekonomik politikalarına güç kazandırıyor. Trump'ın ekonomik politikalarında ise doların bir miktar değersizleşmesi var. Yani o nedenle aslında Amerika'ya yarayan ya da Trump'a yarayan her şey dolara değer kaybettiriyor. Yani bugünkü tabloda ortaya çıkan durum bu. Ama baktığımız zaman hani bu hareketinde yine sınırlı kaldığını söylemek mümkün. Yani euro dolar paritesinde 1.15'li rakamlardaydık. Şu anda da 1.16'dayız hemen hemen. Yani bu açıdan baktığımızda etki sınırlı kalıyor. Dediğim gibi burada biraz daha Fed belirsizliği var. Normal şartlarda ben Fed'in piyasa üzerindeki etkisinin çok daha ağır olmasını ve belki euro dolar paritesinde 1.15'lerin de aşağı kırılıp 1.14'ler ve altındaki rakamları görme ihtimalimizin arttığını düşünüyorum.

0: Ama bu anlaşmanın zamanlaması hem Fed'in hemen öncesinde anlaşmanın haberinin gelmiş olması, Fed'in hemen sonrasında da anlaşmanın imzalanacak olması bir miktar bu Fed kararını arada belki karambole getirebilir ama en nihayetinde piyasa Fed'in açıklamalarından memnun kalmayacak olursa bu hafta olmasa bile gelecek hafta tekrar doların faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisiyle değerlendiğini görebiliriz. Yani Trump'ın politikasının aksine işleyen bir dolar denklemi de görebiliriz. Ben o nedenle bir süre orada dikkatli olması gerektiği kanaatindeyim. Orada seviye bazlı hareket etmek lazım. Bu seviyeden kastım da örneğin dolar endeksi için belki hani daha gösterge olması açısından euro dolar paritesinde 1.15 burada referans olabilir. Yani 1.15'in altına bir hareket dediğim gibi ciddi manada doların değerlenmesi ve diğer varlık gruplarında da çeşitli baskıların oluşmasına sebebiyet getirebilir. 1.15 burada referans noktası alınabilir dolar tarafında da.
1: Barış anlaşması süreciyle birlikte ve anlaşmanın imzalanıp kalıcılık sağlamasının ardından sizce gümüş altına göre daha güçlü bir performans gösterebilir mi?
0: Yani şöyle gümüş ekonomik verilerle de doğrudan ilgili, yani büyüme tarafındaki gelişmeler de o tarafa doğrudan yansıyan unsurlardan bir tanesi ama fiyatlama konusunda açık söylemek gerekirse uzun bir süredir altına nazaran daha spekülatif hareket ediyor. Yani bu ne demek? Altın örneğin %3 düşerken gümüşte 5-6 düşüş görebiliyoruz ya da altın 3 çıkarken gümüş 5-6-10 çıkabiliyor. Yani biraz daha spekülatif. Bu nedenle bu haber akışının yoğun olduğu dönemde fiyat hassasiyeti altına göre yüksek olabilir ama en neticede yani genel itibariyle savaşın bitmiş olması varsayımında bile dünya ekonomik büyümesinin çok hızlanacağı kanaatinde değilim. İkincisi de her ne olursa olsun gümüşün altından farklı bir yönde hareket edeceği kanaatinde de değilim. Yani ikisinin ana yönü aynı olacaktır. Sadece hareket volatilitesi biraz farklı olacaktır. Ben altın tarafında savaşın bitmiş olmasına rağmen çok iyimser değilim. Yani kısa vadeli yükselişler olabilir. Gümüş bundan daha iyi fayda sağlayabilir. Ama henüz böyle çok kalıcı bir trend olacağı, gümüşe altına yoğun bir ilginin olacağı bir dönemde olacağımızı da düşünmüyorum açıkçası. O nedenle sadece volatilitesi daha yüksek bir enstrüman olarak karşımıza çıkabilir. Ben dikkatli olmayı öneririm. Yani özellikle kısa vade al satçılar açısından emtia piyasası tam anlamıyla bir kumarhane şeklinde ilerliyor bir süredir. Fiyat öngörüleri, hareketlilikler tahmin edilebilir olmanın ötesinde. O nedenle ben açık söylemek gerekirse çok profesyonel yatırımcılar haricinde bu bölgeden uzak durmanın daha faydalı olacağı kanaatindeyim. Yani günlük haber akışlarına, gün içinde gelen en ufak bir habere, veriye hareket toleransı çok yüksek. Yani o açıdan biraz uzak durulması gerektiği kanaatindeyim. Ama dediğim gibi her şeyin yolunda gittiği varsayımında savaşın bitmesine yönelik beklenti bir miktar belki yukarı yönlü hareket destekleyebilir. Ama iş dönüp dolaşıp en nihayetinde 17'sindeki FED toplantısında kilitleniyor. Orayı da bir görmek lazım. Sonraki hafta belki daha stabil hareketler için daha güvenli yatırım kararları verilebilir ama bu bir hafta oldukça volatil bir tablo görmemiz çok şaşırtıcı olmayacak emtiaların genelinde.
1: Az önce Borsa İstanbul'a da değindiniz. Peki bu gelişme sonrası Borsa İstanbul'daki o belirsizlik kalkabilir mi? Ayrıca Apara ekranında o Fed'in kararına da dikkat kesilmemiz gerektiği şeklinde de yorum yaptınız. Şimdi Borsa İstanbul'da bir rally başlar mı? Biz onu takip eder miyiz? Ne dersiniz?
0: Ya sözüm bugün en azından oldukça iyi bir başlangıç yaparız. Özellikle bankacılık endeksi cuma günü de zaten görmüştük oradaki hareketleri. Benzer hareketler olacaktır ama bizim endeks üzerinde bazı hisselerin dengeleyici özelliği, örneğin endekste ağırlığı yüksek olan Aselsan, yani bugün anlaşma haberiyle beraber burada eksi rakamlar görebiliriz. Yine örneğin endekste ağırlığı yüksek bir hisse belki savaşla doğrudan ilgili değil ama Astor. Cuma günü mesela oradaki sert satışlar endeksteki yukarı yönlü hareketleri belki kısmi ivmeliği sınırlayan hareketlerden, hisselerden biriydi. Yani bu tarz spesifik hisse hareketleri elbette etkili olacaktır ama bankacılık endeksinde tabiri caizse bugün tam anlamıyla bir rally fiyatlaması görebiliriz. Yani bununla birlikte diğer finansal sektörler, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, belki ticaret tarafında işte otomotiv holdingler vesaire, bunlar da gelen

0: anlamda topyekun hızlı bir yükseliş görebiliriz. Yeniden bir yukarıda belki hafta içerisinde yeniden bir 15.000 testi burada söz konusu olabilir. Yani bu 1-2 günlük süreç içerisinde en azından FED toplantısına kadar olan süreçte yeniden endekste bir daha önceki tarih zirvelerinin olduğu 15.000 civarı ve üzerindeki rakamların test edilme eğiliminde olduğunu görebiliriz endeks özelinde.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Çok teşekkürler değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Keyifli, kazançlı bir gün olsun.
0: Hepimiz için inşallah. Güzel günler olsun.
1: Teşekkürler. Devam edelim seans öncesinde. Şimdi konuğum dış politika uzmanı Profesör Doktor Esat Arslan bizle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ediyorum. Lütfettiniz efendim. Ben de Üzeyir Bey'in bıraktığı yerden özellikle Financial Times'daki bazı yazıları üzerine özetlemek istiyorum.
1: Tabii, buyurun.
2: Bilmiyorum, sorularınızı önce alayım.
1: Tabii Barış Anlaşması Cuma günü yapılacak. İmza 19 Haziran'da bu açıklama geldi ama siz nasıl değerlendirdiniz? Süreç kırılgan mı? Ne dersiniz?
2: Biliyorsunuz yani Trump'ı hakikaten baktığımız zaman yine daha önce biliyorsunuz 39 kez yani anlaşma yapıyorum deyip sonra vazgeçtim. Önce vururum deyip sonra vazgeçtim dediğini hep biliyoruz. Evet, bunu bu haftanın başında hemen tartışma başlamıştık. Yani cumartesi günü haftanın sonunda. Şunu söylememiz lazım, iç baskı çok fazlaydı. Yani iç baskıyı şöyle söylememiz lazım, Amerika Birleşik Devletleri bu borçlanma, Amerika'nın borçlanmayla yüzleşmek zorunda kalması da büyük etki ettiğini söyleyebilirim. ABD biliyorsunuz bu yıl bir dönüm noktasına ulaştı ki borcun gayri safi yurt içi hasılaya oranı ABD'nin 2. Dünya Savaşı sırasında askeri biliyorsunuz o zaman da çok önemliydi bu. Askeri harcamaları finanse etmek için borçlandı. 1946 yılından bu yana ki bu Financial Times'in çok güzel bir değerlendirmesi, ilk kez %100'ün efendim üzerine geçtiğini söyleyebiliriz. Federal harcamaların, bilmiyorum ses geliyor mu, ben nasıl geliyor onu çok algılayamadım. Evet, sesim geliyor mu efendim?
1: Evet evet, tabii dinliyoruz sizi. Buyurun lütfen.
2: Geliyor mu? Tamam. Bu federal harcamaların özellikle üçüncü büyük kalemi hepimizin bildiği gibi efendim biliyorsunuz özellikle savunma harcamaları değil, ben onu artık taarruz ve de harp bakanlığı harcamaları diyorum. Şaşırtıcı bir şekilde bu ulusal savunma demiyorum tekrar, harp harcamalarının önünde yer alması çok önemli. Bir başkası özellikle Amerikalı tüketiciler durumundan bakıyorum ki bu US Today'in önemli yazılarından birisiydi. Büyük durgunluk döneminden bu yana görülmemiş seviyelerde kredi kartı ödemelerinde gecikme yaşıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin iş baskısının nerelere uzandığını ifade etmek istiyorum. Yani bakıyorsunuz mesela ülkenin toplam kredi kartı borcuna bakıyorsunuz 1.25 trilyon dolar seviyesinde. Yani tarihi zirvenin hemen altında, daha önce yapmıştı bu tarihi zirveyi. Yani hala çok yüksek olduğunu görüyoruz. Yani mesela çok ilginçtir. Nedendir onu da çözmek ve konuşmak lazım. Otomobil kredisi ödemelerinde gecikmeler rekor seviyeye ulaştığını görüyoruz. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin, evet belki daha sonra konuşacağız zannediyorum, efendim kafes dövüşü gibi olgularla 250. yılı kutlamaları çok ilginç bir şekilde devam ediyor. Ama şöyle baktığımız zaman düşük konut kredileri mesela programı birçok insanın karşılamayacağı durumda. Şimdi ben yani finansal durum olarak böyle genel bir global olarak baktığımızda Amerika'nın iç baskısının ne kadar önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bakın bu sinyal tabii ki etrafı yatıştırmaktan ziyade Netanyahu'nun yatıştırılmasını görüyoruz. Çok da önemli. Yani Netanyahu'nun biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri değil ama İran'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi mukabeleyi bilmişsin. Yani ne demektir mukabeleyi bilmesi? hemen bunu ifade edelim sevgili izleyicilerimize. Misliyle mukabele etmek. Yani şunu söylüyor. Efendim özellikle

0: de başka şekilde ifade etmeyeceğim çünkü bu da çok yanlış oluyor. Çok önemlidir ittifak olarak ifade ettiği alanlar birliği ittifakı var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin farklı bir şekildedir. Özellikle şarkiyatçılık bakımından ifade etmek istiyorum. İran efendim beraber yola çıktıkları, şunun için söylüyorum, alanlar birliği olarak beraber yola çıktıklarını yolda bulduklarıyla değiştiren bir konumu kesinlikle kabul etmiyor ve bunu şey yapıyor. Biliyorsunuz mutabakat için en önemli özelliklerinden bir tanesi doğrudan doğruya çatışmanın durdurulması. Yani tekraren ifade etmemiz gerekirse mutabakatın özellikle İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı'nın de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in de üst düzey Amerikan yöneticilerinden gelen peş peşe açıklamalar bugünün güzel bir günü açılmamızı söyledi. Çünkü şunu söylememiz lazım. Tehdidin ters tepeceğini ifade etmemiz lazım ve de evet şunu söylememiz lazım, tekrar ve önemli ifade etmek istiyorum. Yani her iki tarafta savaştan yoruldu, bunu söylememiz lazım. Evet zaten bunlar çok açık bir şekilde söyleniyordu, büyük bir şekilde anlaşma yazılı. Ben şunu söylememiz lazım, hakikaten çok önemli. Bu Tayvan meselesi ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Çin gezisi çok önemli şeylere sahne olmuştu. O satır aralarında sizlerle özetleyeceğim. Yani oradan itibaren birçok televizyon programında bunu söylüyorum. Mesela Tayvan ABD ile Çin'i karşı karşıya getirir mi? Önemli olgulardan bir tanesi. Yani şimdi şöyle bir algı var. Efendim doğrudan doğruya Malaka Boğazı ve Tayvan'a doğru dönecek. Bakın Xi Jinping ile efendim Donald Trump'ın açıklamalarını o zaman da söylemiştik. Hatta Donald Trump şöyle ifade etmişti. Yani birilerinin bağımsızlığını ilan etmesini doğrudan doğruya bu Tayvan'ı ifade ediyor. Bizim bir savaşa girmek için 9500 mil yol kat etmek zorunda kalmamızı istemiyorum demişti. Yani bu bile bundan sonra yeni bir harp sahnesine efendim dünyayı ortaya koyacak durumda değil. Yani Tayvan'ın sakinleşmesini istiyorum demişti ve Çin'in de sakinleşmesini istiyorum demişti ki bunlar hakikaten bu durumdan sonra efendim yeni bir savaş çığırtkanlığı yapmak istemiyorum. Çünkü çok önemli 7-8 Temmuz tarihlerinde de efendim Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın bizzat katılması, Ankara'da NATO zirvesi var. Bu çok önemli. Tabii hepimiz biliyorduk. Yani yarın 16 Haziran'da efendim 40 günlük acısından sonra cenazenin kaldırılması, bu da programlar şimdi artık teker teker netleştiğini görüyoruz. Hamenei'nin de cenaze merasimi, cenaze töreni belli oldu. Bu hakikaten bu programa göre, yani bugünkü anlaşma üzerinden çok iki sayfadan az olduğunu
1: söyleyen müsaadenizle bir şey sormak istiyorum. Tam bu noktada müsaadenizle evet, bir efendim. Şey sormak istiyorum. Arabulucu ülkeler buyurun var efendim. Bu süreçte öne çıkan Pakistan gibi, Katar gibi, Türkiye evet. gibi. Amerika'nın bölgesel diplomasi stratejisinde bu ülkelerin öne çıkıyor olması Washington'ın hareket alanını nasıl şekillendirir? Ne dersiniz?
0: Şimdi bakın burada tabii Pakistan'ı ifade ediyoruz ama şöyle bakmamız lazım, bu çok önemliydi. Artık Amerika Birleşik Devletleri'nin efendim o Körfez ülkeleriyle birlikte efendim birlikteliğinin son derece, hatırlayacaksınız abi, bu anlaşma metni içerisinde, mutabakat zaptı içerisinde bir 300 milyar dolarlık efendim savaş tazminatı değil, İran'a destek. Yani eğer siz savaş tazminatı derseniz neredeyse yenildiğini kabul eder bir durumu da ortaya koyarsınız. Bana kalırsa yani artık Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgesel, yani Monroe Doktrini'nden sonraki Donre Doktrini gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin efendim kendi kabuğunun içerisine girerek efendim Kuzey Amerika ve Güney Amerika'ya, Amerika merkezli olarak oraya eğilmekten başka bir çare olmadığını

0: söylüyorum. Evet, artık inancı kaybetti Amerika Birleşik Devletleri. Yani bugün Körfez ülkelerinin ve de çok ilginç bir şekilde yapılan anlaşmada efendim İran'a verilecek destek parasının, ki bu sizin programınızın formatına uygun olarak söylüyorum, doğrudan doğruya Körfez ülkelerinden çıkacağını, bunu herkes tarafından biliniyor ki bu hakikaten çok baskı yapıyor. Yani şimdi bölge, özellikle sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye, Mısır, tabii ki bunlar bölgesel güç olarak ifade ettiğimiz zaman, ve Pakistan ve de Katar, değil mi efendim? Ve bir de baktığınız zaman artık kendi içerisinde birlikteliği, bir otantik ülkeler birliği olarak ortaya giriyor. Aslında bunun için kamplaşmanın çok önemli bir olgusunu da söyleyelim. Tabii ki bunun başını çeken ABD, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin birlikte hareket etmesiyle karşıda bir kamplaşmaya doğru gidişi de adeta bir örneğini görüyorsunuz. Yani siz bu şekilde yaptığınız takdirde efendim IMEC'i, yani IMEC diyelim, ben tam Türkçe olarak söyleyeyim, ortaya koyarak bunun arkasında bir kamplaşma yaptığınız takdirde tabii bu çok doğal olacaktır. Bana kalırsa bu konuda özellikle Pakistan'ın nükleer silahlara sahip olması ve Bakü anlaşmasından sonra efendim Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan'ın bu birlikteliği bütün bölgeye bir başka açıdan ortaya koyuyor. Zaten çok dikkatle bakarsanız, özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğu dönem içerisinde Pakistan doğrudan doğruya İran'a her bakımdan, ticari bakımdan girecek tarzda 6 tane yol açtı. 3 tane limanını hasretti. Yani bu bir şekilde efendim delindi. Tabii nasıl söyleyeyim? Hürmüz Boğazı'nın İran lehinde Pakistan'ın deldiğini görüyoruz. Benim şahsi kanaatimi ifade ederseniz, tabii artık bu istediği gibi efendim özellikle başta Suudi Arabistan olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ile, hatırlayın onu bütün sevgili izleyiciler, elleri Amerika Birleşik Trump'la beraber ellerini koyarak kılıç sallamanın devrinin bittiğini yapmış olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle üslerin efendim tamamıyla İsrail'in savunmasına yönelik, İsrail'e devamına yönelik bir hareket olduğunu, yani bütün paranın İsrail'in savunma ve güvenlik kimliğine efendim başta Körfez ülkeleri olmak üzere Suudi Arabistan verdiğini artık Mısır'daki Sağır Sultan'a falan sormaya gerek yok. Herkes öğrendi. Bilmiyorum, sorunuzu bu şekilde baktığımızda artık Amerika Birleşik Devletleri şemsiyesi altında efendim bu durumun, mevcut durumun, çünkü gördü İran ne yaptı? İran bütünüyle bu üsleri Amerika Birleşik Devletleri toprağı olarak kabul edip bütün bu üsleri vurdu. Vurmayan kaldı mı? Biliyorsunuz ya, şu anda bir konu üzerinde çalışıyorum. Mesela F-35'ler S-7700 koduyla beraber çalışamaz duruma geldi. Yani bu konuda hakikaten yani herkesin aklını başına alması gerektiğini, artık eskisi gibi özellikle ve önemli iki tane, bugün biliyorsunuz NATO'nun da 7-8 Ekim'de
1: Evet.
0: Amerika Birleşik Devletlersiz bir NATO'nun Avrupa güvenlik savunma kimliği ve mimarisi üzerinde çalışılması gerektiğinin çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Buyurun efendim, bilmiyorum sizin sorunuzu tatmin edebildim mi?
1: Elbette, tabii ki Hürmüz Boğazı'ndan devam edelim. Şimdi Hürmüz Boğazı açılacak, deniz trafiği
0: Evet.
1: normale dönecek. Bölgesel güvenlik mimarisi açısından nasıl bir süreç takip ederiz şimdi Hürmüz'de?
0: Şimdi baktığınız zaman aslında Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla beraber, yani bu anlaşmanın getirmiş olduğu çok önemli olgulardan bir tanesi, benim şahsi kanaatim iki taraflı. Bu 30 günlük bir süreyi kapsıyordu. 30 günlüğü bekleyeceğiz. Çünkü sadece ablukanın, yani bunlar birbirine, yani şuna benzetirim ben her zaman için. Efendim bir lastiği iki taraftan çeken gerginlik budur. Efendim bunun tek tarafının bırakılması tek taraflı değil. Bunlar adım adım. Yani lastiği nasıl gerginlik durumuna getirdiyseniz, her iki tarafta karşılıklı olarak efendim hem ablukanın hem de efendim geçirilmesi

0: engellen. Tabii bütün olay şuradan kaynaklanıyor. Efendim bundan sonra Hürmüz Boğazı'ndan vergisiz geçiş, vergi alınarak. Aslında vergi biliyorsunuz biraz evvel de Üzeyir Bey'in de sizin de ifade ettiğiniz gibi geçen gemilerden varil başına $1 tahdil eder. Ve bu konuda çok ilginç bir şekilde söyleyeceğim. İran Meclisi'nde efendim iç yönetim planı çok dikkatle ifade etmemiz lazım. Efendim Montre örnek alınarak, bakın çok ilginçtir ve bize adamlarını göndererek çalıştıklarını Dışişleri Bakanlığı'nın bu konuda önderlik ettiğinde hemen ifade ederim. Yani 1936 yılında yapılmış olan bir anlaşmanın bugün Hürmüz Boğazı'nın geçişine de şey yapıyor. Umman'la anlaştılar biliyorsunuz. Umman, hatta biliyorsunuz gene o Amerika Birleşik Devletleri'nin 39 defa efendim vururuk deyip hani bir şeyi de unutulmasın. 7 defa da İran'ı taş devrine çeviririm denildi ki bu çok önemli efendim. Bu crimes against humanity, yani insanlığa karşı işlenen suçları işleyen bir olgudur. Yani biliyorsunuz savaşın da bir kanunu vardır. Yani hep ifade ederim, bu savaşın kanunu da siz sivil hedefleri yapamazsınız ve doğrudan doğruya halkın yaşam, bırakın şeyini, yaşam kalitesini bile bozamazsınız. Bu çok önemli bir ayrıcı özellik olduğunu ifade etmeye çalışıyorum. Yani şunu söylememiz lazım, karşılıklılık ilkesi, mütekabiliyet ilkesiyle Hürmüz Boğazı 30 gün içerisinde trafiğe açılıyor. Ama şimdi şu anda baktığınız zaman bile, eğer haritayı da gösterirseniz, yani çok gemi trafiği, ben şimdi sabahleyin baktım, gemi trafiği birden efendim hareketlendiği, evet. Özellikle bu 19 Haziran günüyle bayağı ciddi bir şekilde dünle karşılaştırdığım zaman da ikisini koyduğum zaman da bayağı ciddi bir hareketlilik olduğunu da söyleyebilirim.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Değerli yorumlarınız için teşekkür ederim.
0: Efendim.
1: Hocam size de kolaylıklar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Lütfettiniz efendim.
1: Estağfurullah. Devam edelim seans öncesinde. Şimdi konuğum emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen son duruma birlikte bakacağız. Yayına hoş geldiniz. Günaydın.
2: Günaydın. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Barış anlaşmasının haberi geldi. İki taraf da aynı dili konuştu. Cuma günü de tarih verildi. İmzalar atılacak. Umarız ki o süreç doğru ilerler ve Brent petrolde takip ettiğimiz fiyatlama $85'ın altı. Kalıcı olur mu? Yeni bir trendin başlangıcı mı? Nerede dengelenir?
2: Yani açıkçası çok fazla sürpriz olmadı tabii Brent petrolün bu seviyelere gelmesi. Hatta bir miktardan $80 seviyesine doğru geri çekileceğini düşünüyorum ben. Sonrasında $70 seviyelerine kadar da geri çekilebilir. Çünkü biraz önce siz de söylediğiniz yayında konuşuldu. Gemilerde hareketlilik de var ve gemiler üzerinde ciddi miktarda petrol de var. Bu petrol teslim noktalarına geldikçe kısa vadeli arzdaki artış fiyatları bir miktar daha baskılayacaktır. Ama ben sonra $80 civarında yeniden dengelenme olmasını bekliyorum. Burada en kritik olan OPEC'in arzı kesip kesmeyeceği. Eğer arz bu şekilde devam ederse OPEC tarafında $70 seviyelerinde bir dengelenme olması da oldukça olası diyebilirim. O yüzden de bu kısa süre içerisinde OPEC'in alacağı kararları da yakından takip etmek önemli olacak. En azından nerede dengelenme de olacağını görmemiz açısından. Dediğim gibi piyasalarda bir iyimserlik var. Bunun petrol fiyatlarına yansımasını istiyoruz. Trend artık aşağıya doğru olduğunu söyleyebilirim. Yükselişlerin sınırlı kalacağını, yükselişlerin ağırlıklı olarak satış fırsatı olarak değerlendireceğini düşünüyorum. Neden peki? Bir tanesi de biraz önce söylediğim gibi OPEC tarafındaki arzın hala devam edip etmeyeceği, arz devam ederse baskı olacaktır. Bir diğer nokta da tabii ki yüksek enflasyon ve yüksek faiz, yani en azından faizlerin bir süre daha yüksek kalacak olması küresel büyümede bir baskı oluşturacak. Talepte bir miktar geri çekilmeyi oluşturacaktır. Bunun da petrol fiyatlarındaki o talep tarafındaki zayıflığı ben bir süre daha devam etmesini bekliyorum. Onun etkileri bir petrol piyasasında etkili olacaktır.
1: Altın fiyatlamasını da konuşalım. Tabii altın bu süreçte bambaşka bir seyir izledi. Bütün bildiğimiz ezberleri de bozdu. Şu anda jeopolitik risk primi düşüyor ama altındaki fiyatlama alıştığımız fiyatlama değil her zamanki gibi.
2: Yani altın tarafında tabii daha önce de konuştuk. Hatta sene başından beri aynı şeyi söylüyorum. Bence o Şubat ayında gördüğümüz zirve seviyeleri artık yani Ocak-Şubat ayındaki zirve seviyeleri sene boyunca görünmeyeceği düşüncem vardı. Savaş bunu değiştirmedi açıkçası. Hala aynı düşüncedeyim. Yükseliş trendinin dengelenme ve kar satışlarını bıraktığını düşünüyordum. Bu etki hala devam etmekte. İşte savaşın sonlanmasıyla güçlü bir tepki olmasını bekliyorduk ama o tepkinin bile zayıf kaldığını söyleyebilirim. Yani yükselişlerde 4300 seviyelerine geldik. Bence 4500 seviyelerin üzerine çıkmış olması gerekiyordu. Yani en azından o seviyelere yaklaşıyor olmamız aslında. Bir miktar piyasanın temkinli olduğunu söylememiz mümkün orada. Ama orada da şunun etkisini görüyoruz. Hem gümüş tarafında hem altın tarafında özellikle faizlerin bir süre daha yüksek kalacağı endişelerinin doların veya dolar endeksinin yüksek kalacağı beklentileriyle devam ettiğini, bunun da kıymetli metaller üzerinde baskı oluşturduğunu görüyoruz. Bu baskı bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Ben hala yükselişlerin bir satış fırsatı olduğunu düşünüyorum altın tarafında. Özellikle bu barış anlaşması sonrasında 4800-5000 dolar bandına gelirse bu seviyelerin satış için kullanacağını, satış fırsatı olarak kullanacağını düşünmekteyim.
1: Peki altından daha çok bu haberle beraber gümüş daha güçlü bir performans gösterir mi? Ne dersiniz?
2: Tabii ki gümüşün daha güçlü bir performans göstermesi oldukça doğal. Neden diye soracaktır izleyiciler. Hemen onu da söyleyelim. Gümüş endüstriyel alanda daha fazla kullanılıyor. Biz güvenli liman veya risk endişelerinin olduğu bir fiyatlamayı konuşuyorduk. Şimdi savaşın sonlanıyor olması, ekonomilerde toparlanma, işte enflasyonda olan düşüş ve yeniden faizlerin bir süre yüksek devam etse bile sonrasında yeniden ince veya faiz azaltından devam edeceği bir patikayı işaret ediyorsa dolayısıyla bu da endüstriyel alanda daha fazla kullanılan gümüş gibi bir varlığın daha fazla talep görmesine yol açacaktır ki zaten onun fiyatlamasını istiyoruz. Buradan daha yukarılara gider mi gümüş? Daha yukarılara gitme imkanı da var. Ben 88-92 bandının zaten zirve seviyesi olduğunu düşünüyordum bu gümüş için. O seviyelerin üzerine çıkan bir gümüş açıkçası çok fazla beklemiyorum. Bir miktar daha hareketlenme olabilir yıl sonuna doğru. Çünkü özellikle faiz indirimi ve beklentileri artmaya başladıkça gümüşte güçlenmeyi göreceğiz. Ama o zamana kadar da bir miktar vaktimiz var gibi gözüküyor.
1: Emtia piyasası için önümüzdeki dönemde en güçlü yatırım hikayesi hangisi olur sizce?
2: Yani şunu belki uzun zamandır söylüyorum aslında. Bu sene El Nino senesi başladı zaten resmi olarak El Nino. Orada tarım emtiaları tarafında beklenmedik hareketler olabilir. Anlık dalgalanmalar görebiliriz. İlk etaptaki tepkiler bir miktar daha orada satış ağırlıklıydı ama örneğin kakao tarafında toparlanmayı gördük ki önceki senelerde görmüştük. Orada etkisini hissediyoruz. Bunun bir miktar daha tarım emtialarını hissedebiliriz ama en güçlü hikaye gene yapay zeka altyapısı ve burada kullanılan emtialar diyebiliriz. Nadir metaller güçlü kalmaya devam ediyor. Bakır güçlü kalmaya devam ediyor. Alüminyum tarafı özellikle Çin tarafındaki otomotiv sektörünün güçlü devam etmesi, elektrikli araçların güçlü devam etmesi bu tarafta talebin hala canlı kalmasına yol açıyor ki savaş nedeniyle birlikte orada da %8'lik bir arz kesintisi olmuştu. Onun da etkileri burada alüminyumun güçlü kalmasına yol açıyor. Ben daha çok yapay zeka altyapısında kullanılan emtiaların güçlü kalmaya devam edeceğini, özellikle bakır tarafındaki talebin ki hep söylüyorum ki onu da uzun zamandan beri konuşuyoruz. Burada güçlü bir talep var ve bu talep güçlü kalmaya devam edecek. Raporlar da bunu gösteriyor diyoruz. Yapay zeka altyapısına dayalı olarak ben bakırdaki pozitif trendin savaş sonlanmasına rağmen yukarı yönlü devam edeceğini ve buradaki güçlü seyirin devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Bu emtialarda daha pozitif fiyatlamalar olacağını düşünüyorum. Hatta işte biraz önce konuştuk altın, gümüş gibi altın ve gümüşe göre de bu emtiaların daha güçlü bir performans göstermesini bekliyorum.
1: Altın bu yıl zirve görmez dediniz az önce. Siz nasıl bir bantta fiyatlanacağını öngörüyorsunuz altın onsu?
2: Tabii ki burada çok büyük değişkenler var ama şu anda baktığım zaman ben 4.800-5.000 dolar bandını geçecek bir ons altın açıkçası çok fazla beklemiyorum ki. Takip eden izleyiciler bilecektir, bu ekranlarda da konuştuk aslında. Ben 5.000-5.200 dolar bandını zirve seviyesi olarak görüyordum. Fakat son gelişmelerle özellikle geçtiğimiz haftaki kırılımlarla birlikte bu seviyeyi 4.800-5.000 dolar bandını çektiğimi düşünebilirim. 4.400 seviyesini geçmeden ons altın tarafında güçlenmeyi de göreceğimizi çok fazla düşünmüyorum.

0: aslında teknik anlamda. Burada yükselişlerin satış fırsatı olarak kalmaya devam edeceğini düşünüyorum veya kullanılacağını düşünüyorum piyasa içerisinde. Geri çekilmelerdeki hep konuştuk orada da 4000 dolar seviyesine işaret ediyordum. Oraya da oldukça yaklaşık bu seviyelerde toparlanan bir ons altın gördük. Bu seviyelerin de alım fırsatı olarak almaya devam edeceğini düşünüyorum. Bu seviyeler yeniden görülür mü bu sene içerisinde? Görme ihtimalinin olduğunu söyleyebilirim. Hatta belki 3950 seviyelerine doğru da geri çekimler olabilir. 3954000 bandı bu sene içerisinde görülme ihtimali var. Bu seviyeler de alım fırsatı olarak almaya devam edecek. Faizlerin ne kadar yüksek kalacağına göre bu seviyenin altında seviyeler görüp görmeyeceğimizi de tekrar konuşuyor oluruz. Ama şimdi bu seviyelerin makul seviyeler olduğunu düşünüyorum.
1: Merkez bankalarının altın alımları nasıl yansır fiyatlamaya?
0: Yani bu merkez bankalarının altın alımları devam ediyor açıkçası. Bazı merkez bankalarının altın satımları olmuş olsa bile dünya genelinde altın tarafındaki alımlar devam ediyor. Ben bunların devam edeceğini düşünüyorum. Neden peki? Çünkü özellikle ABD'nin kredi borç rakamının artmaya devam ediyor olması, kredi notunun düşürmüş olması, küresel ticaret tarafında özellikle Çin ve Rusya'nın dolar alternatiflerini yöneliyor olması ve yaptırımlar, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ve diğer yaptırımların burada merkez bankalarının portföylerinde rezervlerinin çeşitliliğe gitmesine yol açtığını düşünüyorum. O yüzden de ons altın bir miktar portföylerde yer bulmaya devam edecektir. Bir süre daha artacaktır. Enflasyonun da buna katkısı sağladığını söylememiz lazım. O yüzden orada bir miktar azalış olsa bile, zaman zaman satışları olsa bile ben genel eğilimin orada yukarı yönlü olmaya devam edeceğini düşünüyorum.
1: Enflasyon etkisini de sormak isterim. Petrol düşüyor. O enflasyondaki rahatlamayı ne kadar sürede hissederiz? Etkiyi?
0: Yani o etkiyi çok kısa sürede hissedeceğimizi söylememiz zor. Neden diye soracaktır. Petrol fiyatları düştü. Fiyatlar geri gelmeyecek mi? Enflasyonda rahatlama olmayacak mı diye. Şöyle söylememiz lazım orada. Biz enflasyona etkisini konuşurken petrolün anlık fiyatına göre konuşmuyoruz veya ona göre hesaplama yapmıyoruz. Ortalama fiyatına göre yapıyoruz. Şu anda baktığımız zaman da ortalama bu sene içerisindeki ortalama fiyatlar yaklaşık 80 dolar seviyelerine gelmiş durumda. Yani buradaki petrol fiyatında yani 100'den 80 dolar seviyesine gerileyen miktar petrol aslında realde çok fazla bir değişikliğe yol açmamış durumda. Çünkü ortalama fiyata gelmiş durumda yıl sonu, yıl içerisindeki fiyatı, yıl ortalamasına gelmiş durumda. O yüzden fiyatlamalarda ben açıkçası çok aşağı yönlü bir değişim oluşturmasını beklemiyorum. Bunu söyleyebilirim. Yani enflasyonda o yükseliş kırılacaktır. Burası doğru. Yani enflasyondaki yükseliş eğilimi bitecektir. Ama genel anlamda petrol ve petrol türevlerindeki fiyatlamaların geri gelmesini çok fazla beklemiyorum. Onu da dediğim gibi nedeni ortalama fiyata göre hesaplamalar ve şu anda zaten 80 dolar yıl içerisindeki ortalama fiyatlar diyebilirim.
1: Şimdi Dünya Bankası ve IMF'de büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etmişti. Bakır fiyatları o büyüme beklentilerinin önemli göstergelerinden biri. Bakır fiyatlaması bugün bize ne söylüyor Zafer Bey?
0: İşte orada çok büyük bir yanılgı var. Eskiden bundan 5 yıl öncesini konuştuğumuz zaman aslında bakırın ekonomilerin göstergesi olduğunu, özellikle Çin ekonomisinin göstergesi olduğunu konuşuyorduk. Fakat bir miktar değişti bu. Neden değişti peki? Hemen 3 başlık altında söyleyebiliriz. Bir tanesi yenilenebilir enerji, ikincisi elektrikli araçlar, üçüncüsü de yapay zeka altyapısı. Bu üç tarafta çok ciddi bir talebin artmış olması buradaki o bakırın öncü gösterge olmasını veya Çin ekonomisinin gösterge olmasının önüne geçmiş durumda. Şu anda bakır çok ciddi bir şekilde bu teknolojilerin talebini gösteren bir unsur olmuş durumda. Ve şu anda tüm dünyada büyümenin belki de öncüsü ve en büyük lokomotifi yapay zeka, elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji diyebiliriz. Böyle bir durumda da doğal olarak bakır çok fazla ön plana çıkmakta. Küresel büyümede yavaşlama olsa bile yapay zeka yatırımları çok ciddi devam ediyor. İşte daha geçtiğimiz hafta 80 milyar dolarlık Google yatırımı açıklandı örneğin yapay zeka altyapısına yönelik. Bunlar çok ciddi bir rakamlar. Artık 10 milyar dolarlar o kadar küçük rakamlar haline gelmiş durumda ki yapay zeka altyapısı tarafında. O yüzden de küresel büyümede yavaşlama olsa bile hem yenilenebilir enerji tarafında, hem elektrikli araçlar tarafında, hem de yapay zeka tarafında çok ciddi bir büyüme var ve özellikle yapay zeka tarafındaki

0: Beppo Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.
1: Alışıl

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

Biliyorsunuz, Enparo olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesi.

0: Saatler Dop Dolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı Sohbetler'in bu haftaki konuğu tüm Türkiye'yi mücadelesine ortak eden Yasemin Akıncılar Minguzi.
1: Önemli olan mükemmel bir çocuk yetiştirmek değil, merhametli ve şefkatli bir çocuk yetiştirmek. Biz Ahmet'i öyle büyüttük.
0: Yeni kitabı Çiçeğim Matya Ahmet Minguzi'de neler anlatıyor?
1: Orada Ahmet'in hatıraları var, ailecek yaşadıklarımız var, anılar var.
0: Kitap yazma sürecinde neler yaşadı, neler hissetti?
1: Her gün diyeyim size 6-7 saat ağlıya ağlıya. Çok zordu yazmak.
0: Dünyaca ünlü rock grubu hangi hayalini gerçekleştirdi?
1: Sanki insanların üstünde böyle kocaman kanatlarıyla böyle uçuyormuş gibi ben öyle hissettim. O oradaydı.
0: Ortak acılar yaşayan ailelere neler söyledi?
1: Ben ama çok dua ediyorum, çok inançlıyım. Ben bu şekilde ayakta kalabildim.
0: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler bu akşam 19'da Ankara'da.
2: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

0: 8 seans öncesi devam ediyor. Yeni güne barış anlaşması imzalanacak 19 Haziran'da haberiyle uyandık ve piyasalar fiyatladı. Değerli konuklarım oluyor seans öncesinde ve stüdyomda şu anda DİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman var. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Önemli bir haberle uyandık yeni güne. Evet. Nasıl değerlendirdiniz? Amerika-İran anlaştığı imza 19 Haziran'da. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir süreç bekliyor şimdi bizi? Çünkü bu hafta çok kritik. Cuma gününe kadar giden süreçte.
1: Doğru. Şimdi aslında bunun bir mutabakat muhtırası olduğunun altını çizmek lazım. Çünkü bunu anlamlandırabilirsek bu süreci daha doğru yorumlarız. O yüzden bu mutabakat muhtırası olduğu için aslında çok hızlı şekilde imzalanabilecek bir anlaşmaydı, bir metindi. Ama Cuma'ya kadar bırakılmış olması hala bazı noktalarda görüşüldüğü veya bazı beklentilerin olduğunu da bize hissettiriyor. Özellikle burada Trump'ın görünür olmaya çalıştığını unutmamak lazım. Yani evet, bir anlaşma imzalanacaksa orada Trump tüm başarıyı bir şekilde üstüne almak istiyor. Evet. Ve Perşembe'ye kadar Paris'te Trump G7 zirvesi için. O yüzden sanki Cuma'ya tarihlendirilmiş gibi anlaşılıyor. Yani o da bir şekilde orada görünür olsun. Ama tabii burada Müşteba Hamane'yi bekliyor Trump. Yani böyle bir dini liderle karşı karşıya gelmek mesela, bu mümkün değil. İran böyle bir şey yapmayacak. Doğal olarak da kendi mevkidaşının olmadığı bir yerde olması ne kadar doğru olur? Yani bunların hepsi soru işareti. Ama geldiğimiz yerde şu var. Cuma'ya kadar hala kritik zaman. Yani özellikle Amerikan

0: tarafı biraz daha yapıcı, biraz daha konuyu bitirmiş gibi davranıyor. Açıklamalar artık bir ateşkes anlaşması imzalanmış gibi. Ama İran tarafı bu konuda biraz daha temkinli. Doğal olarak çünkü daha önce iki kere müzakereler devam ederken vurulduğu için bunu da kesin bir sonuç olarak görmüyor. Hala Amerika ile bir güç mücadelesi, hala yani bir metin imzalanmazsa şöyle yaparız veya işte Hürmüz'de tam işte açılmazsa biz de şuraya saldırırız vesaire gibi olası tırmandırıcı cümleleri duyuyoruz İran'da. Tüm bunlar Cuma'ya kadar bahsettiğim kırılganlığı oluşturuyor. Eğer ki Cuma'ya erişebilirsek bu noktada, Cuma bu metin imzalanması, yani imzalanabilirse ki İsviçre'de imzalanacak çok büyük ihtimalle. Ondan sonra da yeni bir süreç başlıyor. Yani bu bir son değil. Bu aslında bir sonraki daha resmi, daha somut adımların daha uluslararası toplum tarafından, uluslararası örgütler tarafından takip edilebilir, denetlenebilir hale getirildiği bir süreç başlayacak. Ve aslında ondan sonra bu 30 gün, 60 gün gibi süreler var. İşte 30 gün içerisinde Hürmüz, 60 gün içerisinde vekil aktörler ve İran'ın nükleer çalışmaları gibi konuların tam anlamıyla sonuçlanması bekleniyor. Onları takip edeceğiz ve onlarda da olumlu bir süreç devam ederse artık kesin bir ateşkes formülünü göreceğiz gibi görünüyor.
1: Peki detaylandıralım da istiyorum aslında. Taraflar hangi maddelerde mutabık kaldılar? Ne var o metinde?
0: Şimdi tabii metni görmedik. Yani iki tarafta bir 14 maddeden bahsediliyor ama 14 madde şu şu şudur diye bir açıklama yapılmadı. Özellikle İran tarafı bununla ilgili bir açıklama yapacağı söylendi. Ama zannediyorum gün içerisinde yaparlarsa biz de takip edeceğiz ama hala o Cuma'ya kadar maddeleri tam anlamıyla söylemekten imtina edebilirler. Ama gördüğümüz şey şu. Bir kere Hürmüz konusunu iki tarafında çözdüğünü anlıyorum ben. Çünkü şimdi özellikle Amerikan tarafının, Trump'ın savaş öncesi duruma gelme noktasında daha ısrarcı olduğunu biliyoruz. Yani bir dönem hatırlarsanız Hürmüz'de de bazı şeyler Amerikan tarafı da talep ediyordu. Daha sonra bunlardan vazgeçti. Yani yeter ki açılsın, savaş öncesi duruma gelsin. İran tarafı ise hala buradan bir beklentisi var. Yani hali hazırda buradan belli kazanımlar elde etmişken bunlardan artık fedakarlık yapmak istemiyor İran tarafı. Ama özellikle dün İngiltere Başbakanı Starmer'ın da bir açıklaması var. Buranın ücretsiz bir geçişe kavuşması için İngiltere'de elinden geleni yapacak dedi. Yani belli ki uluslararası toplum, piyasalar, uluslararası ticaretin aktörleri buranın tam ücretsiz ve açık bir boğaz hattı olması noktasında iki tarafa da baskı yapıyor. Hatta yani şöyle söyleyelim, savaşın bitmesi için bu kadar baskı yapılmadı. Buranın açık kalması için yapılan baskı.
1: Zaten Hürmüz açık ve ücretsizdi de.
0: Evet, savaş öncesi
1: savaş
0: öyleydi.
1: Öyleydi.
0: Savaş öncesi hale dönülecek. Evet. Talep bu. İki tarafın da kazanmadığı bir formül. Bu nispeten kabul edilebilir iki tarafta kazanmazsa. O yüzden yani bu noktaya gelecek gibi görünüyor. Her şeye rağmen. Nükleer konusu, şimdi İran tarafı bunu mesela hem Cuma'ya kadar görüşmeye devam edeceğiz hem de Cuma'dan sonra da ana konumuz nükleer dedi. Bu konuda aslında Trump başlattı bunu. Çünkü Hürmüz'de bir şey kazanamayınca kazandığını belli eden bir formül oluşturması lazım.
1: Tabii.
0: Bu nükleer konusu. Çünkü nükleerde bir anlaşma söz konusu olursa en azından kendi toplumuna işte ben bir metin imzalattım İran'a diyebilecek. Ama o metin de anladığımız kadarıyla daha önce Umman'da aşağı yukarı kabul ettikleri iki tarafında ama İşte Kushner'in özellikle masayı devirdiği anlaşmaya yakın bir anlaşma olacak gibi görünüyor. Yani İran nükleer çalışmalarına devam edecek belli sınırlılıklarla. İşte yani nükleer zenginleştirme oranı düşürülecek, elinde zenginleştirilmiş uranyum kalmayacak vesaire, böyle bir formül oluşacak gibi görünüyor. Bu iki tarafın da kazandığı bir formül aslında. Yani iki taraf da kendi toplumuna zafer ilan edeceği bir konu bu. Uygulanabilir de bir konu. Yani bu şekilde uluslararası toplum da kabul ediyor. Yani parantez içinde şunu hatırlatalım. Nükleer konusu masaya geldiği anda Amerika uluslararası toplumdan destek görüyor. Hı hı. Yani İran'ın çünkü tabii silah sahibi olmasını kimse evet, istemiyor. Evet. O yüzden Trump bunu kullanıyor. Bu anlamda da bunun da anlaşmaya

0: yakın olduğunu görüyoruz. Diğer konular zaten Amerika'nın tehdit olarak algıladığı konular değil.
1: Peki yani, İran'a tazminat ödenmesi durumu? Ha, o var meselede, ödenecek mi sizce?
0: Savaş tazminatı adı altında, evet, Amerika'nın 5 kuruş vereceğini zannetmiyorum. Çünkü böyle bir para vermesi Amerika'nın savaşı kaybettiği algısı oluşturur. Bunu Trump da kabul etmez, hiçbir Amerikan başkanı da kabul etmez mevcut şartlara baktığınızda. Ama tabii belli ödeneklerin açılması söz konusu olabilir İran'a. Yani neden bahsediyoruz? Şimdi bir 24 milyar dolarlık bir dondurulmuş varlık var sadece Körfez'de. Hı hı. Bunun bir şekilde işte İran'ın savaştaki kaybının giderilmesi için vesaire gibi başlıklarla, hı hı, İran'ın kendi parasının, yani Amerika'nın değil, İran'ın kendi parasının bir kısmının İran'a verilmesi söz konusu olabilir. Ama o 300 milyar dolara kadar çıkan bir rakam var biliyorsunuz. İran'ın işte petrol satışından, dışarıdaki işte varlıklarından vesaire toplam bir paradan bahsediliyor. Bu paranın İran'a tek seferde hepsinin verilme ihtimalini çok olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Trump'ın daha önce Obama'nın İran'la yaptığı anlaşmada en çok eleştirdiği konu buydu zaten. Yani İran'a para veriyorsunuz. Ki İran'ın parası bu. Başka kimsenin, evet, parası değil. Ama Obama'nın o P5+1 ile yapılan anlaşmada Trump çok söyledi bunu. O yüzden burada çok büyük paralar İran'a verileceğini zannetmiyorum. Ama belli bir miktarın verilmesi de Trump'ın da işine geliyor aslında. Çünkü şimdi Trump İran'a iki yönden yaklaşıyor. Şimdi savaşın bitmiş halini konuşuyorsak. Birincisi petrolünü kullanmak. Ki bunu bir kere dile getirdi geçen hafta. Yani birlikte, aynı Venezuela'da olduğu gibi, evet, birlikte çıkaracağız, birlikte satacağız. Hı hı. Bu konu tartışılır. Çünkü savaş olmasaydı İran Amerikalı şirketlerle, Amerikan devletiyle değil ama Amerikalı şirketlerle petrolün çıkarılması ve satılması noktasında zaten bir alan açmıştı kendine. Görüşüyorlardı. Ama savaştan sonra bunu yapmak biraz zor. En azından zaman ister. Bu bir konu. İkinci konu, uzun zamandır yaptırım altında olmuş İran toplumuna, İran devletini bir pazar olarak görüyor Trump. Çünkü uzun zamandır yaptırım olduğu için çok fazla şeye, evet, talepleri var. Ama bunun içinde paraya ihtiyaçları, evet, var. Şimdi bu ihtiyaçları olan parayı Trump bir şekilde İran'ın kendi parasının bir kısmını İran'a verirse, anlaşmadan sonra bir normalleşme dönemi geldiğinde İran'a bir mal satışı dönemi başlar ve İran'dan bu parayı da geri alabilir. Yani tabii bunlar kağıt üstünde Trump'ın kafasında olan şeyler. İran bunu nasıl yönetecek, buna bakmak lazım ama bu paranın bir kısmı, çok küçük bir kısmı İran'a verilecek gibi görünüyor. Körfez ülkeleri de bundan yana bu sırada. Yani Katar kendi, hı hı, elindeki, hı hı, İran'ın parasını vermeyi teklif etti. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri süreç içerisindeki en İran'la arası kötü olan, hı hı, Körfez, hı hı, ülkesi. Hı hı. O bile kendi üzerindeki o İran'ın dondurulmuş varlıklarını İran'a verebileceğini, hatta Amerika ile anlaşma yapmadan, Amerika'dan bir onay almadan da bunu verebileceğini söyledi. Yani bir şekilde bu paranın İran'a geçmesi biraz normalleşiyor artık, kabul ediliyor. O yüzden bunu göreceğiz gibi görünüyor.
1: 107 gün süren bir savaştan, hı hı, bahsediyoruz. Kim kazandı, kim kaybetti hocam?
0: Şimdi aslında İki devletin de çok kazandığını söyleyemeyiz. Özellikle savaş bu kadar uzadıktan sonra yani maddi kayıplar çok fazla oldu. İran'ın insan kaybı oldu. Altyapısı vesaire çok zarar gördü. Amerikan tarafına baktığımızda yani hem siyaseten Trump kaybetti, hem yine Amerika'nın bölgede nüfuz kaybettiğini biliyoruz. Körfez ülkeleriyle o kadar savaş öncesi kadar ilişkisinin kalmadığını görüyoruz. İsrail'le arası, evet, yani çok iyi değil. Evet, iki devlet arası hiçbir zaman bozulmayacak. Bunu biliyoruz ama iki lider arasının gerginliği bir şekilde yansıyor. Yani iki tarafta mevcut şartlarda kazanmış gibi görünmüyor. Ama iki devletin iddiaları farklı. Yani Amerika gibi dünyaya yeniden nizam vermeye çalışan bir devletle kendi toprağını, birliğini korumaya çalışan bir devlet arasında bir anlayış farkı var tabii. O yüzden bu savaşı bugünkü şartlarda İran kaybetmeyerek, yani bölünmeyerek veya işte savaşta kaybetmeyerek, yani Amerikan işgaline uğramayarak veya İran toplumunu bir araya getirerek vesaire baktığınızda Amerika'ya göre daha fazla kazanmış gibi görünüyor. Çünkü Amerika hedeflerini

0: koyduğu hedeflerin hiçbirine ulaşamadı.
1: Evet.
0: O yüzden burada İran biraz daha bu avantajı kendi toplumuna en azından gösterecek.
1: Nükleer meselesinden bahsettiniz. Hı-hı. Az önce. Tabii Trump için o taraf büyük bir zafer anlamına geliyor ama İran açısından baktığınızda nükleer dosyasında İran nasıl bir tavır sergileyecek sizce?
0: Şimdi nükleerde elinde bir 450 kilo kadar zenginleştirilmiş uranyum var. Bunun bir kısmı toprak altında o yıkılan tesislerde. Bunu iki tarafında kabul ettiği için bunu çok rahat söyleyebiliyoruz. Bir kere bu zenginleştirilmiş uranyum noktasında yani üçüncü bir devlete gönderilmesi çok konuşuldu biliyorsunuz. Ama en son geldiğimiz yerde bu uranyumun zenginleştirme oranının düşürülmesi ve İran içerisinde de imha edilmesi noktasında Amerikan tarafı bunu kabul eder hale geldi. Yani bu İran için bir avantaj. Çünkü İran zaten bunu üçüncü bir ülkeye götürmeyi de kabul etmişti. Ama yani şunu hatırlatalım. Bir klasik bir kargodan bahsetmiyoruz. Böyle paketleyip bir yerden bir yere götüreceğiniz bir şey değil bu. Bunun taşınması da özel birlikler, özel donanımlar vesaire gerektiriyor. O yüzden hele savaş halinde mümkün değil ama savaştan sonra da bunu taşıyalım dediğinizde buna uygun donanımın oluşması lazım. Amerika burada özellikle hani yardımcı olmak tırnak içinde söylüyorum. Yardımcı olmayı teklif etti ama bir Amerikan uçağını, Amerikan askerini vesaire kendi toprağında görmek istemiyor İran doğal olarak. O yüzden bu üçüncü tarafa devretmek, iletmek konusu çok çetrefilli hale gelmişti. Bir kısmı zaten toprak altında. Kalanı da sanki İran kendi içinde çözecekmiş gibi görünüyor. Evet. Tesislerin kullanımında da, şimdi bazı tesislerin yıkıldığını biliyoruz Amerikan saldırısında. Kalanları da uranyum zenginleştirme oranını düşürerek kullanmaya devam edecekler. Burada önemli olan nokta, Amerika'nın en çok satacağı nokta, İran nükleer silah yapmamayı kabul etti, bunu taahhüt etti diyecek Trump. Ama İran bunu çok daha önce zaten taahhüt etmişti. Bunu belki yazılı bir metin haline getirecek ve gördüğümüz kadarıyla zaten nükleer silah yapma gibi bir niyetinin olmadığını defaatle söyledi İran. Bunun denetimi uluslararası organizasyonlara, örgütlere, topluma açılmış olacak. Bu denetim devam edecek. Ama yani enerji üretimi, tıp başta olmak üzere bilimsel çalışmalar gibi konularda bu tesisler, en azından şu anda ayakta olan tesisler çalışmaya devam edecek gibi görünüyor.
1: Peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi 107 gün süren bir savaş, enflasyonun yukarı yönlü hareket ettiği bir tablo. Merkez bankalarının elinin bağlandığı bir tablo. Ve Amerika tarafında Kasım'da seçimler var. Trump bunu nasıl ortadan kaldırabilecek o seçmenin gözündeki durumu? Çünkü orada da enerji fiyatları arttı, enflasyon yükseldi, merkez bankaları dar alanda kaldı. Tüketiciye yansıyan bir durumu Trump Kasım seçimlerinde nasıl anlatacak?
0: Şimdi bu petrol fiyatları vesaire çok yükseldiğinde Trump önce çok umursamadı.
1: Evet, geri çekilecek hızla dedi zaten.
0: Yani o önemli değil dedi ama önemli değil dediği konu Amerikan toplumu için çok önemli.
1: Evet.
0: Yani orada özellikle benzin fiyatlarının, yakıtın fiyatın artması bu kadar çok araç kullanan bir toplum için belirleyici oldu. Üstelik o enflasyonist baskılara vesaire de neden olduğunu biliyoruz ve sonuçları ortada. Ama geldiğimiz yerde bugün Hürmüz'ün açılacak olması, daha yani diğer konular konuşulmadan, bir metin imzalanmadan bile Hürmüz'ün açılacak olması zaten bu anlamda petrol fiyatlarını gevşetti. Bu da doğal olarak diğer baskıları da azaltacak gibi görünüyor. Bir kere şunu söylemek lazım. Yani ben uzmanlığım ekonomi değil ama şunu görüyoruz, çalıştığımız yerlerden gördüğümüz şey şu. Bu zaten Hürmüz'ün açılma olasılığı hep bir kenarda duruyordu. Yani bura ila nihaya kapalı kalmayacağı birçok devlet tarafından kabul edildi. O yüzden de bu petrolün de her an yeniden piyasaya akacağı üzerinde duruluyordu. O yüzden hep böyle temkinli hareket edildi. Hatta bu Hürmüz açılmasa bile ikincil kanallar oluşturulup o petrolün akması oradan vesaire, yani akmasa da sızması diyelim. Hani o dar yollardan. Bunun etkisini, yani düzenleyici etkisini gördük. Ama bugün dediğim gibi diğer konular daha konuşulmadan Hürmüz'ün açılacak olması bile bir iyiye işaret gibi görünüyor. Ama Trump bunu Kasım seçimleri için nasıl kendi lehine çevirecek? Yani bugünden yarına çok

0: hızlı bir düzelme olmayacağı için bunu o seçim kampanyası döneminde yayması gerekiyor. Ve Amerikan toplumu şu anda, yani şunu hatırlatalım, Amerikan toplumu İran nerede, buradaki savaş niye olmuş, neden burada, yani genele baktığımızda çok takip eden, çok bunun üzerinde duran bir toplum değil. Doğal olarak burada kazanımları anlatırken Amerikan toplumunun bildiği yerden anlatması lazım. O yüzden nükleer ve Hürmüz konusu burada belirleyici olacak. Burada kazanç göstermek zorunda olacak. Ve en sonunda da yani piyasaları da bir şekilde dengeleyebilirse, yani o işte petrol fiyatı düşmeye başladı, bu daha mantıklı bir yere gelirse, bu da kendisi için en azından kaybından bir miktar toparlayabilir. Ama şunu söyleyelim, petrol üretimi noktasında Amerika Hürmüz Boğazı'na en az bağımlı olan ülkelerden biri.
1: Evet.
0: Yani buradan gelecek olan petrol Amerika'nın işte petrol rezervlerini etkilemiyor. Bunu anlatamıyor ama Trump. Yani işte çok hakim olmadığı bir konu olduğundan, daha böyle o danışmanlarının çizdiği yol üzerinden gittiği için buradaki petrol piyasasının aslında Amerika ile ilişkili olmadığı veya işte buradan Amerika'nın da ne kadar kar ettiğini, ki bunu da biliyoruz. Hı hı. Amerika'nın petrol şirketleri bu dönemde çok güzel karlar etti ve Trump bundan da memnun aslında. Ama bunu topluma anlatamıyor. Bunu anlatacağı işte Kasım'a kadar bir süresi var önünde. Yani eğer yeni bir problem çıkmasa, yani o sizin bahsettiğiniz işte faiz kararları vesaire gibi baskılayıcı başka unsurlar çıkmasa, bunu yönetebilir gibi görünüyor.
1: Hürmüz'de bir tanker sırası var. Şimdi yeni süreçle beraber oradaki geçişler nasıl devam edecek?
0: Yani orada şunu söyleyeyim. Hürmüz kapalı diye hani hep konuşuyoruz ama burada bir demir zincirden bahsetmiyoruz.
1: Evet.
0: Yani burada İran diyor ki buradan geçen olursa, özellikle devrim muhafızları, buradan geçen olursa vururum. Yani bu tehdit üzerine kapalı. Bu tehdit üzerine kapalı olmasının en birinci faktörü de aslında burada sigorta şirketlerinin geçen gemileri sigortalamıyor olması. Yani bu kadar tonlarca petrol taşıyan gemiler sigortasız şekilde buradan geçmeyi göze alamıyor. O yüzden bugün açılması halinde o açıldığına dair güvencenin de öncelikle sigorta şirketlerinin kabul etmesi lazım. Sigorta şirketleri evet gerçekten burada artık bir seyri sefer güvenliği oluştu derse, bunu kabul ederse buradan geçişler başlayacak. Yoksa hala yani şu anda çok dikkatli, temkinliler, onu görüyoruz. Ve burası açıldıktan sonra da evet bir sıra var. İçerisi dolu. Hatta yani şunu söyleyelim. Körfez ülkeleri petrol üretimini üretip satmak üzerine kurguladığı için depo tesisleri çok yok. O yüzden bu kadar uzun süre satmadan sadece üretim yapmak gibi bir stratejileri de yok. O yüzden körfez içerisinde ne kadar tanker varsa hepsini doldurdular bu süre içerisine. Hı hı. Bir depo olarak diyorum. O yüzden bunların hepsi bekliyor. Bunlar geçmeye başladığında da işte İran nasıl bir anlaşma imzalayacak? Yani geçiş için her durumda yine bir ücret talep eden noktada Amerika ile böyle bir şeyi kabul ederlerse, burada bu sefer ikisi de kabul etse, ikisi de tamam dese, açıkçası burada üçüncü tarafların, yani uluslararası toplumun böyle bir geçişe izin vermeyeceğini tahmin ediyorum. Körfez ülkeleri razı. Yani yeter ki buradan petrol çıksın. Gerekirse yani hatta Amerika'ya şunu da teklif ettiler. Senden istedikleri savaş tazminatını biz verelim dediler. Yeter ki açılsın bura diye. Ama yani bir kere bu başlarsa bundan sonrasını yönetmek kolay olmayacağından uluslararası toplum tarafından buna izin vermek istemiyorlar. O yüzden burada tam ücretsiz, açık bir boğaz hattı oluşmadan buradan geçiş yapacaklarını çok zannetmiyorum her şeye rağmen. Yani onlar istese de işte dediğim gibi uluslararası
1: yani
0: toplum.
1: Yani yine önümüzde uzun bir süreç var aslında Hürmüz Boğazı'ndaki enerji akışı ile ilgili, öyle değil mi?
0: Tabii yani o 30 gün süreden bahsediliyor zaten. O 30 gün bunun bu sebeple. Yani Trump kendi ablukasını bir sözle kaldırabiliyor ki dün bunu söyledi. Hemen kaldıracağız dedi. Ama İran tarafının buradaki o engeli kaldırması çok kolay değil. Anlaşma yapılması lazım. Umman'ın belki sürece dahil olması gerekecek. Veya işte az önce söylediğim İngiltere, Fransa gibi devletler belki bölgeye gelecek. Hevesliler çünkü. Yani bir 30 günü zannediyorum beklemek durumunda kalacağız. Ondan sonra ancak bu gemilerin geçişini görürüz. Ama yani İran'ın buradan o beklediği şeyi alacağını

0: Çok zannetmiyorum.
1: Peki arabulucu ülkelerin rolünü de konuşalım. Tabii Türkiye ile başlayarak diğer tarafta Pakistan var, Mısır var, öbür tarafta Katar var. Nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye'nin arabuluculuk rolünü bu meselede?
0: Şimdi Şahbaz Şerif, Pakistan Başbakanı'nın yaptığı açıklamada Katar'a, Türkiye'ye ve Suudi Arabistan'a teşekkür etti.
1: Evet.
0: Şimdi Suudi Arabistan'ı anlıyoruz, sonuçta aralarında bir anlaşma var, güvenlik anlaşması. İyi de bir şey bu. Katar'ın bölgede ne kadar etkin olduğunu biliyoruz. Hatta birkaç saat öncesine kadar bildiğim kadarıyla Katar heyeti Tahran'daydı. Yani bu cumaya kadar bir problem çıkmaması için alınacak önlemleri, olasılıkları değerlendirmek için o heyet orada durdu. Ve büyük ihtimalle şimdi Katar'a dönüyorlar. Katar'dan da belki Amerikalı bir heyetle görüşecekler. Yani yeter ki bu süreç bozulmasın diye. Türkiye'nin durumu biraz daha farklı. Türkiye sadece bugünleri düşünerek hareket etmiyor. Yani evet, şu anda ateşkes savaşın sonlanması için bir çaba var. Türkiye de bu çabanın parçası. Hatta yani ilk müzakere masasını kurmaya niyet eden ve bunu isteyen, söyleyen, talep eden de Türkiye'ydi. Pakistan tercih edildiğinde de Pakistan'a bu anlamda çok büyük destek verdiğini, Pakistan heyetinin defaatle dile getirdiğini biliyoruz. Ama işte dediğim gibi sadece bugün için hareket etmiyor Türkiye. Yani bu olası bugün, yani cuma günü imzalanması beklenen mutabakat muhtırası, daha sonra belki imzalanacak olan kalıcı ateşkes anlaşması ve ondan sonra da doğal olarak barış sürecine giden, barış anlaşmasına giden süreç. Türkiye tüm bu süreçleri düşünerek, değerlendirerek hareket ediyor ve bir adil barış formülü oluşturmaya çalışıyor bölgede. Yani sadece silahların susması değil, bu silahların tekrar harekete geçmemesi için gerekli olan şartları aslında
1: önemli burası.
0: Çalışıyor.
1: Sonrasında nasıl devam edecek bölgedeki strateji?
0: Tabii, çünkü bugün adil bir barış olmazsa biz hep şunu söyleriz. Adil olmayan bir barış bir sonraki savaşın ilk adımıdır.
1: Evet.
0: Doğal olarak burada adil olmayan, herkesin kabul edeceği, toplumların, devletlerin kabul edeceği, bölge odaklı, sadece yine İran özelinde de düşünmüyoruz. Tüm bölgeyi, Körfez'i, Orta Doğu'yu içine alan bir normalleşme sürecinin adımı olmazsa bu, yani bir sonraki gerilimin, bir sonraki işte İsrail, İran, İsrail, Lübnan, İsrail, Körfez, Amerika'nın İran'la gerilim yaşayacağı döneminde yeni başlangıcı olur. İşte bu Türkiye'nin istemediği bir şey. Hatta yani hem Sayın Cumhurbaşkanı hem Sayın Dışişleri Bakanı'nın bugün yaptığı o işte sosyal medya paylaşımlarında da buna atıf var.
1: Özenle yani, altını çizdiler.
0: Evet, tam bir sükunet. Bölgede oluşacak tam bir barış halinin oluşması için atılacak adımlar.
1: Şu anda da ekranda siz anlatırken onu da söyleyeyim.
0: İşte o yüzden bunun sağlanması için de yarın da, yani anlaşmanın imzalandığı bu mutabakat muhtırası ve sonrasındaki tüm süreçlerde hem işte Amerika'nın ve İsrail'in daha işte saldırgan olmayan bölge politikalarını kabul eden ve önceleyen, yani bölgedeki politikaları önceleyen bir yapı olması lazım. Ama hem de İran'ın da kendi politikalarını bölgede işte huzuru bozacak hale getirmemesi. Tüm bunları aynı anda olması için çaba sarf ediyor Ankara'da. Doğal olarak da bu çok kolay bir süreç değil. Körfez ülkeleri burada etkin. Yani Amerikan şemsiyesinden kurtulacak olan Körfez ülkeleri var savaş sonrasında. Bunlarla ayrı süreç yürütülecek. İran'ın bölge politikası ayrı yürütülecek. Hatta şununla özetleyeyim ben bunu. İran Türkiye'deki Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından bir görüntü paylaşıldı. Orta Doğu'da yeni dönem diye. Evet, Orta Doğu'da bir yeni dönem başlayabilir bu anlaşma söz konusu olursa. Ama bu yeni dönemden kastımız şu: Orta Doğu'ya dışarıdan nüfuz edecek alan bırakmamak. Orta Doğu'daki tüm devletlerin birbiriyle iletişiminin olduğu, barışı koruyan, işte o güvenlik vesaire konularında birbirini anlayan, birbiriyle hareket eden Orta Doğu merkezli bir politika oluşursa, evet, bu Orta Doğu'da yeni dönem ve doğal olarak da İran'da bunun parçası olursa kazanacak olan yine İran'dır.
1: Donald Trump'ın bir ifadesi vardı Türkiye ile ilgili. Hı hı. Suriye'nin anahtarı Türkiye'de demişti. Şimdi Türkiye burada da bu öne çıkan arabulucu rolüyle bölgedeki

0: görüntüsünü pekiştirir mi?
1: Tabii.
0: Ne dersiniz?
1: Yani burada Trump'ın son açıklamalarında da hani Türkiye'ye övgüler
0: yağdırdı tabii.
1: Cumhurbaşkanıyla olan ilişkisine atıf vesaire. Bu konular önemli çünkü şimdi Orta Doğu'da Amerikan tarafından baktığınızda Orta Doğu'da işte Körfez ülkeleriyle arası iyidir. Çünkü Körfez ülkelerinden maddi kazanç sağlar Amerika. Ama Türkiye ile olan ilişkisinin formülü başka. Yani işte NATO var, stratejik müttefiklik vesaire birçok hani iyi kötü ilerleyen, hani kötü zamanlar da oluyor ama bir ilişki var. Ve bu ilişkinin temelinde de Türkiye'nin Orta Doğu'ya nüfuz etme kapasitesi. Ve sadece Orta Doğu'da değil, daha geniş bakmak evet. lazım ama bugünkü konumuz Orta Doğu olduğu için buradan gidiyoruz. Burada nüfuz edebilen bir politika izleyebilen tek ülke aslında. Yani bugün bu metin imzalanırken İran'la da, Körfez ülkeleriyle de, Amerika'yla da görüşüp bu sükuneti sağlamak, tam bir barış halini sağlamak için çaba sarf eden Ankara var. Doğal olarak da bunun etkisini Amerikan tarafı da görüyor, Trump da görüyor. Ve bu bölgede yani ara buluculuk Türk dışişleri için artık hani uzmanlık, biz bunu söylüyoruz zaten.
0: Evet.
1: Türk hariciyesi ara bulucu, o mediation vesaire konularında artık neredeyse yön çizen, uluslararası toplumada yön çizen bir yerde. Burada zaten hani kendini gösteriyor ama özellikle bölgenin politikasında, politikanın ilerlemesinde, geliştirilmesinde aktif olduğunu da görüyoruz. Bunu uluslararası toplum da kabul ediyor. Hatta şu, en son şunu söyleyeyim bu konuda. Bu konu artık o kadar yerleşik bir konu ki bu arabuluculuk, savaşın sonlandırılması, bölgede barışın inşası vesaire süreçlerinde Amerika'nın işte Türkiye'ye olan
0: evet
1: politikası belli, söylemi belli. Avrupa'nın da bu konuda Türkiye ile olan ilişkilerinin yakın zamanda farklı bir formata dönüşme ihtimali var. Yani burada Temmuz'daki NATO zirvesi çok önemli. Hep NATO deyince transatlantik Avrupa güvenliği evet. vesaire akla geliyor ama yani bu Hürmüz konusu, İran konusu Avrupa'yı ve transatlantik ilişkileri de zorlayan bir yeri vardı. Bunu bir şekilde Türkiye ile de ilişkilendirerek Türkiye'nin eline bir koz olduğunu da göstermek lazım.
0: Bitirmeden, nokta koymadan önce şunu da sormak istiyorum. Mutabakat muhtırası tam olarak ne demek? Farkı ne?
1: Şimdi ateşkes,
0: çok kısa alırsam sizden.
1: Ateşkes anlaşması dediğinizde somut şeyler vardır. İşte ateşkesin şartları, neler ateşkesi bozar vesaire. Bunların olduğu bir metindir. İmzaladığınız zaman iki tarafın birbirine saldırmayacağı net bir somut bir ortam oluşuyor. Ama mutabakat muhtırası dediğinizde o ateşkese giden yolda iki tarafın da niyetli olduğunu gösteren ve o süreçte daha somut adımlar atmak için niyeti ortaya koyan bir metin aslında. Yani mutabakat muhtırasındaki konular işte şu konuda şu talebi var, bu konuda ilişkiler şöyle yönlendirilecek gibi nispeten biraz daha iki tarafı da bağlayıcılığı az olan bir metin. O yüzden zaten o 30 gün, 60 gün vesaire verilen tarihler de mutabakat muhtırasının içerisinde yer alıyor. Ateşkes de olmaz. Ateşkes daha evet. nettir. O yüzden bu muhtıranın imzalanmasının ardından geçecek süre de yine kritik. Yani bu dediğim gibi bir son değil. Bir yeni dönemin başlangıcı olacak. Ondan sonraki o 30-60 vesaireyi takip etmek gerekecek ve o süreçte de hem İran'ın dediğim gibi içeride dışarıda, İsrail'de, Amerika'da birçok konu o mutabakat muhtırasının aleyhinde gelişebilir. O yüzden yani temkinli, dikkatli olmak gerekiyor.
0: Ne güzel anlattınız. Değerli analizleriniz ve zengin anlatımınız için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Devam edelim. Şimdi konuğum seans öncesinde Cenk Bilgin Marbaş, Menkul Değerler Yatırım Merkezi Direktörü. Son durumu konuşacağız. Ve petrol fiyatlarındaki geri çekilmeyi, küresel tarafta risk iştahı artıyor. Asya tarafına bakacağız. Borsa İstanbul'da belirsizlik ortadan kalkacak mı? Yukarı yönlü hareket devam eder mi? Bugün açılışta küresel piyasalardaki son durum ne? Hepsine bakacağız. Birazdan altın fiyatlamasını konuşacağız ve Cenk Bilgin bizimle birlikte. Günaydın. Yayına hoş geldiniz.
2: Merhabalar.
0: Beni duyabiliyor musunuz? Merhaba. Yayına hoş geldiniz.
2: Duyuyorum.
0: Barış.
2: Sağ olun.

0: barış anlaşmasının haberi geldi. Küresel piyasalarda risk iştahı nasıl şu anda?
1: Bence olumlu. Yani cuma günü de zaten bu çerçevedeydi. Biraz aksi haber akışıyla bozulmuştu. Şu anda bence gayet olumlu. Petrol hiç düşmediği kadar düştü diyelim. Gelişmeleri takip edeceğiz.
0: Petrol fiyatları %5'e yakın geri çekildi. Nasıl bir seyir beklersiniz petrol fiyatlamasında?
1: Bildiğiniz gibi şimdi 19 Haziran'da asıl anlaşma imzalandı. Bence bu süre zarfında yine oynaklık olacaktır. İki taraflı söylemler olacaktır. Bunun çerçevesinde davranma bekleyebiliriz.
0: Aklı yukarı yönlü mü bekliyorsunuz Cenk Bey?
1: Neyi özür dilerim?
0: Petrol fiyatlamasında oynaklık bekliyorum bu hafta dediniz. Yukarı yönlü hareket mi bekliyorsunuz?
1: Ya sanki şu anda dibe vurmuş gibi gözüküyor. Biraz daha olumsuz söylemleri Trump'ın meşhur. O belki biraz dalgalanmaya sebep olabilir ama 19 Haziran'da nihai anlaşma yapıldığı zaman 60 günlük de bir süre başlayacak biliyorsunuz. O 60 günlük süreyi takip ediyor olacağız artık. Yani o yaklaşık yukarı doğru olur diye düşünüyorum.
0: Peki altın fiyatlamasını da konuşalım. Altın fiyatlaması bugün size, bize ne söylüyor?
1: Altın fiyatlaması artık merkez bankalarının konuya dahil olacağı bir seviyeye geldi. Yani 4400 doların altının geçmesi için merkez bankalarının hareketlerini takip etmeli. Fed'in Kevin Warsh'un söylemleri takip edilmeli diye düşünüyorum. Bence altın gelebileceği kadar yere geldi. Yani 4400'ün üstüne çıkması için Fed'in güvercinleşmesini beklemek lazım. Bu da şu andaki ortamda biraz zor gözüküyor.
0: Peki küresel piyasalara referans olması açısından Asya tarafındaki görünüm nasıl, risk iştahı geri döndü mü sizce de?
1: Geri döndü. Orası için de çok önemliydi bu Hürmüz Boğazı'nın açılması. Orada biraz Güney Kore tarafında çok sert hareketler oluyor. Onlara dikkat etmek lazım. Hani oralarda yatırımlar olan var mı bilmiyorum. Oralardaki sert hareketlere dikkat etmek lazım. Orada da Japonya'dan gelecek faiz kararı bekleniyor. Bu muhtemelen arttıracaktır. 1995'ten beri en yüksek seviyeye çıkacak böylece faiz oranları orada da. Güney Kore tarafında da Citi'nin uyarıları vardı. Onu dikkate almak lazım. Orada biraz oynaklığın çok fazla arttığını, ekonomi üzerinde etkisi olabileceğini söylüyor Citi. Bunu değerlendirmek lazım.
0: Peki petroldeki bu geri çekilme enflasyon meselesi açısından nasıl bir tablo oluşturur? Ne kadar sürede o enflasyonun üzerindeki baskının geri çekildiğini takip ederiz?
1: Ya bir 3-4 ayı alır diye düşünüyorum. Çünkü ona göre fiyatlamalar oldu, alışverişler yapıldı vesaire. Bunun için yani en ihtimalle bence Eylül ayında yavaşlayacağını düşünüyorum oradaki fiyatların. Etkisini göreceğini düşünüyorum daha doğrusu.
0: Borsa İstanbul'la devam edersek, Borsa İstanbul'un üzerindeki o belirsizlik kalkar mı? Ne dersiniz? Bugün nasıl başlar yeni güne? 15.000 o bandı aşabilir miyiz?
1: Öncelikle 14.000'i aşmamız gerekiyor. Cuma günü bunu denedik. Ama olumsuz söylemlerde çok hızlı geri geldik. Bence 14.000 üzerinde kalabilirsek içerideki işte faiz ortamının iyileşmesi, enflasyonun düşüş sürecinin devam etmesiyle birlikte geçebiliriz. Bence artık iç konulara bakacağız. En azından ekonomi rakamlarına bakacağız. Tüm dünyada da böyle olacak. Bu sevindirici bence. Ben bu hafta 14.500'lere doğru gitmeyi beklerim açıkçası.
0: Yatırımcı nasıl pozisyon alacak o zaman şimdi bu durumda, bu tabloda? Ne önerirsiniz? Nasıl bir pozisyonlanma doğru strateji olur?
1: Faizler hala çok yüksek. Bence yatırımcı çok birden gaza basmayacak. Yine temkinli ilerleyecek. Bu işte Cuma'ya varmayı önce göreceğiz. Cuma'ya varacağız. Sonra 60 günlük bir süreç var yine bu iki ülke arasında görüşmelerin devam etmesi için. Bunları da takip edeceğiz. Biraz faizlerin geri gelmesiyle borsa ve benzeri enstrümanlar daha olumlu hale gelir. Altın da bunlardan biri. Bence faizler takip edilecek artık ve merkez bankaları takip edilecek.
0: Merkez bankalarından birinin, Fed'in de 17'sinde toplantısı var. Yeni başkanıyla ilk toplantısı

0: Barış haberi de geldi. FED ne yapar bu haber sonrası? Gerçi birkaç günde değerlendirilecek veriler değil bunlar elbette ama FED açısından nasıl bir karar takip ederiz? FED ne karar verir?
1: Bence FED aşağı yukarı bunların nasıl gelişeceğini analiz etmiştir. Zaten ona göre yolunu çizmiştir. Dediğiniz gibi 2-3 günde alınacak bir aksiyon değil bunlar. Bence FED daha ılımlı konuşacaktır. Kevin Warnock'tan beklentileri çok yüksek Trump'ın da. Ben çok şahin davranacağını düşünmüyorum. Daha ılımlı davranacaktır diye düşünüyorum.
0: Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası sabit bıraktı. Avrupa Merkez Bankası faiz arttırımına gitti. Küresel merkez bankaları açısından düşündüğünüzde yılın geri kalanında barış haberi de gelmişken şimdi nasıl bir süreç izleriz?
1: Bence bekle göre devam ederiz. Büyüme verilerine odaklanırız. PMI verilerine odaklanırız. Merkez bankaları da buna göre ılımlı hareket ederler diye düşünüyorum. Tansiyon düştüğü sürece onlar da tansiyon düşürücü şekilde devam ederler. Biraz daha yılın kalan kısmını daha rahat geçirebiliyoruz diye düşünüyorum.
0: Dünya Bankası da IMF'de tabii büyüme beklentilerini haliyle aşağı yönlü revize etti. Gelen son haberle birlikte büyüme tarafındaki reaksiyonu nasıl görürüz? Tablo ne kadar kısa süre içinde yansır?
1: Bu arada yayınım kesilebilir. Çok az şarjım kaldı, özür dilerim, onu söyleyeyim. Tamam. Ben büyüme verilerinin çok hızlı şekilde toparlanacağını düşünmüyorum. O da bir zaman alacak belli ki. Çünkü oradaki tedarik zincirinin yaralanması, sorunlar yaşanması kısa vadeli çözülecek şeyler değil. Bunların da belli bir zaman alacağını düşünüyorum. Yani yılın sonuna doğru işte...
0: Yayına katkılar için teşekkürler. Şimdi seans öncesinde canlı yayın konuğum var. Bora Faik Önal, Global Menkul Değerler Müdürü bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Günaydın, yayınlar, iyi haftalar diliyorum.
0: Evet, bugünkü günaydınımız daha anlamlı çünkü barış haberiyle uyandık yeni güne. Piyasalar açısından baktığınızda fiyatlamaları nasıl değerlendirdiniz?
2: Evet, özellikle rakamlara baktığımız zaman 13.400'ün altına gelmeyen bir tablo vardı uzun zamandır endeks olarak. Ama yukarıda da kritik 13.914'ünü geçemiyorduk. Bunun Cuma günü atıldı, bir denemede bulunduk, 14.125'i gördük. Ama hafta sonu olması da hala anlaşmanın belirsizliğini kurması... Endeksi sınır bir noktada tam 50 günlük ortalama 13.900'ün üzerinde kapanmasına sebebiyet verdi. Bugün baktığımız zaman bir anlaşma geldi. 19'unda imzalanacak. Bunun etkisiyle piyasa olumlu bir açılmış yapıp 14.000 üzerine gelmeye çalışacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki yine gelecek ara ara açıklamaları oradan takip ediyoruz ama bugün güney güzel başlangıç yapacağız gibi duruyor.
0: Barış haberiyle birlikte güvenli liman tarafında, işte riskli varlıklarda önümüzdeki dönem için nasıl bir tablo takip ederiz? Mesela altın fiyatlamasında zirve nereyi görürüz? Sizin öngörünüz nasıl?
2: Evet, şu aşamada baktığımız zaman petrolde aşağı yukarı doğru emtialarda bir hareket gözlemleyeceğiz gibi gözüküyor. Altına baktığımız zaman altın uzun zamandır yatay bir bantla sıkışmıştı. Açıkçası bunu bekliyordu piyasa. Şöyle baktığımız zaman altın onsu özellikle 4.276'yı aşağı yönlü geçtikten sonra kendi aşağıda bir alan açmıştı. Hatta daha önceki yayınlarda eğer ölümsüzlük devam ederse 3.800-900'e kadar hareketin devam edebileceğinden bahsetmiştim. Ama geldiğimiz noktada 4.000 lira yaklaşan bir ons son iki günde aldığı tepkiyle kısa vadeli altın alır yöneldi. 4.250 civarlarında bir atak yaptı. Kalıcılık için, yani yukarı yönlü hareketler için öncelikli olarak 4.276 üzerinde kapanışlar dönmemiz lazım. Ve buradan 4.530 4.550'lere doğru bir hareket görebiliriz. Daha yukarı seviyeler için de bu seviyelerin üzerinde bir kapanış görmemiz gerekiyor. O yüzden özellikle şu anda 4.370

0: altımızın doğru bir hareketi göz gelmemiz gerekiyor. Gümüş'e bakacak olursak gümüşte de benzer bir tablo var. Gümüşte de geçmişlere doğru bir hareket olduğunu görüyoruz. Orada da geçen hafta 60'lara doğru yanaşmıştı kritik seviyelere. Burada da kalıcılık için açıkçası 70.3 üzerinde kapanışlar görmeye başlarsak gümüş tarafı için de olumlu yorumlar yapıyor olabiliriz.
1: Amerikan tahvilleri ve dolar açısından baktığınızda nasıl etkileri olur?
0: Evet, baktığımız zaman şu anda genel olarak tahvillerde bir aşağı yönlü eğilim görüyoruz. DXY'ye baktığımız zaman da 100'ün altına hemen geldi 99.40'larda. Bununla birlikte Japonya 10 günlükleri, 30 günlükleri Amerikan faizlerinde aşağı yönlü bir seyir görüyoruz. Bunun ilk olumlu etkilerini burada görüyoruz ama Amerika üzerinde baktığımız zaman Japonya'dan faiz kararı zaten yayınlanacak. %1'e çekilmesi bekleniyor. Akabinde yapılacak Merkez Bankası'nın açıklamaları yayınlanacak. Bununla birlikte yine yeni başkanın yapacağı Amerika'da açıklamalar yakından farklı edecek. O yüzden şu anda yeni başkanın nasıl açıklamalar yapacağını bilmediği için faiz tarafı birazcık daha bekleniyor. Hafif aşağı yönlü bir eğilimle açtığım açıklamaları takip edecek diye düşünüyorum.
1: Borsa İstanbul yeni güne nasıl başlar? Ne dersiniz? 14.000 eşiğini aşar mıyız? Nereye kadar yükselir?
0: Valla açıkçası şu anda baktığımız zaman Cuma günü zaten dedim bunun bir işaret fişeği atıldı. Özellikle 13.903, 13.963, 50 günlük 25 günlük ortalama. Eğer 13.963'ün üzerine yerleşmeye başlarsak çok olağanüstü bir olumsuzluk olmazsa ben hafta içerisinde endeksin 14.600-700'lere doğru hareketini devam ettirebileceğini beklerim. Bugün özellikle açmışım 14.100-200 bağında olabileceğini öngörüyorum.
1: Barış haberleriyle birlikte tabii bu bir süreç, yani mutabakat muturası şu anda 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanması öngörülen bir durum var ve bir süreç de var tabii takip edilmesi gereken, ama baktığınızda barış haberinin gelmesiyle birlikte hangi sektörler öne çıkar?
0: Evet, baktığımız zaman şu anda tabii ki bankacılık sektörü ve havacılık sektörünü ön plana alacağız. Petrol ve petrol kimya ve savunma sanayi şirketlerini geri planda tutuyoruz. O yüzden şu anda ben önderliği bankacılık sektörüyle havacılık sektörünün yapacağını düşünüyorum. Ve tabii ki bu bir mutabakat zaptı. Yarın ne getirir? Bunu yapacağız tabii ki takip edeceğiz. Şu saat itibariyle bunu konuşuyoruz. Çünkü gerçekten İsrail burada desteklemek için elinden geleni yapacaktır. O yüzden bir saldırı dün akşama kadar devam ediyordu ve dün o yüzden İran'la Amerika arasında bir gerilim oluştu. Gece geç saatlere kadar bir sürdü. O yüzden şu saat itibariyle baktığımız zaman herhangi bir problem olmazsa ben de dediğim gibi havacılık sektörünü planlama tuttum. Savunma sanayi ve petrokimya ürünü sektöründe bir miktar geri almakta fayda etti.
1: Küresel yatırımcı bugün daha çok hangi göstergeyi önemsiyor?
0: Baktığımız zaman 10 yıllıklara bakacak ülkelerinin merkez bankalarının politikalarında nasıl değişiklik olabileceğinin işareti olan 10 yıllık faizlere bakacaklar. Bununla birlikte petrol fiyatlarındaki gerilemeyi takip edecekler. Öncelikli olarak bu iki dinamik ne yatırımcıların takip edeceği önemli kriter olarak karşımıza çıkacak.
1: Ve Fed'in kararı da var bu hafta 17'sinde ilk başkanıyla birlikte Fed faiz kararını açıklayacak. Barış haberinin gelmesiyle birlikte nasıl bir karar bekliyorsunuz Fed'den?
0: Fed zaten faizi bence 3.75'te tutacak. Yine açıklayacağı, vereceği mesajlar önemli olacak. İlk toplantısı. O ben çok gündek, çok güvercin ve çok şahin olacağını düşünüyorum. Çünkü sonuç olarak piyasalar bir hasar aldı. Bu yani şöyle söyleyeyim, bir fırtına oldu. Bu fırtına bitti. Şimdi enkaz kaldırma çalışmaları sonucunda hasarın ne kadar nerede bitti olduğunu analiz edip ona göre set bir adım atacak diye düşünüyorum. Yani şu anda olay oldu bitti ama sonuç olarak bunun son

0: istihbarlığı verdiği hasar var. Bu hasar sonucunda FED Başkanı bunun açıklamalar edecektir diye düşünüyorum. Bugün bitti, yarın her şey normalleşecek diye de bir şey yok. O yüzden vereceği mesajlar bu doğrultuda olacaktır diye düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde gelecek olan datalara göreceğiz. Yine hareket alınıp sözlü
1: yönlendirmesini
0: yapacak beklentisindeyim
1: tabii. Tabii aldığımız sadece 19'unda mutabakat metninin imzalanacak olması. Bu sebeple de siz yatırımcıya bugün ne önerirsiniz? Nasıl, hangi oranlarda pozisyonlandırılmalı portföyler?
0: Mevcut pozisyon, bu riski alan yatırımcıların bir miktar şu anda pozisyonlarını korumalarını tavsiye ederim. Ama sıfırdan alacak olan yatırımcıların, pozisyon alacak yatırımcıların yine temkinli olmak kaydıyla paralarının 1/3 kadar bir satın sistemli bünyesindeki açıklanan anlaşma sonucunda fayda sağlayacak sektörlere doğru yönelmelerini tavsiye ederim. Şu anda hani dediğim gibi bankacılık sektörü ve havacılık sektörü önderliğinde yukarı yönlü hareketin olması gayet normal olacak. Dediğim gibi yine temkini elden bırakmamak fayda, her zaman kenarda bir tıklakta fayda olduğunu istiyorum. Çünkü belki şu anda konuştuğumuz dakikalar itibariyle bile ölümsüzlük olabilecek kadar konu kitliğine bağlı bir durum olduğunu düşünüyorum. O yüzden şu anda sadece bugün özelinde güzel bir gün olacak ama temkinde elden bırakılmaması gerektiğini savunan taraftayım.
1: Dünya Bankası ile IMF'nin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmesi yatırımcı açısından portföy dağılımlarında bir değişikliğe sebep olur mu?
0: Yani çok etkili olacağını zannetmiyorum. Çünkü zaten genel olarak baktığımızda 3,5 ayın hasarına yönelik olarak yapılmış hasar revizyonlar bunlar. Bir de piyasa biliyorsunuz önden fiyatlamayı yapar. Önden bunlar fiyatlandıysa zaten önümüzdeki dönemdeki bir normalleşmede yine yukarı yönlü revizyonları yapabilirler. O yüzden hani bunun etkisinin ben sinirli olmuşuz olacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Bankacılık tarafına bakarsak nasıl devam eder? O cuma günü verdiği güçlü görünüm sürer mi? Ne dersiniz?
0: Evet, baktığımız zaman zaten bankacılık sektörünün diplerinin 15 binler civarı olduğunu söylemiştik. Özellikle 15.300 ve 16.700'in geçilmesiyle hareketin inmelenebileceğini söylemiştim. Ki bu cuma günü hayata geçti. Bununla birlikte eğer hareket çok olağanüstü bir geliş olmazsa bence yavaş yavaş 20-21 günlere doğru özellikle 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesine kadar görülebilecek bir zirve olarak ben açıkçası düşünüyorum.
1: Bugün yatırımcıya en önemli öneri, stratejiniz ne olur?
0: Panik yapmamaları, panik şekilde hareket etmemeleri, agresif bir şekilde her şey bitmiş gibi davranmamaları, yine kontrollü bir şekilde portföy yapılarını oluşturup ona göre hareket etmelerini tavsiye ederim.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Teşekkürler değerli analizleriniz için. Keyifli ve kazançlı bir gün diliyorum. Kolaylıklar.
0: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum.
1: Teşekkürler. Yeni haftaya güzel haberle başladık. 19 Haziran'da İsviçre'de her iki taraf mutabakat zaptı imzalayacaklar. Barış haberiyle uyandık ve piyasada beklemedi. Hemen fiyatladı. Petrol geri çekiliyor. Altın 4.300 dolar bandında ilerliyor. Gün içinde tüm fiyatlamaları, detayları izleyebilirsiniz Apara ekranında. Yarın sabah 07'de görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.

0: Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

Altera Yatırım sundu.

0: geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
4: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
5: Tasarruf finansman modelinde teslimat ne demektir?
6: Katılımcının sistemden finansman kullanarak ev veya araç satın alma hakkını elde etmesidir.
4: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
7: Vakıf Leasing, finans raporunu sunar.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Biliyorsunuz, Enpara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
2: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
3: İçim hayaller dolu.
4: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde.

0: Devlet Tahvili. Türk Hazinesi'nin çıkardığı, vadesi bir yıl ve daha uzun olan borçlanma senetleri.
1: Biliyorsunuz, Enpara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz

0: Hareketler dopdolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı Sohbetler'in bu haftaki konuğu tüm Türkiye'yi mücadelesine ortak eden Yasemin Akıncılar Minguzi.
1: Önemli olan mükemmel bir çocuk yetiştirmek değil, merhametli ve şefkatli bir çocuk yetiştirmek. Biz Ahmet'i öyle büyüttük.
0: Yeni kitabı Çiçeğim Matya Ahmet Minguzi'de neler anlatıyor?
1: Orada Ahmet'in hatıraları var, ailecek yaşadıklarımız var, anılar var.
0: Kitap yazma sürecinde neler yaşadı, neler hissetti?
1: Her gün diyeyim size 6-7 saat ağlıya ağlıya. Çok zordu yazmak.
0: Dünyaca ünlü rock grubu hangi hayalini gerçekleştirdi?
1: Sanki insanların üstünde böyle kocaman kanatlarıyla böyle uçuyormuş gibi ben öyle hissettim. O oradaydı.
0: Ortak acılar yaşayan ailelere neler söyledi?
1: Ben ama çok dua ediyorum, çok inançlıyım. Ben bu şekilde ayakta kalabildim.
0: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler bu akşam 19'da Ağbara'da.
2: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

0: yeni haftaya petrol düşüşüyle bu anlaşma başlığı haberiyle başlıyoruz. Dolayısıyla bütün piyasaların yönünü değiştirebilecek bir gelişme, çok önemli bir gelişmeyle başlıyoruz. Neler olur piyasaya sirayet anlamında? Stüdyomuzda stratejist Seren Kuru ile birlikte piyasalara bakacağız. Günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın Gözde, hoş bulduk.
0: Şimdi Trump'ın açıklamaları ve İran'ın bu barışı kabul etmesi. Yani zaten Trump'ın son dönemde yumuşak tondaki mesajlarını konuşuyorduk ama İran da bu kez kabul etti ve Cuma günü anlaşma yapılacak. Hürmüz Boğazı açılacak. İran nükleer silah geliştirmeyecek. Amerika'nın istediği şartları gerçekleştiriyor bir yandan ve 107 gün sürmüş bu savaş. Bugün yarın sona erecek derken, ateşkes sağlandı derken, o ateşkesin yeniden kırılgan bir zemine oturduğunu, dönem dönem gerilimin arttığını ama artık nihayet barışın geldiğini görüyoruz. Şimdi önce fiyatlamalara bir bakalım, sonra senin yorumlarını da isteyeceğim. Petrole bakalım efendim. Çünkü 120 dolara gelmişti Nisan sonunda. 120 dolarların üzerine 120 dolarlara yaklaşan fiyatlamalar vardı. 118 dolarları görmüştü. Şimdi bugün 83 dolarda %4'lük bir geri çekilme var. Amerika'da 10 yıllık tahvil faizleri geriliyor. Dolar endeksi geriliyor ve bu hafta çarşamba günü Kevin Warsh'un ilk Fed toplantısı gerçekleşecek ve sabit tutması bekleniyor ama bir faiz artışı olur mu acaba denilen noktada faiz artış ihtimali de bugün zayıflıyor. 4.43 Amerika'nın 10 yıllığı 4.7'lere doğru dayanmıştı. Şimdi altın tabii seviyor bu petroldeki düşüşü ve 4.300 doların üzerinde geçtiğimiz hafta 4.023 doları görmüştü. %2'lik yükseliş var ama zirvesi olan 5.600 dolardan hala %20'ye yakınca aşağı bölgelerde bulunuyor altın. Gümüş tabii 70 doların üzerine geldi ama burada bakalım tutunabilecek mi? Orada da 100 dolarların üzerine konuşuyorduk Ocak sonunda. Küresel haritaya da dönelim çünkü risk iştahında artış gösterdiğini takip ediyoruz ve gümüş de an itibariyle tam 70 dolar sınırında. Özellikle SpaceX halka arzı sonrası hissede çok ciddi yükseliş oldu. 2 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı. Bugün Amerikan vadelerinde Nasdaq Teknoloji Endeksi %2'ye yakın yükseliyor. S&P %1.25 artıda 7.524 puanda ve BofA diyor ki

0: Avrupa hisseleri ve bunun yanında tabii gayrimenkul yatırım ortaklıkları, aynı zamanda Bitcoin, altın gelişmekte olan ülke para birimleri bu barış ortamından fayda sağlayabilirler. Cuma günü özellikle Avrupa'da da yükselişler vardı ama bugün asıl coşku Güney Kore Kospi borsasında %5'lik artı var. Japonya'da bu cuma günü rakamları ama bugün de %5'e yakın yükseliş gördük Nikkei'de. Şangay'da da %1'in üzerinde bir değer artışı görüyoruz. Yani genel eğilimiyle tüm dünya borsalarında bir yükseliş hareketi var. Peki bizim 2 yıllık tahvilimiz nerede? Oraya da bir bakalım. Çünkü 44'lere doğru dayanmıştı ki 42'lere doğru yeniden bir gevşeme oldu geçtiğimiz hafta. 42.77'den haftayı noktalamıştı. Borsada geçen hafta 1.8'lik yüzde 1.8'lik yükseliş vardı. Anlaşma gelir mi acaba başlığıyla birlikte güvercin değerlendirilen Merkez Bankası faiz kararı ve bankalarda %10'luk yükselişle borsada 13.938'den kapattık ki cuma günü bankalardaki coşku işte %6'nın üzerindeki değer kazancı. Şimdi biraz böyle petrol tarafını konuşarak başlayalım. Ne diyeceğiz? 83 dolara kadar geriledi ama daha da aşağılara sarkar mı? Bu İran'dan teyit haberiyle gelen barış artık kalıcı bir zemine oturacak mı?
1: Bence yani bir miktar daha ben pozitif bekliyorum. Hani 80 doların altına doğru bir fiyatlama görebiliriz. Ama 80 dolarında böyle 70 dolarında altına gelmesi için de Cenevre'deki bir takım anlaşmaların artık hani masada imzalanması lazım gerektiğini düşünüyorum. Şimdi buradaki volatilite bence hani her ne kadar da anlaşma olsa bile İsrail tarafından bir hani kabul edilmiş bir evet taraflar anlaşmayı sağladı. Ama biz bu anlaşmada ön planda olabiliriz. Yani biz de kabul ediyoruz gibi bir anlaşma yok. İsrail tarafından da bir anlaşmaya bir miktar daha katılırsa 70 dolarlara kadar bir geri çekilme olabilir diye söyleyebilirim. Bu hani bugünden yarını değil. Hani zaten 120 dolarlara çok hızlı gitti. 80 dolara da hani biraz daha volatil olarak biraz daha aşağı doğru geldi. Ancak 70 dolara gelmesi bence artık Cenevre tarafındaki anlaşmanın artık taraflar olarak karşılıklı imzalanması. Diğer taraftan da İsrail tarafı da bir miktar daha pozitif tarafta yaklaşmasıyla 70 dolara geliriz. Bu hani genel olarak hani enerji emtiyası pozitif fiyatlanacak diyebilirim. Yani önümüzdeki süreçte eğer bu süreçte devam edersen.
0: Evet. Şimdi Amerika ve İran anlaşması neleri öngörüyor? Geçirelim o detayları ekranlara. Çünkü Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açılması bu cuma günkü anlaşmayla birlikte tabii cuma günü açılması bekleniyor. 30 günlük süreçte açılacak dendi ama sonra tabii cuma günü açılmasına ilişkin beklentiler netleşti. İran'a yönelik petrol ve petrokimya yaptırımlarının askıya alınması. Bu belki en önemli madde ve İran'a olan ambargolar, elbette bu dondurulmuş varlıklar, 24 milyar dolarlık varlığının da serbest bırakılması kademeli şekilde. İşte İran zaten nükleer silah geliştirmeyeceğim diyor. Orta Doğu'da da bu askeri hareketliliğin, lojistik aksaklıkların azaltılması hedef. Şimdi bir yandan bu petrol yaptırımlarının askıya alınması başlığı üzerinden soracağım. Çünkü bizim hep konuştuğumuz petrol 120 dolara kadar yaklaştı ama barış gelse bile eski seviyelere dönmesi zaman alacak ve kolay değil noktasında tabii bölgedeki rafinelerin hasar görmesi, zarar görmesi başlığını konuşuyorduk. Ama şimdi İran'a yönelik ambargolar kalkarsa, İran petrolünü dünyaya satabilir noktaya gelirse, her ne kadar rafinerileri zarar görmüş olsa da başka ülkelere gönderip orada işte atıl kapasiteyle çalışan rafinerilerde bunu değerlendirmesi, yani bu yaptırımların kalkması, petrokimya yaptırımlarının yine dünyadaki petrol arzını artırabilir mi?
1: Arttırır ama hani senin de dediğin gibi hani İran tarafındaki bu rafinerinin zedelenmesi olsun. Sadece İran değil, hani tüm Orta Doğu'daki rafineler çok burada zedelendi. Hani arzı tabii ki de geçtiğimiz haftalara göre bir miktar daha böyle ön planda olacak ama bu savaş başladığındaki gibi arz, örnek veriyorum, 100 birimken şu an 80 birim ya da 75 birim bandında hareket edecektir. O yüzden arz geçtiğimiz savaşın başına göre kadar çok çok artmasa bile senin dediğin gibi artış olmaya devam edecektir. Burada dediğine katılıyorum. Ama hani buradaki asıl hedef, burada biliyorsun hani rafineriler zedelendi, maliyetler değişti. Maliyetler değişmekten sonra Orta Doğu'daki maliyetler de değişti. Her ne kadar İran kadar yara almasa da Orta Doğu. Ama hani buradaki arzın biraz daha toparlanması, biraz daha petrol fiyatlarının aşağı gelmesi herhalde bir yıl ya da iki yıl gibi bir süreçte olacaktır diye düşünüyorum. Yanlış hatırlamıyorsam bu savaş böyle yani Orta Doğu'daki rafinerinin böyle birer birer vurulduğu zaman yanılmıyorsam Goldman Sachs'ın bir raporu vardı. Buradaki ortalama maliyetle yeniden yapılanması herhalde 2-2,5 yıl gibi bir durasyonları vardı yani rafinerinin. O yüzden benim dediğim 1 yıl ve 1,5 yıllık süreç bir miktar pozitif olabilir. Ama sürecin iyileşmesi, para akışının bir miktar daha ön planda kalması. Bunları hepsi böyle yan yana koyduğumuz zaman dediğinize katılıyorum. Arz bir miktar artacak ama geçtiğimiz dönemlere göre bir miktar arkada kalacak. Ama ilerleyen dönemlerde bu rafinerin bir miktar daha böyle iyileşme süreci daha hızlı olursa dediğin gibi arz daha da böyle yukarı doğru 100 birime doğru yukarı gelecektir diye söyleyebilirim.
0: Evet, şimdi tahviller açısından da biraz sorayım. 10 yıllık Amerikan tahvillerine bakalım. Çünkü 4.4'lere doğru bir geri çekilme olduğunu görüyoruz ve 4.7'ler vardı işte az önce grafikte. Bu haftada kritik FED haftası. Çünkü Kevin Warsh'un ilk toplantısı verebileceği mesajlar takip edilecek ama şöyle bir Amerika'daki rakamları değerlendirdiğimizde de beklentilerin iki katı gelen istihdam sanıyorum 172 bin kişilik bir artış vardı. Enflasyonları 3.8'den 4.2'ye tırmandı rakamlar benzin maliyetlerindeki artış. Hal böyle olunca faiz artacak mı dedik ve tahvil faizleri yükseldi. Tahvillere gelen satışları görmüştük ama yeniden faiz indirim beklentilerini acaba canlandırabilir mi? Bu hani tahvil faizlerindeki geri çekilmenin devamı da bekliyor musun?
1: Valla şöyle, aslında bu anlaşma hani Trump-Warsh aslında bir tane hediye paketi sundu gibi bir şey oldu. Yani bu anlaşma olmadan önce piyasa biliyorsun quarter point bir tane faiz artışı fiyatlıyordu. Yani çeyrek puan bir faiz artışı fiyatlıyordu 2026'nın tamamında. Şimdi bu anlaşmayla birlikte MT aşağıya geldi. Aşağıya gelecektir bu anlaşma. 19 ayın 19'undaki anlaşmayla. İşte İsrail demin söylediğimiz gibi eğer pozitif devam ederse buradaki hem Amerika olsun hem küresel tarafta olsun her yani riskli varlıklar pozitif artacaktır. Tahvil tarafı da buradan pozitif artacaktır. Yani 10 yıllık tarafta ben şu an 4.43'te olsa bile ben bu ilerleyen dönemlerde hızlı bir şekilde 4'ün altına geleceğini düşünüyorum. Bu 4'ün altına geldiği zaman hani Amerika'da biliyorsun bu finansal taraftaki finansal sıkılığı takip edilen tek bir tane gösterge var. O da finansal koşullar endeksi Goldman Sachs'ın. Bu Goldman Sachs'ın finansal koşullar endeksi tahvilleri etkileyecektir, mortgage tarafını etkileyecektir, personal saving tarafındaki debt tarafını etkileyecektir. Şimdi bunlardaki geri çekilişte Fed'in aslında elini rahatlatacak en olumlu unsurlardan bir tanesi olacaktır. Şimdi buradaki geri çekilmeyle birlikte ilk başta senin gibi swap piyasasında gibi quarter point faiz arttırımı nötr'e gelecektir. Nötrdükten sonra eğer tekrardan biz enerji tarafını, petrol tarafında demin söylediğim rakamları gelirsek yani 70 dolara yakın sanacak bir yere gelirsek faiz indirim tartışmaları tekrardan masaya, indirimleri tekrardan masaya gelecektir. Ama bu o kadar yılın başındaki gibi agresif bir fiyatlama olacaktır diye düşünmüyorum. Çünkü yılın geri kalanında hani ABD, İran bitti. Şimdi ABD seçimleri başlayacak. Şimdi burada ABD tarafında bir miktar daha baskı olacaktır. İşte arkadaşım işte hani petrol fiyatları buraya geldi, enflasyon buraya geldi. Hani bir miktar daha böyle ilerleyen dönemlerde eğer bir miktar daha senin de dediğin gibi enerji tarafı bir miktar daha böyle arz tarafında bir miktar daha pozitif tarafta olursa buradaki riskli varlıklar daha iyi pozitif artacaktır. Yani ben hem ABD tahvilleri tarafında pozitifim hem endeksler Wall Street tarafında pozitifim diyebilirim şu anlık.
0: Evet, şimdi içeride geçtiğimiz hafta bizim Merkez Bankası faiz kararını konuşurken de böyle hani Nisan ve Haziran metnini karşılaştırdık. Orada özellikle enflasyonda daha sınırlı bir iyileşme yani iyileşmeye bir vurgu vardı. Önceki metinde risklere bir vurgu yapmıştı. Dolayısıyla bir faiz indirimi olur mu? İşler normale döndüğünde biraz güvercin de algılandı. Şimdi bu tabii bir savaşın etkisiyle 34'ten 44'e gelen 2 yıllık tahvil faizimiz var. Hatta bakalım 2 yıllık Türk tahvil faizine ciddi satışlar gelmişti yabancı tarafından. Geçtiğimiz hafta 42.7'ye kadar geriledi ama tabii bizim savaş öncesi konuştuğumuz 34'ler, 40'ların çok altı. Dolayısıyla biz içeride de bu tahvil faizleri tarafındaki gerilemeyi görebilecek miyiz?
1: Bence net bir şekilde yani bugüne itibaren görürüz diye.

0: düşünüyorum fiyatlama açısından. İlk aşamada hani gösterge tahvil ben 40'a doğru yaklaşacağımızı düşünüyorum. Hı hı. Bu pozitif haberle birlikte. Gerçi geçtiğimiz hafta bu pozitif haber akışıyla birlikte hani bizim Merkez Bankası faizi sabit tutmasına rağmen, hani maliyetler aynı kalmasına rağmen, küreseldeki barış anlaşmaları bir miktar daha pozitif olduğu için buradan biz pozitif ayrıştık. Şimdi enerji fiyatlarının aşağı gelmesi, bizim finansal koşulların bir miktar daha sıkı kalması tahvil faizlerini şu anlık olarak pozitif etkileyecektir. Nereye doğru gelecek diye farz edersek, şu an ben hani bu hafta, önümüzdeki hafta, yani Haziran'ın sonuna doğru 44'e kadar yaklaşacağımızı düşünüyorum. Gösterge tarafında 10 yıllık tarafta da %30'a doğru bir geri çekilme bekliyorum. Yani 3 puanlık gerileme. Burada da bir 4 puanlık gerileme bekliyorum kabaca. Yani bu işin sonu nereye doğru sirayet edebilir? Bizim seni de yayının deminde dediğin gibi faiz indirim teması tekrardan ön plana çıkmaya başlarsa, hı-hı, anlaşma sağlandı. Ama bizim içeride biliyorsun bir miktar siyasi gerginlik, hı-hı, var. Orası da bir miktar yumuşarsa bence tahvil faizlerinde biz hani tekrardan hani göstergede %40'ın altına, hı-hı, gelebiliriz. Hatta %38'e doğru bir miktar daha gevşeyebiliriz. Diğer taraftan 10 yıllık tarafta da hani %28'e doğru bir geri çekilme bekleriz. Ama %30'dan %28'e gelmekteki kısıt bir miktar daha zor. Hmm. Ama gösterge tarafına bakıldığı zaman orada biraz daha hızlı hareket edebiliyoruz diyebilirim. Neden diyeceksin burada da? Çünkü bu olaylar, küresel taraftaki jeopolitik riskler bir miktar daha ön planda kalmaya başladığı zaman hem yabancı olsun hem Türk tarafındaki yatırımcılar olsun, uzak tarafta pozisyonlanmaları bir miktar arka plana attı. Hı-hı. Tüm pozisyonlanmalar yakın tarafa geldi, tahvil tarafında. Hı-hı. Bu hem TL tahvil tarafında böyle, hem Eurobond tarafında da böyle. O yüzden hani ilk geri çekilmeler gösterge tarafında olacaktır. Sonra küçük küçük uzak tarafa doğru, yani veri meclisinin dikleşmesi bir miktar daha yatarlaşacaktır diye söyleyebilirim.
1: Evet, şimdi tabii merak edilen asıl konu bizim borsamızda bugün ne olacak? Çünkü Güney Kore KOSPİ'de böyle %5'e yakın yükselişler, bir coşku olunca bize de gelecek mi acaba o coşku? Geçen hafta ya 14.000 hemen altında 13.938'den kapattık. Bankacılık endeksinde %10'luk bir yükseliş hareketi görmüştük ve tabii çok daha geride kalmıştı bu süreçte, ama bizim borsamız açısından da şöyle bir değerlendirdiğimizde geçtiğimiz senenin sonunda, yani böyle Kasım Aralık'ta başlayan çok güçlü yabancı ilgisi Ocak Şubat'ta da devam etmişti. Ta ki savaş başlayana kadar ve gelişmekte olan ülke borsa para kendi ana vatanına doğru bir rotasyon gösterinceye kadar. Ki Batı ile olan ilişkiler, Amerika-Türkiye ilişkileri, Halkbank davasının bitmesi, Trump-Erdoğan temasları, özellikle ilişkilerin olumlayabilmesi, bunların hepsi borsamız açısından da çok değerlendirilmişti. Ama tabii savaşın yarattığı bir tahribatı da konuştuk. Dolayısıyla bundan sonra ne bekliyoruz? Yani borsada bir iştah bekler miyiz? Hem bugün zaten gapli bir açılış görür müyüz diyeyim, hem de bundan sonrası adına.
0: Ben pozitif olacağımızı düşünüyorum. Hani bizim diğer varlıklarla birlikte yani ortalama bir, hani senin dediğin gibi gap'li açılış olabilir. Katılıyorum, hatta yani gap'li açış olmasa bile hani bir yüksek bir birim, %2'lik ya da %1.5'luk bir birim görebiliriz gün içerisinde. Şimdi buradaki ilerleyen dönemlerde hani bunun devamlılığı nasıl olacaktır? Aslında seninle konuştuğumuz gibi hani geçtiğimiz yayınlarda carry trade sohbet ediyorduk sende. Carry trade sadece faiz tarafına geliyor. Hani borsa tarafında bir miktar daha böyle pozisyonlanma olabilir mi diye. Şimdi buradaki carry trade girişleri hani hep kısa vade tahvillerde, repo tarafında oldu, işte overnight taraftaki tarafta oldu, TLRF tarafında oldu. Zaten geçtiğimiz hafta ihalelerden bunu gördük. Gelelim şimdi borsa tarafına. Hmm. Burada borsa tarafına bence bir miktar daha pozisyonlanmalar, yabancının artacağını göreceğiz ve görmek isteriz tabii ki de. Ama bu nasıl olacaktır? İlk başta tahvil tarafındaki pozisyonlanmalar bir miktar azalacaktır. Yani buradaki süreçte de zaten faiz tarafındaki bu gecelikten haftalığı, haftalıktan aylığa, aylıktan ya da yıllığa geçişi biz aslında hani yabancının girip girmediğini TL offshore faizinden görüyoruz. Geçtiğimiz sene yayınlarda bu overnight 3 aylık, aylık, 12 aylık projeksiyondaki getiriler %40'lar tarafındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi ise

0: Bunlar geçtiğimiz hafta %34, %35 civarına geldi. Şimdi buradaki iyileşme bir miktar daha sürerse hem bizim TL tahvil tarafına pozitif etkilenecektir hem de bizim borsamız burada pozitif etkilenecektir. Peki burada neler ön plana çıkabilir? Ben burada kendi kendime soru sordum ama bence sen de geçtiğimiz yayınlarda konuştuğumuz gibi yani bankacılık endeksi işte dediğim gibi senin de yayından önce konuştuk sigortacılık tarafı bir miktar daha ön planda kalacaktır diye söyleyebilirim. Ama geneline yayılış bu 19 Haziran'dan sonra daha da pozitif olacaktır diye düşünüyorum.
1: Şimdi bir önceki yayında konuştuğumuz hala TL'nin güzel bir cazibesi var ve aylık %3 üzerinde getiriler sunuyor. İşte belki serbest olanlarda %3,5'lar bile görüldü aylık bazda. Günlük 0,13'lerden bahsediyoruz yüzdesel. Dolayısıyla Türk lirasının bu kadar cazip olduğu, doların enflasyona karşı TL'ye karşı değer kaybının yüksek olduğu yerde borsayla olan hani rekabeti nasıl şekillenir diyorduk. Yani bugün borsaya da girsek hiç risk almadan Türk lirası mevduatı ya da çok düşük riskle para piyasası fonlara geçsek hemen hemen aynı noktalarda olabilir gibi böyle bir piyasa değerlendirmen vardı. Şimdi bir miktar daha öne çıkar mı borsa ya da burada tabii daha seçici olmak kaydıyla mı?
0: Bence bir miktar pozitif ayrışı burada borsa. Önümüzdeki süreçte de hani geçtiğimiz son 2 yılda yani borsa hani mevduatın üzerinde bir getiri sundu ama o kadar da üzerinde değildi. Yani 100 bas puan, 150 bas puanlar farklılaşma oluyordu. Hani diğer fonlar farklılaşmayı gösteriyor tabii ama genel olarak mevduatı çok hafif geçiyordu. Şu an ise bu hem jeopolitik risklerin bir miktar daha oturması olsun. Diğer taraftan yurt içindeki siyasi haber akışının önümüzdeki dönemde eğer işte CHP tarafında haber akışı bir miktar daha yumuşama tarafında bir haber akışını görürsek biz borsada daha hızlı bir yukarı doğru upside görürüz. Yani demin söylediğim 100-150 bas puan geçişte mevduat tarafındaki geçişi bunu 200-250 bas puan hatta bir üzerine hani %30-%35'lik bir upside daha koyabiliriz önümüzdeki süreçte ama buradaki en önemli kısır bizim yine bu haber akışına bağlı olacak şekilde enflasyonu dizginlememiz. Yani biz bu haber akışını kenara koyduk her şey pozitif ayrışmaya devam ediyor ama bizim bu süreçte yıl sonundaki enflasyon beklentimizde iyileşme sürecek mi? Şimdi bunları kenara koyduk. Yılın sonuna doğru tekrardan enflasyon muhasebesi derken enflasyon rakamları tekrardan ön plana çıkacaktır. Oradaki iyileşme de bizi körükleyecektir diye düşünüyorum. O yüzden senin dediğine katılıyorum. Şu anki süreçte jeopolitik riskler bir miktar daha masada. Pozitif, okey. Şu an onları yaptıktan sonra ikinci aşama yurt içindeki haber akışı ve yurt içi haber akışından sonra da bizim enflasyon rakamı. Bu ikisi de eğer yılın sonuna doğru ilerleyen aylarda pozitif olarak ayrışırsa senin dediğin sorunun cevabı aslında okey. Yani mevduatı geçeriz endeks olarak. Bazı delta yaratacak sektörler de ön planda kalacaktır bu süreçte. Ama dediğim gibi yurt içi haber akışı ve enflasyon rakamının bir miktar daha ilerleyen dönemlerde iyileşme süreci borsayı ve endeksi pozitif delta yaratacaktır diye söyleyebilirim.
1: Şimdi anlaşma Cuma günü imzalanacak dedik 19 Haziran tarihinde. Ama Trump'tan bir açıklama var, yeni bir açıklama. Diyor ki İran'ın Amerika ile nükleer bir anlaşma sağlayamaması durumunda yeniden askeri saldırı başlatılacak. Yani hani biz bu kadar barışı konuştuk 20-21 dakikadır barış konuşuyoruz ama gelebilecek böyle haberlere karşı dikkatli olmamız gerekiyor mu?
0: Bence gerekli.
1: Ve sabırlı da olmak gerekiyor mu biraz?
0: Yani
1: sanki
0: burada bir miktar hani dediğimiz gibi hani şu an ne kadar pozitif konuşsak da bence bir miktar defansta da durmakta yarar var. Hani demin söylediğimiz hatırlarsan bir önceki yayında seninle şey konuşuyorduk hani fixed income ürünlerinin yani sabit getirili ürünler %50'nin üzerinde olsun diğer tarafta kalan ürünler altın hisse senedi yurt dışı hisse senedi burada bir miktar daha böyle arka planda kalması taraftarıydık. Şu anki mevcut standartlarda eğer bu Trump'ın bu son dakika dediğini eğer düşünmez isek yine %60'lık tarafta değil de %50 ile 55'lik tarafa bir miktar 10 puan daha geri çekilebilir. Yani fixed income ürünleri bir miktar daha geri çekilebilir ama hala portföyün %50'sinde bulunmasına yarar var diyeceksin söylüyorum. Ama burada hani neden burada hala %50 daha barem daha fazla? Çünkü real pozitif faiz ön masada. Şimdi Eğer dediğimiz gibi ilerleyen dönemlerde eğer endeks bir miktar daha pozitif ayrışırsa, yani Trump

0: Evet, harikasınız. Bu İran'ın nükleer müzakerelerde okey dedi. Buradaki 50-55'i 60-65'e tekrar çekip, özür dilerim, fixed income ürünlerini 65 60-65'ten 50-55'e çekip hisse senedi Türk lirası olsun, yurt dışındaki pozisyonlarınız olsun, onları da aynı standartlarda onar puan arttırıp pozisyon bu şartlarda korunabilir. Ama ben hala fixed income ürünlerinin %50 ve %55 arasında pozisyonlanması taraftarıyım.
1: Evet, Trump'ın açıklamalarına göre, bu anlaşmanın şartlarına göre pozisyon değiştirmeye artık alıştık ve
0: Aynen.
1: herkes bir trader oldu piyasada. Çok teşekkür
0: Ben teşekkür
1: ediyorum.
0: ederim.
1: Değerli yorumlarını paylaştı Eren Kurup bizlerle. Bu arada Amerikan Başkanı Trump, Netanyahu için çok zor bir adam dedi ve dedi ki İran'ın nükleer silahı olsaydı İsrail 2 saat bile ayakta kalamazdı. Dolayısıyla bize çok şükran duymalı. Biz bunları gerçekleştirdiğimiz için böyle açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Reklama gidelim, araya gidelim, ardından buradayız, konuşacağız bu barış fiyatlamasını.

yapılabilir. Yatırımın adresi gcmyatirim.com.tr ile. Program devam edecek.

0: herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, güvenliğe geçer. Sınav da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
0: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk.
3: Bu işte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyoruz.
4: Evet, paralar erkeklere de, kadınlar erkekler geline bakıyorlar.
5: Çok uygun olmayacağını düşünüldü açıkçası köy hayatında.
4: Kadınlar da olmalı tarımda.
3: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
5: Tarlaya girmeye başladım.
3: Traktör sürmeme.
6: Biz de ekiyoruz bezelye. Niye siz ayrıcalık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
7: Kadın girdi mi daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın daha önde.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Hem Ankara'nın merkezinde olacaksın, hem de bu fiyatlara ev sahibi olacaksın. Tüm ezberleri bozan fırsat Natura Banlieue'de. İster firma bünyesinde 50 ay 0 faiz avantajıyla, ister 120 aya varan banka kredisiyle. Ara ödemesiz plan 19.900 TL'den başlayan sabit taksitlerle. Natura Banlieue, Frat Lifestyle güvencesiyle.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modeli nedir?
2: Katılımcıların bir araya gelerek oluşturduğu fon havuzu sayesinde faizsiz sistemle ev, araç veya iş yeri edinmesini sağlayan organizasyon temelli bir finansman yöntemidir. Banka kredisi yerine dayanışma esasına dayanır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Emparalı olun. Çünkü Empara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Emparalılar oldu.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?

0: tırım.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
2: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
3: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
4: Yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam ediyor.

0: petrol düşüyor, 83 dolarda altın yükseliyor, borsalar yükseliyor. Bizde de vadeli işlemler güne %2,5'luk yükselişle başladı. Biopotus kontratlarında bugün %3,29'luk artı var. Hatta %3,37 oldu. Hızlı bir yükseliş 16.569 puanda. Ve bakalım borsada da gepli bir açılış görecek miyiz? Yükselişler olacak mı? Bugün Viyop'ta bankalar tarafında özellikle kuvvetli alımların gerçekleştiğini, yükselişlerin olduğunu görüyoruz. BOFA'nın da bu barış ortamından fayda sağlayabilecek varlıklara ilişkin değerlendirmesi vardı. Tüketici hisselerine ilgi artar, gayrimenkul yatırım ortaklıklarına, Bitcoin'e, altına yarar. Avrupa hisseleri bundan pozitif ayrışır ve gelişmekte olan ülkelerin para birimleri, Hindistan, Endonezya gibi ülke para birimleri de pozitif ayrışır demişler ve petrol ithalatçısı ülkelerin de lehine bir gelişme olduğunu söylemişler. İfade edelim ki biz de aynı zamanda gelişmekte olan ülke sınıfındayız ve aynı zamanda önemli de bir petrol ithalatçısıyız. Ve Şimşek'in de yine geçtiğimiz günlerdeki açıklamaları, savaş bittiğinde bu durumun en fazla Türkiye'ye yarayabileceği ve Türkiye'ye yönelik risk algısının da iyileşebileceği yönünde. Başlıklara bakacağız, nasıl bir hafta bekleriz ve fonlar diyeceğiz. Efendim ne bekliyoruz bu haftadan? Emma Blue Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi Selin Yıldırım'la birlikte konuşacağız. Yeni haftaya başlarken beklentileri. Günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, merhaba Gözde.
0: Şimdi özellikle bugün ciddi anlamda pozitif bir istek ivme olduğunu görüyoruz. Bu barış fiyatlaması ile birlikte aslında bir yandan. Petrolde düşüş, borsalarda yükseliş var ama önce hani Viyop'taki açılıştan biz ne anlamalıyız? Oradan başlayayım. Sonra tabii fonlar da deriz. Yani defansifte durmak gerekiyor mu TL'deki bu cazibeyle diye, ama nasıl bir haftaya başlıyoruz? Bize de böyle bir iştah beklemek lazım mı acaba?
1: Evet, aslında 100 endeksine baktığımızda geçtiğimiz haftada lokomotif olarak öncüsü bankacılık tarafı olmuştu ve %10 kadar yükselişle günü, haftayı tamamlamıştı. Bununla beraber yine hafta içerisinde de yine baktığımızda haftaya başlarken de yine bankacılıktaki yükselişi görüyoruz. Ve aslında savaş temasıyla da en sert çekilen, geri çekilen sektör olduğu için sanayi tarafına da göre de daha negatif ayrışını gözlemlemiştik. Dolayısıyla burada bu şekilde bir tepkinin olması yine olağan olarak karşılanabilir. Yine havacılık aynı şekilde. Bu nedenle barış umutlarına açıkçası, barış umutlarının arttığı haber akışlarında da bankacılık ve havacılık tarafının daha sert tepki vermesini yine bekleriz. Burada Merkez Bankası'nın tabii hem politika faizini hem de gecelik borç verme faizini de geçtiğimiz hafta yine burada sabit bırakmasının da etkisini görmüş olduk. Dolayısıyla burada tahvil faizleri ne olacak gün içerisindeki, buradaki seyir de önemli olmakla da beraber bu seyrin devamını bekleriz ki savaş temasıyla aslında Gözde 100 endeksinde en düşük olarak 12.500 seviyelerini görmüştük. İç siyasetteki gündemde de mutlak mutlak kararında da yine 13.000 seviyelerinden yaklaşık olarak endeks destek almıştı. Dolayısıyla geçtiğimiz haftada hep 13.900 seviyeleri bir direnç seviyesiydi ve düşüşlerinde burada durduğu bir seviye olarak yine takip edebiliriz diye değerlendiriyorum. Yukarıda da yukarı yönlü hareketlerde de yine 14.500 seviyesi direnç seviyesi olabilir. Yine bu senaryoda da barış temasının senaryosunda da yine bankacılık, değerleme iskontosu sebebiyle yine holdingler tarafı ön plana çıkabilir. Tabii havacılık tarafında yine ayrıca takip ediyor olacağız.
0: Şimdi havacılık, bankalar, konuşabileceğimiz aslında pek çok sektör var bu savaş döneminde geride kalmış olan. Ama bir yandan özellikle bu petrol fiyatlarındaki düşüşün, yani özellikle bu 82 dolara kadar geri çekilmenin altın üzerindeki etkisini de sorayım ve altın fonlarına elbette bir ilgi artırır mı? Yani 4300'ün üzerine geldi ama zirvesinden de %25 düşmüştü 4000 dolarlara doğru. Petrol yükselince altında geri çekilmeler vardı. Ve tabii altın fonlarına girmek için de acaba uygun bir dönem mi? Yani eğer bir yükseliş beklentisi varsa ne bekleriz orada?
1: Evet, burada da aslında kıymetli madenlere ait piyasa hafızamız bizi aslında savaşın başlangıcından bu yana yanılttı aslına bakılırsa. Çünkü güvenli liman niteliğinde olan altın jeopolitik gerilimleri değil de daha çok burada enflasyon faiz dinamiklerini fiyatlamış oldu ve tahvil faizlerinin de global anlamda yükseliş olması ve dolar endeksindeki yükselişte altını, gümüşü daha çok baskılar hale geldi. Dolayısıyla bu varlıkları elde tutmanın maliyetleri de bir fırsat maliyetini arttırmış oldu diyebiliriz. Ocak zirvelerinde altında, ons altında 5600 dolar seviyelerini görmüştük. Ancak yılbaşından bu yana baktığımızda da şu anda getiri sağlayamadı. Yani yatayda kaldı diye gözlemledik ki teknik anlamda da baktığımızda ons altında da aslında 2023'ten bu yana ilk kez 200 günlük hareketli ortalamasının altına gelmiş olduk. Barış Anlaşması haberiyle senin de söylediğin gibi 4300 dolar üzerine tekrardan geldik ve dolar endeksindeki geri çekilme de devam ederse tekrardan burada 4400 seviyeleri bir 100 dolarlık bant olarak yukarı yönlü hareket görebiliriz ama açıkçası burada önceki senelerde ki 2-3 senedir merkez

0: bankaların altın alımları da altın yükselişini destekliyordu. Ve 2026 ilk çeyreğine baktığımızda, geçtiğimiz seneyle karşılaştırdığımızda burada %3'lük kadar bir büyüme yine söz konusu. Ve Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre de yine Çin de 19 aydır altın alımlarına devam ediyor. Hatta Mayıs ayında da bu altın alımları daha fazla arttırmış oldu. Ama buna rağmen ETF tarafından da, daha çok bireysel taraftan da çıkışlar gerçekleşiyor ve buradaki sermaye daha çok teknoloji ETF'lerine doğru yönleniyor. Dolayısıyla bu tarafa doğru bir rotasyon olduğunu gözlemliyoruz ki Mayıs 2024 başından bu yana da en yüksek aylık giriş olmuş bu anlamda. Dolayısıyla hem iç, dışarıdaki halka arzlar, hem bu teknoloji sektörü teması, yapay zeka teması bir miktar daha alternatif yatırımlara yatırımcıları yönlendirebiliyor. Dolayısıyla burada savaşın bitme senaryosunda da talebin endüstriyel yönde de talebin canlanacağı beklentisi. Ben açıkçası gümüş tarafının daha sert yükselişle devam etmesine, işlemlerine beklerim. Burada savaş öncesi seviyeleri altın tarafında, yani çok kısa zamanda hızlı bir şekilde dönülmesini beklemem. Ama portföylerde tabii dengeli bir portföy de oluşturduğumuzda yaklaşık %10 kadar yine altın fonu tutunabileceğini düşünüyorum. Özellikle kıymetli madenler fonu diyeyim. Çünkü içerisinde hem burada bizim de şu an yönettiğimiz fonda içerisinde hem altın, gümüş, platin, palatyum var. Dolayısıyla riski de dağıtmak açısından bu aşamada önemli olabilir diye değerlendiriyorum Gözde.
1: De tabii bir yandan riski dağıtmak da önemli. Bu ateşkesi konuşurken kırılgan bir zeminden de söz etmiştik. İran kabul etmemiş. Şimdi daha hani kabul etti ve anlaşma imzalanacak Cuma günü. Ama hani böyle yine daha temkinli olalım dediğin noktada daha risk düzeyi düşük varlıklar da ön plana çıkıyor mu? Yani elbette para piyasası fonları ve Türk lirası cazibesi nihayetinde yine aylık %3'ün üzerinde getiriler sağlandığını görüyoruz. Orada ne bekliyorsun bundan sonraki süreçte?
0: Evet, orada tabii ki faiz tarafından yine bakmak gerekirse şu an politika faizi %37'de sabit kalsa da Merkez Bankası'nın fiili olarak %40'dan fonlamaya devam ettiğini görüyoruz yaklaşık 3 senedir. Dolayısıyla asimetrik faiz koridoru da burada korunuyor. Yaklaşık 3 aydır zaten efektif faiz oranı buralarda. Dolayısıyla hani önümüzde 4 PPK toplantısı daha var. Temmuz ayından başlayacak şekilde hani yüzer bas puan bir faiz indirimine gitse bile Merkez Bankası, dolayısıyla yıl sonunda %33'lerde görürüz faizi ve enflasyon da yine iyimser beklentiyle, ki aracı kurumların çoğu beklentileri bu yönde, %10, %30 olduğunda, dolayısıyla arada hala bu makastan dolayı reel faiz ortamı söz konusu. Ancak yatırımcılar son dönemde biraz daha faiz ile enflasyona karşı korunsalar da artı bir getiri elde etmek amacıyla da yatırımlara yöneliyorlar. Yani yatırımcılar aslında bu yıla baktığımızda geçen yıla göre portföylerini biraz daha çeşitlendirme eğilimde diyebiliriz. Bu anlamda hem hisse senedi fonlarına yine nispeten ilgi var. Değişken tematik fonlara yine ilgi var ki değişken fonların şu an yıl başından bu yana baktığımızda 24 milyar TL'lik kadar bir giriş söz konusu. Yine serbest fonu girişlerin bir miktar daha geçtiğimiz seneye göre azaldığını söyleyebiliriz ki burada döviz fonlara olan ilginin azalmasına bağlayabiliriz bunu. Yıl başından bu yana hani serbest fonlardan nette 120 milyar TL kadar da bir çıkış var. Dolayısıyla burada hani hem enflasyon faiz ilişkisine de baktığımızda TL'de kalmak hala cazibesini koruyor diyebiliriz. Bankacılık sistemine baktığımızda yine burada DTH paylarının azaldığını, zaten TL payında %61'e yakın olduğunu gözlemliyoruz ki dolayısıyla liralaşma açısından da olumlu bir resim hala var. Haziran sonrasında aslında yıl sonuna kadar kabaca bu süreçte para piyasası fonlarının %15, %16 nette getiri sağlayacağını düşünürsek dolayısıyla bu getiriyi Borsa İstanbul'dan 100 endeksinden elde etmek için yaklaşık 16 bin seviyelerine geliyor olmak gerekiyor kabaca. Tabii hisse senedi piyasasının burada riskini de alıyor olacağız. Bu nedenle de hani en az %25 kadar getiri alalım ki bu yatırımcı değsin diyebiliriz. Böyle bakacak olursak da endeksin 17 bin üzerinde fiyatlamaları olması gerekiyor. Hani buradaki avantaj ne olabilir? Tabii eğer hisse senedi yoğun bir fon alıyorsak, özellikle %80 en az hisse senedi taşıyorsa içerisinde, burada stopaj ödemeyiz. Yine hisse senedi yoğun fonların getirilerinde zaten yıl başından bu yana %24 kadar olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla burada hani bir miktar daha buradaki para piyasası fonlarıyla hisse senedi fonlarında getirileri arasındaki uzaklaşma gerçekleştikçe de hisse senedi yoğun fonlara girişlerin olmasını bekleyebiliriz. Burada

0: Tabii ki risk eşiği de önemli Gözde. Hani buna da değinmek isterim ki hani risk eşiği bir ya da iki olan yatırımcı ESP kanunda tabii ki belirli testlerle bunu ölçülüyor ve fonun burada volatilitesi önemli oluyor. Dolayısıyla bir iki olan yatırımcı olur da hani 6 ya da 7 risk profiline ait bir fonu alırsa buradaki ilk %3, %5'lik düşüşte bile paniğe kapılıp satış yapabilir. Dolayısıyla mutlaka yatırımcıların risk algısına göre fon seçimlerini yapması çok önemli. Yani burada biz portföy yöneticileri olarak hani sharp rastlusu diyoruz ama hani yatırımcı açısından da aslında alınan risk ne kadar, getir ne kadar, bunlar tabii ki fon seçim kriterlerinde en önemli kriterler diyebilirim Gözde.
1: Evet, aslında fon yatırımcısının bilmesi gereken çok fazla terim de var. Yani alfası, betası, şarp rasyosu derken risk düzeyi elbette çok çok önemli. Şimdi bir yandan sektörel tarafta borsa beklentilerini de sorayım. Tabii tematik fonlar da olabiliyor zaman zaman ön plana çıkan. Örneğin bankacılık fonları gibi. Bankalar tarafında bugün vadeli ciddi yükselişler görüyoruz pay vadeli işlemlerde ama ne bekliyoruz? Zirvesinden %20 aşağıya sarkan fiyatlamalar vardı. 16.800'lere doğru tırmanmıştı geçtiğimiz hafta. Daha olumlu bir sürece doğru evrilebilir miyiz bankacılık sektörü adına?
0: Evet, bankacılık tarafında pozisyonlanmalar biraz daha taktiksel olabiliyor. Yani şu anda açıkçası sanayi tarafına göre daha fazla ucuz kaldığı için ve savaştan dolayı aslında en kit yiyen sektör olduğu için bu tepkinin burada daha fazla olduğunu görüyoruz. Ama hani makro ihtiyacı tedbirler devam ediyor. Biraz önce söylediğim gibi hani piyasa %40 faizden şu an efektif olarak fonlanıyor. Hani oldukça yüksek oran. Yine tahvil faizleri görece yine yüksek seviyelerde. Dolayısıyla buradaki hareketler bankacılık tarafı için önemli olacak. Yine ikinci çeyrek bilançolarını alıyor olacağız. Hani burada net faiz marjındaki daralmayı ve fonlama maliyetlerinin etkisini de aslında görüyor olacağız. Dolayısıyla bilançolar anlamında da yine bu taraf önemli olacak. Dediğim gibi pozisyonlanmalar biraz daha burada taktiksel olabiliyor. Yani sektörel olarak baktığımızda yine İskonto nedeniyle holdingler dedik ama bunlara da yine ek olarak yenilebilir enerji şirketlerine, teknoloji şirketlerine de şu anda oldukça ilgi var yurt içi piyasada da. Özellikle yenilebilir enerji tarafına da bakmak gerekirse aslında hidroelektrik kaynakların payı önceki aylarda olduğu gibi yine artmaya devam ediyor. Mayıs ayında da aslında toplam elektrik üretiminin yaklaşık %50'sinin bu taraftan karşılandığını görüyoruz. Dolayısıyla burası çok ciddi bir tema olduğunu düşünüyorum. Yine nitekim enerji sektörüne baktığımızda, dağıtım sektörüne baktığımızda buradaki ilk çeyrek bilançolarda yine güçlü alanlardan biri oldu. Hani burada da hangi şirketlerle bakılabilir? Tabii şirket ayrışımız çok fazla önemli. Hani yekten kapsamındaki şirketlere zaman zaman konuşuyoruz. Yine hidroelektrik ağırlıklı olan üreticileri, kurulu gücünü hani aydan aya burada arttıran yine yurt dışı varlıklarını arttıran şirketler tabii ki ön planda olabilir. Yine bilişim teknoloji tarafı diyebilirim. Burada da biliyorsunuz ki hani çok fazla aslında yapay zeka temasını hep yurt dışında da konuşuyoruz. Hani yurt içinde o kadar gelişmiş olarak değil ama burada da istihdam destekleri ve teşvikler aslında söz konusu. Yine Teknokent ve Ar-Ge teşvikleri hani bu sektörün de vergi yükünü düşürüyor. Ve faiz indirimleri de burada devam ettiği sürece burada yüksek büyüme beklentisiyle fiyatlanan sektöründeki değerlemeler açısından da yine uygun fiyatlara gelebilir. Bu anlamda da yine burayı takip edebiliriz diye düşünüyorum. Hani bu anlamda da fonlar var takip ettiğimiz üzere. Hem enerji tarafındaki fon hisselere yatırım yapan ya da bilişim teknoloji alanında hisselere yatırım yapan. Yani bizlerin de yönetiminde olduğumuz bu iki tamayı aslında birleştirdiğimiz hem enerji hem teknoloji alanında yatırım yaptığımız yine dönüşüm teknoloji hisse senedi fonu var. Bu anlamda da çeşitlendirme açısından da biraz önce söylediğim tematik fonlar olarak da bu plana ben de bizim taraflarını ön plana çıkarmış olabilirim. Yılbaşından bu yana baktığımızda hani %36 kadar bir getirisi var. Dolayısıyla hani bu temaları buluyor olmak, makroyu okuyup daha sonrasında sektör bazlı inerek bu temaları bulmak da yine fon seçiminde tabii ki önemli kriterlerden birisidir.
1: Evet, özellikle borsaya göre tabii alfa yapmış olmak teknoloji tarafındaki ivmeden zaten söz ediyoruz. Teşekkür ediyoruz paylaştığınız bilgiler için. Kolaylıklar dileriz Emma Blue Portföy'e ve sizlere.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ediyoruz. Efendim vadeli işlemlerde %3'e yakın bir yükseliş gördük. Hatta %3,5'larda gördük. Oradan biraz aşağıya sarktı ama yine de %3'e yakın bir yükseliş var. Peki coşku dolu bir gün olacak mı Borsa İstanbul'da? Nihayet beklenen haber geldi mi? Borsalar için TR Yatırım'a gidelim yeni haftaya başlarken. Genel Müdür Yardımcısı Cem Kaya bizlerle birlikte. Günaydın.

0: Bugün hoş geldin.
1: Haftalar.
0: Teşekkür ediyoruz. Bekliyor muyuz Coşku gepli bir açılış? Gelir mi? Vadeli işlemler bize ne anlatıyor?
1: Evet Gözde, geçen hafta global anlamda konuşursak risk iştahı tekrar düşmüştü biliyorsun. Petrol fiyatları yukarıdaydı ama yeni haftaya başlarken gerçekten anlaşmaların imzalanacak, hatta tarihin yerin de belli olması piyasalarda oldukça ciddi bir heyecan yarattı. Çünkü burada en heyecanlanan taraf da merkez bankaları oldu bence. Önümüzdeki döneme ait dezenflasyon sürecinin tekrar gündeme gelebilecek olması merkez bankalarının elini bir miktar rahatlatacak gibi görünüyor. Şimdi baktığımızda bizde de vadeli %3'e yakın artı bir başlangıç yaptı. Bu oldukça önemli. Endekste CDS'lerimize baktığımızda da 229 seviyesinde olduğunu görüyoruz şu anda CDS'lerin, ki geçen hafta 240-241 seviyesindeydi. Bizim tarafta da risk iştahı yüksek. Hangi hisseler, hangi sektörler ön plana çıkacak? Tabii ki eğer Hürmüz Boğazı açılırsa petrol fiyatlarının geri gelmesiyle bankacılık, havacılık, turizm, gayrimenkul, bunlar ön plana çıkacak. Holdingler çok geride kaldı. Geçen hafta seninle konuşmuştuk. Bunlar ön plana çıkacak sektörler olarak gözüküyor. Teknik olarak baktığımızda da 14.000 seviyesi bizim için oldukça önemliydi Gözde. Geçen hafta bu seviyeyi birkaç kez denedik ama geçemedik. 14.000 seviyesi 21 günlük ağırlıklı ortalama. Bu seviyenin üzerine geçersek oldukça önemli bir sinyal almış olacağız ki açılışta bu seviyenin üzerine geçeceğimizi görüyorum. 14.000'in üzerinde sırasıyla 14.250 ve 14.500 seviyelerini takip edeceğiz ki ben 14.500'e kadar bir hareketin olma ihtimalini oldukça yüksek görüyorum. 14.500'ün üzerinde de tekrar gözümüzü 15.000 seviyelerine, yani o rekor seviyelere çevirebiliriz. Tabii bankacılık endeksi oldukça güçlüydü geçen hafta. Sanayinin önündeydi. Burada da 17.600 ve 18.600'e doğru hareketi yukarı yönlü takip edeceğiz. Peki sanayi endeksi bu harekete katılacak mı? İşte orada da kritik soru, 18.100 seviyesi geçilecek mi? Eğer 18.100 seviyesinin üzerine geçersek gelecek al sinyaliyle birlikte bankaların arkasına sanayi endeksi de katılabilir ve piyasayı yukarı doğru itmeye devam edebilir. Geçen hafta konuştuğumuzda 4.000-4.100 dolar ons altında dip olabileceğini, bu seviyenin regresyon alt bant seviyesi olduğunu konuşmuştuk Gözde. Buradan gelen alımlarla şu anda altın 4.250 doların üzerine çıktı ons altında. Vermiş olduğum seviyelerin üzerinde buralarda pozisyonlarımızı yukarı yönlü taşıyabiliriz. Altın onsa 4.250 dolar, gram altında 6.250 TL, ki dolar TL'ye duyarlılığı olanlar bu tarafı çok fazla kullanıyor. Burada 6.250 TL'nin üzerinde gram altını yukarı yönlü takip edeceğiz. Gümüşte 66,5 dolar ve bakırda da 6.40 doların üzerinde buralarda da pozisyonlarımızı yukarı yönlü taşıyabiliriz. Peki petrol fiyatları nereye kadar gelebilir diye baktım Gözde sabah yayına çıkmadan önce. 200 günlük ağırlıklı ortalaması 77,5, önemli bir seviye. 77,5 seviyesine kadar eğer herhangi bir olumsuzluk gelmezse, ki ben yine temkinli konuşuyorum. Şu anda evet bir pozitif hava var ama her an her şey değişebilir biliyorsun, günden güne değişebiliyor. Ama şu anda bu eğer imzalanırsa barış, ateşkes, kalıcı ateşkes ve Hürmüz Boğazı açılırsa petrol fiyatlarının 77,5 dolarla 86,5 dolar arasında kalması beklenebilir. Bu da piyasalarda pozitif etkiye neden olacaktır. Çünkü önümüzdeki günlere ait yine dezenflasyon sürecinin başlama ihtimali ve tekrar bir faiz indirim beklentileri konuşulmaya başlanır. Sadece bizim tarafta değil, global tarafta bu da oldukça önemli olacak. Tabii içeride sanayi üretimi ve bütçe dengesi var. Euro bölgesine sanayi üretimi ve ticaret dengesi. ABD'de sanayi üretimi var ve bu hafta tabii ki merkez bankaları karar haftası. Yaklaşık 20 tane merkez bankasının faiz kararını karşılayacağız Gözde. Bunların içinde de tabii ki Fed'in faiz kararı açıklamaları çok çok önemli olacak. Çünkü yeni başkanın ilk toplantısı olduğu için. Şu anda baktığımda piyasa %2.79 artı seyrediyor. Biz de pozitif bir açılışla 14.000'in üzerinde yukarı yönlü hareketimizi sürdüreceğiz gibi görünüyor Gözde.
0: Evet, şimdi bir yandan savaş

0: hareketler piyasayı hep yukarı itmişti. Şimdi bu tarafta bir miktar normalleşme olabilir. Yani eğer savaş bitecekse savunma sanayinde bir miktar yatayda kalabiliriz. Yine petrol ve petrokimya şirketleri bir miktar geride kalabilir. Ama zaten onlar aşağı yönlü bir fiyatlama yapmıştı. Ön tarafa çıkacak olan sektörler dediğim gibi holding, havacılık, turizm, gayrimenkul, bankalar, bunlar biraz daha ön plana çıkacak gibi görünüyor Gözde. O nedenle böyle bir değişim ben bekliyorum. Tabii ki çok erken konuşmamak lazım. Bunu da altını çizmek istiyorum. Çünkü bir Trump faktörü var. Her an her şey değişebilir. Şu anda evet ayın 19'unda bir kalıcı bir ateşkes için imzalar atılacak ama anlaşma başlıklarına baktığımızda sadece Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın kaldırılacağı ve Hürmüz Boğazı'nın açılacağı, tarafların da birbirine olan müdahalesini durduracağı şeklindeydi. Ama şunu çok net söyleyebilirim. Daha orada nükleer anlaşma yok. Yaptırımlar kalkacak mı? Yok. Tazminat ödenecek mi? Yok. Bunlarla ilgili ne gibi açıklamalar gelecek? Onları da yakından takip edeceğiz.
1: Yani hala şartlarda bir belirsizlik var. Dolayısıyla yani temkin de elden bırakmamak gerekiyor diye anlıyorum. Bir de şimdi pay vadeli fiyatlamalara bakıyorum. Yani mesela havacılığa bakıyorum, örneğin %7 yükseliş var. Bankalarda %7, %8 yükselişler görüyorum. Çimentolarda %5 yükselişler. Holdinglere bakıyorum %5 artıda. İletişime bakıyorum %4,5'larda. İşte gayrimenkule bakıyorum, orada da %4, %5 artılar görüyorum pay vadeli fiyatlamalarda. Burada da benzer hareketler görebilir miyiz? Ama gün içerisinde geri çekilmeler de açılıştan sonra olabiliyor mu? Yani böyle çok ciddi yükselip sonra bir miktar geri sarkmalar da olabiliyor mu sonra?
0: Gözde, genelde volatilite aslında devam ediyor. Yani aşağı yönlü volatilite varken yukarı yönlü de olabiliyor. Şu anda da çok sert yukarı açıldığımız için bazı hisselerde ve sektörlerde bir miktar dalgalanma olabilir ama al sinyali boyunca sabırla pozisyonlarımızı Cem doğru Kaya. Sektör ve hisse senedinde taşımamız gerekiyor.
1: Borsayı açalım, bu detayların hepsini konuşalım.

0: Saigon.
1: Efendim, Borsa İstanbul'da gepli açılış, güne %3'lük yükselişle başlıyoruz. 14.359 puandan açıldık ve cuma günkü kapanışımız 13.938 puan bölgesinden gerçekleşmişti. Ve önemli de bir yükselişle, 400 puana yakınca bir yükselişle bugüne, yeni güne başlıyoruz, yeni haftaya. Ve arkamda böyle yeşiller içerisinde bir tablo. Neler var bu yeşillerde? Bankalar var tabii başta. Havacılık var. Yapı Kredi %7'den fazla. TAV Havalimanları, Akbank %7'den fazla yükseliyor. Türk Hava Yolları, Pegasus %6'nın üzerinde. Arda Batı Söke var, İşre, TRC, VK Maden, Vakıfbank, Türk Altın, Emlak, Konut. Yani böyle hızlı yükselişler, gayrimenkul, havacılık ve banka başta olmak üzere ve hemen ardından da holdingler geliyor %4'ün üzerindeki primlerle. Az önce konuştuğumuz pay vadeli de petrokimyada biraz baskı var dediğimiz noktada Cem Kaya ile birlikte Tüpraş ve Petkim'de %4'lük bir geri çekilme. Özlenen tablo geldi mi acaba diyeyim. Çünkü hani böyle bankalarda, yapı kredi diyorum, bankalarda ve havacılıkta yükselişlerin bu denli olduğu günlerde pek göremedik. Görsek de geri çekildik. Ne diyeceğiz? Geldi mi o yeşiller, özlenen günler?
2: Evet Gözde, aslında yine açılış çok güzel. Baktığımızda 14.500 direncine doğru yaklaştığımızı görüyorum. Tabii burada lokomotif sektör bankalar. Bankalarda da 18.377'yi görüyorum. Burada 18.600'e bakacağız. Aslında kritik soru, acaba sanayi endeksi biraz önce seninle konuştuğumuz 18.100'ün üzerine geçebilecek mi? Eğer 18.100'ün üzerine geçerse sanayi tarafında da bankalara kadar olmasa da bir güçlenme görebiliriz. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok ama bankalar geçen hafta da çok sert yükselmişti Gözde. O yüzden bir miktar volatilite yüksek olabilir orada. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Piyasa düşerken gösterdiğimiz sabrı, piyasa yükselen trende girdiği zaman da göstermeliyiz. Sabırla pozisyonlarımızı yukarı yönlü günlük hareketlerden uzak tutarak taşımalıyız. 14.000'in üzerinde kaldığımız sürece, ki bu 21 günlük ağırlıklı ortalama çok önemli. Bu seviyenin üzerinde sağlıklı

0: bir trend başlatabilir endeks. O yüzden pozisyonlarımızı bilhassa seninle yayının başında konuştuğumuz sektör ve hisse senetlerinde yukarı yönlü sabırla taşımalıyız.
1: Evet, şimdi dikkatli olunması gerekiyor. Nasıl bir strateji izleyelim dediğimiz yerde, hani bu volatilite, belirsizlikten bahsettik. Nasıl bir yolu izlenmeli böyle dönemlerde? Bu arada hani tabii bu kadar hızlı gap'li açılışların olduğu günde küçük yatırımcının bazen alamadığını da görüyoruz bu kadar yüksek seviyeleri. Çünkü bir anda açılışı takip edince. Dolayısıyla doğru alım stratejisi için de böyle biraz küçük yatırımcı açısından konuşayım. Zaten yüksek frekanslı algolar tarafından hani böyle bir miktar daha izin gelirse küçük yatırımcı orada işlem yapmaya çalışıyor. Çünkü artık robotların aktif olduğu bir piyasadan söz ediyoruz. Ne önerirsin küçük yatırımcıya?
0: Gözde, çok güzel bir soru. Birinci önerim, sosyal medyadaki bilgi kirliliklerinden, hisse önerilerinden kesinlikle ama kesinlikle uzak dursunlar. İkinci önerim, temel analize çok dikkat etsinler. Bilhassa takip ettiği hisselerde raporları okusunlar. İskonto oranı en önemli şey. Yani iskontosu %20 olan bir hisseyi bir sene taşımak mantıklı değil böyle faiz oranlarında. İskontosu olan çok büyük şirketlerimiz var. Çok yüksek faizin üzerinde. Onları bulsunlar. Daha sonra da belirli bir teknik disipline bağlı sabırla alıp pozisyonlarını yukarı yönlü taşısınlar. 14.000 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece bu şekilde de hareket edilirse bence faizi yenebiliriz borsa tarafında.
1: Şimdi peki bu hareketlilikte bir rotasyon görecek miyiz? Yani o konuştuğumuz savunma, teknoloji, enerji, buradan böyle işte petrokimyadaki yükselişten ya da spekülatif taraftaki yükselişten, banka, holding, havacılık, iletişim, yani buralardaki hareketliliğin devam beklenir mi? Diyelim işte hani bu şartlarda, maddelerde de anlaştılar ve bir şekilde imzalandı cuma günü. Her şey yine bir miktar daha olumlu seyrediyor. Petrol 80 dolar civarında ya da belki biraz daha altında. Dolayısıyla burada ne bekleriz?
0: Gözde, aslında şimdi bir artı bir eksi olarak bakalım. Ekside ne vardı? Yüksek petrol fiyatları, dezenflasyon sürecinin bitmesi, buna bağlı olarak havacılık sektöründe ciddi bir risk iştahının düşüşü, bankalarda geri çekilme hep olumsuzlar fiyatlandı. Holdingler keza o şekilde sanayideki daralmadan dolayı. Şimdi artı tarafa geçersek, eksi tarafta senin söylemiş olduğun işte bu savunma sanayi, petrol, petrokimya, bunlar ön plandaydı. Şimdi diğer tarafa geçtiğimizde ön plana çıkan ilk tarafta negatif kalanlar, bankalar, havacılık, gayrimenkul, evet, holdingler, bunlar ön plana çıkacak. Dediğin taraf diğer tarafta bir miktar zayıf kalabilir.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum Cem Kaya.
0: Kıymetli, ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Efendim sanayi besim geldi. Yıllık %6'lık bir artış var. Aylık %3.7'lik bir artış paylaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun paylaştığı rakamlar. Yıllık %6'lık artış, aylık %3.7'lik artış. Önemli bir ivme kazanımı var. Sanayi üretim endeksi geçen ay yine aylık rakamlarda 0.8'lik daralma bölgesine işaret etmişti. Şimdi %3.7'lik kuvvetli bir büyümeden söz ediyoruz. Bakalım nereden gelmiş bu büyüme? Aylık değişim rakamlarında bir aşağıdaki tablo da yine görüyoruz burada. Manşette %3.7'lik büyüme görürken sermaye malından %12.3'lük bir büyüme gelmiş. Orta yüksek teknoloji tarafında aylık %11.8'lik büyüme var. Yüksek teknoloji grubu %3.4'lük bir büyüme kaydetmiş. Ve yine şöyle bir imalat sektörüne baktığımızda %4.4'lük büyüme aylık değişimde. Yıllıkta imalat %6.8'lik yine bir büyüme kaydediyor rakamlarda. Bu arada yıllık veride de eksi %1.1'den %6'ya yükseldik sanayi üretiminde. Yani şöyle bir grafiğe yine baktığımızda TÜİK'in paylaştığı bu grafikte gördüğümüz en yüksek seviye sanıyorum 2024'ün 12. ayından bu yana, yani yaklaşık 1,5 yıllık bu zaman diliminde gerçekleşen en iyi yıllık büyüme rakamını alıyoruz. 1.1'lik daralma vardı önceki ay yıllık bazda, şimdi %6'lık bir büyüme, aylık %3.7'lik artış. Orada da yine son dönemlerin en yüksek büyümesi. Orada da 2024'ün 12. ayından bu yana gördüğüm kadarıyla grafikte %3.7'lik büyüme en yüksek büyümeyi işaret ediyor. Yani hem yıllık bazda hem aylık bazda 1,5 yılın en kuvvetli, en iyi büyümesi gerçekleşiyor. Şimdi yeniden bakalım Borsa İstanbul tarafına. konuşacağız zaten bugün. Hani bankalardaki bu ilgi devam eder mi?

0: havacılıkta devam eder mi? Hani yükseliş var ama hala zirvesinden, bu arada aşağıda bankalar ve havacılık, onu da not etmek gerekiyor. Bir rotasyon da olur mu? Gen ilaç tavana yakın bir performansla izleniyor. Yapı kredi açılışta %7'nin üzerinde primdeydi. %8'lere yakın yükseliş gördük ama %5.77 bir miktar geriliyor buradaki yükseliş zirvesinden aşağıda, az önceki zirvesinden. Yapı kredide %5.5'lara geriliyor. Tav havalimanları ve Pegasus'ta da %5'e yakınca bir yükseliş var. Bugünün düşenleri Tüpraş, yine özellikle Destek Finans, Europower, Gesan, Margin Enerji ve son dönemde en fazla yükselen hisseleri Europower ve Gesan. Burada da bir rotasyon var mı acaba, konuşacağız efendim. Artık paranın rotasına veda edelim, noktalayalım ama birazdan buradayız. Bu hisselerin neredeyse hepsini konuşmaya çalışıyoruz. Bakıyoruz neler var orada, hangileri yükselebilir, ayrılmayın bizlerden.
1: Nelir Yatırım'ın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi?
1: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
3: Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu. Ak Portföy, yapay zeka

0: alacaksın hem de bu fiyatlara ev sahibi olacaksın. Tüm ezberleri bozan fırsat Natura Banlieue'de. İster firma bünyesinde 50 ay 0 faiz avantajıyla, ister 120 aya varan banka kredisiyle. Para ödemesiz plan 19.900 TL'den başlayan sabit taksitlerle. Natura Banlieue, Frat Lifestyle güvencesiyle.
1: Bir çocuğun en güzel anları ne zaman başlar? Babası saatini çıkardığında başlar. Bir baba en güzel anlarını çocuklarıyla olduğu saatlerde yaşar. Babalar Günü kutlu olsun. Saat ve Saat, Türkiye'nin saatçisi.

0: Hakan abi.
1: Arda, senin ne işin var burada?
2: Abi benim rüyamdayız.
1: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır buraya geliyorum.
3: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
0: Bu rüyanın başı da var. Hatayı biz hazırladık.
4: Vay vay vay. Çocuklar.
3: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
4: Futbolu beni bırakmadı be Mert'im. Sevi, erkencisin.
5: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.

0: borsalarda coşkunun olduğu bir gün. Tabii bizim borsamızda bu coşku daha fazla ve güne zaten %3'lük bir yükselişle başladı. Gepli bir açılışımız da geldi. 14.000'in üzerinde başladık. Devam eder mi? Havacılığı, bankalar, iletişim, gayrimenkul geride kalmış. Pek çok sektör var, ne bekliyoruz? Nerede kalmıştık diyoruz. Marbaş Menkul Değerler Satış Direktörü Gürkan Altınçek işte birlikte yeni haftaya başlıyoruz. Ama bu hafta şaşırtıyor çünkü neredeyse her hafta, belki birkaç hafta istisna vardır, düşüşlerle başlıyorduk değil mi pazartesi?
1: Savaşın başladığından beri evet.
0: Savaşın yani başladığı 3,5 aydır neredeyse.
1: 3,5 aydır. 2 hafta herhalde hariç pazartesi günleri yeşil görmedik. Geçen hafta kırmızı başladık, yeşile geçtik. Ondan önceki bir bayram haftasında sanırım yeşil olmuştuk. Bir tane daha yeşilimiz vardı. Onlarda da ben yoktum zaten.
0: Hep satış vardı evet, yani. Evet, her pazartesi bunu size yayın yaparken hep satış vardı.
1: Hep ağlaya ağlaya açıldığımız pazartesiler görüyorduk. Ve bugün artık hani olsun değil mi? Güzel bir haftaya başlayalım yani, artık yeter.
0: Bozduk mu artık? Çıktık mı? O döngünün içerisinden çıkabildik mi?
1: Yani İsrail çok zorluyor işte. Hafta sonu yaptığı operasyonlarla vesairelerle barışın olmaması için elinden gelen her şeyi yapıyor. Yani bütün çirkeflikleri yapıyor diyelim artık yani orada. Ama günün sonunda Trump istemiyor bu savaşın olmasını, artık devam etmesini istemiyor. Herkese ne kadar zarar verdiğinin de farkında ve ne kadar popülaritesinden ne kadar düştüğünün, ne kadar terste kaldığının farkında. Bence o işler bitti gibi geliyor. Yani bu hafta artık şu cuma günü imzaları atarlarsa eğer, gerçekten biz önümüzdeki haftaya nerede kalmıştık hikayesiyle devam ediyor olabiliriz diye düşünüyorum açıkçası.
0: Evet, petrol fiyatlarına taşıyalım ekranlara. Orada 120 dolara yaklaşan Nisan sonunda bir petrol vardı. Bugün 83 dolar bandında ilerliyor. Şimdi burada şunu konuşuyoruz. Savaş bitti dinde her şey eskisine kolayca dönemeyecek diye görüşler de var. Çünkü rafineriler zarar gördü. Ama bir yandan konuştuğumuz diğer bir başlık, özellikle bu İran'daki petrol rafinelerin zarar görmesi, ama Amerika acaba yaptırımları kaldıracak mı? Ambargoyu kaldıracak mı? Yani İran sadece Çin'e ve Hindistan'a petrol satabilir konumdaydı. Şimdi artık burası değişecek mi? Yani dünyayı da bu petrol akışını sağlayabilir mi? Tabii yaptırımları dondurulmuş farklar, pek çok nokta var. Ama Hürmüz'ün de cuma günden itibaren artık açılabileceğine ilişkin maddeler var. Ne bekliyoruz? Gerçekten burada anlaşabilirler mi? Petrol akışına ilişkin de bir hamle bekliyor musunuz uyguladığı ambargolardan? Çünkü çok daha dirayetli çıkmıştı İran. Hem rejimin yıkılmaması, hem işte bu savaşın beklenenden çok çok daha uzun sürmesi ve savaşabilmesi anlamında.
1: Yani şöyle bakmak gerekiyor orada. Şimdi OPEC dağılmak üzere biliyorsunuz, yani bu savaştan sonra, savaş bitimiyle beraber aslında OPEC'in dağılma hızının ben daha da kuvvetlenmesini bekliyorum. Yani bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin çıkmasıyla başlayan bir süreç oldu ve bu arkasından da getirecektir. Çünkü savaş sonrasında yüksek fiyatlardan ziyade rekabetin ön tarafa çıkacak bir piyasayla karşılaşacağız. Biz her zaman şunu biliyorsunuz konuşuyorduk. Bu arada hemen Avrupa Merkez Bankası'nın kararına yanlış olduğuna girelim. Bundan sonra petrol fiyatlarından
0: sonra faiz zaten daha açılmasın evet, gerekiyordu.
1: Bakın, yok, şimdi oraya da gelelim şimdi. Petrol fiyatlarındaki yükselişin sebebi, temel sebebi aslında talep kaynaklı değil. Biliyorsunuz arıza ulaşmakla ilgili problemlerdi. O nedenle bu OPEC'in dağılmasıyla beraber ben petrol fiyatlarında hızlı bir düşüş beklerim. Yani orada çünkü kapasite kullanım oranlarında herhangi bir hikayenin kalmamasıyla beraber herkes bulduğundan fiyattan satmaya çalışacaktır. Ben o nedenle petrol fiyatlarının hızlı bir şekilde geri çekilmesini bekliyorum. Hemen rafinerilerde sıkıntı var, o var, bu var, şu var, ama dünyada sadece bu bölgede rafineriler yok. Taşıma maliyetlerini bir miktar yükselterek Çin'deki rafinerilerden çok rahatlıkla ya da Türkiye'deki rafinerilerden çok rahatlıkla bu işleri halledebilirsiniz.
0: Atıl kapasite var çünkü hepsi %100'de çalışmıyordur. Muhakkak %60-%70'den faydalanırsın belli
1: bölümünden. Aynen. O nedenle hani önümüzdeki dönem içerisinde ben o petrol fiyatlarının 80 doların altına kaymasıyla aslında hızlı bir 72 dolar, 72 doların altında da hızlı bir 60 dolarlara doğru geri çekilmesini beklerim. Ama bu süreç 1-1,5 ayı bulur. Yani hemen bugünden yarına değil. Ama biz 1-1,5 aylık süreç içerisinde yine konuşuruz yaz ortasında. Burada 60 dolarlık petrol fiyatlarını, 60-65 dolarlık petrol fiyatlarını burada konuşuyor oluruz diye
0: 60-65
1: düşünüyorum.
0: 60-65 dolar elinden birini bekleriz. OPEC Plus'ın dağılması, kartelle çatlakları olması değil mi?
1: Tabii yani burada şimdi bu savaş hikayesinin kaybolmasıyla, yani ortadan kalkmasıyla NATO zirvesi var biliyorsunuz Temmuz ayında.
0: Trump da geliyor.
1: Trump da gelecek. O NATO zirvesi çok daha önemli bir hale gelecek. Petrol fiyatları açısından da çok daha önemli bir hale gelecek. O yüzden ben Temmuz ortasında yani NATO'da gövde gösterisi yapabilmesi için Trump'ın açıkçası o petrol fiyatlarının da bir miktar aşağıya gelmesi gerekiyor. Gibi gibi bir sürü hikaye sayabiliriz, arkasında sıralayabiliriz.
0: Evet, şimdi bir yandan bizim Merkez Bankamız yeniden faiz indirim döngüsüne başlayabilir mi? Bunu soracağım. Niçin? Çünkü geçtiğimiz hafta güvercin olarak değerlendirilen bir karar. Özellikle Nisan ve Haziran metnini böyle yan yana koyduğumuzda ki özellikle hani her iki metni koyup karşılaştırma yapıyoruz uygulamalardan. Ne yeni eklenmiş, ne gitmiş diye. Enflasyon tarafındaki eğilimde bir iyileşme olduğu vurgusu gelmiş. Dolayısıyla acaba bir faiz indirimi olur mu işler normalleştiğinde? Böyle bir beklenti var mı?
1: Olacaktır. Yani olması da gerekiyor zaten. Yani bizim artık hani sanayicimiz can çekici pozisyona geldi burada. Yani burada hızlı bir şekilde biz düzelmeleri görürsek hatta önden yüklemeli bir indirim yapmalıyız diye düşünüyorum faizler tarafında. Enflasyonda katılıklar var. O katılıklarla ilgili olarak zaten gerekli aksiyonlar alınıyor. Bu sene en azından 700-750 liradan kanat yemeyecek yatırımcılar. İnsanlar daha doğrusu. Buradaki hikaye bence daha hızlı bir şekilde aksiyon alınarak devam etmeli diye düşünüyorum. Ben açıkçası faizler tarafında biraz yüksek faizlere takıntılıyım, o kesin de. Ama hızlı bir şekilde indirilmesi gerektiğini, o imkanın artık sağlanacağını düşünüyorum.
0: Şimdi bir yandan Borsa İstanbul açısından sorayım. 14.300'ün üzerindeyiz. %3'e yakında yükselişle başladık. Bankalar zaten %6-%7 böyle yukarıda bir performans izliyorlar. Borsada nerede kalmıştık diyebilir miyiz? Niçin böyle diyorum? Bugünün başlığı da bu arada buydu paylaşımımızda. Geçen sene Kasım Aralık'ta başlayan çok güçlü bir yabancı ilgisi vardı. Ocak'ta devam etmişti ta ki Şubat sonu Mart başı savaş başlayana kadar. Dolayısıyla ne bekliyoruz bundan?
1: Aslında savaş ilk başladığı zamanlarda bir çıkış oldu, tekrardan giriş oldu ama son 3 haftadır bir yabancı çıkışı var piyasadan gözlemliyoruz. Yani o özellikle savaş konsepti olan işte Aselsan'dı, Astor'du, bu tip hisselerde daha da yoğun çıkışlar gördük. Ben yabancının tekrardan açıkçası ülkeye dönmesini beklerim. Bu haber akışından sonra ülkeye dönmesini beklerim. Özellikle hikayenin NATO zirvesine yakın bir dönemde, yani bir iki hafta içerisinde daha da derinleşmesini beklerim. Yani NATO zirvesinin olduğu dönem lerde genelde borsalar yükselir. Olduğu ülkelerdeki borsalar yükselir. Ben orada bir ekstra popülite sağlayacağımızı düşünüyorum açıkçası.
0: Evet, şimdi bu haftanın yine böyle takip edilen başlıklarından birini daha söyleyeyim. Jeopolitikler, savaş, işte borsa, yabancı yeniden girer mi dedik. Bir yanda bugün 15 Haziran yani serbest fiili dolaşım düzenlemesi, özellikle serbest fonlar üzerindeki hareketliliği takip edebileceğimiz bir döneme girdik mi? Bekliyor musunuz bir hareketlilik?
1: Açıkçası bekliyorum. Yani hani orada bir hareketlilik olmasını bekliyorum. Düzenlemelerin daha doğrusu gerekli sonuçta portföylerdeki ayarlamalarının yapılmasını bekliyorum. Orada da hani belli hisse senetlerinde, yani yoğunluğun olduğu hisse senetlerinde bir miktar o düzenlemelerle beraber satış baskısı görebiliriz diye bakmakta da fayda var bence.
0: Evet, şimdi borsada da 14.323'ün üzerindeyiz. Bakalım hangi hisseler, hangi sektörler, biz 100 hisselerini getirelim ekranlara. Çünkü bugün genel anlamıyla bir yükseliş var Gürkan Bey. Tabii sizin listenize de yine bakacağız ama bugün Gesan, Astor ve Europower'da düşüşler var. Mayıs ayının en fazla kazandıran hisseleriydi Europower ve Gesan ve Haziran'da aynı şekilde. Astor zaten sene başından bu yana en fazla yükselen hisseydi. Geçen hafta %15-%16'ya yakınca bir geri çekilme, bir düşüş gördük. Bir rotasyon var mı? Yani bir para akışı, paranın çıkıp başka yerlere girdiği hisselerde hani öyle bir değişiklik görüyor muyuz bu profilde?
1: Yani ya burada zaten Astor, Magen de çok büyük bir rally yapmıştı yenilebilir enerji. Europower ve Gesan, bu üçlü zaten hani işin mühendislik kısmında olan şirketler ve çok ciddi prim yaptılar. Son geçtiğimiz 1-1,5 ay içerisinde, hatta 2 ay içerisinde %100'den daha fazla prim yaptı bu şirketler. Şu andaki bu düzeltmeyi çok normal karşılamak lazım.
0: Mühendislik dediğiniz iş olarak mı, yoksa endeks
1: yani
0: mühendisliği olarak?
1: Hayır, endeks mühendisliği değil. İş olarak, yani iş yapış tarafının mühendislik tarafındalar. Yani daha doğrusu işte yenilebilir enerji tarafının mühendislik tarafındalar. Ve bütün dünyada aslında bir trend. Sadece Türkiye için geçerli değil. Dünyada da bu tip şirketlere çok yüksek bir teveccüh var. O nedenle de hani bizim buradaki şirketlerimizin de bu şekilde değerleniyor, fiyatlanıyor olmasını şaşırmamak lazım. Geçtiğimiz sene biz bunu nerede gördük? Aselsan'da gördük. Yani orada savunma sanayinde görmüştük. Bu sene yenilebilir enerji şirketlerinde görüyoruz. Mühendislik tarafında görüyoruz. Daha sonra da şirketler tarafında göreceğiz bu hikayeyi. Onun haricinde baktığımız zaman zaten genel itibariyle işte Tüpraş mesela bugün normalde çok sert düşmesini bekliyoruz ama biraz önceki konuştuğumuz hikaye sadece hani Tüpraş zaten bir marjla, bu kar marjlarından da etkilenmeye devam edecek. Bu marjlar hemen kapanmayacaktır. Rafineri marjları hemen kapanmayacak.

0: şirkettir. O rafineri marjlarından en fazla yararlanacak şirketlerden bir tanesi. Tabi burada ön plana çıkacak olan havacılık şirketleri olacak. Ağırlıklı olarak havacılık ve finans, yani bankacılık olacak. Bu iki sektörde önümüzdeki senenin, daha doğrusu senenin geri kalanındaki burada anlatacağımız hikayeler olacak gibi gözüküyor.
1: Şimdi izleyicilerden de sorular, yorumlar geliyor. Gürkan Bey, sorar mısınız? Pegasus'ta ne bekliyorlar diye. Bugün 11 listesine konuşacağız zaten.
0: Var. Tabii bugün
1: havacılıkta aldık konuşacak listeyi. Çok şey vardır.
0: Aynen,
1: sanıyorum.
0: Aynen. Yani listede bugün liste tamamen artık şey, hani ofansif böyle saldır saldır bir listemiz oldu. Artık hani biraz daha risk alabilecek durumdayız. Önümüzü daha iyi görebilecek durumdayız diye düşünüyorum ben açıkçası. O nedenle hani risklere baktığımız zaman aslında geçen bir seneden beri konuştuğumuz tüm riskleri aslında geçtiğimiz 3-3,5 ay içerisinde yaşadık ve geçirdik. Bundan sonra artık hani bu risklerin yansımalarını zaten yaşadık. Bundan sonra artık hani neresinde nasıl olacağız onları yaşayıp göreceğiz burada.
1: Evet, şimdi o halde gelelim kadromuza, Borsa İstanbul'a. Şimdi şöyle, bugün daha ofansifiz dediniz. Yani daha defanstan uzaklaşıp ofansif bir kadroyla daha böyle hızlı hareketlilikler sağlayabilecek betası da yüksek hisselerle çıkıyoruz kadroya. Aynen. Ama bir numara var ki defansta da değişmiyor, ofansif kadroda da değişmiyor, savaşta da değişmiyor değil mi? Var mı değişen?
0: Yok, Türksel ama şöyle bakmak lazım. Geçtiğimiz dönem içerisinde aslında işte 5G ihalesinden sonra hikayenin başlamasıyla beraber bir savaş nedeniyle maalesef bu kağıttan yararlanamadık ki. Daha öncesinde hatırlarsanız savaş öncesinde 120 küsürlere kadar, 126'lara kadar çıktı sanırım. Oradaki yani o 5G fiyatlamasını, hikayesini fiyatlarken savaş çıktı ve düştü. Bundan sonrası için baktığımız zaman biz hızlı bir şekilde aslında yine o fiyatlamalara doğru bir yol almak isteyeceğini düşünüyorum ben Turkcell tarafında. Hızlı bir şekilde yine zirveye doğru, yeni zirvesine doğru endeksi hem endekste taşıyacaktır hem kendisini taşıyacaktır. O nedenle geçen hafta Tüpraş vardı. Kaleye bu hafta Tüpraş'ı çıkardık. Savaş hikayesinin bitmesiyle beraber mutlaka üzerinde bir baskı olacaktır fiyatlamalarla ilgili. O nedenle de eklememizi tekrardan Turkcell üzerinden yaptık.
1: Yani aslında şunu dedin Tüpraş'la ilgili. Ben eğer doğru anladıysam, yanlışsam düzeltin lütfen. Marjlar tarafındaki o iyi seyir devam ediyor. Yani rafineri, marjları güçlü seyrediyor ama fiyatlama baskısı tarafında bunu görebiliriz. Petrolün düşmesiyle değil mi?
0: Evet, aynen.
1: Şimdi geleyim iki numaraya. Hep konuştuğumuz, siz hani Mayıs ayı rakamlarında ben sormuşum. Hani savaştan dolayı mı otomotivde böyle ciddi bir düşüş var diye. Siz dediniz ki Mayıs 15,5 gündü. Yani 1 Mayıs, 19 Mayıs Kurban Bayramı tatil derken kısa bir aydı. Bunu gözden kaçırıyor piyasa. Otomotiv tarafında aslında işler o kadar da yavaşlamadı demiştiniz.
0: Sadece onların değil, gayrimenkul sektörü için de aynı şey geçerli. Yani o rakamların düşük gelmesi, otomotiv ve gayrimenkulüye bakmak lazım. İkisine beraber, her ikisine beraber bakmak lazım. Bu ay inanılmaz kampanyalar var. Bu ay gerçekten hani hiç beklemediğimiz o sene sonu kampanyalarının biz otomotiv tarafında Haziran ayına gelmiş olduğunu görüyoruz ki aslında bu Mayıs ayındaki yaşadıkları daralmanın paniği olarak algılıyorum ben açıkçası şirketlerde. O da rakamlarına yansıyacaktır. Bu anki rakamlara yansıyacaktır. Bir o, ikincisi TOFAŞ her zamanki hani bizim faizler inecekse, birinci hikayemiz faizler ineceksedir. TOFAŞ'ta, Arçelik'te işte toptan, yani parakendeler için konuşmak lazım. Otomotiv parakendecileri ya da diğer işte beyaz eşya parakendecileri için konuşmak lazım. Öncelikli olarak faiz hikayesi vardır. Buradaki hikaye de, TOFAŞ'taki hikaye de bu aslında. Buraya DOAŞ'ı da koyabilirdik bu arada. Ben hani uzun seneler sonra ilk defa DOAŞ'a tekrardan bakmaya başladım.
1: Özellikle satış tarafında
0: Evet. Yani satışların hızlanmasını ben önümüzdeki özellikle Eylül ayında sonra faiz indirim sürecinin hızlanabileceğini düşünüyorum ben. O yaza etkisiyle beraber faizlerdeki hızlı düşüşle beraber ben Eylül ayı itibariyle faizlerde hızlı bir geri çekilme olabileceğini düşünüyorum. Bu da son çeyrekte özellikle hem TOFAŞ tarafında hem DOAŞ tarafında olumlu etkileyecektir. TOFAŞ'ı neden koyuyoruz? Hem üretim yapıyor hem perakende satışları var biliyorsunuz. O nedenle iki numarada TOFAŞ'ımız var.
1: Şimdi BYD'ye geleyim. BYD Türkiye'de 1 milyar dolar bir yatırım gerçekleştireceğini söylemişti. Fabrika kuruluşu yapacağım demişti ama geçtiğimiz hafta gündem başlıkları. Ne dersiniz?
0: Ya ben o konuda hiçbir zaman olacağını düşünmüyordum. Yani o klasik Çinli hamlesi. Çinliler severler böyle piyasada oyun kurmayı. Kendi taraflarında vardır mutlaka başka hikaye ama onlar zaten hani araçları indirerek buradan Türkiye'den günlük bir avantajından yararlanarak direkt zaman kazandılar. Belki daha efektif bir ülkede. Onlar da çünkü Macaristan'a kuruyorlar ki Macaristan son dönem içerisinde Avrupa'nın içerisinden de yatırım almaya başladı. Geçtiğimiz hafta Bosch açıkladı Almanya'daki fabrikasını Macaristan'a taşımasıyla ilgili olarak hikayesini. O nedenle öyle bir hamle gerçekleştirdiler. Zaman kazanmaya yönelik diye düşünüyorum ben açıkçası. Taktiksel bir

0: şirketi. Kullandılar. Yani ne oldu? Türkiye pazarını kaybettiler bence yani. Bu saatten sonra hani Türkiye pazarına girmeleri çok zor olacaktır.
1: Evet, şimdi bir yandan bizim hani kendi şirketlerimiz ve işte Selantis Birleşmesi, Tofaş, Kalsip üretim bandı, ihracat adımlarında burada konuşuyoruz genelde.
0: Ya bunlar zaten bakın yani Tofaş tarafında bizim kendi otomotiv hikayemiz çok güçlü. Yedek parça hikayemiz çok güçlü. Hı-hı. Yani bizim kendi otomobilimiz çok güçlü. Baktığınız zaman Tok da çok iyi bir araç. Gerçekten yani hani diğer elektrikli araçlar kadar hatadan daha az hata alıyorsunuz. Hatta
1: bu arada Tesla'nın kaç tane aracı geri çağırmış değil mi? Geçen sene bunlar olmuş.
0: Ya oldu. Yani Tesla ile karşılaştırmıyorum hikayeyi. Elektrikli araç konusunu aslında çok büyük yani ne kadar iyi işler yapılabileceğini anlatmak için anlatıyorum bunları. Yani Tok tarafına baktığınız zaman gerçekten bir hikaye kendi tarafında yazıyor Tok. Rekabete rağmen yazıyor baktığınız zaman. O nedenle ben önümüzdeki dönem içerisinde biz kendi otomotiv şirketlerimizi destekleyerek bu işi daha da büyütebiliriz. Hı-hı. Dünya markası yaratabiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet. Bu arada Tesla ve BYD marka araçların sık sık kazalara karıştığına ilişkin haberler çünkü de zaman zaman endişe yaratabiliyormuş.
0: Yani ya ben o tarafa hiç girmek istemiyorum. BYD tarafına zaten hani 6 ay öncesinden belliydi. Yani bu tip bir hikayenin gelişeceği. Ama olmayacağı da ortada yani. Bu saatten sonra da zaten onlar için de herhangi bir hikaye olmayacağı ortada.
1: Evet, şimdi az önce yayına başlamadan önce size sordum bugünün başlığı ne olur diye. Gürkan Bey dedi ki nerede kalmıştık ve havacılıktaki beklentim çok çok yüksek dedi. Geleyim 3 numaraya.
0: Türk Hava Yolları. Yani Türk Hava Yolları'na baktığımız zaman çarpanlar açısından hani defter yerinin yarısı kadar işlem gören, yarısından işlem gören bir şirketten bahsediyoruz. Çarpanlar açısından kendi örneklerine göre dünyada çok çok arkada kaldı. Ve dünyada da en fazla tanınan markalarımızdan bir tanesi. Belki en çok tanınan markamız Türk Hava Yolları. Önümüzdeki dönemde çok farklı bir hikaye yaşayacağımızı düşünüyorum Türk Hava Yolları'nda. Hızlı bir şekilde yeni zirveleri de göreceğiz diye düşünüyorum orada. Yani 350'nin üzerine bu hafta belki çıkabiliriz bile. Hem sezon açısından baktığım zaman kısa vadede 400-450 rakamlar yani sene sonunda 400-450 rakamlar hedefim fiyatım oradaki hedef fiyatım açıkçası.
1: Evet, şimdi geleyim 4 numaraya. Bu yıl hani demir çelik tarafında bir hikaye görmeye başladık. En azından bilançolarda o ışık gözüktü mü dediğimiz noktada güçlü fiyatlamalar da gördük 4 numara.
0: Ereğli devam da edecek bu hikaye. Bu hikaye bu senenin tamamında devam edecek gibi gözüküyor. Ereğli'nin hem büyüme hikayesi, Türkiye'nin tekrardan büyüme hikayesiyle beraber artı bölgedeki yani Orta Doğu bölgesindeki son dönemdeki demir çelik fabrikalarının da savaşla beraber özellikle İran tarafındaki demir çelik fabrikalarının ağır hasar alması nedeniyle o nedenle Türk demir çelik sektörünün ben bir miktar o rekabette daha doğrusu üretim fazlası tarafında daha ön plana çıkacağını düşünüyorum bölgeseller açısından. Çin tarafında Çin'de tabii çok büyük bir kapasite fazlası var. Yani inanılmaz büyük bir kapasite fazlası var. O kapasite fazlası ile ilgili olarak gerekli aksiyonları alıyorlar. O aksiyon tarafı Çin tarafındaki aksiyon da gerçekleştikten sonra biz Ereğli tarafında çok rahatlıkla 1,5 dolarlı seviyeler ya 1,5-2 dolar arasında seviyeler olabilir diye beklemek, düşünmek lazım.
1: Evet, şimdi bir yandan özellikle İskenderun demir çelik ve Kardemir'de de yükselişleri görmüştük. Orayla ilgili bir beklentiniz var mı?
0: Yani İskenderun ve Kardemir'de tarafı çok ciddi hareketler yaptılar aslında baktığınız zaman ama Kardemir'de hani fiyatlamalar açısından inanılmaz ucuz. Yani gerçekten çok ucuz. Kardemir grubu. Öyle bir fabrikayı kurma şansınız yok şu anda. İskenderun demir çelik zaten Ereğli'den efektinden çok daha hızlı ve fazla etkilenecek şirket bence. Ereğli'den daha fazla etkilenecek bir şirket. Özellikle Türkiye'nin büyüme hikayesiyle beraber. Yine Kardemir tarafındaki hikayelerde de biliyorsunuz özellikle demiryolu hatlarının tekrardan ihaleleri başlıyor Türkiye'de. Metro hatları olsun, demiryolu hatları olsun vesaire. Orada da ön plana çıkacaktır. Ben Kardemir grubunun biraz daha erişebileceğini, daha olumlu erişmesini bekliyorum açıkçası.
1: Evet, şimdi geliyorum 5 numaraya. Burada özellikle önemli hamleler bekleniyor artık değil mi? Önemli haberler de geldi.
0: Borusan. Yani gelen haberlere gerçekten fiyatlama konusunda da piyasa çok fazla tepki vermedi. Hani bir tepki verdi ama Edirne'nin çok altında tepki verdiğini düşünüyorum. Önümüzdeki dönem içerisinde Amerika'dan da çok daha iyi ve daha farklı ihaleler almasını da bekliyorum açıkçası Borusan'ın. O yüzden biz önümüzdeki dönem içerisinde Borusan tarafında 750-800 rakamları tekrardan görmeyi bekleyebiliriz. O nedenle hani Borusan tarafını bir miktar daha böyle ön planda endeks, yani grafiğimizin ön tarafında tutmakta da büyük fayda var gibi düşünüyorum açıkçası.
1: Şimdi hatırlatayım şunu. 2 hafta öncesinde Amerika'daki iştirakinden 742 milyon dolarlık yeni sipariş aldığını, iş aldığını söylemişti.
0: Evet.
1: Bu haber de yine hani
0: oradan açıkçası
1: beklendiği kadar yaratmadı mı?
0: Yarattığını düşünmüyorum. Hani grafiklerde evet bir hikaye var ama yani hikayenin siz geri tarafına, daha önce tarafına baktığınız zaman biz Amerika'daki hikayeleri fiyatlarken 1000'li rakamların üzerinde fiyatladık Borusan tarafında. Ve artık oradaki hikayeler gerçekleşmeye başladı. Ben o nedenden dolayı hani şu en azından bizim o Şubat zirvesindeki 750-800 aralığını kısa vadede de bu haberlerle beraber görmesini de beklerim açıkçası.
1: Evet, o halde geleyim 6 numaraya ve size sorulan soru işte ne olacak havacılığın durumu demişler Gürkan Bey.
0: Ya Pegasus tarafı açıkçası hani baktığımız zaman bedavadan biraz pahalı. Hani bedavadan biraz pahalı.
1: Hep sizin dediğiniz bir tabir vardı. Şimdi halka arz etmek istesek değil
0: şimdi
1: mi?
0: Şimdi halka arz etmeye herhalde yani çıkıp Pegasus tekrardan geliyorum dese 350 lira fiyat ister. Bugünkü sermaye yapısıyla açık ne söyleyeyim yani.
1: Hani. Ki hani adil değerinden %40-%50 yukarıda piyasaya sunulan SpaceX'ler gördük.
0: Ya adil değerinin üzerindeki yani SpaceX'le tabii ki karşılaştırmıyoruz Pegasus'u ama borsanın hikayesi zaten bu değil midir? Yani hani ama günün sonunda herkes hak ettiğini alıyor. Herkes hak ettiği değeri de buluyor. Pegasus burada çok dayak yedi. Yabancı yatırımcılardan dayak yedi. Yerli fonlardan dayak yedi. Herkesten bir dayak yedi. En son küçük yatırımcı artık illallah etti Pegasus'tan ama günün sonunda rakamlar konuşacak. Bu da işte savaşla beraber daha ön planda kalacak şirketlerden bir tanesi olacaktır bence.
1: Evet, şimdi Pegasus ve Türk Hava Yolları'nı ayrıştırdığımız noktada, yani ayrıştırdığımız elimizle karşılaştırdığımızda öncelikle tabii kargo taşımacılık faaliyetleri, Türk Hava Yolları'nda yani bu deniz ticaretinin Hürmüz'ün felç olması ve hava taşımacılığına dönmesi. Bir de bilançosundaki ayrıştırma konuşulmuştu. Yani 9.9 milyar lira Türk Hava Yolları karı. Pegasus'ta 7 milyar lira gibi bir zarar vardı diye hatırlıyorum.
0: 9 milyar civarında bekleniyordu. Daha düşük gelmişti.
1: Evet, daha düşük geldi ama yine piyasa zarar diye de okudu. Yani böyle de okuyabiliyor. Yani düşüşler var sonrasında ve o yüzden diyorum aslında.
0: Ya tabii şimdi baktığımız zaman zarar neden zarar? Bir onun detayına bakmak lazım. Yani faaliyet zararı değil bu. Yani borç ödüyorlar şirket. Çok ciddi bir uçak filosu yenileme hikayesi var.
1: Operasyonel tarafta iyi mi diyorsunuz?
0: Bence operasyonel tarafta hani beklenen kadar değil. Beklenen kadar değil ama kötü de değil. Öyle bakmak lazım. Bu şekilde dayak yiyecek kadar bir kötülük yok burada. Ki sezon artışını biz yani bu özellikle şu yaz sezonunun başında bu hikayenin gelmesi hızlı bir şekilde turizm sezonunda rakamların çok hızlı bir şekilde toplanmasını da işaret edecektir. Biz muhtemelen önümüzdeki aylar içerisinde yine yolcu rekorları duyacağız her iki şirketten hem havacılık tarafında.
1: Evet. Şimdi geliyorum 6 numaradan sonra 7 numaraya. Dünya Kupası'nın olduğu dönemlerde tüketim listelerine talep artıyor mu?
0: Evet. Yani orada genelde buradaki hikaye her ne kadar bizim için hani saatler çok ekstra kötü olsa da.
1: Evet. Hafta sonu pazar günü yani dün 7'deydi. Bu cumartesi günü 6'da. Sonraki Amerika maçı 5'teymiş.
0: Yani sabahları kalkacağız artık yapacak
1: evet,
0: bir şey yok.
1: Kalkacağız yani, ve izleyeceğiz. Ki umarız ki hani izleriz ve mutlu oluruz. İlkinde öyle olmadı ama biz genelde biraz daha zayıf başlayıp sonra onu daha olumluya çevirebiliyoruz.
0: Aynen.
1: O yüzden enseyi de karartmayalım.
0: Yok yani biz dün kötü top oynamadık.
1: Biz kötü top oynamadık ama tabii hani
0: ama sonuç...
1: fiziksel dezavantaj ve uzun boylu futbolcularla yan yana
0: değil.
1: Gelmemiz
0: yani, o da
1: belki.
0: Değil. Onların taktikleri işe yaradı. Yani 11 kişi defansa yani 11 kişi ortaya saha yayının çizgisini değil yayının arkasında savunma yaptılar. Kontrataklarla da topa çıktılar. Yani o hikaye buydu. Yani
1: bir defans hattı kurulmuş.
0: En nefret ettiğimiz futbol Yunanistan tarzı futbol oynadılar ve başarılı oldular. Yunanistan bu şekilde Avrupa Kupası'nı almıştı hatırlarsanız. Onlar da aynı şekilde aynı taktiği uyguladılar. Biz burada belki bir tane şuttan gol bulabilseydik bence o maçın skoru da çok farklı olurdu.
1: Ona iki tane denedik, ikisinde de gol oldu.
0: Evet, sadece iki defa geldiler zaten. Evet. Yani. Bir tanesinde de uzaktan vurdular. Yazık.
1: Evet, şimdi bir yandan tüketimi konuşuyoruz. Bu nasıl olur acaba diye. Hani borsalarla ilişkisi çok inceleniyor. Sizce var mı borsalara bir ilişkisi Dünya Kupası maçı? Yani şöyle, bizim açımızdan sormuyorum. Çünkü saatler zaten bizim işlemde olduğumuz saatler değil. Ama şöyle bir analiz de var. Dünya Kupası'nın olduğu dönemde milli maçlarda o ülkelerin borsalarında, milli maçların olduğu günlerde borsalarında işlem hacimleri yarıya düşüyormuş analizlere göre.
0: Çok normal, çünkü herkes maç izliyor. Evet. Bir de Amerika'da iş saati içerisinde, yani

0: Yani iç saati içerisinde maçlar var. Gündüz saatlerinde maçlar da var. O nedenle çok normal yani. Amerika olsun, Kanada olsun, Meksika olsun.
1: Evet.
0: Çok normal. Hatta bizde bile düşecektir. Yani o saatler eğer gündüz saatlerine denk gelseydi bizde dahi düşecekti yani. Sonuçta insanlar maç izliyorlar.
1: Evet. Geleyim 7 numaraya.
0: 7 numara Anadolu Efes demiştik. Anadolu Efes Rusya operasyonlarının hikayesini hızlı bir şekilde kapattı ki biz sizin de burada o hikayenin hızlı bir şekilde kapanabileceğini hem Anadolu Efes için hem Çelebi için konuşmuştuk. Her iki şirket de hızlı bir şekilde o olumsuz hikayelerini, yurt dışı kaynaklı operasyonlarının olumsuz hikayelerini değiştirdiler. Anadolu Efes de sizin de bahsettiğiniz gibi Dünya Kupası'ndan nemalanan şirketlerden bir tanesinin Dünya Kupası hikayesinden olan şirketler olan teveccühten yararlanan şirketlerden bir tanesi. Güçlü operasyonel karları da bekleniyor açıkçası Anadolu Efes'ten. Migros tarafındaki hareketlenmeler de tabii çok önemli. Burada enflasyonun katılığı göstermesi de açıkçası çok önemli. Orada hala marjların, iştirak kollarındaki marjların devam etme beklentisiyle beraber biz Anadolu Efes tarafında da teveccühün ön planda kalmasını bekleyebiliriz.
1: Evet, şimdi geliyorum 8 numaraya ve bu savaş döneminde sadece bankalar değil pek çok sektörde geride kalmış fiyatlamalar gördük. Yani borsa %30 belki yukarı gitti, %25 yukarı gitti ama bazı sektörler aynı yerinde. Enflasyona karşı da işte altın bazlı ya da başka bir şey bazlı söylemiyoruz. Yani direkt nominal TL bazlı
0: yani
1: rakamlarda.
0: Yani şöyle bakmak gerekiyor. Sattıkları ürünlerin %30, %40 üzerine çıktı rakamlar. Yani satılan rakamlar. Ama şirket değerlemelerine baktığımız zaman altında değerlendiğini görüyoruz. Geçen seneki fiyatların altında değerlendiğini görüyoruz. Bunlardan bir tanesi de tabii iştiraklar açısından baktığımız zaman Türkiye'nin en büyük holdinglerinden bir tanesi Koç Holding. Koç Holding'de maalesef bu direkt gözükmekte ki biz burada tüpraş etkisini çok uzun süre yaşadık, gördük Koç Holding üzerinde. Ama Arçelik üzerinden bir baskı yiyorlar baktığım zaman. Arçelik ve Tofaş üzerinden o perakendeler üzerinden ciddi bir fiyatlama hit yiyorlar. Ama baktığım zaman ayrı şekilde Yapı Kredi banka üzerinden finans kollarında da artı taraftalar. Bu dengelenme yatırımcı tarafında çok memnun olunmamış ki işte geçen seneki fiyatlamalarında hemen hemen aynı yerlerdeyiz. Yani %20 yukarıdayız belki de. Yine ben Koç Holding tarafında savaşın bitmeyi hikayesiyle beraber yine faiz indirim sürecinin daha ön planda kalabilmesini beklememizle beraber hızlı bir hareket bekliyorum.
1: Evet.
0: Önümüzdeki dönemde.
1: Şimdi geliyorum 9 numaraya. Geçen hafta 9 yıldır süren davanın artık nihayet bitebileceğine ilişkin bir haber geldi. Bir adım daha yaklaştık. Son bir adımımız kaldı. Bütün şartlar yerine getirildi. Amerikan Mahkemesi onayı verecek ve bu sürecin de artık sonuna gelinecek. Ama o gün yükselişle başlayıp düşüşle bitirdik. Onu da söyleyeyim.
0: Çok normal. Orada hani bir cümle vardır borsada. Herkesin bilgiyle para kazanılmaz. Hikaye budur. Yani herkesin bilgiyle gerçekten para kazanılmaz. O hikayede bu ne şeydi? Yani bu zaten fiyatlanıyordu. Fiyatların içerisinde vardı. Geçtiğimiz haftalar içerisinde bankacılık endeksi değer yerken Halkbank usul usul yukarıya doğru gidiyordu zaten. O beklentinin realize olmuş haliydi.
1: Halkbank zaten önceki haftalarda yükseldi.
0: Aynen. Yani 38'li fiyatlardan işte bu 50'li fiyatlarda da artık haberi karşıladı. Ama yine bir hemen parantez açmakta fayda var. Halkbank'ın halka arz fiyatı yaklaşık 3 dolarlar seviyesindeydi. Yani şu anda 1 dolarlar seviyesinde. 11 dolarları beklemem. Hani değerlemeler açısından şu an için baktığımız zaman yanlış olur. Orada ülke notlarının değişmesi gerekiyor. İşte baktığınız zaman başka hikayelerin oluşması gerekiyor 11 dolarlık bir Halkbank görebilmemiz için. Ama 2,5-3 dolarlık bir Halkbank da önümüzdeki dönem içinde en azından bu geçtiğimiz 8 senelik artık üzerindeki dava baskısının da kalkmasıyla beraber ki ben orada hızlı bir yabancı teveccühü de bekliyorum bu saatten sonra Halkbank tarafında. Özellikle işte sendikasyonları, yurt dışı sendikasyonun piyasasına tekrardan dönmesiyle beraber tabii burada kar marjlarının da yükselmesini beklemek lazım ki son dönemde dahi bilançoları gayet iyi yönetildi bence Halkbank'ın. Önümüzdeki dönem içerisinde ben Halkbank tarafında çok daha başarılı sonuçlar beklerim. Bankacılık tarafında hatta Halkbank'la değiştirmeyi düşünebilirim forvette.
1: Evet, neye de o zaman geleyim 10 numaraya forvet hattımıza.
0: Forvet hattımız klasik Akbank Yapı Kredi.
1: Neyle değiştirebilirsiniz?
0: Halkbank'la Akbank'ı değiştirebilirim yani önümüzdeki dönem içerisinde. Halkbank'ı bir miktar daha marjlar açısından, kar marjı potansiyel açısından diyelim, kar potansiyel açısından Halkbank'ı ben bir miktar daha ön planda tutarım artık Akbank'a karşı.
1: Evet, ne bekliyoruz Akbank ve Yapı Kredi? Geçen hafta bu arada %15'e yakın yükselişler gördük bazı bankalarda.
0: Yine piyasada Yapı Kredi'nin satışıyla ilgili dedikodu dolaşıyor. döndü.
1: Yıllar yılı yani bu dedikodular gerçekten bitmiyor.
0: Bitmiyor. Yani ama biz ne diyoruz her zaman işte kap haberleri yani görüşmeyle ilgili bir kap haberi gelsin evet ondan sonra konuşalım.
1: Şöyle sorayım 3 yıl önce de aynısını.

0: Yani 3 yıl önce bir yaz ayıydı yatırım. Yine yayında aynı konularla fiyatlamaları konuşuyorduk.
1: Yani oradaki hikaye işte 39.60'ları görmüştü orada. Ondan sonra çok hızlı bir şekilde 20 liralara kadar geri düşmüş diye Kredi Bankası maalesef yatırımcılarını çok üzdü. Akbank tarafı hakeza yani günün tabii bugünün özellikle sektör Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi bunların günü. Hani bankaların günü baktığımız zaman bankacılık ve havacılığın ön planda kalacağı bir dönem. O nedenden dolayı da biz işte bugünkü fiyatlamaları Akbank tarafı fiyatlamaların %5'ler seviyesinde olması çok normal diye karşılamak lazım.
0: Şimdi bankalarda böyle %6, %7, %8 bir günde ya da bir haftada %15 yükselişi görüyorum. Sonra diyorum ki benim param para piyasası fondaydı ya da TL mevduattaydı. Oradan alabileceğim 5 aylık getiriyi bir günde, bir haftada vermiş bu bankalar. Ama ben nasıl yakalayacaktım? 32 liradan Yapı Kredi Bankası'nı o dipten yakalamak diye bir şey var mı?
1: Şöyle söyleyeyim, dönemsel herkes yani sevgili Sertacı selamlar olsun. Çok güzel bir söz vardır. Korkuda al, coşkuda sat.
0: Evet. Malı korkuda alacaksın, coşkuda satacaksın. Öyle söylüyordum.
1: Evet, evet. Yani orada yani eliniz gitmiyorsa almayacaksınız. Ama yine bir şey vardır. Borsanın bir genel geçer kuralı vardır. Satarken değil, alırken kazanırsınız. Onu da kaçırmamak lazım.
0: Yani işte elinizle gidiyor mesela, savaş var, petrol 100 dolarda, 32 liradan mesela. Hani bizim için söylemiyorum, yatırımcı için. Yani bazen hani orada da korkuyor mu acaba?
1: Biraz önce sizinle yayından önce bir sohbet etmiştik. Hatırlıyorsanız geçtiğimiz hafta artık yatırımcılar bile hani elinde 3 seneden beri Yapı Kredi taşıyan yatırımcı bile artık illallah etti. Yani hani gerçekten artık yeter dedi. İşte geçtiğimiz hafta o fiyatları gördüğü yerde. Alırımız vardı. Aldı mı? Hayır. Hatta çıkma şeydi. Yani çıkmayınız, artık çıkacağım modundaydı. Hani çıkacağım ben bu işten modundaydı. Ama baktığımız zaman bu hafta 40 liralık bir rakam var. 32'den 41 liraya görmüş bir rakam var. 9 liralık bir marjdan bahsediyoruz. Yaklaşık
0: %30. %30 evet. 37'den 40 liraya %30.
1: Yani 21 Mayıs'tan 15 Haziran tarihine kadar zaten siz hemen hemen 6 aylık senenin hemen hemen çok 10 aylık bir mevduat getirisini yakalıyorsunuz. Evet. Net bir de bu yani. Brüt de değil. Nette alıyorsunuz bu rakamları. Nereden aldığınız çok önemli. 39 liradan aldıysanız şu anda 40 lirada yani bir şey ifade etmiyor. Aynı mevduat kadar.
0: Yani evet. Belki çok eski geçen senelere gitsek yine aynı seviyede.
1: Tabii. Hatta daha altında.
0: Şimdi o zaman biraz sohbet edelim istiyorum. Borsada ilk 11 kadromuza baktık. Dediniz ki ofansif, daha böyle hareketli, işte betası yüksek, daha iyi bu barış döneminde bizi yukarı taşıyabilecek hisseler tarafında bir kadro kurdum. Barış fiyatlaması geldi. Bunlar da zaten bugün bu hareketliği görüyoruz. Yani işte enerjide böyle bir miktar daha belki geri çekilmelerin olduğu, işte petrokimyanın geri çekildiği ama genel anlamıyla bankaların, havacılığın coşkuda olduğu, GEO'ların iletişiminde yükselişlerle karşımıza çıktığı bir gün. Şimdi biraz böyle sormak istediğim ve yatırımcının da son günlerde çok fazla tartıştığı bazı konular var. Bu altın fiyatları ile ilgili. Altın geçen sene sanıyorum yaz aylarından sonra Eylül, Ekim, Kasım, Aralık'tan sonra öyle bir yükseliş sergiledi ki senelik ons altın %60-%65 yukarı gitti. Zaten gram bazında, TL bazında %100'ün üzerinde yani iki katına çıkan fiyatlamalar gördük. Şimdi dolayısıyla benim param vardı. Daha doğrusu tam tersi evim vardı. Altın çok yükseliyor dediler. Gittim evimi sattım, altın aldım. Altında %20 düştü. Ben şimdi ne yapacağım?
1: Şöyle bakmak gerekiyor. Öncelikli olarak o altın fiyatlamasının biz neden yapıldığını burada anlatmaya çalıştık yatırımcılara ama yatırımcılar ısrarla bunu anlamak istemiyorlar. Çünkü oradaki fiyat gürültü onları o kadar etkili, o kadar cazip hale getiriyor ki o hikayeyi, altın tarafındaki hikayeyi. Oraya bir şekilde katılmak istiyorlar. Biz bu hikayeleri hep duyduk. Sizin o mesela bu evimi sattım, altın aldım hikayesini ben 2018 senesinde evini satıp Ereğli hissesi alan bir yatırımcıyla
0: tek bir hisse mi almışlar?
1: Evet, tek bir hisse.
0: Ev satıp tek bir hisse aldı.
1: Evet, ereğiyle aldı. Ve 43 liradan aldı bölünmeden önceki. Yani şu an için baktığınız zaman 21 liraya denk geliyor. 2018'den bahsediyoruz. Üzerinden kaç sene geçti? Baktığım zaman işte buradaki hikayeyi evirdiğimiz zaman şu altındaki hikaye tamamen merkez bankalarının işte sene başındaki hikaye neydi? İşte savaş senaryosu zaten yoktu. Ne olacaktı? İşte Mayıs ayı itibariyle Amerikan Merkez Bankası Başkanı değişecekti. Çok güvercin bir Merkez Bankası Başkanı bekleniyordu. Zaten enflasyon Amerika'da düşecekti. Bütün dünyada düşmeye devam edecekti. Bununla beraber Trump'ın istediği gibi işte faizler ikili rakamlara evrilecekti. Yani negatif faize geçecektik. Bununla beraber diğer dünya merkez bankaları da Japon haricinde negatif faize geçmesi
0: gerekiyordu. Tabii savaş olmaması gerekiyordu bunların hepsinin olması.
1: Aynen öyle. Negatif faiz dönemi ne demek? Negatif faiz dönemi

0: sistemini yatırımcılar araştırsınlar. Hani her şeyi biz hazır veriyoruz burada ama biraz da araştırmalarını tavsiye ederim. Negatif faiz dönemlerinde en fazla öne çıkan enstrümanlarda kıymetli madenler oluyor. Biz bunu ne zaman gördük? En son işte 2009-2013 senesi arasında gördük. Yani dünya hem para basıyordu hem faizler çok düşüktü. Yani negatif faiz dönemindeydik. O dönemde de altının onsu işte 800 dolarlardan 2200 dolarlara kadar çıktı. Pardon 1900 dolarlara kadar çıkmıştı. Yani %100'den fazla bir rally yapmıştı o dönemde de. Ki hani daha öncesine baktığım zaman 300 dolarlardan 250-300 dolarlardan gelen bir altın fiyatlaması vardı. Bundan sonrası ne olacak? Ben devamlı yayınlarda bunu anlatıyorum. Zaten 4000 doların altına düşmez. Düşse de kalıcı olmaz. Bu senenin hikayesi bu. 5000 doların üzerine çıkmaz. Çıksa da kalıcı olmaz.
1: Hani 4000'in altına inmez, 5000'in de üzerine çıkmaz.
0: Çıkmaz. Yani o şundan dolayı Amerika'nın agresif ya da dünyanın geçtiğimiz hafta ne oldu? Avrupa Merkez Bankası bir faiz artırdı. O faiz artırımıyla beraber zaten altın onsu 4000 dolarlara kadar geldi. 4060 dolarları gördük geçtiğimiz
1: hafta. Hatta 4023 dolar gümüş i̇şte, gördüğü en düşük seviye.
0: Yani 62 dolarlarda gümüşü gördük. Ama bunlar hep destek noktaları bakın. Konuştuğumuz noktalar hep bu zaten hani bu seneki range'in aralığın içerisindeki noktalar. Alt noktalara doğru ilerledik. Neden ilerledik? Acaba dendi Avrupa Merkez Bankası ile beraber diğer merkez bankaları da aynı hikayeyi gidecekler mi?
1: Yarın Japonya mesela.
0: Yani arttırmayacaklar. Çünkü neden? Petrol 82 dolara düştü. 80 doların altında bir petrol fiyatlaması görürsek bugün Japonya'da geçen ayki toplantısını atfen işte ben tüketici davranışlarındaki hikayeyi ön plana da koyup muhtemelen tekrardan arttırmayacaktır. İstemiyor çünkü merkez bankaları bu şekilde. Ki Fed'in üzerinde baskının kalkmasıyla beraber biz zaten Fed üzerindeki baskının kalkmasıyla beraber daha hızlı piyasalarda bir toparlanma göreceğiz. Ama dediğim gibi burada altın onsu muhtemelen nereye doğru gidecek? 4600-4700 dolarlara doğru bir altın onsu göreceğiz önümüzdeki dönem içerisinde. İşte hızlı bir şekilde belki Temmuz ayının ortasında belki 65 dolarlarda petrolü görebiliriz. Eğer ekstra bir hareket olmazsa yani bu savaş yani barış anlaşmasını yapmıyoruz. Yine birbirlerine bombalarlarsa mesela başka bir şey yaparlarsa onları görebiliriz. Ama hikayeye baktığımız zaman olumlu tarafta işte yine o faiz hatlarının bu sene içerisinde çok yükseleceğini düşünmemekle beraber düşünmeyen bir piyasa olduğu için 5000 dolarların üzerine gidecek bir altın hikayesini görmeyiz. Ama bu hikaye önümüzdeki seneye değişir mi? Değişme ihtimali de çok yüksek. Neden? Çünkü faizler, enflasyon düşecek önümüzdeki sene içerisinde. Amerika'da Trump olacaksa hızlı bir şekilde yine faizler düşecektir diye beklemek de şaşırtmaz.
1: Şimdi altın, gram altın fiyatları diyelim. Bu yıl gram altının kazancı sadece %8. 6400 lira. Geçen sene iki katına çıkmış. 3000 liradan 6000 liraya gelen bir altın fiyatlaması. 10 yıl yıllık rakamlar bunlar ve en fazla yine gram altınlarda tabii kurun da etkisini muhakkak konuşuyoruz ama böyle en fazla arttığı dönemler işte 2023'te de hızlı artmış. Dolar TL hareketi elbette önemli. 2021'de %72 artmıştı. Şimdi yatırımcı bazen şunu da düşünebiliyor Gürkan Bey. Altın alan hiçbir zaman kaybetmez. Var mı böyle bir şey var mı? Yatırımcıyı biraz bilgilendirelim. Gram altın üzerinden konuşayım. Hedefiniz ne? Orayı da sorayım. Bir de altın S1 hatırlarsınız 110 lirayken biz sizle bir bilgilendirme geçmiştik yatırımcıya. Çünkü orada asla düşmeyeceğiyle ilgili bazı görüşler de vardı. Ve gram altına göre %80 daha yukarıda bir fiyatlama görünce altın S1'de siz demiştiniz ki bu seviyelerden ciddi düşecek ve çok işte mağdur olacak ve gerçekten ciddi düşüşler gördük değil mi? 70 liralara, 60 liralara doğru geri çekilmeler gördük. Gram altın ve altın S1 diyeyim.
0: Şöyle, burada hiç unutmuyorum, Aralık ayının son haftasında şöyle bir cümle konuştum yayınlardan bir tanesinde. Altın yükselir mi? Evet yükselir ama bu sene kadar yükselmez. Dedim, Ocak ayı içerisinde %60'lık bir yükseliş gördük.
1: Her gün %10 evet, gidiyordu bu arada.
0: Evet gördük. Ama oradaki hikaye biraz önce bahsettiğim gibi Mayıs ayı itibariyle yani daha doğrusu Haziran ayı bu ay itibariyle biz dünyanın negatif faizi fiyatlıyorduk. Hem altın hem gümüş tarafında çok büyük bir coşku vardı piyasalarda. Onun olmamasıyla beraber tekrardan sene başı fiyatlarına döndük. Yani sene başındaki fiyatların hatta geçen hafta altına döndük. Bu sene yükselecek mi? Evet yükselecek. Yine yükselecek. Yani biz biraz önce bahsettiğimiz gibi ben altının muhtemelen 4600-5000 aralığında bir yerde bir yerlerde kapanmasını beklerim sene sonuna doğru. 5000'e yakın bir yerde kapanmasını beklerim. 5000 dolara yakın bir yerde kapanmasını beklerim. Biz de gram altının burada 7500-8000 aralığında bir yerde olmasını bekleriz.
1: 7500-8000
0: aralığında bir yerlerde olması çok muhtemel. Yani çünkü dolar kurundaki yükselişlerle beraber hani bizim oradaki yiyeceğimiz belki işte bir %10 oradan gelecektir muhtemelen. O zaten 7000 liraya teşecektir.
1: O zaman 51 gibi rakam.

0: Tabii tabii orada diğer Ons'tan gelecektir hikaye. Baktığımız zaman yaklaşık olarak işte matematik kısa matematik hesabıyla 5000 dolarlara yakın bir şey olursa biz de 7500-8000 arasında bir gram altın göreceğiz. Ha bu yatırımcıyı mutlu edecek mi etmeyecek? Çünkü çoğu yatırımcı zaten 7000 liranın üzerinde girdi gram altına. Ya da işte evini satıp oralardan girdi. Mutlu edecek mi etmeyecek ama bu kötü bir şey değil. Önümüzdeki sene itibariyle çünkü altın tarafından ziyade ben yatırımcıların artık gümüş hikayesine daha ön planda tutmalarını...
1: Hala gümüş hikaye görüyor musunuz?
0: Çok büyük hikaye var orada. Siz hikaye gümüşte zaten altında bir hikaye yok ki. Altında bir numara yok zaten yani. Oradaki gümüşteki volatilitenin olması şu anda orada şu şeye baksınlar lütfen yatırımcılar. Bitcoin'in 2012 senesindeki volatilitesine baksınlar. Günlük volatilitesine baksınlar. İşte kimse bilmiyorken oluşan rakamlara baksınlar. Bir de gümüşün şu andaki volatilitesine baksınlar. Oradaki hikaye dünya parası olacaktı Bitcoin ama olmayacağını zaten biliyorduk. Buradaki hikayede dünya teknolojisinin ana ham maddelerinden bir tanesi olacak gümüş. Bu kesin bilgi ama yani herkes biliyor artık bunu. Hı. O nedenle işte o altın gümüş rasyosunda tek haneli rakamlar hedefim var biliyorsunuz benim önümüzdeki 4-5 sene içerisinde. Muhtemelen biz gümüşteki potansiyelin önümüzdeki dönemde altına göre çok daha yüksek olmasını bekleyebiliriz.
1: Evet, şimdi bir yandan JP Morgan 6000 dolar gibi bir tahminde bulunmuştu ama geçen hafta City'di sanıyorum. Onlar savaş devam ederse 3500 demişlerdi.
0: Teknik seviyeler bunlar. Yani JP Morgan yani senelerce gümüş piyasasında domine etmiş, manipüle etmiş ve ağır zararlar etmiş bir şirket.
1: Bu arada hangisiydi
0: yani
1: ceza alan?
0: JP Morgan.
1: JP Morgan değil mi? Evet.
0: JP Morgan ve HSBC.
1: Evet, önceki dönemde kurumların ceza aldığı oldu piyasaları manipüle etmesiyle ilgili. Böyle cezalar da geldi zaman zaman. O zaman şunu da yine size sorayım. Bu özellikle sosyal mecralarda paylaşılan hisselerle ilgili birkaç kelime de sizden alayım. Hani %300, %500 maalesef hepimizin adına açılan hesaplarda olabiliyor piyasadaki sektör uzmanlarının.
0: Ya orada maalesef onlara yatırımcıların çok dikkat etmesi lazım.
1: Mağduriyetler oluşabiliyor.
0: Yani çok çok yakından dikkat etmeleri gerekir. Yani oltalama dediğimiz hikayedir bu. Bankacılıkta bu tip hesaplar, sosyal medya üzerinden açılan hesapları itibar edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ya da en azından işte özellikle sektörde isim sahibi ön planda olan kişilerin hesaplarının official hesaplarının mutlaka teyit edilmesi gerektiğini düşünüyorum yatırımcıların. Çok çok çok böyle maalesef üzücü hikayeler geliyor kulağımıza.
1: Evet.
0: Yatırımcıların bunlara çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani sizin adınıza çok açılan hesap var. Bana istekler geliyor falan böyle.
1: Evet, işte, maalesef.
0: Ya onlara dikkat
1: geliyor,
0: etmekte bir fayda var.
1: Geliyor değil mi? Size de geliyor.
0: Geliyor geliyor.
1: Maalesef. Dikkatli olmak gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum bilgilendirme için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim biz ayrılan sürenin sonuna gelmişiz. Veda ediyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin.
2: 2, 3,

0: geçen geçene.
1: Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
3: Bakalım şöyle rahat bir nefes almak isteyenler için ne var sırada?
4: Haluk Bey.
5: Ama sıra bende. Artık tablet alacaktık.
4: Tablet var.
5: Baba kursu da unutma.
4: Bu da var.
5: Ay biz de baş başa bir yere kaçsak.

0: formula D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
2: Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu. Ak Portföy, yapay zeka teknolojileri şirketleri değişken fonu.

0: İşimiz güneş. Her gün onun enerjisini geleceğe dönüştürürüz. Yarın güneş ay yıldızlı bir zafer için daha da parlak doğacak. Smart Güneş Teknolojileri milli takımımıza başarılar diler.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde peşinatlı sistem avantaj sağlar mı?
3: Peşinat ödeyen katılımcılar genellikle daha erken teslim alma şansına sahip olur.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi, daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 19 derece. Kocaeli, Sakarya, Bursa 31, Balıkesir 33 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 11 derece. Konya 26, Kayseri 25, Nevşehir ve Sivas 24 derece. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 19 derece. Denizli ve Muğla 32, Manisa 33, Aydın 35 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 22 derece. Mersin 29, Adana 30, Kahramanmaraş 32, Hatay 27 derece. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 18 derece. Bolu 27, Karabük 29, Rize 24, Samsun 26 derece. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 7 derece. Malatya ve Erzincan 28, Van 22, Ardahan 19 derece.

0: Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 17 derece. Mardin 29, Şanlıurfa 34, Siirt 31, Diyarbakır 33 derece. Duratal Seramik hava durumunu sundu.
1: Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu.

Efendim piyasa saatinden herkese merhaba. Melis Kobal ben ve bu sabaha haftanın ilk işlem gününe dün akşam saatlerinde gece daha doğrusu gelen bir haberle başladık. Tabii piyasalar tarafında da tepkilerin olumlu olduğunu görüyoruz. Neydi bu haber? Aylardır beklediğimiz, artık 107. gününe geldiğimiz Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki çatışmada uzlaşma haberi. Küresel piyasalarda da pozitif bir açılış oldu. Bugün özellikle Asya piyasalarındaki yükseliş dikkat çekiciydi. Petrol geri çekildi, altın yükseldi ve de şu anda resmi imzaların 19 Haziran'da İsviçre'de atılmasını bekliyoruz. Tabii burada önemli olan konulardan biri de Hürmüz Boğazı'nın durumu ve de Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasını da Cuma günü kaldırması bekleniyor. Şimdi bu tabii kalıcı bir anlaşma değil, onun hemen altını çizelim. Fakat bir geçici bir anlaşma, daha doğrusu taraflar arasında bir uzlaşma. Dün önce arabulucu Pakistan, ardından İranlı yetkililer ve son olarak da Amerikan Başkanı Donald Trump son durumu ilan etmişti. Şimdi tabii burada kritik konular saldırıların durması ve Hürmüz Boğazı'nın açılması gibi. İşte bu iki konuda da çözüm sağlayacak bu durum. Şimdi bakalım bu gelişmenin ardından hemen küresel haritamıza gidelim ve görünümü size hızla aktarmış olalım. İçeride BIST 100'de şu an prim 2.63, 14.305'teyiz. Avrupa'da pozitif seyir, Londra 0.62, Frankfurt 1.79, Paris 1.38 ve Madrid 1.30 şu anda. Asya'da da dediğimiz gibi bugün pozitif seyir vardı. Güney Kore'de 5.20, Japonya'da Nikkei'de %5, Hong Kong 0.54, Hindistan 1.22 ve Çin'de 1.61'lik yukarı yönlü hareketi gördük. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde zaten Cuma günü de Trump'ın hafta sonu bir anlaşma imzalanabileceğine dair açıklamalarının ardından pozitif kapatmıştı borsalar. Tabii SpaceX'in de Nasdaq'ta işlem görmeye başlamasının da yukarı yönlü harekette etkisi vardı. Şu anda vadeli tarafta S&P 1.22, Nasdaq %2, Dow Jones'ta da 0.98'lik yukarı yönlü bir hareket oldu. Olduğunu takip ediyoruz. Şimdi Amerikan tahvillerine de bir dönelim. Bakalım oradaki görünüm nasıl? Çünkü geçtiğimiz hafta 4.5'un üzerindeydik 10 yıllıklarda ağırlıklı olarak. Şu anda bugün 4.43'teyiz 10 yıllıkta, 5 yıllık 4.15 ve 2 yıllıkta da 4.03 seviyesini takip ediyoruz. Ve petrol tarafı tabii geri çekilme burada, şu anda Brent'te 4.61'de, 83.30 şu anda seviye. Petrolde, ham petrolde 5.36'dayız, 80.33 ve doğalgazda da 3.05 seviyesini görüyoruz. 2.18'lik bir geri çekilme var. Ve ons altında 2.47'lik yükseliş, 4.323'teyiz, 4.334'e geldik bugün en yüksek. 4.218 en düşüğümüz, geçtiğimiz hafta 4.022'lere kadar bir geri çekilme olmuştu. Fakat bugün itibariyle dediğimiz gibi 4.323 şu anda fiyatlamanın geçtiği nokta. Bir gümüşe de bakalım, orada da 3.19'luk yükseliş, 70 doların yeniden üzerindeyiz, 70.46 günün en yükseği oldu bugün. Ve içeride 2.66 şu an prim. Dolar TL 46.27, Euro TL 53.76, Euro Dolar 1.16.08, Dolar Endeksinde geri çekilme var 0.22'lik, 99.26, Sepet Kur 50.02'de. Bankacılık endeksinde şu an prim 5.24, sanayi 2.05, turizm 2.40, spor 1.74, gayrimenkul 2.69, teknoloji 0.78 yukarıda. Sigortacılık 1.74, kimya 1.18, inşaat 1.54, gıda 2.45, madencilik 5.28 ve bilişim 0.78 yukarıda. Gelelim en çok artanlara. Yenilaç 9.97, CV.

0: TK Maden %9, Enerya 7.82, Türk Hava Yolları 6.5, Akbank 5.99. Yukarıda azalanlara da bir gidelim. Reader Teknoloji 1.40, Rail Yatırım Holding 0.61, Girişim Elektrik 0.64, Tüpraş 0.21 ve Destek Finans'ta da 0.10'luk bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Şimdi buradan Avrupa'daki son durumu almak için Ömer Aydın'a gideceğiz. Çünkü dün Avrupalı ülkelerin, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'nın İran yaptırımlarını kaldırmaya hazır olduklarına dair bir mütabakatta anlaştıkları haberi geldi. Son durumu da Ömer senden dinleyelim.
1: Neyse, teşekkür ediyorum. Evet, son 24 saat içinde neyse baş döndürücü gelişmeler yaşandı ve bu gelişmeler devam ediyor. Özellikle hemen hatırlatalım. Şu saatlerde Fransa'da G7 zirvesi başlıyor ve hem G7 zirvesi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Fransa'da olacak. Evian kentinde Cenevre, hemen yakınında Cenevre sınırındaki bir kent burası ve tabii İran ve ABD arasındaki anlaşmada Cenevre'de imzalanacak çok önemli gelişmeler söz konusu. Anlaşmanın, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki anlaşmanın duyurulmasından hemen sonra, senin de biraz önce söylediğin gibi, dört ülke tarafından ortak bir bildiri yayımlandı. İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere, yani Avrupa Birliği diyebiliriz bu anlaşmaya imza koyan ülkeler olarak ve anlaşmadan duyulan memnuniyeti dile getirdiler. Bu anlaşmada tabii bu ülkelerin liderleri de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başta olmak üzere yaptıkları ayrı açıklamalarda anlaşmadan duydukları memnuniyeti dile getirdiler ve her türlü katkıya hazır olduklarını söylediler. Bu noktada altı çizmek gerekiyor. Fransa ve İngiltere'nin başlattığı bir inisiyatif, bir girişim söz konusuydu. Deniz Boğazı'nın açılması veya bir anlaşmaya varılmasından sonra, bir ateşkes veya kesin kalıcı bir anlaşmaya, çatışmaların durdurulması sonrasında bir inisiyatif oluşturulmuştu ve boğazın açılması, mayınların temizlenmesi veya buradaki gemi trafiğinin yeniden başlatılması noktasında her türlü adımı atmaya hazır olduklarını ifade etmişti. Fransa ve İngiltere öncülüğündeki bu girişim bunu hatırlattı. Hem Starmer hem de Macron dünkü anlaşma kararı sonrasında yaptıkları açıklamada. Tabii burada en önemli nokta, en önemli gelişmelerden biri de senin de hatırlattığın gibi bu ülkelerin, dört ülkenin İran'a yönelik yaptırımları askıya alma ve yaptırımları iptal etme yönündeki açıklamaları, eğer anlaşma devreye girerse, bölgedeki savaş sona ererse ve İran'ın nükleer programını tamamen iptal ettiğini açıklaması durumunda bu ülkelerin, yani İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin İran'a yönelik yaptırımları sona erdirme, askıya alma niyetleri şeklinde ifade edebileceğimiz bir açıklama söz konusu. Tabii en başta dediğim gibi baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor. Hem zirve noktasında hem de İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ateşkes anlaşması veya savaşı sona erdirecek bir anlaşma noktasında çok önemli gelişmelerin yaşandığını notlarımıza eklemiş olalım ve sözü yeniden merkeze bırakalım.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Ömer Aydın. Kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere diyelim. Ve şimdi de buradan dönüyoruz. Konuğumuz Aydın Eroğlu bizimle birlikte olacak. Stratejist, piyasalardaki son durumu kendisiyle değerlendiriyor olacağız. Aydın Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi haftalar Melis Hanım.
0: Şimdi tabii haftaya malum başladığımız haber bir hayli önemli. 107 gün sonra bir anlaşma, bir uzlaşma taraflar arasında. Bunun da tabii etkileri borsada görüyoruz. Altın tarafında yükseliş, petrol tarafında gerileme ve de yeni gelişme tabii bu da CDS noktasında Türkiye'nin 5 yıllık risk priminin de CDS'lerin de yani 225 bas puana inerek 26 Şubat'tan itibaren en düşük seviyelere gerilemiş olması. Ne dersiniz? Önce genel bir değerlendirme alalım. Durumun piyasalara genel yansımasına ilişkin.

0: Şimdi tabii tüm dünya zaten bu tarz bir haberi bekliyor uzun zamandır Melis Hanım. Hem enerji fiyatlarının artması, hem enflasyon, hem faizler, bütün her şeyi etkilediği için Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması ve savaş, Amerika ve İran'dan bir barış konusunda gelecek bir açıklama bekleniyordu. Biz aslında Perşembe günü bunun borsalarda bir sinyalini aldık. Özellikle bizde bankalarda ve dünya borsalarında yaşanan yükselişlerle. Sonrasında da Trump'ın her an hafta sonu dahil her an bir anlaşma gelebilir, çok yakınız demesi pozitif bir beklenti yaratmıştı. Şimdi sabah mutabakat metni imzalanacak Cuma günü diye bir haberle uyandık. Ama aslında dün gece piyasalarda çok tersi gelişmeler vardı. İsrail'in Lübnan'daki hedefleri vurmaya devam etmesi, İran'dan da misilleme yapılacak açıklamaları, gece misilleme yapılacak açıklamaları beni tedirgin etmişti açıkçası. Şimdi biz sabah böyle bir haberle uyandık ama Cuma günü anlaşmanın imzalanmasına kadar, mutabakat zaptının imzalanmasına kadar ve detaylarının görülmesine kadar ben hala tedirginim Melis Hanım. Çünkü İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, biz Amerika'nın müstemlekesi değiliz, işte Lübnan'dan çekilmeyeceğiz. Trump da Lübnan'dan ve Suriye'den çekilin demişti İsrail'e. Lübnan'dan çekilmeyeceğiz açıklamasında bulundu. Bakınca Pakistan ve İran tarafı anlaşmanın Lübnan'ın da ulusal güvenliğini bağladığını söylüyor. Ama İsrail bunun tersini konuşuyor. O nedenle bu açıklamayı duyduk ama Cuma günü imzayı görmemiz lazım ve içeriğini görmemiz çok daha doğru olur gibi geliyor bana. Yoksa her an İsrail bunu sabote etmeye kalkabilir. Bu nedenle de sabah gepli açıldık. Tekniklere bakınca ben endeksin 14.200 ve 14.127'ye doğru bir geri çekilme riskini yüksek görüyorum maalesef İsrail tarafından gelen açıklamalar ve piyasadaki gepler nedeniyle.
1: Evet, peki. Şimdi tabii dediğiniz gibi imza burada kritik. Bakalım 19 Haziran'da ne görüyor olacağız Cuma günü İsviçre'de. Şimdi BIST 100 endeksinin performansıyla da devam edelim. Çünkü bugün de gördüğümüz kadarıyla yine %5'i aşan bir prim. Özellikle bankacılık sektöründeki yükseliş dikkat çekici. Tabii ulaştırmada da yükseliş var bu gelişmelerin ardından. Ne dersiniz şu andaki seviyeler için, ne söylersiniz? Yani kritik olan destek dirençler nereler olacak şimdi?
0: Yani bugün haftaya biz gap'le başladık. 14.125'te bir gap bıraktık. O nedenle endekste eğer anlaşma Cuma günü imzalanırsa ya da İsrail'de Cuma'ya kadar herhangi bir şekilde tamam kabul ettim, çekileceğim Lübnan'dan işte gibi derse bu endeksin 14.538 ve 14.762 dirençlerine doğru, hatta bir kademe üstünde de 14.867'ye doğru tepki vermesine, yükselişini sürdürmesine neden olur. Ama bu yönde bir açıklama gelmediği takdirde, ki ben bu riski biraz yüksek görüyorum, açılış gapli oldu fakat biraz realizelerin gelmesini bekliyorum ben. 14.219, 14.125 gapinin kapanması biraz güçlü ihtimal gibi geliyor. Sonrasında ise İsrail ve İran'ın karşılıklı işte gerilimlerinin ne dozda artıp işte azalacağına bakacağız. Eğer İsrail yeni bir saldırı yaparsa, anlaşmayı biz görmeden, Cuma günü imzaları atmadan ortamın yeniden gerildiğini, 14.000'in altına düştüğünü görebiliriz. Şu an bu risk var mı? Açıkçası bana göre var. Diyelim ki anlaşma imzalandı ve savaşı bitirdik. Türkiye endeksi için, BIST için bütün riskler bitti mi diye bakarsak, ben bütün riskleri bitti olarak görmüyorum. Çünkü BIST için bizim tedirginliğimiz, belirsizliğimiz sadece İran savaşı değil. Kendi içimizde bir ekonomik sıkıntımız var, risklerimiz var, faiz artışları ya da enflasyonun artışa devam etmesi var, iç siyasette ciddi gerginlikler var ve göz ardı edilmemesi gereken, bizi aslında çok daha fazla etkileyebilecek farklı bir gerginliğimiz var. O da son dönem Yunanistan'la aramızda yaşanan gerginlikler. Bu gerginliği kaşıyan bir İsrail var, Yunanistan'la bir takım anlaşmalar yapıyor. Fransa, Güney Kıbrıs'ta asker konuşlandırma konusunda anlaşmalar yaptı, ki bu uluslararası anlaşmalara aykırı hareketler. Yani biz kendi içimizde İran savaşı bitse de farklı Yunanistan'la bir gerginlik yaşayabiliriz. NATO zirvesine kadar, yani NATO zirvesi Temmuz'da yapılacak Ankara'da, bu zirvede bu

0: gerginliklerin şiddeti düşebilir. Ama NATO zirvesine kadar bu gerilim süreceği için İran savaşı anlaşmayla, uzlaşmayla bitti şimdilik dense de, ateşkes sağlandı dense de, BİST'in ben sınırlı yükseliş tepkisi vereceğini, bu sınırın da en fazla 14.867'lerde kalacağını düşünüyorum. Ama öncesinde İsrail'in tavırları nedeniyle gap'in kapanma riskini yüksek görüyorum Melisa Hanım.
1: Evet, peki bu arada şimdi 107 gün geçti dedik, hani bu 107 günde genel olarak hani değerlen piyasalarda, petrol, altın, borsalarda biz neler görmüş olduk bu 107 gün içinde?
0: Yani şimdi öncelikle biz Amerika borsalarında tavanlar gördük, bu savaşla alakasız olan yeni rekorlar gördük yapay zekanın destekleriyle. Ama altında, altının zirve yaptığı tarihten itibaren devamlı düşüş yaşıyoruz ki altın realizasyonlarını İran Savaşı'nın öncesinde yapmaya başladı. 5598'i görmüştü 29 Ocak'ta. Sonra altında realizeler geldi. Acaba savaş altını yukarıya doğru, değerli madenleri yukarı doğru çeker mi diye beklenirken bunun böyle olmadığı, düşüşlerin arttığı görüldü. Şimdi o nedenle altını İran Savaşı'yla birlikte değerlendirmemek lazım. Altın önceden değerlendiği için bence savaş bitse de altındaki yükselişler sınırlı kalacak diye düşüncem benim halen sürüyor. O nedenle 4595-4600 4750 civarlarında ya da 70 civarlarındaki dirençler altının yakın vadede savaş bitse dahi sınırlı kalacağı yükseliş tepki yerleri olur. Onun dışında özellikle petrolde ciddi fiyat hareketleri gördük. Biz savaş öncesinde Brent petrolde $70'ların altında seyrederken savaşla birlikte bir anda 120-113 doları, $113-114 gören Brent petrolü seviyeler gördük Melisa Hanım. Şimdi petrol bizim için ve dünya için çok önemli. Şimdi eğer bu savaş biterse ben petrolün 75-70 dolar seviyelerine doğru hızlı geri çekilmesini, hatta anlaşma maddesinin İran'ı daha sakinleştirecek içerikler çermesi halinde belki $70'ların bile altına inmesini bekliyorum. Ama ilk etapta 75'te $70'lara doğru geri çekilme bekliyorum. Şimdi tabloya bakınca biz savaş yeniden şiddetlenmeye kalkarsa belki petrolde kısmi bir yükseliş olur ama arada yaşanan her türlü şiddetlenmeye rağmen $113'lara bir daha çıkmadık. O nedenle ben artık bir uzlaşı olacak, petrolde zirveler görüldü diye düşünüyorum. Bundan sonrası için petrolde anlaşmanın imzalar altına bağlanmasıyla birlikte yeni realizasyonlar, düşüş yönünde gelişmeler göreceğiz beklentisindeyim. Bu tablo yüksek petrol nedeniyle tahvil fiyatlarını yukarıya çekmişti. Enflasyonları merkez bankalarının da işte etkileriyle yukarıya çekmişti. Faiz artışlarının ECB'de yeniden olmasına neden oldu. FED'de de faiz indirim sürecinin maalesef enerji fiyatlarının artışı, talebin canlı olması, enflasyonun yükselmesi, faiz indirimi değil de pas geçmeyi ve devamında acaba FED'de faiz arttırım endişelerinin ortaya çıkmasına neden oldu. Bu durum aynı şekilde Türkiye Merkez Bankası için de geçerliydi. Savaş bizim faizlerimizi, enflasyonu yukarıya tetikledi. Brent petrolü yukarı tetikledi. Amerika borsaları dışında da diğer borsalarda realizasyonların yaşanmasına neden oldu. Değerli madenlerde düşüşler gördük. Savaş biterse ben özellikle değerli madenler konusunda pozitif olarak bakır ve gümüşte daha bir pozitif bir devre görebiliriz. Ama bundan sonra yeniden altına girmeli mi, altın almalı mı diye düşünen yatırımcı için ben altını önümüzdeki dönemde de artık değerlendirme açısından çok pozitif görmüyorum. İlle de bir değerli maden alınacaksa bana göre bakır ama altın ve gümüşten de biri seçilecekse altın yerine gümüşün tercih edilmesini doğru görüyorum.
1: Evet. Peki bu arada şimdi tabii bu Hürmüz konusu evet akış normale dönecek şeklinde açıklamaları görüyoruz ama 600 tane geminin şu anda Hürmüz Boğazı'nda beklediğine yönelik kiplerin verisi var. Son veri bu. Hürmüz Boğazı'ndan birkaç gün içinde yeniden açılmasını sağlayabilecek anlaşmanın gemi sahipleri ve emtia tüccarları tarafından da temkinli karşılandığına dönük ve de analistlerin de normale dönüşün aylar sürebileceği yönünde uyarıları var ki zaten bu uyarılar da bu süreç boyunca Uluslararası Enerji Ajansı'dan da gelmişti. Bu sürecin normalleşmesi 2 yıla bulabilir şeklinde uyarılar vardı. Özellikle İran'ın Körfez tarafında vurduğu enerji tesisleri nedeniyle de. Ne dersiniz? Şimdi bu senaryolarla birlikte biz nasıl petrol fiyatlarında seyir beklemeliyiz yıl sonu için?
0: Şimdi Melis Hanım, öncelikle unutmayalım ki Hürmüz petrol sevkiyatının ya da dolaşımının %20'siyle alakalı bir bölge. Yani geri kalan alanda %80 bir sonuçta sevkiyat var. Bir akış devam ediyor. Bir de ayrıca göz ardı etmememiz gereken bir konu da var. Hürmüz'e gitmeyen tankerler, belki Hürmüz'den içeride kalan tankerler çıkamıyor ama Hürmüz'e gitmeyen tankerler Amerika'nın petrol limanlarına gidiyor. Yani bunu Trump da dile getirdi ki geçen hafta bir açıklama yapıldı. Son savaş Hürmüz'ün kapalı kalması dolayısıyla Amerika Rusya ve Suudi Arabistan'ı da geçerek günlük en çok petrol ihracı yapan ülke konumuna geldi. 10 milyon varil, 10.6 milyon varil galiba. Rusya 7 milyon varil, Suudi Arabistan'da 6.8 milyon varil civarında. Şimdi yani Amerika aslında Hürmüz'den gelen açığı bir kısmını telafi ediyor. Telafi ettiği için zaten biz boğaz kapalı kalmasına rağmen, çatışmalar sürmesine rağmen 113 doların üstüne çıkamadık petrolde. O nedenle ben savaş bittiği takdirde içeride kalan tankerlerin dışarıya çıkması petrol fiyatını aşağı doğru ivmelendirecektir. Pozitif anlamda petrol fiyatlarının düşmesine katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Fakat oradaki rafineriler ve enerji tesisleri ciddi hasar gördüğü için tabii her şeyin eskiye dönmesini bir anda beklememiz o kadar da kolay değil ve doğru da olmaz. Sonuçta bir yeniden yapılanma ve onarım dönemi devreye girmeye başlayacak olduğu için bu bir pozitif döngünün başlamasına imkan verecek. Savaşla birlikte zaten farklı bir şey olacak diye ben söylüyorum. O da nedir? Biz pandemi döneminde mal tedarikinin dünya fiyatlarını nasıl etkilediğini gördük. Hem gıdada hem her türlü araç gerecin işte üretiminde. Bu Hürmüz'ün kapalı kalmasında da Hürmüz Boğazı'na bağımlı kalmanın İran'la olabilecek ilerideki savaşlarda da aynı zamanda da Körfez ülkelerinde savaşlara dahil olmasıyla, tesislerin bulunmasıyla ilgili dünya petrol fiyatlarını olumsuz etkilebilme riskini gördüğümüz için dünya farklı enerji geçiş hatları arayacaktır kesinlikle. O nedenle bu Türkiye'nin lehine gelişmelerin önümüzdeki günlerde olmasına neden olacak diye düşünüyorum. Boru hatları yine ön plana çıkacak. Türkiye ön plana çıkacak. Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle Türkiye üzerinde ve boru hatları üzerinde anlaşmalarının geldiğini göreceğiz. Dünya belki Orta Doğu'da finans bölgesi anlamında ciddi yapılanmalar yapmıştı. 47 yıl ambargo altında kalan bir İran'ın bile o bölgeyi ne şekilde vurduğu görüldüğü için Türkiye finans merkezi olma konusunda bir takım girişimlere bundan sonrasında sahne olabilir. Bu bizim lehimize olacak. Yani yeter ki az evvel de bahsettiğim kendi içimizde Yunanistan'la bir çatışmaya çekilmeyelim. Eğer böyle bir çatışmaya çekilmezsek İran savaşı barışla sonuçlandığı takdirde Türkiye'de biz pozitif gelişmeleri çok daha fazla göreceğiz. En basiti bölgedeki yapılanma, yeniden inşaatların işte başlaması, enerji altyapısının işte kurulması, Türkiye'nin inşaat ve inşaat türevleri, enerji altyapısına hizmet veren şirketlerinin gelişimi açısından ciddi katkı sağlayacak diye düşünüyorum ben insanım.
1: Evet. Bu arada Türkiye'ye siz girmişken gündem maddelerine, şimdi bugün de açıklanan bir sanayi üretimi verisi var ve de Nisan'da güçlü bir artış olduğunu gördük. Sanayi üretiminin yıllık bazda Ağustos 2025'ten beri en yüksek seviyeye çıktığını gördük bu veriyle birlikte. Aylık 3.7'lik bir artış var. Nasıl değerlendirdiniz bu veriyi? Özellikle Nisan'da yani, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %2.8 azalmış. Fakat imalat sanayi sektör endeksi %6.8'lik bir artış göstermiş.
0: Şimdi bizim Körfez'le alakalı tedarikteki aksama Türkiye'ye olan talebi arttırıyor birçok alanda. Aynı zamanda enflasyon, enerji fiyatları nedeniyle biraz hareketli olunca faizleri yukarı çekemediğimiz için kurum kısmen hareketlenmesine göz yumuldu. Yani çok hızlı değil ama kısmen toparlanmasına göz yumuldu. Bu bizim ihracattaki sıkıntılarımızın bir kısmının işte sanayici tarafından giderilmesine imkan sağladı. Tabii

0: yeterli mi? Yeterli değil ama ben savaşın bitmesiyle sanayide bölgemizde işte Suriye'de yeniden yapılanmanın başlamasıyla büyümenin beklentilerin üzerinde olacağını bekliyorum Melis Hanım. Geçen dönem -0.8 iken 3.7 galiba herhalde aylıkta Nisan'da artış sağladık. Savaş bittiği takdirde biz Yunanistan'la bir çatışma ortamına çekilmezsek Türkiye için yeniden ben büyüme oranlarının yukarıya doğru revize edilmesini bekliyorum ki aşağı yönlü revizeler yapmışlardı. Türkiye çok çabuk etrafına tedarik yapmaya başlayabilen, bu büyümeyi kendisinde gösterebilen bir ülke. O nedenle ben bize pozitif etkisi olur diye düşünüyorum. Ama tabii yeni bir savaşa girmemiz, işte İsrail ile İran'ın çatışmaları büyütmesi, barış beklenirken savaşın yeniden şiddetlenmesi bizim bu Nisan ayındaki büyümemizin, sanayi büyümemizin geçici olmasına neden olur. Sonra rakamlar yeniden bozulur. Umarım bu yönde bir açıklanan barış konusundaki açıklamalar tersine dönecek gelişmeleri yaşamayız. Yaşamadığımız takdirde yılın son kısımlarında ben Türkiye'nin büyümesinin daha pozitif bir şekilde imeleneceğini düşünüyorum Melis Hanım.
1: Tabii bu hafta Fed'de de yeni bir dönem başladığına tanıklık edeceğiz. Borç dönemi başlıyor ve bu anlaşmaya varılmasının ardından yeni bir döneme başlamış olacak. Ne dersiniz? Tabii orada şu anda bir faizlere ilişkin bir değişiklik beklenmiyor ama bu yıl içinde ne görebiliriz?
0: Şimdi savaş biterse başka, devam ederse başka. Savaş devam ederse faiz indirimi göremeyiz. Belki olursa bir faiz artımı, belki bu toplantıda pas geçme olur ama ondan sonrasında belki bir faiz artışı gündeme gelebilir. Böyle bir risk var. Ama savaş sonuçlanırsa, yani mutabakat zaptıyla 60 günlük saldırmazlık, yani ateşkesin uzatılması söz konusu olacak. Bu olursa o zaman enerji fiyatlarındaki aşağı gelme, belki ilk toplantıda FED faizlere dokunmasa da daha sonrasında enflasyonda geri çekilme yaşanırsa Fed'in faiz indirimlerinin yıl bitmeden yeniden gündeme gelmesine imkan sağlayabilir Melis Hanım. Ama tabii şu an için Bush ve Trump her ne kadar faizleri indirme yönünde konuşuyor olsalar da buradaki Amerika'da talebin canlı olması, büyümelerin sürüyor olması, yapay zeka sektörünün çok ciddi şekilde büyümeleri tetikliyor olması maalesef enflasyonun da dinamik olmasına neden oluyor. Eğer faiz indirimini gündeme getirecek olurlarsa o zaman stagflasyon riski ortaya çıkar. Yani bir anda talebi gerektiğinden fazla canlandırırlar. Bunu ben Kevin Walsh'un da tercih etmeyeceğini düşünüyorum. O nedenle İlk toplantıda faizlere dokunmayacaklardır. Sonrasında da savaş ve enerji fiyatlarıyla birlikte enflasyon ve talep takip edilecek. Eğer orada korkulan yönde bir gelişme yoksa yılın son çeyreğinde belki bir faiz indirimi yeniden gündeme gelecek. Ama savaşın barış şeklinde bir beklentisi varken yeniden şiddetlendiğini görürsek önümüzdeki toplantıda pas geçme, ama yılın kalanında ise stagflasyon riskiyle bağlantılı bir faiz artışı FED'de de gündeme gelebilir. Bıçak sırtı bir dengedeyiz şu an için Melis Hanım.
1: Evet, peki. Şimdi bıçak sırtı dengede dediniz. Ne dersiniz? Portföylerle neye dikkat etmeli bu süreçte? Zaten yılın ikinci yarısına artık gelmek üzereyiz. Girmek üzereyiz daha
0: doğrusu. Yani bir defa Türkiye açısından faizler yüksek, yani mevduat faizleri yüksek olduğu için muhakkak bence %50'si gibi bir civarını mevduat ve mevduat faizi ile ilgili enstrümanlarda tutmalıyız. Borsa İstanbul'da ben TL bazında yıla girerken de yeni rekorların görülmesini bekliyordum ama bu savaş tabii beklemediğimiz anda karşımıza geldi. Şimdi bunun bizde bir takım sıkıntıları var ama yine de %25 civarında şu anda hisse senedi portföyümüz olmalı. Savaş sonuçlandı ve işte enerji fiyatları aşağıya düşmeye başlıyor, enflasyon tekrar düşüyor diye görürsek o zaman bunu %25 ile %50 arasına çekmeliyiz. Şu anda belki bir %20-25 civarında da değerli madenler içerisinde işte ne bileyim bakır, gümüş portföylerde tutulabilir. Ama ben orada da hani çok sert yükselişleri o kadar beklemiyorum. Şu anda mevduat ve %25 civarındaki hisse bence pozitif işte portföy oluşturmakta takip edeceğimiz alanlarda olur diye düşünüyorum Melis Hanım.
1: Evet.

0: Peki şimdi aslında siz altınla ilgili biraz bahsettiniz programın girişinde. Gümüşe ne dersiniz bundan sonrası için? Bugün 70 doların üzerindeyiz orada.
1: Şimdi Melis Hanım, biz savaşı sonlandırırsak yenilebilir enerji alanındaki yatırımlar gümüşün kullanılmasına imkan yaratıyor. Yapay zeka alanında yapılan yatırımlar yine gümüşün çok kullanılmasına imkan yaratıyor. O nedenle ben altın için çok iyimser değilim. Belki altında da yükseliş olacak ama bu yükseliş en iyimser tahminle 4770 dolar civarlarında takılır diye düşünüyorum. Fakat dünya yeniden işte barış ortamında büyümeye kalkarsa yenilebilir enerji yatırımlarının ve yapay zeka yatırımlarının ben çok artmasını bekliyorum. Akıllı araçların, elektrikli araçların çok artmasını bekliyorum. Bunların da gümüş kullanımını arttırmasını bekliyorum. O nedenle sonraki dönemlerde gümüş belki daha tercih edilebilir bir değerli maden olarak altının önüne çıkabilir diye düşünüyorum. Şimdi bence gümüşte beklentilerim belki ilk etapta işte 77 bir dolarla sınırlı ama iyimser bir ortamda gümüşte çok fazla geçmeden 89 dolar seviyelerini görebiliriz. Bu 89 dolar altındaki 4770 dolara denk gelir. Altında 4770 doları görürsek ben direnç kalır. Üstü yakın vadede görülmez diye düşünüyorum. Ama bu seviyeye gümüşte çıkarsak yani 89 dolara onun geçilmesi halinde gümüş yeni zirveler arayışına girebilir. O nedenle gümüşte daha pozitifim. Yani ben tekrar ediyorum. Değerli madenlerde tercih edilecekse bence bakır hepsinden avantajlı. Altın ve gümüş arasında bir tercih yapılacaksa o tercihin gümüş yönünde yapılmasını doğru buluyorum. Evet. Altın ise sınırlı kalacak, yükselişlerle işte yılı geçirecektir, tamamlayacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Aydın Eroğlu. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
1: İyi yayınlar dilerim. Sağ olun.
0: Ve şimdi de bakıyoruz efendim emtia tarafında gündeme. Bugün öne çıkan tabii gelişmeleri bu anlaşma haberinin ardından Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında petrol 3 ayın en düşük seviyesine geriledi. Altın tarafında ise sert bir yükselişle başladık haftaya. Doların zayıflaması ve tahvil faizlerindeki gerileme değerli metalde yukarı yönlü hareketi destekleyen başlıca unsurlar arasında. Ve JP Morgan'da altında rekor seviyeler bekliyoruz diyor. Ons altının 2026 yılının son çeyreğinde ortalama 6000 dolar seviyesine yükselebileceğini vurgulamış JP Morgan. Bakır tarafında da bir haftanın zirvesine çıktık. Yine bu Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki çerçeve anlaşması nedeniyle diyelim. Buradan dönelim Eda Karadağ, Gedik Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı ve kendisiyle piyasalardaki durumu değerlendirmeye devam edelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Emtia gündemini aktarmışken şimdi petrolle başlayalım. 3 ayın en düşük seviyesine gerilemiş bir petrol. Fakat analistler diyor ki Hürmüz'ün hemen geriye dönmesini beklemeyelim. Ki Trump da Cuma günü açacağız diyor. Ne bekliyoruz petrol fiyatları tarafında?
2: Evet, merhabalar, iyi haftalar diyorum. Şimdi malum tabii yaşanan gelişmeler Amerika ve İran arasındaki kulağıma çok büyük bir cızırtı geliyor. Konuşamıyorum rahat bir şekilde. Onu bir belirteyim. Kulağımdan alabilirseniz sevinirim. Şimdi Amerika ve İran arasındaki anlaşma umudu ve tabii ki 19 Haziran tarihinde resmi olarak imzaların atılacak olması piyasalarda coşkuyla karşılandı. Dolayısıyla en tabii ki en önemli göstergemiz neydi? Petrol fiyatları. Petrol fiyatları da yeni haftaya %3, %4 üzerinde kayıpla başlamış oldu. Zaten geçtiğimiz hafta da aslında petrol cephesinde görünüm sakindi. Yani belki riskler sürüyordu, zaman zaman saldırı haberleri geliyordu ama petrol yine de çok güçlü bir tepki vermiyordu. Biraz daha temkinli hareket ediyordu ve 100 dolarların altındaydık zaten analistimde de. Dolayısıyla hani bu haftaya başlarken de bu haberle beraber biraz daha gerilediği görüldü. Tabii ki çok sert bir düşüş yok. Zaten neticede geçtiğimiz haftalarda da dönem dönem ilk hatta müzakere umudunun başlamasıyla petrol fiyatlarında gerileme görmeye başlamıştık. O yüzden aslında petrol fiyatları son haftalarda biraz daha dengeye oturmuştu. Şimdi artık şu resmi olarak da imzalar atıldıktan sonra piyasa daha da rahatlayacaktır. Umarım bundan sonraki süreçte yeniden Amerika ve İran arasında bir kaos çıkmaz diyelim. Böyle bir durum karşısında piyasa rahatlamaya devam ederse önümüzdeki süreçte de zaten düşüş hareketi

0: sürdürecektir. Tabii ki burada hep şunu söylüyorduk, yani her hafta sizinle de yaptığımız yayınlarda da hani savaş bitti diyelim. Savaş bittiğinde hemen petrol fiyatları da 28 Şubat öncesindeki seviyelere hızlı bir şekilde gelmesi mümkün değildi. O yüzden de bakacak olursak hani biz zaten kısa vadede çok böyle güçlü bir düşüş beklentisi içerisinde değiliz. Neticede hala bir hikaye var ortada. Hani bu süreçte kaybedilenler var. Bir Hürmüz Boğazı açılacak ama hemen hızlı bir şekilde her şeyin toparlanması mümkün değil. O yüzden biraz daha zamana ihtiyaç var aslında. Ama öyle ya da böyle, yani baktığımız zaman dolu dolu 3 ay ve Haziran'a da katacak olursak 3,5 ay devam eden bir savaş vardı. Riskler ciddi anlamda artmıştı. Piyasanın dengesi bozulmuştu ve özellikle bu 3,5 ayda piyasa sadece gelen haberleri fiyatlıyordu. Yani biz başka hiçbir şey konuşamıyorduk. Merkez bankalarının faiz kararları bile ikinci plana gelmiş durumdaydı. Çünkü tamamen Amerika ve İran arasında gelişmeler nasıl ilerliyor, nasıl açıklamalar geliyor ve piyasada ona göre bir fiyatlamaya gidiyordu. Yani piyasada aslında oldukça yorgun. O yüzden bu haberler, bu adımlar piyasa açısından da bir umut. Piyasanın da nefes almasını kolaylaştırıyor. Şimdi Hürmüz Boğazı ile ilgili gelişmeler takip edilecek. Ondan sonraki süreçte tabii ki hani bakalım bu süreçte kaybedilenler hızlı bir şekilde nasıl telafi edilecek? Bunlara odaklanacağız. Ama petrol fiyatlarında en azından daha temkinli bir görünüm söz konusu. Bir de şunu da belirtelim. Şimdi yabancı kurumların bazı tahminleri var. Özellikle de savaş bittikten sonra hani bunu da göz önünde bulundurarak yeni bir tahmine gittiklerinde 2026 yılı için ortalama petrol fiyatlarında böyle 80-90 dolar civarı biraz daha beklentiler yoğunlaşıyor. Yani aslında onlar da hızlı bir şekilde petrol fiyatlarında 60 dolarlara 70 dolarlara doğru bir düşüş ya da düşüş görülse bile kalıcı bir seyir beklemiyorlar. Bunu paylaşıyorlar raporlarında. Yani dolayısıyla belki bundan sonraki süreçte yılın kalanında da biz yine 80 dolar veya 90 dolar bölgesi, hatta 85-95 dolar diyen kurumlar da var yabancılarda. Hani biraz daha aslında bu seviyeleri konuşmaya devam edeceğiz gibi duruyor. Ona dikkat etmek lazım. Yani şu an için aslında konu hala hassasiyetini korumakta ve hep söylediğimiz bir şey var. Sonuçta 3,5 aylık devam eden bir olaydı ve bu süreçte dünya genelinde bir hasara da sebep oldu. Haliyle bu hasarların en kısa sürede telafi edilmesi lazım. Şu anda biraz daha piyasa buna zaman tanıyacaktır. En azından biz yeni haftaya başlarken bu haberin etkisiyle coşkuyla başladık. Hani dışarıda risk iştahı güçlü. Bize de tabii ki bu durum borsa cephesine sirayet ediyor. Petrol fiyatlarında bir düşüş söz konusu. Altında yeniden bir yükseliş hikayesi konuşuluyor. Riskler azalıyor. Altın biraz daha tabii ki olası faiz artışını ihtimallerini fiyatlamaya başladı diyelim Fed cephesinde. Çünkü altın üzerinde de bir baskı vardı jeopolitik riskler kaynaklı. Bir miktar altında da aslında olaylar sonrası yavaş yavaş kendi hikayesine dönme durumunu takip ediyoruz.
1: Evet, şimdi altın demişken orada JP Morgan'ın yorumu altında rekor seviyeler bekleniyor. 2026'nın son çeyreğinde 6000 dolar seviyesine yükselebilir denmiş. Ne dersiniz?
0: Şimdi aslında ben onu çok gerçekçi bulmuyorum ama tabii ki olası bir haber, bir akış, her şeyi, bütün dengeleri değiştirebiliyor. Ne yazık ki böyle bir risk de var. Altın zaten çok oynak bir yatırım aracı. Çok ciddi bir şekilde fiyatlamalara gidebiliyor. Şimdi geçtiğimiz dönemlerde de 5000 dolarların üzerinde aslında biz rekor seviyeleri görmüştük altın cephesinde. Sonrasında bir toparladı. İşte savaş başladıktan sonra altın normale döndü, dengelendi, geri çekildi vesaire. Ama son günlerde hep şunu söylemeye başlamıştım. Artık yeteri kadar savaşla ilgili senaryoları fiyatladığı için hani kendisine yeni bir hikaye arıyor. Neydi bu hikayesi? Fed'di aslında. Fed'in faiz hikayesiydi. O tarafta da bir faiz artış beklentisi oluşmaya başladı. İlk etapta altın bir bunu böyle çok güçlü fiyatlamamıştı. Tepkisi sınırlı kalmıştı. Ama son günlerde işte Cuma günü açıklanan istihdam verisi olsun, geçtiğimiz hafta açıklanan Amerika enflasyonu olsun, artık yavaş yavaş faiz artış ihtimallerini daha da güçlendiriyor. Avrupa Merkez Bankası geçtiğimiz hafta yine en hızlı davranan merkez bankası oldu. ve faiz artışına gitti. Biz bu hafta çarşamba günü Fed'den bir faiz artışı bekliyoruz.

0: beklemiyoruz ama yeni başkanın ilk toplantısı yoğun bir toplantı. Ekonomik projeksiyonlar da yayınlanacak. Dolayısıyla faiz artış ihtimallerini konuştuğumuz bu dönemde olası FED cephesinden de bu durumu destekleyen bir sinyal gelirse piyasada bir miktar daha biz FED etkisini görebiliriz. Hatta FED dalgası daha başlamadı aslında piyasanın genelinde. Bir tahvil piyasası önden fiyatlamıştı. Altın son 10 günlük dilim içerisinde fiyatlamaya geçti. Şimdi de aslında altın tarafına baktığım zaman yavaş yavaş olası bir faiz artış ihtimalini güçlendirecek bir sinyali aslında fiyatlara yansıtmaya başladı. Yine de çarşamba günü altın için kritik bir gün. Altında oynaklık yüksek olabilir FED kaynaklı diyelim. Buna dikkat etmek gerekiyor. Hani yılın kalanında biz neyi konuşacağız? Elbette yine jeopolitik riskler ön planda olacak. Yani neticede Trump belki şu anda İran'da bir anlaşmaya varıyor olabilir ama yarın öbür gün başka bir ülkeyle karşı karşıya kalma ihtimalini unutmayalım. O yüzden burada yani başrolü aslında hala kaptırmıyor kendi tarafında. İlk sırada biz yine o tarafa takip edeceğiz. İkinci sırada elbette merkez bankalarının para politikaları olacak. Ve burada da başı FED çekiyor. Yani FED'in bundan sonraki süreçte faiz konusundaki adımı, faiz artış ihtimalleri hadi güçlendi diyelim. Bu sefer bir tane mi yapar, iki tane mi yapar? Bu ihtimalleri konuşuruz. Yine altın özelinde etkisini gösterir. Zaten doların seyrini bu noktada takip etmeye devam edeceğiz. Dolarda bakalım etkisi nasıl olacak. Aynı zamanda dördüncü olarak altında hep konuştuğumuz bir diğer başlıkta sonuçta merkez bankalarının altın alımları. Bakalım bu tarafta yılın kalanı açısından performanslar nasıl olacak? Altına yönelik talep güçlü kalmaya devam edecek mi? Yani aslında bu başlıklar yine altın fiyatlarının seyrini belirleyecek. 6000 dolar çok iddialı. Hani 5500'lerden yani hatta 5600 dolarlardan döndü altın. Evet, 6000 dolara doğru giderken bir dönüş gördük altın fiyatları özelinde yılbaşında hatta Ocak sonunda. Şimdi böyle biraz duruldu. Son dönemde temposu düştü. Hani tekrardan 6000 dolarlar çok emin değilim açıkçası. Hani çok ciddi anlamda piyasada dengeler değişmeye başlarsa belki. Ama şunu da gördük. Hani Ocak ayındaki altının performansını hatırlayalım, çok hızlı yükselmişti ve 5600 dolarlara kadar gelip buralardan döndü. Yani çok fazla aslında oralarda kalıcılık sağlayamadığını da takip ettik. Yani olası bir yükseliş görürsek de orada ne kadar kalıp kalmadığına bakmak gerekiyor. Orada da kalabilmesi için bir hikayeye ihtiyacı var. Şu anda konuştuğumuz hikayeler de hani böyle altını alıp 6000 dolar ve üstüne çıkarabilecek güçte değil. Vadeli piyasaya baktığım zaman da hala vadelideki fiyatlamalar 4400-4500 dolar bölgesinde şekilleniyor Ağustos ve Ekim vadeli fiyatlarda. Yani özetle evet, altın için yılın kalanında da oynaklık yüksek olacaktır. Fed olsun, işte haber akışları olsun etkisini gösterecek fiyatlamalar üzerinde. Ama çok böyle 6000 dolar ve üstü bir performans, ben bundan çok emin değilim. Çok iddialı geliyor.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Eda Karadağ. İyi haftalar dileyelim şimdiden. Görüşmek üzere.
0: İyi haftalar.
1: Efendim, burada tamamlıyoruz piyasa saatini. 13'te yine görüşeceğiz yatırım günlüğünde. Şimdilik hoşça kalın.

0: hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Emparalı olun. Çünkü Empara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Emparalılar oldu.

0: fiyatlara ev sahibi olacaksın. Tüm ezberleri bozan fırsat Natura Banlieue'de. İster firma bünyesinde 50 ay 0 faiz avantajıyla, ister 120 aya varan banka kredisiyle. Para ödemesiz plan 19.900 TL'den başlayan sabit taksitlerle. Natura Banlieue, Frat Lifestyle güvencesiyle.
1: Bir üst modele mi geçeceksin?

0: Magir'in elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle.
1: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
2: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.

0: Yıldızlı Sohbetler dopdolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı Sohbetlerin bu haftaki konuğu tüm Türkiye'yi mücadelesine ortak eden Yasemin Akıncılar Minguzi.
1: Önemli olan mükemmel bir çocuk yetiştirmek değil, merhametli ve şefkatli bir çocuk yetiştirmek. Biz Ahmet'i öyle büyüttük.
0: Yeni kitabı Çiçeğim Matya Ahmet Minguzi'de neler anlatıyor?
1: Orada Ahmet'in hatıraları var, ailecek yaşadıklarımız var, anılar var.
0: Kitap yazma sürecinde neler yaşadı, neler hissetti?
1: Her gün diyeyim size 6-7 saat ağlıya ağlıya. Çok zordu yazmak.
0: Dünyaca ünlü rock grubu hangi hayalini gerçekleştirdi?
1: Sanki insanların üstünde böyle kocaman kanatlarıyla böyle uçuyormuş gibi ben öyle hissettim. O oradaydı.
0: Ortak acılar yaşayan ailelere neler söyledi?
1: Ben ama çok dua ediyorum. Çok inançlıyım. Ben bu şekilde ayakta kalabildim.
0: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler bu akşam 19'da A1'de.

Yatırım haberleriyle karşınızdayız. Haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul'da öne çıkan şirket gelişmelerine ve hisse performanslarına göz atacağız diyelim ve gün özelinde öne çıkan ilk şirket başlığıyla başlayalım. Sabah kapa düşen bir haberde Aselsan yurt dışı müşterilerinden yaklaşık 115 milyon dolarlık yeni bir sipariş aldığını açıkladı. İhracat odaklı büyüme hikayesini aslında destekleyen bir gelişme. Son dönemlerde Aselsan tarafında bu tarz sipariş büyüklüklerini zaten ekranlara taşıyordu. Özellikle Orta Doğu ve Asya pazarlarından gelen yeni anlaşmaların yanı sıra savunma sanayi ihracatında da ivmelenmeler zaten yakından takip ediliyor. Dolayısıyla da her yeni sipariş ciroya sadece ciroya değil aynı zamanda Aselsan'da uluslararası alanda rekabet gücüne ilişkin önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Dolayısıyla hemen bakıyoruz hisse performansına. Sabah açılışı 102'ye yakın bir artış karşılamıştı bizleri. Bir geri çekilme görsek de hala yarım puanlık artışını da sürdürmeye devam ediyor ki zaten yılın başından itibaren %65'lik güçlü bir performansı var Aselsan'ın. Bu noktada tabii güçlü sipariş akımları devam ettikçe de şirketin de uzun vadeli büyüme beklentileriyle beraber de aslında desteklenebilir. Dolayısıyla bu noktada yeni sözleşmelerden gelen hem marjlar hem de teslimat performanslarını Aselsan özelinde de yakından takip edilmeli diye de bir alt dipnot düşmüş olalım ve bir sonraki şirket başlığına bakalım. Aslında bundan sonra bankacılık haberleriyle devam edeceğiz. Vakıfbank'tan bir haber başlığı var. Uzun vadeli kredi notu görünümünü Fitch tarafından teyit edildiğini açıldı. Hem kredi notun hem de görünümü teyit edildi. Herhangi bir artış veya azalış gelmese de mevcut görünümün korunması da zaten jeopolitiklerin olduğu bu ortamda önemli bir başlıktı. Zaten dış finansmana erişim açısından da destekleyici bir haber. Hisse performansa yaklaşık %4'e yakın bir yükseliş olduğunu takip ediyoruz. Yılın başından itibaren zaten %10'luk bir primi de vardı. Bankacılık endeksi üzerinde zaten haftaya güçlü bir başlangıç yaptık. Açılışta gördük ki bankacılık endeksi %6,5'luk bir primle de güne başlangıç gösterdi. Tabii bu noktada ABD-İran arasında sağlanan anlaşma önemliydi. İmzalarına cuma günü atılması bekleniyor. Bu haber başlığı da zaten bankacılık hisselerini de destekliyor diyelim. Bu noktada tabii ki de güçlü alımların desteğiyle de bu hissenin de momentumunu koruduğunda yine bugün itibariyle takip ettiğimizi belirtmiş olalım ve bir sonraki şirket başlığına bakalım. Halkbank'tan bir önemli haber başlığı var. Zaten geçtiğimiz hafta ekranlara taşımıştık. Artık bu sürecin sonuna geldiğine dair bu davadaki duruşmada çarşamba günü Manhattan'da federal mahkemesine görüleceği açıklandı. Bununla beraber de belirsizliklerin daha fazla netleşmesi ortadan kalkmasıyla beraber de zaten hisselerin performanslarında da fiyatlanmalar gördük. Ona bakmadan önce zaten yaklaşık 9 yıldır devam eden bir davaydı. Sadece Halkbank hissesi için tüm bankacılık sektörü açısından da aslında risk primi unsuru olarak zaten fiyatlanmıştı bugüne kadar. Dolayısıyla hisse performansı %3 üzerinde bir yükseliş kaydettiğini Halkbank özelinde takip ediyoruz. Aynı zamanda yine şirket üzerinde bir bono ihraç haberi de vardı. Onları da eklemiş olalım. 2,2 milyar TL'lik bir ihraç haberi de fonlama tarafındaki tabii olumlu bir bilanço değerlendirmesi olarak da okuduk diyelim Halkbank için. Ve bir sonraki bankacılık başlığına bakalım. Yapı Kredi'den bir başlık var. Yine bir ihraç haberi. Yurt dışında toplam 50 milyon dolarlık iki ayrı borçlanma ihracı gerçekleştirdi Yapı Kredi. Fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi zaten önemliydi. Son zamanda Türk bankalarının yurt dışı finansman erişimi ve sendikasyon performansları zaten piyasa genelinde önemli. Aynı zamanda Yapı Kredi'de zaten kripto varlık saklama alanında önemli adımlarla gündeme geliyordu. Yine geçtiğimiz hafta haber başlıklarını aktarmıştık. Hisse performansı %6'ya yakın neredeyse bir yükseliş kaydettiğini Yapı ve Kredi Bankası'ndan takip ediyoruz. Yılın başından bu yana %12'lik primlerini de korumaya devam ederken tabii ki bankacılık sektöründeki güçlü alım iştahının da desteğiyle bu hisse de pozitif görünümü korumaya devam ediyor diyelim ve yatırım haberlerini burada noktalayalım. Peki yurt dışı piyasalarda hangi şirketleri konuşuyoruz? Saatler 13.50'yi gösterdiğinde de tekrar görüşmek üzere diyelim.

şarkı.

döngüye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz. Geçin.

0: şu eve ne dersin?
1: Çok yüksek.
2: Bu çok alçak.
0: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
2: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
0: Peki ne var?
3: Emlak katılım tasarruf finansman var.
4: Kredi çekmeden,
3: faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
5: Beta Enerji halka arz oluyor, Türkiye enerjinin gücüne ortak oluyor. Ürettiği trafo ve anahtarlama ürünlerini 6 kıtada 80'den fazla ülkeye ulaştıran Beta Enerji gücüne güç katıyor. Talep toplama tarihleri 17-18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım. Beta Enerji, Türkiye'nin dönüştürücü gücü.
6: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi, mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
12: Kutlama! Gökten!

0: kara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 11 derece. Konya 26, Kayseri 25, Nevşehir ve Sivas 24 derece. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 19 derece. Denizli ve Muğla 32, Manisa 33, Aydın 35 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 22 derece. Mersin 29, Adana 30, Kahramanmaraş 32, Hatay 27 derece. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 18 derece. Bolu 27, Karabük 29, Rize 24, Samsun 26 derece. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 7 derece. Malatya ve Erzincan 28, Van 22, Ardahan 19 derece. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 17 derece. Mardin 29, Şanlıurfa 34, Siirt 31, Diyarbakır 33 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: dünyanın neresinde olursam olayım. Basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
1: CB Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Altındayız. Gayrimenkul raporuna hoş geldiniz. Kentler büyüyor, nüfus artıyor, yaşam alışkanlıkları da değişiyor. Artık şehirleri konuşurken sadece binaları, konut fiyatlarını ya da yeni projeleri konuşmak yeterli olmuyor. Bugün dünyanın birçok ülkesinde şehir planlamasının merkezinde çok daha kapsamlı bir yaklaşım var. Sürdürülebilirlik, teknoloji, yaşam kalitesi ve insan odaklı tasarım. Çünkü geleceğin şehirleri sadece daha yüksek binalardan değil, daha güvenli, daha erişilebilir, daha çevreci ve daha yaşanılabilir alanlardan oluşacak. Bir yanda kentsel dönüşüm süreçleri devam ederken diğer yandan da yapay zeka destekli akıllı şehir uygulamaları, veri analitiği, enerji verimliliği ve dijital altyapılar şehir yönetiminde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Aynı zamanda artık konut satın alırken yalnızca lokasyona değil, binanın teknik sağlığına da bakılıyor. Home inspection, yani ev teknik kontrolü hizmetleri de bu nedenle giderek daha fazla önem kazanıyor. Peki geleceğin şehirleri nasıl şekillenecek? Kentsel dönüşümde yeni yaklaşım ne olmalı? Akıllı şehirler gerçekten hayatımızı nasıl değiştirecek ve uzun, sağlıklı yaşamı destekleyen kentler nasıl tasarlanmalı? Tüm bu başlıkları sektörün vizyoner isimlerinden biriyle değerlendireceğiz. Konuğum Hisse Global kurucu ortağı Ebru Öz. Hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk Sema Hanım. Apara'da tekrar olmaktan çok mutluyum.
0: Çok teşekkürler. Biz de aynı şekilde.
1: Misafir teşekkür ederiz.
0: Öncelikle şunu sormak istiyorum size hemen programın girişinde. Dünyada hızla artan kentleşme şehir planlamalarını nasıl değiştiriyor, nasıl dönüştürüyor? Ve Türkiye bunun tam olarak neresinde?
1: Bütün dünyada kentlere doğru bir akış var. Tabii kırsal bölgelerin de kendine göre bir dinamiği olmakla beraber şimdi bütün dünyada bir kentlere doğru bir akış var ve yapay zekanın artmasıyla beraber teknolojik olanakların da artmasıyla beraber şehircilikte yeni akımlar var. Türkiye bunun neresinde derseniz, Türkiye kent nüfusu kırsal nüfusa göre çok yüksek olan oranlarda bir ülke. O nedenle de kentleşmede hem büyük avantajları hem büyük dezavantajları olan bir ülke. Bunların hepsini bir arada ilerletmeye çalışıyor. Bu da güçlü bir tabii regülasyonlar ve bakanlık da etkileriyle, olumlu etkileriyle kentleşmede önemli adımlar atılıyor. Ama burada bütün dünyadaki en büyük trend derseniz yapay zekanın ve veri analitiğinin kentler üzerindeki etkileri, tabii yaşam sürelerinin uzaması, longevity, sağlıklı uzun yaşam alma faktörünün şehirleşme üzerindeki etkileri de yeni trendler arasında.
0: Peki geleceğin şehirlerini tasarlarken en kritik veri hangisi?
1: Bana kalırsa 60 yaş üstünün artmış olması en büyük veri. Avrupa nüfuslarına baktığınız zaman %22 oranında 60 yaş üstü nüfus var. Türkiye'de de 9,5 milyon kişi var 60 yaş üstünde, 65 yaş üstünde. Bunun giderek artacağı düşünülüyor. Bütün istatistikler bunu gösteriyor. Bu şehircilikte büyük bir yeni bir yaklaşımların, yeni sistemlerin oluşmasını gerekliliğini ortaya koyuyor. Çünkü 65 yaş üstü demek aynı zamanda hem devletlere sağlık açısından daha fazla kontrol, masraf, kentlerde 65 yaş üstünün nasıl barınacağı, nasıl korunacağı konusu var. Tabii bu sırada 65 yaş da eski 65 yaş değil. Biliyorsunuz bütün dünyada bir longevity trendi var. Sağlıklı yaş alma protokolleri çok konuşuluyor ve bu konuda büyük gelişmeler var. Yapay zekanın gelişmesiyle artık 70'in bir orta yaş olacağı, insanların çok uzun ömürler yaşayacağı ve bütün uzun ömürler boyunca tabii barınma ihtiyaçlarının, kent ihtiyaçlarının, sağlık ihtiyaçlarının, sosyalleşme ihtiyaçlarının daha uzun dönemlerde kentler tarafından karşılanması gerektiği konuşuluyor. Bence en önemli trend şu an şehircilik açısından o. Eskiden nüfusun belirli bir yaş seviyesinde olması yeterli görünüyordu. Fakat şu an artık daha fazla yaşlı

0: nüfus olacağı için, daha doğrusu yaşanmış nüfus olacağı için buna göre yaklaşımlar belirleniyor.
1: Şunu da sormak istiyorum. Bir şehrin sürdürülebilir olarak tanımlanması için hangi kriterlerin yerine getirilmesi lazım?
0: Şimdi tabii ki iklim değişikliği konusunda bütün dünya bilinçli bir farkındalığa sahip ve bu konuda en önemli sürdürülebilirlik konusundaki şeyler, çalışmalar bu konuda yapılıyor. Ama ben Türkiye açısından sürdürülebilir yatırım, sürdürülebilir değer zincirinin oluşmasını da çok önemli görüyorum. Çünkü dünyada bazı ülkelerin çok güçlü sermaye yapıları var ve bu çok güçlü sermaye yapıları içerisinde daha farklı sistemler deneyebiliyorlar. Ama Türkiye'de o ülkeler kadar güçlü bir sermaye yapımız yok. O nedenle olan sermayemizi çok iyi korumamız gerekiyor ve sürdürülebilir yatırım ve sürdürülebilir değer zinciri konutlarımız ve şehirlerimiz üzerinden de çok önemli. Şehirlerimizin uzun süreli bir yaşam bize vermesi, konutlarımızın, binalarımızın uzun süre dayanması ve uzun süre sağlıklı yaşam koşullarını sağlaması bizim için çok değerli. Ne kadar bunu sürdürülebilir hale getirebilirsek o zaman daha kazançlı halde oluruz. Daha farklı bu alana yatıracağımız yatırımları teknolojiye, sanayiye, sağlığa yatırabiliriz. Kentlerin bu nedenle uzun süreli yaşama olanak vermesi önemli. Biraz önce söylediğiniz konut denetimi, bina denetimi yani inspection, dünyada home inspection, property inspection olarak bilinen konunun Türkiye'de de artık daha fazla gündeme alınması gerekiyor. Çünkü bir konut belki de bir ailenin bütün hayatı boyunca yapacağı tek yatırım olabilir. Bu yatırımın daha sonraki kuşaklara devam etmesi, ilerletilebilmesi, aktarılabilmesi için de bakımlı ve iyi durumda olması lazım. Avrupa'da bunun çok örneğini görüyoruz. Demek ki Avrupa'ya seyahat için gittiğimizde diyoruz ki insanlar çok eski evlerde yaşıyorlar ama gayet evin içine giriyorsunuz, bakıyorsunuz gayet kullanışlı, İyi durumda. Ama bizde diyelim ki 60-70 yıllık, 80 yıllık bir evde yaşamak çok nadir gözükür. Ama bunların artması gerekir ki bizim de ekonomimizin temellerinde daha sağlıklı bir sermaye yapısı oluşturabilelim.
1: Ve kentsel dönüşüm de tabii uzun yıllar sadece bina yenileme olarak algılandı.
0: Evet.
1: Bu algı değişiyor mu biraz? Ne dersiniz?
0: Tabii değişiyor. Aslında kentsel dönüşüm değil ve kentsel gelişim olarak ben daha kullanmayı seviyorum. Kentsel dönüşümde tamamen dönüştürmek üzerine konuşuluyor ama kentsel gelişim çok daha kapsayıcı bir kavram. Ve dünyada da bu şekilde uygulandığı projelerde çok daha faydalı olduğunu görüyoruz. Biz de tabii ki ülkemizin zorlu koşulları var. Çok da kötü bir tecrübe yaşadık. Deprem faciası yaşadık. Bu nedenle dönüşümün gerçekleştirilmesi gereken zoraki olan yerler var. Ama gelişim odaklı konuştuğumuz zaman Türkiye'nin bir potansiyelini daha ortaya çıkarmak lazım. Şimdi bu longevity projeleri gayrimenkul projelerinin ve kentsel gelişim projelerinin odağında yer alıyor bazı ülkelerde. Bunu da Türkiye'nin bu trendi yakalaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin potansiyeli çok yüksek, sağlık altyapısı çok uygun, coğrafi konumu çok uygun, sağlık turizmindeki avantajları çok uygun. Burada bazı kentlerin özellikle öne çıkmaya çalışan, ekonomisini daha fazla düzeltmeye çalışan kentlerin kent dinamiklerini de arttırmak üzere longevity projelerine daha fazla yer verebileceğini düşünüyorum. Bu kentsel gelişim konseptiyle yapılabilir. Sağlık turizminin daha yaygın olabileceği, diyelim ki kıyı kentleri de çok rahat uygulanabilir. Buna hem Avrupalı, sadece Avrupalı turistler ve yatırımcılar ilgi duyacağını düşünmüyorum. Uluslararası alanda da uzun ve sağlıklı yaşam almak isteyen birçok kişinin gelip Türkiye'deki bu tip gayrimenkul projelerine yatırım yapacağını düşünüyorum. Bu nedenle de kentsel gelişim projelerinde bu konuda el alınması gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki bu anlayış mı şekillendirecek gelecekteki şehirleri?
0: Kesinlikle biraz önce söylediğim gibi insan şekillendiriyor kentleri. Dünyadaki bütün şehircilik tarihine baktığınız zaman insanın yaşamı, kültürler, savaşlar,

0: iklimler şekillendiriyor. Şimdi de dünya değişiyor. Bu yapay zekanın etkileriyle beraber sağlık da çok değişiyor. İnsanın yaşamı uzayınca bütün şehrin dinamiği değişiyor. İnsan yaşamı uzayınca şehrin bir tek daha fazla nüfusa sahip olması konusu değil. Daha farklı kültürel alanlar, daha fazla sosyalleşme alanları. İnsanın aynı zamanda da yaşadıkça maddi imkanlara ihtiyacı var, konuta ihtiyacı var. Bunların hepsi şehirciliği etkiliyor. Şu an bence şehirciliğin önündeki en büyük konu uzun yaşamın, insanın uzayan yaşamının bütün şehirleri nasıl etkileyeceği konusu. Bu konuda da aslında birçok artan makale var. Özellikle de yapay zekanın veri analitiğindeki başarısı nedeniyle bu konu her yıl daha farklı şekilde işleniyor. Şöyle şeyler söyleyebilirim size. Artık akıllı bina sistemlerinin içerisinde hastanelerle bağlantılı veri paylaşımları olacağı için longevity konusunda odaklanmış gayrimenkul siteleri, gayrimenkul projeleri çokça göreceğiz.
1: Şunu da sormak istiyorum. Çevreye duyarlı şehirleşme mantığından yola çıkarak sadece çevreye mi duyarlı yoksa ekonomiye de önemli bir katkı mı?
0: İkisi birden. Yani çevreye, ekonomi aslında bütün alanlarımızda var tabii ki. Çevreye duyarlı olunca ekonomiye de katkıda bulmuş oluyoruz. Dediğim gibi, biraz önce söylediğim gibi, uzun dönemli bir konutu kullanmak, uzun dönemli bir mahallenin kendi çevresel koşullarını koruması ekonomiye direkt olarak katkıda bulunuyor. Çünkü daha az para harcamanıza, uzun vadede daha az yatırım yapmanıza sebep oluyor. Elbette ki bazı zorlayıcı koşulları var. Onlara uyduğunuz zaman daha uzun vadede daha az yatırım yaparak çevresel koşulları korumuş oluyorsunuz. Burada tabii bir konu daha var. Hep kentlerden konuştuk ama kırsal bölgelerde de yaşamın artacağını düşünüyor. Rus, özellikle Türkiye gibi şehirlerde. Çünkü Türkiye gibi şehirlerde mobilitenin ve ulaşılabilirliğin eskiden çok olmaması nedeniyle, yani ilçelerle şehirler arasındaki mobilitenin fazla olmaması nedeniyle insanlar daha çok şehirlerde yaşamayı tercih ettiler. Fakat bunun, demek ki, Fransa örneğine baktığınız zaman ilçe nüfusu, köy nüfusu çok daha fazladır. Çünkü orada çok güçlü bir ulaşım altyapısı, çok eskiden kurdukları için aile çocuğunu üniversitede, şehirde okuturken aynı zamanda da ilçede ya da köyde oturabilir. Orada da ekonomisini devam ettirebilir. Türkiye'de de güçlü bir özellikle tren altyapısıyla, demiryolu altyapısıyla yakın zamanda değilse bile orta uzun vadede ilçe yapılanmasının ve köy yapılanmalarının da artacağını düşünüyoruz. Böylece çok daha büyük sistemlerden, büyük kentlerden konuşabileceğiz.
1: Peki bugün bir aile yaşamak için şehir veya semt seçerken nelere dikkat etmeli? Yeni kriterler neler? Dikkat etmemiz gereken?
0: Yani ben her zaman şunu söylüyorum. İnsan hayatını rahat organize edebileceği bir şekilde konut seçimini yapmalı. Yani ulaşım buradaki en önemli konu. Çalıştıkları, eşlerin çalıştıkları iş yerlerine yakın olması, çocuğun okulunun düşünülmesi. Bunlar zaten bütün aileler yatırımlarını yaparken bunları düşünüyorlar. Fakat tabii ben her zaman çevresel koşulların da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle bir rahat nefes alabileceğiniz parkların, ortamların olduğu mahallelerin seçilmesi çok önemli. Burada da Türkiye'de büyük son dönemde iyi gelişmeler var. Her belediye mahallelerdeki yeşili, özellikle çevresel koşulları arttırmaya çalışıyor. Bu nedenle Türkiye'de çok daha fazla örnek var. Bir de tabii çok pahalı gayrimenkul yerine daha orta ölçekli gayrimenkullerin alınmasını da tavsiye ediyorum. Böylece ikinci bir gayrimenkul daha alınabilir. Çünkü Türkiye'de gerçekten ailelerin gayrimenkul edinimi çok kolay değil. En azından bir kuşakta iki gayrimenkul edinimi o ailenin refahını çok daha farklı arttırabilir. O nedenle de alabileceğiniz en yüksek konutu değil, orta ölçekli bir konut alarak daha iyi yatırımlar yapabileceklerini en azından ben etrafımdaki arkadaşlarıma tavsiye ediyorum.
1: Akıllı şehircilik açısından Türkiye'de, İstanbul'da başarılı bulduğunuz uygulamalar var mı?
0: Aslında şöyle söylemek isterim. Türkiye akıllı şehircilik konusunda 15-20 yıldır güzel çalışmalar yapıyor. Tabii dünyadaki örnekleri çok daha fazla kamuoyuna çıkıyor ama elbette Uzak Doğu'da ya da Amerika'daki gibi teknoloji devleri bizim ülkemizde olmadığı için örneğin ki Kore'de, Japonya'da çok farklı akıllı şehircilik örnekleri var. Ama onların o ülkelerin öyle bir teknolojik altyapısı da var, öyle bir teknolojik kültürleri de var. Ama buna rağmen Türkiye'de çok güzel örnekler var. İstanbul Belediyesi 15-20 yıl öncesinde çok büyük çalışmalar yapmıştı. Onu da yakinen şöyle biliyorum. Moskova Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir araya gelip akıllı şehircilik çalışmalarında işbirlikleri yapmıştı. Fikir paylaşımlarında bulunmuştu. Daha sonrasında birkaç tane daha büyük şehrimizin akıllı şehircilik uygulamalarında öne çıktığını görüyoruz. Ama burada tabii önemli olan şehirlerin de birbirleriyle konuşabilmesi Sema Hanım. Bizde o eksik. Şehirler birbirleriyle konuşamıyor. Bu ne demek? Her şehrin kendi veri analitiği var. Tabii imkanı olmayan belediyeler var, ufak belediyelerde olmayabilir. Ama genellikle büyük şehir belediyelerinde veri analitiği ve akıllı çalışmalar var. Fakat şehirlerin verileri birbiriyle konuşmuyor. Yani bir şehrin veri toparlamasıyla öbür şehrin teknolojik altyapısının aslında bir olduğu zaman o zaman İstanbul Ankara ile, İstanbul İzmir ile, İstanbul Antalya ile, Adana ile konuşabilir. Yani bu çok önemli bir durum. Ülke şehirciliği açısından söylediğim konu. Örneğin Antalya'da kaç tane boş konutun olduğu Ankara tarafından bilinmesi, Antalya'da kaç tane 65 yaş üstü insanın sağlık durumu iyi olmadığının işte Muğla Belediyesi tarafından bilinmesinin farklı imkanları, farklı sistemleri beraber çalıştırmayı imkan verebilir. Bu bazı ülkelerde var. Çünkü akıllı şehircilik çalışmaları beraber uyumlu çalışıyor. Bizim ülkemizde de yakın zamanda olabileceğini umuyorum.
1: Akıllı şehircilik konusunda enerji tüketimi, tabii trafik bir tarafta da ve güvenlik gibi alanlarda ne tür avantajlar sağlıyor?
0: Geçen yıl katıldım Avrupa'daki bir konferansta bir konuşmacı çok güzel bir terim getirdi. Dedi ki artık akıllı şehirler değil, bilge şehirler kurmalıyız, bilge şehirleri ilerletmeliyiz. Şimdi bilge şehirler demesinin nedeni de şuydu, akıllı şehircilik uygulamalarında sürekli bir veri üzerinden gidilince belirli konulara odaklanıldı. Daha çok çevresel konulara, işte enerji verimliliğine odaklanıldı. Ama bilge şehircilik konusu gündeme gelince de kültürel paylaşımlarda şehirlerin kültürel odaklı ilerlemesi, işte ileri yaştaki insanların rahat ettirmesini sağlayan şehircilik uygulamalarının yapılması da çok önemli. Dediğiniz soruya da şöyle cevap verebilirim. Akıllı şehircilik uygulamaları aslında şehirciliğin her alanında faydalı. Hiç daha yani çünkü veriyi aynı anda görebiliyorsunuz. Matematik her zaman kazandırır. Düşünsenize milyonlarca insanın olduğu bir şehrin veri analitiğini iyice bilmediğiniz durumda hatalı kararlar verirsiniz. Enerji verimini doğru uygulayamazsınız. Şehrin temizliğini doğru uygulayamazsınız. Şehrin çocuklarının sağlığını, mobilitesini, insanların mobilitesini, ulaşım master planlarını doğru uygulayamazsınız. Bunlar için de akıllı şehircilik çalışmaları çok uygun bir temel sağlıyor.
1: Geliyoruz ama şunu da sormadan kapatmak istemiyorum. Programa ev teknik kontrolü hizmeti. Dünyada yaygın. Türkiye'de biz bunu neden geç konuşmaya başladık ve ne durumdayız şu anda?
0: Şöyle söyleyeyim size, Amerika'da yanlış hatırlamıyorsam satıştaki olan gayrimenkullerin %88'inde teknik kontrol raporlaması yapılıyor. Amerika'daki ve Avrupa'da bu bazı yerlerde regülasyon var. Bazı yerlerde regülasyon olmamasına rağmen çok bilinçli bir farkındalıkla müşteriler veya satıcılar bu raporlamaları yaptırıyorlar. Türkiye'de tabii Türkiye'deki bu sistem aslında yavaş yavaş gündeme gelmiş durumdaydı. Kurumsal firmalar teknik kontrolleri yaptırıyorlar, yaptırmaya başladılar. Ama halk tarafından da çok daha farklı şekillerde hızlıca bilinçli bir farkındalığa ulaşacağımızı düşünüyorum. Çünkü halk artık şeyin farkında, yani konutun çok önemli bir gayrimenkul yatırımı olduğunu farkında. Neden diğer ülkelerde daha önceleri başlamış? Çünkü sermaye yapıları açısından büyük gayrimenkul sahiplikleri, yani Amerika'da çok yüksek oranda kişilerin gayrimenkul sahipliği yüksek oranda, özellikle belirli kişilerin, belirli kurumların sahip olduğu gayrimenkul sayıları ve gayrimenkul montanları çok büyük olunca bunların kontrolleri tabii uzun yıllar önce gündeme gelmiş. Oradaki kurumsal yapılar bütün bu binaların sürekli periyodik teknik kontrollerinin yapılması, alımda satımda teknik kontrollerin yapılması, teknik denetimlerin yapılmasını daha önce gündeme getirmişler. O bir süre sonra da mikro uygulamalara geçmişler. Yani kişi kişiden alırken, satarken de evin bütün çatısını, tesisatını, boyasını, elektrik tesisatının her türlü konusunu, yangınla ilgili güvenliğini, her şeyini kontrol edilmesi bir sistemli hale gelmiş. Türkiye'de de başlıyor artık.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli, çok güzel anlattınız. Çok teşekkürler. Size de kolaylıklar. Keyifli, kazançlı bir gün diliyorum. Teşekkürler.
0: Sağ olun Sema.
1: Gayrimenkul raporunu burada noktalayalım. Birkaç dakikalık bir aramız var. Birkaç dakika sonra stüdyoda kıymetli bir konuğum olacak. KOBİ platformunda birazdan görüşürüz.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
1: İçim hayaller dolu.
2: Fedadır uykularım, umutlarım kalbim.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle. Otobit'te.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin.

0: KOBİ platformundan herkese merhaba. KOBİ'ler Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturuyor. İstihdamın büyük bölümünü sağlayan, üretimin ve ihracatın önemli bölümünü üstlenen işletmeler için günümüz dünyasında sadece satış yapmak ve büyümek yeterli değil. Artık riskleri doğru yönetmek büyümek kadar önemli. Çünkü işletmeler yalnızca ekonomik dalgalanmalarla değil, yangın, doğal afet, siber saldırılar, çalışan sağlığı, tahsilat riskleri ve hukuki süreçler gibi birçok farklı riskle karşı karşıya. Yaşanan deprem felaketleri, küresel belirsizlikler ve artan ticari riskler de işletmelere önemli bir gerçeği yeniden hatırlattı. Risk gerçekleşmeden önce önlem almak. Peki Türk KOBİ'leri sigortaya nasıl bakıyor? Sigorta hala bir maliyet unsuru olarak mı görülüyor? İşletmeler hangi riskleri gözden kaçırıyor? Hepsini konuşacağız. Konuğum Doğan Sigorta ve Reasurans Brokerlığı CEO'su Selcan Doğan Gür. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Önemli bir mesele bu sigorta meselesi ama KOBİ'ler bunu çok uzun zamandır sadece ek bir maliyet olarak algılıyor. Değişen bir durum var mı?
1: Söylediğiniz çok doğru aslında. KOBİ'ler bunu çok uzun zamandır bir maliyet kalemi olarak algılıyordu. Fakat son yıllarda ciddi bir farkındalık oluşmaya başladı. Ha, yeterli bir seviyede miyiz? Değiliz. Hala KOBİ'lerin %68'i sigortalı değil. Şöyle düşünün, Türkiye'deki işletmelerin %99'u KOBİ niteliğinde. Bu %99'un %68'i hala sigortalı değil. Ekonomi açısından bu büyük bir kayıp. Buradan baktığımızda yeterli bir noktada değiliz. Ama son yıllarda yaşadığımız deprem felaketleri, sel felaketleri, yangın felaketleri bir noktada da bir farkındalık yarattı illaki.
0: Tabii küresel ekonomik belirsizlikler de var. Bravo. Mesela örneğin Orta Doğu'da patlayan bir savaş var hiç beklenmedik, evet, bir anda ve tamamen fiyatlamaları, dengeleri alt üst eden bir durum var, öyle değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Bu da önemli.
1: Bu da önemli. Öte yandan baktığınızda şunu da görebilirsiniz. Daha mikro bir örnek ele alalım. Bir tekstil atölyesi düşünelim. Bir tekstil atölyesinde yaşanan büyük bir hasar sadece işletme sahibini etkilemiyor. Orada yangın veya deprem gerçekleşti diyelim. Üretim durdu diyelim. Hı hı. Şimdi fabrikanın veya atölyenin sahibi etkileniyor ama orada 50 çalışan, tabii, var. Onlar maaşlarını alamıyorlar. Oraya sipariş geçen müşteri siparişini alamıyor. Oraya ham madde sağlayan tedarikçi parasını alamıyor. Baktığınız zaman bütün bir ekonomi, hı hı, çarkı oradan zarar görüyor. Yani bir KOBİ'nin sigortalanması sadece bir KOBİ'nin sigortalanması değil. %99'unu oluşturduğunu düşünün işletmelerin. Baktığınız zaman bütün bir ekonomi çarkını etkileyen bir
0: oranın
1: unsur.
0: Oranın sigortalanması demek aslında.
1: Elbette
0: değil mi?
1: Ki. Yani Türkiye'nin %99 işletmesi KOBİ. Bir KOBİ'nin sigortalanmaması ne kadar büyük bir etki yaratıyor Türk ekonomisinde.
0: Peki
1: böyle düşünmek
0: doğal
1: gerekir.
0: Afetler, işte yaşadığımız depremler, ekonomik gelişmeler işletmeliğin sigorta farkındalığını arttırdı diyebilir miyiz günün sonunda?
1: Arttırdı fakat yeterli düzeyde arttırmadı. Halen daha maliyet odaklı düşünüyoruz.
0: O zaman KOBİ'lerin en sık karşılaştığı o ticari risklerden bahsedelim. Sigorta açısından nelere ihtiyacı var KOBİ'lerin?
1: Şimdi sigorta açısından şöyle düşünelim. Bir kere işte binalar var, emtialar var, stoklar, hı hı, var. Bir kere fiziksel risklerimiz var. Yani bizim yangına, depreme, sele karşı sigortalanmamız gerekiyor.

0: gerekiyor. Hı hı. Bu çok önemli. Onun dışında bizim fiziksel hasarlar, zararlar dışında çalışanlarımıza karşı sorumluluklarımız var. İşveren sorumluluk sigortası yaptırmamız lazım. Ferdi kaza sigortası yaptırmamız lazım. Üçüncü kişiler bizim işte işletmemizi ziyarete geliyorlar. Üçüncü kişilere karşı sorumluluklarımız var. Sorumluluk sigortası yaptırmamız gerekiyor. Nakit akışı var. Bir KOBİ için en önemli şey, karlılıktan bile belki daha önemli şey, nakit akışı. Nakit Tabii. akışı içinde biz neler yaptırabiliriz? İşte kar kaybı sigortası, ticari alacak sigortası. Bunların da yapılması gerekiyor. Yani bir KOBİ'yi ilgilendiren çok fazla branş var aslında bakarsınız.
1: Ticari alacak sigortasını konuşalım mı?
0: Tabii
1: Orası
0: ki.
1: Çok önemli ve bilinirliği çok az diye düşünüyorum o konunun.
0: Evet, bilinirliği çok az. Şimdi ticari alacak sigortası ikiye ayrılıyor. Daha büyük ölçekli firmalar için ticari alacak sigortası özel şirketler tarafından yapılıyor. Yurt içi ve yurt dışındaki vadeli satışlarımızı teminat altına alıyor. Biz alacaklarımızı tahsil edemediğimiz zaman ticari alacak sigortası devreye giriyor. Bir de KOBİ'leri özendirmek için devlet destekli bir ticari alacak sigortası ürünü var. Onun primleri daha uygun. Burada KOBİ'lerin faydalanması için düşünülmüş bir ürün. Sadece yurt içindeki ticari alacakları karşılıyor. Bu da KOBİ'lerin daha çok faydalanması, sigortaya daha sıcak bakmaları için geliştirilmiş bir ürün. Devlet destekli ticari alacak sigortası da KOBİ'lerin tahsil edemedikleri alacaklar için kurgulanmış bir ürün. Bunu biz özellikle KOBİ'lere tavsiye ediyoruz. Çünkü bir KOBİ için nakit akışı çok önemli. Çoğu zaman karlılıktan da daha önemli. O yüzden KOBİ'lerimize özellikle tavsiye ettiğimiz devlet destekli ticari alacak sigortası.
1: O zaman bugün bir işletme kuruldu diyelim. İlk yaptırması gereken o sigortalar hangileri özellikle?
0: Tamam. İş yeri yangın paket sigortası. Burada neler sigortalanıyor? İşte yangın, sel, su, dahili su, harici su. Ondan sonra deprem de tabii ki. Burada hem binamızı hem stoklarımızı, emtialarımızı sigortalıyoruz. İkincisi sorumluluk sigortası. Yani çalışanlarımızın başına geleceklere karşı sorumluluk ve üçüncü şahıs sorumluluk işletmeye giren çıkanlarla ilgili. Böylece biz fiziksel risklerimizi teminata alıyoruz. Çalışanlarımızla ve üçüncü şahıslarla ilgili sorumluluk risklerimizi teminata alıyoruz. Onun dışında da işte nakit akışını teminata almamız için ticari alacak sigortası ve kar kaybı sigortası. Bu da çok önemli. Bunu da
1: kaybını evet. da evet konuşalım.
0: Evet.
1: Buyurun
0: kar
1: lütfen.
0: Kar kaybı da
1: ne anlama geliyor?
0: Bilinmez.
1: Nasıl bir sigorta o?
0: Evet. Şimdi siz yangın, deprem, sel, büyük bir fiziksel hasar oldu. Binanızı yerine koyarsınız, emtianızı yerine koyarsınız, makinenizi yerine koyarsınız ama fabrikanız 6 ay üretim yapamadı. Siz kira ödüyorsunuz, siz çalışanların maaşını ödüyorsunuz, raf kaybediyorsunuz, pazarda müşteri kaybediyorsunuz. Bu ne olacak? Yani karınızı, cironuzu yerine koyma şansınız yok üretim yapamadığınız zaman. İşte kar kaybı sigortası burada devreye giriyor. O yüzden kar kaybı sigortasını özellikle ben önermek istiyorum KOBİ'lere. Çünkü kar kaybı sigortası sizin işletmenizi esas ayakta tutan unsurdur. Yani bina yerine konur, makine yerine konur, emtia yerine konur ama işte müşteri kaybı, raf kaybı ve para kaybını yerine koymak çok daha zor.
1: Peki onun kriterleri neler? Yani kar kaybı dediğiniz şeyi...
0: Kar kaybı sigortası iki şekilde yapılabiliyor.
1: Evet.
0: Yangına bağlı kar kaybı ve makine kırılmasına bağlı kar
1: bunu,
0: kaybı.
1: Tam olarak bunu sormak
0: evet.
1: istedim.
0: Şimdi sizin bir yangın poliçeniz olacak ondan sonra. Yangın poliçenizi zaten işte bir işletmede yangın poliçesi olduğu zaman o yangın, deprem, işte sel, su o yaşanacak. Ondan sonra da üretiminiz duracak. Üretiminizin durduğu süre boyunca yaşadığınız kar kaybını siz kar kaybı poliçenizden alırsınız. Veya bir üretim hattınız vardır. Çok kritik bir üretim hattıdır. O makine durursa sizin bir B planınız yoktur. O makineniz depremden zarar görmüş olabilir veya yangından zarar görmüş olabilir. O makinenin yurt dışından gelmesi aylar sürecektir. O makine yurt dışından gelene kadar üretim yapamazsınız. Makine kırılmasına bağlı kar kaybı sigortası da bunu öder. Yani makineniz zarar gördü, üretim yapamıyorsunuz, aylar geçti, kira ödüyorsunuz, maaş ödüyorsunuz. Makine kırılmasına bağlı kar kaybı sigortasıyla da bu kar kaybınızı yani ek bir poliçeyle satın alabiliyorsunuz.
1: Peki KOBİ'lerin poliçe yaptırırken gözden kaçırdıkları detaylar var mı? O konularda bir uyaralım mı? Ne dersiniz?
0: Evet, uyaralım. Şimdi birinci detay böyle ezbere poliçe yapmak.
1: Nasıl yapılıyor ezbere poliçe?
0: Şöyle oluyor.
1: Kulaktan dolma bilgilerle mi?
0: İşte bir ezbere poliçe şöyle yapılıyor. İşte en ucuzu olsun deniyor. Muafiyete bakılmıyor. İşte hasarın %10'unu mesela karşılamayan bir poliçe. Hasar olduğunda bir bakıyorsunuz. Aa, ödenmiyor. Niye ödenmiyor? Çünkü %10'u muafiyet. O işte sigortalının üzerinde kalmış. Başka bir tane unsur. Bedel az gösteriliyor. İşte işletmeniz 10 milyon lira. Siz diyorsunuz ki prim az olsun ben 5 milyon lira göstereyim. Ama o zaman hasar olunca da %50'sini alıyorsunuz. Tabii. Çünkü işletmenizin gerçek değeri o değil. Veya stoklarınızı yarı yarıya gösteriyorsunuz. Hasar olduğunda da o nispette eksik sigorta alıyorsunuz. Bir de bedel güncellememek. Şimdi siz poliçeyi Ocak'ta yaptırıyorsunuz ama yıl içinde yeni makine almışsınız, işte MT almışsınız. Ondan sonra bütün kalemleriniz değişmiş. Onları poliçeye ekletmemişsiniz. Hasar olduğunda ne oluyor? Bu sefer tekrardan eksiye düşüyorsunuz. Gerçek değerler ödenmiyor. O yüzden benim tavsiyem gerçek değerleri bildirin sigortanıza ki hasar olduğunda eksik hasar almayın. Ve bedellerinizi güncelleyin, enflasyona göre güncelleyin. Yeni makine aldığınızda, işte yeni MT aldığınızda güncelleyin. Bunları kaçırmayın ve muafiyetlere çok dikkat edin. Muafiyetlerin bilincinde olun. Bunları kaçırmamanız gerekiyor diye KOBİ'lere hatırlatmada bulunmak istiyorum.
1: Bir hasar anında işletmeleri en çok zorlayan konular neler oluyor?
0: Eksik evrak, faturaları gerektiği gibi düzenlememiş olmak, bazı detaylarla işte hasar anında karşılaşmak, işte dediğim gibi bu muafiyet, bu muafiyet böyle miydi, %5 miydi, hani onları hasar anında görmek, geç bildirmek, çünkü onların da belli bir günleri süresi var, belli süreleri var, bu gibi şeylerle karşılaşıyoruz müşterilerimizde.
1: Çalışanlar için o özel sağlık sigortası meselesinden de bahsetmek istiyorum aslında. Uygun maliyetli çözümler var mı?
0: Var elbette ki. Özellikle tamamlayıcı sağlık sigortası, SGK'nın geçerli olduğu özel hastanelerde bu çok ciddi bir avantaj yaratıyor. Çünkü şimdi çalışanlar bir iş yerine başlarken zaten soruyorlar özel sağlık sigorta
1: tabii,
0: bulacak mı?
1: Tabii yan haklar çok önemli artık.
0: Çok önemli ve bu çalışan bağlılığını da artırıyor şirkete karşı. Tamamlayıcı sağlık sigortasında da SGK'nın geçerli olduğu özel hastanelerde işte ayakta tedavinin teminatları var. İşte yılda 4 kez gidebilirsiniz, yılda 8 kez veya 10 kez gidebilirsiniz. Ama yatarak tedavi limitsiz. İşte kanserde, diğer büyük hastalıklarda onlar da tamamı ödeniyor. Fizik tedavinin belli limitleri var. Bunu özellikle tavsiye ediyoruz. Tamamlayıcı sağlık sigortası artık mutlaka çalışanlara yapılması gereken kıymetli bir yan hak.
1: Çünkü o bir maliyet değil. O gerçekten insana yapılmış bir yatırım. Evet. Öyle değil mi? Çok da
0: kesinlikle
1: kıymetli.
0: Kesinlikle öyle. Çünkü yani çalışanın birey olarak satın alamayacağı pahalılıkta bir ürün olabiliyor. Ama grup poliçesi olduğunda o daha rahat satın alınabiliyor. Ve vergiden de düşebiliyor bunu zaten işveren. Artı biliyorsunuz artık günümüzde büyük hastalıklara yakalanma oranı da arttı. Evet. Bunları çalışanın kendi cebinden ödemesi zaten pek mümkün değil. Bu anlamda da çok kıymetli bir ürün olduğunu düşünüyorum.
1: Ticari alacak sigortasını konuştuk ama şimdi notlarıma bakıyorum. Aslında biraz daha detaylandıralım. O nakit akışını nasıl koruyor?
0: Şimdi sizin alacaklarınızı tahsil edememeniz sizin işletmenizi çok zora düşürür. Şimdi siz vadeli satış yapıyorsunuz. Evet. Alamadığınız paranızı sigorta şirketi ödüyor size o parayı. Hı hı. Sigorta şirketi dönüyor, müşterinizden o parayı sonra zaman içinde tahsil ediyor. Fakat siz paranızı müşterinizden alamadığınız zaman sigorta şirketinden alıyorsunuz. Sizin akışınız devam ediyor. Bu sizin için çok önemli bir şey. Yani o müşterinin peşinde aylarca, yıllarca siz koşmuyorsunuz. Müşteriniz konkordato ilan etmiş olabilir, iflas, temerrüt, vefat, bir sürü sıkıntı yaşamış olabilir. Ama siz onlarla boğuşmak yerine ticari alacak sigortası yaptırmış olduğunuz için sigorta şirketi size o parayı ödüyor. Siz önünüze bakıyorsunuz, evet, yolunuza devam ediyorsunuz.
1: Çok önemliymiş, evet, evet, gerçekten de. Siber saldırıları da konuşalım. Son, evet, dönemde arttı çünkü veri ihlalleri var. Tabii, evet, dijital riskleri aslında daha fazla konuşur hale geldik.
0: Evet.
1: Bir işletme için tabii ki olmasın, yangın olmasın, deprem olmasın, kimse zarar görmesin ama siber saldırı bir yangından daha mı büyük zarar verir?
0: Elbette. Şöyle düşünün. Şimdi Münih Re dünyanın en büyük reasürans şirketlerinden biri. Geçenlerde bir rapor yayınladı Münih Re. Raporda şu yazıyor: siber saldırılar bir ülke olsaydı dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olurdu. Bakın, o kadar büyük, hı-hı, rakamlardan, hı-hı, bahsediyor ki siber saldırıların bir ülke olduğunu hayal ediyorlar ve dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olduğunu söylüyorlar. Bu ne demek? İleride 2028'de 2028 projeksiyonu yapıyorlar. Siber saldırıların geldiği boyut şu. Şimdi artık sıradan bir işletme bile işte e-ticaret kullanıyor. Hı hı. Her şey buluta yüklü, yapay zeka, veri dünyası, yani artık hayatımızı bunlar şekillendiriyor. Bir saldırı düşünün, işte bulut sistemlerine yapılmış bir saldırı olabilir, ödeme sistemlerine yapılmış bir saldırı olabilir. Milyonları hedef alır. Ödeme sistemlerini düşünseniz, hepimiz ödeme sistemlerini, hı-hı, kullanıyoruz. Şimdi bunun trilyonlarca dolarlık boyutu olur. Yani ödeme sistemi kullanmayan veya bulut teknolojisi kullanmayan bir işletme yok ki. Hı-hı. Bunlara yapılmış bir saldırı milyonlarca işletmeyi etkileyeceği için OECD bugün siber saldırıyı pandemi kategorisinde nitelendiriyor. Hı hı. Çünkü pandemi ne demek? Kitlesel olarak etkileşim yaratan bir saldırı niteliğinde. Yani buradan bakıldığında artık KOBİ'ler bana bir şey olmaz gibi bir yaklaşımda bulunamazlar. Elbette ki bir KOBİ'yi hedef almayacak siber saldırı. Hı hı. Hani ben gideyim işte şu işletmeyi, evet, hedef alayım değil. Hayır. Çok daha kitlesel konuları hedef alacağı için o KOBİ'de etkilenenler arasında, hı hı, olacak. Yani bir ödeme sistemini hedef alacak. Bir yazılımı hedef alacak. Bulut teknolojisini hedef alacak. O KOBİ'de etkilenenler arasında olduğu için,
1: evet,
0: siber saldırıdan etkilenmiş olacak. Yani bizim işletmelerimiz şöyle düşünüyor. Hani beni kim hedef alsınsa, tabii ki hikaye o değil. Hikaye çok daha büyük sistemlere yapılacak saldırı. Hı hı. Biz etkilenenler arasında olacağımız için kendimizi koruma altına almalıyız. Yani senaryo bu şekilde gelişeceği için siber saldırı sigortası bu anlamda önemli.
1: KOBİ'ler yeterince hazırlıklı mı buna?
0: Değil.
1: Farkında mı?
0: Farkında değiliz. Çünkü biz şey diye düşünüyoruz. Ben küçücük bir işletmeyim. Hani bana kim niye saldırsın? Tabii ki size direkt olarak saldırılmayacak. Büyük veri teknolojilerine saldırılacağı için biz etkilenenler olacağız.
1: Ne yapmak lazım bu konudaki farkındalığı arttırmak için?
0: Bu şekilde bakmayı düşünmek, öğrenmek gerekiyor. Hı-hı. Bu şekilde bakarsak, önlemimizi alırsak, önümüzdeki yıllar buraya doğru gidiyor. Yani Münih Re çok ciddi bir şey söylüyor. Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi niteliğinde diyor siber saldırıların geleceği boyut 2028'de. Hı-hı. O yüzden biz ufak ufak artık bu siber sigortalara daha yakın durmalıyız. En azından böyle bir şey başımıza geldiğinde buradaki koruma kalkanımızı geliştirmiş olmamız gerekiyor.
1: Önümüzdeki 5 yıla bakacak olursak KOBİ'lerin en çok ihtiyaç duyacağı sigortalar hangi?

0: neler olacak?
1: Bunu işte 3 grupta toplayalım.
0: Hı hı, toplayalım.
1: Bir kere fiziksel risklerimizi bir cebimize koyalım. Hı hı. Yani gece rahat uyumamız
0: en
1: için.
0: En azından onu çok iyi biliyoruz, evet, ama değil mi? O fiziksel, evet, riskler konusunda, evet, biraz daha algı yüksek, farkındalık, evet, yüksek gibi görünüyor.
1: Yani biz afet ülkesiyiz, hı hı, bunu biliyoruz. Değil mi? Gece rahat uyumamız için bir afet ülkesi olduğumuzu biliyoruz. İşte deprem, sel, ondan sonra fırtına, yangın, bunların hepsi bizim ülkemizdeki riskler. O zaman biz binamızı, emtiamızı, makinemizi koruyacak yangın paket sigortamızı bir kere alacağız, cebimize koyacağız. İki, çalışanlarımızı, ondan sonra ve artı üçüncü şahısları koruma amaçlı işte emniyet suistimal sigortamız, işveren sorumluluk sigortamız, üçüncü şahıs, yani sorumluluk sigortalarımızı yapacağız. Trafik kaskoyu söylemiyorum bile, zaten onlar, evet, yapmak durumunda olduğumuz sigortalar. Sonra sorumlulukları saydık, ticari sigortaları saydık, yani fiziksel, hı-hı, sigortaları saydık. Bir de ne var? Nakit akışı KOBİ'lerimiz için çok çok önemli. Karlılıktan bile yeri geliyor, çok daha önemli. Nakit akışımızı korumak için kar kaybı sigortasını yapacağız ve tabii ki ticari alacak sigortasını. KOBİ'ler için daha kıymetli olan, daha ulaşılabilir olan devlet destekli, hı-hı, ticari alacak sigortası, nakit akışımızı korumak için bunu yapacağız. Ve önümüzdeki dönem artık siber saldırıların daha da ciddi bir şekilde bize yaklaştığı bir dönem, siber saldırı sigortamızı yapacağız.
0: Oradan yola çıkalım. Şimdi yapay zeka çağında bu, evet, yeni dönemin zorunlu teminatı haline gelir mi siber saldırı sigortası?
1: Yani zorunlu Türkiye'de kolay kolay hani zorunlu, hı-hı, teminat olmaz. Ama bu artık gidişatın gösterdiği bir şey. Kendimizi korumak için almamız gereken bir şey. Şimdi Türkiye'de hani kasko bile işte 4 aracın birinde var. Hani bunu kolay kolay söyleyemem, zorunlu olur diyemem ama kendimizi korumak durumundayız. Bunu söyleyebilirim.
0: Peki şunu da sormak istiyorum. Bugün sigortasız faaliyet göstermek mi yoksa eksik sigortayla faaliyet göstermek mi daha riskli?
1: Bence eksik sigortayla faaliyet göstermek gerçekten sigortasızlıkla eşdeğer. Çünkü eksik sigortayla faaliyet göstermek zaten hasar anında sigortasızmışçasına sizin yaşamanıza sebep olur. Yani sizi mutlu etmez, sizi tatmin etmez. Yani eksik sigorta neredeyse sigortalı değilmişçesine aynı kapıya çıkar. O yüzden eksik sigortaya dikkat etmek lazım. Bedeliniz neyse sigortanız o olmalı. Yani tesisiniz ne kadarsa o olmalı. 10 milyonsa 10 milyon. Yoksa hasar anında gerçekten eksik sigortayla hayal kırıklığı yaşarsınız.
0: KOBİ'leri hangi konularda uyarırsınız? Benim atladığım, sizin özellikle altını çizmek istediğiniz, buradan söylemek istedikleriniz neler?
1: Bedellerinizi enflasyona göre mutlaka güncelleyin. Sigorta bedeliniz neyse onu bildirin. Primim düşük olsun diye daha az bedel söylemeyin, yoksa hasar anında eksik sigorta uygulamasıyla çok daha az hasar alırsınız. Bu da sizi hayal kırıklığına uğratır. Güncellemelerinizi mutlaka yaptırın. Sene içinde aldığınız makineyi veya emtiaları mutlaka aracınızla konuşun, sigorta aracınızla. Ve de poliçelerinizle ilgili mutlaka brokerınızla veya acentenizle istişare edin. Yeni ürünlere de bakın, ilgilenin. Çünkü sigortasız kalmak gerçekten çok büyük bir lüks ve bu kadar emekle oluşturduğunuz işletmenizi gece rahat uyuyabilmek için sigortasız
0: çok
1: bırakmayın.
0: İşte, gece rahat uyumak,
1: uyuyabilmek için, evet.
0: Sadece kendimiz açısından da değil, KOBİ'ler açısından baktığımızda çalışan insan açısından,
1: evet,
0: da çok kıymetli.
1: Gece rahat uyumak çok önemli.
0: Evet, çok güzel anlattınız. Teşekkür ederim.
1: Ediyorum.
0: İyi ki geldiniz.
1: Çok
0: ağzınıza
1: sağ
0: sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: KOBİ platformunun sonuna geldik. Hoşça kalın efendim.

Sera Yatırım sundu.

0: diye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geç.

0: emlak katılım tasarruf finansman var.
1: Kredi çekmeden,
0: faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
2: Hakan abi.
3: Ardan, senin ne işin var burada?
2: Abi benim rüyamdayız.
3: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
4: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
2: Bu rüyanın başı da var. Hata biz hazırladık.
5: Vay vay vay. Çocuklar.
4: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
5: Futbolu beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
6: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında. Bu babalar gününde ona Konyalı Saat'ten bir rado alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat, babalar gününüz kutlu olsun.
1: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Hem Ankara'nın merkezinde olacaksın hem de bu fiyatlara ev sahibi olacaksın. Tüm ezberleri bozan fırsat Natura Banlieue'de. İster firma bünyesinde 50 ay 0 faiz avantajıyla, ister 120 aya varan banka kredisiyle. Ara ödemesiz plan 19.900 TL'den başlayan sabit taksitlerle. Natura Banlieue, Frat Lifestyle güvencesiyle.

0: 24, Samsun 26 derece. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 7 derece. Malatya ve Erzincan 28, Van 22, Ardahan 19 derece. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 17 derece. Mardin 29, Şanlıurfa 34, Siirt 31, Diyarbakır 33 derece.
1: Duratal Seramik hava durumunu sundu. Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Mix tonight. In the mix, in the mix. Sultanahmet Meydanı, adını içinde bulunan ve Sultan 1. Ahmet tarafından yaptırılan Sultanahmet Camii'nden alıyor. Hem yerli hem de yabancı turistlerce en gözde ve popüler semtlerden birisi olan Sultanahmet, tarihi dokusu, mimarisi, kültür ve sanat etkinlikleri, alışveriş ve eğlence merkezleri ve canlı sokaklarıyla İstanbul'un en çok turist çeken yerlerinden birisi.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu.
2: Funda Karayel'le yıldızlı sohbetler, dopdolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı sohbetlerin bu haftaki konuğu, tüm Türkiye'yi mücadelesine ortak eden Yasemin Akıncılar Minguzi.
3: Önemli olan mükemmel bir çocuk yetiştirmek değil, merhametli ve şefkatli bir çocuk yetiştirmek. Biz Ahmet'i öyle büyüttük.
2: Yeni kitabı Çiçeğim Matya Ahmet Minguzi'de neler anlatıyor?
3: Orada Ahmet'in hatıraları var, ailecek yaşadıklarımız var, anılar var.
2: Kitap yazma sürecinde neler yaşadı, neler hissetti?
3: Her gün diyeyim size 6-7 saat ağlıya ağlıya. Çok zordu yazmak.
2: Dünyaca ünlü rock grubu hangi hayalini gerçekleştirdi?
3: Sanki insanların üstünde böyle kocaman kanatlarıyla böyle uçuyormuş gibi ben öyle hissettim. O oradaydı.
2: Ortak acılar yaşayan ailelere neler söyledi?
3: Ben ama çok dua ediyorum. Çok inançlıyım. Ben bu şekilde ayakta kalabildim.
2: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler bu akşam 19'da Ankara'da.
4: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: 107. günde bir uzlaşma haberi geldi. Bakalım kalıcı çözüm nasıl olacak? 19'unda ayın tarafların Cenevre'de bir araya gelip bir mutabakata imza atmasını bekliyoruz. Bu haberle birlikte günün diğer öne çıkan haberlerine bir bakalım hızlıca. Ardından da konuklarımıza değerlendirmeye başlayacağız süreci.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını duyurdu. Pakistan Başbakanı Şerif, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan anlaşmanın resmi imza töreninin Cuma günü İsviçre'de düzenleneceğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta düzenlenecek G7 zirvesinde Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme çalışmalarını da ele alacağı bildirildi. Piyasalar haftaya anlaşma haberleriyle pozitif başladı. Brent petrol 82 dolara kadar geri çekilirken ham petrol 80 doların altını gördü. Altında sert yükselişler görüldü. Borsa İstanbul haftaya %3'ün üzerinde yükselişle başladı. Bankacılık endeksi %6'nın üzerinde primli açılış yaptı. Petrol piyasaları anlaşmaya coşkuyla tepki gösterdi. Ancak analistler normale dönüşün aylar sürebileceği konusunda uyarıyor. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik müzakerelerde gelinen son nokta oluşturacak. Kabinede ayrıca NATO zirvesi hazırlıkları, terörsüz Türkiye süreci ve küresel gelişmelerin ekonomiye etkileri de ele alınacak. TÜİK verilerine göre sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 2026 yılı Nisan ayında sanayi üretimi aylık %3,7 ve yıllık %6 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde 2026 yılı Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,8 arttı. İmalat sanayi sektörü endeksi %4,4 arttı. Ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,8 azaldı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun dolaylı etkilerini son haftalarda hemen hemen her yerde görmeye başladık dedi. ECB, Orta Doğu'daki savaşın fiyat baskılarını artırmasıyla geçen hafta 2023'ten bu yana ilk kez faiz oranlarını yükseltmişti.
0: Ve şimdi de bakalım verilere nasıl bir gündeyiz. Bu haber özellikle tabii ki 28 Şubat'ta başlayan ve de çatışmayı sona erdiren Hürmüz Boğazı'nın da açılacağı haberiyle birlikte ki bu haber akışı pozitif bir yansıma yarattı piyasalar tarafında. Hemen bakalım küresel haritamızla başlayalım. BIST 100'deki prim %3'ün üzerinde 3.07, 14.366'dayız. Ve şu anda Almanya Frankfurt 1.22, Paris 0.98, Madrid 1.21, Londra'da pozitif yatay görünüm. Asya'da bugün özellikle Güney Kore'de ve Japonya'da %5'lik yukarı yönlü hareketle günü tamamladık. Ve Amerika Birleşik Devletleri vadelilerde de S&P 1.14, Nasdaq 1.91, Dow Jones 0.75 şu anda. Petrol fiyatlarında son 3 ayın en düşük seviyelerine geldik bu gelişmeyle birlikte. Brent petrolde ve ham petroldeki geri çekilmeler %5'i aştı. Brent petrol 82.79, 5.20 geri çekilme. Petrol 5.22 geri çekiliyor, 80.45. Doğalgaz 3.03'te 2.85'lik bir geri çekilmeyle. Ve ons altında 4.337'deyiz, 2.79 yukarıdayız. Geçtiğimiz hafta 4.022'ye kadar gelmiştik. Şu anda bu haber akışıyla birlikte yukarı yönlü hareket var orada. Gümüşte de 3.85 yukarı yönlü hareket, 70.66. Platin 3.45, paladyum 4.62 yukarıda. Ve BIST 100'de şu anda 3.07 prim, 14.366 geldiğimiz nokta. En yüksek bugün 14.373 oldu, en düşük de 14.262. Artanlarda Genilaç 9.97, CVK Maden 8.5, Enerya 7.82, Astor 7.72, Akbank 6.89 yukarıda. Azalanlara gidelim. Reader 3.19, Margün Enerji 2.18, Tekfen Holding 0.86, Real Yatırım Holding 0.90 ve Alarko Holding'de de 0.65'lik bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Dediğimiz gibi haftaya başladık bu mütabakat haberiyle. Şimdi bunun içeriğinde neler var? Varılan anlaşmanın çerçevesi nasıl? Ona da hızlıca bir göz atalım. Lübnan cephesi dahil tüm cephelerdeki savaş ve askeri operasyonlar kalıcı ve derhal sona erecek. İran'a yönelik deniz ablukası da gecikmeksizin tamamen kaldırılacak. Mütabakat muhtırasının resmi imza töreni ise 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de gerçekleşiyor olacak. Nihai anlaşmaya yönelik müzakereler karşı tarafın

efendim. Yatırım Günlüğü'nden merhabalar. Melis Kobal ben. Her gün olduğu gibi A Para ekranlarında birlikteyiz. Haftaya bir uzlaşma haberiyle başladık. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında

0: Mutabakat muhtırasındaki yükümlülüklerini yerine getirmesinin ardından yürütülecek. Bu arada İngiltere, Fransa ve Almanya ve İtalya'nın İran'ın yaptırımlarını kaldırmaya hazır olduğuna dair bir uzlaşma uzlaştıklarını hatırlatalım ve de bir açıklama yaptılar dört ülkenin liderleri pazar günü. Tahran'ın nükleer programına ilişkin atacağı adımlara karşılık yaptırımlara kaldırmaya hazır olduklarını ifade ettiler diyelim ve buradan dönelim. Şimdi Şebnem Ayabakan'a bizimle birlikte Neo Portföy Araştırma ve Kurumsal İletişim Direktörü. Hoş geldiniz diyelim. Tabii uzun zamandan beri beklenen bir gelişme piyasalar tarafında bu barış konusu. Siz nasıl değerlendirdiniz öncelikle bu mutabakatı ve bu metni?
1: Öncelikle haftaya çok olumlu bir başlangıç yaptık. Haftanın sonunun da böyle getirilmesi ümidiyle konuşmalarıma başlamak istiyorum. Çünkü düşündüğümüz zaman gerçekten de stratejik öneme sahip rezervlerin artık son raddelerine geldiği ve bu savaşın bir 60 ya da 90 gün daha sürseydi belki global olarak çok daha fazla negatiflik bize getireceği aşikar bir durumla karşı karşıyaydık. Dolayısıyla Hürmüz'ün yeniden açılmasının bize en büyük katkısı bir petrol şoku yaşamayacak olduğumuzun hiç ise coşkusunu yaşatabiliyor bize. Peki bu aynı zamanda petrol fiyatları belki geçici olarak 80 doların altına 77-76 dolarlara bile belki Brent petrol gerileyecek olabilir. Bir 80 doların altını teknik olarak görme olasılığımız yüksek gözüküyor olabilir. Ama burada kalıcı olacak bir sorusunun cevabı olarak da Enerji İdaresi Başkanlığı'nın da dediği üzere o arada üretim rafinerilerinin gerçekten çoğunun kaybolduğu, yeniden inşa edilmesinin ise 3 ila 6 ay süreceği beklentisiyle beraber biz hala şimdiye kadarki yüksek petrol fiyatlarında enflasyonunu yukarı doğru Amerika'nın etkilemiş olan verilere bağlı kalacağız. Yani burada belki 85-86 dolarlarla 77-78 dolarlar arasında çekeceğiz Brent petrol tahminlerimizi. En olumlusu Türkiye için tabii ki bu. Çünkü hatırlatalım, Merkez Bankamız en son revizyonunda 89 dolara getirmişti petrol tahminlerini. Bu bize enflasyonla mücadelemiz açısından yardımcı olacak. En azından global olarak da petrol arz şoku ve stagflasyon senaryosu riskini artık masadan hiç değilse kaldırıp yavaş yavaş bunun bonolarına, yani global bir faiz arttırım süreci içindeyiz. Global tahvil ve bonoların oranları da yukarı gidiyor enflasyon baskısından ötürü. Burada acaba bir normalizasyon getirecek misini izlememizi sağlayacak bir gelişme. Tabii bu bugünden yarın olmayacak. Yani birdenbire bunun bir normalizasyonunu görmeden biz hala Avrupa Merkez Bankası bir tane faiz artışı yaptı ve bunun en azından bir tane daha sene sonuna kadar yapmasının beklentisini devam ettireceğiz. Aynı şekilde yarın Japon Merkez Bankası globalde faiz artıracak ama Fed'in en azından toplantısı geldiğinde faiz arttırma riski ortadan kalkmış olacak ve yeni başkan Bolsh'un büyük bir ihtimalle önümüzdeki süreçte bu petrol fiyatlarının aşağıya gelmesinin kalıcı olmasıyla ve üretimin normalize olmasıyla beraber enflasyona bunun yansımayacağını, izleyeceklerini, zaman kazanacaklarını biliyoruz. Bu açıdan bize çok olumlu. Zaten baktığımızda da Amerika'nın 10 yıllıklarında bir 4.44'lere kadar gevşeme oldu. Burada satıcılı seyrin devam etmesini beklerim en kısa vadede. Neden diyecek olursanız yapay zekaya esasında daha fazla önem veren piyasalar çok da fazla şu anda SpaceX ve yapay zeka harici yarı iletken piyasası harici bir yere para aktarımı yapmıyorlar. Yani belki olumlu tepkimeler oluyor. Amerikan bonolarının üstündeki bu satış dalgasını bir nebze azaltabilir. Ama bugünden yarına hemen enflasyon düştü şeklinde bir algıyı da izleyicilere getirmemesi lazım. En azından geçmiş verileri

0: bekleyeceğiz. Yani geçen ayın içinde bulunduğumuz ayın bile baktığınızda enflasyon verisinin Amerika'da yukarıda gelme ihtimaline her güzel fiyatlamadan sonra Amerikan tahvil bono tarafında satış riskine karşılayabileceğinizi akıllarda bulundurmak gerekir.
1: Evet. Peki şimdi tabii siz biraz girdiniz konuya, hani detaylandırmak adına. Burada tabii Hürmüz Boğazı'nın akıbeti ne olacak? Trump diyor ki Cuma günü açılacak Hürmüz Boğazı diyor. Ve de bu arada Kipler'in bir tespiti, 600 gemi Hürmüz Boğazı'nda şu anda diyor ve bu 600 gemi Hürmüz Boğazı'ndan nasıl çıkacak? İşte bu da bir soru işareti. Amerika Birleşik Devletleri ve çünkü İran arasında varılan anlaşma sonrası Hürmüz Boğazı'ndan yüzlerce geminin geçiş için beklemeye geçtiğini biliyoruz. Ve Körfez'de mahsur kalan gemilerin en büyük bölümü de petrol tankerleri. Bölgede halen 98 ham petrol tankeriyle 88 ağır petrol ürünü tankeri bekliyor diyor Kipler. Ve Umman Denizi'nde bekleyen 300'den fazla boş geminin de geçişlerin güvenli hale gelmesiyle birlikte Basra Körfezi'ne girerek yükleme faaliyetlerine başlaması bekleniyor notunu düşmüşler. Tabii bu da bir önümüze bir süreç olduğu anlamına geliyor. Yani petrol fiyatlarının 28 Şubat önceki seviyelere de hemen gelmeyeceği anlamına geliyor. Ne dersiniz, yıl sonu için ne düşünmeliyiz eğer Cuma günü Trump'ın dediği gibi açılırsa, abluka kalkarsa Hürmüz Boğazı'nda?
0: Dediğiniz çok doğru. Zaten piyasa anlatmaya çalıştığımda bu gelişmeler dahilinde fiyatlamaları yapacak. Yani volatil bir piyasa bekliyorum. Örneğin 80 doların altına yarın gelebilir Brent petrol. Çünkü takdir edersiniz ki orada da alınan long pozisyonların tersine dönmesi çok hızlı bir şekilde volatiliteyi artırıp teknik seviyeleri bize gösterebiliyor. Teknik grafiklerle gördüğüm bir 80 doların altı 79 78 dolarları Brent petrolün görebileceği. Ama bunun sonrasında aynen bu dediğiniz gelişmelerin ne şekilde ilerleyeceğini daha izleyecek olan piyasalar tekrar petrolde bir tepkime yaratabilir. Bu yüzden baktığımda şu anda mesela enflasyon beklentilerini içeren break-even oranları dediğimiz Amerika'nın 1-2 yıllık vadelerinde gerçekten olumlu fiyatlama görüyorum ve enflasyon beklentileri 2,5'ların altına inmiş durumda. Ama bunun da hemen bugünden yarına kalıcı olmasını değil, dalgalı bir seyirle normalize olmasını bekliyorum. Yani mesela kısa vadede kıymetli metallerde çok olumlu bir fiyatlama olabilir. Altın sıçrayabilir, gümüş sıçrayabilir, ons altın ve gümüş. Ancak belli bir direnç seviyesine geldiğinde, yani mesela ons altın için 4000 işte 400 ve 4450'leri aşıp onun üstüne çıkamayabilir. Gümüş tarafı da mesela aynı şekilde bir tık daha belki olumlu olmakla beraber 50 haftalık ortalamasına gelebilir ama oradan alımlara rağmen tekrar geriye gelmesinin sebebi, geriye dönüp baktığımızda bu petrolün normalizasyon sürecinde dalgalı seyrinden mütevellit oluşabilir. O yüzden biraz daha ne olduğunun netleşmesinin, fiyatlamaların ne olduğunun görülmesi gerekiyor. Çünkü burada baktığınızda iyimserlik harika bir şey. Ama yatırımcılar da tabii bugünden yarına zaten daha önceden öğrendikleri, sizin de belirttiğiniz gibi Hürmüz'de önce o gemilerin çıkarılması, daha sonrasında rafinerilerin yok olan üretimlerinin geriye konulması en az bir 3 ay gibi vadede bunun izlenmesi gerekecek.
1: Evet. Peki şimdi tabii bu süreçte öne çıkabilecek varlıklar neler olabilir? BOFA demiş ki tüketici hisseleri, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, Bitcoin, altın, Avrupa hisseleri, gelişmekte olan para birimleri, siz ne dersiniz?
0: Geçici olarak kesinlikle altına ve gümüşe yaramasını beklerim ama kısa vadede bu yaramasını aşağı yönlü bir baskı olduğu için Amerika'nın bono faizlerinde kalıcı bir alıcı seyir olmadıkça, yani enflasyonun önüne geçilip de faiz indirimi tekrar Fed'in gündem maddesi olarak satın alınmadıkça geçtiğimiz sene gibi altında ve gümüşle yukarı yönlü çok hızlı bir rallinin devamını beklemem. O yüzden dikkatli olmak lazım. Dirençlere takılabilir kıymetli metaller. Bakır birazcık daha şanslı olabilir. O da dirence takılacaktır. Ama bütün sene boyunca daha çok tercih edilen biletkenliği ve ucuzluğu sebebiyle yapay zeka rallisi en önemli gündem maddesi olarak devam ettiğinden de devam edecek. Yani bakırda 6.60'lar beklediğim seviyeler mesela. Orada biraz 6.60'lar, 6.64'ler sönümlenip ondan sonra geri çekilebilir. Tercih edilecek hisse senetleri kesinlikle yine bu yapay zeka gündemindeki açıkçası baktığınızda yarı iletkenler olacaktır. Çünkü orada bir SpaceX halka arzı, çok önemli bir halka arz. Halka arzdan sonra zaten %19 prim yaptıktan sonra cuma kapanışını %11 gerileyerek yaptı SpaceX. Şimdi unutmayalım, 15 gün sonra halka arzından, yani 26 Haziran'da SpaceX'in Nasdaq'a dahil edilmesiyle beraber burada Vanguard ve Fidelity gibi büyük kurumlardan 8 ila 30 milyar dolarlık otomatik pasif fon alımının tetikleneceğini biliyoruz zaten. Bu bize done olarak verildi. Şimdi fonlar bunun geleceğini bildiklerinden diğer hisselerde nakit yaratmaya gidiyorlar. Yani prim yapmış olan, şimdiye kadar çok uçmuş olan hisselerde realizasyon yapıyorlar. Bunlardan birincisinin petrol içeren şirketler, enerji hisselerinde yenilenebilir enerjiler değil de petrolle ilintili olan hisselerde realizasyon getirebileceğinin altını çizeyim. Onunla beraber dediği gibi tüketimle ilgili Nasdaq mesela belki hisse bazlarında satışlar getirirken, çünkü o blok satışlar geçtiğimiz hafta oldu, gördünüz, çökertmeyecekler. Bu rally devam edecek Nasdaq'ta. Çünkü daha iki tane daha halka arz gelecek bildiğiniz gibi. Temmuz sonuna doğru baktığınızda Anthropic gelecek. Senenin sonuna da OpenAI gelecek. Şimdi bu halka arzlara para toplayacaklar. Çünkü kendileri de en büyük sanayileşme, yapay zekalaşma reformlarında yarışta ileri gitmek istiyorlar. Bu sebepten ötürü de yapay zeka halka arzlarından toplanacak kaynak para bu şirketlerin yarışta hızlı koşabilmesi için ve daha az borçlanarak, yani en azından ucuzdan borçlanarak daha çok kar yapabilmeleri için en önemli değişken. O yüzden Amerika'daki bu rallinin senenin sonuna kadar ara volatilitenin artacağı, bu saatten sonra bu SpaceX halka arzına çıkacak olan paralarla diğer hisselerde belki volatilitenin artacağı, ama en azından bir 26 Haziran'da SpaceX'in halka arz edilene, Nasdaq'a dahil edilene kadar özür dilerim, bir 250 dolarlara belki de gidebileceği konuşuluyor Wall Street'te. Bu olacak mı olmayacak mı izleyeceğiz. Yani sözün özü Amerikan hisselerinde daha çok bir SpaceX furyasını izleyeceğiz gibi gözüküyor. Ama bundan sonra daha az kısa vadelerde, yani alt tut ve trendde kazan değil de şimdi çıktı Nasdaq'ta biraz satış yapayım, desteğe geldi alış yapayım şeklinde bir trend bekliyorum. Sektörlerinde ona göre daha dikkatli selektif belirlesinler. Hakeza altın ve gümüşte de aynı şekilde kısa vadelerde dirençlere gelişte satış destekte alış şeklinde bir strateji bekliyorum.
1: Evet, şimdi tabii bu hafta merkez bankalarının da haftası, girişte bahsettik biraz. İşte yarın Japonya'dan alacağız kararı. Orada bir faiz artışı planı var. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri tabii önemli. Warsh'un bakalım mesajları nasıl olacak? Burada tabii sözlü yönlendirmesi de önemli. Çünkü kendisinin daha önce faizi düşürmek, bilançoyu daraltmak, iletişimi azaltmak gibi birkaç değişikliği vaat ettiğini biliyoruz. Ne bekleyelim? Nasıl bir söylem gelebilir Warsh'tan?
0: Borş'a çok güzel yardımcı oldu esasında bu son gelişmeyle, yapmış olduğu barış anlaşmasıyla Brent petrolün tabii ki aşağıya gelmesi, direkt olarak Amerikan tahvillerindeki baskının aşağıya gelmesine, enflasyon

0: zamanla ilgili endişelerin sönümlenmesine yarıyor. Şimdi geçici de olsa çok güzel bir zaman kazanmış oldu. Bundan sonrası önümüzdeki 2-3 ay boyunca o normalizasyonu Hürmüz Boğazı'ndaki, sizin de belirttiğiniz gibi bu petrol üretiminin Hürmüz kaynaklı 17 milyon varilinin ne kadarının normal bir hangi zamanda geriye konulacağını görmek isteyecek ekonomistler. Buna göre de tahminler yapacaklar tabii. Bu enflasyonda şimdi yukarı seyrin devamını belki bir ay daha getirir, iki ay daha getirir ama daha sonrasında aşağı yönlü bir hareket getirirse de şu an için Amerikan Merkez Bankası'nın faiz arttırma olasılığı fiyatlanırken daha yoğun bir şekilde, bunun tam tersini konuşarak mesela borç toplantısına girebilir piyasalar. Bugünden yarına beklememek gerek. Dediğim gibi veriler geriden gelecek ve o enflasyon yapışkanlığını görmeye devam edeceğiz Amerika'da. Bununla beraber borç büyük bir ihtimalle petrol fiyatları düşük kalıp da enflasyon verilerimize düşürücü etkilerini gördükçe Fed'in faiz indirme olasılığından da çoklukla bahsetmeye kapı aralanmış olacak. Ben bu tonda bir şey bekliyorum. Hiçbir hareket beklemiyorum. Faiz artırmasını da beklemiyordum zaten, barış olmadan da. Dolayısıyla sadece ve sadece fiyatlayabileceğim şey Fed'in faiz indirme olasılıkları tekrardan satın alınmaya ne zaman başlar? Bunun da Eylül'den sonra ancak sanki olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Şu anda daha Hürmüz normalizasyonu olmadan fiyatlamaların çok yoğun, agresif bir şekilde olmasını beklemiyorum. Dediğim gibi borçta bir şekilde bunun etkisini göreceğiz gibi gözüküyor. Ve daha fazlasıyla zaten istihdam da kuvvetli gidiyor. İndirmemize de gerek yok. 2-3 ay enflasyonu görüp ondan sonra düştüyse belki son çeyrekte indirebiliriz gibi bir sinyal vermesini bekleyebilirim. Yani geçen hafta şahin olmasını bekliyorlardı Fed'in, ama bu haftaya geldiğinde biraz güvercin olmasını bekleyebilirler.
1: Evet, peki bu arada Reuters'ta bir haber vardı. Küresel varlık yöneticilerinin İran Savaşı'nın başlamasından bu yana portföylerine Çin devlet tahvilleri eklemeye başladığına yönelik. Haberde diyor ki yatırımcılar getiriden ziyade Çin tahvillerinin Batı piyasalarıyla neredeyse sıfır korelasyona sahip olmasına odaklanıyor. Mart ayından bu yana Amerikan, İngiliz ve Avrupa, Japonya'daki gösterge tahvil getirileri 30 ila 60 puan yükselirken benzer vadeli Çin devlet tahvillerinin getirileri 8 puan geriledi notunu da iletmiş olalım ve bunun değerlendirmesini de sizden rica edelim.
0: Evet, çünkü Çin'de tüketime getiremiyorlar halkı. Tüketime getiremedikleri için de enflasyon yaratılmıyor. O yüzden de Amerika'nın dolarının rezerv para birimi olarak gündemden kalkmış neredeyse olduğu bir ortamda, altına rezerv para birimi olarak gayet yatırımlarını agresif şekilde hala devam eden Çin hazinesinin yuanının tercihen belki ön plana çıkabileceği gelecek senelerde, dolardansa yuanla ticaretin daha fazla yapılabileceği gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Açıkçası bunu Hürmüz Boğazı kapalı olduğunda gördük. Ya altınla trade ettiler ya da yuanla trade ettiler. Bir de işin içine coin'lar girdi. Şimdi gelecekte o tarafta, Asya tarafında yuanın, altının ve coin'in ticarette daha fazla kullanılacak bir para birimi olacağı aşikar zaten. Şimdi hal böyle olunca bizdeki, batı tarafındaki yani enflasyonist risk de Çin'de olmadığı için oranın bonosuna yatırmak matematiksel olarak daha karlı gözüküyor. Haklı görüyorum. Ben tabii ki birçok yabancı yatırımcı, şunun da altını çizmeliyim. Hani yönetim şeklinden ötürü belki Çin'e belirsiz, ne kadar güvenebilirim dediği için belki bonolarına yatırım yapmıyordu geçtiğimiz yıllarda. Ama yapay zeka ile ilgili yapmış olduğu ataklar Çin'in de ileride sürdürülebilir büyümesinin ve borçluluk oranının tabii ki daha az olmasından mütevellit Amerika'dan, para birimi olarak yuan'ın

0: daha ön plana çıkacağı, bir dünya ile karşılaşacağımıza eminim. Gün be gün daha artacak bu.
1: Peki, süremiz dolmuş ama ben bir Borsa İstanbul yorumu da alayım. Bugün hangi seviyelerde kapatmamız önemli, ne dersiniz?
0: Şimdi Borsa İstanbul'da geçtiğimiz haftalarda en çok zedelenen BIST bankacılık endeksiydi. Onda zaten %5,5'lara yakın bir prim görüyoruz. O yüzden ilk orayı söyleyeyim size. 17.800-18.000'lere destek yaparak kapatması BIST bankacılık endeksinin, ki ben bunu söylerken şu anda 18.200'lerde. Yani bir günlük rally'nin hafif şöyle bir nefesini alsa da bunun 100-200-300 puanla mesela kalması, yarın öbür günkü hareketlerde BIST 100'ü 15 bin lira taşıyabilir. Çünkü fazlasıyla sanayiden daha çok, takdir edersiniz ki, bir şimdi Aselsan'ın yerine tam tersi THY'den yardım bekleyeceğiz. Orada da bir gepli açılış oldu ama onun da bir sindirmesi lazım. Biraz olsun hani Tüpraş'la belki Aselsan aşağı çekerken endeksi, THY ve bankacılık endeksi ne kadar yukarı çekeceğinin netleşeceği hafta olacağız. İnşallah 14.500'lerin üstüne kırar da 15 binler yolu açılır diye bekliyoruz biz de.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Şebnem Aya Bakan.
0: Ben
1: Kolaylıklar
0: teşekkür
1: diliyoruz.
0: ederim.
1: Görüşmek üzere. Efendim, kısa bir reklam arasına gideceğiz. Birazdan devam ediyoruz yatırım günlüğüne.

0: Alman Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Başarının anahtarında bu hafta çağdaş ve kaliteli üniversite eğitiminin ayrıntıları konuşuluyor. Üniversite eğitimi her gencin hayali. Peki öğrenciler en doğru kararı nasıl verecek? Okumak istedikleri üniversite ve bölümleri nasıl seçecekler? Üniversite öğrencileri geleceğe hazırlıyor mu? Eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri üniversite eğitiminde neden önemli? Profesör Doktor Osman Bülent Zülfikar ve eğitimci Celil Vardar, çağdaş ve kaliteli üniversite eğitiminin ayrıntılarını anlatıyor. Ahmet Tunağan Şimşek'in sunduğu Başarının Anahtarı yarın 23'te A-Para'da.
0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: Yatırım gününe devam ediyoruz. Sinan Alican bizimle birlikte olacak. MT Portföy Yatırım Danışmanı, piyasalardaki son durumu değerlendirmeye devam edeceğiz. BIST 100 endeksiyle başlayalım sizinle de, çünkü orada bugün iyi bir performans. Siz ne bekliyorsunuz? Nasıl bir kapanış görürüz sizce?
1: Tabii özellikle gelen haber akışıyla birlikte bu tarafta ciddi anlamda yüksek bir momentumlu pozitif bir açılış beraberinde geldi. Aslında geçen haftadan itibaren bankacılık tarafında bunun pozitif olarak etkilerini görmekteydik. Bu hafta açılışı da artık hem ABD tarafından hem İran tarafından karşılıklı olarak bir anlaşmanın olduğuna dair haber akışının gelmesi açıkçası bankacılık öncülüğünde 14.400'lü seviyelere kadar gelmiş bulunuyoruz. Yani bu süre zarfında, yani gerginliğin olduğu süre zarfında en çok etkilenen sektörler bankacılık ve özellikle havacılık tarafıydı. Doğal olarak da şimdi işler pozitife döndüğü için de pozitif olarak etkilenen sektörler de bankacılık ve havacılık olarak karşımıza çıkmakta. Yani ilk etapta burada 14.500-14.600'lü seviyeler direnç olarak karşımıza çıkmakta. Bu seviyelerin de aşılmasıyla ben tekrardan TL bazlı zirve noktamız olan 15.200'lere doğru endeksin gelmesini beklerim açıkçası.
0: Evet, şimdi tabii en çok artanlara da bakıyoruz. Özellikle enerji sektörü de dikkat çekiyor. Astor mesela şu an 9.04, Enerya 7.40, CV Enerji 6.69. Enerjideki bu yükselişleri de neye bağlayalım?
1: Tabii bu tarafta aslında buradaki sektördeki şirketlerde

0: işlerin iyi gittiğini söylemek mümkün. Hem alınan ihalelere baktığımızda, yapılan anlaşmalara baktığımızda veya ihracat oranlarına baktığımızda, yani bugünkü yükselen şirketlerde özellikle finansalların çok iyi olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla da endeks bu denli pozitif bir tepki verdiği için yükselişte de bu şirketlerin öncülüğünde olması açıkçası beklediğimiz sonuçlardan bir tanesiydi. Dolayısıyla da yani bankacılık, havacılık, enerjiyi de buna dahil ettiğimizde aslında devamında da yani endeksin 15.000'e gidecek olan yolculuğunda da bu sektörlerin yine ben katkı vermesini beklerim.
1: Bu süreçte sizce bu barış diyelim, hani artık bundan sonraki yeni aşamada, tabii inşallah 19 Haziran'da imzalanır uzlaşı diyelim. Bakalım hani o güne gelene kadar taraflardan nasıl açıklamalar gelecek, ama ne dersiniz, hangi enstrümanlar daha yüksek getiri potansiyeli taşıyor sizce?
0: Tabii bu noktada yani bu süre zarfında kötü getiri getiren veya geride kalan enstrümanlara baktığımızda aslında Borsa İstanbul tarafı yine bu dönemde iyi durmaya çalışan performans olarak, ama ister istemez doğal olarak etkilenmiş de oldu. Dolayısıyla da aslında bugünkü hareketle birlikte burada artık Borsa İstanbul tarafında veya hisse senedi piyasalarında ağırlığın biraz daha arttırılması mantıklı bir seçenek olabilir. Diğer taraftan tabii altın tarafına da baktığımızda özellikle buradaki en büyük baskı savaşla birlikte yükselen ABD tahvil faizleri aslında ons altındaki fiyatlamayı aşağıya doğru çekmişti. Doğal olarak bugünle birlikte burada da pozitif bir fiyatlamanın olduğunu görüyoruz. Özellikle 4340'lı seviyelere kadar geldiğini görmekteyiz. Dolayısıyla buradaki bu haber akışının devam etmesi ve anlaşmanın imzalanması özellikle altındaki bu pozitif hareketi devam ettireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla da altın tarafında da veya gümüş tarafında da yatırımcılar portföylerinde yer verebilirler. Doğal olarak yani şu an itibariyle en çok negatif etkilenen sektörler veya ürünler bunlardı. Bundan sonra da altın, gümüş ve borsa tarafında pozisyonların arttırılması iyi bir seçenek olabilir.
1: Evet, JP Morgan'da ons altında 6000 doları görebiliriz demiş, yeni rekorlar kapıda. Siz bu konuda ne dersiniz bu sene için?
0: Tabii burada özellikle yani ABD tarafına baktığımızda enflasyon olarak değerlendirdiğimizde açıkçası burada 4.2'lere kadar gelen bir enflasyon var ve savaştan önce bu rakam 2.4'lerdeydi. Dolayısıyla FED doğal olarak yani bu yıl için beklentiler yani işte faiz arttırmaması yönünde bir beklenti vardı, ama şimdi tekrardan anlaşmanın olması ve işte petrol fiyatlarının 82 dolarlara kadar gelmesi Fed'in bu yıl tekrardan güvercin tona geçebileceğini açıkçası düşünüyorum. Dolayısıyla da yani gerginlikten önce ons altın için hep burada negatif senaryoları konuşmuştuk, ama artık pozitif senaryoları konuşmamız için zeminin oluştuğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla da Fed'in bu yıl faiz indirimlerini tekrardan başlayacağı senaryoda özellikle yıl sonuna doğru 6000 onslu seviyeler tekrardan gündeme gelebilir bu tarafta.
1: Evet. Peki gümüş tahminleriniz nasıl?
0: Gümüş belki de yani bu yılın en çok fiyat hareketi olarak da baktığımızda yani değişkenlik gösteren ve ciddi anlamda bir orada fiyatlama anlamında momentum oluşmuştu. Ve işte yukarı tarafta 120 dolarlara kadar gitmişti yılın başlarında. Ancak devamında işte 70 dolarlar ve hatta aşağısı da test edilmişti. Dolayısıyla ciddi anlamda geniş bir bant aralığında fiyatlanan bir gümüş tarafı var. Açıkçası orada da aslında hikaye benzer. Fed'in tekrardan güvercin tarafa geçmesi ihtimali aslında gümüşü de desteklemekte. Dolayısıyla da yani savaşla ilgili eğer herhangi bir olumsuzluk, tekrardan bir gerginlik başlamadığı senaryoda ben o tarafta da 100 seviyelerini test etmesini tekrardan beklerim bu yıl için.
1: Evet, tabii bir de ben sizden de bir borç yorumu alayım. Ne dersiniz? Şu andaki fiyatlamalar faizli bir değişiklik için ne zamana işaret ediyor? Bu gelişmeden sonra, uzlaşı açıklamasından sonra iki taraf arasında dün geceki.
0: Tabii burada aslında Kevin Walsh'un ilk toplantısı olacak bu tarafta. Ve yani genel olarak baktığımızda Kevin Walsh ismi güvercin tarafta yer alan ve diğer taraftan da aslında likidite tarafında, yani Fed'in bilançosuna baktığımızda burada likiditenin küçülmesine, yani bilançonun daraltılmasına yönelik önceden, yani başkan olmadan önce açıklamaları vardı bu tarafta. Tabii geldiği ortam doğal olarak biraz daha karışık bir gündemin içerisine geldi, ama en azından ilk toplantısına gelmiş bulunuyoruz ve şu an itibariyle artık anlaşmanın olduğu senaryoda bu toplantıda belki biraz daha temkinli bir duruş sergileyebilir ve pas geçmesini de ben bekliyorum. Ama devamında yapılacak olan toplantılarda özellikle de burada petrol fiyatlarının 80 dolar ve altında kaldığı bir senaryoda faiz indirim döngüsünü Fed tarafı tekrardan başlatabilir. Yani kısaca bu toplantı için yine temkinli bir duruş sergilemesini ve pas geçmesini beklerim. Ancak sonraki toplantılarda faiz indirim beklentisi Fed tarafında tekrardan güçlenecektir.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Sinan Alican. Size de kolaylıklar dileyelim. İyi haftalar, görüşmek üzere.
0: İyi yayınlar dilerim, teşekkürler.
1: Efendim, bugünlük bu kadar benden. Yarın yine görüşmek üzere A Para ekranlarında. Hoşça kalın.

0: Her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sundu.
1: Ekonomi sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanından, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir, geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. A Para, paranın dili, hayatın kanalı.
2: Harikasınız! Sıradaki şarkı.

geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: A101'e giriyor. Cipsi, çerezi, poşet poşet alıyor.
1: İsmail'in gücünü kim 101 yaptı abi?
2: Nasıl ama?
3: Altın değerinde bir gol hocam.
1: Gücümüz 101. Ucuzluğuyla, çeşitliliğiyle bize hep kazandıran A101.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Bu salı binde dokuru kurutulmuş meyve çeşitleri 109 lira. Torku %1 yağlı süt.

0: dersin?
1: Çok yüksek.
2: Bu çok alçak.
0: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
1: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
0: Peki ne var?
3: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde.

Biz tablosuyla karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Enerji piyasalarına risk primi çözülmeye başlandı. Çünkü ABD-İran arasındaki anlaşma bugün itibariyle duyuruldu. Cuma günde imzaların atılması bekleniyor. Dolayısıyla petrol piyasalarına yeniden yönü aşağı çevrildiğini gördük. Brent cinsi ham petrolü %4'ün üzerinde düşüşlerle 82 dolarlara kadar çekildi. Yine Amerikan tipi ham petrolde Mart ayından bu yana ilk kez 80 doların altına sarkmaları bugün itibariyle takip ettik. Dolayısıyla petrol piyasaları bu kadar düşerken petrol üreten şirketler bu durumdan nasıl etkileniyor? Bugün 3 tane şirket üzerinden bunun detaylarına bakacağız. Önce bir gidelim Amerikan borsalarına bakalım. S&P 500 diyelim, haftanın ilk işlem gününde S&P'nin vadeli piyasasında %1,5'a yakın bir yükseliş kaydettiğini takip ediyoruz. Cuma günü kapanışta yarım puanlık artıyla zaten günü tamamlamıştı. SpaceX'in halka arzı bu noktada zaten Wall Street endekslerinde etkili olmuş diyelim ve petrol deyince Amerikan piyasalarına ilk akla gelen şirket olan ExxonMobil'e bakalım. Petrol ve doğalgaz şirketi dünyanın en büyük halka açık entegre şirketlerinden biri olurken faaliyet alanları sadece petrol ısın değil aynı zamanda doğalgaz, enerji, rafinaj ve petrokimya gibi birçok yenilenebilir enerji alanında da faaliyet gösteren bir şirket olurken hisse detaylarına ait başlıkları yine ekranlarda görüyoruz diyelim ve bakalım hisse performansla bu ortamda nasıl etkilenmiş. Özellikle ExxonMobil'in faaliyet alanının bu kadar geniş olmasına beraber petrol fiyatlarına daha sınırlı etkilenen bir şirket. Daha absorbe edebiliyor bu yüksek dalgalanmaları. Savaş başından itibaren grafiği aldığımızda %4'e yakın bir düşüş kaydettiğini görüyoruz. Son bir yıllık performansta ise %34'lük de bir yükseliş kaydederken yatırımcıların aslında güçlü nakit üretimi ve yüksek karla olan güveninde son bir yıl performansta gördüğümüzü ekleyebiliriz. Bu noktada tabii ki petrol fiyatlarından yükselişlerinden faydalanan bir şirket ExxonMobil. Dolayısıyla da şu an geri çekilmesiyle beraber bilançolara nasıl yansıyacak önemli bir başlık olarak da takip ediliyor diyelim. Bir de gidelim burada Avrupa piyasalarına bakalım. BP diyelim. Bu noktada da İngiltere merkezli bir şirket olan BP'de de Londra piyasalarında yarım puanı neredeyse yakın bir yükseliş kaydettiğini takip ederken küresel enerji arz zincirinde önemli oyunculardan bir tanesi petrol ve doğalgaz yanı sıra rafineri ve aynı ExxonMobil gibi yenilenebilir enerji yatırımcılarına öne çıkan bir şirket. Faaliyet alanlarının çeşitliliği yüksek olduğu için de yine petrol piyasalarındaki bu sert hareketlerin etkisini kısmen azaltabilen de bir şirket. Yine şirketin künyesini kısaca hatırlamış olalım. İngiltere merkezli dünyanın en büyük entegre şirketlerinden biri olurken yine birçok da faaliyet alanı var. İşlem girdiği hisseleri Londra borsasında pay görmeye devam ediyor diyelim ve bakalım hisse performansına. Özellikle savaşın başladığı günden itibaren yine grafik tablosunu aldığımızda %9'a yakın bir yükseliş kaydettiğini görüyoruz. Exxon'a nazaran daha pozitif tarafta bir ayrışma da söz konusu. Son bir yılda da %30'luk bir değer kazanımda yine karşımıza çıkıyor. Bu noktada tabii güçlü performans göstermesiyle beraber de yüksek enerji fiyatlarının aslında şirket karlılığına önemli bir katkı sunduğunu da bir göstergesi olarak da aslında yorumlayabiliriz diyelim. Ancak petrol fiyatlarındaki bu aşağı yönlü bir denge oluşması durumunda da BP sesini bu son dönemdeki yükselişlerin ardından da bir kar satışı haline gelmesi yatırımcılar tarafından da dikkat edilmesi konular olduğunu da eklemiş olalım. Ve buradan bir de gidelim Suudi Arabistan'ın borsasına bakalım. Çünkü en büyük enerji şirketi orada yer alıyor. Suudi Arabistan borsasında da cuma günkü kapanışa göre bir değişim kaydetmediğini takip ediyoruz. Ve gelelim petrol piyasasının en büyüklerinden bir tanesi olan Aramco diyelim. Suudi Arabistan merkezi olurken petrol üretiminde zaten lider bir şirket. Geçtiğimiz hafta SpaceX'in halka arzına bu şirketi zaten ele almıştık. Çünkü borsa tarihinde halka açılan en büyük arz.

Pazardan bir tanesi yerini zaten şu an SpaceX'e devretti. Enerji arz zincirinde stratejik zaten sistemik bir öneme sahip. Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasıyla beraber de etkilenen bir şirketti ama faaliyet alanları yine diğer şirketler gibi entegre olduğu için, daha fazla açık olduğu için yine bu yüksek fiyattaki petrol piyasasındaki oynaklıkları daha da absorbe ettiğini takip etti ki savaş başından bu yana hisse performansına hemen göz atıyoruz. %7'ye yakın bir yükseliş kaydettiğini takip ediyoruz. Son bir yılda da %6'lık bir değer kazanımı var. Aslında yılın başında sert geri çekilmeler vardı. Daha sonra yönünü de yukarı yönlü çevirerek bu aslında eksi taraftaki fiyatlamalarını da toparladı Aramco hissesi diyelim. Tabii bu noktada kısa vadeli bir baskı görülmesi bekleniyor petrol fiyatlarındaki bu geri çekilmeyle beraber petrol üreten firmalar özelinde. Dolayısıyla da petrol fiyatlarındaki bu risk priminin çözülmesiyle de üretici şirketlerin gelir beklentileri baskılansa da aslında hem güçlü bilanço olmaları hem de entegre yapıya sahip olmasıyla beraber de aslında bu yeni döneme hazırlıklı bir görünüm sunduğunu hisse performanslarından da takip ediyoruz. Dolayısıyla da bundan sonraki süreçte hem cuma günkü anlaşma atılacak imzalar ve daha sonra da petrol piyasasındaki yeni dengede üretici firmalar için de en önemli başlık olacak diyelim ve İS Atlas'ını burada noktalayalım. Yarın yeni gelişmelerle de görüşmek üzere diyelim.

0: place, it stays with me.
1: Beta Enerji halka arz oluyor, Türkiye enerjinin gücüne ortak oluyor. Ürettiği trafo ve anahtarlama ürünlerini 6 kıtada 80'den fazla ülkeye ulaştıran Beta Enerji gücüne güç katıyor. Talep toplama tarihleri 17-18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım. Beta Enerji, Türkiye'nin dönüştürücü gücü.
2: Hakan abi.
3: Ardan, senin ne işin var burada?
2: Abi benim rüyamdayız.
3: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
4: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
2: Bu rüyanın başı da var. Ata biz hazırladık.
5: Vay vay vay. Çocuklar.
4: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
5: Futbolu beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
6: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle
2: Otobit'te. 13-19 Haziran arasında Bin'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 130

0: bu babalar gününde ona Konyalı Saat'ten bir rado alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat, babalar gününüz kutlu olsun.
1: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
2: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerde

kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek, geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek, ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu goyla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Elektriğiniz hiç kesilmesin. Tarlalarınız suya kavuşsun diye güneşi size getiriyoruz. Dünyanın neresinde olursam olayım. Basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
2: CB Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.
3: Duratile Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 19 derece. Kocaeli, Sakarya, Bursa 31, Balıkesir 33 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 11 derece. Konya 26, Kayseri 25, Nevşehir ve Sivas 24 derece. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 19 derece. Denizli ve Muğla 32, Manisa 33, Aydın 35 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 22 derece. Mersin 29, Adana 30, Kahramanmaraş 32, Hatay 27 derece. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 20.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Kutlama gökte, yerde, her yerde. Max puan yağmuru gibi düşüyor.
3: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
2: 10.000.
3: Evet.
2: Okey. Maksimum oldu. Okey.
3: O zaman.
2: Gelsin müzik.
4: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla. Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
5: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
4: Ha, yolüstü bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha. Ama gelen giden yok işte.
6: Bu da tamam.
4: Kolay gelsin.
7: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
5: Aslında biz onlara gidiyoruz.
8: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
9: Motel harika.
10: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
1: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
2: Sasa Polyester piyasa gündemini sunar.

Piyasa gündemiyle karşınızdayız. Yeni bir haftaya başladık. Haftanın ilk işlem gününde piyasalarda öne çıkan fiyatlamaları sizlerle buluşturacağız ve yorum alacağız. Önce manşetlere bakalım. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında anlaşma sağlandı. İmzalar 19 Haziran'da atılacak. Bu haberle birlikte piyasalarda risk iştahı arttı. Altında yükseliş var. Petrolde geri çekilmeyi takip ediyoruz. Borsalarda iştahın bir miktar arttığını söylemek mümkün. Gümüş de kendisini yukarı yönlü fiyatlayan enstrümanlar arasında yer alıyor. Öte yandan risk primi son 4 ayın en düşük seviyelerine geldi. Öyle ki 5 yıllık CDS 225 bandına kadar geldi. Savaşla birlikte daha yüksek seviyeler söz konusu olmuştu. Sanayi üretim verisini takip ettik. Aylık bazda ve yıllık bazda görüntüye baktığımızda Nisan'da yıllık bazda %6'lık yükseliş var. Aylık bazda ise %3.7'lik yükseliş

%3 artışı gördük sanayi üretiminde. Borsa İstanbul'da bugün itibarıyla yeni dönem başladı. Fili dolaşıma ilişkin yeni düzenleme geçtiğimiz hafta adım atılmıştı. Bu adımla birlikte hangi şirketlerde biraz daha oransal anlamda değişiklikler var? Bu fiili dolaşım ne anlama geliyor? Bültenimiz içerisinde konuşacağız, değerlendireceğiz. Başlıklar böyleydi. Şimdi piyasalarla devam edeceğiz.

0: BIST endeksinde alımlar hızlandı. An itibariyle %4'e yakın bir yükseliş var. 14.460 gelinen nokta. Sadece BIST endeksinde değil, birçok sektörde yükselişler var. BIST 500'e de bakalım. 14.262'nin altına hiç sarkmadı BIST 100 endeksi. BIST 500'de 18.041 puan seviyesi hakim. %3.25'lik yükselişi görüyoruz. Gün içerisinde 17.851 puan seviyesinin altına sarkmalar görmedik endekste. Sektörel anlamda nasıl bir seans oluyor? Bankacılık endeksinde %6'ya yakın yükseliş var. Cuma günü %6.8'lik bir yükselişle tamamlamıştı. Böyle düşündüğümüzde son 2 işlem gününde %12'leri bulan değer kazançlarından bahsedebiliriz. Havacılık hisselerinde de benzer bir görüntü var. Son yükselişlerle beraber Türk Hava Yolları 330 TL bandına kadar geldi. En çok arzanlar ve en çok azalanlar da tablo nasıl? Hatırlayalım. Fiyatı en fazla yükselen şirketler. Astor Enerji taban olduğu, cuma günü taban olmuştu. 260 TL bandına kadar gelmişti. Bugünkü yükselişlerle birlikte 292 TL fiyatı görülüyor. Gen İlaç %9.97 artı bir fiyatlama gösteriyor. Enerji Enerji, CVK Maden ve CV Enerji. Sıralama böyle. Düşenler, BIST 100'de fiyatı en fazla geri çekilen şirketler Reader Teknoloji, Margün Enerji, Tekfen Holding, DAP Gayrimenkul ve Pasifik Teknoloji, Pasifik Eurasia. Pasifik Eurasia'da 113 liranın üzerini görüyoruz. Şu an nötr bir fiyatlama gösteriyor. Sadece 4 şirketin geri çekilme yaşadığını ifade edebiliriz. Hazır 4 şirketi görmüşken bir de 100 şirketi görelim. Ciddi anlamda yükseliş olduğunu bu 4 şirket bize gösteriyor. Demek ki 96 tane şirkette yaklaşık yükseliş var. Genele yayıldı. Sadece bu 4 şirkette düşüş var. Astor'daki yükselişten bahsetmiştik. Akbank %7 artıda. Türk Hava Yolları 327 liranın üzerinde konumlanmış durumda. Aksa, Yapı Kredi, Sabancı Holding, Oyak Çimento, Kova Granit, Tav Havalimanları, Pegasus. Topyekün bir yükseliş görüyoruz. Uzun süredir bu denli yemyeşil bir tablo söz konusu olmamıştı. Barış haberiyle birlikte anlaşmanın 19 Haziran'da imzalanacağına ilişkin başlık piyasayı kuvvetlendirdi. Evren Çakarer bu fiyatlamaları nasıl değerlendirecek kendisine soracağız. Buls Yatırım Yurt İçi Satış Direktörü Evren Çakarer bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar Uğur Bey, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olunuz. Endeks rüzgarı arkasına aldı diyebilir miyiz? Bugüne özel bir fiyatlama olarak mı görmek gerekir? Haftanın devamında da benzer bir fiyatlama görür müyüz?
1: Tabii ki yine savaşla ilgili açıklamaları takip ediyor olacağız ama şu anda olumlu bir açıklama gelmesi, hafta sonu anlaşmanın olmasıyla alakalı açıklamaların gelmesi, bugün de bunun devam etmesiyle birlikte risk iştahının arttığını gördük. Hafta içerisinde yine tabii ki iki taraftan da açıklamalar gelecektir. Bunları takip edeceğiz ama şu anki duruma baktığımızda biraz daha artık sanki riskli varlıklarda olumlu hava devam edecekmiş gibi duruyor. Anlaşmanın sonlanması, imzaların atılması cuma gününü bulacak. O döneme kadar yine de bir miktar dikkat etmek lazım. Ama az önce de söylediğim gibi artık bu şekilde olumlu adımların geliyor olması piyasalardaki o risk iştahını arttırmış durumda. Önümüzdeki günlerde de bunun olumlu sinyallerini piyasalar üzerinde görebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü çok uzun bir zamandır anlaşma olacak mı olmayacak mı, sürekli işte her gün değişen haber akışı piyasalar tarafındaki o iştahı bayağı düşürmüştü. Bugünden birlikte de ve önümüzdeki günlerde de bu iştah tekrar piyasalara gelecektir diye düşünüyoruz. Endekste olumlu havanın devam edeceğini, yukarı hareketliliğin devam edeceğini, önümüzdeki günlerde gelebilecek olumlu haberlerle birlikte de yeniden 14.000'in üstünde tutulmaya çalışan endeksle birlikte 15.000 denemelerin, 14.900'lerin olabileceğini düşünüyoruz. Burada tabii ki savaşın bitmesiyle, yani anlaşmanın sağlanmasında en çok sevinen taraf büyük ihtimalle Trump olacaktır birinci isim. İkinci isim de Kevin Walsh'tur. Çünkü bu hafta FED'den de faiz kararını alıyor olacağız. Burada artık savaş devam etseydi acaba FED faiz mi artıracak beklentisi oluşuyordu. Şimdi biraz daha sanki FED tarafı biraz nefes alıp biraz piyasaları izleyebilecek bir zaman kazanacakmış gibi duruyor. Bu yüzden de zaten artık yavaş yavaş riskli varlıklarda olumlu olumlu hareketlerin olduğunu görüyoruz. Ve de bunun yani faiz artırımının önümüzdeki günlerde olmayacağı, bu toplantıda olmayacağı ile alakalı bir beklentiyle birlikte de bunları değerli metaller üzerinde de fiyatlamalardaki durumunu izleyebiliyoruz. Bu yüzden baktığımızda piyasalar evet son birkaç aydır olumsuz gidiyordu. Haber akışından dolayı istediği verimi sağlayamıyordu. Ama bundan sonrası için hem bu hafta hem de sonraki haftalar için piyasalarda biraz daha olumlu bir hava olacaktır diye düşünüyoruz. Yukarı yönlü hareketliliklerde bu sefer belki bir topyekün hareketlilik de olabilir. Çünkü sektörel bazda baktığımızda ulaştırma geride kalmıştı. Orada petrol fiyatlarının aşağıya gelmesiyle birlikte ulaştırma tarafında, havacılık tarafında olumlu fiyatlamaların olabileceğini düşünüyoruz. Bugün de tabii ki yansımaları var. O yüzden geride kalan sektörlerde ve de petrol fiyatlarının düşüşünden olumlu etkilenecek sektörlerde yeni pozisyonlanmalar yapılabilir şeklinde düşünebiliriz Uğur Bey.
0: Evren Çakarel bizlere eşlik etti. Kendisine teşekkür ediyoruz ve kolaylıklar diliyoruz. Piyasalarda öne çıkan fiyatlamaları masaya yatırmaya devam edeceğiz. Bizlere A1 Kapital Satış Müdürü İrem Özbay eşlik edecek. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhaba Uğur Bey.
0: Merhabalar. Piyasalardaki genele yayılan bu alımı nasıl okumak gerekir? Barış haberi sonrasında pozitif bir bölgedeyiz. Öyle ki 19 Haziran'a piyasa odaklanmış durumda. Sadece 4 şirkette düşüş var.
2: Evet, piyasa açısından oldukça olumlu bir gün. Özellikle anlaşmanın aslında varılacağına yönelik mesajları biz zaten geçtiğimiz haftadan itibaren almaya başlamıştık. Bu da Borsa İstanbul'a oldukça coşku getirmişti. Endeksteki geri çekilen hisse senetlerinde, sektörlerde özellikle tekrar hızlı yükselişleri takip ettiğimiz bir süreçteyiz. Bankacılık burada ön plana çıktı, ulaştırma ön plana çıktı. Gelen haberle birlikte de aslında Cuma günü Cenevre'de bir anlaşmaya varılması, imzalanması bekleniyor Barış'ın artık. Piyasalarda tabii coşku hakim. Bunun etkisini de hissedeceğiz gibi. Bu hafta güzel haberlerle piyasaların yükselişini bekliyoruz diyebilirim açıkçası.
0: Burada rekor seviyeler tekrar görülür mü peki?
2: Tabii gözükmesi için öncelikle barışın kalıcı olarak sağlanması lazım. Çünkü Trump'ın açıklamalarına bakıldığı zaman 36 kez aslında anlaşmaya çok yakınız ifadelerini kullanmış. İran, Kanada bunu her ne kadar şu aşamada desteklese de bunun sonunun gelmesi oldukça önemli olacaktır. Yükselişlerin devam edebilmesi için bizim içerideki dinamiklerimiz önemli. Bakıldığında bu yükselişin etkisi özellikle bankacılık tarafındaki hareket, faiz indirimlerinin başlayacak olma beklentisi, enflasyonun geri çekileceği beklentisi, hepsi aslında yeni zirvelere gitmek için önümüzdeki adımlar, ama bunlar için öncelikle barışın kalıcı olarak sağlanması gerekli diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Havacılık hisselerine temas ettiniz. Cuma günü Türk Hava Yolları'nda Pegasus'ta iyi bir görüntü var. Bugün de %6,5'luk yükseliş görüyoruz Türk Hava Yolları'nda. Keza Pegasus'ta da %5'i aşan bir alım var. Böyle durumlarda havacılık hisselerindeki görüntü yükseliş olarak sürecek mi peki? Petrolde de çünkü ciddi bir geri çekilme var. Petrol yükseldiğinde tam aksi bir görüntü olmuştu. Şimdi petrol düşüyor. O zaman önümüzdeki süreçte model portföylerde bu şirketler gidecek anlamını çıkarmamız doğru olacak mı?
2: Şimdi ulaştırma tarafına bakıldığında en büyük kalem enerji maliyet kalemi. Tabii petrol fiyatlarının bu kadar hızlı yükselmesiyle birlikte buradaki geri çekilme tabii çok daha fazlalaştı. Ve özellikle jeopolitik risklerin artması ulaştırma hisse senetlerine baskıyı beraberinde getirdi. Öncesinde de zaten bir baskı unsuru vardı. Petrol fiyatlarının hızlı geri çekilmesi $80'lara yakınsamasıyla birlikte tabii en çok hırpalanan tarafta yükselişleri takip edebiliriz. Bunun uzun ömürlü olabilmesi için burada biraz daha bilanço tarafını takip etmek, jeopolitik riskleri takip etmek ön plan olacaktır, ama ulaştırmada artık portföylerde yerini alması gereken kanatta yerini alıyor. Sektörel olarak da sezonsallığın etkisini bence bilanço tarafında da göreceğimiz bir süreç içerisine girebiliriz.
0: Şimdi bugün itibariyle Borsa İstanbul'da yeni dönem başladı. Bu fiili dolaşım olayını da konuşalım mı? Burada oranlarda değişiklik var. Yeniden hesaplandı. MKK verilerine göre 138 şirketin oranı düştü. En fazla puan bazlı sert düşüş yaşayan kağıt Lila Kağıt olarak kayıtlara geçiyor. 27 puanın üzerinde bir düşüş yaşadı. Diğer şirketleri de alt alta sıraladık. Eski oranlar hemen bir yandaki sütunda yazıyor ve bugün itibariyle geçerli olacak oranlar da bir yanında yazıyor. Bu yeni dönemde fiili dolaşım oranlarının değişmesiyle biz nasıl bir görüntüyü takip edeceğiz?

0: bu şirketlerde.
1: Şimdi fiili dolaşım oranı şeffaflık adına önemli bir adım Borsa İstanbul'a tarafına getirilen ve özellikle bunun geçmişine bakıldığı zaman aslında bu süreç MSCI endeksiyle başladı. Orada Kilel Holding hissesindeki fiyatlamalarla başladı. Burada kritik bir dönemdi. Sonrasında gerekli önlemler alındı. Bu sürecin fiili dolaşım oranı artık günlük olarak hesaplanacak ve hisse senetleri açısından da özellikle bu sürecin etkilerini takip edeceğimiz, yatırımcıların da bu tarafa dikkat etmesi gereken bir süreç. Çünkü oynaklık çok fazlalaştığı süreçlerde yatırımcı mağduriyetleri de artabiliyor. O yüzden buna yönelik önemli bir adım ama tabii ki bu şeffaflık adına atılmış bir adım. İlerleyen süreçte de devamının gelmesi oldukça önemli olacaktır. Bu hisse senetlerindeki fiyat hareketlerinden de zaten geri çekilmeleri takip ediyoruz. Özellikle bazı hisselerde çok hızlı geri çekilmeler yaşandı bu süreçte. Bunun etkisini bir süre dalgalanmayı görürüz ama uzun vadede daha şeffaflık adına daha doğru analiz edilebilen bir sürece gireceğimiz için önemli bir adım olarak bakılabilir.
0: Bu fiili dolaşım oranları düşen şirketlerin hisse performansı biraz daha negatif mi olacak peki? Ya da öyle mi anlamamız gerekiyor bu adımı?
1: Tabii ki yani rasyonel olarak aslında bu şekilde anlamamız gerekir ama tabii rasyonelitenin olmadığı durumlar da yaşayabiliyoruz Borsa İstanbul'da. O yüzden tabii ki ayrışmalar söz konusu olur ama fiili dolaşım oranının azalması, işte endeks hesaplamalarının da etkisini konuşacağımız bir süreç içerisine girebiliriz. Hisse senetlerindeki bunun etkisi negatif tarafta yerini alacaktır muhakkak.
0: Hı hı. Tekrar BIST 100 şirketi ekrana taşıyalım. Endekste işlem gören 100 şirketin oransal dağılımını görelim. Şimdi bankalara parantez açtık. Havacılık hisselerine temas ettik. Bugün 96 şirkette yükseliş var. Siz barış kalıcı olacak mı olmayacak mı bunu takip edeceğiz dediniz. Bunun dışında endeksi yukarı taşıyacak bir hikaye var mıdır? Daha önce 15 binlerin üzerini gördük ama bu gelişmeler ve iç siyasetten ötürü, iç siyasette öne çıkan başlıklardan ötürü ciddi bir gerileme kaydetmiştik. Şu anda 15 binin altındayız. Hangi gelişmeler olursa biraz daha biz bu sene 18 binleri, 20 binleri konuşabiliriz.
1: Şimdi zaten yeni hedeflere bakıldığı zaman hala endeksin hedeflemelerinde aslında 17 binler, 18 binler olası gözüküyor. Yani bakıldığında çok hızlı geri çekilmelerde de endeks tutunmayı başardı diyebiliriz. Özellikle endeksin hikayesinde evet savaş barışla sonuçlanması, kalıcı bir imzalanma belli ki olacak zaten. Petrol fiyatlarını bu geri çekilmeyi biz çok net bir şekilde aslında savaş başlasa da iki taraftan da saldırı gelse de oradaki petrol fiyatlarındaki oynamanın kısıtlı olduğunu takip etmiştik. Bu önemli bir başlık Borsa İstanbul için. Diğer bir başlık ise tabii ki faiz indirimi süreci, dezenflasyon süreç, bunun devam etmesi. Bankacılık tarafındaki en hızlı yükselişi görmemizin etkisi bence bu. Çünkü o tarafta faiz indirimlerin ötelenme beklentisi, tabii enerji maliyetlerinin artması dünyada da enflasyonist etki yaratıyor. Yani biz artık işte Fed'den de faiz artışları bekleniyor. Warsh'un bu hafta toplantısı var. İlk toplantısı dünyada böyle bir iklim varken içeride de aynı iklim söz konusu. En önemli başlık bence faiz indirim süreci olacaktır. Bunun etkilerini bilançolardan takip edeceğiz. Sanayi tarafı biraz daha geri kaldı ama sanayide kurumlar vergisi tarafında bir indirim söz konusu. 2027 yılından itibaren başlayacak olan. Bu da şirket fiyatlamalarına bence yansımaya başlayacaktır. Ama şu andaki etkiyle birlikte barışın gelmesi, işte o enerji maliyetlerinin düşmesi. Çünkü Merkez Bankası 89 dolarda aldı petrol fiyatını. Şu anda onun altında bir fiyatlama var. Daha da hızlı geri çekilirse bu tabii ki enflasyonu da aşağı çeken bir unsur olacaktır. Bu da Borsa İstanbul'daki hareket için önemli olacaktır. Yabancı girişi açısından da doların geri çekilmesi, dolar endeksinin geri çekilmesi içeride o beklediğimiz yabancı hareketlenmesinde özellikle Türkiye-Amerika ilişkilerinin de iyileştiği bir süreçten geçtiğimiz düşünürsek bu tarafa yabancının tekrar ilgisi olması oldukça önemli. Yani %30'larda %70'lerden o da bir şirketin aslında halka açıklık oranıyla alakalı bir süreç. O yüzden buradaki hareketlenme bence Borsa İstanbul'da o söylediğiniz rakamlara yaklaşma açısından önümüzde olumlu bir hava var ama tabii ki dış şoklar, iş şoklar bunlar hepsi Borsa İstanbul için önemli ama şu anda hava olumlu gözüküyor diyebiliriz.
0: A1 Kapital'in hedef fiyatı ne sene sonu için?
1: Tabii hedef fiyat belirlemek çok zor burada. Bunu net bir şekilde beyan etmek de zor çünkü piyasaya bakıldığında çok hızlı revizeler de gelebiliyor. Siz de mutlaka yayınlarda konuşuyorsunuzdur Baki Bey'le, Üzeyir Bey'le. O yüzden burada biraz daha tabii şirket hedeflemelerine baktığımız zaman şu aşamada 17 binler, 17.500'ler daha olası gözüküyor diyebilirim ama.
0: Burada bir yükseliş olacaksa bankalarla denildi, havacılık hisseleriyle denildi. Cuma ve bugün fiyatlamalara baktığımızda sadece 2 günde bazı bank

0: banka hisselerinde %16'lık yükseliş oldu. İşte Türk Hava Yolları'nda yaklaşık %12-%13'lük yükseliş oldu. Cuma'yı kaçırdı yatırımcı. Bugünü de kaçırdı. Bu seviyelerden alım için fırsat kovalaması, işlem yapması biraz daha makul olarak karşılanır mı? Yoksa birazcık geri çekilmeyi mi beklemesi gerekiyor? İki günde çünkü ciddi bir yükseliş gördük.
1: Evet, çok doğru. İki günde çok hızlı yükseldi piyasalar ama bence bu etki daha devam eder. Çünkü bankacılık endeksine de baktığımız zaman grafik anlamında hala orada yükseliş sinyallerini biz almaya devam ediyoruz. Yani 20 binler buradan çok hızlı bir geri çekilme yaşadı bankacılık endeksi. O yüzden buradaki hareketlilik, özellikle Halk Bankası'nın tabii haberleri de ayrı. Orada dava sonuçlandı. Çarşamba günü karar bekleniyor. Bu da tabii ki önemli olacaktır. Ve bu hafta özelinde bankacılık tarafındaki hareket bence katalizör etki yaratabilir. Yatırımcılar açısından tabii geri çekilme önemli olacaktır ama geri çekilmeyi yakalayamayan yatırımcı da orada bilançoları takip ederek, daha çok hisse bazlı, şirket bazlı giderek bence ayrışma yapabilir diye düşünüyorum.
0: Ağırlık ne kadar olmalı portföylerde hissenin?
1: Tabii bankacılık tarafındaki ağırlık şimdi eğer biz genel olarak bir...
0: Yok, genel portföyde toplam hisselerin ağırlığını, sadece bankaları sormuyorum.
1: Toplam hisse senedi ağırlığından bahsediyorsak bence o taraf %40-%45 oranında olabilmeli. Çünkü potansiyel barındırıyor ve bu süreçte şu anda bu kadar hızlı hareketlilikte ve geri çekilmelerde tutunma hikayesi de bence Borsa İstanbul destekler nitelikte. Tabii ki burada diğer alternatifler, işte altın tarafı belki bir miktar olmalı, dövize dayalı olması amacıyla faiz enstrümanları mutlaka yerini almalı ama hisse senedi tarafına da bence potansiyel barındırdığını söyleyebilirim.
0: Ne demek dövize dayalı olması? Dövizde bir hareket mi bekliyorsunuz?
1: Aslında dövizde bir hareketten ziyade hedge mekanizması. Yani aslında portföyde biraz daha portföyü daha dengeli bir şekilde oluşturmak adına altın da, biz Türk Halkı olarak altın yatırımcısıyız aynı zamanda. O yüzden de altın hem koruma amaçlı da yerini almalı, hem de değerli metal enstrüman olarak da yerini almalı. Merkez bankalarının alımları var. Evet, altın tarafı belki geri şekilde bir miktar toparlanmayı takip ediyoruz ama o tarafta portföylerde olmalı diye düşünüyorum.
0: Nedir ağırlığı peki bunun? Yani %10 bu, %20 mi? Altını verelim bu arada arkadaşlar. 4300 dolar seviyesinin biraz üzerinde. Geçen hafta 4022 dolar seviyesi görüldü. 4400'ün altına inerse sıkıntı deniliyordu. Birkaç gün kaldı. Öyle çok büyük sıkıntı da görünmüyor gibi.
1: Burada altın tarafına bakıldığında daha fazla tepki vermesini beklerdik aslında. Yani burada en önemli başlık işte jeopolitik riskler, savaşın fiyatlanması, petrol fiyatları ile birlikte altın o daha önce gördüğümüz zirve seviyelerinden geri çekildi. Ama faizlerin artacağı, işte enflasyonun baskılanacağı, yükseleceği beklentileri altını geri çekti. Fed'in faiz artış ihtimali ikiye çıkmıştı. İşte şu anda barışla birlikte aralığa kaydırıldı. Ama altın tarafındaki hareketlik 4000 dolar. 200 günlük hareketli ortalamasının hala altında bir fiyatlama takip ediyoruz ama o taraftaki yükselişin devam etmesi söz konusu olabilir ama burada daha kısıtlı alanda bir hareket, daha az bir bant aralığında hareketin daha ön planda olacağı bir süreç var. Hala çünkü içeride biz bu sürecin devamında işte boğazın açılması sonrasında alım maliyetleri, hepsi enflasyon demek. Bunun etkileriyle birlikte merkez bankaları daha şahin olabilir ama çarşambaya kadar hareketlilik söz konusu olabilir. Walsh'un açıklamaları altında yönü belirleyecek unsur olarak karşımıza çıkar.
0: Portföyün %40'ı, %45'i hisse senedinden oluşur dediniz. O %40-45'i de detaylandıralım mı? Hangi sektörler ve hangi şirketlerle bir portföy bu konjonktürde daha makul, ileriye dönük daha kar edici olabilir?
1: Orada şöyle, şimdi bakıldığında potansiyel barındıran tarafı da yerine almak lazım. Hala biz enflasyon tarafından bahsediyoruz. Bahsetmeye de devam edeceğiz. O yüzden gıda tarafındaki hareketi de dikkate alırsak gıda şirketleri mutlaka yerini almalı. Sanayi tarafındaki hareketlilikle birlikte ihracatçı şirketler belki burada ön plana çıkabilir. Özellikle bu kurumlar vergisi indirimi dolayısıyla da o tarafta portföylerde yerini almalı. Mutlaka banka olmalı. Bankacılık tarafında da hareketin devamını bekliyoruz. O tarafta da bir portföy oluşturursak yerini almalı diye düşünüyoruz. Belki enerji tarafındaki, işte savunma sanayi tarafında bir miktar daha portföylerde azaltmaya gidilebilir bu hareketlilikle birlikte. Hani Tüpraş geçtiğimiz cuma günü, geçtiğimiz hafta bir miktar geri çekilmişti. Aselsan'da o yüksek seviyelerden savunma tarafındaki bir miktar daha geri çekildiğini takip ediyoruz. Gıda, iletişim yine o aslında enflasyonist enstrüman tarafında, yani burada bu tarafı daha ön plana çıkartabileceğimiz bir görünüm söz konusu olabilir. Bankacılık da burada yeni alır. Sanayi tarafına da bir miktar daha parantez açmak gerekiyor.

0: gerekebilir.
1: Son günlerdeki fiyatlamayı baz almazsak sanayiler negatif ayrışıyordu. Bankalarla biraz daha, pardon affedersiniz, bankalar negatif ayrışıyordu. Sanayiler daha ön plandaydı. Ama bu 2 günlük periyotta bankaların biraz sanayinin önüne geçtiğini görüyoruz. Bu önümüzdeki süreçte bu şekilde devam eder mi? Yoksa biz zaman zaman bankalar önderliğinde mi bir yükseliş görürüz? Bir gün sonra sanayi önderliğinde bir hareket söz konusu olabilir mi? Yani kağıt değişikliği, endeks mühendisliği diye tabir edilen şey olur mu?
0: Endeks mühendisliğinin çok net ve sert bir şekilde yaşandığı dönemlerden geçiyoruz bence Borsa İstanbul'da. O yüzden böyle dönemleri görürüz. Burada yani aylık enflasyon verisi önemli olacaktır. İçeride bizim aslında dezenflasyonun süreçteki en önemli başlık aylık enflasyon verisinde biz bunu takip ediyoruz. Bu süreçlerde de bankacılık tarafındaki oynamalar, geri çekilmeler yaşanabilir bence. Biz o dönemlerde daha çok bu süreci takip edebiliriz. Sanayi burada aslında banka sanayi rasyosunun tersine döndüğü bir görünüm var. Evet, burada belki bir miktar normalleşme olabilir ama hala biz yüksek enflasyondan bahsediyorsak sanayi tarafına bir görünüm daha söz konusu olabilir diyebilirim.
1: Yüksek enflasyondan bahsediyorsak nasıl biz endekste rekor göreceğiz?
0: Orada tabii birçok başlık içerisine giriyor. Yani
1: çünkü geçen senelerde de bu enflasyon bahane edilmişti ve endeksin gitmeme sebebi olarak enflasyon gösterilmişti.
0: Çok doğru. Burada bu süreçte özellikle Türkiye-Amerika ilişkilerinin iyileşmesi, yabancı yatırımcının gelmesi, ilerleyen süreçte seçim ekonomisini konuşmaya başlayacağız. Buna yönelik de buradaki fiyatlamaları da beklentinin fiyatlanması söz konusuydu da Borsa İstanbul'da. Bu etkiyi de göreceğiz. Evet, biz 3 yıldır belki dezenflasyonun süreç içerisindeyiz ve iyileşen bir enflasyon görünümümüz var. Hala yüksek seviyelerde olmasına rağmen. Bu etkiler tabii ki ileride 2027 yılındaki o beklentilerin iyileşmesi şirket fiyatlamalarına yansıyacaktır. O yüzden aslında Borsa İstanbul'da potansiyel barındırdığını söyleyebiliriz. Bilanço iyileşmeleri burada en önemli başlık. O da fiyatlamayı yansıtıyor diyebiliriz.
1: Son bilanço döneminde karı olan, favök üretebilen, borcu olmayan kaç şirket vardı ki? Çok az değil miydi bu şartları sağlayan?
0: Şöyle aslında, evet doğru ama beklentilerin iyileşmesi bence ön plana çıkıyor. Yani o bilanço döneminde artık en kötünün geride kalması, şirket fiyatlamalarına yansımasını takip ediyoruz. Evet, net bir şekilde bunu sağlayan ve çok iyi bilançolar getiren şirketler olsa zaten endeks bu fiyatlamalarda olmaz. Çok daha yüksek, işte o konuştuğumuz 18 binleri konuşurduk endeks tarafında ama sadece bilançolarla da gitmiyor fiyatlama. Birçok başlık, işte iş siyasi başlık, jeopolitik riskler hepsi geri çekiyor ama bence o en kötü bilanço döneminin gerisinde kaldık ve bu fiyatlara da yansıyor diyebilirim.
1: Bu fiyatlamaların içerisinde yabancı alımları var mı peki? Bu yükselişlerde.
0: Yabancı alımları sınırlı. Yani evet, biz bakıldığı zaman Ocak ayına çok iyi başladık. Çok yüksek yabancı girişi aldık. Yani daha önceki sürece göre, geçtiğimiz yıla göre. Bunun bir miktar gerisine geri döndüğünü takip ediyoruz. Satış tarafında geçtiğimiz hafta bir veri aldık ama bu toparlanmayı bence dolar endeksindeki geri çekilmeyle birlikte gelişmekte olan ülkelere buradaki ilginin artmasıyla bence tekrar görebiliriz. Ama bu fiyatlamalar içerisindeki etki sınırlı diyebilirim.
1: Bakalım önümüzdeki günlerde fiyatlamalar nasıl devam edecek? A1 Kapital Satış Müdürü İrem Özbay bize eşlik etti. Çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli görüşleriniz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim, piyasalarda öne çıkan fiyatlamaları değerlendirmeye devam edeceğiz ama öncesinde kısa bir aramız var.

0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek.
1: Biliyorsunuz, en para olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
2: Bakalım şöyle rahat bir nefes almak isteyenler için ne var sırada?
3: Haluk Bey.
4: Ama sıra bende. Artık tablet alacaktık.
3: Tablet var.
4: Baba kursu da unutma.
3: Bu da var.
4: Ay biz de baş başa bir yere kaçsak.
3: Görüyorsunuz babalara hiç sıra gelmiyor.
2: Hemen mobil denizden Denizbank Globe'un dakikalar içinde faizsiz nakit fırsatından faydalanın. Şimdi mobil denizde 100.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatı sizi bekliyor.

0: Bir takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: 13-19 Haziran arasında Bim'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Sole paket margarin 26 lira yerine.

0: çocuğun en güzel anları ne zaman başlar? Babası saatini çıkardığında başlar. Bir baba en güzel anlarını çocuklarıyla olduğu saatlerde yaşar. Babalar Günü kutlu olsun. Saat ve Saat, Türkiye'nin saatçisi.
1: İçim hayaller dolu.
2: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde.

0: piyasalarda risk iştahı arttı. Altın yükseliyor, petrol düşüyor, gümüşte alımlar var. Borsalarda yukarı yönlü hareketi takip ediyoruz. Özellikle 19 Haziran'a piyasalar odaklanmış durumda. Gelişmeleri konuşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da hitaplarını gerçekleştiriyor. Ankara Havalimanı açılış töreninde konuşuyor. Kameralarımızı oraya çeviriyoruz.
1: Yolcu sayısıyla ülkemizin en yoğun 4. havalimanı oldu. 20 sene önce yıllık 3 milyon yolcuya hizmet veren Esenboğa Havalimanı bugün yıllık 15 milyon civarında yolcuya hizmet veriyor. Nereden nereye? Artan yolcu sayısının özellikle çevre yolu ve havalimanı güzergahında oluşturduğu trafik sıkışıklığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Ankara Havalimanı'nın hizmete girmesiyle Esenboğa'nın hem hava yolu hem karayolu trafiğinde inşallah bir rahatlama olacaktır. Burada bir hususun altını çizmek istiyorum. Ankara Havalimanı ile başkentimize yeni bir proje kazandırmakla kalmadık. Havacılık tarihimizde derin izler bırakmış bir eseri de ihya ettik. 1933 yılında Gazi Mustafa Kemal'in emriyle inşa edilen ve uzun yıllar askeri havacılığın merkezi olan havalimanımız yeni çehresi ve imkanları ile yeniden ayağa kalkmış oldu. Burayı uçuşlara uygun hale getirmek üzere iki etap halinde planladığımız bu projeyi 8 ay gibi çok kısa bir sürede başarıyla

0: tamamladık. Pist uzunluğunu 2450 metreden 3000 metreye, pist genişliğini ise 42 metreden 60 metreye çıkardık. Banketleri tamamen yeniledik. Pist başlarına toplam 15 bin metrekare büyüklüğünde 2 adet dönüş cebi inşa ettik. 160 bin metrekarelik yeni apron alanıyla 44 uçağın eş zamanlı olarak güvenle park edebileceği yüksek bir kapasite oluşturduk. Pist, apron ve taksi yolları ile birlikte toplam 60 bin metrekare kaplamalı imalat gerçekleştirdik. Taksi yollarının tamamını kazı dolgu ve asfalt üretimleriyle yeniledik. Bunları ilave paralel ve bağlantı yollarıyla destekledik. Pist ve taksi yollarının aydınlatma sistemleri, yaklaşma ışıkları, yönlendirme levhaları uluslararası sivil havacılık örgütü standartlarına göre modernize edildi. Diğer taraftan 4800 metrekare kapalı alana ve 310 araç kapasiteli açık otoparka sahip devlet konuk evi de burada inşa edildi. Tüm bu çalışmalarla Ankara Havalimanımızı, genişletilmiş pisti, yeni apronları, modern taksi yolları ve güncellenmiş altyapısıyla geniş gövdeli uçaklara ve resmi uçuşlara hazır hale getirdik. Kıymetli konuklar, bugün hizmete verdiğimiz diğer yatırımlarımız, başkent havacılık köprüsü ve bağlantı yollarıdır. 140 metre uzunluğundaki başkent havacılık köprümüz yüksek hızlı tren hattı üzerine inşa edilmiştir. 10 bin tonluk tabliye Türkiye'de ilk defa uygulanan bir yöntemle köprüye yerleştirilmiştir. Bağlantı yolumuz 6,5 kilometrelik kesimi bölünmüş yol, 6 kilometrelik kısmı tek yol standardında olmak üzere 12,5 kilometre uzunluğundadır. Bölünmüş yol kesiminde yer alan 3 kilometrelik bağlantı yolu ile NATO zirvesine katılan heyetlerin doğrudan ulaşımını sağlayacağız. Böylece Ankara Havalimanımızdan Kızılay'a 17 kilometre, Ümitköy'e ise 7 kilometrelik güçlü bir ulaşım ağı kurmuş oluyoruz. 230 gün gibi rekor bir sürede tamamlanan bu yatırımlarda emeği geçenleri, şahsım ve milletim adına bir kez daha tebrik ediyorum. Bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, firmalarımızı, bu eserlerde alın teri olan her bir kardeşimi kutluyor. Rabbim hepsinden razı olsun diyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitaplarını dinledik. Piyasalarda öne çıkan fiyatlamaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Bizlere Türkiye Eksim Bank Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Müdürü Berk Bilici eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
2: Merhabalar Uğur Bey, hoş bulduk.
1: Savaş bitti. 15 Haziran itibarıyla piyasalarda risk iştahı arttı. 19 Haziran'da da imzaların atılması öngörülüyor. Bu hafta nasıl bir fiyatlama olur? Petrol, altın ve global ölçekte.
2: Sizin de dediğiniz gibi dün akşam itibariyle aslında ABD ile İran arasında bir anlaşmanın varıldığına dair haberler karşımıza çıktı. Onun öncesinde de aslında son birkaç günde piyasadaki fiyatlamalar nispeten her en kötünün gerisinde kaldığı şeklinde ilerliyordu. Bu dünkü haberle beraber de aslında artık en kötü senaryonun geride kaldığı, ve petrol fiyatları

fiyatlarında da kademeli bir inişin olacağı şeklinde bir fiyatlama söz konusu. Tabii burada ki fiyatlamalarda baktığımızda bugünkü fiyatlamalar üzerinde baktığımızda daha önceki savaş döneminde özellikle risk iştahının artmasıyla beraber risk iştahının azalmasıyla beraber riskli varlıklardan belli bir oranda kaçış vardı hisse senetleri tarafında. Bugün itibariyle baktığımız zaman hem emtia tarafında enerji fiyatları tarafında bir fiyat düşüşleri bulunuyor ki bu düşüşler ticaretin yeniden başlamasıyla beraber hem emtia başta enerji olmak üzere emtia fiyatlarında bir fiyat düşüş şeklinde bir fiyatlamaları söz konusu getirdi. Bir taraftan da riskli varlıklar üzerinde de risk iştahının artmasıyla beraber belli bir giriş olduğunu ve riskli varlıklara talebin arttığını görmekteyiz. Bu noktada tabii diğer bir unsur da ABD tarafından bu petrol fiyatlarındaki düşüşle beraber enerji fiyatlarının enflasyon üzerinde yaratacağı baskıların da bu beklentilerin de azalmasıyla beraber ve faiz indirimlerinde bir öteleme olmuştu daha öncesinde. Bunun da belli bir ölçüde ortadan kalkması, hatta sene sonuna doğru bir faiz indirimine gidilme imkanının belli bir ölçüde açılmasıyla beraber ABD tahvil taraflarında, ABD tahvil getirileri tarafında da bir düşüşler olduğunu görüyoruz. Özellikle getiri eğrisine baktığımızda ABD tarafında orta ve uzun vadedeki getirilerde bir düşüş ve gerileme olduğunu görmekteyiz. Şu an piyasadaki fiyatlamalar genel anlamıyla bu şekilde diyebiliriz. Altın tarafına gelecek olursak sizin de belirttiğiniz gibi altın tarafında çok ilginç bir fiyatlama söz konusuydu aslında savaş öncesi dönemde. Buradaki temel neden özellikle ABD tarafından uygulanan tarifelerin getirdiği küresel ekonomideki belirsizlik ve özellikle de ABD ekonomisine dair negatif bir yansıması olacak şeklinde bir belirsizlik oluşmuştu. Bu da ABD dolarından belli bir ölçüde çıkışı beraberinde getirdiği için altın tarafında bu belirsizliklerle beraber özellikle Merkez Bankası'nın kurumsal alımlarının desteğiyle bir yükseliş olduğunu gördük. Ancak savaşın çıkmasıyla beraber, ABD-İran savaşının çıkmasıyla beraber ve Hürmüz Boğazı'nın kapanması neticesinde petrol fiyatlarında bir artış oldu. Normalde jeopolitik riskler arttığı zaman altın fiyatlarında bir artış beklenir. Ancak buradaki fiyatlama petrol fiyatlarının yükselmesiyle, ani yükselişiyle beraber daha çok stagflasyonist nispetinin artması yönünde oldu. Burada tabii hem faiz indirimlerinin başta ABD ve Avrupa Merkez Bankası olmak üzere faiz indirimlerinin öteleneceği, hatta faiz artışlarına gidileceği ki Avrupa Merkez Bankası geçen hafta faiz artışına gitmek zorunda kaldı. Bunun yaratacağı baskı, enflasyonun artması ve faiz artışları beraber ekonomik aktivitede bir gerileme olacağı beklentisinin daha çok fiyatlandığını gördük. Bu noktada da tabii altının güvenli liman algısının birazcık uzağında bir fiyatlama olduğu karşımıza çıktı. Burada temel iki unsur var. Dediğim gibi bir tanesi stagflasyonist risklerin daha fazla fiyatlanması ve ABD tahvilleri ve ABD dolarına olan güvenli liman tercihinin daha çok olmasıyla altından çıkışın yaşanması. Diğer tarafta ise merkez bankalarının özellikle gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere Körfez ülkelerindeki merkez bankalarının da dolar ihtiyaçlarını karşılamak adına özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki sermaye çıkışları neticesinde bir dolar ihtiyaçları vardı. Bunu da altın rezervleri üzerinden karşıladıklarını gördük. Körfez tarafında ise petrol ihracatını yapamadıkları için fiyatlar artmasına rağmen bu noktada özellikle petrol gelirlerinde çok fazla bir azalma oldu. Bunun da bir kısmının altın tarafındaki rezervlerden kullanarak telafi edildiğini gördük. Buradaki altın satışlarının artmasıyla altın fiyatlarının gerilediği bir ortam oluştu savaş döneminde. Şimdi ise barış görüşmelerinin neticelenmesiyle beraber altın fiyatlarında tabii bu dinamiklerin tersi çalışacağını söyleyebiliriz. Daha çok risk iştahının artacağı unsuruyla beraber hisse senetlerindeki fiyatlama daha sert yukarı yönlü olacaktır elbette. Ancak bununla beraber altındaki bu çıkışın geri dönmesiyle beraber altın fiyatlarında da ve altın talebinde de bir yukarı yönlü hareketin olmasını bekleyebiliriz. Bu noktada bunu söyleyebilirim. Diğer taraftan diğer sorunuzun diğer kısmı ise enflasyon görünümüyle ilgiliydi. Enerji fiyatlarının artışındaki bir yansıma olarak enflasyon görünümü tarafına baktığımız ise az önce de dediğim gibi petrol fiyatlarındaki petrol şokları neticesinde bir stagflasyonist riskler ve stagflasyonist bir görünüm vardı son birkaç hafta öncesine kadar. Bu noktada enerji fiyatlarındaki bu gerileme ile beraber bu stagflasyonist risklerin de belli bir ölçüde azaldığını görmekteyiz. Stagflasyonist risklerin temel kaynağını zaten baktığımız zaman enerji fiyatlarının ilgili ülkelerdeki özellikle ABD başta olmak üzere tüketici enflasyonu tarafına çok sert bir şekilde yansıması şeklinde karşımıza çıkmıştı. Zaten oradaki enflasyon verilerinin alt detaylarına indiğimizde de enerji

0: Enerjiden gelen geçişme, enerji fiyatlarındaki artıştan gelen yansımanın da belli bir ölçüde etkili olduğunu gördük. Bu noktada petrol fiyatlarındaki düşüşle beraber enflasyon üzerine enerji fiyatlarından gelen baskının azalacağı ve bunların ikinci etkilerinin de hizmet fiyatları üzerindeki ikinci etkilerinin de evet, belli bir ölçüde azalarak enflasyon görünümünde bir iyileşmeye gidebileceğini söyleyebiliriz küresel anlamda.
1: Berk Bey, teşekkür ederiz değerli görüşleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olun. İyi günler diliyoruz. Piyasalarda öne çıkan fiyatlamaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Bizlere Eş Portföy Hisse Senedi Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü Oğuz Ayhan eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
2: Merhaba Uğur Bey, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Son gelişmeler sonrası piyasalarda risk iştahı arttı. Borsalar yükseliyor. 5 yıllık CDS'imizde de düşüş var. Öyle ki 225 seviyesine kadar geldi. Hem bu risk iştahını nasıl görüyorsunuz, hem de risk primindeki gerilemeyi nasıl değerlendirirsiniz?
2: Anlaşmanın sağlanacak olması tabii bizim gibi petrole dayalı ekonomilerde daha pozitif etkisi oldu. O açıdan baktığımızda risk primimizin düşüşü pozitif ve bunun da hem hisse senedi piyasasına, hem ikinci piyasada orta uzun vadeli tahvillere, hem de Eurobond piyasasına pozitif şekilde yansıdığını görüyoruz. İlk etapta tabii bankacılık ve finans sektörü pozitif etkilendi. Bankacılığın yanında tabii ki bankayı barındıran holdinglerin de bu süreçte pozitif etkilenmesi beklenebilir. Bu bir süredir ötelenmiş olan faiz indirim patikasının da tekrardan masaya gelmesi için de bugün bir trigger oldu diyebilirim.
1: Bugünkü Borsa İstanbul'daki alımlarda yabancı alımı da var mı? Son günlerde barışa dair gelişmeler piyasaları hareketlendirdi. Cuma günü de iyi bir yükseliş vardı. Bugün de iyi bir yükseliş görüyoruz. Öyle ki sadece 5 şirkette düşüş var. 95 şirket BIST 100'de işlem gören artı fiyatlama gösteriyor. Yabancının performansına ne kadar sirayet ediyor bu görünüm?
2: Tabii şimdi bu mevcut makroekonomik görünüm yabancı yatırımcılar için de pozitif bir unsur. Bundan sonraki süre zarfında zaten hali hazırda ciddi anlamda yüksek olan ikincil piyasa tahvil bonu ve hisse senedi piyasasında daha alıcı olmalarını beklemek gerekiyor. Çünkü mevcut petrol fiyatlarının düşüşü bizim ekonomik planımızın da işleyişini artıracak bir gelişme oldu. En büyük kaygı noktası oydu. Şimdi yabancı yatırımcılar haliyle cuma günü ve bugün piyasada aktifler diyebiliriz. Son dönem gözüken özellikle savaş piyasası, petrolün yüksek fiyatlamasının getirdiği sektör ve hisselerde daha çok alınmıştı. Oralardan son dönemde azaltma yaşandığını görüyoruz. Bunun daha Türkiye'nin makroekonomik görünümüne uygun şekilde portföylerin yeniden dağılması önümüzdeki dönemde beklenebilir. Bu da Türkiye'de ilk etapta finansallar üzerinde yabancıların aktif ve likit oldukları için de orada daha aktif olduklarını görüyoruz. Önümüzdeki dönem iskontolarında CDS'in düşüşüyle birlikte kapanması beklenebilir. Hem de likitte ve yabancı yatırımcıların orada geçmiş dönemlerinde ciddi yatırımları olduğu için oralarda daha seçici alıcı olmalarını bekleriz.
1: Evet, peki altın için ne söylersiniz? Bir dakikam var. 4.300 dolar bandında işlemler devam ediyor ons altında. Sorumu duyabildiniz mi? Oğuz Ayhan bizlere eşlik etti. Kendisine teşekkür ediyoruz ve kolaylıklar diliyoruz. Sanıyorum internetten kaynaklanan bir problem oldu. Altında 4.350 dolar seviyesine doğru bir hareket görüyoruz. 9 Haziran sonrası en yüksek görülen seviyeler olarak kayıtlara geçiyor. Bakalım çarşamba günü FED kararı öncesinde yükselişler devam edecek mi? FED ne karar verecek? Borçun açıklamaları altın ve emtia cephesine nasıl sirayet edecek? Takip edeceğiz. Bu bilgilerle nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Harikasınız! Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin!
2: 2, 3,

diye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
1: Beta Enerji halka arz oluyor, Türkiye enerjinin gücüne ortak oluyor. Ürettiği trafo ve anahtarlama ürünlerini 6 kıtada 80'den fazla ülkeye ulaştıran Beta Enerji gücüne güç katıyor. Talep toplama tarihleri 17-18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım. Beta Enerji, Türkiye'nin dönüştürücü gücü.
2: Mehmet çok iyi bir müzisyen. En sevdiği enstrümanlar gitarları ve yatırım enstrümanları. Ayşe tecrübeli bir aşçı. Ekonomideki sıcak gelişmeleri asla kaçırmaz. Doktor Özge kalbin de ritminden anlar piyasalarında. Çünkü Yapı Kredi Yatırım'da artık herkes yatırım uzmanı. Farklı ürün seçenekleri ve kolay işlem kanallarıyla doğru adres Yapı Kredi Yatırım.
3: Aracınızı satmak gözünüzden büyüyor. Otobit.com

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: TV başında olmasam bile maçları istediğin yerden

bilmek, kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek, geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu goyla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

0: sunar. İdemix, İdemix. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix, İdefix. Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Ödemeler dengesi. Bir ülkedeki bireylerin, firmaların ve devlet kurumlarının belirli bir dönem içinde diğer ülkelerin bireyleri, firmaları ve devlet kurumlarıyla gerçekleştirdiği uluslararası işlemlerin parasal değerlerini gösteren hesap tablosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 19 derece. Kocaeli, Sakarya, Bursa 31, Balıkesir 33 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 11 derece. Konya 26, Kayseri 25, Nevşehir ve Sivas 24 derece. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 19 derece. Denizli ve Muğla 32, Manisa 33, Aydın 35 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 22 derece. Mersin 29, Adana 30, Kahramanmaraş 32, Hatay 27 derece. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 18 derece. Bolu 27, Karabük 29, Rize 24, Samsun 26 derece. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 7 derece. Malatya ve Erzincan 28, Van 22, Ardahan 19 derece. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 17 derece. Mardin 29, Şanlıurfa 34, Siirt 31, Diyarbakır 33 derece.

0: O zaman siz de Empara dolu. Çünkü Empara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Emparalılar oldu.
2: Empara, Empara, bankanın güzeli.
3: Hı. Amerika sık mı?
1: Oo, çok uzakta bizim.
3: İzleyenler mi?
1: Diğerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
3: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, biz duyabiliyor musunuz? İçeyim.

kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

Batı günler efendim. 15 Haziran Pazartesi günü. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yanında bir saat boyunca birlikte olacağız ve gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Elbette oldukça hareketli bir haftaya girdiğimizi söyleyebiliriz. Orta Doğu'daki barış haberi hemen hemen her alanda kendini hissettirmeye başladı. Bugün için oldukça umutlu bir başlangıç yaptığımızı söyleyebiliriz haftaya. Bakalım hangi gündem maddeleri öne çıkıyor? Hızlıca bakalım, ardından konuklarımızla değerlendireceğiz. Amerika ile İran anlaşma sağladı. Malumunuz Trump İran'la yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını duyurdu. Pakistan Başbakanı Şerif de Amerika ile İran arasında varılan anlaşmanın resmi imza töreninin Cuma günü İsviçre'de düzenleneceğini açıkladı. Amerikan Başkanı Trump'ın G7 zirvesinde Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme çalışmalarında ele alacağı belirtiliyor. Bu haftanın önemli gündem maddelerinden birisi olacak G7 zirvesi de. Piyasalarda anlaşma rallisi de hemen gördük. Haftaya anlaşma haberleriyle pozitif başladı. Brent petrol 82 dolara kadar geri çekildi. Yine altında yükselişler görüldü. Borsa İstanbul'da da ciddi bir yükseliş var. Az sonra bakacağız. Ve tabii hemen hemen her alanda düşüşleri gördük. Kabine bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanlık kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündem maddesini elbette Orta Doğu'daki bu barış haberi oluşturacak. Ve kabinede ayrıca NATO zirvesine yönelik hazırlanacak.

0: Terörsüz Türkiye süreci ve küresel gelişmelerin ekonomiye etkileri de değerlendirilecek. Ayrıca bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Havalimanı açılışında konuştu ki bu özellikle NATO zirvesi öncesi çok önemli bir hazırlık. Yalnızca 4 saatlik uçuşla 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, uluslararası diplomasinin kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır dedi Erdoğan. Tabii savaşın da etkisiyle oldukça etkilenen alanlardan birisi de risk primleriydi. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi savaş öncesi döneme geriledi. CDS'de 225 bas puanlık rakamı gördük. 26 Şubat'tan itibaren en düşük seviye olduğunu söyleyelim. Sanayi üretimi Nisan'da arttı. TÜİK verilerine göre sanayi verileri aylık %3.7, yıllık %6 yükseldi. Yine ECB ikinci dalga etkileri görmeye başladı diyor. Christine Lagarde, Avrupa Merkez Bankası Başkanı, enflasyonun dolaylı etkilerini son haftalarda hemen hemen her yerde görmeye başladık dedi Lagarde. Bakalım piyasalarda nasıl bir tablo var? Hızlıca göz atalım. BIST yüzde %3.9, %4'lük yükseliş var. 14.483 puandan işlem görüyor şu an itibariyle. BIST Banka'da %6'ya yaklaşan prim olduğunu söyleyelim. BIST Sinayi'de de yine %3'ün üzerinde prim var. BIST Turizm'de %2, BIST Spor'da %2'ye yakın, BIST Gayrimenkul'de %2,5, BIST Teknoloji'de %2.3'lük yükselişi takip ediyoruz şu an itibariyle. BIST Sigorta'da %2.3'lük, BIST Kimya'da %2'ye yakın, BIST İnşaat'ta %2, BIST Gıda'da %2.3, BIST Madencilik'te %6.4, BIST Bilişim'de ise %2.2'lik yükseliş dikkat çekiyor şu an itibariyle. BIST yüzde fiyatı en çok artan hisselere bakalım. Astor Enerji, Gen İlaç ve Sağlık, CVK Maden İşletmeleri, Gübre Fabrika, Enerya Enerji olarak sıralanıyor. BIST yüzde fiyatı en çok azalan hisselere baktığımızda ise Reader Teknoloji, Margün Enerji, Tekben Holding, Kuyumcu Kent, Gayrimenkul ve Tüpraş olarak sıralama ekranlarınıza geliyor. Altın ons fiyatında %2.8'lik yükseliş var. 4337 dolardan işlem görüyor. Bugün pek çok uluslararası kuruluştan da yine altınla ilgili tahminlerin yükselmeye başladığını gördük. Örneğin JP Morgan 6000 doları görebileceğini söylüyor bu yıl içerisinde. Devam edelim. Petrolde ciddi düşüşleri görüyoruz. Amerikan tipi ham petrolde %5.3'lük düşüş var. 80 doların üzerinde bir fiyatlama karşımıza çıkıyor. Yine Brent petrolde de %5'e yakın düşüş var. 83 dolar 30 centten işlem görüyor petrolde. Evet, piyasalara kısaca baktık. Özellikle bu dönemde 28 Şubat'ta başlayan ve 107 gün süren savaş piyasalarda çok sert fiyatlamalara yol açtı ve nasıl bir değişim yaşandı bu süreç içerisinde bununla ilgili haberimizi getirelim ekranlarınıza.
1: 28 Şubat'ta başlayan İran-Amerika Birleşik Devletleri-İsrail savaşı sadece Orta Doğu'yu değil, küresel piyasaları da derinden etkiledi. Tam 107 gün boyunca yatırımcıların gözü savaş cephesinden gelecek haberlerdeydi. Petrol, altın ve borsalarda tarihi dalgalanmalar yaşandı. Savaşın ilk günlerinde en sert hareket petrolde görüldü. Piyasalar, dünya petrol ticaretinin yaklaşık 5'te 1'inin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın kapanabileceği endişesiyle petrol fiyatlarını hızla yukarı taşıdı. Brent petrol önce 90 doların üzerine çıktı. Ardından 100 dolar psikolojik eşiğini aşarak savaş döneminin zirvelerine ulaştı.
2: Özellikle petrolde ciddi fiyat hareketleri gördük. Biz savaş öncesinde Brent petrolde 70 dolarların altında seyrederken savaşla birlikte bir anda 113-114 doları gören Brent petrolü seviyeler gördük.
1: Altınsa güvenli liman arayışının adresi oldu. Jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte yatırımcılar hisse senetlerinden çıkıp altına yöneldi. Savaş boyunca altın fiyatları rekor seviyeleri test ederken her yeni gerilim haberi değerli metale yeni alımlar getirdi. Ardından geri çekilmeler ve sert dalgalanmalar yaşandı. Küresel borsalarda ise ilk etapta sert satışlar yaşandı. Özellikle havacılık ve ulaştırma hisseleri baskı altında kalırken enerji ve savunma şirketleri yükselişe geçti. Ancak savaşın küresel enerji arzını tamamen kesintiye uğratmamasıyla birlikte piyasalarda zamanla toparlanma görüldü. Piyasaların izlediği en kritik eşiklerse petrol tarafında 90 ve 100 dolar seviyeleri, altında ise tarihi dalgalanmalar oldu. Bu seviyeler savaşın ekonomik etkilerinin en net göstergeleri olarak öne çıktı.
3: Burada en kritik olan OPEC'in arzı kesip kesmeyeceği.

0: Arz bu şekilde devam ederse OPEC tarafında 70 dolar seviyelerinde bir dengelenme olması da oldukça olası diyebilirim. O yüzden de bu kısa süre içerisinde OPEC'in alacağı kararları da yakından takip etmek önemli olacak.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşmaya varıldığı yönündeki haberler piyasalarda dengeleri yeniden değiştirdi. Ateşkes beklentisi ve Hürmüz Boğazı'nın açık kalacağı mesajı petrol fiyatlarında sert düşüşe neden oldu. Altın yükselişe geçerken küresel borsalar anlaşma haberiyle rahatladı.
2: Bir süredir anlaşmaya yönelik beklenti piyasalarda fiyatlanıyordu. Petrolde 90 doların altındaki rakamları görmüştük. Şimdi bu anlaşmanın etkisiyle beraber hem petrol fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi hem hisse senetleri tarafında ciddi yükselişlerin ortaya çıkması söz konusu olacaktır.
1: 107 günlük süreç küresel piyasalarda jeopolitik risklerin fiyatlamaları ne kadar hızlı değiştirebildiğini bir kez daha ortaya koydu. Gözler şimdi gerilimin kalıcı bir ekonomik şoka dönüşüp dönüşmeyeceğine çevrilmiş durumda.
3: Efendim tabii tüm bu ortamda özellikle savaşın da etkileriyle gıda fiyatlarında yükselişleri de gördük. Ama şimdi orada da belki fiyatlamalarda daha iyi noktaları görme şansımız olacak. Ama daha da önemlisi Türkiye için yağışların bu yıl oldukça iyi olması ve özellikle hububatta da rekolt anlamında rekorların kırılması bekleniyor son yıllara göre. Konuşacağız. Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis konuğumuz olacak. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar.
3: Çok teşekkürler. Şimdi tabii dilerseniz bir genel olarak gıda fiyatlarının bu yıl nasıl gittiğine yönelik konuşarak başlayalım. Özellikle bu Orta Doğu'daki savaş nasıl etkiledi ve bundan sonra nasıl bir değişim beklersiniz barışla birlikte?
4: Şimdi her şeyden önce Orta Doğu'daki savaşın dünya piyasalarını farklılaştı. Özellikle ucuz, dünyada artık ucuz gıda ürünü 5 ay öncesine göre baktığınız zaman sona ermiş durumda. Çünkü petrolün fiyat artışı diğer bütün maliyetleri artırdı. Örneğin Süne gübresinde 470 dolardan 770 dolara kadar çıktı. Yani %50'lik bir artış var dünyada. Tabii bunların zincirleme olarak diğer ülkeleri de etkiliyor. Ama üretim bakımından baktığınız zaman ekim alanlarında bir daralma var küresel olarak. Ve bu ekim alanlarının daralması bir de şimdi El Niño Haziran ayı bu ay itibariyle başlıyor. Beklenti olarak %60'lardan risk olarak %80'lere kadar çıktı. Bunlar hep piyasada tedirginlik. Tabii ki bir de Hürmüz Boğazı'nda özellikle gübre konusunda tedarikteki kısıtlamalar ekimleri de ekilişleri de etkiledi dünyada. Ama yavaş yavaş fiyatlar dengeye gelmeye başladı. Yani gübrede, dünyada Süne gübrede %60 civarında bir artış oldu. Petrolün varili 27-28 Şubat'ta 77 dolardan bir anda 110-115 dolarlara, şimdi 80-85 dolarlara kadar indi ama hep bu fiyatlarda dalgalanmalar diğer ülkeleri de etkileyecek. Yani şu an baktığınız zaman buğdayda, soya fasulyesinde ve yağlı tohumlarda %4 ile %8 arasında dünya fiyatlarında artış söz konusu. Şimdi ülkemize geldiğimiz zaman ülkemiz bütün bu işte ilk başta biliyorsunuz gübrede bir ciddi sıkıntı olduğu zaman tam o ara biz tarlaya buğdayı atmışız, bize gübre lazımdı. Ama gübredeki gümrük vergisinin düşürülüşü ve elimizdeki gübre stokları dünya fiyatlarına göre o artış oranlarının çok çok daha altında bir artış olsa da ama çiftçimiz herkes bekliyordu, yani çiftçilerden de gelen bir tepki de vardı. Daha az gübre kullanılacak diye ama herhangi bir gübrede eksiklik olmadığı bu seneki üretim rakamlarından, üretim artışlarından, sizin dediğiniz gibi son yıllardaki ciddi rekolte ve verimlilik artışı yaşandı.
3: Evet, ya 2026 yılı hasat sezonu başladı. Bu rekolte beklentilerinizi sizin de merak ederim. Çünkü hani bu beklenti var ama bir rekor beklentisi var ama ürünlerde baktığımız zaman siz nasıl bir tabloyla karşılaşıyorsunuz?
4: Yani 21 Mayıs'ta TÜİK bitkisel birinci tahminini açıkladı. Bitkisel üretimin üretimin tahmininde genelde bütün hububat ve bakliyat ürünlerinin tamamında bir tek ürün

0: haricinde artış söz konusu. Bir kere 7 aylık baktığınız zaman, yani Ekim ayından 7 ay içerisinde son 66 yılın en yüksek yağışı oldu. Mesela Mart ayında son 30 yılın, hatta mevsim normallerine göre Nisan ayında da yağışlı oldu ve bereketli bir yıl öngörülüyor. Öngörü tablosuna baktığımız zaman tahıl grubunda 75.4 milyon dolar tahıl ve tüm bitkisel üretimde Türkiye'nin %12.6 artışla 75 milyon ton ciddi bir rakam. Baktığınız zaman sebze üretimi, geçen seneyle sebze üretimi aynı. Yani yaklaşık 33 milyon ton civarında sebze üretimi var. Ama geçen sene, geçtiğimiz sene en çok 2025 yılında iklim şartlarında don ve aşırı don, aşırı soğuk oldu ve seralar başta olmak üzere bitkilerde sıkıntı yaşanmıştı, ama daha çok meyve grubunda. Bu yeni yapılan bu tahminde de meyve ve baharat ve içecek grubunda çok ciddi bir artış var, %50'nin üzerinde. Yani 31 milyon ton civarında bir artış söz konusu, ki bu rekor bir seviyededir. %57 bir artış. Sebze grubunda da bir önceki seneyle o kadar, yani 2025'te kıyasladığınız zaman yaklaşık yine 33 milyon ton civarında alınacak. Diğerlerine baktığımız zaman, buğdaya baktığımız zaman, buğday biliyorsunuz geçen sene yaklaşık %15 civarında bir verim kaybı olmuştu iklim şartlarından dolayı. Ve 17.9 milyon ton üretim vardı. Yine bitkisel üretim birinci tahmin raporunda gördüğümüz rakam %22 civarında artışta 22 milyon 800 bin ton civarında. Hatta son Tarım Bakanımızın katıldığı toplantıda da Tarım Bakanımız bunun 23 milyon tona kadar çıkabileceği ifade edildi. Bakliyat bölümüne baktığınız zaman 950 milyon tonlarda 2025 yılındaki tüm baklagiller üretimi 1 milyon 165 bin tona çıkmış durumda. Tabii ki yani 2024'e baktığınız zaman belki o dönem 1 milyon 300 bin tonlar civarındaydı, ama gene de bugün bakliyat ürünlerine baktığınız zaman 22.4 civarında da bir artış söz konusu. Sadece en çok bir ürüne dikkat çekmek istiyorum. Aslında bu ürün bize arzın fazla olduğu zaman fiyatların düşüşü. Yani bazen bazı yıllar prim desteği daha fazla verilir. Bakarsınız o ürünün rekoltesi artmıştır, çiftçiye verilen prim desteği ile birlikte. Şimdi bu geçen sene bu iklim şartlarından dolayı en çok etkilenen ürünlerin başında kırmızı mercimek geldi, ki bakliyat ürünlerinin bazılarında, hani fiyatları demin sormuştunuz, bu şekilde de buna cevap vermiş olayım. 2025'in Haziran ayı ile 2026 Haziran ayına baktığınız zaman en çok fiyatı artan kırmızı mercimek. Yani en son bakın Haziran ayında, şimdi mahsul hasat başladı. Yeni mahsul gelmeye başladı. Bir 10 gün içerisinde başladı hasat. Geçen sene %38 azalan ürün bu sene %50'nin üzerinde arttı. Sürat rakamlarını söylemiyorum. Yani geçen sene 220 bin ton civarında olan bir ürün 385 bin ton TÜİK'in açıkladığı rakam. Tabii ki bütün bu açıklanan rakamlar, bütün üretimin tarlada şimdi bitkiler var, bunların hasat dönemine kadar tamamıyla doğaya bağlı. Yani en son kararı doğa verecek. Mücbir sebepler olmadığı sürece rekolteler 3 aşağı 5 yukarı böyle gelecek. Gaziantep'te 94 lira, 96 lira, yani Güneydoğu biliyorsunuz kırmızı mercimeğin %95'i orada üretiliyor. 94 lira bir ay önce 96 liraya kadar dökme fiyatı bugün 55 liraya kadar düşmüş durumda. Yani 55 tabanla 60 arasında fiyata düşmüş. Yani %30'un üzerinde. Demek ki arz arttığı zaman, yani üretim arttı, arz arttığı zaman üründe fiyatlar düşmüş oluyor. Bir tek burada mesela yeşil mercimekte de artış var. Bir tek yine TÜİK'in açıklamasına göre öngörüsünde bir tek fasulyede bir azalma söz konusu, %15 civarında. Yani 247 bin tonlardan 210 bin tonlara düştüğü ifade ediliyor. Onu da şöyle de söyleyeyim, biz de Reis Bakliyat Köyü projeleriyle ekim yapıyoruz. Yani Niğde'de iki bölgede, iki tane köyde ekim yapacağız. Şimdi şeker fasulye tohumu gönderdik. Bir bölgede ekebildik, diğer bölgede ekemedik.
1: Neden peki?
0: Ve tohumlarımız geri geldi, geri aldık. Çünkü

0: İklim, bakın toprak yağmurun aşırısı da zararlı olabiliyor. Çünkü toprağın bir çiftçimizin söylediği bir kıvam alması lazım. Yani nem, uygun bir nem olması lazım. Şimdi yağmur çok yağdığı zaman süre geçiyor. Zaten biliyorsunuz bu küresel iklim değişikliğinin etkileriyle mevsimlerde artık ekim mevsimlerinde tarihlerinde değişmeler oldu. Bazı ürünler 120 günde hasat edilmesi gerekirken bu süre 130-135 güne kadar çıktı. Örneğin bu sene kırmızı mercimek her sene Mayıs'ın sonuna yaklaşırken kırmızı mercimek gelirdi. Ama bakın ayın 15'inde ancak kırmızı 15 gün öteledi. İklim çok önemli. Tüm dünyanın, sadece ülkemizin değil, küresel iklim değişikliği tüm dünyada çok ciddi bir küresel. Sadece yani bu eyvah yarın küresel iklim değişikliğiyle iklim krizi geliyor değil. Kapımızda. İşte aşırı yağmurlar, aşırı seller, aşırı kuraklık, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde çıkması, dünyada buzulların erimesi, dünyada orman yangınları hızla artması, geniş alanlara yayılması, hepsi bunların küresel iklim değişikliğinin nedenleri. Ben yaklaşık 25-30 yıldır bu küresel iklim değişikliğiyle uğraşan bir kişi olarak söylüyorum. Kapımızda olan bu iklim kriziyle mücadele etmemiz ve uyum sağlamamız gerekiyor. Sadece mücadele de yetmiyor. Çünkü iklim değişikliğinin olumsuz etkileri her geçen yıl daha sık ve daha şiddetli gelmeye başladı. Biliyorsunuz 9 ile 20 Kasım arasında, yani Kasım ayında Türkiye'de yapılacak iklim zirvesi. Evet, COP31. Yani Türkiye iklim değişikliği çerçeve sözleşmesinin burada inşallah bu zirvede benim dileğim, biliyorsunuz hep finansman deniyor iklim krizindeki mücadeleyle ilgili. İnşallah bugüne kadar yerine getirilememiş. Yıllar, bakın COP31'den bahsediyoruz. 30 kere toplantı yapıldı ama maalesef istenilen düzeyde mücadele konusunda maalesef faaliyetler olmadı. İnşallah bu COP31'de hem biz bölgesel, çünkü Akdeniz bölgesindeyiz biz, en çok etkilenen ülkelerden biridir Türkiye iklim krizinde. Onun için bu hem bizim şu an ev sahipliği yaptığımızda bu somut hale gelir bu vaatler ve inanıyorum ki biz iklim kanunu da meclisten geçti. Ülkemiz adına ve gezegenimiz adına, doğal kaynakların kullanımı adına, çünkü biz o kadar bol zannediyoruz dünyada her şey, suyumuz bol, toprağımız bol. Toprak deyince 14 Haziran toprak günü.
1: Evet.
0: Toprağımız yoruldu. Toprağımız fazla ilaçlamayla, gübrelemeyle maalesef verimsizleşir toprak. Bakın GAP projesinde yıllar önce gitmiştim. Verimsizlik azaldı ki bu biliyorsunuz 90'lı yıllarda Türkiye'nin dünyanın önemli projelerinden bir tanesiydi. Fazla sulamadan dolayı tuz nitrat arttığı için tuz ve nitrat oranı toprak verimsizleşti. Toprağı verimli hale getirmemiz lazım. Şimdi onarıcı tarım var. Rejenerasyon diye o tarımın, bizim o tarımla birlikte hem toprağın sağlığını koruyacağız. Sağlıklı toprakta %20 verim artırıyor. Teknolojiyi kullanacağız ki teknolojinin yaygınlaştırılmasıyla ilgili hem çevre bakımından, hem ben bir aldım ama bu hepsi birbirine bağlı, kusura bakmayın. Onun için COP31 bizim için çok önemli.
1: Peki tabii bu toprağı ve tarımı konuşurken teknolojiyi de konuşmamız lazım. Ne kadar ayak uydurabiliyoruz acaba teknolojik dönüşüme? Çünkü tarım için de oldukça önemli bir teknolojik dönüşüm var aslında.
0: Evet, yani dünya ülkelerinde, gelişmiş ülkelere baktığınız zaman artık dünyada uydudan yönetiyor. Artık tarım veri tabanlı yönlendirmeyle geçiyor. Bakın
1: ama bizim bu arada tarımla ilgilenen nüfusumuz çok yaşlı.
0: Çok doğru.
1: Bir de böyle bir
0: çok yani, önemli bir benzer birbirine... Şimdi bakın, bizim en büyük sorun zaten ne kadar teknoloji olursa olsun, teknolojiye döneceğim o sorunuza. Ne kadar teknolojik imkanlar olsa, insan faktörü çok önemlidir. Bugün ülkemizde yaklaşık 3,5 milyona yakın, Tarım Bakanlığımız açıkladı, bir çiftçimiz var bizim. ÇKS'ye kayıtlı da 2 milyon 300 bin civarında ama kayıtlı olmayanlarla bile 3,5. Yaklaşık 4,5 milyon, yani 5 milyona yakın istihdam var. Tarım sektörünü şöyle yapacağız, bakacağız. %6 bugün tarım sektörü gayri safi milli hasılanın arasında oranı var. %16 da hem istihdamda hem de ihracatta bir payı var. Tarım o kadar önemli bir sektör. Milli güvenlik kadar önemli bir sektör.

0: tarım sektörü. Şimdi biz bunu eğer gençlerimiz bu tarım sektöründeki tarım gıda güvencesinin anahtarı diye söylüyorum ben. Çünkü 60-59 yaş ortalaması var. Bugün %35 çiftçimizin 65 yaş üstü. Gençler ne kadar biliyor musunuz oran? %5. Gençler kırsalda yaşamak istemiyor. Gençler tarım yapmak istemiyor. Onun için biz kent köy kent modeliyle diyoruz ki kırsalda bizim çocuklara yani gençlerimizle ilgili sosyal, sağlık, eğitim ve diğer yönde sosyal aktiviteler açısından o imkanları sağlayıp çocuklarımızı orada tutup tarım sektöründe onları bizim sektöre dahil etmemiz lazım. Çünkü gelecek kuşaklar da bu tarım sektörünün istikbali. Çünkü düşünebiliyor musunuz 65 yaşında, 60 yaşında şimdi ben de 70'e merdiven dayamış bir kişi olarak 50 kiloyu kaldırırım da belki 60 kiloyu kaldıramam, 70 kiloyu kaldıramam. Herkesin bir gücü var yaşla ilgili. Onun için tarım nüfusumuzun gençleşmesi lazım. Tarım okullarımızın bunların daha fazla yaygınlaştırılması lazım. Cazip hale getirmemiz lazım. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bir çalışması var bu konuda. Tarım Orman Gençlik Konseyi diye. Bu konseyin atölye çalışmalarında tarımdaki bir algı var. Bu algıyı değiştirmek istiyoruz, isteniyor. Neden? Çünkü dışarıda teknolojiden bahsediyoruz bu ülkelerde. Artık çiftçilik çok itibarlı bir meslek biliyor musunuz yurt dışında? Bizim ülkemizde itibarlı meslek olmaya da başladı. Nereden itibaren? Pandemiden. Yani küresel iklim değişikliği, pandemi, jeopolitik gelişmeler artık tarımın çok önemli bir stratejik bir ürün oldu. Hem insanoğlunun beslenmesi ki 2050 yılında tarım dünyadaki nüfus 10 milyara doğru gidiyor. Dünya bizim ülkemizi de 100 milyonu geçeceği öngörülüyor. Peki %70 daha fazla gıda üretilmesi gerekli o nüfusu besleyebilmek için. Onun için de %55 daha fazla suya ihtiyaç var. Biz bunu düşünmemiz lazım. Bakın toprak anma gününde 1 santim toprak üretilmesi için yıllara ihtiyaç var. Bir buğdayın üretilmesi için gerekli olan buğdayın üst tabaka buğdayın 500 ile 1000 yıl arasına bir zamana ihtiyaç var toprağın. Bu toprağımızı bizim verimli kullanmamız gerekiyor. Onun için onarıcı veya da iyi tarım uygulamaları projesi, tarımda sürdürülebilirlik için biz toprağımızı ve suyumuzu koruyacağız. Bakın bir araştırma var. 2040 yılında biz su stresi çeken ülkeler arasına girebiliriz. Suyla ilgili şunu söylemek istiyorum. Bakın bugün Türkiye'de yaklaşık 70 milyar metreküp suya biz kullanıyoruz. Yani bugün tarımdaki kullanım oranı %77. Bu 43 milyar metreküpe geliyor su olarak. Peki Avrupa Birliği'ne bakınız. Biz 43 milyar Avrupa Birliği'nde %23 tarım alanlarındaki su kullanım oranı. Yani biz %77'ini içme suyunun %77'sini tarımda kullanıyoruz. %23'ünü sadece sanayide ve içme suyu olarak kullanıyoruz. Onun için bizim bir an önce hani dediniz ya hemen burada teknolojiye geçiyorum. Modern sulama sistemleri. Nedir bu? Kapalı sulama. Nedir bu? Damlama, yağmurlama sistemi. Bu tabii ki yapılıyor ama bunun hızla yaygınlaştırılması lazım. Kaçak oranımız hızla artıyor. Bakın şehirlerimizde içme suyu kaçak oranı o kadar çok fazla ki bunu en aza indirmemiz lazım. Küresel olarak baktığımız zaman dünyada tatlı su oranı ilginçtir. Ben de okuduğum zaman şaşırdım. %2,5. Bunun 1,5 buzullarda. Buzullarda saklı 1,5. Ve dünyada 2.1 milyar insan sürekli temiz, güvenli suya erişemiyor.
1: Evet, maalesef. Peki,
0: teknoloji bir cümle. O zaman onu söylemezsem olmaz. Teknoloji, akıllı tarım uygulamaları ve dijitalleşme, yapay zeka. Tüm demin ifade ettiğim gibi veri üzerine siz robotlarla sulama, ilaçlama yapabiliyorsunuz. Ve bu ilaçlamada bakın, bu Türkiye'de de yapılıyor. Yani tek bir amacımız bizim Türkiye'de yapılıyor. Bunun daha çok yaygınlaştırılması. Ne kadar tasarruf ediyorsunuz biliyor musunuz? %45 ilaçta ve gübrede. Sulamada çok ciddi oranda yarı yarıya sulama

0: Eğer kapalı sistemle, modern sulama sistemine geçtiğiniz zaman tasarruf ediyorsun. Çiftçinin zamandan tasarrufu var. Çevreye uygun iyi bir tarım uygulaması yapıyorsunuz. Çevreyi, doğal kaynakları azaltmıyorsunuz. Dünyada ve ülkemizde de en önemli konu biyoçeşitlilik azalıyor. Bakın, biyoçeşitlilik dediğimiz zaman doğal kaynaklarımızdan bahsediyorum. Dünyada doğal kaynaklardan dünyanın ekonomisinin geçim kaynağı olarak %50'si. Bir de bu boyutta bakmamız lazım. Şimdi dünyadaki bu biyoçeşitlilik kaybına baktığınız zaman 1 milyon çeşidin gelecek nesli yok. Azalıyor, tüketiliyor. Yani demin dedik, biz su fakiri bir ülkeyiz. Biz suyumuzu değerlendirmeliyiz. Biz yağmur sularımızı değerlendirmeliyiz. Biz bunların hepsini, evdeki musluğumuza kadar bunları yapmamız lazım. Teknoloji bu açıdan kullanıldığında ve bu yaygınlaştırıldığında verimlilik de artacak. Verim, yani dekar başına alınan verimlilik artıracak. Bugün buğday üretiminde biz, bakın, yine iyi rakamlar ettik ama yaptık. Yani bugün 280 ile 450 kilolara kadar dekar başına alınan verimlilik var. Mesela Çeltik'te bugün, geçen seneyle bu sene arasında 7.7'lik bir ekim var. Hemen söyleyeyim, 1 milyon 40 bin tona yakın bir çeltik bekleniyor. İnanın, Amerika'da, Avrupa'da olduğu kadar dekar başına verimlilik alıyor Türkiye. Çeltik'te. Onun için teknolojinin, dijitalleşmenin, yapay zekanın veri tabanı oluşturmada ve bu veriyle üretim yapmakta. Çünkü dünya, demin söylediğim gibi, uydudan veriyle artık tarımını o şekilde yapıyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Evet, süremizin sonuna geldik. Tabii bir yandan da özellikle bu dönemi daha çok konuşmamız lazım önümüzdeki günlerde de. Çünkü daha fazla, belki bu El Niño'nun etkisi önümüzdeki günlerde daha fazla hissedilecek. Ve belki de değişimi konuşmak, iklim değişikliklerine özel üretimleri konuşmak da gerekecek. Çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim. Bakın, bu son dediğinize bir cümle ilave edeyim.
1: Bir cümle lütfen.
0: Şimdi dünyada şu an bütün ülkeler büyüme oranlarını, enflasyon rakamlarını savaş revizesi yapmaya başladı. Güzel bir şey, oraya hiç değinmedik. İlk çeyrekte tarım sektörü 4.6 büyüdü. Buna baktığınız zaman, rekoltede geldiği zaman, yıl sonuna doğru iyi sinyaller, olumlu sinyaller geliyor. İnşallah tabii doğa izin verdiği süreç.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Efendim, Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis konuğumuzdu. Bir kısa ara verelim, devam edeceğiz.

0: Kara Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam edecek.
1: Biliyorsunuz, en para olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
2: Bankanın güzeli.
3: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
4: Günden böyle Otobit'te.
5: Bir çocuğun en güzel anları ne zaman başlar? Babası saatini çıkardığında başlar. En güzel anlarını çocuklarıyla olduğu saatlerde yaşar. Babalar Günü kutlu olsun. Saat ve Saat, Türkiye'nin saatçisi.
0: Teraportföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam ediyor.

107 günün ardından Orta Doğu'daki savaş sona erdi. Önümüzdeki günlerde bu hafta içerisinde anlaşmayı imzalayacak iki taraf. Ve tabii bu tablo aynı.

0: Aynı zamanda ekonomiyi de oldukça yakından ilgilendiriyor. Ne getirecek bu anlaşma? Hemen hızlıca bakalım. Ve tabii imzalar 19 Haziran'da İsviçre'de atılacak. Hürmüz Boğazı yeniden açılacak ki bu aslında belki de bu savaşın en kritik noktasıydı. Amerika deniz ablukasını kaldıracak. Nükleer konusunda nihai anlaşma 60 günlük müzakere sürecinde şekillenecek. Hürmüz Boğazı dedik. Hürmüz Boğazı neden önemli? Çünkü buradan geçen gemilerin tabii hem bir yandan lojistik anlamında dünyayı ne kadar kilitlediğini gördük, hem de petrol açısından ne kadar kritik olduğunu gördük Hürmüz Boğazı'nın. Şu anda 600 gemi Hürmüz Boğazı'nda ve nasıl çıkacak? Amerika ile İran arasında varılan anlaşma sonrası Hürmüz Boğazı'ndan yüzlerce gemi geçiş için beklemeye geçti. Körfez'de mahsur kalan gemilerin büyük bölümünü petrol tankerleri oluşturuyor. Bölgede halen 98 ton petrol tankeri ile 88 ağır petrol ürünü tankeri bekliyor. Umman Körfezi'nde bekleyen 300'den fazla boş geminin de geçişlerin güvenli hale gelmesiyle birlikte Basra Körfezi'ne girerek yükleme faaliyetlerine başlaması bekleniyor. Elbette bu haberle birlikte petrol fiyatlarında da ciddi bir düşüşü gördük ve bu da tabii tüm ekonomiler için büyüme, enflasyon açısından da oldukça önemli bir etki anlamına gelebilir. Konuşacağız. Yatırım Finansman Baş Ekonomisti Erol Gürcan bizimle olacak. Erol Bey, hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk Özlem Hanım, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. 107 gün sonunda Boris sesini duyduk ve piyasalarda da ciddi bir hareketlilik oldu bugün. Siz nasıl okursunuz? Acaba bundan sonraki süreçte hem küresel ekonomide hem de Türkiye ekonomisine etki açısından baktığımızda nasıl bir tablo oluşabilir?
1: Piyasaların beklenen aslında çok daha uzun sürdü ve bu haberi uzun süredir bekliyordu diyebiliriz ve hafta başında da küresel risk iştahı ciddi ölçüde toparlanmış şekilde başladık. Şu anda bu aslında kalıcı bir ateşkes değil henüz, ancak yine de böyle bir ara anlaşmaya varılmış olmuş, çünkü geçen süreçte sürekli çelişkili açıklamalar geldi. Yapılan açıklamalarla sahadaki adımların birbirinden ayrıştığı gözlendi. Şu anda ilk defa hem Amerika tarafı hem de İran tarafı mutabakata varmış gibi gözüküyor. Resmi imzalar Cuma günü atılacak. Dolayısıyla yakın dönemde aslında çok çalkantılı geçtiği için Cuma'yı da görmek lazım, ama yine de şu anda piyasadaki fiyatlamalara, genel algıya baktığımızda ciddi bir rahatlama olduğunu söyleyebiliriz. Bunun kalıcı hale gelip gelmeyeceğini zaman gösterecek. Yeni bir anlaşmazlık vesaire ortaya çıkar mı göreceğiz, ama şimdilik bu sorunun çözülmüş olması önemli, olumlu. Hem küresel büyüme görünüm açısından hem küresel enflasyon görünüm açısından da daha önceki ortaya çıkan risklerin bir miktar sönümlenmesi, yavaşlaması beklenebilir. Burada özellikle enerji fiyatlarında hızlı bir geri çekilme olduğunu gördük. Bu hem küresel ticaret açısından da hem de enflasyon seyri açısından da oldukça önemli olacaktır. Buradaki düşüş eğiliminin sürmesi de katkı sağlayacaktır. Hem küresel enflasyon görünümü için, hem Türkiye özelinde de bizim tarafta da özellikle hem enerji maliyeti üzerinden ödemeler dengesi tarafında da ciddi bir risk söz konusu, oluşturma ihtimali söz konusuydu. Bununla beraber çok yakın coğrafyamızda gerçekleştiği için turizm üzerinden de burada negatif etkiler görebiliriz aslında. Bunun daha fazla uzamadan sona eriyor olması, bu senaryonun bozulmayacak olması önümüzdeki süreçte bizim açımızdan başta ödemeler dengesi ve enflasyon olmak üzere genel algı açısından da Türk varlıklarına yönelik ilgiyi bir miktar destekleyebilir. Dolayısıyla daha da uzamadan sönümleniyor olması şu an için söylenebilecek en olumlu tarafı olduğu denilebilir. Tabii ki burada şunu da eklemek lazım. Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin savaş öncesi döneme dönmesi, o dönemki seviyelere ulaşması bugünden yarına pek kolay olmayacaktır. Bu da bir geçiş dönemi getirecek beraberinde. Şu an piyasalar kısa vadeli fiyatlamalarda bardağın dolu tarafına, en olumlu senaryo odaklanmış durumda, ama önümüzdeki süreçte bu Hürmüz Boğazı'nın ne hızda eski seviyesine döneceğine dair tartışmalar da belki bir miktar soluklanmayı beraberine getirebilir. Onu da şimdiden not etmek lazım. Ayrıca son bir çekince olarak da başta belirttiğim gibi süreç başından bu yana sürekli oynaklıkla belirsizlikle devam etti. Dolayısıyla resmi imzalar atıldığını görmeden de bir miktar ihtiyatlı olmaya devam etmekte fayda var diye düşünüyorum.
0: Peki şimdi bu süreçte en çok etkilenen enflasyonla mücadele kısmı oldu Türkiye açısından. Mehmet Şimşek'in söylemine göre yaklaşık 5 puanlık bir geriye düşme durumu var aslında enflasyonla mücadele konusunda. Böyle baktığımız zaman acaba bundan sonraki süreçte, yani bu yılın sonuna kadarki olan süreçte, eğer bundan sonra farklı bir gelişme olmazsa, işler rayında giderse, acaba eski seviyeleri ya da eski tahminleri yakalama şansı olur mu, yoksa buradaki bu süreç bir miktar daha kalıcı olur ve bu bizi bu yılı sonuna kadar etkiler diyebilir miyiz? Ne dersiniz?
1: Bu savaş durumu

0: Yaşanmasaydı aslında belki de şu anda yıllık enflasyonda 30'lu seviyenin altındaydık. Yani yılın aslında 2. 3. ayında 30'un aşağısına sarkmasını bekliyorduk ama şu anda 32'ler civarında kalmış durumdayız enflasyonda. Ve önümüzdeki süreçte de bir süre daha bu seviyeler 30 bandı, 30 civarı katılık gösterme ihtimali söz konusu olabilir. Ama burada bir gıda tarafında yakın dönemde aslında yağışların olumlu seyretmesiyle beraber özellikle yaz aylarında gıda tarafından enflasyona olumlu bir katkının gelmesi beklenebilir. Bununla beraber kuşkusuz bu barış haberiyle beraber, ateşkes haberiyle beraber enerji fiyatlarındaki düşüşün sürmesi devamı durumunda enerji fiyatlarından da enflasyon görünümü manşet enflasyona önemli ve olumlu bir katkı gelmesi beklenebilir. Bizim yıl sonu enflasyon tahminimiz %28,8 seviyesinde. Yani şu anda hala bir miktar katılık görme riskimiz söz konusu olabilir ve burada aslında birazcık bağlanan boş tarafından bakmak gerekirse şu andaki enflasyondaki olabilecek en hızlı düşüşü sağlayacak kalemler aslında para politikasının etki alanının bir miktar dışında kalan gıda ve enerji gibi gruplardan gelme ihtimali gözüküyor. Önümüzdeki süreçte iktisadi faaliyette bir miktar yavaşlama eğilim vardı. Bununla beraber aslında hizmet tarafındaki katılıkların da kırıldığını görürsek bizim açımızdan 30'un altındaki seviyeler kalıcı hale gelebilir. Yani bu yıl için 25 civarı ve aşağısı oldukça zor gözüküyor mevcut gerçekleşmelere baktığımız ama 30'un bir miktar altında, 1-2 puan altında bir yerde kapatma ihtimalimiz hala söz konusu olabilir. Tabii ki burada ekstra bir şokla karşılaşmayacak olursak. Dolayısıyla şu anda petrol fiyatındaki, enerji fiyatındaki yükselişin ilk etkileri aslında enflasyona bir miktar geçiş yaptığını gördük. Bu açıdan da önümüzdeki süreçte enerji fiyatının düşüşün sürecek olması ya da sürmeye devam etmesi durumu bizim açımızdan enflasyon görünümü ciddi ölçüde olumlu etkileyecektir. Haziran'a ilişkin de ilk yaptığımız tahminlerde aylık enflasyonun %1-1,5 bandında gelme ihtimali söz konusu, hatta belki biraz daha pozitif, biraz daha düşük bile olabilir. Geçen sene Haziran'da 1,37 idi aylık enflasyon. Yani bu seviyenin altında kalacak bir veriyle beraber yıllık enflasyonun bir miktar düşüş görebiliriz ama bizim kalıcı şekilde 20'lere erişmemiz bu yılın sonlarına doğru olacak gibi gözüküyor. Gelecek yıl aslında 20'lerin de altına gidebilir miyiz? Belki de asıl soru bu olacak. Şu an için 25-30 bandında bir yere gelmemiz yüksek 20'ler diyebileceğimiz 28-29 civarı hala ihtimal dahilinde gözüküyor. Ekstra bir negatiflik yaşanmasa diyebilirim.
1: Şimdi tabii baktığımız zaman bugün CDS'lerde de aslında savaş öncesi dönemine geri döndüğümüzü gördük. Şimdi özellikle bu süreçte son haftalarda yatırımcıya özel, özellikle yabancı yatırımcıya özel teşvikler konusunda da adımlar atmıştı Türkiye. Acaba bu süreçten sonrası, ki özellikle işte NATO zirvesi de Türkiye'de gerçekleştirilecek, bu süreçten sonrası acaba bizim için yeni fırsatlar, yeni yatırımlar anlamına da gelebilir mi? Ne dersiniz?
0: Özellikle portföy yatırımları tarafında bir miktar burada pozitif katkı geldiğini görebiliriz. Hem bu savaş durumu sona ermesiyle beraber Türkiye'de burada yine pozitif ayrışma potansiyeli taşıyan ülkeler arasında olabilir ama doğrudan yatırımlar için biraz daha belki zamana ihtiyaç var demek daha sağlıklı olacaktır ama kuşkusuz tabii ki burada NATO zirvesinin Türkiye'de yapılacak olması yine önümüzdeki süreçte özellikle savunma tarafından bazı işbirliklerini beraberine getirebilir ya da enerji koridoru konusunda bir anlaşma fırsatı yaratabilir. Dolayısıyla bu savaş durumu sona ermesi genel algı açısından da portföy yatırımları açısından da belki doğrudan yatırım açısından da bir miktar algıyı olumlu tarafa çekecektir diyebiliriz. Ama özellikle doğrudan yatırımlar tarafında bugünden yarına sadece bu değişim, bu değişken üzerinden çok ciddi bir beklentiye girmemekte de fayda var diye düşünüyorum.
1: Erol Bey, tabii şimdi bu süreç sadece Türkiye ekonomisi açısından değil, dünya ekonomisi açısından da oldukça önemli bir süreç olacak. Özellikle belki de Avrupa tarafı da etkilenecek bu durumdan. Şimdi Avrupa bir faiz artışına gitti 3 yılın ardından. Bu hafta kritik Fed toplantısı olacak. Ve Fed'in yeni başkanı sahneye çıkacak bir anlamda. Belki bir değişim beklenmiyor faiz tarafında ama dili ve anlatımı çok önemli olacak. Bundan sonraki döneme yönelik mesajlarında ne beklersiniz? Nasıl bir toplantı olur?
0: Şimdi tabii ki son 1-2 aydaki gerçekleşen veriler, yani bizim önümüzdeki 1-2 ay içinde alacağımız verilerin etkisi anlamı bir miktar azalmış oldu. Bundan sonraki dönemde yeni bir normal aslında oluşacak diyebiliriz eğer kalıcı bir ateşkes gerçekten sağlanacak olursa. Avrupa Merkez Bankası tarafında da şöyle bir durum var aslında. Enerji fiyatları üzerinden özellikle Avrupa tarafı ciddi bir enflasyon riskiyle karşı karşıyaydı. Buna karşı bir önlem almış oldu Avrupa Merkez Bankası ve halen daha ihtiyatlı açıklama geldiğini görüyoruz. Yani yılın devamında da belki bir artış daha daha ihtimali söz konusu olabilir belki. FED tarafına baktığımızda aslında bir önceki Mart ayındaki toplantıda FED üyeleri yılın geri kalanında bir faiz indirim beklentisini paylaşmıştı. FED üye proje

0: sonra bunu görmüştük ama savaş durumuyla beraber ortaya çıkan gelişmeler piyasa fiyatlamalarını bu yıl FED'den faiz indirimi yerine faiz artırımı tarafından beklentinin kaymasına sebep oldu. Şimdi tabii ki yeni başkanın ilk toplantısı ve ateşkes haberinin geldiği hafta gerçekleşecek bir toplantı. Burada piyasalar yeni başkanın vereceği mesajlara çok ciddi şekilde önem atfedecektir. Burada bir miktar daha ihtiyatlı bir ton mu kullanacak, yani enflasyon risklerine mi dikkat çekecek, yoksa faiz indirimler için kapının halen açık olduğu tarafından mı vurgu yapacak, bunu göreceğiz. Ve genellikle bu tarz başkan, Merkez Bankası başkan değişikliği olduktan sonra bir dönemde piyasalar yeni başkanı test etmek isterler. Dolayısıyla burada yeni başkanın vereceği mesajlar ve sonrasındaki piyasanın vereceği reaksiyonu çok önemli olacaktır. Yani bizim beklentimiz aslında, eğer ateşkes kalıcı olarak devam edecek olursa, yeni başkanın da daha önceki söylemlerine, kendisine dair yapılan analizlere baktığımızda FED açısından yıl sonuna kadar aslında hala faiz indirimi ihtimalinin canlı olduğunu düşünüyoruz. Bir faiz indirimi gelme ihtimali söz konusu olabilir ama bu konuda aceleci olmayacaklardır muhtemelen. Bu bir yılın son çeyreğine kalabilir. Dolayısıyla burada FED tarafından bu toplantıda zaten bir değişiklik beklentisi yoktu. Herhangi bir faiz durumunda değişiklik olmayacaktır ama başkanın vereceği mesajlar ve her çeyrek sonundaki toplantılarda olduğu gibi yine FED üye projeksiyonları güncellenecek. Mart'ta medyan tahmin olarak bir indirim bekleyen üye projeksiyonları hala indirime bir alan tanıyor mu? Bu var mı yok mu? Ve başkanın buradaki vereceği mesajlar önemli olacak. Dolayısıyla ateşkesin kalıcı olacağı durumla beraber daha önce faiz artışına dair artan beklentilerinde bir miktar normalleşmesi beklenebilir. Her şey yolunda giderse ve Hürmüz Boğazı'ndaki trafik de belki beklenen daha hızlı bir şekilde açılacak olursa yıl sonuna doğru FED kaldığı yerden faiz indirimlerine devam etmeye başlayabilir.
1: Peki faiz indirimlerine başlamak konusunda bir de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın performansını sorayım. Acaba şimdi bu yeni normal dediğiniz tabloda Merkez Bankası için de bir alan açılır mı?
0: Şimdi biz de aslında savaş başladığından hemen sonra Merkez Bankası proaktif bir yaklaşımla bir hafta vadeli uyarılarına ara verdi ve şu anda politika faiz dediğimiz faiz %37 olmasına rağmen bu işlevsiz kaldı. Piyasalar gecelik %40 üzerinden fona erişiyorlar ve şu anda aslında efektif faiz, piyasadaki fiili faiz oranı %40 seviyesinde. Önümüzdeki süreçte enerji fiyatındaki bu düşüş sürmesi, genel algının toparlanması ve özellikle enflasyon görünümüne dair risklerin bir miktar azaldığını görmesi durumunda biz ilk olarak Merkez Bankası'nın yeniden bir hafta vadeli repo ihalelerini başlatmasını bekleriz. Bu olduğunda da şu anda tamamen gecelikten yapılan fonlamanın ağırlığı yavaş yavaş değişecektir ve yeniden bir hafta vadeli repo yıkayacaktır. Bu da şu anlama gelecek aslında. Fiili olarak %40'a oturan faiz ilave bir toplantıya ihtiyaç duymadan belli bir süre sonra yeniden 37 seviyesine yakınsayabilir. Bunun zamanlaması tabii ki önemli. Merkez Bankası bunu bu haftada başlatabilir, gelecek haftaya da bırakabilir ya da enflasyon verilerini gördükten sonra da bu adım atabilir. Bunu takip edeceğiz ama yeniden bir politika faizine indirim görmeden önce bu fonlama tarafının normalleşmesi gerekiyor. Bunun için de yol bir hafta vadeli repo ihale fonlamasının başlaması ve aslında bu yapıldıktan sonra da belli bir zaman sonra herhangi bir toplantıya ihtiyaç duymadan esasında biz 3 puan faiz artırmıştık. O 3 puanı geri almış olacağız. 37'ye geleceğiz. Bir sonraki toplantı Temmuz ayında Merkez Bankası'nın. Eğer bu toplantının birkaç hafta öncesinde bizdeki fiili faiz fonlama oranı %37'ye gelecek olursa ve piyasada artık enflasyona dair riskler biraz daha azalmış yönünde bir algı oluşursa, ki Haziran enflasyonu muhtemelen pozitif gelecek bu anlamda, belki Temmuz ayında bile bir sembolik de olsa indirim adımı değerlendirilebilir ama biz daha ihtiyatlı tercih olarak Temmuz ayı toplantısına kadar fonlamanın yeniden 37'ye oturması ve ilk indirimin Eylül'den itibaren başlaması daha ihtiyatlı olacaktır diye düşünüyoruz ama tabii ki burada önümüzdeki süreçte enerji fiyatlarının seyri, gıda fiyatlarının seyri ve enflasyon ilişkin risklerin ne ölçüde azalıp azalmayacağı da önemli faktörlerden bir tanesi olacak.
1: Aslında yayınımızı tamamlamadan önce hemen bir de altın sormak isterim. Çünkü emtia fiyatlarındaki hareketlilik aslında bu dönemde savaş döneminde beklentilerimizin aksine bir durum olmuştu. Yani güvenli liman altında değer kayıplarını da görmüştük. Şimdi yükselmeye başladı. Acaba önümüzdeki dönem için ne beklersiniz? 4346 dolardan şu anda işlem görüyor. %3'lük yükseliş var. JP Morgan'dan 6000 dolar beklentileri geldi hemen. Siz ne beklersiniz acaba?
0: Altın tarafında özellikle geçen yılın ortalarından itibaren bu senenin başına kadar çok sert hareketler, çok sert bir şekilde yükseliş gördük. Bu yılın devamında bu kadar sert hareketler açıkçası şu an için biraz daha düşük ihtimal gibi düşünüyoruz. Yani o kadar sert bir yükseliş eğilimi beklemiyoruz ama bundan sonraki süreçte Fed'in yeniden faiz indirim patikasına döneceği beklentisinin öne çıkması gibi durumda altın fiyatlarında da ana eğilimin orta uzun vadede yukarı yönlü kalmaya devam etmesi beklenebilir. Bu savaş dönemindeki artan belirsizlikle beraber aslında ilk önce her şeyi sat nakde geç gibi bir eğilim oldu dünyada eğilim olarak ve burada da nakit olarak dünyada dolar ve dolar cins pozisyonlarının arttığını gördük. Yani nakdin ön planda olduğunu gördük. Şimdi bir miktar daha riskli varlıklar diyebileceğimiz tarafa kayış olabilir. Artı bu savaş süreci beklentilerden daha uzun sürdükçe gelecek enflasyona karşı önlem almak açısından da aslında tahvil faizinin artış olduğunu görmüştük. Önümüzdeki süreçte buradaki normalleşme eğilimi ön plana çıkarsa yani piyasadaki risk iştahı güçlü kalmaya devam ederse biz altın fiyatlarında da bir miktar yukarı yönlü eğilim görebiliriz ama dediğim gibi geçen seneye kadar kuvvetli bir hareket olmayabilir. O yüzden bu çekinceyle takip etmekte fayda var diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için, yayınımıza katkınız için Erol Bey.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Yatırım Finansman Baş Ekonomisti Erol Gürcan bizimleydi efendim. Böylece yayınımızın da sonuna geldik. Yarın saatleriniz 15'i gösterdiğinde burada olacağız. İyi haftalar.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Harikasınız. Sıradaki şarkı benim gibi güvenmeye geçenlere gelsin.
2: 2, 3,

0: geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz. Geçer.

0: Spor araba?
1: Az kaçar.
0: Elektrikli araba?
1: Çok yakar. Park etmesi zor.
2: Yok artık.
3: Hiçbirini beğenmedin mi?
1: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
0: Kredi de yok, faiz de yok.
4: Aa, peki ne var?
0: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
5: Hakan abi.
6: Ardan, senin ne işin var burada?
5: Abi benim rüyamdayız.
6: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
7: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
5: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
8: Vay vay vay. Çocuklar.
7: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
8: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Sebi, erkencisin.
9: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Biz iki ortak 30 yılı geçtik.
1: Kapıdan çırak girdik, usta olduk. Yarın birimize bir şey olur, burası diğerimizin sigortası.
2: Bu dükkan dostluğumuzun sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
3: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk.
4: Bu işte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
5: Evet, paralı erkekler de, kadınlar erkekler gelini bakıyorlar.
6: Çok uygun olmayacağını düşünüldü açıkçası köy hayatında.
5: Kadınlar da olmalı tarımda.
4: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
6: Tarlaya girmeye başladık.
4: Traktör sürmeme.
7: Biz de ekiyoruz bezelye. Niye siz ayrıcalık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
8: Kadın girdiğinde daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın daha önde olması lazım.

TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 19 derece. Kocaeli, Sakarya, Bursa 31, Balıkesir 33 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 11 derece. Konya 26, Kayseri 25, Nevşehir ve Sivas 24 derece. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 19 derece. Denizli ve Muğla 32, Manisa 33, Aydın 35 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 22 derece. Mersin 29, Adana 30, Kahramanmaraş 32, Hatay 27 derece. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 18 derece. Bolu 27, Karabük 29, Rize 24, Samsun 26 derece. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 7 derece. Malatya ve Erzincan 28, Van 22, Ardahan 19 derece. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 17 derece. Mardin 29, Şanlıurfa 34, Siirt 31, Diyarbakır 33 derece.
2: Duratile Seramik hava durumunu sundu. Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
2: Bu salı binde efsane baldo pirinç 369 lira. Orkide natürel sızma zeytinyağı 285 lira.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: Başarının anahtarında bu hafta çağdaş ve kaliteli üniversite eğitiminin ayrıntıları konuşuluyor. Üniversite eğitimi her gencin hayali. Peki öğrenciler en doğru kararı nasıl verecek? Okumak istedikleri üniversite ve bölümleri nasıl seçecekler? Üniversite öğrencileri geleceğe hazırlıyor mu? Eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri üniversite eğitiminde neden önemli? Profesör Doktor Osman Bülent Zülfikar ve eğitimci Celil Vardar çağdaş ve kaliteli üniversite eğitiminin ayrıntılarını anlatıyor. Ahmet Tuna Şimşek'in sunduğu Başarının Anahtarı yarın 23'te Apara'da.
1: Vakıf Yatırım sunar.

0: Piyasa notları ile karşınızdayız. Haftanın ilk işlem gününde günü akşama bağlıyoruz. Piyasa notlarında borsada işlem gören şirketleri ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün Balsu Gıda'yı konuşacağız. Özellikle Türkiye'de fındık üretiminin geldiği noktayı masaya yatıracağız. Balsu Gıda'nın ilk yarı operasyonlarını değerlendireceğiz. Önümüzdeki sürece ilişkin beklentilerini, hedeflerini, yatırımlarını masaya yatıracağız. Şirket geçen sene Şubat ayının sonunda halka açılmıştı. O tarihten bu yana da şirkette gerçekleşen görünümü yine değerlendireceğiz. Finansal yapısını da konuşacağız. Bizlere Balsu Gıda CEO'su Sayın Ahmet Bilge Ambarlılar eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Önce Türkiye'deki fındık üretimini konuşarak sohbetimize başlayalım. Gelinen nokta ne anlatıyor? Tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Evet, Türkiye'de fındık sezonları olarak betimleyebiliriz. Her sene farklı bir ritim arz ediyorlar. Bu sene ise çok asenkron bir sezondan geçiyoruz. Geçen sene Nisan ayında önemli bir don hasarı aldı. Özellikle Doğu Karadeniz illerimizdeki fındık üretim arazileri. Daha sonra bir kurak ve böcek istilası oldu ve aslında tarihinin en düşük fındık rekoltelerinden bir tanesi gerçekleşti Türkiye'de. Bu asenkron bir dan bahsettiğim bir beklenti oluştu piyasada. Özellikle üreticilerden sezonun en yoğun olduğu dönemde çok az mal aktı ve fiyat birden yükseldi. Buna reaksiyon olarak yurt dışı alıcılar Amerika Birleşik Devletleri ve Şili'deki üreticilerden tedarik etmeye başladılar. Ve Eylül, Ekim, Kasım aylarında Türkiye'nin ihracatı son 40 senenin en düşük nominal ihracat rakamına geldi. Bu şu an biraz daha daraldı ama yani %50'nin üzerinde bir ihracat daralması olduğu dönem geçirdik bu sezon içinde. Şu an itibariyle %40'lar civarındayız. Geçen seneyle karşılaştırdığımız zaman 215 bin ton kabuklu fındık az ihraç etmiş gözüküyoruz. Sadece bu senkron kaymasından dolayı. Ağustos sonuna kadar bir süre var. Ara biraz kapanıyor ama yani istediğimiz miktarda bir ihracatla Türk fındık ekosistemi olarak bitiremeyeceğiz.

0: gibi gözüküyor. Genel itibariyle aslında bu Şili ve Amerikan rekoltelerinin ibreyi oynatacak seviyeye gelmesinde aslında bir tezahürü. İlk kez böyle bir şey turp fındık ihracatçı sektörünün başına geliyor. Çünkü genelde bizim üretimimiz Eylül, Ekim, Kasım aylarında Türkiye'nin ihracatının Aralık aylarında yarısı kadarı senelik ihracatın mevsimsel etkiden gerçekleşecekken bu kaymış oldu. Ondan sonra buna mukabil olarak üreticilerin beklentilerin karşılanmaması nedeniyle üreticiler ellerindeki malları piyasaya teklif ettiler ve fiyatlar da aslında geçen sezonun başında başladığı yere kadar dönmüş oldu.
1: Burada katma değerli üretimi, katma değerli daha doğrusu ihracatı gerçekleştirmek adına nasıl bir model benimsenmeli?
0: Şimdi katma değerli ürünleştirilmiş tüketici ürünü vasfında aslında çok büyük adımlar atıldı. Özellikle fındıklı kakao kremasının birçok çeşitleri Türkiye'de onlarca marka, belki yüzlerce marka tarafından üretildi ki bunların arasında çok yüksek kaliteli olan, yani normal her zaman bulduğunuz, bildiğiniz markalardan çok daha farklı özelliklere sahip olanlar da var. Ama fındıkta katma değer bizim fındık ihracatımızda aslında verimlilikle paralel bir şey. Yani biz ne kadar çok ürünü o kadar verimli işleyip maliyeti düşürüp arz edebilirsek rekabetçi bir avantaja sahip oluyoruz.
1: Ülkemizin fındık üretiminde, fındık ihracatında karşı karşıya olduğu riskler dediğimizde hangi notlar biraz daha ön plana çıkıyor ve bu risklere karşı nasıl ön almalıyız?
0: Evet, aslında biraz yapısal nedenlerden de belli risklerle karşı karşıyayız. Demin bahsettiğim bu seneki ihracatın en yoğun olması gereken aylardaki ihracat eksikliği artık rakip ülkeler veya alternatif ülkeler diyebileceğimiz Şili ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bizim ihracatımızı etkileyebilecek miktarda üretim yaptığını gösteriyor. Peki bunun nedeni ne? Tabii ki eğer yurt dışı alıcılar daha uygun malı istedikleri kalitede edinebiliyorlarsa serbestler ve burada ülke değiştirebiliyorlar. Bizim özellikle parasal sıkılaştırmanın başladığı 2023 yılının ortası diyelim zamandan itibaren enflasyonumuz devalüasyonun 30 puan ötesinde gidiyor. Amerika'nın da enflasyonunu bu eklediğiniz zaman %40 gibi bir rakam oluyor. Normalde fındık fiyatları aslında 3,5 dolarlar gibi tarihi seyreden, tabii yani rekoltenin çok olduğu, az olduğu dönemlerde salınır ama 3,5 dolarlar olarak seyreden şey, bu hesaba baktığınız zaman 5 dolarlar seviyesinde ancak üreticiyi kurtarabilir hale gelirken, dünyada ise fahiş olarak bu fiyat nitelendirilebiliyor. Bu dediğim gibi bu açıklık, bu asenkron aslında bu seneki ihracattaki düşüşü meydana getirdi. Sorunuzun ikinci kısmında neler yapılabilir? Aslında işte modern tarım teknikleri daha sık ve yaygınca uygulanabilir. Yani aynı araziden daha çok fındık edinerek daha rekabetçi fiyatlarla üreticinin aynı zamanda refahını daraltmayarak belli modeller düşünülebilir. İşte böcek hasarı gibi veya kuraklığa yönelik hasarlar önlenebilir. İşte yani sulama sistemleri kurulabilir. Özellikle bunu yapan bazı fındık bölgeleri var. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve Şili'de damla sulamayla fındık yetiştiriliyor. Yani yağmursuz bölgelerde de fındık yetişebiliyor. Burada yapabileceğimiz aslında çok şey var ve çok da böyle gizli saklı, çok da zor değil çözümler.
1: Bu kapsamda tarımda teknoloji, tarımda sürdürülebilirlik, ürün çeşitliliğinin de önemi büyüktür diyebilir miyiz?
0: Tabii. Yani aslında bizim doğal dezavantajlarımız var. Özellikle Doğu Karadeniz bölgesindeki sarp fındık yetiştirme bölgeleri elle hasat yapıldığı zaman üretim maliyetinin yarısına yakın bir miktarını oluşturuyor. Bu doğal bir handikap. Ama belli şeyler yapılabilir. Özellikle bahçelerdeki gençleştirmelerle, gençleştirme budamalarıyla ağaç başına verimler arttırılabilerek belli rakamlara, iyi rakamlara ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü unutmamak gerekiyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Şili'deki fındık üretimi ve tarımı bir iş kolu olarak yapılıyor. Yani fındık kârlıysa fındık üretiyorlar. Ondan sonra fındık kârsızsa fındığı söküyorlar. Başka bir şey dikiliyor. Özellikle Şili'de mesela fındık arazileri eski kiraz bahçeleri, ceviz bahçeleri, şeker pancarı bahçeleri de var. Biz de bu çerçevede kendi verimimizi

0: arttırma suretiyle buna ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Yani rekabetçi olduğumuz zaman en azından karlılık ve üretici refahını da paralelinde getirebiliriz.
1: Tarım stratejik bir sektör. Fındık üretiminin ekonomik katkısı da bir hayli fazla. Hazır fındık üretiminin ve ihracatının Türkiye ekonomisine etkisini konuşmuşken, bu anlamda bal su gıdanın operasyonlarından ve faaliyet alanlarından da ilintili olarak bahsetmek evet. isteriz. Bu kapsamda 2026 sizler adına nasıl geçiyor ve operasyonlarınız, faaliyetlerimiz dediğimiz noktada hangi notları ön plana çıkartırsınız?
0: Bizim tabii en önemli faaliyetimiz Türkiye'de, yani Hendek Sakarya'da ve Ordu'da iki tane büyük fındık işleme fabrikası işletiyoruz ve her zaman ana üretim üssümüz Türkiye olacak. Ana ihracat ülkelerimiz Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri. Burada payımızı arttırmaya çalışacağız rekabetçilik manasında. Ancak buna ek olarak Şili'de bir tarım yatırımımız var ve bir sanayi yatırımımız var. Sanayi yatırımımızın ilk fazı tamamlanmış durumda. İkinci fazı da bu senenin üçüncü çeyreğinin sonunda devreye girmiş olacak ve Şili'deki ilk entegre fındık fabrikasını nasip olursa tamamlayacağız. Bunlar bize tabii global manada bazı avantajlar getireceğini öngörüyoruz. Özellikle kültürel olarak fındık tüketmeye yatkın, fakat fındığın çok uzaktan geldiği için pratikte fındık ürünlerin az olduğu bir Güney Amerika pazarı var. Biliyorsunuz Güney Amerika Avrupalı göçmenler tarafından aslında kurulmuş. Brezilya, Arjantin, Şili gibi ülkeler. Çok iyi bir çikolata kültürü var, fakat fındıklı ürünler yok. Şili'deki fabrikamızdan bunları sağlamak istiyoruz. Son olarak da daha önce halka arz izahnamemizde de bahsettiğimiz bir fındık kabuğundan aktif karbon projemiz var. Onun lansman açılışında Sayın Sanayi Bakanımız Fatih Bey yapmıştı geçen senenin sonunda. Oradaki pilot üretimler 24 saat devam ediyor. Reçeteler oluşturuluyor. 200'ün üzerinde müşteriyle kontak kuruluyor. Yurt dışı ihracat imkanları bakılıyor. Bizim için yepyeni bir sektör, öğrendiğimiz bir sektör. Ismarladığımız üretim hatlarının bir kısmı Eylül'de, bir kısmı da 4. çeyrekte devreye alınacak inşallah. Ve ondan sonra bu 3 ayaklı şekilde aslında dünyadaki gelişmelere de daha dayanıklı, daha dirençli şirketimizi bir hale getirmek istiyoruz.
1: Siz bu konuyla alakalı değerlendirme gerçekleştirirken halka arz sürecine de değindiniz. Halka arz edilirken izahnamede yer alan başlıkların ne kadarı hayata geçti, elde edilen gelirler nasıl kullanıldı? Özellikle borsadaki yatırımcı kitlesi halka arz edildikten sonra şirketin izahnamede ifade ettiği hususların hayata geçip geçmediğini de merak ediyor. Bu anlamda da gelinen noktayı dinlemek isteriz.
0: Evet, halka arz bizim için başka tabii yepyeni bir tecrübe. Bu biraz yumurta, tavuk, tavuk, yumurta gibi bir ilişki var. Halka arz gelirlerini biz aslında yatırımlarımıza harcadık ve bir miktar borç kapadık yazıldığı üzere. Türkiye'deki ve Şili'deki yatırımlarımız an itibariyle $50 milyon seviyesine aştı. Aslında bu bizim halka arz gelirlerimizin üzerinde bir yatırım, ama işte halka arzdan ona ayrılan belli bir pay var. Bu yatırımların %80 civarının tamamlandığını söyleyebilirim. Artık yatırım fazını tamamlayıp işleme fazına geçtik. İnşallah yakın zamanda da neticelerini göreceğimizi ümit ediyoruz.
1: Bu Şili'deki tesisi biraz detaylandıralım. Oradaki kapasite ne olacak? Nasıl bir üretim hedefliyorsunuz? Ana gaye Şili'deki organizasyonda nedir?
0: Şili aslında bizim fındık milli ürünümüz. Neden Şili'ye gittiğimiz veya Şili'ye de neden gittiğimiz merak edilebilir. Şili yadsınamayan bir gerçek. Yönetim kurulu başkanımızın zamanında 10 Ağustos 2006'da 20 sene olmuş. CNN Türk'te Deniz Hoca'yla, Vahap Munyar'la, Yavuz Semerci'yle bir canlı yayını vardı. Orada biz Şili'deki bahçeleri 20 sene önce göstermiştik. Yani bu bizim 12 bin kilometre uzakta bir yerde. Gözümüzden uzak alabilir ama böyle bir realite var. O zaman Şili'nin üretimi 5 bin tonlar civarındaydı. Bugün ise Şili'nin üretimi 120 bin tonlar civarında. Dikilen ağaçların tam verime geçtikten sonra Şili'nin üretiminin 200 bin ton civarında olacağını bekliyoruz. Türkiye'nin ortalama 700 bin ton gibi fındık ürettiğini varsayarsanız Türkiye'yi tahtından edecek bir rakam değil bu. Fakat İbrahim

0: oynatabilecek, tercih edilebilecek, sırayı alım sırasını değiştirebilecek kadar önemli. Biz dediğim gibi Yeşil'in ilk entegre fındık fabrikasını kurma amacıyla bu işe yola çıktık. Kırım fabrikamızı tamamladık. İşleme fabrikamız da devreye girdiği zaman senede 25 bin ton civarı bir kabuklu fındığı, ki bu Şili'nin mevcutta %20 kadar, %15-20 arasında bir rekortesine karşılık geliyor, işleyebilecek kapasitede olacağız.
1: Hı hı. Ve aktif karbon yine önemli bir konu.
0: Evet.
1: Yorumlarınızın başında aktif karbona da temas etmiştiniz. Fındık kabuğundan aktif karbon üretimi gibi yan ürün yatırımları var. Bu yatırımları da konuşalım.
0: Evet, fındık kabuğundan aktif karbon aslında Türkiye'de denenmiş ve ya teknoloji seçiminden ya sermaye eksikliğinden bir yere getirilememiş bir fikir. Bunu laboratuvar ortamında test edip becerdikten sonra test makinamızı da devreye aldık ve global manada geçerli kriterlere uygun aktif karbonu şu an itibariyle üretiyoruz. Ama bunun
1: ne hedefleniyor bununla?
0: Bununla aslında Türkiye'de üretilmeyen bir şey üretmiş oluyorsunuz. Yani Türkiye'de aktif karbon büyük miktarlarda üretilmiyor.
1: Normalde bu ithal ediliyor değil mi?
0: Bu ithal ediliyor.
1: Yani cebimizden Asya'dan, para çıkıyor. Evet, ama net, bununla birlikte ülkemize döviz mi girecek?
0: Bu, en azından döviz çıkmayacak ilk adımda. Ama ihracat pazarları da var. Özellikle Avrupa'nın iklim şartlarından dolayı aktif karbon üreticilerinin Avrupa dışındaki üretim yerlerinden veya tüketicilerin tedarik etmesi gibi şeyler söz konusu. Tabii burada sıfır atık çok önemli. Karbondioksit emisyonunu önlüyorsunuz. Çünkü aktif karbon üretilirken herhangi bir yakma işlemi olmuyor kabukta. Bir karbonizasyon işlemi oluyor. Ve yaptığınız karbonizasyon işlemi aslında karbondioksit tutucu manada karbon kredilerine size hak tanıyor. Veyahut en azından karbon emisyonu vermediğiniz için Türkiye'nin sıfır atık stratejisi ve döngüsel ekonomi manasında da önemli. Bunlar tabii bir ticari manaya bağlanmadığı zaman çok bir şey ifade etmiyor. Neticede ticari bir işletme yaptığınızın bir ürün üretip para kazanmanız lazım. Türkiye'deki aktif karbon çok fragmente bir yapıda. İthal edilen malların kalitesi çok değişik birbirinden. Müşterilerin ürün hakkında bilgisi de zannettiğimizden daha az. Orada ürün kendi laboratuvarlarımızla potansiyel müşterilerimize ulaşıp onları da eğitmeyi hedefliyoruz. Türkiye için tabii döviz kaybının olmayacak olması ihracatçı firmanın tam tersine ithalatı önleyecek, aslında farklı bir cephede benzer bir vazife üstlenmesine de oluşacak diye umuyorum.
1: Peki şirket yılda ne kadar fındık, kabuklu fındık işliyor? Kaç ton kabuklu fındık işlemesi gerçekleşiyor? Bu Türkiye'deki verilerle kıyasladığımızda ne kadarına denk geliyor?
0: Yani baktığınız zaman Balsu aslında önümüzdeki sene bütçemizi baktığımız zaman Türkiye'de bizim 40 bin tonlar civarı bir iç fındığı işleyebilmemiz, daha çok bir kapasitemiz var ama işleyebilmemiz gerekiyor. Bu da baktığınız zaman Türkiye'deki ihracatın %15'ine kadar çıkabiliyor. Tabii siz ne kadar çok işlerseniz, ne kadar çok satarsanız ölçek ekonomisi prensipleriyle maliyetlerinizi o kadar baskılayabiliyorsunuz ve rekabetçi olabiliyorsunuz. Bizim gayemiz aslında Türkiye ve yurt dışındaki üretimlerimizi tam manasıyla harekete geçirerek, kapasitelerini kullanarak hem rekabetçi hem Türkiye'nin Türkiye'de üretilmese dahi fındıktaki söz sahipliğini devam ettirmek istiyoruz. Aslında biraz da gayemiz bu.
1: Biraz önce yine ihracatı konuşurken bazı pazarlara değindiniz. Evet. Orayı detaylandıralım mı? Avrupa'da hangi pazarlarda varsınız?
0: Evet, Avrupa aslında dünyada çikolatayı en çok üreten ve Avrupa olarak en çok ihraç eden Avrupa Birliği ülkeleri. İşte İtalya, Almanya, Fransa, İsviçre, Polonya, bunlar içinde.
1: Burada dünyaca ünlü markaları da herhalde görüyoruz şirketin iletişimde olduğu değil mi?
0: Evet, yani biz hemen hemen dünyadaki bütün büyük markalarla çalışıyoruz. Büyük markaların hepsi fındığı kendince farklı bir şekilde en iyi işlediklerini düşünüyorlar. O bilgiler bizde mahfuz. Tabii her müşteriden farklı bir şey öğreniyorsunuz. Bu size başta bir zorlayıcı faktör olarak gelse de bunu aştığınız zaman fındık işleme ve kalite açısından bambaşka bir yere şirketinizi taşıyabiliyorsunuz. Türkiye'de tabii dünyada başka tüketim pazarları var. Amerika Birleşik Devletleri de fındığını daha çok ihraç ediyor. Amerika'da çok muazzam bir boşluk var fındık tüketimiyle ilgili. Güney Amerika'dan bahsetmiştim.

0: Kültürel olarak çok hazır bir pazar. Eskiye nazaran fındıklı ürünleri ödeyebilecek, alabilecek bir pazar. Ve tabii ki Asya ve Güneydoğu Asya var. Orada da fındıklı ürünler konusunda merak var, bilgi yok. O biraz emek, biraz çabayla karşılanabilecek bir şey. Ama sadece biz Avrupa'ya bağımlı kalmamamız gerekiyor sektör olarak. Bu işi gerçekten ihracatı Avrupa'nın çok daha dışına taşıyabilecek çalışmaları ve başarıyı beraberinde edinmemiz gerekiyor.
1: Şili'nin dışında var mı böyle peki konuştuğunuz, yani 5 sene içerisinde şurada da oluruz, olmalıyız ya da işte Avrupa'nın bu bahsettiğiniz hususlarından sıyrılıp şu bölge potansiyel barındırıyor olabilir. Yayın öncesinde çünkü Şili konusunda sohbet ederken biz bunu öngörmüştük dediniz mesela.
0: Evet.
1: Tabii. Şili'nin gelişini.
0: Yani Şili'nin gelişini bahsettiğim gibi, yani biz 2006'da 2007'de ben ilk Şili'ye gittim. Orada görmüştük ama biz memleket olarak biraz gördüğüm, yani yüzümüze o rüzgarın gelmesi gerekiyor bu işi ciddiye almamız için. Şili çok önemli bir pazar ama mesela Şili'de fındıklı ürün yok marketlerde. Çünkü Şili'nin bütün fındığı ihraç ediliyor. Burada yepyeni pazarlar. Fakat Avrupa nezdinde ise özellikle Avrupa'daki fındık tüketimi artıyor. Çünkü sadece sağlıklı da bir atıştırmalık olduğu için veya ürün katkısı olduğu için fındıklı ürünlerin sayısı gitgide artıyor. Fakat burada fındık fiyatlarında ürünün raf fiyatını rahatsız etmeyecek, oynatmayacak seviyede devam etmesi gerekiyor. Bu çok hassas bir denge. Yani bizim aslında belli fiyatı belli yerlerin altına memleket olarak düşürmeyerek sürümümüzü son derece yüksek arttırarak yani çarpanını yüksek hale getirmemiz gerekiyor ciro olarak bakarsanız.
1: Hazır çarpan ciro demişken gelirinizin ne kadarı döviz bazlı?
0: Gelirimizin son 2 seneye kadar %70'e yakını döviz bazlıydı. Daha sonra dediğim gibi işte enflasyon, devalüasyon vesaire matematiğinden iç piyasaya biraz daha önem verdik. Çünkü onun karşılığını alamıyorduk. Fakat bu
1: sene de kurum görüntüsü ihracat politikanıza yansıdı.
0: Muhakkak tabii ki. İhracat politikamızı şekillendiriyor. Çünkü sizin finansman kaynaklarınızı, finansman maliyetinizi, müşterilerinizin ödeme kabiliyetini, istedikleri ürünün kalitesi, bunların hepsi aslında bir fonksiyonun birer parametresi. Biz bu seneden itibaren %50'nin çok üzerine çıkacağımızı öngörüyoruz. Yani bütçelerimizi bu şekilde yaptık.
1: Daha önce %70'leri buldu döviz. Evet. Ve gelir. O zaman burada uygulanan makroekonomik politikada farklılık görüldüğü takdirde ya da enflasyonla mücadele tamamlandığı takdirde, o mesele halledildiği takdirde yeniden eski seviyelerde şirket adına mümkün olabilir.
0: Evet. Yani bu zaten bizim tercihimiz, mecburiyetimiz olmadı. Çünkü bizim için mali açıdan daha mana ifade etti. Ama makroekonomik politikalar bizim uhdemizde olan şeyler değil. Biz onlara uyum göstermek zorundayız. Ve onların da başarılı olması için dilememiz lazım bunu. Bunu eğer başarılabilirse gerçekten program başarılı olup devreye, normalizasyon belli bir devreye geldiği zaman çok doğal bir şekilde üretimimizin %50'yi çok aşan bir kısmı ihracat olarak değerlendirilecektir.
1: Çok büyük şirketlerle çalışıyorsunuz. Siz de ifade ettiniz. Şirketin standartlarına nasıl yansıyor? Balsu gıdaya nasıl sirayet ediyor bu?
0: Her şirketten bir şey öğrenmeye çalışıyoruz aslında. Çünkü çalıştığımız şirketler dünya devleri ve standartları çok yüksek. En başında bu gerek yok, aslında olmasa da olur gibi bir ilk bir reaksiyon, iç reaksiyondan sonra onu, o standardı neden istediklerini anlamaya çalışıyoruz. Bu konuda da bir empati göstermeye çalışıyoruz. Ve onlardan çok şey öğreniyoruz. Yani bizim laboratuvarımızın makine ekipman altyapısı her müşterinin farklı ihtiyaçlarına yönelik kurulduğu için bu konuda aslında dünyada, aslında sadece biz değil, diğer Türkiye'deki adı sayılır, namı sayılır fındık şirketlerinde bu konuda çok ileride olduğunu söyleyebiliriz.
1: Sayın Ambarlılar, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız
0: için. Ben teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun. Balsu Gıda CEO'su Ahmet Bilge Ambarlılar bizlere eşlik etti ve Balsu Gıda'yı konuştuk. Fındık üretimini, fındık ihracatını, fındık üretiminin Türkiye ekonomisine yansımasını da masaya yatırdık. Kısa bir aramız var. Aradan sonra devam edeceğiz.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
1: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
4: KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor.
5: Senin yanında
6: Dünya Kupası heyecanı DNR'da. Futbolcu kitaplarında ikinciye %40 indirim fırsatını kaçırma. Ayrıca Torima projeksiyon cihazı 2499 lira. Havit Bluetooth hoparlör 2999 liraya DNR mağazalarında.
5: DNR.

0: Karayer'le Yıldızlı Sohbetler dopdolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı Sohbetler'in bu haftaki konuğu tüm Türkiye'yi mücadelesine ortak eden Yasemin Akıncılar Minguzi.
1: Önemli olan mükemmel bir çocuk yetiştirmek değil, merhametli ve şefkatli bir çocuk yetiştirmek. Biz Ahmet'i öyle büyüttük.
0: Yeni kitabı Çiçeğim Matya Ahmet Minguzi'de neler anlatıyor?
1: Orada Ahmet'in hatıraları var, ailecek yaşadıklarımız var, anılar var.
0: Kitap yazma sürecinde neler yaşadı, neler hissetti?
1: Her gün diyeyim size 6-7 saat ağlıya ağlıya. Çok zordu yazmak.
0: Dünyaca ünlü rock grubu hangi hayalini gerçekleştirdi?
1: Sanki insanların üstünde böyle kocaman kanatlarıyla böyle uçuyormuş gibi ben öyle hissettim. O oradaydı.
0: Ortak acılar yaşayan ailelere neler söyledi?
1: Ben ama çok dua ediyorum, çok inançlıyım. Ben bu şekilde ayakta kalabildim.
0: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler bu akşam 19'da A Para'da.

Efendim milli takımımızı konuşacağız. Milli takımımız ilk maçta bizi üzdü ama ümit ediyoruz ki önümüzdeki maçlarda galibiyetlerle mutlu olacağız ve bu yolun aslına bakarsak sonu inşallah final olur diyeceğiz. Sadece milli takım konuşmayacağız. Orka Holding'i de masaya yatıracağız. Orka Holding milli takımımızın yaklaşık 10 yıldır

0: moda sponsoru ve başka sponsorluklar da var. Bu sponsorluklar nasıl ortaya çıkıyor? Üzerinde gördüğünüz bu güzel ceket Damat TV'den bu kreasyonlar nasıl gerçekleşiyor? Hangi yollar izleniyor? Özel sporculara yönelik mi yapılıyor? Futbolculara yönelik mi yapılıyor? Bütün soruların cevaplarını öğreneceğiz. Bizler hep Orko Holding Yönetim Kurulu üyesi ve Pazarlama Grup Başkanı Sayın Büşra Orakçıoğlu Biberoğlu. Hoş geldiniz. Orko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Süleyman Orakçıoğlu eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederiz.
0: Pozitif ayrımcılık yapacağım.
1: Tabii canım.
0: Büşra Hanım'la başlayacağım. Evet.
2: Merhabalar.
0: Öncelikle bu aslına bakarsak dediğim gibi kötü başladık ama sonu inşallah iyi olacak ama milli futbolcularımızın üzerinde Damat TV'nin ürünleri var. Milli futbolcularımızı giydiriyorsunuz. Moda sponsorluğunu üstlendiniz. Bu yol nasıl başladı? Nasıl şekillendi? Bu ürünler nasıl hayata geçti?
2: Aslında sizin de dediğiniz gibi 10 senedir biz moda sponsoruyuz. Bu senede World Cup'a gitme hakkı kazandık ve 8 aydır da bu heyecanla biz çalışıyorduk. Ve ilk önce milli takımımıza, sporcularımıza sunuma gittik. Ve yaklaşık bir 30 tane farklı koleksiyon hazırladık açıkçası onlara. Onların öncelikle görmek istedikleri konfor ama aynı zamanda şıklık. Çünkü son dönemde futbolcular gerçekten giyimine ve modayı yakından takip ediyorlar. Biz de onlar için olabilecek ilk önce en iyi kumaş argesi yaptık. Benim üzerimdeki iki lokumuz var. Bu birinci lokumuz, Süleyman Bey'in üzerindeki ve sizin üzerinizdeki ikinci lokumuz.
0: Ben başta anlamadım. Dedim Süleyman Bey size söylemedi mi? Siz niye bizimkinden giyinmediniz diyecektiniz ki.
2: Evet.
0: Siz gerekli açıklamayı yaptınız.
2: Hepsini göstermek istedik. Aynen. Evet.
0: Teşekkür ederiz.
2: Aslında Türkiye'den benim üstümdeki kombinle gittiler. Bu güderi montumuz. Ama yanları hani herkes şey der, güderi mont yazın giyilir mi? Aslında doğal kumaş olduğu için ve aslında nefes alıp insanın hayatına eşlik eden bir kumaş olduğu için ve çok da şık göründüğü için güderi bir ceket ve içine dünyanın en iyi pamuğu olan Pima kotondan yapılmış bir tişörtümüz ve altına da keten pantolonumuzla eşlik ettik. Daha sonra ikinci kombinimizde Süleyman Bey'in ve sizin üstünüzdeki daha modern duruşlu olan keten bomber ceketimiz. Yine içine dediğim gibi aynı pamuktan üretilmiş tişörtümüz ve keten pantolonumuzla eşlik ettik. Çok beğenildi ve çok güzel geri dönüşler aldık. Özellikle renkler konusunda. Milli takım oyuncularımız da çok mutlu oldu. Adeta bir görsel şölen ortaya çıktı.
0: Mesela izleyenlerimiz açtı televizyonu. Baktı Süleyman Bey, ne kadar şıksınız. Ben de bu kombini gidip almak istiyorum. Gidip bulabilir miyim diye eminim soruyorlardır. Hı. Sadece milli futbolcularımıza özel bir koleksiyon mu yoksa sınırlı sayıda da olsa mağazalarda bulabiliyorlar mı?
1: Şimdi tabii milli futbolcularımıza özel bir koleksiyon ancak sınırlı sayıda da olsa mağazalarımızda olacak. Çünkü milli hatıra koleksiyonu olarak biz bunu tanımını yaptık. Ve aynı zamanda da tabii ki bu ürünler öyle çok sıradan ürünler olmadığı için sadece 5-6 tane mağazamızda bu ürünler satılıyor. Bunun dışında da tabii ki yani milli takımımızın şu anda baktığımız zaman özellikle futbolcularımızın bunlarla ilgili yani yorumları da çok önemliydi bizim için. Çünkü onların hem iklim koşullarına göre hem şu anda maç oynanacak yer özellikle Amerika'daki bakıyoruz biz tamam buradan gönderirken güderilerle falan gönderdik ama orada mesela bunları şortlarla falan da giyebilecekler. Yani bunların hepsi düşünülerek aslında bir tasarım yapılmış durumda. Yani keten bir de doğal bir elyaf olduğu için her zaman nefes alan bir elyaf. Aynı zamanda pamuk da yine aynı şekilde. Yoksa yani bunları polyesterleri kullanarak daha farklı yapmak da mümkündü. Ama oradaki kendi içlerinde özellikle enerjilerini artıran doğal ürünler kullanılarak bu koleksiyon yapıldı.
0: Mesela içimdeki bu tişörtün rengi neden tam bir kırmızı değil de böyle bir renk tercih edildi? Bir hikayesi var mı?
2: Siz anlatın isterseniz.
1: Yani şimdi tasarım tabii ki Büşra'da yani ben biliyorum hikayesini. Yani özellikle bayrağımız

0: kırmızısı. Evet. Ama aynı şekilde onun dünya trendlerinde özellikle bu renk de çok moda. İkisinden esinlenerek yapıldı. Yani bu derin bir yorum aslında, evet, baktığımız zaman.
1: Ama anlamı büyük.
0: Evet, evet. Beyazla da tabii ki birleşince daha farklı bir şekilde ortaya çıktı. Yani şimdi tabii ki işin bu boyutunda, biz tasarım boyutunda ben çok fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü yaklaşık olarak 30 kişilik bir tasarım ekibi var. Yani onlara da haksızlık yapmamak gerekli. Çünkü o kadar ince detaylarla şey yapıyorlar ki, yani bunu tasarlarken özellikle düşünüyorlar ki, kendi içlerinde o dengeyi de sağlamak çok önemli. Çünkü ayakkabısından, çorabından, ondan sonra her şeyiyle bunu düşünmeleri gerekli. Burada bizim daha farklı bir şekilde aslında baktığımız zaman dünyada işte spor, moda, sanat, bunlar hep iç içe ve kendi içimizde biz bunların kendi içindeki kombinasyonunu yaparken de, yani milli takımımızla birlikte bir sürprizimiz var bizim. Şu anda global anlamda çok etkin bir markayız biz. Yani bunu neden anlatıyorum? Şimdi önümüzdeki maç kiminle?
1: Paraguay.
0: Şu anda Paraguay'da bizim mağazamız var, Asensio'da. Paraguay'da, Asensio'da mağazamız var. Yani yurt dışında yaklaşık olarak 70'ten fazla ülkede, yani sadece yurt dışında 200'ün üzerinde mağazamız var. Biri de Güney Amerika'da, Paraguay'da, Asensio'da. Ve onlar tabii ki markamıza çok büyük bir ilgi gösterdi Paraguay'da. Ve onlardan da bir teklif geldi. Ve Paraguay milli takımına da biz aslında bir koleksiyon yaptık. Yani belki de dünya kupasında iki takımı giydiren tek markayız aynı anda. Yani bu da bizim için, yani tabii ki milli takımımız bizim göz bebeğimiz. Ama global anlamda da yani bunun kendi içindeki birbirine olan... etkisi ne kadar sizin karşınıza büyük bir şey olarak gelebiliyor. Yani katma değer olarak gelebiliyor.
1: Ünümüz sınırların dışına açtı diyorsunuz tırnak
0: içerisinde. Şimdi biz orada şöyle, yani hala güneş batmayan, hani daha önce imparatorluk vardı, biz güneş batmayan bir markayız diyoruz kendimize. Çünkü günümüz bizim için Avustralya'da başlıyor. İşte Orta Asya'da devam ediyor. Balkanlar, Avrupa derken işte şimdi Güney Amerika'ya kadar gidiyoruz. Yani şimdi burada dünyanın her yerinde aslında mağazalarımız var. Yani ilgiyle dünyanın her yerinden bu koleksiyon da takip ediliyor. Yani yurt dışındaki mağazalarımız ve aynı zamanda bayilerimiz tarafından.
1: Birazdan bu tarz spor müsabakalarına, spor dallarına, sponsorlukların markalara neler getirdiğini de konuşmak isteriz. Çünkü uzun bir yolculuk Damat TV'nin bu tarz eylemleri ve davranışları. Ama siz koleksiyona ben çok girmek istemiyorum, evet, dediniz. Bu anlamda ben Büşra Hanım'ın da eminim kıymetli değerlendirmeleri bu konuda olacaktır. 8 aylık bir periyot, 8 aylık bir çalışmadan bahsettiniz. Evet. Milli oyuncularımız bu koleksiyonu gördüklerinde, bizim giydiğimiz bu ürünleri takip ettiklerinde ilk reaksiyonları nasıl oldu? Hem sizin giydiğiniz, hem bizlerin üzerinde olan ürünlere ilişkin bakış açıları, yorumları, yaklaşımları nasıldı?
2: Biz yaklaşık 3 gün boyunca zaten fitting'de milli takımla beraber Riva tesislerindeydik. İlk gördüklerinde...
0: Yani orada yatıp orada kalktınız,
2: evet,
0: aslında.
2: Aynen. Ve bayram günü. Aynen.
0: Bayramla bile değil mi? Yani kimse bayramda ya. Çalıştı herkes bayramda.
1: Umalı oldu.
0: Umalı bir şekilde. Evet.
2: Çok beğendiler zaten. Hani hepsi normalde hani bazen sponsorluktan dolayı biraz daha geri çekinebiliyorlar. Hani diyorlar ki hani benim tarzıma uymuyor veya işte giymek istemiyorum. Hepsi ekstradan birkaç çift daha istediler o yüzden. Dolayısıyla hani biz aslında öngördüğümüz adetten daha fazlasını teslim ettik. Çünkü müthiş bir ilgi ve hani bu güde, üzerimdeki güderi olduğu için bunun ömrü çok uzun. Ve bunu artık bir hatıra, bir miras olarak
1: çocuklarına... Nedir güderi? Sevgili izleyenlerimizin daha iyi anlayabilmesi.
2: Derinin eş değeri olan bir kumaş ve çok uzun ömürlü, aslında doğal bir kumaş ve şu an sürdürülebilir üretimde de
1: yani deri bir bluz gibi değil.
2: Evet, değil. Evet, kesinlikle değil. Bu yani dayanıklılığı çok daha fazla.
0: Orada aslında çok enteresan bir gelişme de oldu. Giyim sanayicileri, sektör temsilcisi arkadaşlar aradılar, teşekkür ettiler. Yani dediler ki Türk deri sanayinin aslında dünyada bir şekilde temsili konusunda yaptığınız bizim için çok önemli. Yani çünkü Türk dericilerinin de neler yapabildiğini

0: yapabildiğini bu şekilde göstermiş olduk. Yani aslında hepsi kendi içinde birbirini destekleyen konular. Ama tabii bu konuda en büyük, yani ben şu anda onu da net olarak söyleyeyim, kardeşim Aldın Orakçıoğlu tasarım konusunda inanılmaz derecede detaycı ve global anlamda da dünyadaki trendleri belki de en iyi şekilde takip edip yorumlayan bir insan. Yani bu iş hepsi bir ekip çalışması.
1: Siz en son mu görmeyi peki arzu ediyorsunuz tasarımları, en başından
0: ben
1: itibaren?
0: Ben karışmıyorum. Ben şimdi mali tarafına bakıyorum. Ben karışmıyorum. Yani finansal taraf, mali taraf,
1: yönetim. Rakamlarla ilgileniyorum.
0: Rakamlar. Rakamlar. Evet. Aynen rakamlar. Yani biraz önce sordunuz. Yani tamam, bu sponsorlukların etkisi ne? Bu sponsorlukların etkisi marka algısını güçlendirmek. Yani şimdi siz bir
1: uluslararası boyuta taşımak belki de.
0: Uluslararası boyutta zaten marka algısını güçlendirmek. Yani biz Atletico Madrid'e de yaklaşık olarak 5 yıl partnerlik yaptık. Yani La Liga'daydık. Orada Deportivo Alaves vardı. Ona da yine aynı şekilde 5-6 yıl partnerlik yaptık. Hatta arkadaşlarımız Deportivo Alaves Real Madrid'i yendiği zaman, Kral Kupası'nı kazandığı zaman, ya dedi, şansınızı oraya da bir şekilde taşıdınız. Real Madrid'i bile devirdiniz falan. Yani böyle bu tür şeyler oldu. Mesela diyelim ki İsviçre milli takımının şu anda hocası Murat Yakın, Spartak Moskova'nın hocasıyken biz Spartak Moskova'yı da giydiriyorduk. Balkanlar'da işte o Bükreş'te vardı yine aynı şekilde. Yani dünyanın her yerinde, mesela Romanya'da pazar lideriyiz biz. Şu anda Romanya'da şimdi pazar lideriyseniz ya Romanya milli takımını giydireceksiniz ya da aynı şekilde, yani bir şekilde Romanya'nın en iyi takımını. Hatta şunu net olarak söyleyeyim. İspanya milli takımı Covid döneminde bize gelmişti. Evet. Ve biz sizin markanızdan giyinmek istiyoruz diye gelmişti. O Covid dönemi biraz zor bir dönem diye biz o konuda biraz onu ertelemiştik. Yani bu şekilde de tekliflerle karşı karşıya kalıyoruz.
1: Bu marka işbirliklerini, sponsorlukları, faaliyet gösterdiğiniz ülkeler üzerinden mi ilerletiyorsunuz? Yoksa nasıl ki futbolda takımların scout ekibi var, sizin de böyle bir ekibiniz var. Bakıyor, ölçüyor, biçiyor. Ya bu takım ya da bu spor dalında olmalı mıyız diyor.
0: Yani o kimlik, o ruh eşleştiği zaman birbirine katkı sağlayacak aslında baktığınız zaman. Tabii ki birçok kulübün tarihi var, geçmişi var, efsaneleri var. Yani biz bunlarla ilgili mutlaka bir araştırma yapıyoruz. Ve o pazarda da biz etkin miyiz? Yani ona da bir şekilde göz önüne almak
2: ya
0: gerekiyor.
2: Ya da girecek miyiz?
0: Ya da o pazara girmek istiyor muyuz? Ha. Yani o pazar bizi ilgilendiriyor mu? Bunlar bizim için çok önemli. Yani tabii ki sadece futbolda değil. Mesela bazen de yani burada bir sosyal sorumluluk olarak gördüğümüz desteklerimiz var. Mesela genç kızlarımız var. Tekvando'da dünya şampiyonluğu kazanan genç kızlarımız var. Yani onlara da biz destek oluyoruz. Ve bunların da hatta bir tanesinden şu anda tekrar dünya şampiyonluğu bekliyoruz. Yani burada çok güzel. Sporun her dalında olmak, yani sadece işin maddi getirisi değil. Yani o marka algısı ve sosyal sorumluluk beraber aslında.
2: Aynı
0: o
2: zamanda
1: çok güzel.
2: Moda da çok kapsamlı bir alan. Yani biz hem sporu hem sanatı, yani oradaki
1: birleştirici biraz, özelliği.
2: Evet. Bütün bu disiplinleri bir araya getirebildiği için, hani biz sadece sporda sponsorluk değil, sanatta da aynı şekilde Süleyman Bey'in dediği gibi sosyal sorumluluk tarafında da, çünkü çok popüler bir alan ve moda her zaman bir öncü oluyor. Moda ne yapıyorsa aslında kitleleri de arkasından götürdüğü için büyük bir etkisi var. Biz de bu etkiyi iyi yerde ve daha yücelterek ve daha büyüterek kullanmak istiyoruz her zaman. Yani
0: bir takım ruhu, evet. Aslında baktığınız zaman yani ekip, bir şekilde takım oluyorsunuz birlikte.
2: O yüzden dünya takım görsün.
0: O yüzden de güzel bir sloganımız var bizim. Dünya takım görsün diye. Evet. Yani o sloganımız da bizim çok etkili. Tabii bu dönemler mesela baktığınız zaman Haziran ayı çok hareketli bir dönem. Mezuniyetlerin olduğu, düğünlerin olduğu, babalar gününün olduğu bir Dünya Kupası var. Yani hepsi aslında ekip olarak, ekibimiz çok yoğun. Hatta dün farklı bir organizasyon daha vardı. Yani bir spor dalı, bir alan olarak bakıyorsanız padel. Hadi.
2: Padelle
0: ilgili de herhalde en çok ön planda olacak olan, padel sporu ile ilgili ön plana çıkacak olan marka biz olacağız. Yani orada dün
2: turnuvamız vardı.
0: Evet, aynen. Turnuvalı. Yani ekip durmuyor ya. Evet. Şu an.
1: Evet. Tüm hızıyla çalışmaya devam ediyoruz.
0: Evet.
1: Birçok alanı ifade ettiniz. Şu an size en çok hangisi peki çekti? Sanat mı?

0: bu spor müsabakalarına olan hazırlanan koleksiyonlar mı? Çünkü birçok alanın birçok farklı noktayı birleştiriciliğinden bahsettiniz moda adına. En fazla hangisiyle haşır neşir olurken ya ben bu tarafta daha kendimi mutlu hissediyorum diyorsunuz?
1: Yani hepsinden çok farklı şeyler öğreniyorsunuz. Ben hani kadın olarak futbola belki biraz daha az ilgim olabilir ama bu süreçte ben de o heyecanı paylaşmak ve o sporcularla beraber olmak, onlarla beraber bir hedefe koşmak inanılmaz bir derecede insanı heyecanlandırıyor ve bu heyecan olduğu sürece aslında seçemiyorsunuz. Sanatta da keza biz yaklaşık 3 sene boyunca İstanbul Modern'in sponsoruyduk aynı zamanda ve orada 10.000 tane ilkokul düzeyindeki çocuğa sürdürülebilirliği öğrettik. Kendi laboratuvarımız vardı ve ücretsiz bir şekilde okullar orada nasıl kağıdın geri dönüştüğünü izleyebiliyorlardı. Yani dediğim gibi hani aslında sanat da olsun, spor da olsun yeni bir şey öğrenmek ve o öğrendiğinizin sonucundaki heyecan o kadar büyük oluyor ki dolayısıyla hani seçemiyoruz. Biz her alanda da var olmak istiyoruz. Ve yeni alanları da teşvik açısından mesela padel hafta sonu aslında padel de Türkiye'de yeni yeni aynı şekilde golf bunlar yeni büyüyen alanlar ve hani oraları da dahil olup aslında bizim gücümüzle beraber büyütüp kitleleri daha pozitif alanlara yöneltmeyi amaçlıyoruz.
0: Süleyman Bey, Orko Holding'i önümüzdeki süreçte bu farklı dallarda da görecek miyiz?
2: Ya yine şimdi
0: boy gösterecek misiniz?
2: Ya biz aslında derinliği olan bir grubuz. Mesela diyeceksiniz ki yarın neredesiniz? Dünya modasının kalbinin attığı yerdeyiz ekip olarak. Floransa'dayız. Dünyada özellikle moda profesyonellerini buluşturan çok büyük bir organizasyon var. Floransa'da, İtalya'da. Ve orada hem standımız var. Aynı zamanda tüm özellikle katılımcıların buluştuğu Floransa'da bir meydan var, Domo. O meydanda mesela akşamları herkes bir buluşur. Yani iç içedir kendi içinde. İnsanlar birbiriyle yaptıkları işi paylaşırlar. Şimdi oradaki en büyük department store'da, ismini bilmiyorum söylememde mahsur var mı, İtalya'nın en iyi işte bir numaralı department store'u Rinascente'de tüm vitrinler bizim markamız olacak bir ay boyunca. Yani şimdi bunu Türkiye'de yapabilirsiniz. Yani bir işbirliği olarak etkinlik alanları.
0: Kaç gün kalacaksınız orada?
1: Bir ay.
2: Ya yaklaşık olarak orada biz 3 gün kalacağız. Ancak
0: mutlaka bağlantı yapalım, bağlayalım.
2: Evet, yani şimdi o gösteriler, vitrinlerdeki ışıklandırmalar ve aynı zamanda o Türk markası olarak bizim o etkinlikte gerçekten oraya imza atmamız, yani fuarın dışında, fuarda katılımcıyız stand olarak ama akşam ve gündüz o etkinlik alanı İtalya, o meydan bizim. Yani şimdi burada bunlar bizim için çok önemli. Tabii işin tasarım ve marka tarafı ve algı, yani özellikle o marka algısını oluşturma konusunda bunlar çok önemli organizasyonlar. Asıl üretim tarafında da biz, yani şunu net olarak söyleyeyim, hani neler yapıyorsunuz derken tamamen 2026 herkesin yurt dışına gittiği bir dönemde bizim için bir yatırım yılı. Yaklaşık olarak 1 milyar TL'lik üretimde yatırım yapıyoruz ve 3. fabrikamızı açıyoruz. Ekim ayında bu fabrikamız açılacak ama nasıl, sıradan bir fabrika değil. Yani burada tamamen Türk insanının beden algoritmasını üzerinde çalışıyoruz. Bunu yapay zekaya yüklüyoruz ve aynı zamanda özel üretimle seri üretimi birleştiren bir sistemle 3. fabrikamızın şu anda Ekim ayında açılışını yapacağız.
0: Sizi tekrar ağırladığımızda bu yatırımları da detaylı bir şekilde konuşalım.
2: Tabii. Yani 3. fabrika bizim için çok özel bir fabrika. Yani dünyada böyle bir teknoloji yok neredeyse.
0: Evet. Tamamlayacağız. Birkaç cümleyle toparlamanızı rica edeceğim son cümleleri olarak. Hem milli takım üzerine belki temenni olabilir hem de bu koleksiyonlar üzerine olabilir.
1: Yani 30 sene öncesinde Türkiye'de başlayan bir hikayenin bu kadar global, Süleyman Bey'in de dediği gibi aslında yarın biz orada kral müşrünü anlatacağız. Bizim de markamızın müşri olan Göbekli Tepe'yi, bizim kültürel mirasımızı anlatabileceğimiz alanlarda bize fırsat sunan markamız çok kıymetli. Ve ben de bunun bir parçası olduğum için de gurur duyuyorum.
0: Sizlerden de bir iki cümle alayım.
2: Evet, ben teşekkür ediyorum. İkinci jenerasyonda bu gerçekten özellikle şu andaki mevcut iş potansiyeliyle ilgili her şeyi daha ileriye taşıyacağına inanıyorum. Ve biz onlara emanet etmeye hazırız.
0: Yatırımları konuşacağımız zaman da böyle spor gelin.
2: Ya bugün sizden sonra bak, sıkılıyor. Bugün gerçekten senin için. Ya biz ekranlarda hep takım elbise.
0: Ben de öyleydim biraz önce.
2: Ondan sonra yani bir anda böyle talep gelince Ayşe Hanım'dan, ondan sonra ya ne yapacağız yani bir şey.
0: Güzel oldu. İyi oldu.
2: Çok iyi oldu bence. Unutulmaz bir bence yayın oldu diye düşünüyorum. Evet.
0: Teşekkür ediyoruz.
2: Farklı oldu. Evet. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ork Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Süleyman Orakçıoğlu, Ork Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Büşra Orakçıoğlu Biberoğlu bizlere eşlik etti. Milli takımımızı ve Ork Holding'in sponsorluklarını konuştuk. Tamamlamadan küresel piyasalarda gelinen noktayı konuşacağız. Bizlere Makoto Mitsubishi eşlik edecek Philip Portföy Fon Yöneticisi Yardımcısı. Hoş geldiniz. Merhabalar.
3: Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Siz de iyi misiniz?
3: İyiyim, gayet iyiyim. Teşekkürler.
0: Piyasalarda görüntü ne anlatıyor? Barış haberi geldi. Borsalarda yükseliş, altında yükseliş, petrolde düşüş var. Gelinen noktayı nasıl okumak gerekir?
3: Evet, güzel bir gün yaşıyoruz bugün. Yani BIST 100 olsun, Nasdaq, S&P olsun, hepsi yemyeşil bir görüntü var diyebiliriz, bir tablo var. Nasdaq tekrardan 30 bin seviyesinin üzerine aşmış durumda. Keza S&P endeksi de yani 7 bin seviyesinin üzerinde sabit tutmaya devam ediyor. 7500'ü aştı hatta. Altın tarafında da sizin dediğiniz gibi %3 civarında, %2-3 civarında bir yükselişle güne yani sürdürüyor. Bunlara baktığımızda tabii ki piyasanın iyimserliğini görüyoruz. Şimdi bu anlaşma 60 günlük ateşkesi vardı diyebiliriz ama yani buna sonuçlandı. Ama bundan sonraki nükleer anlaşmalar yani buna ne zaman varacak, ben onu merak ediyorum. Yani bu 60 gün süre sonrasındaki müzakerelere de tabii ki devamlı takip etmemiz lazım ama şimdilik petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin oldukça iyimser bir atmosfer yarattığını gördük. Şimdi aslında Nasdaq endeksini taşıyan başka bir unsur var. Bu da SpaceX'in halka arz olduğunu da söyleyebilirim. Yani yaklaşık 2 trilyon dolar piyasa değeri kadar ulaştı SpaceX hissesi. Buna baktığımızda tabii ki yani endekslere de dahil olmaya başlayacak. Nasdaq olsun, MSCI olsun, S&P henüz içeri yani dahil etmedi ama bu endekslere girmek bu ne demek? Yani fonlar tarafından alım oluşması gerekiyor. Gerektiğini gösteriyor. Dolayısıyla kısa vadede SpaceX'in bir geri çekilme hareketini belki de görmeyeceğiz gibi hissediyorum ben. Bu da tabii ki IPO'lara, halka arzları tetikleyecek. Şimdi OpenAI halka arzı da olacak. Bunları momentum hareketiyle destekleyeceğini düşünüyorum. Sadece yani bir piyasaya baktığımızda o kadar iyimser davranmadığını görüyorum ben. O da tahvil piyasasından bahsediyorum. Tabii ki bugün birazcık bir geri çekilme oldu. 10 yıllık tahvil faizi Amerikan tarafında 4.45 civarında seyrediyor. Ama düşündüğüm kadar ya da beklediğim kadar sert bir düşüş yaşamadı tahvil faizlerinde. Burada tabii ki yani şimdi petrol fiyatları 80 dolara kadar geriliyor. 83 dolara kadar gerilemiş durumda. Ama kalıcı bir enflasyon yaratacak mı? Bu enflasyon olay yani geçen Amerika'da açıklanan enflasyon değeri %4.2 civarında açıklanmıştı. Bunun hemen geri çekilecek mi yoksa kalıcı bir şekilde üretici fiyatları, tüketici fiyatları yansıtacak mı? Bunları takip ediyor olacağız. Bu hafta Fed faiz kararı gerçekleşecek. Burada piyasa beklentisi sabit kalacak yönünde. Fed'in yeni başkanı Warsh'ın ilk toplantı olacak. Bu yani buradaki basın toplantısı veya metinleri de takip etmemiz lazım. Fed üyelerin ne kadar güvercin veya ne kadar şahin konuşacağını dair sinyalleri almaya çalışacağız biz de. Çok teşekkürler ve iyi akşamlar sizlere.
0: Bak otomüsleşi bizlere eşlik etti. Kendisine teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. FED kararı öncesi Amerika'da 10 yıllıklar 4.44'e tekabül ediyor. 9 Haziran sonrası ons altında gelinen nokta en yüksek seviye olarak kayıtlara geçiyor. Öyle ki barış yaşanmasına rağmen altında gelinen nokta 4.335 dolar seviyesi. Çok da hızlı yükselişler görmüyoruz. Bu yatırımcıyı tedirgin ediyor. Gümüş daha

alıcılı bir görüntü çizerken petroldeki geri çekilmelerle birlikte 83 dolar seviyesinin altı hakim olduğu elbette Walsh ne mesaj verecek? Fed'in başında ilk toplantısına çıkacak Fed Başkanı Kevin Walsh çarşamba günü kulağımız gözümüz Amerika'da açıklanacak olan faiz kararlarında ve Walsh'in kitaplarında olacak. Bu bilgilerle nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın. İyi akşamlar diliyoruz.

0: Vakıf Yatırım sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: Terra Yatırım sundu.
1: ETS ile yaz herkese iyi gelir. Çocuklar eğlenmek ister. Siz baş başa kalsanız yeter. O zaman sen de ETS

kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: nakit fırsatını kaçırma.
1: Arabam.com'a eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. Süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.

fiyat farklılıklarından kazanç sağlamak amacıyla para, değerli maden, hisse senedi ve tahvil gibi değerleri alıp satma işlemine arbitraj adı verilir. Arbitrajın en yaygın uygulanışı döviz piyasasında görülür.

0: dünyanın neresinde olursam olayım. Basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
1: CB Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.
1: En para, en para, bankanın güzeli.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Kutlama. Gökte. Yerde. Her yerde.
7: Maksimum yağmur gibi düşüyor.
8: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan maksi puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
7: 10.000.
8: Evet.
7: Okey. Maksimum oldu. Okey.
8: O zaman...
7: Gelsin müzik.

Başarının anahtarında bu hafta çağdaş ve kaliteli üniversite eğitiminin ayrıntıları konuşuluyor. Üniversite eğitimi her gencin hayali. Peki öğrenciler en doğru kararı nasıl verecek? Okumak istedikleri üniversite ve bölümleri nasıl seçecekler? Üniversite öğrencileri geleceğe hazırlıyor mu? Eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri üniversite eğitiminde neden önemli? Profesör Doktor Osman Bülent Zülfikar ve eğitimci Celil Vardar, çağdaş ve kaliteli üniversite eğitiminin ayrıntılarını anlatıyor. Ahmet Tuna Şimşek'in sunduğu Başarının Anahtarı yarın 23'te A Para'da.

0: Sayın seyirciler, bize sorunla karşınızdayız. Bu hafta memur ve emekli zamlarını konuşacağız. Beklentiler ne yönde? Tabii ki Ocak-Mayıs enflasyonu netleşti. 5 aylık fark netleşti. Haziran ayı enflasyonu ne olacak? Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ilk yarı için zamlar da netleşmiş olacak. Peki hangi senaryolar var karşımızda? Hepsine detaylı bir şekilde bakacağız ve sizden gelen sorulara cevap vereceğiz. Bize sorun etaparon.com.tr adresi, mail adresimiz. Bu mail adresine sorularınızı şimdiden yollamaya başlayabilirsiniz. Faruk Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Evet. Haziran ayı enflasyonu açıklanacak. 2 hafta sonra ayın 3'ünde, Temmuz 3 Temmuz'da açıklanacak. Farklı senaryolar var. Haziran ayı enflasyonuna ilişkin beklentiler ne yönde? Evet. Ve zamlar nasıl şekillenecek? Buyurun.
1: Şimdi tabii elimizde artık 5 aylık enflasyon verisi var. Mayıs enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 16.61 çıktı. Evet. Dolayısıyla bu SSK ve Bağkur emeklisi için 16.61'lik bir artışa tekabül ediyor. Tabii 16.61'lik 5 aylık enflasyon verisi memurlar ve memur emeklileri için de aşağı yukarı 5 puanlık bir enflasyon farkını oluşturdu. Onlar %7'lik bir toplu sözleşme artışı alacaklar. Dolayısıyla onların artış oranı da 5 aylık 12.41 oldu. Arada bir 4 puanlık fark oluştu. Zaten Ocak ayında da 6-6.5 puanlık fark oluşmuştu. Şimdi Haziran senaryoları çok fazla. Hem Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmininden yola çıkarak bazı hesaplamalar yapabiliyoruz. Hem de yine Merkez Bankası'nın yaptığı piyasa katılımcıları anketi var. Orada işte Merkez Bankası yıl sonu için %26'lık bir hedef koydu kendisine. Tabii piyasa katılımcılarından gelen rakam da %29 gibi. Zaten Merkez Bankası tabii ki piyasanın altında bir hedef koyuyor zaten, ama öyle gözüküyor ki %25 ile 30 arasında bir rakam ortaya çıkacak yıl sonu için. Dolayısıyla aslında geçtiğimiz hafta biz Ocak ayını da bu hedeflerden yola çıkarak hesaplamıştık. Ama tabii Haziran enflasyonu ile ilgili tahminler var. Az önce söylediğim gibi 16.61'lik 6 aylık 5 aylık enflasyon, Haziran enflasyonu sıfır çıksa bile yine emekliler için kesinleşmiş rakamlar. Ama biz 4-5 tane senaryo çıkarttık. Onlara bir bakalım istersen. Evet. %1 olursa dedik, en düşük rakamı baz aldık. Bu durumda 6 aylık enflasyon %17.77'ye tekabül ediyor. Bu da SSK

0: Bağkur'un 6 aylık artışı demek. Memurun enflasyon farkı 6.10 puan oluyor. Artışı da 13.53'e çıkmış oluyor. En düşük emekli maaşı bu durumda 23.554 liraya ki 20 bin lira. Bunlarla ilgili hatırlat bana senaryolardan sonra bu en düşük maaşlarla ilgili biraz bilgi vereyim. Çünkü bunlar tamamen enflasyonla yaptığımız artışlar. En düşük memur maaşı 70 bin lirayı geçmiş olacak. 70.264 lira. En düşük memur emeklisi maaşı da 31.530 lira oluyor. Haziran enflasyonu %1 çıkarsa. Geçtiğimiz yıl Haziran enflasyonu 1.37 olmuştu. Hı hı. Aynı senaryo gerçekleşirse ne olur diye baktık. 6 aylık enflasyon bu sefer tabii 18'in üstüne çıktı. 18.20'yi buldu. Bir öncekinde 17.77 idi. Memur enflasyon farkı 6.49 puan. Memurun artışı da 13.94 oldu. En düşük emekli maaşı 23.640 lira. En düşük memur maaşı 70.517 lira. En düşük memur emekli maaşı da 31.643 liraya çıkacak. Bu senaryo olursa geçtiğimiz yılki Haziran ayının enflasyonunu aldık.
1: Evet. 1.52 olursa %1,52
0: olursa bu da piyasa katılımcıları anketinden çıkan sonuçtu. Burada da %18-38'lik bir sonuç çıkıyor. Yine 6.65 puanlık bir enflasyon farkı. Dolayısıyla memurların artışı da %14.11 oluyor. %14'ü geçmiş oldu. En düşük maaşlarda 23.676 lira SSK Bağkur için, en düşük memur maaşı 70.623 lira, en düşük memur emeklisi maaşı 31.691 lira. Biraz daha tahminler 1.6 civarında olabileceği yönünde, ona da bir bakalım. 1.6 olursa bu sefer 6 aylık enflasyon 18.47 çıkıyor. Memurlar için fark 6.73'e yükseliyor. Onların artışı 14.20 oluyor. En düşük emekli maaşı 23.694 lira. En düşük memur maaşı 70.678 lira. En düşük emekli memur maaşı da 31.718 lira oluyor. Bir de 1.71'lik bir hesabımız var. Onu da bir bakalım. Burada da rakam biraz daha yükseliyor. 18.60 oluyor 6 aylık enflasyon. Dolayısıyla SSK ve Bağkur açısından 6.85'lik bir memur açısından enflasyon farkı, dolayısıyla onların artışı da %14.33 oluyor. En düşük emekli maaşı burada 23.720 lira, en düşük memur maaşı 70.759 liraya çıkıyor. En düşük memur emeklisi maaşı da 31.752 lira. Şimdi baktığın zaman en düşük, en yüksek tahminlerden yola çıkarak yaptığımız hesaplamalara, yani 6 aylık enflasyon bizim neredeyse hani 3. aydan beri hesapladığımız %17 ile 19 arası, tahminimizde 18'ler civarında bir 6 aylık artış emeklileri bekliyor diye düşünebiliriz. Bu durumda memur ve memur emeklileri açısından da 4 puanlık bir fark oluşacak. Onlarda da %14 ile 15 arasında bir artış artık Temmuz ayında bizi bekliyor olacak. Tabii çok küçük değişimlerle kesin rakamı seninle konuşacağız. Ama burada tabii iki beklenti var. Birincisi, ve bunlar yasal düzenlemeyle olması gereken beklentiler. Birincisi, bu aradaki 4-4.5 farkın kapatılıp kapatılmayacağı. Yani burada bir memurlar lehine bir refah payı uygulaması olursa onların da artış oranı %18'lere ulaştırılabilir. Ya da ne bileyim, hükümet bir oran belirler, daha yukarıda atıyorum %20 der ve her iki kesim de orada buluşabilir. Böyle bir beklenti var. Bu da tamamen yasayla olacak bir beklenti. İkincisi, en düşük maaş meselesi.
1: Evet.
0: O da 20 bin liraydı biliyorsun. Geçtiğimiz Ocak ayında aslında daha önce hep enflasyon oranında artışlar yapılıp süratli rakamlar çıkıyordu. Bu kez enflasyonun üzerinde bir artış yapıldı ve 20 bin liraya çıkartılmış oldu. Dolayısıyla orada da yine bir yasal düzenleme ile birlikte bir değişiklik zaten yapılacak. O da, bunların hepsi aslında 3 Temmuz'da bu enflasyon verisi açıklandıktan sonra ortaya çıkacak sonuçlar. Yani hükümet bir karar verecek. Tabii şöyle bir durum var. Yani benim de hatırımda kaldığı kadarıyla 15 Temmuz gibi Meclis

0: meclisin kapanması söz konusu. Meclis kapanmadan, ki orada 12 günlük bir süreç var. Çok hızlı çıkıyor bunlar zaten. Hani enflasyon oranı belli olduktan sonra hemen bir karar alınıyor. Ve bir yasal düzenleme çıkıp uygulamaya başlıyor. Yetişirse maaşlara yetişiyor. Ki çoğunlukla yetişiyor. Yetişmese de aradaki farklar zaten emeklilerin hesabına ödeniyor. Ocak ayında 6,5 puana yakın bir fark vardı SSK Bağkur emeklisi lehine. Orada bir değişiklik yapılmadı. Burada da yapılmazsa sadece taban maaşla ilgili yasal düzenleme yapılır. O da zannedersem meclis kapanmadan yürürlüğe girer ve emeklilerin maaşlarına yetişmiş olur. Ondan sonra zaten Ocak ayıyla ilgili senaryolarımız, geçtiğimiz hafta bizi izleyen izleyicilerimiz biliyor, biraz konuştuk onu. İşte orada da %5 ile %8 aralığında tahminlerde bir 6 aylık enflasyon geliyor. Yani enflasyon düşme eğiliminde düşüyor. Dolayısıyla bu artışlarda o oranda düşüyor. Şimdi tabii burada önemli olan enflasyonun düşmesi. Yani artış oranı çok yüksek olabilir ama yüksek enflasyonda bunun bir anlamı olmaz. O yüzden de hani önemli olan burada emeklinin, memurun, işçinin alım gücünün yüksek olması. Bu da enflasyonla mücadeleyle olacak. Enflasyonla evet. mücadeleyi başarırsak o zaman verilen artışların, verilen maaşların bir anlamı oluyor. Çünkü çarşı pazara gittiğin zaman onun bir karşılığının olması lazım. Yani siz tonla para verirsiniz ama çok yüksek enflasyon vardır, fiyatlar yüksektir, hiçbir işe yaramaz. O yüzden de öncelik tabii enflasyonu düşürmek. O düştüğü zaman hem alım gücü artacak hem hayat kalitemiz artacak inşallah. O yüzden de enflasyonla mücadele burada çok önemli. Ama emekliyi, memuru, bir yönüyle işçiyi asgari ücret açısından baktığın zaman enflasyon oranları ilgilendiriyor. Çünkü zaten mesela SSK Bağkur emeklisi direkt enflasyon oranında artış alırken memurlar bir fark alıyor. Asgari ücret belirlenirken enflasyon belirleyici bir unsur değil ama o da masaya geliyor ve ona göre bir artış yapılıyor. Genelde onun üstünde yapılıyor. Hepsini yani Aralık ayı geldiğinde zaten bunlar da gündeme gelecek. O yüzden de enflasyonu ay ay takip etmeye biz de devam edeceğiz.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Sorulara geçeceğiz şimdi. Tekrar hatırlatalım seyircilerimize. Bize sorun@apara.com.tr adresi, mail adresimiz ekranda da zaten görüyorsunuz. Bu mail adresine sorularınızı yollayabilirsiniz. Ve ilk sorumla başlıyorum. Cemil Sevsarı. 1968 doğumluyum. Mayıs 1986 sigorta girişliyim. 4200 gün sigortam var. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi arkadaşımız tabii EYT'li olmuş, güzel de bir tarihte sigortalı olmuş ama primi az.
1: Evet.
0: 5300 güne ihtiyacı var en az. 5300 günü tamamlarsa ne kadar? 1100 gün mü ihtiyacı var? Bunun mesela atıyorum 540 gün mü oluyor askerlik? O dönemde 540 gün yapılıyordu. 540 günü askerlik borçlanmasıyla tamamlayabilir. Dolayısıyla o kadar 18 ay işte 18 ay çalışmamış olur. Ama geri kalanını ya isteğe bağlıyla ödeyecek ya da çalışarak tamamlayacak. 5300 günü tamamladığında da emekli olacak yaş şartı olmadan. Ama ben artık çalışamıyorum, bütün bunları da yapacak hani maddi gücüm de yok askerliği borçlanacak diyorsa 60 yaşını bekleyecek. 2028 mi yapıyor? 2028'de bu primle de emekli olabilecek.
1: Peki, devam ediyorum.
0: Yani 3600 günü tamamladığı için
1: söylüyorum. Vedat Kaçak, 2026 emekli Temmuz zammını hak edebilmek için hangi tarihe kadar emeklilik dilekçesini vermeliyim?
0: Şimdi şöyle, bu yıl içinde emeklilik dilekçesi veren herkes için hem Ocak zammı hem de Temmuz artışı emekli maaşı hesaplanırken hesaba katılıyor. Orada bir hak kaybı olmuyor. Evet. Ama ben direkt maaşımda göreyim diyorsanız Haziran bitmeden dilekçenizi verin. 1 Temmuz itibariyle bağlansın maaşınız. Dolayısıyla 3 Temmuz'da ortaya çıkacak artış oranı da sizin maaşınıza direkt yansıtılsın. Ama onun dışında diyelim Temmuz'da verdiniz. Bir aylık maaş kaybınız olur ama Ağustos'ta alacaksınız ama Temmuz'daki artışla zaten maaşınız hesaplanırken hesaba katılacak.
1: Zamdan önce de verebilir yani.
0: Evet, yani ben bu tür sorularda biliyorsun diyorum ki

0: Yani evet. Gününüz dolduysa beklemenin hiçbir anlamı yok. Her beklediğiniz sürede bir maaş kaçırıyorsunuz. Buna gerek yok. Evet.
1: Nezih Kan. 1982 doğumluyum. 4A 2001 girişim. 2296 günüm var. 4B 2005 girişim. 2446 günüm var. Nasıl emekli olurum demiş.
0: Şöyle 4B'de yani Bağkur'da devam edecekse şartlar 9000 güne çıkıyor. Ama ben tekrar çalışmaya başlarım SSK'lı olarak diyorsa o zaman da 7000 gün yetecek. Ama her ikisinde de zaten 60 yaşını doldurması gerekiyor. Daha epey bir süre var. 2042'yi bekleyecek yani 60 yaşını dolduracak.
1: Evet. Ahmet Çiçek. 2008 SGK girişliyim. 5363 günüm var. Askerlik borçlanmasını yatırırsam emekli olabilir miyim yoksa yaşıma bekleyeceğim? 5363 gün primle işten ayrılırsam işsizlik maaşımı fazla alabilir miyim?
0: Şimdi şöyle, bu primle emeklilik yok. Hani 1 Mayıs 2008 sonrası ise 7200 gün gerekiyor. 1 Mayıs 2008 öncesi ise 7000 gün ve 60 yaş gerekiyor. Sonrasında 61 yaş gerekiyor. Dolayısıyla hani ama kısmi emeklilik imkanı olabilir. O zaman 5400 gün imkanı var. Hani askerliği borçlanıp bunu 5400'e tamamlarsa, ama orada da 62-63 yaş gibi yaş şartı var. Yaşını yazmamış. Ha, yaşı yüksekse onu da deneyebilir. İşsizlik maaşı prime göre değil, son ücrete göre belirleniyor.
1: Evet.
0: Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim, son 4 aylık ücret ortalamasına göre belirleniyor. Dolayısıyla hani prim işsizlik maaşı almanın bir şartı, yani son 3 yılda 600 gün priminizin olması gerekiyor. Ama işsizlik maaşı hesaplanırken son 4 maaşınızın ortalaması alınıyor. Ona göre de onun %40'ı işsizlik maaşı olarak ödeniyor. Asgari ücretin %80'ini de geçemiyor. O yüzden hani emeklilik primleriyle işsizlik maaşının bir alakası yok.
1: Sevda Fırat. 1975 doğumluyum. 94 girişliyim. 3 çocuğum var. Toplam 3500 günüm var. Ne zaman ve nasıl emekli olurum?
0: Şimdi şöyle iki ihtimal var. Bir, 100 gün doğum borçlanması yaparsınız. Bunu 3600'e tamamlarsınız. Fazla para ödemeyeyim derseniz ve 58 yaşında emekli olursunuz. Ha. Yok ben hemen emekli olayım derseniz bu 3 çocuğu da borçlanıp 2160 gün kazanırsınız. O zaman 5660 gününüz olur. Hı hı. 3500'ün üstüne 2160 günü koyunca bir 75 güne ihtiyacınız var. Onu da ya çalışarak ya da isteğe bağlıyla tamamlayıp 5675'ten de
1: evet.
0: EYT'den emekli olursunuz. Ama tabii 3 çocuk borçlanma ciddi bir maliyeti var. Onu da söylemiş olalım. Bu arada borçlanmalarda oran %45'e çıkartıldı. Yani askerlik ve yurt dışı borçlanması, yani asgari ücretin %45'i en az ödüyorsunuz aylık. Ama doğum borçlanmasında hala %32 kaldı, onu da hatırlatalım.
1: Evet.
0: Annelere böyle bir pozitif ayrımcılık yapıldı.
1: Peki devam ediyorum. Emine Göktemir. 1974 doğumluyum. 2003 sigorta girişim var. 4550 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: Yani bu primle emekli olayım derseniz bir 25 yıl geçecek ve 58 yaşını bekleyeceksiniz. Yok ben hala çalışıyorum tam emekli olayım derseniz 25 yıla gerek yok. 7000 günü bulacaksınız ve yine 58 yaşını bekleyeceksiniz.
1: Rezzan Hanım. 16 Ağustos 1999'da işe girdim. Öğretici olarak devlet okulundaydım. Ancak 1 Ocak 2000 tarihinde sigorta başlangıcım gözüküyor. 16 Ağustos 1 Ocak arasında sigortalı olarak imza atıyorduk. Bunun için ne yapabilirim?
0: Şöyle, aslında bir dilekçeyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na bir başvurması gerekebilir. Çünkü netice itibariyle verdiği bilgilere göre 1 Ocak 2000'de sigortalı olmuş. Ama 16 Ağustos 99'da aslında ilk sigortalı olmuş. Netice itibariyle eğer bu tescil edilirse EYT'li olacak.
1: Evet.
0: O yüzden hani buna bir baksın. Hani vekil öğretmenler, ücretli öğretmenler ya da işte bu öğreticiler kısmi olarak SSK primleri yatırılıyor diyebiliyorum. Yani özellikle ücretli öğretmenler mesela kaç saat derse giriyorlarsa bir ayda 30 günse 16 gün yatırılıyor. Kalan 14 günü isterlerse kendileri 2011'den

0: sonrası için borçlanıp 30 güne tamamlayabiliyorlar. Tüm part-time çalışanlar aslında evet. bunun gibi borçlanıp tamamlayabiliyor. O yüzden hani bunun peşini bırakmasın. Çünkü şöyle bırakmasın diyorum, çünkü 16 Ağustos'u eğer tescil ettirirse EYT'li olacak. Yaş şartı olmadan emekli olacak. Tescil ettirmezse 2000 kabul edilirse bu sefer 58 yaşını bekleyecek. O yüzden Sosyal Güvenlik Kurumu'na bir dilekçeyle müracaat etmekte fayda var. Dosyasına bir baktırması gerekiyor.
1: Evet. Peki Süleyman Çiçek. Bağkurluyum, 7 sene kadar ödememi düzenli yaptım. 16 senede ödeme yapamadım. Zamanla borçlarım silindi. Silinen borçlarımı geriye dönük ödeyebilir miyim?
0: Evet, burada aslında borçlar siliniyor, günler de donduruluyor belli dönemlerde. Dolayısıyla ihya diye bir şey var Bağkur'da. İhya edebiliyorsunuz, yani bunları canlandırabiliyorsunuz. Ama tamamını satın almak zorundasınız ve son asgari ücretten satın almak zorundasınız. O yüzden hani bu 7-16 senelik Bağkur varsa, yani önce şunu söyleyeyim. Burada bir yanlış anlaşılmasın. Yani 7 sene kadar ödememi yaptım, sonra Bağkur'u kapattım, 16 sene geçti, ben burayı ödeyeyim diyorsanız böyle bir şey yok. Ama siz bir dükkan açtınız, bir şirketin ortağı oldunuz, 7 sene ödediniz ama dükkanınız devam etti 16 sene daha ve hiç ödeme yapmadınız. Bağkur borcunuz birikmiş. Bunu ihya edebilirsiniz.
1: Evet.
0: Ya ciddi bir süre çünkü 16 sene. Neticede 23 sene olacak. 2 sene sonra da primleriniz tamamlanacak. Yaş da tamamsa, ne zaman işe girdiğini bilmiyorum, 9000 günle emekli olacaksınız.
1: Evet. Peki devam ediyorum. Yalçın Soydan. 1976 doğumluyum. Emeklilik için 5675 gün gerek. Bunun 4002 günü Türkiye'den mevcut. Kalan günlerin Azerbaycan'dan. Bu günleri yurt dışı borçlanması yapmadan, sadece gün olarak saydırarak emekli olsam, yurt dışı borçlanma yaparak prim olarak da saydırıp emekli olmakla arasında ne kadar maaş farkı doğar? İşe girişim 1993.
0: Şimdi şöyle, yurt dışındaki primleri emeklilikte kullanabilmek için mutlaka satın almanız lazım. Evet. Yani yapmadan sadece gün olarak saydırsam diye bir şey söz konusu değil. Yani eğer o günleri borçlanmazsanız o günler emeklilikte kullanılamıyor. Ama bana 5675 gün yetiyor diyorsanız 5675 gün gerekiyor. 4002 gününüz var. 1675 güne, 73 güne daha ihtiyacınız var. Bunları eğer varsa yurt dışı borçlanmayla tamamlayabilirsiniz. Ama o zaman da Bağkur şartları oluşacak. O yüzden de hani biraz daha Türkiye'de çalışıp yurt dışı borçlanmasını 3,5 yıldan daha az yapmak daha akıllıca olacak. Çünkü o zaman 5675'te emekli olabileceksiniz. Ama siz 1600 günün tamamını yurt dışı borçlanırsanız onlar Bağkur olacak ve 9000 güne tabi olacaksınız. O yüzden de hani burada arkadaşımızın söylediği böyle gün olarak borçlanma yapmadan saydırmak diye bir usul yok.
1: Murat Karasu. Çalışma hayatındaki son 3,5 yılın emekli maaşı ve emeklilik süresi üzerinde nasıl bir etkisi var? Erken emeklilik sağlar mı?
0: Şimdi şöyle, aslında bu uzun bir konu ama kısaca biraz anlatalım. Son hani bu eskiden şöyle bir anlayış vardı. Çalışıyorsunuz, emekliliğinize 3,5 yıl kalmış. Yüksekten göstereyim, emekli maaşım artsın diye. Öyle bir şey söz konusu değil. Çünkü bütün çalışma hayatında aldığınız maaşlar ve ödediğiniz primlerle emekli maaşınız evet. hesaplanıyor. Bu 3,5 yıl meselesi hangi kurumdan emekli olacağınızı belirleyen bir kural aslında. Yani siz değişik kurumlarda çalışmış olabilirsiniz. Yani Bağkurlu olmuşsunuz, sonra işte bir işe girmişsiniz, SSK'lı olmuşsunuz, sonra tekrar Bağkurlu olmuşsunuz, ne bileyim emekli sandığında çalışmışsınız. Burada son 7 yıllık sigortalılık süresine bakacaksınız. Son 7 yıla değil, son 7 yıldaki çalıştığınız sürelere bakacaksınız.
1: Toplamda.
0: O sürelerde 3,5 yıl hangisindeyse son 3,5 yıl oradan emekli olacaksınız. O yüzden önemli. Hı. Dolayısıyla hani 3,5 yıl yüksek maaş, ben yüksek emekli maaşı, öyle bir şey yok zaten. Tamamen emekli olacağınız kurumu belirleyen evet. bir süre bu.
1: Nereden emekli olacağı evet. ile ilgili sadece. Yeşim Kuru'nun sorusu. 15 yıl 3600 yazısıyla tazminat aldım. Tekrar çalışabilir miyim? Yazı alıp tazminat alabilir miyim tekrar diye.
0: Şimdi bu çok tartışma konusu olan bir şeydi biliyorsunuz. Burada

0: aslında 15 yıl 3600 yazısıyla tazminat alıp ayrılmak bir hak. Ama burada şunu aslında fiilen şunu söylemiş oluyorsunuz. Ben emeklilik için yaş dışındaki şartlarımı tamamladım. Artık çalışmayacağım ve yaşı bekleyeceğim. Ama siz bunu teslim ediyorsunuz iş yerine. İş yerinden de tazminatınızı alıyorsunuz ve ertesi gün başka bir işte işe başlıyorsunuz. Bu noktada bazı davalar açıldı. Yargıtay'ın bazı kararları oldu çalışabilir diye. O yüzden de hani bu yazıyı aldıktan sonra makul bir süre sonra yani hemen ertesi gün olmamak kaydıyla tekrar çalışmak ve o yazıyı tekrar aldığında kıdem tazminatı hak edecek kadar da ikinci iş yerinde süre geçmişse mesela bir yıldan daha uzun bir süre tekrar tazminat almak da mümkün.
1: Peki. Maille devam edelim isterseniz. Orkun Pamukçu, 1975 doğumluyum. EYT emekliliğini emekli sandığından hak ettim ancak çalışmaya devam ediyorum. SGK'lı olarak özel sektöre geçtiğimde oradan emekli olmaya kalkarsam hangi sigortalı kapsamında daha fazla emekli maaşı ve ikramiyesi alırım?
0: Bu tamamen ödenen primlerle ilgili. Az önce de söyledim. Emekli sandığından ikramiye alabilmek için emekli maaşının bağlanmış olması lazım. Diğer özel sektörde çalışmanızda atıyorum bir yıl, iki yıl neyse o kadarlık bir kıdem tazminatı alırsınız emekli olduğunuzda. Ve az önce bir arkadaşımızın sorusunu cevaplarken söylediğim gibi son 7 yıllık sigortalık süresindeki 3,5 yıl belirler sizin hangi kurumdan emekli olacağınızı. Eğer 3,5 yılı geçerse özel sektörde çalışmalarınız o zaman SSK'dan emekli olur.
1: Emekli olacak. Peki devam ediyorum. Birgül Bozdağ, 1997 işe girişim. Aralık 2026'da 5975 gün primlerim bitiyor. Ne zaman başvuru yapmalıyım? Aralık 2026 mı? Ocak 2027 mi?
0: Ben oradaki düşüncem belli. Hiç beklemeden Aralık. Ne zaman doluyorsa o zaman. Çünkü neden? Biz bu kassayı meselesini konuşurken bunun enflasyon ve büyümeyle de ilişkili olduğunu söylüyorduk. Şimdi diyoruz ki enflasyon giderek düşüyor. Dolayısıyla her yıl bu kassayı birazcık daha geriye çekilecek. O yüzden de Aralık'ta başvurursanız 2025'in enflasyonuna göre hesaplanır. Ocak'ta başvurursanız 2026'nın enflasyonuna göre hesaplanır. Geçtiğimiz yıl enflasyon daha yüksek miydi? Evet yüksekti. Evet. Bu yıl daha düşük olacağı artık kesin mi? Kesin. Dolayısıyla Aralık'ta başvurun. 1 Ocak'ta emekli maaşınız bağlansın. Ocak artışından da faydalanın ve bir maaş da kaçırmamış olun. Evet. Ocak'ta başvurursanız Şubat'ta bağlanacak maaşınız, bir maaş kaçıracaksınız ve kasayınız düşmüş olacak.
1: Evet.
0: Ya küçük de olsa düşmüş olacak.
1: Evet. Kadir Bey'in sorusu. 13 Ekim 1969 doğum. SGK giriş 20 Haziran 1996 gün 3235. Ne zaman emekli olacağını soruyor.
0: Tabii bu primle emeklilik mümkün değil. Hani burada bir 400-365 güne daha ihtiyaç var ki 3600 olsun. Ondan sonra yaşı da 60 yapmak lazım. Ama ben tam emekli olayım, çalışayım diyorsa arkadaşımız o zaman da tabii bunu 96 girişine göre ona da hemen bakalım söyleyeyim ama bayağı bir sürecek. 5825 güne ihtiyacı var ki burada 2000 günden fazla zaman eder. Evet. Onları tamamlaması lazım ama bu primi tamamlayıp da hemen emekli olayım diyorsanız önce 3600'ü tamamlayacaksınız sonra 60 yaşını bekleyeceksiniz.
1: Peki devam ediyorum. Cem Demir'in sorusu. Kıdem tazminatı tavanının Temmuz 2026'da hangi oranda artacağı öngörülmektedir? Bildiğim kadarıyla kıdem tazminatı tavanının belirlenmesinde kamu görevlilerine ödenen en yüksek devlet memuru ikramiyesi esas alınmaktadır. Özel sektör çalışanlarının tazminat tavanı hesabı için devlet memuru ikramiyesinin esas alınmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? 4A kapsamındaki kişiler için ciddi bir hak kaybı oluşturduğunu düşünüyor musunuz? Bu konuda bir düzenleme gelir mi demiş.
0: Tabii ki düşünmüyorum. Yani netice itibariyle 65 yaş aylığı alan, engelli aylığı alan, onlar da memurlara yapılan artış kadar arttırılıyor. Evet. Bu zaman zaman memurlara yapılan artış, SSK Bağkur emeklisine yapılan artıştan daha fazla oluyor. O zaman da haksızlık mı yapılmış oluyor?

0: Öyle bir şey yok. Yani böyle bir kural var. Her yıl Ocak ve Temmuz'da kıdem tazminat tavanı da memurlara yapılan artış oranında arttırılıyor. Bunun hani memurlara yapılan artış oranı işçilere uygulanıyor, ne alakası var gibi değerlendirmek bence yanlış.
1: Eşitlik adalet değildir.
0: Evet. Bu burada da %14'ün üzerinde 14 ile 15 evet. aralığında bir demin hesabını yaptık. Bir memur artışı bekliyoruz Temmuz'da da. Bu da hem sosyal yardımlara hem aile yardımına, yani engelli maaşı, 65 yaş aylığı, ne bileyim aklına ne geliyorsa işte bu set ödemeleri, bunların hepsi de böyle artıyor. Bedelli askerlik parası da böyle artıyor. Kıdem tazminatı tavanı da böyle artıyor. Dolayısıyla burada bir haksızlığı böyle hani yapmak, hani böyle tersine mühendislik doğru değil diye düşünüyorum. Yani kendi kanaatimi söyleyeyim. İlgisi yok yani, elma ile armutu karıştırıyoruz.
1: Evet. Adem Göçberk, 1 Nisan 1966 doğumluyum. 1 Ocak 1985 Bağkur girişim var. 1990 yılında gazi olarak emekli oldum. İşime devam ediyorum. 7290 günüm var. Ne zaman emekli olurum demiş.
0: Şimdi Bağkur'dan emeklilik için 9000 güne ihtiyaç var. Eğer Bağkur'dan emekli olmak istiyorsa.
1: Evet. Gazi olarak emekli oldum dedikten evet. sonra sormuş bunu.
0: O yani gazi maaşı alıyor anladığım
1: kadarıyla. O anlamda.
0: Hani, ya da memur mu bilemiyorum. Hani gazi oldu hani 15 Temmuz gazisi mi, yoksa ne zaman gazi olarak emekli olmuş?
1: Askerden. 1990 yılında demiş yani.
0: O zamanlar askerlik mi yapıyordu, nasıl oluyordu onu bilemiyoruz. Tabii detaylarına bakmak lazım ama 85 yılındaki işe girişe göre Bağkur'dan 9000 evet. günle EYT'li olarak emekli olur.
1: Peki devam ediyorum. Necmettin Tatlı Dede. 1963 doğumluyum. 2008 Ekim Bağkur girişim var. 18 ay askerlik borçlanması ödedim. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi Bağkur'dan 9000 günü ve 60 yaşı tamamlayarak emekli olur. 15 yıl tamamlarsa 62 yaşında kısmi emekli de olabilir. Yani 5400 günde ama evet. o zaman 62'ye çıkar yaş şartı. Evet.
1: Cengiz Yüksel. 1 Mayıs 1995 Tarım Bağkur başlangıcım var. 15 Ekim 1965 doğumluyum. 6052 prim gününü ihya yaptırdım. 2013 yılında Tarım Bağkur'dan çıkış yaptım. Herhangi bir SGK başlangıcım da yok. Ne zaman emekli olurum? Kalan gün borçlanması yapabilir miyim 9000 gün için?
0: Şimdi borçlanma ile prim tamamlama hani böyle bir imkan yok. Hani kalan günleri işte borçlanayım hepsini 9001'e tamamlayayım, böyle bir imkan yok. Evet. Sadece ay ay isteğe bağlı sigorta ödeyerek bunu tamamlayabilirsiniz. Ama mesela işte 3 yıllık bir prime ihtiyacınız varsa 3 yıl süresince her ay yatırarak yapabilirsiniz. Yani toplu ben 3 yılı yatırayım da emekli olayım diye bir imkan yok. O yüzden de hani onu öyle değerlendirmesi lazım.
1: Peki devam ediyorum. Yeliz Kalender. 1980 doğumluyum. 2008 sigorta girişim. 3400 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi 2008'deki girişe göre eğer 1 Mayıs'dan önce ise 7000 gün 58 yaş. 1 Mayıs'tan sonra ise 2008 için söylüyorum. 7200 gün 58 yaş.
1: Şehrin Çamlıbel. 1984 doğumluyum. 2007 girişliyim. 5800 günüm var. İş yerimden kendim ayrılıp tazminat alabilir miyim? 2008 girişli arkadaşım 4600 günlü aldı. Ben de alabilir miyim?
0: Şimdi şöyle, 2007 girişe göre 5800 gün yetmiyor. Bunun için bir 25 yıla daha ihtiyaç var. O da 2032 yapıyor. Ya da 7000 günü tamamlayıp öyle alacaksınız.
1: Özkan Uydu. 1985 doğumluyum. Askerden önce 2004'te sigorta başlangıcım var. Askerden sonra dükkan açtım ve şu anda faaliyet devam ediyor. 5300 günüm var. Bağkurluyum. Kaç sene daha yatırmam gerekiyor? Tamamı Bağkur mu olsun veya sigortaya geçeyim?
0: Şu anda 9000 güne ihtiyaç var. Dolayısıyla 5300 gün yetmeyecek. Bağkur'dan devam ederse 9000 gün, sigortaya geçer 3,5 yılı doldurursa 7000 gün. Her türlü de 60 yaş.
1: Evet. Bir sonraki sorumuz. 1977 doğumluyum. Kadın hemşireyim. 2007 Mart ayı işe girişliyim. 5177 günüm var. 4 ağlıyım. Özel bir hastanede 9 yıldır çalışıyorum. İşten ayrılırsam tazminat alma hakkım var mı?
0: Hayır tabii. Şöyle, burada da 7000 gün gerekiyor. Ama 4500 gün 25 yılla alayım derseniz, o zaman da 25 yıl geçmesi gerekiyor. O da 2032.
1: Evet. Nuri Gürgeli. 1978 doğumluyum. Temmuz 1996 SGK girişim var. 2009'da iş yeri açıp Bağkur'a geçtim. Toplam 6950 prim gün sayım var. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi 1996, aslında bu arkadaşımız orada prim yatırıldı ve o tescil edildiyse arkadaşımızı EYT'li yapmış. Dolayısıyla bu bir avantaj. Evet. Bağkur'dan devam ediyorsa 9000 günü tamamlayıp yaş şartı olmadan emekli olsun. Dolayısıyla ama 96'daki o SGK girişi sadece giriş mi değil mi, fiili çalışma var mı, bunlar önemli.
1: Mehmet Ali Gürbüz. 1997 SSK girişim var. 2000 yılında askerlik yaptım. Borçlanma yatırmış olsam bu yatırdığım 2000 yılı olarak mı işleme girer, yoksa 2024'te yatırdığım için bu yıl mı sayılır?
0: Bunun yılla bir ilgisi yok aslında. Siz askerlik borçlanmasını o askerde geçen süreyi satın aldığınız için o süre sizin toplam priminize ekleniyor. Hepsi bu. Ama şöyle, 97'de SSK girişi olmasaydı da mesela 2000'de SSK girişi olup 97'de askerlik yapmış olsaydı, bu 2000 girişini geriye çekip EYT'li oluyordu arkadaşlar. Evet. Ama bu arkadaşımız zaten EYT'li olmuş. Dolayısıyla oraya sayılır buraya sayılır düşünmeden prim gün sayısını tamamlasın askerlik borçlanmasıyla ve EYT'den yaş şartı olmadan emekli olsun.
1: Müslüm Ekviç. 5850 günüm var. 1985 doğumluyum. 2003 girişim. 15 ay askerlik yaptım. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi 2003'e göre 7000 güne ihtiyacı var. Eğer çalışıyorsa devam etsin. Çünkü zaten 60 yaşını bekleyecek 2045 yılını. Nasılsa bir şekilde 7000 günü doldurur diye düşünüyorum. Şimdi para ödeyip askerlik satın almaya gerek yok. Çünkü emekliliğine epey bir süre var.
1: Süleyman Çiçek. Bağkurluyum. 7 sene kadar ödememi düzenli yaptım. 16 senedir ödeme yapamadım. Zamanla borçlarım silindi. Bunu sormuştum. Geçiyorum. Evet. Sevda Fırat'ın sorusu. Bunu da sordum. Evet, sorular karışmış. Şu Hacer Atalay'ın sorusu. 1 Temmuz 1979 doğumluyum. Sigorta girişim. 18 Mart 2018, 1200 prim günüm var. Ne zaman, hangi şartlarda emekli olurum diye sormuş Hacer Atalay.
0: Evet, yani hem çok geç sigortalı olunmuş, evet, hem de çok az prim var. Yani buradan bir emeklilik çıkması mümkün değil. Hani bu primle emeklilik yok. Yani 2018 girişe göre 7200 gün gerekiyor. Sizin 1200 gününüz var. Daha 6000 güne ihtiyacınız var. Nereden baksanız 17-18 yıl daha çalışmanız lazım. Evet.
1: Evet. Hüseyin Kuzu. 1977 doğum tarihim. 2001 sigorta girişliyim. 8000 günüm var. Askerlikten sonra sigortalı oldum. Ne zaman emekli olurum?
0: Ya şimdi ona baktım ben de. 2001'i hani ne geri çekip EYT'li olabilir mi diye maalesef yetişmiyor. 23 ay gerekiyor. Evet. Dolayısıyla 7000 gün 60 yaş ihtiyacı var arkadaşımızın. Biraz daha mesela 2000-2001'lerin başı gibi bir sigorta olsaydı askerlikle EYT'li olacak diyecektik ama olamıyor. Evet. O yüzden de günü dolmuş, 60 yaşını doldurup emekli olacak.
1: Mehmet Bayraktar. 1985 doğumluyum. 2007 Mart'ta SSK girişim var. 600 gün primim var. 2010'dan beri Almanya'da yaşıyorum. Nasıl ve ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi yurt dışı borçlanma gerekiyor tabii Almanya'da yaşadığı, evet, için. Dolayısıyla 5400'ü tamamlaması lazım. 600 gün prim çok yetersiz. Ciddi de bir para. O 5400'ün tamamlandığı tarihe göre de 62-63 gibi yaş şartları oluşacak. O yüzden hani arkadaşımız için de emeklilik biraz uzak görünüyor.
1: Durmuş Atılgan. Eşimin 1997 girişi var. 1978 doğumlu. İki çocuk borçlandı. 5399 günü var. Şu an 4A sigortalı çalışıyor.

0: Emeklilik şartları nedir?
1: Şimdi arkadaşımızın eşi EYT'li olmuş 1997 girişine göre. İki çocuğu da borçlanmış, 5399'a da ulaşmış. Biraz daha çalışıp 5900'ü tamamlayınca EYT'den emekli olur. Pek bir şey kalmamış. Böyle bir iki yıl kadar daha çalışacak. Veya eğer çalışma imkanı yoksa isteğe bağlı sigortayla bu iki yılı tamamlayacak ve emekli olacak.
0: İbrahim Bey, 1998 SSK girişim var. 6300 prim günüm var. 6 yıl esnaf bağkuru ödedim. Şu an sigortalıyım. Haziran ayında mı, Temmuz'da mı emekli olayım? Ne kadar maaş alırım?
1: Şimdi prim tamam ama en az bir 3,5 yıllık SSK'lık şart. Bu tamamsa, ne zaman doluyorsa prim, o zaman emekli olun. Hani 3,5 yılı şu an sigortalıyım diyor, yani 6 yıl esnaf bağkuru ödemiş. Eğer şu an sigortalıysa ve 3,5 yılı da doldurduysa, Haziran ayında mı Temmuz'da mı beklemeden ne zaman doluyorsa o zaman emekli olsun.
0: Evet. Bir sonraki sorumuz. 1998 staj girişim var. Sigorta başlangıcım 2000 Haziran ayı. Yabancı bayraklı gemilerde çalıştım. 2004 Mayıs ayındaki yasaya göre yurt dışında ve gemilerde çalıştığımız zaman sigorta başlangıcı geriye çekiliyordu. 2004 ve Mayıs ayından sonraki olan hizmetlerde de emeklilik yaşından geri çekiliyordu. Toplam 3 yıl yurt dışı hizmetim var. Borçlanıp emekli olabilir miyim?
1: Şimdi bu gemi çalışanları ile ilgili bir farklı uygulama var. Yani aynı askerlik borçlanmasında olduğu gibi gemideki geçen süreleri borçlandıkları zaman, yani satın aldıkları zaman geri çekiyor. Ama askerlikte olduğu gibi, yani gemi çalışmalarının da sigortadan önce olması gerekiyor. 2000 girişine göre 7000 gün 60 yaş gerekiyor. Gemilerdeki süreleri borçlanıp yıpranma ile ilave prim kazanabilir. Hani aynen fiil hizmet zammı gibi gemilerde geçen süreler borçlanabiliyor. Ama gemilerdeki borçlanma yeni yasayla yurt dışı borçlanma sayılıyor. Yani bağkur sayılıyor. Bence SGK'ya gidip bir dosyasına baktırsın. Dolayısıyla bu gemilerdeki borçlanmayla birlikte emeklilik imkanı da yakalayabilir. Yaşını vesaire söylememiş, primlerini de söylememiş. Dosyaya bir baktırıp bir hesaplatma yapabilir. Ama 98'deki staj tabii ki geçerli değil. Yani size yeterli yapmıyor. Ama eğer yabancı bayraklı gemilerdeki çalışmalar borçlanıp işe girişlerinin geri çekme imkanınız varsa, o zaman yeterli de olabilirsiniz. O yüzden SGK'ya bir dosyasına baktırsın.
0: İbrahim Özbilici. Polis memuruyum. 20 yılı doldurunca ayrılırsam, sigortalı bir işte çalışırsam ikramiyem ve memur emekli maaşım yanar mı?
1: Yanmaz. Yani memuriyet süresini doldurduysa ikramiyesi yanmaz. Ama 4 A'lı çalışma süresi, eğer hani sigortalı bir işte çalışsam diyor ya, 3,5 yılı geçerse emekli olacağı kurum bu sefer SSK olur. Ona dikkat etmesi gerekiyor.
0: Evet. Peki. Devam ediyorum. 1973 doğumluyum. 3600 günüm var. 1988 girişliyim. Kadınım. Kaç yaşında emekli olurum?
1: Bu primle emekli olacaksa 3600'den 58 yaşını beklemesi gerekecek.
0: Eşimin 5220 günü var. SSK'dan emekli aylığı kesildi. Ne yapmam lazım? SSK mı, bağkur mu?
1: Şimdi bunun SSK veya bağkur olmasının bir önemi yok. Kesilmesinin önemi var. Yani niye kesildi?
0: Evet.
1: Şimdi onu yazmamış izleyenimiz. İsmi de yok. Burada hileli bir sigorta varsa, biz hep uyarıyoruz. Hani bu hizmet dökümlerinize bakın. Burada 3 tane harf görürseniz lütfen SGK ile iletişime geçin. Bir K, S ve Ş. Şimdi K varsa kontrollü demek, kontrol ediliyor demek. Hı hı. Ş varsa şüpheli demek. Ama S varsa geçmiş olsun, sahte sigorta demek ve maaşınız kesiliyor. Kesildiği gibi size ödenen tüm paralar da faiziyle sizden geri alınıyor. O yüzden hani bu tür işlere tevessül etmemek lazım. Şimdi niye kesildiğini bizim bilmemiz lazım. Ne yapmam lazım? Eğer siz bir hata olduğunu düşünüyorsanız

0: istiyorsanız mutlaka SGK'ya bir dilekçe verin, itiraz edin veya bir hukukçuyla görüşüp dava açın. Çünkü hani bir haksızlık yapıldıysa, ama siz hileli bir sigorta yaptıysanız bunun sonuçlarına da katlanıyorsunuz. Yani eskiden olduğu gibi çuvallara falan bakılmıyor. Şimdi artık her şey dijital. Çok kolay bu işler çözülüyor. Algoritmalar sizin hileli mi değil mi olduğunu görüyor. Ve bu konuda da ciddi bir denetim var. Evet. Kimse tüyü bitmemiş yetimin hakkına tevessül etmesin.
1: Peki. Devam ediyorum. Bir sonraki sorumuz. Bekir Eraygen'in sorusu. Yaşım 54. İşe girişim 1989. 1900 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: Evet, yani doğru bir tarihte işe girmiş arkadaşımız. EYT'li olmuş, bir imkan yakalamış ama 1900 gün
1: az çalışmış.
0: Maalesef emeklilik için yeterli bir süre değil. En az 3600 olması lazım. Bir şekilde çalışıp bunları doldurmak lazım.
1: Memduh Onurlu, çıraklık sigorta başlangıcı sizce çıkacak mı?
0: Evet. Demiş. Dolayısıyla hani bence ya da sence diye bir şey yok. Yasamız bunu kabul etmiyor ve yeni bir yasa düzenlemesi de yok. Geçtiğimiz günlerde de Yargıtay'da bir Yargıtay'ın bir kararı çıktı. Stajyerleri de ilgilendiriyor. Staj sigortası ile ilgili bir başvuru vardı Yargıtay'da. O dönemin bir eğitim olduğunu, dolayısıyla emeklilikten sayılmayacağına hükmetti. Neticede evet. Çıraklık da buna benziyor. Yani siz aslında çalışıyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz stajda ama neticede eğitim devam ediyor. Dolayısıyla bir eğitim süreci. O yüzden de o dönemde yatırılan primler emeklilikten sayılmıyor. Hani çıkacak mı diye böyle bir beklenti içine girmemek lazım.
1: Evet. Sevilay Sönmez'in sorusu. 1988 sigorta girişim var. 4500 gün sigortam var. Ne zaman emekli olurum? %10 engel durumum var.
0: Evet, yani 1988 girişine göre en az 5525 gün gerekiyor. O yüzden hani bir 1025 gün daha çalışmak lazım. %10 engel emeklilik için yeterli değil. En az %40 olması gerekiyor engelli emeklilik için. Mahallen emeklilik için ise en az %60 ve üzeri olması gerekiyor.
1: Fatma Demirtaş, 1 Ağustos 1990 işe başlangıcım, SSK ve aile birleşimi dolayısıyla 11 Kasım 2000 Almanya'da başladı. 2025 yazında SSK kurumuna bilgi alımı için başvuru yaptım. Fakat çalışmış olduğum tüm yıllarda sadece bir ay gözüküyor. Nasıl bir yol haritası önerirsiniz?
0: Şimdi şunu anladım. Türkiye'de çalışmış izleyicimiz ama primleri mi yatırılmamış? Ben onu anlıyorum değil mi? Yani bir sürü çalışmış. 90'dan 2000'e kadar atıyorum, evet. 10 yıl çalışmış ya da aralıklı. Ama bir ay gözüküyor. Hani aynı iş yeri ise belki bir hizmet tespit davası açmak için bir hukukçuya danışılabilir. Ama orada da zaman aşımı var. Zaman aşımı olmaması için aynı iş yerinin önce sizi sigorta yapıp sonra primleri eksik yatırması söz konusu olması lazım. Bütün bunları dosyanıza bakıp anlamak lazım. Hani niye siz 10 yıl çalıştığınızda bir ay gözüküyor? Kim sizin primlerinizi yatırmamış? Farklı iş yerlerinde mi çalıştınız? Aynı iş yerinde mi çalıştınız? Bütün bunların bilinmesi lazım ama bir haksızlık olmuş. Öyle gözüküyor.
1: Gülsüm Özden, 15 Nisan 1961 doğumluyum. 1 Ocak 2004 SGK girişim. 6570 prim günüm var. Hala aktif çalışıyorum. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi işe girişe göre 7000 günü dolduracaksınız. Yaş tamamlanmış, 58 yaş şartı vardı. Şurada hani bir 430 gün daha, bir yıl kadar daha çalışıp eğer varsa 2004'ten sonra doğumlar, onu borçlanıp hemen de emekli olabilirsiniz. Dolayısıyla hani 7000 günü tamamlayın ve emekli olun.
1: Peki, mailden devam ediyorum tekrar. Mehmet Bey'in sorusu. 21 Nisan 2006 sigorta girişim var. 5816 prim var. Askerlik ödemedim. Tazminat için prim kaç olmalı? Askerlik ödemesi yapmış olsam fiyat ne çıkar demiş.
0: Şimdi tazminat 7000 günü tamamladığınız zaman hem emeklilik için yaş dışındaki şartı tamamlamış oluyorsunuz hem de tazminat için gerekli prime ulaşmış oluyorsunuz. O yüzden hani bu primle tazminat olmaz. Askerliği nasıl borçlanacağınız önemli. %45. Bugün işte 30 bin lira

0: olarak bir düşünürsek brüt asgari ücreti, nereden baksan 13-14 bin lira aylık ödemesi var. Bunu işte 10 ayla çarparsan 140 bin eder. İşte ne bileyim 18 ayla çarparsan 200 bin lirayı geçer gibi.
1: Evet. Devam ediyorum. İsmet Akkuş, 7000 sigorta girişim 2002. 7200 gün sigorta sürem var. Askerlik borçlanmasını ödersem emeklilikte maaşım artar mı ve ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi hiç gerek yok. Zaten priminiz tamamlanmış. Askerlik borçlanmasını ödeyip hem o kadar para verip hem de asgari ücretten ödeyeceğiniz için bir katkısı olmaz. Tüm kazançlarınıza bakılıyor. Bu primle 60 yaşında emekli olursunuz. Yaşınız tamamsa gidin emekli olun. Değilse yaşı bekleyin.
1: Peki. Nur Hanım'ın sorusu, Nur Saruhanoğlu. 1968 doğumluyum. 3900 günüm var. Doğum borçlanması yapabilir miyim? Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi bir, ne zaman işe girmiş onu bilmemiz lazım. İki, doğum borçlanması yapabilmek için çocuğun sigortadan sonraki günlerde doğmuş olması lazım. Evet. İki bilgi de eksik. Bizi izliyorsa hemen o bilgileri tamamlasın, bilgi verelim.
1: Peki, devam ediyorum. Turgut Bey'in sorusu. 2000 yılı stajyer girişli, 2002 sigorta girişliyim. 4000 gün sigorta, 4000 gün Bağkur yatırdıktan sonra GSS'ye geçtim. Genel sağlık sigortasını kastediyor herhalde. Şu an GSS'ye yatırıyorum. Ne yapmalıyım?
0: Şöyle, eğer Bağkur daha sonraysa 1000 gün daha çalışmanız lazım ya da Bağkur yatırmanız lazım. SSK daha sonra ise sıkıntı yok. 7000 gün dolmuş. Genel sağlık sigortası, adı üstünde sağlık sigortası, emeklilikle bir ilgisi yok. Hastanelerden yararlanabilirsiniz onu ödeyerek.
1: Peki, bu da son sorumuzdu Faruk Erdem. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sayın seyirciler, bize sorunu bu haftalık noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Tera Yatırım sundu.
1: ETS ile yaz herkese iyi gelir. Çocuklar eğlenmek ister. Siz baş başa kalsanız yeter. O zaman sen de ETS tatili.

0: İşimiz güneş. Her gün onun enerjisini geleceğe dönüştürürüz. Yarın güneş ay yıldızlı bir zafer için daha da parlak doğacak. Smart Güneş Teknolojileri milli takımımıza başarılar diler.
1: İstanbul'da 2+1 mi? Göl kenarında havuzlu villa mı? Remley Sapanca.
2: Yakıt alacağız, yine yandık.
3: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.

0: seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 19 derece. Kocaeli, Sakarya, Bursa 31, Balıkesir 33 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 11 derece. Konya 26, Kayseri 25, Nevşehir ve Sivas 24 derece. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 19 derece. Denizli ve Muğla 32, Manisa 33, Aydın 35 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 22 derece. Mersin 29, Adana 30, Kahramanmaraş 32, Hatay 27 derece. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 18 derece. Bolu 27, Karabük 29, Rize 24, Samsun 26 derece. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 7 derece. Malatya ve Erzincan 28, Van 22, Ardahan 19 derece. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 17 derece. Mardin 29, Şanlıurfa 34, Siirt 31, Diyarbakır 33 derece. Duratile Seramik hava durumunu sundu.
1: Biliyorsunuz, Enpara olarak rakip bankalara kafa tutmadığımız bir an bile yok. Ama bu aralar değil. Şimdilik kendi aramızdaki rekabeti bir kenara bırakıyoruz ve diğer bankalarla tek yürek oluyoruz. O zaman hep birlikte. Hadi ama. Masraf çıkardığınız kadar sesiniz de çıksın.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
3: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue Su Altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.

0: Dertler dop dolu içeriğiyle birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Yıldızlı Sohbetler'in bu haftaki konuğu tüm Türkiye'yi mücadelesine ortak eden Yasemin Akıncılar Minguzi.
1: Önemli olan mükemmel bir çocuk yetiştirmek değil, merhametli ve şefkatli bir çocuk yetiştirmek. Biz Ahmet'i öyle büyüttük.
0: Yeni kitabı Çiçeğim Matya Ahmet Minguzi'de neler anlatıyor?
1: Orada Ahmet'in hatıraları var, ailecek yaşadıklarımız var, anılar var.
0: Kitap yazma sürecinde neler yaşadı, neler hissetti?
1: Her gün diyeyim size 6-7 saat ağlıya ağlıya. Çok zordu yazmak.
0: Dünyaca ünlü rock grubu hangi hayalini gerçekleştirdi?
1: Sanki insanların üstünde böyle kocaman kanatlarıyla böyle uçuyormuş gibi ben öyle hissettim. O oradaydı.
0: Ortak acılar yaşayan ailelere neler söyledi?
1: Ben ama çok dua ediyorum. Çok inançlıyım. Ben bu şekilde ayakta kalabildim.
0: Funda Karayel'le Yıldızlı Sohbetler bu akşam 19'da Ankara'da.
2: Yatırımınız değer bulsun. Buls Yatırım sunar.

0: Apar ekranlarından herkese mutlu akşamlar sayın seyirciler, saatlerimiz 18'i gösteriyor. Z raporuyla karşınızdayız ve hemen günün öne çıkan gelişmeleriyle başlıyoruz. ABD ile İran arasındaki müzakerelerde sona gelindi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında bir barış anlaşmasına varıldığını duyurmuştu. Mutabakat ABD Başkanı Donald Trump ve İran tarafında da ilan edildi. Taraflar arasında resmi imzalar 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de atılacak. Anlaşma haberiyle piyasada da risk iştahı arttı. Detayları birazdan aktaracağız. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün bir araya geldi. Kabinenin gündeminde ABD-İran arasındaki anlaşma, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin hazırlıklar ve terörsüz Türkiye süreci olacak. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan konuşma yapacak, bizler de aktaracağız. Türkiye'nin risk göstergelerinde dikkat çekici bir gerileme yaşandı. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 225 bas puana düşerek son 4 ayın en düşük seviyesine indi. Böylece gösterge Şubat ayı sonunda kaydedilen ve bölgesel çatışmalar öncesindeki döneme karşılık gelen seviyelere geri dönmüş oldu. Sanayi üretiminde güçlü ivme devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre sanayi üretimi Nisan ayında hem aylık hem de yıllık bazda kayda değer artış göstererek son 11 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Öne çıkan gelişmeler bu şekildeydi. Detayları birazdan aktaracağız. Şimdi piyasaya bakalım. BIST 100 endeksindeki son durum 14.483 seviyesinde %3,99'luk bir primlenme olduğunu görüyoruz. Gün içerisinde %4'ün üzerinde bir primlenmeyi de gördü. Barış ABD-İran arasında barış olacağına dair haber akışından sonra yükselişi takip ettik. 14.262 seviyelerindeydi. En düşük bugün içerisinde gördü. En düşük seviye buydu ve 14.500'ün üzerinde gördü endeks gün içerisinde. Sektörlerdeki genel duruma bakalım hemen. Genel olarak yükselişte sektörler. Bankacılık %6'ın üzerine çıkmıştı gün içerisinde. Şu an %5,7'lik primlenme var. Sanayi %3'ün üzerinde yükselişte. Turizm %2'ye yakın yükseliş var. Teknoloji %2'ye yakın yine. Gayrimenkul %2'nin üzerinde. BIST Spor %1,4'lük bir yükseliş olduğunu görüyoruz BIST Spor'da. Bir sonraki sayfayla devam edelim. Sigorta %3,16'lık yükseliş, kimya %1,81'lik yükseliş, inşaat %2,22, gıda %2, madencilik %6,3 ve bilişimde %1,8'lik bir yükselişi takip etti bugün. Şimdi canlı yayın konuğumla devam ediyorum. Info Yatırım'dan Tunç Safa Altunsaray bizlerle birlikte. Tunç Bey hoş geldiniz.
1: Merhaba Ahmet Bey, yayınları iyi haftalar dilerim.
0: Teşekkür ediyoruz. Aslında güzel bir haftaya başladık diyebiliriz. ABD-İran savaşı sona erdi. En azından şu an için bunu söyleyebiliriz. Şubat ayından bu yana piyasaların en ciddi tepki verdiği bir dönemi aslında yaşıyoruz diyebiliriz. Nasıl bir haftaya başladık? Siz neler söylersiniz? Genel anlamda bugünün performansını nasıl özetleyebiliriz?
1: Aslında baktığında Borsa İstanbul tarafında genel olarak alımların geri yayılmasını söylemek doğru olacaktır. Zaten Borsa İstanbul tarafı birazcık da haber akışları anlamında ABD-İran hattına olumlu gelebilecek

0: bırak işte beklediğini ve bundaki fiyatlamaları hızlı bir şekilde daha öncesi de fiyatladığını düşünecek olursak da her iki tarafında birbirini onaylayan haber akışı anlaşma haberliyse birlikte yukarı sert bir hareket karşımıza geldi. Buradaki fiyatlama özellikle bundan sonrası biraz da beklenti fiyatlaması olarak devreye girecektir. Burada özellikle enflasyon tarafındaki etkisi ABD-İran savaşının kalıcı mı olacak, geçici mi olacak? Buradan gelecek veriler hem dünya tarafında hem Türkiye tarafında çok önemli olacaktır ki bugün X-Bank tarafında bunun geçici olma ihtimalini birazcık daha fiyatlama yansıda söylemek doğru olacak. Burada bizim teknik anlamda dikkat etmemiz gereken nokta Borsa İstanbul tarafında günlük grafiğe dikkat ederseniz burada birazcık daha yatay bir bant hareketi daha öncesi oluşturmuş ve bu yatay bant hareketinin derinliği yaklaşık olarak 600 puanlık bir derinlikti. Bu 14.218 seviyesinin yukarı yönde kırılmasıyla beraber burada 14.8 hareketlenen bir görme ihtimali birazcık daha ön plana çıkıyor ki bugün birazcık daha 14.500 seviyesi olan psikolojik direnç noktasına döndüğünü söylemek doğru olacaktır. Fakat devamında ise buradan ABD-İran anlaşmasıyla ilgili haber akışları, olumlu haber akışı hatta imzalanma haber akışı karşımıza gelip bu süreç içerisinde herhangi bir sıkıntı veya bir olumsuzluk yaşanmazsa bu savaşta en çok olumsuz etken sektörlerine ilerleyen zamanlarda dönemsel olarak biraz da toparlanma beklentileri fiyatlara yansıyacak. Havacılık tarafına baktığımızda bu karşımıza çıkıyor. Holding tarafına baktığımızda bu karşımıza çıkıyor. İşte enflasyondan, bankacılık tarafından bugün içerisinde karşımıza geldiğini söylemek doğru olacaktır. Günün özetine baktığımız zaman ABD ilan hattına gelen olumlu haber akışı Borsa İstanbul tarafında yukarı yönlü sert bir harekete sebebiyet verdi. Burada önemli olan nokta ilerleyen dönemlerde ekonomik datalardaki düzelmeler tekrardan bizim karşımıza gelirse ki CDS'in 215 puanı düşmesi birlikte bunu ilk sinyali bence aldığımızı ben düşünen noktadayım. Yani bu ekonomik datalarda da düzelme karşımıza gelir. Enflasyon tarafı, dezenflasyon sürecimiz bizim tekrardan başlarsa bu da aslında baktığında Borsa İstanbul tarafında biraz da olumlu yansıma ihtimali olacak diye toparlamış olalım.
1: Peki şimdi imzalar 19 Haziran'da atılacak. Tabii haber akışı aslında fiyatlamaları yaptı zaten. 19 Haziran'dan sonra ekonomiler için yeni bir dönemin başlangıcı diyebilir miyiz ve yurt içi piyasalarda nasıl bir tablo olacak?
0: Gazete baktığınızda 19 Haziran'dan sonraki ilk etapta dikkat edecek petrol fiyatları olacaktı. Çünkü biliyorsunuz petrol fiyatları yukarı yönlü sert hareketini yapması, işte 90 dolarla 110 dolar gibi rakamları görmez. Dünyada da küresel anlamda enflasyon sebebiyet verdi. Enflasyon etkisi ABD'de 4.2 iken enflasyonunu gördük. Avrupa tarafında enflasyonun da etkisini gördük. İşte faiz artımları karşımıza geldi. Japonya tarafında belki bu Haziran ayı içerisinde bir gene faiz artışı karşımıza gelecek gibi gözüküyor. Ama burada petrol fiyatları biz gerilemeler karşımıza geliyor. Gerilemeden kastım özellikle gene bu seviyelerde risk kalıcılığını gene görebilirsek hatta daha da gerilerse daha olumlu olur. Bu da aslında baktığınızda ilerleyen dönemde için ekonomilerin birazcık da toparlanma ihtimalini, savaşın verdiği hasarın toparlanma ihtimalini daha da çok ön plana çıkaracaktır. Fakat bundan sonrası özellikle bu yaşanan durumlar bize şunu gösterdi. Özellikle petrol tarafında enerji anlamında dışarı bağımlı olan ülkeler olsun, bölgeler olsun, birlikler olsun. Burada artık ilerleyen dönemde kendi alternatif kaynaklar ve alternatif yöntemler bulmaya çalışacaklar. Ki buralara ciddi yatırımlar gelme ihtimalle ben olası olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık burada bir koruma psikolojisi karşımıza gelecek. Fakat burada özellikle imzalar atıldıktan sonra petrol fiyatları geri çekmeye karşımıza gelir ve herhangi bir olumsuz haber akışı karşımıza çıkmaz ve tekrar petrol üretimleri eski seviyeye kısa bir sürede döner. Zarar gören limanlar tekrar yenilenme başlarsa bu da aslında baktığınızda dezenflasyon sürecinin küresel anlamda başlamasına sebebiyet verecektir veya bu beklentinin oluşmasına sebebiyet verecektir. Haliyle baktığımız zaman dezenflasyon tarafının yurt dışı tarafta olsun, yurt içi tarafta olsun başladığını görmek bizim enflasyon anlamında dünyanın pik yaptığını görmemiz demek olacaktır. Ve dezenflasyon başlamasına beraber burada Merkez Bankası'nın birazcık da hem temkinli giderek hem de makro ihtiyacı ama birazcık da rahatlamalarına sebebiyet verecek ki bu da aslında baktığınızda biraz da küresel borsalar açısından olumlu olabilir ki Borsa İstanbul tarafında bunun olumlu yansıması ben görme ihtimali yüksek olduğunu düşünüyorum. O yüzden bundan sonrasında dikkat edeceğimiz şey özellikle petrol fiyatlarındaki gerilemeler olacaktır. Bu gerileme enerji maliyetleri tarafındaki aşağı yönlü baskısını yakından takip etmemiz lazım ve toparlamış oluyor.
1: Peki şimdi yaklaşık 2 dakika kaldı kapanışa. BIST 100'e devam edelim. Şimdi şu an %3,9'luk bir yükseliş var ancak gün içerisinde %4'ü aştı primlenme. Nasıl değerlendirmek gerekir? Önümüzdeki dönemlerde bu yükseliş devam edecek mi BIST 100 endeksinde?
0: Yani Borsa İstanbul tarafına baksa bugün aslında dönüşümüzün geldiği seviye 14.504 seviyeden bir dönüş karşımıza geldi. Yani burası da şunu soruyor. Burası ilk etapta bizim direnç bölgemiz olduğunu soruyor. Eğer ki 14.500 seviyesi yukarı yönlü kırılırsa burada yukarı yönlü hareketlenme biraz 14.800 18'e devamlı 15.000'e doğru bir hareketlenmenin ben olabilme ihtimalini düşünen bakayım. Çünkü savaştan dolayı endekste ağırlığı çok yüksek olan şey, havacılık tarafı olsun, Exxon tarafı olsun, Boeing'den tarafı olsun, yani çok ciddi bir şekilde baskılandı. Daha önce bahsettiğim beklentilerden dolayı. Fakat şimdi bu beklentiler artık olumluya dönmeye başlarsa veya bu dönüş hareketlerini görebilirsek beklentiler anlamında, bu da endeks ağırlığı olan yüksek şirketler tarafındaki yukarı fiyatlamayı tetikleyecektir diye toparlamak isterim.
1: Peki, bir 50 saniyemiz kaldı. Bankacılıkla ilgili konuştunuz. Kısaca tekrar bir detaylandırmanızı isteyeceğim ama çok kısa. %6'nın üzerine çıktı gün içerisinde. Orada da ciddi bir primlenme aslında vardı bankacılık endeksinde. Yaklaşık 2 ay önce bu seviyeleri görmüştü, 18.000'in üzerine. Nasıl değerlendirmek gerekir bankacılıktaki yükseliş?
0: Tabii X-Bank tarafına baktığımızda burada yani barış anlaşmasının gelmesine de beraber haber için çıkmasıyla ilerleyen dönemde tekrar dezenflasyon sürecinin başlama ihtimali fiyatlamaya dahil olduğunu görüyoruz. Merkez Bankası son toplantısında faiz arttırmaması aslına baktığımızda burada ilerleyen dönemde enflasyon tarafında dezenflasyon süreci tekrardan hızlı bir şekilde başlarsa faizini daha hızlı olma ihtimali tabii ki gündeme getirecek. Tabii ki haline baktığımız zaman da CDS'nin düşmesi, ki ilerleyen dönemde büyük bir rezervlerde daha da toparlanma bence bizim karşımıza çıkacak. Bu da X-Bank tarafını olumlu etkileyecekti. X-Bank tarafı zirve alma hareketi hızlıca söyleyeyim. Faiz indirim döngüsünü başladı. CDS net bir şekilde düştü. Rezervler güçlendi ve dezenflasyon tekrar başladığı dönemde zirve alma hareketleri ben göreceğimizi düşünen noktadayım.
1: Peki Tunç Bey, kapanışa bakalım. Devam edeceğiz.

0: Gong.
1: Evet, haftanın ilk işlem gününü geride bıraktık. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü 14.446 puanla tamamladı. %3,64'lük bir primlenme var. Gün içerisinde yükseliş %4'ü aşmıştı ancak kapanışta %3,6'lık bir yükseliş olduğunu görüyoruz BIST endeksinde. Tunç Bey, nasıl değerlendirmek gerekir? Bu kapanış %3,6'lık bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Bu kapanış bu haftaya dair nasıl bir ipucu veriyor bize?
2: Aslında baktığında Borsa İstanbul tarafı bu bahsettiği 14.300 hattının yukarı yönde kırılmasıyla beraber daha önce oluşturduğu düşen trend ve devamında oluşturduğu testere piyasasının yukarı yönde kırılarak bittiğini söylemek daha doğru olacaktı. Şimdi birazcık da endeks tarafında teknik anlamda çanak diyebileceğimiz, yani çanak formasyonu diyebileceğimiz, onun sağ tarafı olan yükseliş eresine birazcık daha geçme ihtimali var gibi gözüküyor. Zaten endeks tarafındaki en kritik direncimizden bugün dönüşümüzü gerçekleştirdik. 14.504 seviyesi ve 14.500 olarak kabul edebiliriz. Bunu yukarı yönde endeks adım 14.800'ü gündeme getirecekti. Bugün içerisinde X ulaştığım tarafı olsun, X farklı tarafı olsun, X holding tarafının olsun, yani Borsa İstanbul tarafı oyuna dahil olması, yukarı yönde hareketlenmeleri tetiklemesi birazcık da endeks tarafındaki alımların genele yayıldığını söyleyebileceğiz nokta olarak gündeme geliyor. Bundan sonrası artık ben bakacağım nokta, kritik olan nokta, dezenflasyon sürecimizin ilerleyen aylarda gelecek. Enflasyon verisi birlikte tekrardan başlayıp başlamayacağı olacaktır ve hızlanıp hızlanmayacağı olacaktır. Eğer ki tekrardan başladı ve tekrardan hızlandı bizim karşımıza gelirse, bu da Merkez Bankası'nın faiz indirimi için biraz da elini rahatlatacaklar. Ben ona biraz da 2-3 aylık bir bandımızın olduğunu düşünen noktadayım. Bununla beraber bu da piyasa, yani Borsa İstanbul tarafı olumlu yansıma ihtimali olacak. Ama buraya bir dikkat çekmeniz gereken nokta şu olacaktır. Borsa İstanbul tarafına içeriden veya dışarıdan olumsuz bir haber akışı gelmemesi gerekir. Eğer ki olumsuz bir haber akışı karşımıza gelmezse, Borsa İstanbul tarafı bugün oluşturmaya çalıştırdığı yukarı yönlü trend hareketin biraz da devamı karşımıza gelebilir. 14.200 seviyesine destek olarak takip edebiliriz.
1: Tunç Bey, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
2: Ben teşekkür ederim. Yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ederiz.

0: ABD ile İran arasındaki müzakerelerde sona gelindi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında bir barış anlaşmasına varıldığını duyurdu. Mutabakat ABD Başkanı Donald Trump ve İran tarafından da ilan edildi. Taraflar arasında resmi imzalar 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de atılacak. Detaylarına bakalım.
1: ABD-İran hattında kritik bekleyiş sona erdi. Taraflar el sıkıştı, gerilim yerini barışa bıraktı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında uzun bir süredir devam eden müzakereler sonuca bağlandı.

0: Mutabakata ilişkin ilk duyuruyu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yaptı. Şerif sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Washington'la Tahran arasında uzlaşıya varıldığını ve çatışmaları kalıcı olarak sona erdiren bir barış anlaşmasının imzalandığını açıkladı. Anlaşmanın bir parçası olarak Lübnan'daki çatışmaların da derhal durdurulacağını kaydetti. Şerif paylaşımında aynı zamanda Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan'a arabuluculuk çabaları nedeniyle özel bir teşekkürde bulundu. Pakistan Başbakanından dakikalar sonra da ABD Başkanı Donald Trump anlaşmayı duyurdu. İran'la yapılan anlaşma tamamlandı. Herkese tebrikler. Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılmasını ve aynı zamanda ABD donanması ablukasının derhal kaldırılmasını tam olarak onaylıyorum. Ülkede bulunan zenginleştirilmiş uranyumun çıkarılması konusunda da aceleleri olmadığını belirten Trump, bunun daha sonra gerçekleşebileceğini belirtti. ABD Başkanı nükleer meselelerde anlaşmaya varılmaması durumunda saldırıların yeniden başlayacağı konusunda da gözdağı verdi. Tahran'a yönelik yaptırımlarında anlaşma kapsamında kaldırılabileceğini açıkladı. İran tarafı ise anlaşmayı ilk olarak televizyon ekranlarından doğruladı. ABD bize boyun eğdi dedi.
1: ABD, İran ve direniş cephesiyle savaşı sona erdirmek için bir mutabakat zaptı imzalamak zorunda kaldı.
0: Detaylarsa İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi'den geldi. Garibabadi, Tahran'ın taleplerini kabul ettirene kadar mutabakat zaptını kabul etmediğini açıkladı.
2: Katar heyeti dün Tahran'daydı. Yaklaşık 14-15 saat süren görüşmelerde İran'ın metne ilişkin son değişikliklerini sunduk.
0: Anlaşmaya ilişkin detay da verdi.
2: Birincisi, Lübnan'da dahil olmak üzere çeşitli cephelerdeki çatışmaların derhal ve kalıcı olarak sona ermesi. İkincisi ise ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının kaldırılmasıdır. 60 günlük görüşmeler ABD'nin bu taahhütleri yerine getirmesine bağlıdır. Bu müzakerelerde nükleer konular, yaptırımların kaldırılması, İran'ın yeniden yapılanması gibi konular olacak.
0: Garibabadi, İsrail Lübnan'ın güneyinden çekildiği takdirde İran'ın misilleme yapmayacağını da vurguladı. O açıklamalardan dakikalar sonra da İran medyası 14 maddelik anlaşma şartlarını duyurdu. Mutabakatta Lübnan ve tüm cephelerdeki çatışmaların sona ermesi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, 24 milyar dolarlık dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması, İran'a yönelik 300 milyar dolarlık onarım tazminatı, yaptırımların askıya alınması ve Tahran'ın nükleer silah elde etmeme taahhüdü öne çıkıyor. Uzlaşının ardından Avrupa'da İran'a yelkenleri indirdi. İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya, İran'ın nükleer programında şeffaflık karşılığında Tahran'a yaptırımların kaldırılmasına yeşil ışık yaktı. Taraflar arasında imzalar 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de atılacak. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de imza törenine katılmak üzere Cenevre'ye gideceğini açıkladı. Trump'ın da gitme ihtimali bulunduğunu kaydetti.
3: ABD ile İran arasındaki anlaşmaya dair değerlendirmelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mutabakattan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Anlaşmaya dair muhtemel sabotajlara karşı uyardı.
4: ABD ile İran arasında süren savaş sona erdi. 19 Haziran'da atılacak imzalar öncesi taraflar anlaşmaya varıldığını duyurdu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamayla varılan mutabakattan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İsrail'in her türlü kışkırtmalarına rağmen Pakistan'ın arabuluculuğunda netice alındı ve 107 gündür süren savaş anlaşmayla noktalandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kalıcı huzur ve güven ortamı vurgusu yaptı. İmzaların atılacağı 19 Haziran tarihine kadar olası sabotajlara karşı uyardı. ABD ve İran arasında varılan mutabakatı bölgemizde sulhu sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum. Tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu bu haberin bölgemizde kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemli çiziyorum. Bu neticenin alınmasında ABD ve İran liderlikleri başta olmak üzere müstesna arabuluculuk gayretleri için Pakistan'a teşekkür ediyorum. Ayrıca

0: Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik girişimlere sağladıkları desteği takdirle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Türkiye olarak bölgemizde barışın, istikrarın ve huzurun tesisine yönelik her türlü çabayı desteklemeye, diplomasi ve uluslararası hukuk temelinde kalıcı çözümlere katkı sunmaya devam edeceğiz dedi. Savaşın başladığı günden bu yana önemli diplomatik temaslar gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da ABD ile İran arasında varılan mutabakatı değerlendirdi. Bakan Fidan, varılan mutabakatın sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi ve bölgesel barışla güvenliğin korunması açısından ilgili tüm ülkelerin sağduyulu ve sorumlu bir tutum sergilemesi büyük önem taşımaktadır. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu sürece başından beri büyük bir destek ve emek verdik. Bölgemizde barış, huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik desteğimiz kesintisiz devam edecektir ifadelerini kullandı.
1: 28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail-İran gerilimi küresel piyasalarda 107 günlük süreçte sert fiyatlamalara yol açtı. Petrol, altın ve borsalarda önce şok yükselişler ardından yüksek oynaklık ve son olarak dengelenme süreci öne çıktı.
2: 28 Şubat'ta başlayan İran-Amerika Birleşik Devletleri-İsrail savaşı sadece Orta Doğu'yu değil, küresel piyasaları da derinden etkiledi. Tam 107 gün boyunca yatırımcıların gözü savaş cephesinden gelecek haberlerdeydi. Petrol, altın ve borsalarda tarihi dalgalanmalar yaşandı. Savaşın ilk günlerinde en sert hareket petrolde görüldü. Piyasalar, dünya petrol ticaretinin yaklaşık 5'te 1'inin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın kapanabileceği endişesiyle petrol fiyatlarını hızla yukarı taşıdı. Brent petrol önce 90 doların üzerine çıktı. Ardından 100 dolar psikolojik eşiğini aşarak savaş döneminin zirvelerine ulaştı.
3: Özellikle petrolde ciddi fiyat hareketleri gördük. Biz savaş öncesinde Brent petrolde 70 dolarların altında seyrederken savaşla birlikte bir anda 113 doları, 113-114 doları gören Brent petrolü seviyeler gördük.
2: Altınsa güvenli liman arayışının adresi oldu. Jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte yatırımcılar hisse senetlerinden çıkıp altına yöneldi. Savaş boyunca altın fiyatları rekor seviyeleri test ederken her yeni gerilim haberi değerli metale yeni alımlar getirdi. Ardından geri çekilmeler ve sert dalgalanmalar yaşandı. Küresel borsalarda ise ilk etapta sert satışlar yaşandı. Özellikle havacılık ve ulaştırma hisseleri baskı altında kalırken enerji ve savunma şirketleri yükselişe geçti. Ancak savaşın küresel enerji arzını tamamen kesintiye uğratmamasıyla birlikte piyasalarda zamanla toparlanma görüldü. Piyasaların izlediği en kritik eşiklerse petrol tarafında 90 ve 100 dolar seviyeleri, altında ise tarihi dalgalanmalar oldu. Bu seviyeler savaşın ekonomik etkilerinin en net göstergeleri olarak öne çıktı.
4: Burada en kritik olan OPEC'in arzı kesip kesmeyeceği. Eğer arz bu şekilde devam ederse OPEC tarafında 70 dolar seviyelerinde bir dengelenme olması da oldukça olası diyebilirim. O yüzden de bu kısa süre içerisinde OPEC'in alacağı kararları da yakından takip etmek önemli olacak.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşmaya varıldığı yönündeki haberler piyasalarda dengeleri yeniden değiştirdi. Ateşkes beklentisi ve Hürmüz Boğazı'nın açık kalacağı mesajı petrol fiyatlarında sert düşüşe neden oldu. Altın yükselişe geçerken küresel borsalar anlaşma haberiyle rahatladı.
5: Bir süredir anlaşmaya yönelik beklenti piyasalarda fiyatlanıyordu. Petrolde 90 doların altındaki rakamları görmüştük. Bugün bu anlaşmanın etkisiyle beraber hem petrol fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi hem hisse senetleri tarafında ciddi yükselişlerin ortaya çıkması söz konusu olacaktır.
2: 107 günlük süreç küresel piyasalarda jeopolitik risklerin fiyatlamaları ne kadar hızlı değiştirebildiğini bir kez daha ortaya koydu. Gözler şimdi gerilimin kalıcı bir ekonomik şoka dönüşüp dönüşmeyeceğine çevrilmiş durumda.
1: ABD ile İran arasında 107 gün sonunda varılan anlaşmayı dış politika uzmanı Profesör Doktor Esat Arslan değerlendirdi. İzliyoruz.
6: Artık Amerika Birleşik Devletleri'nin efendim o Körfez ülkeleriyle birlikte efendim birlikteliğinin son derece hatırlayacaksınız. Abi bu anlaşma metni içerisinde, mutabakat zaptı içerisinde bir 300 milyar dolarlık efendim savaş tazminatı değil, İran'a destek. Yani eğer siz savaş tazminatı derseniz neredeyse yenildiğini kabul eder.

0: durumu da ortaya koyarsınız. Bana kalırsa yani artık Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgesel, yani Monroe doktrininden sonraki Donre doktrini gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin efendim kendi kabuğunun içerisine girerek efendim Kuzey Amerika ve Güney Amerika'ya, Amerika merkezli olarak oraya eğilmekten başka bir çare olmadığını söylüyorum. Evet, artık inancı kaybetti Amerika Birleşik Devletleri. Yani bugün Körfez ülkelerinin ve de çok ilginç bir şekilde yapılan anlaşmada efendim İran'a verilecek destek parasının doğrudan doğruya Körfez ülkelerinden çıkacağını, bunu herkes tarafından biliniyor ki bu hakikaten çok baskı yapıyor. Yani şimdi bölge, özellikle Türkiye, Mısır, tabii ki bunlar bölgesel güç olarak ifade ettiğimiz zaman, ve Pakistan ve de Katar, değil mi efendim? Ve bir de baktığınız zaman artık kendi içerisinde birlikteliği, bir otantik ülkeler birliği olarak ortaya giriyor. Aslında bunun için kamplaşmanın çok önemli bir olgusunu da söyleyelim. Tabii ki bunun başını çeken ABD, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin birlikte hareket etmesiyle karşıda bir kamplaşmaya doğru gidişi de adeta bir örneğini görüyorsunuz. Yani siz bu şekilde yaptığınız takdirde efendim IMEC'i, yani IMEC diyelim, ben tam Türkçe olarak söyleyeyim, ortaya koyarak bunun arkasında bir kamplaşma yaptığınız takdirde tabii bu çok doğal olacaktır. Bana kalırsa bu konuda özellikle Pakistan'ın nükleer silahlara sahip olması ve Bakü anlaşmasından sonra efendim Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan'ın bu birlikteliği bütün bölgeye bir başka açıdan ortaya koyuyor. Zaten çok dikkatle bakarsanız özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğu dönem içerisinde Pakistan doğrudan doğruya İran'a her bakımdan, ticari bakımdan girecek tarzda 6 tane yol açtı. 3 tane limanını hasretti. Yani bu bir şekilde efendim delindi. Tabii nasıl diyeyim? Hürmüz Boğazı'nın İran lehinde Pakistan'ın deldiğini görüyoruz.
1: Sayın seyirciler, 107 günlük savaş boyunca dalgalanan altın fiyatları ABD-İran anlaşmasıyla yükselişe geçti. Küresel piyasalarda altın fiyatlarına yönelik beklentiler de yükseliyor. Bazı tahminler tarihi zirvelere işaret ediyor. ABD'li yatırım bankası JP Morgan'ın uzun vadeli projeksiyonunda ons altının 6000 dolar seviyesine ulaşabileceği öngörüldü.
2: Altında beklentiler yükseliyor. Küresel yatırım devleri hedef fiyatlarını bir bir yukarı çekerken bazı tahminler ons altında tarihi seviyelere işaret ediyor. Küresel piyasalarda belirsizliklerin arttığı bir dönemde dünyanın önde gelen finans kuruluşları altın fiyatlarına ilişkin tahminlerini yukarı yönlü güncelliyor. Özellikle ABD'li yatırım bankası JP Morgan'ın uzun vadeli projeksiyonunda ons altının 6000 dolar seviyesine ulaşabileceği öngörüsü dikkat çekti. Goldman Sachs, UBS, Bank of America ve Morgan Stanley gibi kurumlarda altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini yukarı yönlü revize eden kuruluşlar arasında yer alıyor.
3: Altın son 10 günlük dilim içerisinde fiyatlamaya geçti. Şimdi de aslında altın tarafına baktığım zaman yavaş yavaş olası bir faiz artış ihtimalini güçlendirecek bir sinyali aslında fiyatlara yansıtmaya başladı. Yine de çarşamba günü altın için kritik bir gün. Altında oynaklık yüksek olabilir, Fed kaynaklı diyelim.
2: Altının yönünü belirleyen en önemli faktörlerin başında Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz politikası geliyor. Faiz indirimlerinin başlaması halinde yatırımcıların altına yönelmesinin hızlanabileceği belirtiliyor. Bunun yanı sıra doların küresel piyasalardaki seyri, merkez bankalarının altın alımları ve jeopolitik risklerde fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Son yıllarda birçok ülkenin rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla altın alımlarını artırması, değerli metale olan talebi destekleyen önemli unsurlar arasında gösteriliyor. Analistler küresel ekonomide belirsizliklerin sürmesi, jeopolitik risklerin artması ve faizlerin aşağı yönlü hareket etmesi halinde altının yükseliş trendini koruyabileceği ifade ediliyor.
1: ABD-İran anlaşmasının altın üzerindeki etkilerini ve emtia piyasasında 2026 beklentilerini emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen değerlendirdi. İzliyoruz.
4: Yani altın tarafında tabii

0: Daha önce de konuştuk. Hatta senin başından beri aynı şeyi söylüyorum. Bence o Şubat ayında gördüğümüz zirve seviyeleri artık yani Ocak-Şubat ayındaki zirve seviyeleri sene boyunca görülmeyeceği düşüncem vardı. Savaş bunu değiştirmedi açıkçası. Hala aynı düşüncedeyim. Yükseliş trendinin dengelenme ve kar satışlarını bıraktığını düşünüyordum. Bu etki hala devam etmekte. İşte savaşın sonlanmasıyla güçlü bir tepki olmasını bekliyorduk ama o tepkinin bile zayıf kaldığını söyleyebilirim. Yani yükselişlerde 4300 seviyelerine geldik. Bence 4500 seviyelerin üzerine çıkmış olması gerekiyordu. Yani en azından o seviyelere yaklaşıyor olmamız lazımdı. Mimikler piyasanın temkinli olduğunu söylememiz mümkün orada. Ama orada da şunun etkisini görüyoruz. Hem gümüş tarafında hem altın tarafında özellikle faizlerin bir süre daha yüksek kalacağı endişelerinin doların veya dolar endeksinin yüksek kalacağı beklentileriyle devam ettiğini, bunun da kıymetli metaller üzerinde baskı oluşturduğunu görüyoruz. Bu baskı bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Ben hala yükselişlerin bir satış fırsatı olduğunu düşünüyorum altın tarafında. Özellikle bu barış anlaşması sonrasında 4800-5000 dolar bandına gelirse bu seviyelerin satış için kullanacağını, satış fırsatı olarak kullanacağını düşünmekteyim. Bu sene El Nino senesi başladı zaten resmi olarak El Nino. Orada tarım emtiaları tarafında beklenmedik hareketler olabilir. Anlık dalgalanmalar görebiliriz. İlk etaptaki tepkiler bir miktar daha orada satış ağırlıklıydı ama örneğin kakao tarafında toparlanmayı gördük ki önceki senelerde görmüştük. Orada etkisini hissediyoruz. Bunun bir miktar daha tarım emtialarında hissedebiliriz ama en güçlü hikaye gene yapay zeka altyapısı ve burada kullanılan emtialar diyebiliriz. Nadir metaller güçlü kalmaya devam ediyor. Bakır güçlü kalmaya devam ediyor. Alüminyum tarafı, özellikle Çin tarafındaki otomotiv sektörünün güçlü devam etmesi, elektrikli araçların güçlü devam etmesi bu tarafta talebin hala canlı kalmasına yol açıyor ki savaş nedeniyle birlikte orada da %8'lik bir arz kesintisi olmuştu. Onun da etkileri burada alüminyumun güçlü kalmasına yol açıyor. Ben daha çok yapay zeka altyapısında kullanılan emtiaların güçlü kalmaya devam edeceğini, özellikle bakır tarafındaki talebin ki hep söylüyorum ki onu da uzun zamandan beri konuşuyoruz. Burada güçlü bir talep var ve bu talep güçlü kalmaya devam edecek. Raporlar da bunu gösteriyor diyoruz. Yapay zeka altyapısına dayalı olarak ben bakırdaki pozitif trendin savaş sonlanmasına rağmen yukarı yönlü devam edeceğini ve buradaki güçlü seyirin devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Bu emtialarda daha pozitif fiyatlamalar olacağını düşünüyorum.
1: Fransa 52. G7 zirvesine ev sahipliği yapacak. ABD'li üst düzey yetkililer, Başkan Donald Trump'ın da katılacağı kritik toplantıda Trump'ın ekonomi, yasa dışı, göç ve yapay zekanın yanı sıra Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme çalışmalarını da ele alacağını açıkladı.
2: 52. G7 zirvesi için geri sayım başladı. Masada ekonomiden yapay zekaya birçok konu var. Ancak gündeme damgasını Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme çalışmaları vuracak. Fransa'nın doğusundaki Evian-le-Bain kenti 15-17 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek G7 zirvesine ev sahipliği yapıyor. İki ABD'li yetkili Başkan Donald Trump'ın da katılacağı üst düzey toplantı hakkında bilgilendirmede bulundu. Trump'ın Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri liderleriyle Orta Doğu konulu ikili görüşmeler yapacağı belirtildi. ABD'li yetkililer ekonomiden tedarik zincirine, yasa dışı göçten yapay zekaya kadar birçok başlığın konuşulacağı zirvede Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme çalışmalarını da masaya yatıracağını açıkladı.
3: Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları temizledik. Sanırım çoğunu imha ettik.
2: Kaynaklar NATO içindeki görev yükü konusuna ilişkin de konuştu. İttifaka ilişkin birçok ana başlığın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinde istişare edileceği kaydedildi. G7 için son hazırlıklar tamamlanırken ABD Başkanı'nın zirve kapsamında Versailles Sarayı'nda düzenlenecek bir akşam yemeğine katılması da bekleniyor.
1: Kısa bir aranın ardından devam edeceğiz.

0: Modern bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
1: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'ta.

0: Devam ediyoruz. Sayın seyirciler, Türkiye'nin risk göstergelerinde önemli bir düşüş var. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 225 baz puana gerileyerek son 4 ayın en düşük seviyesine indi. Böylece gösterge Şubat ayı sonunda görülen ve savaş öncesi döneme işaret eden seviyelere geri döndü.
1: Türkiye'nin risk primi savaş öncesi seviyelere geri döndü. Uluslararası yatırımcıların Türkiye ekonomisine yönelik risk algısını gösteren 5 yıllık kredi risk primi 225 baz puana geriledi. Böylece Türkiye'nin CDS'i 26 Şubat'tan bu yana görülen en düşük seviyeye indi. Bölgedeki jeopolitik gerilimlerin arttığı dönemde Türkiye'nin risk primi 327 baz puana kadar yükselmişti. Son dönemde savaş endişelerinin azalması ve küresel piyasalarda risk iştahının yeniden artmasıyla birlikte CDS'te hızlı bir düşüş yaşandı. Piyasalar bölgede tansiyonun düşeceğine yönelik beklentileri olumlu fiyatladı. CDS'teki gerileme Türkiye'nin dış finansman maliyetleri açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Risk priminin düşmesi devletin ve özel sektörün uluslararası piyasalardan daha uygun koşullarda borçlanabilmesine katkı sağlayabiliyor. Ekonomistler bu iyileşmenin kalıcı hale gelmesi için enflasyondaki düşüşün sürmesi, rezervlerdeki güçlenmenin devam etmesi ve ekonomik programın kararlılıkla uygulanması gerektiğini vurguluyor. 225 baz puan seviyesi yatırımcıların Türkiye ekonomisine yönelik risk algısında son ayların en olumlu görünümüne işaret ediyor.
0: Sanayide çarklar hızlandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre sanayi üretimi Nisan ayında hem aylık hem yıllık bazda güçlü artış göstererek son 11 ayın en yüksek performansına ulaştı.
1: Sanayi sektörü yılın ikinci çeyreğine güçlü bir başlangıç yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre sanayi üretimi hem aylık hem yıllık bazda artış kaydederek son 11 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Sanayi üretim endeksi geçen yılın aynı ayına göre %6 arttı. Bu artışta en yüksek katkı imalat sanayinden geldi. İmalat sanayi üretimi yıllık bazda %6,8 yükselirken elektrik, gaz ve buhar üretimi tarafında da %1,8'lik artış görüldü.
2: Savaşın bitmesiyle sanayide bölgemizde işte Suriye'de yeniden yapılanmanın başlamasıyla büyümenin beklentilerin üzerinde olacağını bekliyorum. Türkiye çok çabuk etrafına tedarik yapmaya başlayabilen bu büyümeyi kendisinde gösterebilen bir ülke. O nedenle ben bize pozitif etkisi olur diye düşünüyorum.
1: Aylık verilerde de ivme dikkat çekti. Sanayi üretimi Mart ayına göre %3,7 arttı. İmalat sanayi üretimi ise aylık bazda %4,4 yükseldi. Ortaya çıkan tablo sanayide üretim hızının güçlendiğine işaret etti. Ekonominin büyüme görünümüne de olumlu katkı sağladı.
0: Türkiye'nin rüzgar enerjisinde kurulu gücü 15 bin megawattı aşarak yeni bir rekora ulaştı. 2002 yılında yalnızca 19 megawatt seviyesinde olan rüzgar enerjisi kapasitesi Nisan ayı sonu itibariyle 15.075 megawatta yükseldi. Böylece rüzgar enerjisinin toplam elektrik kurulu gücü içindeki payı %12'ye çıktı.
1: Türkiye yenilenebilir enerjide rüzgarı arkasına aldı. 2002 yılında sadece 19 megawatt olan rüzgar kurulu gücü 15.075 megawatta ulaşarak yeni bir rekora imza attı.

0: Elektrik üretiminde rüzgarın payı ise %12'ye yükseldi. 15 Haziran Dünya Rüzgar Günü'nde açıklanan veriler, Türkiye'nin son 24 yılda rüzgar enerjisinde büyük bir dönüşüm yaşadığını ortaya koydu. 2002'de toplam elektrik kurulu gücünün sadece binde birini oluşturan rüzgar enerjisi, bugün Türkiye'nin enerji üretiminde stratejik bir konuma geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin rüzgarda 140 bin megawattlık potansiyele sahip olduğunu belirterek, bu kapasitenin tamamını ekonomiye kazandırmak için çalışmaların süreceğini söyledi. Karada da, denizde de tüm kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunacağız. Rüzgar türbinleri enerjide bağımsızlığımızın en güçlü simgelerinden biridir. Yenilenebilir enerji yatırımları da hız kesmiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı verilere göre 2025 yılında hizmete giren yeni santrallerin 1946 megawattı rüzgar enerjisinden oluştu. Enerji Bakanlığı her yıl en az 2000 megawattlık yaka yarışması düzenliyor. 2024 ve 2025'te toplam 3800 megawattlık yeni kapasite tahsis edildi. Bu yılda 1500 megawattı rüzgar olmak üzere 2000 megawattın üzerinde yeni yarışma yapılacak. Türkiye'nin bir sonraki hedefi ise deniz üstü rüzgar enerjisi. Saros Körfezi, Gökçeada, Bozcaada ve Edremit açıklarında belirlenen sahalarda ilk offshore yaka yarışmasının yapılması planlanıyor. Bakan Bayraktar'ın dikkat çeken bir diğer mesajı da yerlilik oranı oldu. Rüzgar türbinlerinde yerlilik oranı %60'ın üzerine çıktı. Kule, jeneratör ve kanat üretiminde ise %70'i aştık. Türkiye 2035 yılına kadar rüzgar ve güneşte toplam 120 bin megawatt kurulu güce ulaşmayı hedefliyor. Offshore rüzgarda ise hedef 5 bin megawatt. Yatırımlar dışa bağımlılığı azaltırken yeşil dönüşüm sürecini hızlandıracak.
1: KOBİ'lere yönelik önemli bir destek programında üst limit artırıldı. KOSGEB'in kapasite geliştirme destek programı kapsamında bazı sektörlerde kredi üst limiti 30 milyon liraya yükseltildi. Başvurularsa 30 Haziran'a kadar devam edecek.
0: Türkiye'de küçük ve orta ölçekli işletmeler için yeni bir destek dönemi başladı. KOSGEB kapasite geliştirme destek programı kapsamında KOBİ'lere sağlanan finansman desteğinin üst limitini artırdı. Yeni düzenleme ile işletmeler 36 ay vadeli krediler için finansman desteğinden yararlanabilecek. Destek programında genel kredi üst limiti 20 milyon lira olarak uygulanırken savunma, uzay ve havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren tedarikçi işletmeler için bu rakam 30 milyon liraya kadar yükseltildi.
2: Biz bu programda kapasite geliştirme hedefli projeler yürüten KOBİ'lerimize 20 milyon liraya kadar 6 ayı geri ödemesiz 36 ay vadeli 20 puan finansman desteği veriyoruz kullandıkları kredilerde.
0: Program kapsamında işletmelere finansman maliyetlerine yönelik 20 puana kadar destek sağlanacak. Kredi Garanti Fonu kefaletinden yararlanma imkanı da sunulacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, programın üretim kapasitesini artıracak yatırımları hızlandırmayı hedeflediğini belirtti. İmalat sanayi, yazılım, telekomünikasyon, veri işleme ve araştırma geliştirme alanlarında faaliyet gösteren işletmeler destekten yararlanabilecek. KOSGEB verilerine göre program kapsamında bugüne kadar binlerce işletmeye milyarlarca liralık finansman erişimi sağlandı. Destekten yararlanmak isteyen KOBİ'lerin başvurularını 30 Haziran'a kadar tamamlamaları gerekiyor. Başvurular KOSGEB'in internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor.
1: Teknoloji geliştikçe tehditlerin boyutu da değişiyor. Artık savaşlar sadece sahada değil, dijital dünyada da yaşanıyor. Devletler siber saldırılara karşı yeni savunma sistemleri geliştirirken Türkiye de bu alandaki çalışmalarını hızlandırıyor. Siber güvenlik ekiplerince geçen yıl 101 binden fazla zararlı bağlantı tespit edilerek engellendi. Siber tehditlere karşı Türkiye'nin dijital kalkanının nasıl çalıştığına bakıyoruz şimdi. Türkiye'de Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi SOMELER 2025'te 101 binden fazla zararlı bağlantıya dur dedi. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi tarafından geçen yıl 6805 siber güvenlik bildirimi ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldı.
3: Türkiye dijital dünyada her geçen gün artan siber tehditlere karşı hayata geçirdiği önlemlerin meyvesini almaya başladı.

0: Dünyanın farklı noktalarından ülkemizde yapılan binlerce siber saldırıya karşı ekipler 7 gün 24 saat boyunca görev başında.
1: Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi USOM koordinasyonunda çalışan siber olaylara müdahale ekipleri 2025 yılında 101 binden fazla zararlı bağlantıyı tespit etti. Bu bağlantılar erişime kapatılarak olası siber saldırıların önüne geçildi. Türkiye'nin siber güvenlik kalkanı her geçen gün büyüyor. BTK bünyesinde faaliyet gösteren USOM koordinasyonunda 14 sektörel ve 2401 kurumsal SOME ekibi görev yapıyor. Bu ekiplerde 8393 siber güvenlik uzmanı dijital tehditlere karşı mücadele ediyor. Kimlik avı saldırıları, yapay zeka destekli dolandırıcılık girişimleri, fidye yazılımları ve veri hırsızlığı gibi tehditler yakından takip ediliyor. ...2025 yılı boyunca USOM tarafından 6805 siber güvenlik bildirimi ilgili kurumlarla paylaşıldı. Türkiye siber güvenlikte yerli ve etkin çözümlerle dijital alandaki gücünü arttırıyor. Güvenlik açıklarının tespiti için çalışmalar sürerken 2025'te 519 güvenlik açığı için CVE ID numarası verildi. Siber güvenlik sadece kurumların değil tüm vatandaşların güvenliği için önemli bir alan haline geldi. Bu kapsamda BTK Akademi ve USOM işbirliğine verilen eğitimlerle siber farkındalık arttırılıyor. Çevrimiçi siber güvenlik eğitimlerinden yararlanan kişi sayısı 837 bini aşarken uygulamalı eğitim alanların sayısı da 1500'ü geçti.

0: Beta Enerji halka arz oluyor. Apara'ya konuşan Beta Enerji Yönetim Kurulu üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu halka arzdan elde edilen gelirin %45'ini yatırımlarda kullanacaklarını söyledi. Kârımızın %30'unu temettü olarak dağıtacağız dedi. Detaylar röportajımızda.
1: Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hayırlı olsun diyelim. Yakında da talep toplama dönemi başlayacak. Öncelikle ben detayları dinlemek isterim halka arza dair.
2: Bizim talep toplama tarihlerimiz ayın 17'si, 18'i, 19'u. Biz şirketimizin yaklaşık %15'ini halka arz ettik. Beklenti olarak zaten birim fiyatımız da açıklandı. 40 TL civarında lotumuz. Beklenti olarak yaklaşık 2,5 milyar TL'lik bir arz geliri bekliyoruz. Tarihlerde göreceğiz bakalım ne çıkacak.
1: Evet. Tabii büyük bir halka arzdan bahsediyoruz ve şirketin kasasına yaklaşık 2,5 milyar TL, siz de ifade ettiğiniz, bir para girişi olacak. Öncelikle elde edilen geliri nerelerde kullanacaksınız efendim?
2: Beta Enerji'nin Adana'da zaten kurmuş olduğu bir Avrupa'nın en büyük kampüsü var. Biz bu kampüsü şu anda devreye aldık. Ve eksik olan birkaç tane fazımız var. Onları da devreye alacağız. Elde edeceğimiz gelirin yaklaşık %45'ini mevcut fabrikamızın devreye alınması, yatırımın devamı olarak kullanacağız. Geri kalan %55'i de işletme sermayesi olarak kullanmayı planlıyoruz. Bizim yatırımcılara taahhütlerimiz, öncelikle Beta Enerji'ye olan güvenlerini hiçbir şekilde kaybetmemelerini diliyoruz. Çünkü sektörümüz çok hareketli. Yapmış olduğumuz işi biliyoruz. Dünyanın yaklaşık şu anda 80'den fazla ülkesine ihracatımız devam ediyor. 5 sene içerisinde 130'dan fazla ülkeye ihracat yapacağız. Biz şu anda elde edeceğimiz gelirin %30'unu, karın %30'unu yatırımcılarımıza temettü olarak dağıtmayı planlıyoruz.
1: Peki bunun yanında birleşme, satın alma, inorganik büyüme hedefleri var mı? Fırsat çıkarsa?
2: Fırsat çıkarsa neden olmasın? Fakat şu anda ilk hedefimiz mevcut yatırımımızı tamamen tamamlayıp üretimimizi tam kapasite olarak devreye aldıktan sonra o tarz fırsatlar her zaman olur. Bununla ilgili de çalışmalarımız her zaman masamız üzerinde duruyor.
0: Boyner Vakfı ve UNICEF Türkiye çocukların güvenli gelişimini desteklemek amacıyla Zamanında Yanında projesini başlattı. Proje kapsamında farklı illerde binlerce ebeveyn ve çocuğa ulaşılacak. Boyner Grup Yönetim Kurulu üyesi Ümit Boyner yeni işbirliğinin detaylarını Apara'ya

0: değerlendirdim.
1: Bugün UNICEF'le birlikte, UNICEF'in koordinasyonunda aslında çocuk gelişimi eğitimi sahasında çalışan çok sayıda akademisyen ve STK ile ortak bir platformun lansmanını yaptık. Projemiz çocuklar için güvenli, korunaklı ortamlar yaratmayı, çocuğun özellikle erken gelişiminde aile içinde kendini güvende hissetmesini, ilerisi için kendine güvenen sosyal bağları kuvvetli olarak yetişmesini sağlamak üzere bir ebeveyn eğitimi üzerine odaklanıyor. Çünkü aslında ebeveyn desteği çocuğa direkt destek demek. Çocukların ilk kendilerini güvende hissetmeleri gereken yer aile. Bu platformu oluşturan STK'lar da zaten Türkiye'nin 10 şehrinde ailelerle çalışıyorlar, ebeveynlerle çalışıyorlar. Bir de bir dengesizlik olduğunu görüyoruz. Yani çocukların hayatlarında annelerin rolü var ama babaların rolü çok az. Orada da eşitlikçi olmayan bir düzen var. Çocuğun gelişiminde anne kadar, hatta anne ile eşit düzeyde babanın da önemi var. O nedenle aslında babanın da rollerini burada eşitlikçi bir hale getirmek, çocuğun şefkatle, sorumluluk hissiyle, kendine güvenle büyümesi açısından bir aile desteği, ebeveyn desteği vermeyi planlıyoruz. Bu konuda zaten çeşitli çalışmalar yapılıyor. Burada ulaşılmak istenen aslında son zamanlarda tüm dünyada gördüğümüz artan şiddetle suça karışan, suçtan etkilenen, zorbalıktan etkilenen, eğitimde fırsat eşitliğinden dolayı çok zor şartlarda büyüyen çocuklarımıza daha güvenli ortamlar hazırlamak. Biz her zaman sorumlu şirket olmayı çok önemsedik. Uzun zamandır çok farklı sosyal projeler geliştiriyoruz, sosyal yatırımlar geliştiriyoruz. Bunların çoğu uzun erimli, sürdürülebilir projeler. Ve tabii genelde toplumsal cinsiyet eşitliği, çocukların gelişimi, gençler, dezavantajlı kesimler. Burada hem sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz, hem aslında ekosistemimizde ulaşabildiğimiz paydaşlarımızla bir etki alanı yarattığımızı görüyoruz. O açıdan aslında şirketlerin değeri sadece karlarıyla ölçülmüyor, toplumsal katkılarıyla da ölçülüyor. Bunu önemseyen bir grubuz. Onun için bu yönde de çalışmalarımıza devam ediyoruz.
0: Piyasa takvimiyle devam ediyoruz. Yarın takip edeceğimiz verilere hemen hızlıca bakalım. Yurt içinde Nisan ayı perakende satışlar ve yurt dışında ABD'de istihdam, konut, kırmızı kitap ve ham petrol stokları, bu verileri takip edeceğiz. Sayın seyirciler, piyasa takvimiyle bültenimizi noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Muls Yatırım Z raporunu sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 19 derece. Kocaeli, Sakarya, Bursa 31, Balıkesir 33 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 11 derece. Konya 26, Kayseri 25, Nevşehir ve Sivas 24 derece. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 19 derece. Denizli ve Muğla 32, Manisa 33, Aydın 35 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 22 derece. Mersin 29, Adana 30, Kahramanmaraş 32, Hatay 27 derece. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 18 derece. Bolu 27, Karabük 29, Rize 24, Samsun 26 derece. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 7 derece. Malatya ve Erzincan 28, Van 22, Ardahan 19 derece. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 17 derece. Mardin 29, Şanlıurfa 34, Siirt 31, Diyarbakır 33 derece.
2: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. BIST 50 Endeksi. Ulusal pazarda işlem gören şirketlerle, kurumsal ürünler pazarında işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları arasından seçilen 50 paydan oluşur. Ve BIST 30 endeksine dahil payları da kapsar.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde aylık taksitler sabit midir?
2: Plan türüne göre sabit veya artan taksitli seçenekler olabilir. Sözleşmede açıkça belirtilir.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Okumak istedikleri üniversite ve bölümleri nasıl seçecekler? Üniversite öğrencileri geleceğe hazırlıyor mu? Eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri üniversite eğitiminde neden önemli? Profesör Doktor Osman Bülent Zülfikar ve eğitimci Celil Vardar, çağdaş ve kaliteli üniversite eğitiminin ayrıntılarını anlatıyor. Ahmet Tunağan Şimşek'in sunduğu Başarının Anahtarı yarın 23'te A-Para'da.
1: Genel izleyici için uygundur.
2: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: Haber'den herkese merhaba. Bugün çok değerli bir konuğum var. Tüm Türkiye'nin mücadelesine ortak olduğu bir isim. Yeni kitabını konuşacağız. Sevgili Yasemin Akıncılar Minguzzi stüdyomuzda. Hoş geldiniz Yasemin Hanım. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz?
0: Ben de çok iyiyim. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Stüdyomuzda bir çiçek var bugün. Çok mutluyuz. Çiçeğin annesi bir çiçek.
1: Sağ ol.
0: Kitabınızı çok beğendim. Çok güzel olmuş. 400 sayfalık. Hiç kolay olmamalı bu kitabı yazmak. Her sayfasında ayrı bir gözyaşı var. Ben çok duygulandım. Ama sizden dinlemek istiyorum. Bu kitabı yazma süreci nasıl gelişti?
1: Aslında geçen sene başlamıştım yazmaya. Fakat duruşmalar devam ediyordu. Henüz bitmemişti. Çok zor günlerdi. Benim için çok ağır günlerdi tabii. O zaman bir durmak istedim, ilerleyemedim. Ne kadar ilerlemek istesem de ilerleyemedim. Birkaç ay ara verdik. Ara verdikten sonra biraz kendimi toparlamaya başlayınca editörümle, Metin Bey'le konuştum. Metin dedim, ben hazırım, yazmaya devam edebilirim. Şurada son birkaç ay içerisinde bayağı ama böyle her gün diyeyim size 6-7 saat ağlıya ağlıya. Çok zordu yazmak. Çünkü orada Ahmet'in hatıraları var. Ailecek yaşadıklarımız var. Anılar var. Sonra duruşmalarda neler yaşandı, neler oldu, bunlar var. Adaletle ilgili insanları, toplumu bilgilendirecek çok şey var kitapta. Bir de mektuplara yer verdik. Çünkü Ahmet'in bahçesine binlerce mektup bırakılıyordu geçen seneden beri. Çok fazla mektup var. İçlerinden seçerek, tabii hepsini koyamadım. Alınanlar oldu ama ayrıca ekstradan bir böyle hani ansiklopedi gibi demeyeyim de böyle bir sadece mektupların olduğu bir kitap olacak. Hani kimseyi kırmak istemiyorum. Çünkü dünyanın her yerinden de ayrıca mektuplar geldi. Mektuplar çok güzel. 7'den 70'e mektup var. Bir 15 yaşındaki bir çocuğun bile yazdığı bir mektup. Geçen sene elime ilk ulaşan mektuplardan bir tanesiydi. Kütahya'dan yollamıştı. Özellikle onu hiç unutamıyorum. Çünkü ilk mektubu ondan almıştım. Sanki böyle...
0: Ne diyordu mektupta?
1: Çok uzun şeyler yazdı ama bir cümlesi vardı. O bana çok dokunmuştu. Keşke Ahmet abimin başına bu gelmeseydi. Onun yerine ben ölseydim.
0: Ah.
1: Damat çok da güzel şeyler yapmış, yazmış. Ayrıca bana böyle koca bir kargo Kütahya'dan. Bu çocuk 14 yaşında, yani Ahmet'le yaşıt, düşünebiliyor musunuz? Kargonun içini bir açtım. İşte şekerden rüzgar gülleri. İşte bir şey var, dijital bir şey, ona basınca duman çalıyor. Hı hı. Bunun gibi, yani nasıl bunları o yaşta bir çocuk ince düşünüp de o kargonun içine bir sürü böyle güzel güzel şeyler koymuş. Yani o bir başlangıçtı. Ondan sonra biz zaten neler aldık, neler, tablolar, resim yapan gençler Ahmet'i çizdiler. Hı hı. Müzik yapan müzisyen çocuklar Ahmet için besteler yaptılar. Hiç kimse hiç durmadı.
0: Herkese ilham oldu aslında.
1: Evet, evet.
0: Peki kitapla ilgili adım adım gidelim istiyorum. Hı hı. Acı

0: kelimelere sığmamış aslında. Bu 400 sayfaya sığamamış, sığamaz da.
1: Evet.
0: Hepimiz hala acınıza ortağız gerçekten. Ama sizi zorlayan bölümler hangisi oldu bu kitabı yazarken?
1: En çok Ahmet'le ilgili olan hatıralar, anılar, onları anlatmak çok zordu. Bir de duruşmada yaşadıklarımız çok ağırdı. Yazarken bunları oraya dile getirmek benim için çok ağırdı. Ama en çok da tabii Ahmet'i anlatırken, ailecek işte neler yaşadıysak. Ya aslında hiçbir şey bu kitaba sığmadı diyebilirim. Yani ben bunu bitirirken bile ya diyecekler ki bitti, hani keşke devamı gelse.
0: Ya şey dediniz, çok hoşuma gitti, çiçekler ağlarken de açarmış dediniz, o çok duygusaldı gerçekten. Mektuplar da çok hoşuma gitti. Birçok insana da siz güç oldunuz aslında. Aynı olayı yaşayanlar da size ulaştı ve dediler ki sizinle aynı duyguyu paylaşıyoruz ve sizden güç buldular. Ne gibi şeyler söyledi bu aynı şeyi yaşayanlar mektuplarında ya da size ulaştıklarında?
1: Şimdi ben ilk Bakırköy Meydanı'na çıktığımda oraya Hatay'dan bir bayan geldi. Hı-hı. Evladını kaybetmiş o da. Tanımıyorum. Uzaktan bana bağırdı. Dedi ki Yasemin Hanım dedi, sizin sayenizde dedi ayağa kalktım dedi. Siz dedi bize güç verdiniz. Sizin mücadeleniz bize güç verdi. O bayan kalkmış Hatay'dan Bakırköy Meydanı'na benim yanıma geldi. Sadece o değil. Ondan sonra zaten bütün bu buluşmalarda Türkiye'nin her yerinden birçok baba, anne, çocuklarıyla beraber hep destek oldular.
0: Çok güzel. Peki 24 Ocak'tan bu yana neler yaşadım bölümü var. Hı hı. Sahiden neler yaşadınız?
1: Çok korkunç. Çünkü hala da Ahmet'in gidişini kabullenemiyorum, idrak edemiyorum. Yani burada yaşamıyorum ben, bu dünyada yaşamıyorum. Onun Hı-hı. yanında da değilim, böyle arada kaldım. Hı-hı. Arada kalmak, işte arafta kalmak diyorlar ya, o Hı-hı. çok kötü bir şey. Hı-hı. Ailecek çok yıkıldık. Birbirimizin yüzüne bakamıyoruz bazen, birbirimizin evine gidemiyoruz. Hı-hı. Ben teyzemin evine gitmekte zorlanıyorum. Anneme gitmekte zorlanıyorum. Yani anneanne çok yıkıldı. Teyze, dayı, iki tane de yeğenim var. Hı hı. Bir tanesi Ahmet'ten bir yaş küçük, Miray. Çok içine kapandı. Hı hı. Çünkü hep beraberlerdi. Anneanne evine giderlerdi onlar hafta sonu. İşte anneanne onlara patlamış mısır yapardı, meyve soyardı. Ben de Taksim'de kaldığım için Ahmet'le beraber hafta sonları ben de bazen annemin evinde kalırdım. Film seyrederdik, patlamış mısır, meyve soyardı annem. Ama şimdi benim yeğenlerim de annemin evine gitmekte zorlanıyor. Hı hı. Çok koptuk. Bize çok büyük acı yaşattılar. Yani o bıçak darbeleri sadece bize saplanmadı. Bütün Türkiye'nin, bütün topluma acı verdi. Ve Ahmet kırmızı düğmeye bastı. Bizim olay gerçekten de yani Ahmet'in ben bir misyon olarak geldiğine çok inanıyorum. Bana bayrağı verdi. Anne yürü dedi. O kadar. Çok ve en başından beri de durmadım. Durmadık. Ailecek durmadık.
0: Sizin duruşunuz ama dediğim gibi herkese güç verdi. Çok ben de hayranlıkla takip ediyorum yaptıklarınızı. Herkese güç oluyorsunuz ve çok güzel bir şeye öncülük ediyorsunuz aslında.
1: Sağ olun.
0: Oturma eylemlerinden bahsediyorsunuz kitapta. O oturma eylemlerinde neler yaşadınız? Onun için de bütün Türkiye'nin birçok yerinden size desteğe geldiler.
1: Hı hı. Esas Bakırköy Meydanı'ndaki oturma eylemi çok ses getirdi. Benim ailemin haberi yoktu bundan. Hı hı. Normalde korumalarla benim dışarı çıkmam gerekiyor, haber vermem gerekiyor. Hı hı. Korumam da burada şu an.
0: Evet.
1: Haber vermeden, aileme dahi haber vermeden ben dedim gideceğim. Emrullah Erdinç'i aramıştım o zaman. Hı hı. Bir fikrini sormak istedim ona. Emrullah dedim, böyle böyle bir şey yaparsam dedim ses getirir miyim? Getirirsin tabii dedi. Hiç düşünmeden oraya gittiğimde zaten bütün halk orada toplandı ve çok güzel bir oturma eylemi oldu.
0: Hı hı. İyi ki yaptınız.
1: Evet, evet.
0: Peki Guns N' Roses. Biraz da güzel şeylerden bahsetmek istiyorum. Çünkü ben sizi artık gerçekten gülerken görmek istiyorum. Hep ağladınız, hep üzüldük. Hep sizinle beraber biz de ağladık ama bir Guns N' Roses konseri var ve bu çok önemli bir konser. Neden bu kadar önemli?
1: Şöyle, Ahmet böyle hep konserlere gitmek istiyordu. En son zaten Ayşenur ablasıyla, kuzenimle, küçük anne diyoruz ona. Duman konserine göndermiştim ben onları. İyi ki de göndermişim. Taksim'de otururken afişini gördüm. Ayşenur'u aradım. Dedim ki, Ayşenur, Ahmet'i götürür müsün Duman konserine? Tabii abla dedi, götürürüm. İşte ilk ve son konserdi. Ama ondan sonra Aralık ayıydı. 2 Haziran'da Guns N' Roses'ın İstanbul'a geleceğini öğrendik. Ahmet'in This I Love şarkısı çok seviyordu Ahmet. Bana dedi ki, anne buraya geliyor, gidelim mi beraber? Tamam dedim, gidelim. Ve babası bize bileti aldı. Sadece Ahmet ve ben gidecektik. Hı hı. Ama sonra Ocak ayında bu olay olunca maalesef eşimle ben gittik. Ama Ahmet oradaydı.
0: Evet.
1: Yani o koskoca Beşiktaş stadının üzerinde böyle sanki insanların üstünde böyle kocaman kanatlarıyla böyle uçuyormuş gibi ben böyle hissettim. O oradaydı. Ve çok anlamlıydı. Onların böyle bir şeyi kabul etmesi.
0: Evet.
1: Seçtiği şarkılar, ama tabii önceden dosyayı okudular. Her şeyi biliyorlardı Ahmet'le ilgili. Hatta şey, solist bir ara işte şarkının tam ortasında One More Time for Ahmet dediğinde çok hoşuma gitmişti. Çok inanılmaz
0: çok
1: bir
0: duygusal.
1: Akşamdı. Evet, çok güzeldi.
0: Ya çünkü böyle bir grup, dünyaca ünlü bir grup geliyor ve sahnesinde Ahmet'i
1: arka ekranda, evet, arka kocaman ekranda
0: kocaman gösteriyor.
1: O insanlar hemen telefon ışıklarını yaktılar. Herkes çok
0: herkes
1: böyle coştu.
0: Oldu.
1: Çok duygulandı herkes. Hiç insanlar da beklemiyordu.
0: Tabii
1: bilmiyorlardı.
0: Ki. Bir de hani rock, evet. Yani ve onun dinleyicisi de hani, evet. ne kadar
1: bir de eski grup.
0: Eski grup bu ya, gerçekten çok duygusal. Evet. Çok eşsiz.
1: Ben çocukluğumda bile dinlerdim işte Ahmet de benden. Ama en çok sevdiği şey This I Love şarkısıydı tabii. Bunu artık herkes biliyor.
0: Ya canım benim. Peki kitapta diyorsunuz ki İtalya ve Trabzon arasında yakın bir bağ var. Neden?
1: Şimdi şey var, bir İtalyanca'da bir terim var. Ay perso la testa Trabzon'da. Aklını Trabzon'da mı kaybettin diye bir şey var. Bir deyim. Aslında Bologna'da mesela bir sokak var orada. Trabzon sokağı. Yani nasıl anlatsam. Biraz benzerlik. Mesela benim eşim Türkçe konuşuyor ya. I'ları söyleyemiyor. Kağıt havlu mesela. Kağıt diyemiyor. Yani biz oradan bağdaştırarak, bir de tabii Trabzonluyuz, Ofluyuz. Ahmet çok seviyordu. İtalya'ya tabii ki de gidiyorduk. Babaannesini ziyarete, dedesini ziyarete gidiyorduk ama en çok anneanneyle birlikte köyde, Of'ta vakit geçirsin. Orada Ömer diye bir arkadaşı vardı. Onunla takılırdı. Anneanneyle mutluydu. Anneanne ona her sabah kuymak pişiriyordu tabii.
0: Oh kuymak. Ah canım benim. Çok gerçekten ilginç geldi bana İtalya ve Trabzon'un bağının olması.
1: İşte biz Trabzonluyuz ya, baba, aha, İtalyan.
0: Ama birçok benzerlik var.
1: Benzerlik var, evet. Aslında tarihe baktığınızda da ben biraz bahsettim orada tarihten de. O zaman insanlar daha iyi anlayacak bağlantıyı.
0: Evet. Çok da spoiler vermeyelim. Kitabı okuyun lütfen.
1: Tamam.
0: Gerçekten spoiler olmasın. Ama bir de oğlum tüm taraftarların kardeşi oldu diyorsunuz.
1: Evet. Evet.
0: Gerçekten Trabzonspor'un birçok maçında hep selam gönderildi. Hep çok güzel anılar paylaşıldı orada da. Onlar için neler söyleyeceksiniz?
1: Trabzonspor bir kere zaten aile gibi olduk onlarla.
0: Hı hı.
1: Ayrıca tribüne de Ahmet'in ismini vermeleri, hı hı, bizim için yani gerçekten çok büyük bir mutluluktu. Trabzonlu olduğumuz için de. Ama diğer taraftan gerçekten Beşiktaş, Fenerbahçe, Göztepe Spor, hepsi, Bursa, kimler yani şu an hani eksik olmasınlar,
0: hı hı,
1: isimlerini futbolla çok ilgilenmediğim için hani.
0: Ama bütün
1: ama
0: takımların kardeşi oldu.
1: Ayrıca biliyor musunuz, Mattia Ahmet Spor Kulübü bile yaptılar.
0: Aa.
1: Evet, o da var geçen sene.
0: Çok Çok
1: öyle
0: güzel.
1: Bir kulüp de var, evet. Mati Ahmet Spor Kulübü.
0: Ay çok hoşuma gitti. Evet. Göztepe maçı galiba çok duygusaldı. Herkesin gözünü siyah boyarak çıktılar.
1: Evet.
0: O zaman ne hissettiniz?
1: Ya müthiş, çünkü mesela Eren Bülbül'le Ahmet'i yan yana koymaları, futbolcuların o tişörtleri giymeleri, kalecinin, bunlar çok güzel şeyler. İşte önlerinde çocuklarını aldılar. Çocuklar gözlerini Ahmet gibi boyamış.
0: Ya çok... Gerçekten çok güzel. Peki kedimiz var bir de, Pandi. Pandi 1,5 yıl sonra bulundu.
1: Evet, Pandi. Şöyle, biz Malta'da yaşadık bir yıl. 2023-2024. Tam bir yıl yaşadık orada. O süre zarfında biz Pandi'yi tanıdık. Benim bir arkadaşıma verdik. Ama Pandi evden kaçıyor. Sokaklarda kalıyor. Sonra bir aile Pandi'yi buluyor, sahipleniyor. Sonra biz... Türkiye'ye döndüğümüzde 2024-2025'te, işte tabii Ocak ayında bu olay oldu. Ahmet 2 hafta komadayken, tabii ben bunları sonra öğreniyorum. Pandi'yi evlat edinen diyeyim, aile, baba sonradan anlattı bana. Dedi ki, bir şekilde Pandi'ye ulaştım sonrasında, Ahmet'in gidişinden sonra. Pandi'yi getirdi bana ve dedi ki, ben sizi tanımıyordum, bilmiyordum dedi. Ama... ben o kişiye ulaştığımda, Pandi sizde mi dedim, siz kimsiniz dedi. Ben dedim Yasemin Akıncılar Mingus, Ahmet'in annesiyim dedim. Nasıl yani dedi bu beyefendi, dedi ki, Pandi dedi Ahmet'in kedisi mi dedi. Biz 1,5 yıldır ona bakıyoruz. Evet dedim. İnanamadı. Ben dedi hemen size getiriyorum Pandi'yi.
0: Ah!
1: Hemen bana getirdi Pandi'yi. Ama o 2 hafta boyunca Pandi, bu beyefendi bile bilmiyor Ahmet'in 2 hafta komada kaldığını. Dedi ki 2 hafta boyunca Pandi ne yedi ne içti.
0: Aa.
1: Hep ağladı. Hissetmiş.
0: Hissediyor gerçekten.
1: Evet. Sonra Pandi'yi getirdi ama Pandi hemen beni tanıdı zaten. Kazağımın içine girdi falan böyle. Ama maalesef 4 ay sonra Pandi'yi de kaybettim.
0: Ah.
1: Evet. Pandi ama ikinci kedisi vardı. Lili, Lili hala duruyor bende.
0: Ah,
1: onu
0: ya
1: da sokaktan bulmuştu.
0: Lili'ciğim, Allah Lili uzun ömür versin.
1: Lili çok tatlı. Burasında kalp işareti var onun da, doğum lekesi. Tam burada. Değişik bir kedi o da.
0: Ahmet'in çok güzel kediyle fotoğrafları var. Onu bulmaya çalışıyorum. Özellikle de Pandi'yle.
1: Pandi'yle var. Lili'yle de. Pandi'yle daha çok geçmişi var.
0: Çantada tuttuğu Lili.
1: O Lili. Pandi ile daha çok geçmişi var. Daha bebekken almıştım ben Pandi'yi.
0: Çok tatlı. Çok tatlı. Ve Ahmet'in Kaykay'la fotoğrafı. Çok sever miydi Kaykay?
1: Çok, çok.
0: Ya şunu, ah, çay içiyor ya sen.
1: Evet.
0: Canım benim, sen evet çay içemezsin.
1: Bir tane daha hatta var fotoğrafı. Tam böyle şey, Türk çocukları gibi kasketli böyle. Orada da çay içiyor.
0: Çay içiyor. Ah canım. Ya şu kedi babam o kadar güzel ki. Ve canım Ahmet chopstickleriyle bu sushi yiyor.
1: Sushi.
0: Çok sever miydi?
1: Çok severdi Japon mutfağını. Onun hikayesi, ama anlatmayayım tabii
0: evet,
1: şimdi.
0: Evet evet, spoiler olmasın. Biz böyle fotoğraflardan
1: onun hikayesi o Çin restoranı şok edici.
0: Of da var, memlekete selam evet olsun. Of'a hoş
1: evet
0: geldiniz.
1: Evet.
0: Ya kediyi bulamadım, kediyi göstermek istedim. Çünkü o kadar beni etkileyen bir fotoğraftı ki, çok güzeldi. Canım Ahmet.
1: Kucağından inmezdi Ahmet.
0: Evet.
1: Hep kucağındaydı.
0: Bunu bulacağım, bunu bulacağım. Peki, benim oğlum kavga tartışma bilmezdi diyorsunuz. Aslında bunu hep söylediniz de. Çok gerçekten çok şahane bir çocuk yetiştirdiniz. Bunun sırrı neydi Yasemin Hanım? Nasıl Ahmet böyle bu kadar sakin, bu kadar zarif bir çocuk oldu?
1: Yani bu aileden kaynaklanıyor.
0: Hı hı.
1: Anneanneden, teyzeden, ailemizden kaynaklanıyor. Hı hı. Anne babadan kaynaklanıyor.
0: Hı hı.
1: Yani önemli olan mükemmel bir çocuk yetiştirmek değil. Merhametli ve şefkatli bir çocuk yetiştirmek. Biz Ahmet'i öyle büyüttük.
0: Hı hı. Yani hiç, yetiştirme tarzı.
1: Tabii ki de yetiştirme tarzı. Yani
0: Ya diğer ailelere biraz örnek olması açısından söylüyorum. Gerçekten Ahmet gibi bakın böyle hani paşa gibi çocuk derler. Ahmet gerçekten öyleydi.
1: Çok naifti, çok merhametliydi. Yani büyüklere saygısı, küçüklere sevgisi. Yani, küçük yeğenim var Nil. Mesela o küçükken karşıdan karşıya mutlaka elini tutardı, sahiplenirdi yani. Ama diğer çocuklara karşı da öyleydi. Tanımadığı çocuklara karşı da öyleydi.
0: Sevgiyle büyümüş bir çocuk. Evet. Anneannesiyle biraz önce konuştuk. Yetiştirme yeri de çok önemli.
1: Evet, evet.
0: Yani doğduğun mahalle, büyüdüğün yer,
1: evet.
0: Komşunun çocuğu beraber oyun oynadığın insanlar çok önemli. Nasıldı Ahmet'in mahallesi?
1: Biz aslında çok güzel bir yerde yaşadık. Yani Taksim diyeceğim ama şimdi Taksim göbeğinde Fransız Sarayı'nda yaşadık biz. Aha. Konsolosluk sarayın içinde lojmanlarda kalıyorduk. Çok büyük bir bahçesi vardı, yüzme havuzu vardı, orada kokteyller olurdu. Benim eşim orada konsolosun şefiydi. Aynı zamanda büyükelçi de geliyordu, orada kokteyller olurdu. Mesela yurt dışından Armani gelirdi, Versace gelirdi, modeller gelirdi. Hep bunlara işte yemek yapardı. Yani çok müthiş bir yerdi orası ve Ahmet'in okulu da 100 metre. Yani arka sokakta Tom Mahallesi, hemen İtalyan Lisesi'nin Fransız Konsolosluğu Sarayı ve arkasında da İtalyan Konsolosluğu'nun zaten okulu. Marco Polo'da başladı anaokuluna Ahmet orada. Yani kötü bir yer değil. Hani büyümedi Ahmet. Ama ben en çok tabii Taksim'den korkardım. Tarla başından korkardım. Asla aklıma Kadıköy'de böyle bir şey olacak ki, ben Kadıköy'den mezunum. 10 yıl Kadıköy'de okudum ben. Ortaokul, lise, üniversite 10 yıl. Yani benim gençliğim orada geçti. Hiç aklıma böyle bir şey olacağı hiç aklıma gelmezdi.
0: Ama işte dönem de çok farklı Yasemin
1: Kesinlikle
0: Hanım.
1: Kesinlikle
0: yani
1: öyle.
0: O dönemle evet. Şu anki dönem arasındaki çocuklar.
1: Nerede bizim çocukluğumuzun evet. zamanı, nerede şimdi? Tabii bu internet, bu diziler, mafya dizileri, işte rapçilerin yaptığı müzikler, yani sözler korkunç.
0: Çok korkunç.
1: Ben zaten geçen sene ilk televizyon kanallarına, haberlere çıktığımda da hep bunları bana bir şey söyletti yani, söyletmiş. Ya oturuyorlar anne babanın dibinde, mafya dizileri seyrediyor çocuklar. Bizim zamanımızda Şirinler vardı, Haydi vardı. Pazar günleri Senfoni Orkestrası canlı AKM'den canlı yayın verirdi. Ben onu izlerdim. Her perşembe
0: vardı, Pinokyo
1: evet,
0: vardı.
1: Ve her perşembe, bakın ben Ahmet'in yaşındayım, hatırlıyorum dün gibi. Her perşembe siyah beyaz, bilirsiniz, Charlie Chaplin'in filmleri oynardı. Ben onları beklerdim her perşembe, Charlie Chaplin. Mümkün mü şimdi? Yani
0: ama işte
1: dönem kötü.
0: Çok evet, onu da konuşmak istiyorum zaten, ama bence işte çocuğu yetiştireceğin mahalle.
1: Tabii. Biz bahçeli evlerde ben doğdum, büyüdüm. Orası gayet işte dediğimiz gibi bahçeli evler. Tabii hani komşuculuk var. Öyle biz gece 3'lere kadar kar yağardı. Gece 3'e kadar kar topu oynardık.
0: Hiç kimse korkmadan birbirinin evine çocuğunu gönderebiliyordu.
1: Tabii.
0: Herkes birbirinin evine
1: evet.
0: gidebiliyordu.
1: Evet. Lastik atlardık kapının önünde. Erkeklerle misket oynardım. Karatecilikmiş, futbolculukmuş. Bizim çocukluğumuz böyle. Kavgamız neydi? En fazla işte taş atardık ama aman kafasına denk gelmesin, bacağına denk gelsin. Böyleydi. Kavga yoktu ki.
0: Kavga yoktu.
1: Yoktu. Mutluyduk. Biz çok mutlu bir çocukluk yaşamışız.
0: Evet.
1: Ben çok üzülüyorum şimdiki çocuklara. Çok üzülüyorum. Vah vah yani.
0: Ya da hani biri sana vurduğu zaman git ona sarıl.
1: Evet.
0: Vardı
1: evet.
0: işte.
1: Evet.
0: Git sen ona sarıl. Sen ona uyma.
1: Evet.
0: Sen ona uyma,
1: uyma
0: vardı bir kere.
1: Evet.
0: Sakın uyma
1: evet.
0: ona.
1: Evet. Doğru.
0: Ki hala yaşıyoruz. Hala da annem beni şey diye uyarıyor. Trafikte sakın kimseyle kavga etme. Uyma onlara. Biri sana küfrederse uyma. Ama hayır,
1: kavga etmeyeceksin.
0: Trafikte hemen
1: evet, trafikte
0: silahlar mi? Çıkıyor bir anda. Ben korkumdan
1: evet.
0: küfür yiyorum ve diyorum ki çok teşekkürler.
1: Çok
0: bu hale geldik çünkü
1: evet.
0: biz de yani
1: evet.
0: Korkuyla ne hale geldik. Güzel şeylerden bahsedelim. İmza günleri oldu. Nasıl geçti?
1: Çok güzeldi. İmza gününden önce Metin bana kitapları getirdi. Yaklaşık 500 tane. O gün de benim bir programım mı bir şeyim vardı. Akşam eve gittim. 500 tane kitapla beraber geldi ama nasıl ağlıyorum? Nasıl ağlıyorum? 22 Nisan akşamıydı. Oturdum. 500 tane kitap imza, nasıl o yorgunlukla, nasıl bir, tabii bir yandan metinle konuşarak bir yandan kitap imzalıyorum. 500 tane kitap imzalamışım. Çok duygulanmıştım ama o akşam müthişti benim için. Dedim ki yarın Ahmet'e bunu, bu kitabı hediye edeceğim. En güzel doğum günü hediyesi olacak Ahmet için.
0: Gerçekten.

0: geldiğince yazmaya çalıştım. Dediğim gibi yazar değilim. Elimden geldiğince. Kalemim aslında iyidir de hani çok iyi değil tabii. O kadar oldu.
1: Bence çok iyi, çok güzel anlatmışsınız. Her şey var yani. Her şeyi okuyucu bulacak. Bütün yaşadığınız mücadeleyi. Ahmet'e dair çok güzel detaylar var. Çok güzel mektuplar var. Mahkeme süreci var. Başka unutmayalım.
0: Yani çok daha fazlası var ama dediğim çok, gibi yani 14 yılı bu kitaba sığdırmak mümkün değil.
1: Mümkün değil. Belki ikincisi gelir kitabın. Düşünüyor musunuz?
0: Bilmiyorum.
1: Belki ama yani çünkü sizin mücadeleniz devam edeceği için bence bu örnek de oluyor herkese. Herkese güç de veriyor. O anlamda belki ikincisi de çıkabilir.
0: Kısmet.
1: Bütün bence şu ülkenin güzel çocuklarının geleceği için, onları korumak adına, onlara temiz bir dünya bırakmak adına, evet, her zaman söylüyorsunuz. Evet, evet. Sizin mücadeleniz bu anlamda çok kıymetli.
0: Evet.
1: Peki ben eylemlere gelmek istiyorum. Çok güzel bir şey yapıyorsunuz gerçekten. Ama her geçen gün kötü haberler okuyoruz. Siz de şahit oluyorsunuz. Hı-hı. Son dönemde sanki daha da arttı gibi. Yani sürekli böyle haberler okuyup kahroluyoruz. Bu haberler sizce daha mı bu işi arttırıyor, normalleştiriyor? Yoksa benim düşüncem bunun bir farkındalık oluyor olması ki
0: hem insan... öyle bir de karşı tarafın öfkesini arttırdı bu benim mücadelem. Çünkü Yasemin Akıncılar Mingusi ne yapmaya çalışıyor? Neyin mücadelesini veriyor? İnfaz yasası değişsin.
1: Evet.
0: Yasa çıksın. Bundan dolayı. Ama eğer bu yasa çıkarsa o zaman bilecekler ki çok ağır cezalar alacaklar ve böyle şeyler yapmayı umarım bırakacaklar.
1: Çıksın ve burada zaten o suça sürüklenen çocuk romantizmi bölümü var. O beni çok üzdü. Hatta kitabı bıraktım orada. Dedim ki gerçek üzülüyorum ben bunu. Çünkü 18 yaşından küçük diye bir sürü
0: ne kadar yatacaklarını biliyorlar çünkü o yüzden. Öfkeliler. Yani şimdi bunu söylemek doğru olur mu ama Ahmet'in iki tane katili biliyorsunuz içeride. Hücrede kalıyorlar ikisi. Neden koğuşta kalmıyorlar? Çünkü koğuşta kalan diğer caniler, çocuk onlarda, cani diyoruz. Bu iki katili, bizim iki katili öfkeliler. Hani şundan dolayı değil. Ahmet'e bunu yaptılar. Bundan dolayı değil. Ellerine, yüzlerine bulaştırdılar. Çünkü Ahmet'in annesi yasa çıkarıyor. Yani daha çok ceza alacaklar. Bunun bilincine vardıkları için bunlara karşı o yüzden öfkeliler. Yani siz elinize, yüzünüze bulaştırdınız.
1: Gerçekten çok üzücü. İşte onu diyorum, biz bu haberleri okuyoruz, daha da arttığını görüyoruz. Bu kötülere daha da alan mı açıyor acaba?
0: Açıyor ama bir yerde açtı. Evet ama bir yerde duracak, bitecek bu. Ben inanıyorum.
1: Bir korku da olması gerekiyor yani, bir şeyden de korkun.
0: Korkuyorlar aslında. Aslında korkuyorlar.
1: Bu bir yerde birinin bir durması gerekiyor çünkü. Yani bunların devam etmiyor olması gerekiyor.
0: İnşallah yasa çıkınca duracaklar.
1: İnşallah, gerçekten bu çok önemli bir şey. Peki neler yapılmalı? Bu konular bu kadar arttı. Siz bu anlamda çok güzel, güçlü bir duruş sergilediniz. Siz ailelere ne önerirsiniz? Okullara ne önerirsiniz? Bu anlamda söyleyecekleriniz çok kıymetli çünkü.
0: Yani aileler çok korkuyor şu anda, haklı olarak. Çocuklar da öyle. Ben yolda yürürken beni çok kişi durduruyor. Tabii ki mücadelemi destekliyorlar. Bazen soruyorlar. Yasemin anne, Yasemin abla, yemek yiyor musun? Uyuyabiliyor musun? Ne olur durma, bizim için pes etme. Yani en son bu Kahramanmaraş'ta yaşanan olay. Yani,
1: kahrolduk, gerçekten kahrolduk.
0: Çok canımız yanıyor, öyle böyle değil. Yani ben dedim ya, Araf'tayım, ben bu dünyada değilim. Benim şu an burada olmam bile bana gerçek gelmiyor. Ben neyi yaşıyorum? Böyleyim yani.
1: Bence güzel şeyler olacak. Çalışmalar devam ediyor. Sizin de bu duruşunuzla çok güzel şeyler olacak. Bunların çünkü önünün kesiliyor olması gerekiyor. Bu böyle devam edemez.
0: Gidemez.
1: Bu yani mümkün değil gerçekten. Çok gergin bir gençlik var zaten.
0: Evet.
1: Neden bu kadar gergin bu çocuklar?
0: Çünkü olay aslında uyuşturucudan başlıyor.
1: Bu kadar küçük yaşa yani akıl alır gibi değil.
0: Veriyorlar uyuşturucuları ellerine. İlk önce bedava veriyorlar, alıştırıyorlar, beyinlerini yıkıyorlar. Sonra ellerine Kalaşnikov veriyor, silah veriyor. Ondan sonra işte dün de dedim. Bu çocukları kullanıyorlar ama bu çocukların da ailelerine şimdi bak.
1: Evet, yani, aileler ne yapmalı?
0: Ne yapmalı? Yani bu tarz çocukların aileleri hiçbir şey yapmıyor. Çünkü gen meselesidir bu bana göre. Aileler de aynı. Bilakis tam tersi. Ben hep ne dedim? Aileler de cezalandırılmalı dedik ya. Yani ilk önce aile.
1: Bu kötü alışkanlıkların bir çözülmesi gerekiyor.
0: Sonra da ne oluyor? Affedersin, üzülerek söylüyorum. Kedilerden başlıyorlar. Sonra ne oluyor? İnsan öldürüyor.
1: Evet. Bu da çok dediğiniz çok önemli bir nokta.
0: Cezve kediyi hatırlar mısınız? Cezve kedi.
1: Kedilere yani işkence yapan çocuk ailelerin buna bir dur demesi lazım. Ben görüyorum. Ama alışverişe gidiyorum. Ailelerin, tekme atıyor. Anne babası hiçbir şey yapmıyor.
0: Hiçbir şey demiyor. Hiçbir şey.
1: Tekme attı diyorum. Yok filan diyor. Hiçbir şey. Hiç duymamazlıktan filan geliyor böyle. Konuyu değiştiriyor filan. Tekme attı. Hiçbir şey yapmayacak mısınız? Hı-hı. Hayır. Hı-hı. O çocuk... Zaten çocuk öfkesini atamıyor bir kere yani çocuk evet. Gergin bence zaten başlangıcına inmek lazım. Çocuk neden gergin? Bir çocuk neden gergin olur?
0: Bu anne babadan kaynaklanıyor. Yetiştirme. Nasıl yetiştiriyorsun? Nasıl ilgileniyorsun? Ne kadar sevgi gösteriyorsun? Ne kadar saygı gösteriyor senin çocuğun başkalarına?
1: Sevilmeyen çocukların evet. Cezasını bizler çekiyoruz. Bu gerçekten çok üzücü. Ama gerginliğin de bir yerde bitmesi gerekiyor. Yani ailelere çok şey düşüyor ama bence okullara da çok şey düşüyor. Evet. Çünkü öğretmen de aile gibi oluyor. Öğretmen insanın hayatta en önemli şeyi ilk ondan öğreniyoruz her şeyi.
0: En son bir Kocaeli'ne gittim. Orada bir okula sürpriz yapayım, gireyim. Hı-hı. Hani öğrenciler görsün. Selamlaşalım, sarılalım filan. Okul müdürüyle konuştum. Bana şey dedi. Yasemin Hanım dedi. Okullar artık dedi okul değil ki oyalanma yeri. Nasıl yani dedim. Biz bir şey öğretemiyoruz ki çocuğa dedi. Çocuk yerinde durmuyor dedi. Laf geçiremiyorsunuz. Ben de bir dönem mesela Ahmet'in okulunda müzik öğretmenliği yaptım. Yani çocuk yerinde oturmuyor, elinde telefon. Saygı yok öğretmene. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Bahçeli evlerde de ben yan komşum var anlattı bana. Çocuk bir kızı kurtarmak istiyor. Çünkü başka bir çocuk, bunlar 15 yaşındalar. Taciz ediyor çocuğu. Komşumun oğlu da kurtarmaya çalışıyor. Yanan kim oluyor biliyor musunuz? Benim komşumun oğlu. Sınıf değiştiriyorlar.
1: Ben o akran zorbalığı dövüş videolarını izledim.
0: Bir de bu yeni çıktı. Yani geçen sene ben duymuyordum mesela. Şimdi bu çıktı. Akran zorbalığı.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Ama nasıl bir dövmek ya? Bir insanı 10 evet. kişi dövmez bir kere. Evet. Yani bu olacak şey değil.
0: Zevk alıyorlar, videoya çekiyorlar.
1: İşte nasıl zevk?
0: Kızlar da yapıyor bunu.
1: Kızlar da yapıyor.
0: Yani saçlarından sürüklüyor yani. Ben anlamıyorum siz neyi yaşıyorsunuz?
1: Biri onu videoya çekiyor evet. ve biri de çıkıp şey diyemiyor. Korkuyor orada çocuk.
0: Evet,
1: ya korkuyor. Bu yaptığımız yanlış.
0: Evet.
1: Biz şu an birine zarar veriyoruz. Birinin canını acıtıyoruz, kalbini yok. Kırıyoruz. Onu rezil ediyoruz. Bunu yapmaya hakkımız yok. Demiyor.
0: Demiyor.
1: Kimse müdahale etmiyor.
0: Tam tersi kameraya çekiyor. Sonra da bir de sosyal medyada paylaşıyor.
1: Tabii paylaşılıyor bu. Çok güzel çalışmalar oluyor. İnanıyorum ki inşallah bir şeyler düzelecek. Ama işte en baştan başlayalım. Aileler çocuğu gerginse buna bir çözüm.
0: Evet.
1: Çocuğun
0: ya psikolojik
1: gergin.
0: Destek mi?
1: Evet.
0: Ya da ne bileyim sanata yönlendirin. Bir enstrüman bir kere bence her çocuk bir enstrüman çalmalı.
1: Kesinlikle.
0: Bu hemfikirim yani. Meditasyon, en güzel meditasyon. Her çocuk bir enstrüman çalmalı.
1: Hı hı. Spor yapmalı.
0: Spor yapmalı.
1: Müzikle iç içe olmalı.
0: Evet. Bir yabancı dil. Artık bir tane bile yetmiyor bizim şu zamanımızda. Bizim zamanımızda işe girerken İngilizcen var mı derlerdi ya. Şimdi kaç tane dil biliyorsun diye
1: çok
0: soruyorlar
1: iyi.
0: Değil mi? Ha bir de Japonca, Çince mesela daha Rusça. Şu an öyle.
1: Tabii.
0: Yani.
1: Bunlar isteniyor.
0: Evet. Ya Ahmet Malta'da bir sene kaldık. Maltaca öğrendi kendi kendine ama yeteneği vardı Ahmet'in. Hı hı. Babası da öyle 6-7 dil konuşuyor. Ben de öyle Ahmet'in yaşındayken kendi kendime Almanca çalışırdım. Kendi kendime İtalyanca, İngilizce. O müzik kasetlerinden işte sözlerini yazardık, çalışırdık. Yani bizim uğraştığımız şeyler bunlardı.
1: Keza belki sosyal medya bu kadar mı? Çocukların böyle gösteriliyor olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya
0: ailenin izin vermemesi lazım.
1: Evet. Bu çocuk bir büyüdüğünde sene. Bunu belki istemeyecek. Çocuk sana büyüdüğünde dava açacak beni sen bu belki kadar de, küçükken iftira ettin sen beni böyle çıplak koydun diye.
0: Tabii. Ya, o çocuğun şimdiden bir kere psikolojisi gitti.
1: Tabii.
0: Yani. Çocukluk mu bu? Çocukluğunu yaşamak mı?
1: Evet.
0: Değil.
1: Bir de çok sapık var. Çocuğu bu kadar görünür yapmak orada. O çocuk tanınıyor. Belki bir sapık onun peşine düşecek.
0: Tabii. Her şey olabilir.
1: Yani. Tabii. Sosyal medya bu anlamda cüret. Korkutucu ama evet. Oraya da güzel denetimler geliyor. Haberlerini
0: i̇nşallah,
1: alıyoruz.
0: İnşallah
1: orada da güzel gelişmeler olacak. Kitabın sonunda bir uzun bir teşekkür bölümünüz var ama ben bu süreçte size kimler destek oldu sanat dünyasından onları da sormak istiyorum.
0: Yani sanat dünyasından Gülben Ergen, Yeşim Salkım, Tarkan yani şu an çok kişi var aklıma gelmiyor. Hı hı. Neredeyse hepsi. Hı hı. Çok büyük destek. Ayrıca Türkiye zaten ayağa kalktı. Çok fazla dualar aldık. Çok destekler var. O sayfanın arkasında evet teşekkür sadece bir sayfa ama ben onu ikinci baskıda düzeltmek istiyorum. Çünkü isimlerini yazsam bitmez ki. Hani bir toplu teşekkür belki hani bu şekilde yazılabilir. Yani futbol camiası, müzik, sanat, yani gazeteciler, çok fazla kişi var, çok. Ya sadece Türkiye'den değil, dünyadan da öyle. Hı hı.
1: Ne güzel, ne mutlu. Peki yani bu zor bir şey, bu soruyu gerçekten sormak da istemiyorum ama sizin güçlü duruşunuz herkese örnek. Siz bunu yaşayan insanlara ne önerirsiniz? Çünkü bununla başa çıkmak ve devam edebilmek çok zor. Ben hala sizinle konuşurken her an gözleriniz doluyor. Gelmeden ya stüdyoya girmeden önce her dakika gözleriniz doldu. Biraz ben sizi neşelendirmeye çalışıyorum. Ama gerçekten bu acıyla başa çıkmaları için ne önerirsiniz?
0: Ya ben geçen gün mesela Yiğitcan bisikletten hani biliyorsunuz bisikletli olay. Annesiyle tanışmıştım Ankara'da. Konuşmuştuk. Geçen gün şeyi öğrendim. Kadıncağız yaklaşık 4 aydır hastanedeymiş. Hiçbir şeyi hatırlamıyormuş. Ve teyzesi şu an mücadele ediyor Yiğitcan. Ve katilleri de biliyorsunuz serbest. Hiçbir şey olmadı onlara. Evet bizim de 2 tane beraatimiz var dışarıda. Ama ben en başından beri benim kuzenim yanıma geldi. Sosyal medyayı iyi kullanan bir kuzenim var. Aynı zamanda Fanatik gazetesinde de gazeteciydi. Bana Ahmet'in gidişinden sonra dedi ki abla bak dedi biliyorsun ben sosyal medyayı çok iyi kullanırım. Değil Türkiye'yi dünyayı ayağa kaldırırız ama sen evde yas tutarsan kendini eve kapatırsan bu iş olmaz. Hı hı. Öyle mi diyorsun Ayşenur dedim. Yapabilir miyiz bunu? Yaparız abla dedi. O sosyal medyadan ben de hiç evde durmadan oraya buraya oraya buraya böyle. Bir de mücadele ederken de yas tutmak yerine unutmuyorsunuz da hani oyalanıyorsunuz. Hı hı. Bu önemli ama bunu herkes yapamıyor şimdi o da var anlıyorum. Kimi sosyal medyayı kullanamıyor, kimi benim gibi belki güç bulamıyor. Ben ama çok dua ediyorum, çok inançlıyım. Hı hı. Bunun da etkisi var. Yani ben bu şekilde ayakta kalabildim. Tabii ki bazen aklımı kaybedecekmişim gibi şeyler oluyor. Bana da olmadı değil yani böyle. Ama o sırada hemen Allah'ım hayır lütfen hemen dua. Bazen etimi koparıyorlar sanki. Yani inişli çıkışlı anlatabiliyor muyum? Her günümü tutmuyor. Her dakikamı da tutmuyor.
1: Çok normal.
0: Bazen annemle kavga ediyorum. Bazen kardeşimle. Bazen komşumla. Ama sonra en azından ama özür dilerim diyorum. Hani mesela ya anlıyorlar. Herkes beni anlıyor.
1: Tabii ki.
0: Böyle annesi benim. Ayakta durmak çok zor. Yani ama o burada. Hala burada. Bütün hücrelerimde hissediyorum Ahmet'i. Yani onun bahçesinde bir tane tabela var işte. Sen gittin mi sanıyorsun?

0: Çocuk biz böyle kalmak görmedik diye. Çok doğru. O gerçek, o bir melekti zaten bu dünyada ve gerçek bir melek
1: Gerçekten
0: oldu.
1: öyle.
0: Evet.
1: Yani bu kadar
0: çok güzel çocuktu.
1: Çok güzel bir çok. Çocuk. Yani bir insanın bu kadar böyle nur yüzlü derler ya.
0: Küçücük çocuklar kadar. Bile böyle yolda yürürken bakarlardı böyle ona.
1: Öyle ama çok güzel. Maşallah evet. Çok güzel bir çocuk getirdiniz dünyaya. Bir de onun heykelini Bozrum'a dikmişler. Onu da okudum. Rhinos Garden'ı.
0: Evet, evet.
1: Sizden izin istemişler. Evet. Onu koyabilir miyiz ismini diye. O nasıl oldu? Evet. Onu da sizden dinlemek istiyorum.
0: Yani bunu aslında bana sormalarına bile gerek yok. Yani kim ne yapmak istiyorsa yapabilir hani. Ama bu çok hoşuma gitti. Öyle bir şey
1: benim de çok
0: düşünmeleri Bodrum'da bir de hani. Sadece Bodrum'da değil, ülkenin birçok tarafında da yerinde de biliyorsunuz kaykay pistlerine ismi konuldu.
1: Ah çok güzel.
0: Kırmadılar başka? Bizi. Yani mesela Kocaeli'nde halk istemişti. En son Kocaeli'ne gittiğimde işte bir orada da sonradan tanıştığımız bir bey var. Dedi ki Yasemin abla şurada kaykay pistinin önünde senin fotoğrafını çeksem kesin Kocaeli Belediye Başkanı hemen kabul eder. Çünkü biz aylardır uğraşıyoruz bir türlü yapamadık demişti. Fotoğrafı paylaştık hemen işte hemen kabul etti. Yani Kocaeli, İzmir, Ankara, İstanbul'da Kalamış'ta var. Maltepe en çok gittiği Kalamış ve Maltepe Kaykay Parkı. Oraya da ismi verildi. Yani insanlar çok güzel şeyler yaptılar. Çok. O kadar çok tablo, böyle küçücük çocuklar Ahmet'i bir güzel çizmişler. Yani bize kargo ile gelen böyle çerçeveler ettirmişler. Ahmet'i çizmişler. Mektuplar, fotoğraflar, neler neler. Böyle hani Masumiyet Müzesi var ya, müzesi. Onun gibi bir şey yapmak lazım. Onun böyle
1: ah çok güzel.
0: Dünyanın her yerinden gelen eşyaları, mektupları böyle
1: koymak
0: düşünüyoruz.
1: Lazım.
0: Öyle bir şey düşünüyoruz yapmak. Bakalım.
1: Çok güzel olur. Ben sizin müzik yolculuğunuzla konuşmak istiyorum. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ile başlıyor. Evet. Ve profesyonel olarak şu an hala görev yapıyorsunuz İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nda. Nasıl gidiyor?
0: Şu an henüz başlamadı. Eylül ayında sezon açılınca inşallah bir şeyler de değişir de hani şu yasa çıkar da ben de bir rahatlarım
1: i̇nşallah.
0: Da işe başlarım diye düşünüyorum. Yani biraz kendi sanatıma artık yönelmek istiyorum. Yani yaklaşık 15 yıldır elime çelloyu almadım. Öyle düşün. Yani Ahmet'e bakmak için. Güzel olur inşallah her
1: çok
0: şey
1: güzel.
0: Bu yıl.
1: Eylül'de yanınızdayız.
0: Evet, inşallah.
1: Merak ediyoruz. gerçekten çok merak ediyorum. Nasıl bir konser izleyeceğiz
0: i̇nşallah,
1: acaba?
0: İnşallah.
1: Yakın gelecekteki planlarınızı da sormak istiyorum. Yakın ve uzun gelecekte ne gibi planlarınız var?
0: Yani bu gitmem gereken yine yerler var tabii. İmza günleri için özellikle Ankara, İzmir, Bursa, Yalova. Öncelik Trabzon tabii ki.
1: Tabii
0: Trabzon'a
1: ki.
0: Gideceğiz. Nalan Hanım'la hatta öyle konuştuk. Henüz tarihi belli değil ama yakın zamanda ilk önce Trabzon'a gitmeyi düşünüyoruz. İmza günleri işte onun dışında belki yine böyle bir bakanlarla görüşme, buluşma bir şeyler olursa iyi olur tabii. Haber bekliyorum onlardan da.
1: Güzel. Yeni umut verici gelişmeler
0: evet, evet.
1: olacak.
0: İnşallah.
1: İnanıyoruz,
0: İnşallah.
1: Hissediyoruz.
0: İnşallah.
1: Yanınızdayız her zaman.
0: Sağ olun.
1: Mücadelenize ortağız. İyi ki geldiniz Yasemin
0: teşekkür
1: Hanım.
0: Teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Yıldız Sohbetler'den bugünlük bu kadar. Haftaya farklı konu ve konuğumla karşınızda olacağım. Hoşçakalın.

0: Endefix, endefix.
1: A Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, A Para. X, A Para TV. Facebook, A Para. Instagram, A Para. YouTube, A Para.
2: Genel izleyici için uygundur.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümel adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında Yere Batan Sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir

800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: Bakalım şöyle rahat bir nefes almak isteyenler için ne var sırada?
1: Haluk Bey.
2: Ama sıra bende. Artık tablet alacaktık.
1: Tablet var.
2: Baba kursu da unutma.
1: O da var.
3: Ay biz de baş başa bir yere kaçsak.
1: Görüyorsunuz babalara sıra gelmiyor.
0: Hemen Mobil Deniz'den Denizbank yolun. Dakikalar içinde faizsiz nakit fırsatından faydalanın. Şimdi Mobil Deniz'de 100 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatı sizi bekliyor. Tüm ihtiyaçları hallettiysek bakalım sırada ne var?
4: Ne var sırada, Denizbank burada.
5: Hakan abi.
6: Ardan, senin ne işin var burada?
5: Abi benim rüyamdayız.
6: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır buraya geliyorum.
7: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
5: Bu rüyanın başı da var. Hatayı biz hazırladık.
8: Vay vay vay. Çocuklar.
7: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
8: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
9: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken 100'lerce kişi olduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
2: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
3: İçim hayaller dolu.
4: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde.

Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 19 derece. Kocaeli, Sakarya, Bursa 31, Balıkesir 33 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 11 derece. Konya 26, Kayseri 25, Nevşehir ve Sivas 24 derece. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 19 derece. Denizli ve Muğla 32, Manisa 33, Aydın 35 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 22 derece. Mersin 29, Adana 30, Kahramanmaraş 32, Hatay 27 derece. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 18 derece. Bolu 27, Karabük 29, Rize 24, Samsun 26 derece. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 7 derece. Malatya ve Erzincan 28, Van 22, Ardahan 19 derece. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 17 derece. Mardin 29, Şanlıurfa 34, Siirt 31, Diyarbakır 33 derece. Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: dünyanın neresinde olursam olayım. Basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
1: CV Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
1: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerde

bilmek, kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek, geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek, ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu goyla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Başarının anahtarında bu hafta çağdaş ve kaliteli üniversite eğitiminin ayrıntıları konuşuluyor. Üniversite eğitimi her gencin hayali. Peki öğrenciler en doğru kararı nasıl verecek? Okumak istedikleri üniversite ve bölümleri nasıl seçecekler? Üniversite öğrencileri geleceğe hazırlıyor mu? Eleştirel

0: şaşırdıysan ya ötersen.
1: Onun için Hacer'le Öktem'in başına diktik ya. Burada kızını bekler. Bana kalsa kurşunsuz soluğunu keserim de Batuga Hanım yaşamanı ister. Şimdilik.
2: Tutkunlar ne oldu?
3: Çoban. Uyandın.
2: Ne oldu?
3: Sen ölürken çok şey oldu Çolpan.
2: Kötü şeyler.
3: Kötü şeyler oldu.
2: Ne oldu? Ne oldu?
1: Batuga kayıp.
3: Herkes öldü. Daha artık yok Çolpan. Daha artık yok.
4: Kuzubek, derhal 5 bölük alt çıkar. Irmak boyuna karış karış makası. İbek.
5: Hanım.
4: Ak kıza köylü urbası verin. Aldakçılar hanına tebdil gidelim. Bakalım dağ toyunu basan albız orada mıymış?
5: Baş üstüne hanım.
6: Koskoca Kaan Hanlar da aldakçı başımı arayacak.
4: Hatun. Koskoca Kaan'ın koskoca Han oğlu kayıp. Tamada bile olsa arar.
7: Apagoan dün dağı basını bulacağını and içti. Ona güvenip geldim. Güvenmesem de gelirdim. Çünkü Batuga'nın nerede olduğunu bu saraydan biri bilir.
6: Kim?
7: Ulayca.
6: Ne?
7: Ama ben öylece koskoca Gök Sarayı'nın Ulayca'sını suçlayamam. Belki Alpagoan'la Batuga'yı ararken aklına şüphe düşürmek için fırsatım olur. Yebeğin de kızı ölmüş. Belki Ulayca'ya ihanet eder. Siz de biraz zorlarsınız.
8: Seni albız. Ben de derim bu deli sarayı niye bastı? Meğer Ulayca'yı yere çalacakmış.
7: Batuga'yı kurtarmak için Ulayca'yı yere çalmamız şart.
6: Alpagoa kızla birlikte aldakçılar hanına gidecek.
9: Aldakçı başını bulamazlar. Ortalıkta yok. Batuga Tekin'i öldürüp saklanmış olmalı.
6: Aldakçı başı ortalıkta yok. Ama adamlarından biri ortalıkta olabilir. Onlardan biri bile Gökbenler'den buyruk aldık derse ben biterim. Sen de bitersin Kuzubek. Akkız. Üzerinde ölüm yarlığı varken kellini koltuğuna alıp Göksaray'a gelmen büyük cesaret. Bu kadar mı çok seversin göğün eksik teginini?
7: Gayrı o gök tegini değil, dağ hanıdır.
6: Gayrı dağ diye bir yer kalmadı diye duydum ama hanı mı varmış? Gerçi hanı da var mı yok mu o da bilinmez. İçimde bir his. Ölmüş gibi.

0: Ulayacan. Siz bu çapulcuyla yalnız mı kaldınız? Ne edeceği belli olmaz bunun. Geç sen şöyle. Geç. Dışarıda bekle Alpaguan'ı. Haydi.
1: Yaran sağ olsun çoban. Yurdunu kaybetmek nedir bilirim.

0: sana olacak. Bir daha mı öldürmeyi deneyeceksin?
1: Ya burada birbirimizi öldüreceğiz. Ya da ortak düşmanımızdan öcümüzü alacağız. Hangisi?
0: Birbirinizi kesseniz kan akmaz. İkinizde de dökülecek kan kalmamış. Geyik ciğeri getirdim. Kan yapar.

0: Cenap senden çok söz ederdi. Kızımız Çolpan Bike gibi iyi bir savaşçı olsun derdi.
1: Sen. Hak kızın. Anası mısın?
2: Tekin'im yeter! Tekin'im yeter! Ah! Ah!

Üstüme! Konuşacak mısın? Konuşacak mısın? Ha? Yeter mi?

0: Neler olur burada? Kim bunlar? Kaya, sen Batı Gökhanlığında değil miydin? Niye döndün?
1: Geldim Han Baba. Çünkü dağın basıldığını işitince çaşıtlarıma haber

0: etmiştim. Bu adamları dağ yolu kenarında bir hendekte bulmuşlar. Dediklerine göre dağ düğünlerine bu aldakçılar söylenirmiş. Tanır mısın?
1: Aldakçı başa durmuş bu. Tilbe düğün için onları ünlediklerini ama çiçek olunca başkalarının geldiğini söyledi.
0: Görünen o ki pusuyu kuran dağ aldakçılarını öldürüp yerine kendi adamlarını koymuş. Onlar da yurdunu yok edip Batugay'ı öldürdüler.
1: Sağ. Kayıp ama sağdır.
0: Evet. Hepimizin tek dileği bu. Ama bak.
2: Şu oklara bakasın. Çin oku bu. Mejin.
3: Hanım. Beni çağırmışsın Kaya'ya Bugu.
1: Nereye götürdünüz Batugay'ı? Ne yaptınız?
3: Neden bana sorarsın?
1: Bak şu adamlara. O aldakçıların hepsi Çin okuyla öldürülmüş.
0: Sizin oyununuz bu değil mi? Dağa bastınız. Bütün bir obayı yok ettiniz. Sonra Batugay'ı da ortadan kaldırdınız.
3: Bir oka bakarak mı beni suçlarsınız Kaya Yapgun?
4: Seni suçlamayız Meijin. Tyson'u suçlarız.
3: Hanım, öfkenizi anlarım. Ama bu iş için yapmış olamaz.
0: Nereden bilirsin?
3: Çünkü bu suçu Çin adına Taizu işleseydi bir okla yakalanmazdı.
2: Taht odasında Meijin'i az kalsın öldürecektin. O yapmadıysa neden bu kadar üstüne gittin?
1: Hulayacı'ya oyununa inandık sensin. Rahatlasın, hata yapsın diye. Belki bir kanıt buluruz.
3: Nasıl bir kanıt?
1: Bilmem.
2: Kanıt mıdır?
3: Bu Ulayca'nın yüzüğü.

0: Bunu bilemek için mi istersin? Ha? Teyzen hala. Onun için mi dağ obasına gitmek istersin? Seni oraya götürmem. Bunu aklından çıkar.
1: Saltuk.
0: Sultan. Olmaz.
2: Halının yükü ağırdır. Vicdanın yükünü taşırsın ama tacın, oturduğun tahtın yükünü taşımak ağırdır. Siz henüz bunu bilmezsiniz.
1: Vicdanının yükünü taşımak kolay oldu mu hanım?
2: Yok. Hiç kolay olmadı.

0: Lucas. Eğer Batuga sağsa.
1: Sağ.
0: Batuga'yı bulalım. Sonra saraya dön.
1: Nasıl?
0: Batuga han değil. Ham. Pişmesi, olgunlaşması gerek. Benim yanımda dursun. Hanlığı iyice öğrensin. Olgunlaşsın. Sonra kurultay seçerse gelsin tahtıma otursun.
1: Hanım, sen ne dersin?
0: Öyle. Ben oğlumu saraydan kovdum. Ölüm yarlığı verdim. Ona sahip çıkmadım diye düşmanlarıma gün yüzü doğdu. Tek kanatlı bir kartalı yırtıcı sırtlanların önüne attım. Han olunca babalığı unuttum. Saraya dönün.
1: Onu Batuga Hanım bilir. Ben karar veremem. Ama belki sen bazı kararlar verirsin hanım. Ulu Ece'nin yüzüğü kendine asan vargının üstünden çıkmış.

0: Sen benden çok canlar aldın. Tek başına can veresin Alpagon.
1: Üç. Acıyı geçirmez. Ama insanın yüreğini hafifletir. Çolpan, yüreğini hafifletmek ister misin?
2: Elim boş geldim.
0: Dolacak, içime doğar. Batuga sağdır.
2: Ben de öyle hissederim. Hissederim. Bilirim herkes umudu kesmiş, ölüsünü arar. Ama ben bilirim ki sağdır.
0: Kızım. Ölse şu anda hissedersin. Alpagon bana evdeşini öldürdüm dediğinde sanki yıllardır hissettiğim ama itiraf edemediğim şeyi doğrulamıştı.
2: Buyur mu herkes? Sessiz.
0: Yok. Balamir'le Kırçiçek Çolpan'ı dağ basına götürdü.
2: Yıkık obada ne işleri var? Temurtagin'im?

İyi misin? Alpaguan da alplarını gönderdi. Bütün ırmak boyunu ararlar. Bulacağız. Merak etme. Batuga'yı bulsak daha iyi olur musun? Bulacağız.

0: İpek, sen niye iş görürsün? Yastasın.
1: İyi geliyor Çalayır. Başka türlü aklımı oyalayamam.
0: Sen de haklısın. Evlat acısı pek yaman olmalı.
2: Bu çiçek salgını yurdumuza kim bulaştırdıysa kahrolsun. Yayımızı aldı elimizden.
0: Az biraz daha uğraşsam İpek yanımıza geçecek gibi Günseli Hatun'a. Belli. Ula Ece'yi içten içe suçlar.
1: Güzel. Sen yine de boş bırakma İpek'i.
3: Kaya bu sabah yola çıktı. Gebe değilsen Batı Gökkanlığı'na doğru yola düş. Evdeşini yalnız bırakma.
4: Ama Ula Ece'm, eğer gebeysem yola çıkmam bebek için iyi olmaz. Birkaç gün daha mı beklesek?
3: Gayrı beklemek yetti. Tam kadın. Bakasın. Günseli gebe midir değil midir? Gebeysen burada kalırsın. Gebe değilsen Batı Gökkanlığı'na gidersin.

0: takılış.
1: Düşürdün mü, bilerek mi bıraktı?
0: Benim bildiğim Batuga iz bırakır. Dokununcu Kızılyan'a bakar. Batuga! Batuga! Ak kız! Ağzın kavuğunda işaret var! İşaret bırakır. İşaret bırakır. Haydi! Haydi arayın! Batuga!
1: Burada da vardır işaret!

0: Neden kurtardın beni? Neden koydun beni buraya? Meclis'in cevap ver!
1: İmparator babamın emri.

0: Hakan abi.
1: Arda, senin ne işin var burada?
2: Abi benim rüyamdayız.
1: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır buraya geliyorum.
3: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
0: Bu rüyanın başı da var. Hata biz hazırladık.
4: Vay vay vay. Çocuklar.
3: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
4: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Sebi, erkencisin.
5: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hissen al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
2: Bu babalar gününde ona Konyalı Saat'ten bir rado alın. Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat, babalar gününüz kutlu olsun.
3: Arabam.com'a eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. O süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
6: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
7: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
8: Hay olmuştu bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
9: Ama gelen giden yok işte.
10: Bu da tamam.
11: Kolay gelsin.
12: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
13: Aslında biz onlara gidiyoruz.
14: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
15: İşimiz güneş. Her gün onun enerjisini geleceğe dönüştürürüz. Yarın güneş ay yıldızlı bir zafer için daha da parlak doğacak. Smart Güneş teknolojileri milli takımımıza başarılar diler.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.

0: Neymiş? Çin İmparatoru babanın emri.
1: Dedi ki, dağ obasını yok edenler Patuga'yı Alpagoa'nın gözü önünde öldürsün. Dedi.
0: Dağ obasını zaten Alpagoa yok etmedi mi?
1: Sen tabii günlerdir yerin dibindesin. Hiçbir şeyden haberin yok. Dağ obası baskınında suçun bizim üzerimize kalacağını tahmin etmiştik. Suçu bize kim atarsa baskını yapan odur dedik. Kim çıktı?
0: Kim?
1: Kaya Yapgu. Demek ki dağı yok eden ya o ya anası Ulu Ece. Şimdi anasını kurtarmak için her şeyi yapan Kaya senin yerini bilse gelip yarım kalan işini tamamlamaz mı? Ben diyeyim tamamlar. Gelir gözünü kırpmadan seni öldürür.
0: Sen de Alpagoa'nın bunu görmesini sağlayacaksın.
1: Kaya'yı elinde kılıç senin cesedinin başında bulacak.
0: Gökhan'ı Kaya'nın canını alacak. Hanlığın iki tekini de ortadan kalkmış olacak.
1: Taht Temur'a, Temur bana, gökte Çin'e kalacak.

Yani Tekin'im. Günün sonunda kazanan Tina olacak. Ne senle Akkız, ne Kaya ile Ulu Ece. Çin.

0: Nasıl iş süreceğiz?
1: Gayrimizi dışarıda değil, içeride arayacağız.
0: O ne demektir?
1: Varga'nın üstünde Ula Ece'nin yüzüğü çıktı. Ben de Alpago Han'a verdim. Tasımbike'ye tuzak kuranın Ula Ece olduğunu düşünürüz. Obayı yıkandı oysa Hatuka'nın yerini de bilir.
0: Yani tutkunu da anam mı öldürttü dersin?

0: hatun. Üzüğün neden Margıbeg'in üzerinden çıktı? Susma. Söyle. Neden?
1: Hanım, bu yüzük benim yüzüğümün aynısıdır.
0: Aynı değil. Seninkinin ta kendisi. Bu yüzüğü iyi bilirim. Temur doğduğu vakit takmıştım sana bu yüzüğü.
1: Temur doğduğu gün bana taktığın yüzük. Parmağımdadır hanım.

Anlaşılan biri bana oyun oynadı. Yüzüğümün aynısını yaptırdı. Yüzük o hain vargının üzerinden çıkınca sen de bu oyuna kandın. Sana ihanet ederim sandın. Al bak o.

0: topları kilere koyun. Darıları da çuvallayın. Haydi Canik. Elit ver şunlara. Koca Tayangun abini ne oyalarsınız? Haydi çalışın! Çalışın!
1: Alpaguan Ulu Ece'ye yüzüğün hesabını sordu.
2: Alkışlar olsun.
1: Alkışlar olmasın. Ulu Ece yüzüğünü aynısından yaptırmış. Parmağını uzattı. Benim yüzüğüm budur dedi.
0: Alpas. İndi Ulu Ece Piyurupak aklandı mı?
1: Hı. Alpaguan bunun hesabını arkasından sorar. Ulu Ece de bunun acısını arkasından çıkarır.
3: Gelin hatun. Neredesin? Her yerde seni ararız.
4: Haydi gelin hatun. Bir sidir ver de kara hindiba yaprağı üstüne dökeyim. Pek gebe misin değil misin? Öğreneyim.
1: Benim şimdi yoktur. Ama su içersem gelir. Değil mi Çalayır? Haydi sen benim odama bir su gönder. Ben içeyim. Gebe miyim değil miyim? Öğreneyim. Haydi.
4: Haydi.
0: Haydi, haydi. Gelin hatunun odasına su götürün. Acele edin, çabuk çabuk. Haydi.

0: Ben inşallahız.
1: Gel.
2: Öyle kaçıp gelir mi gelin hatun? Gibe kuşkulanırsa yanarsınız.
1: Asıl gibi olmadığım anlaşılırsa yanarım. Bu gece beni Kaya'nın yanına yollar. Sarayda olmazsan Batuhan'ın nerede olduğunu da öğrenemeyiz. Ulu Ece'nin ihanetini de ortaya çıkaramayız. Çalayır. Bir şeyler düşün.
3: Kim hanım?
4: Kim?
3: Bana bu tuzağı kuran kim? Sana o sahte yüzüğü verip bizi birbirimize düşürmek isteyen kim?
1: Ulu Ece'nin yüzüğü kendine asan Vargan'ın üstünden çıkmış.
4: Sen bunu düşünme. Merak etme. Bize tuzak kuranların tuzağını başlarına yıkacağım.
3: Nasıl Alpago?
4: Görürsün. Önce Batuhan'ı bulayım. Görürsün.

Alfa bu yapargının üzerindeki yüzüğü vermiş. Ulayacağım. İyi ki aynından yaptırmışsınız. Kim bana tuzak kurmuş olabilir? Kim verdi acaba yüzüğü? Akkız olabilir mi? Ya da Mecil olabilir.

0: prenses.
1: Sarayda sıkıntı çıktı mı?
0: Çıkmadı prenses. Sorarlarsa Çin'in tüccarları ziyaret ettiğimizi söylesinler.

Patik hazır mı? Tamga.

0: Buraya baktınız mı?
1: Okula baktık. İmdırmağın şu koluna bakar gökbenler. Orada da bulamazlarsa şuraya.
2: Güneye inecekler.
0: Buraya geldiklerinde Batuga'ya ne yapacaklarını biliyorlar değil mi?
1: Arayanların hepsi bizim adamımız. Batuga'yı bulur bulmaz öldürecekler.
3: Müsaade var mıdır Yabgum?
4: Gel.
3: Göksaray'dan bitik geldi.
1: Ulayıcının tamgası vardır. Bir sıkıntım var acaba?
5: Batuga'nın yerini öğrendim. Maden dağının eteğindeki bir çukurda tutulurmuş. Bir an evvel yola düşesin. Batuga'nın canını alasın. Muştulu haberlerini beklerim.

0: Burada vakit mi kaybederiz? Göksaray'a mı dönseydik?
1: Eğer daha yok eden anamsa elini ateşe sürmez. Maşası ya kayaya kuzu bektir.
0: Kuzu bek ya da kayaya abguyu korkutarak konuşturmak mümkün müdür? Batuhan'ın yerini sorsak?
1: Kuzu beyi korkutarak konuşturamayız. Ama anasının eteklerine saklanamayan kayayı konuştururuz. Haklısın. Dağ baskınla anamın yaptığından emin misin?
0: Kaya Yabgu oyun kurup suçu Çin'in üstüne attı. Ama bence olay Ece'dir. Herkes ölüp biz sağ kalınca da katilini peşimize gönderdi. O da tutkunu öldü.
1: Öyle demem.
0: Kusura bakma Tekin.
1: Önce Batuga'yı kurtaralım da.
0: Acını sonraya mı saklarsın?
1: Öcümü sonraya saklarım.
0: Bunca gözetleyen varken girmemiz zor olur. Bir şey düşünmek gerek.

0: Bugün uğurlu günümüz. Tehir'im. Dışarıda yakalayıp konuşturacağız. Aile.
1: Güneş tepeden indi prensesim. Kaya yol almıştır. İndi de Alpaguan'ın haber uçuruma vakti. Daha Şahin'i getir.

0: Kaan'ım. Irmağın kızıl yanı karış karış arandı. Şimdi de gökmenler gün doğusundaki şu kara ormanı arayacak.
1: Buraya bak. Ama sen yine de gün batısına bir bölük alt daha gönder. Tam buraya.
0: Hemen anam.

Hanım, ben Akkız. Batuga'nın izini buldum. Maden daha eteklerinde bir çukurda tutulurmuş. Ben yola çıkarım. Sen de yetiş.

Tüh. Alpagoan'la daha önce haber etseydik, Kaya Yapko, Batuk Ötegin'i öldürmeden yetişebilirdi. Ama şimdi tek göreceği ölü bir oğulla katil bir oğul olacak.

0: takip ederiz. Su kuralım. Atlarız alan.
1: Biz gidelim Kuzmek. Haydi.
2: Yani

yaparız. Kaya Abgu ile Kuzu Bek nerede?

0: Buldunuz mu Batugahan'ı?
1: Bulamadık.
0: Akkız nerede?
1: Akkız Batugahan'ın peşinde. Timur Tekin de onunla beraber. Yalnız değildir. Meraklanmayasın olacaktı.
2: Çolpan nerededir?
0: Balamir Bek'le dağ obasına gittiler.
3: Siz de buna izin verdiniz öyle mi?
4: Koskoca Çolpan Han. Bize izin mi soracak Saltuk?
3: Gel.
4: Nereye?
2: Balamir'i öldürmeye.
3: Levan. Siz burada kalın.

0: Ne yüklüdür at arabasında?
1: İpek yolundan aldığım baharat yüklüdür. Aktara mal götürüyorum.
0: Geçebilirsiniz.
2: Ne?

0: yaşanır ver bana çabuk.
1: Hoş geldin Megi.

0: Silbe, biri saraya gitsin Çolay'ı bulsun. Sorsun bakalım Batuka'dan haber var mı?
1: Yok haber.
0: Senin burada ne işin var?
1: İçime doğdu. Dedim Çolpan Ağa'na kılıç yarası yetmemiştir. Bir de boynu kesilsin istemiştir. O yüzden Alpago Ağa'nın burnunun dibine gelmiştir. Gideyim de ölmeden önce son kez bir göreyim dedim.

0: Senin gök ortada ne işin var Çolpan Hanım? Sizi burada Alpaguan görse öldürür, bilmez misin?
1: Haydi bari git. Çalayır. Batuga ile ilgili bir şey duyarsan haber et.

0: Çalayır haklı. Alpagon sizi duysa, görse...
1: Alpagon beni görecek de, duyacak da. Bilmediğim ama beni öldürecek. Ben mi onu öldüreceğim?
0: Ne demek o?
2: Öç. Acıyı geçirmez. Ama insanın yüreğini hafifletir. Çolpan. Yüreğini hafifletmek ister misin?
1: Ne demek bilir misin Kırçiçek? Göksaray'da dağ obası kadar boş kalacak demek.
0: Nasıl olacak o?
2: Gök ortadaki tüm buğdayı, arpayı, tuzu, yiyecek ne varsa satın alıp kendi ambarlarımızda saklayacağız.
1: Dışarıdan gelen kervanları çapallayacağız. Böylece aç kalan halkı kışkırtıp isyan çıkaracağız. Halk da göklerin dağ yıktığı gibi sarayı yıkacak.
2: Sen de bunu hiç kimseye söylemeyeceksin. Yoksa sarayı çiğneyen halkın ayaklarının altına atarım seni.

0: Nadszedł? Öğrenebildin mi hanımız nereye gitmiş?
1: Kimse nereye gittiğini bilmiyor olacağım. Bir bitik gelmiş. Hanım bir bölük alp alıp çıkıp gitmiş.

0: Bulacağım. Beni arar mısınız? Neredeydin sen? Sabahtan beri ortalarda yoksun.
1: Gökorda'da ipek ve baharat satan tüccarlarımızı ziyarete gittim Bulacağım.
0: Onu bilirim de... Nereden çıktı bu ziyaret durup dururken?
1: Birileri Çin'e oyun eder Bulacağım. Dağı basar, suçu Çin'in üstüne atar. Batuka Tekin kaybolur, bizden bilinir. Ben de Çinli tüccarlarımızın da üstüne oyunları oynanıyor mu? Gök ilinde ticaret yapmaktan memnunlar mı? Dolaşıp sorayım dedim. Çin İmparatoru'nun kızı olarak, prensesleri olarak... Gökle ticaret yapan tüccarlarımızdan sorumluyum. Bilirsiniz.
0: Daha açık konuşasın Neji.
1: Bence gayet açığım ulayacağım. Ama endişe etmenize gerek yok. Tüccarlarımız halinden memnundur. Şimdilik.
0: Şimdilik. Sen bizi Çin'le ticareti kesmekle mi tehdit edersin?
1: Sizi niye tehdit edeyim? Üzerimize oyun oynayanlar düşünsün. Siz oynamıyorsunuz ya.

Osman! Osman!

Ugh.

0: Neden bağırıyorsun?
1: Yine.
0: Neler olur böyle?
1: Kaya Yabgu, Batuga Han'ı öldürmesin diye yetişmeye çalışırız.
0: Ne öldürmesi, ne yetişmesi? Sen bana Batuga'nın yerini bildiren bir bitik göndermedin mi?
1: Göndermedim.

0: seni ararım bilirsin. Bulacağım. Onu da bilirsin.
1: Sen Çukur'daki Batuga'yı ararsın. Ya Batuga'daki Çukur'u bulursan?
0: O ne demek Han?
1: Deme. Deme bana Han deme. Ben Han oldum diye daha can verdi. Halkım içimdeki kurganda gömülü. Budun olmayan adamdan Han olmaz.
0: Ateşten zırh giyene Han denir. Yanıp külünden doğana Han denir. Kuyuya düşüp durağa çıkana Han denir. Tutacağım elinden. Birlikte çıkacağız en tepeye, el ele.
1: El ele.
0: El ele. Yürek yüreğe.
1: Akrep seyirinden düş görürüm değil mi? Burada değilsin.
0: Burada değilim. Ama varım.

Arızadaki yer burası.

kokteyl sokmuş. Zehri akıttım. Merak etmeyin. Zamanında yetiştik. Yaşayacak.

0: Hanım. Kaya Yabgu, Batuga Tekin'in hayatını kurtardı. Bu bir tık ulu Ece'den değil. Ama damgası vardır.
1: Anam kanımla damgalanmamış hiçbir biteğe inanmayız. Bil ki benden değildir demişti. Bunda kan yok.
0: Tuzak mıdır?
1: Tuzaktır. Ama bakalım kime tuzaktır. Haydi.

0: Akşam olmak üzere. Çevre ovalardan bir araba bulun.
1: Kızı bey.
0: Kaya. Kandaşının canını kurtardığına göre saraya dönmemiz gerek. Daha sorulacak hesaplar, bozulacak tuzaklar var.

0: Çolpanan burada mı?
1: Yok, burada.
0: Bence sen burada dedin. Ben öyle duydum.
1: Burada. Saltuk Bey'im.
0: Ah Silve. Ben size hiç arkamı dönemeyecek miyim?

ortaya erbahar giren buğday bu. Tuz.

0: hemen dedim ki, çolpanın yarısını kanatma. Ama sen beni dinlemedin. Ben bilmiyor muydum onu dağ obasına götürmeyi?
1: Götürseydin neden götürmedin?
0: Baranir, benimle oyun oynama. Tüm Acun seni öldü bilir. Zorlama.
1: Zorlamak gibi bir oyun var.
2: Yaralı bir adama mı saldırırsın?
0: Bir de tutmuş seni. Öcü uğruna Alfago'nun gözünün önüne getirmiş.
2: Saltuk, Öcü yok.
0: Sen de bunun peşine takılıp buraya geldin ya çolpan. Ne diyeyim ben sana?
2: Saltuk, bana bak. Öcü yok. Başka bir şey için geldik.
0: Çıkın! Çıkın!

0: baba? Bana mı öyle geldi? Yoksa sen Çolpan Han'ı kıskandın mı?
1: Ne kıskanmasan? Yok öyle bir şey.
2: Sana inanayım mı? Ha? İnanayım mı Çolpan?
0: Öç yok.

0: 막히기 위해서 입술을 맞췄던 네, 내 이야기 할 때는 소리야.
1: 아두가이신 사라이단 리하베라더스디에
0: 선배 연이 했다 얄미신드라마 바람이른 달드 바투가 데일 öldürmek istediği yeğeni için canını tehlikeye atmaz. Çolpan, Alpago yaşadığını öğrenirse seni öldürmek isteyecek.
1: Kimse burada olduğumu bilmeyecek. Korkma.
0: Bu kız, ben çeşitlerimi bulayım. Sağa sola birkaç çeşit dikeyim. Ortalığı gözlesinler.
1: İyi olur.
0: Haydi bana git de.
1: Demezsem.

Ocağa gittiğinde çok ağladın mı? Bu herifin yanındamış olman.

0: sakladığına göre özünü saldıktan korursun. Değil mi?
1: Saltuğu öcümden korurum Balamir. Biz dönüşü olmayan bir yola girdik seninle. Saltuk bu yazgının ortağı olmayacak. Söylersen seni öldürürüm.
0: Niye söyleyeyim ki? Saltuk öcümüze karşı çıkar. Bu ilin kökünün kazınmasına karşı çıkar.

ordunun hanını ve icesini meydanlarda sürüklerken senle seyretmek isterim.

0: Ne oldu İpek?
1: Hala gelmemiş olacağım.
0: Su içirmediniz mi?
1: İçirmez miyiz? Kaç kırba su içirdik? Güzeli Hatun yok der, başka bir şey demez.

0: kırba su içmişsin. Hala gelmedi mi Gülsel'e?
1: Yok olacağım. Heyecandan mıdır nedir bilmem ama gelmez oldu.
0: Bütün gün nasıl gelmez? Akşam oldu. Haydi çıkasın Gülsel'e. Yolda gelir. İbek sen de eşlik edesin Gülsel'e. Haydi. Baksı kadın. Sen de hindiba yapraklarını hazırlayasın.

0: Kırmızı beneklenmiş bu.
1: Muştular olsun Dolayca. Gelin hatunumuz gebedir.

0: Bakalım şöyle rahat bir nefes almak isteyenler için ne var sırada?
1: Haluk Bey.
2: Ama sıra bende. Artık tablet alacaktık.
1: Tablet var.
2: Baba kursu da unutma.
1: Bu da var.
3: Ay biz de baş başa bir yere kaçsak.
1: Görüyorsunuz babalara hiç sıra gelmiyor.
0: Hemen mobil denizden Deniz Bank Global dakikalar içinde faizsiz nakit fırsatından faydalanın. Şimdi mobil denizde 100 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatı sizi bekliyor. Tüm ihtiyaçları hallettiysek bakalım sırada ne var?
4: Ne var sırada, Deniz Bank burada.
5: Hakan abi.
6: Ardan, senin ne işin var burada?
5: Abi benim rüyamdayız.
6: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
7: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
5: Bu rüyanın başı da var. Hata biz hazırladık.
8: Vay vay vay. Çocuklar.
7: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
8: Futbolu beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
9: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Mehmet çok iyi bir müzisyen. En sevdiği enstrümanlar gitarları ve yatırım enstrümanları. Ayşe tecrübeli bir aşçı. Ekonomideki sıcak gelişmeleri asla kaçırmaz. Doktor Özge kalbin de ritminden anlar piyasalarında. Çünkü Yapı Kredi Yatırım'la artık herkes yatırım uzmanı. Farklı ürün seçenekleri ve kolay işlem kanallarıyla doğru adres Yapı Kredi Yatırım.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin, 100

0: prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
2: KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Senin

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Bu babalar gününde ona Konyalı saatten bir radyo alın.

Sonra da oturun, doğum gününüzü bekleyin. Konyalı Saat. Babalar gününüz kutlu olsun. Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.

0: çalış. Fatuka Tekin iyi mi?
1: Akrep sokmuş. Ama Kaya Yapko kurtarmış.
0: Kaya onu nasıl kurtarır? Nasıl? Öldürmesi gerekirdi. Nerede hata yaptık?

0: İpek. Çok şey öğrenemedim ama Maden Dağı'nın eteğinde bir çukurda bulmuşlar Ulayacağım. Akrep sokmuş. Kaya yapım. Batuga'nın hayatını kurtarmış.
1: O ne demek? Kaya Batuga'nın canını mı kurtarmış?
0: Batuga. Uyanır uyanmaz konuşacak. Kaçırının ben olduğumu diyecek. Bir şey yapmam gerek.

şey yapmam gerek. Ne yapacağız prenses? Akrebin yapamadığını biz yapacağız. Utku yaşarsa ben ölürüm.

0: Zehir bedenini yormuş. Gücünü toplayana kadar uyuyacaktır.
1: Ne kadar uyur?
0: Bilemem. Bedeni bilir.

0: Sen Batuhan'ın yerini nasıl öğrendin?
1: Göksaray'dan anamın tamgasını taşıyan bir bitik aldım hamamı. Batuhan'ın yerini söylerdi.
2: Ben bitik yollamadım Hanbaku.
1: Sana kim haber verdi hanbabam?
0: Bizi pusuya çekmek isteyen. Şimdi ben de onu kendi pususunda boğacağım.

Yeri midir bilmem ama. Yaran sağ olsun Timur Tekin. Tutkun kaybetmişsin.

0: yüzüğü verdin. Ula Ece'yi hain olmakla suçladın.
1: Çünkü o bir hain.
0: Bu yüzük sahte.
1: Nasıl sahte?
0: Gerçeği Ula Ece'nin parmağında. Kaya'nın Batuga'yı öldüreceğini söyledin. Ama Kaya kandaşının canını kurtardı. Benden alamadığın öcünü böyle mi almaya kalkışırsın?
1: Hayır.
0: Tısımın canına karşılık. Ula Ece'nin canını almamı sağlayarak mı? Batuga'nın boynuna doladığım yay kirişine karşılık. Kaya'nın canını almamı sağlayarak mı?
1: Ben kimsenin canı gitsin istemem. Suçlular, hainler ortaya çıksın isterim.
0: O zaman niye Ula Ece'ye pusu kurdun?
1: Pusu kurmadım. O yüzük gerçekten Vargı Bey'in üstünden çıktı.
0: Kim verdi yüzüğü?
1: Söylemem.
0: Söylemezsen.
1: Canımı mı alırsın? Canımı mı alırsın Alpagoan? Al haydi. Al. Ben kimseyi satmam.

0: satmasın. Bilirim.
1: Bilir misin?
0: Kimseyi satmasın. Beni bile.
1: Beni denemek için mi buraya getirip boynuma kılıç sayarsın?
0: Yok. Sana bundan böyle burada olup yanımdan ayrılmayacağını söylemek için.
1: Ne?
0: Yurdumu geri aldım Akkız. Şimdi yapmam gereken bir şey var. Bu yüzden yanımda olmanı isterim. Daha geçen saraya dönün dememin sebeplerinden biri de buydu.
1: Ne yaparsın bilmem. Bana saraya dönün dediğinde Batuga Han'ına danışırız dedim. Ama bu yüzüğün sahte olduğuna inanan bir Han'la da, bu sarayda hüküm süren Ulu Ece'yle de aynı yerde kalmam.
0: Ne demek kalmam?
1: Benim obam yok oldu. Obam yok oldu. Babamın küçükken ataş almaya gönderdiği komşum öldü benim. Süt aldığım çoban öldü. Kün atam öldü benim. Kün atam öldü. Sen atamı, Ulu Ece kün atamı öldürdü. Batuga da ölür diye canımdan can gitti benim. Oğlun sevdalısının cansız tenini buldu. Bilir misin? Gitti, tutkunu yok.

0: İkinizin de ölüm yarlığını kaldırdım.
1: Ne demek zorla? Ne için istersin beni Salço, ne için istersin?
0: Söyleyeceğim.
1: Ölüm yarlıklarımızı niye kaldırdın?
0: Ülkemizin geleceği için. Anlatacağım. Batuga iyileşsin, uyansın. Anlatacağım. Bak kız. Bak kız. Bir daha kanıtın olmadığı sürece Ulayca'yı suçlama. Tılsıma yaptığımı yapmayacağım.

0: Benim aslan kayam. Bitiğin tuzak olduğunu anladın. O yüzden öldürmedin değil mi Batuga'yı?
1: Eğer öldürseydim, babam beni Batuga'nın cesedinin yanında bulacaktı. Sonra da benim canımı alacaktı. Dağ saldırısını Çin'in üzerine attık diye Meşin de bu oyunu kurdu.

0: gün Batı Gökkanlığı'na dönmeyesin.
1: Niye anlamam?
0: Ülkemizin geleceğiyle ilgili önemli bir karar verdim.
2: Nedir o karar hanım?
0: Batı'ya uyanınca konuşuruz.

0: tanımasınlar bizi.
1: En fazla uzaktan görmüşlerdir. Halimizi de tanıyamazlar.

0: Hoş gelmişsin Begim.
1: Çuvalına kaç bakır istersin?
0: Çuvalı 20 bakır Begim.
1: Bütün malların bu kadar mı? Ambarda başka var mı?
0: Var Begim.

Gözlerinin içine bakıp anlatayım. Hadi uyan. Çok sensiz kaldım.

0: Kız.
1: Gözümüz aydın. Hanımız kurtulmuş.
0: Ne der otacı? Ne vakit uyanacak?
2: Yüzü Zehra atana kadar uyur dedi. Çalayır Gökorda'da olduğunuzu söyleyince şaşırdım.
1: Balamir. Çolfanı Gökorda'ya getirmiş. Ben de peşlerinden geldim.
2: Nasıl gelirler? Alpokan görürse ikisinin de canını alır. Niye gelmişler?
1: Batuga için geldik dedi Çolpan ama ben onu gözümden tanırım, yalan söyler. Başka bir şeyin peşindeler.
2: Gözüm üstlerinde olsun. Bu Balamir'e hiç güvenmem.
1: Merak etmeyesin. Diver hele. Alpogan üstümüzdeki ölüm yarlığını ne diye kaldırmış?
2: Bilmem. Ama büyük

0: Ben içmişim kaç kırba su. Bir de sıkıştım. Israrla da derim ki gelmez de gelmez. Ama böyle dokunsalar olduğum yere... Yani.
1: Aklınıza nereden geldi gebe çıkmak için Nişadır tohumu kullanmak?
0: Benim gelmedi, nereden gelsin? Meğer Nişadır hindiba yaprağına kırmızı benek yaparmış gebe gibi. O çalayır var ya, o çalayır. Herkese albız der ama en çok o yapar bu albızlıkları.
1: İnanırım. O kadar uzun zamandır gülmedik ki. Unuttum sandım.
0: Daha çok güleceğimiz günler olacak.
1: Olur değil mi? Yüreğimizdeki yüklerin kalktığı günler olur.
0: Geçirdiklerimizin acısı kolay kolay geçmez. Aksini desem yalan demiş olurum. Ama bak, Batuga Hanım'ızı sen salim bulduk. Hem o Meiji'nin de Ulu Ece'nin de tuzaklarını başlarına geçireceğiz ya. İşte o zaman şuranı hafifleyecek.
1: Bu saraydaki en güzel şey sensin.

0: İpek kızın üzerine tepsiyi devirdi. Ananın buyruğuyla.
1: İyi. Neyse boş versin onları. Gel benimle.
0: Gelemem. Batuga.
1: Uyur görmez misin? Uyuyor. Haydi. Haydi.

0: hamle demese bilmeyeceğim. Anam da sen dersin diye beklemiş.
1: Ben...
0: Ne oldu Günsel'e? Ne oldu, iyi misin? Niye ağlarsın? Güzel'e...

0: Yaptın mı çoktur?
1: Yok. Hani ben çok isterdim ya gebe olmayı. Şimdi...
0: Gerçek olunca da inanamazsın değil mi? Ben de inanamam.

Hibe'ye sen söyledin bunu yapmasını. Doğru. Bu Urba'dan kurtulmasını söyledim. Seni sarayımda görmek istemem. Tılsım denilen o kadına ait bir şeyi görmeyi hiç istemem. Bu Urba ona ait.

0: yapmazsın. Sarayı mı yakmak istersin?
1: Sarayı değil. Seni yakacağım. Yüzük olayından kurtuldun. Ama daha baskınından kurtulamayacaksın.
0: O sahte yüzüğü Alpagu'ya veren sensin.
1: O yüzük sahte değil. Bunu ikimiz de biliriz. Dağ için değil, sen yok ettin. Bunu da biliriz. Ama and olsun ki Alpagu'an da er ya da geç öğrenecek. Senin dağı yok ettiğin gibi

susarsın? Daha ne kadar susarsın İpek? Daha ne kadar susarsın? Onlar senin kızını öldürdü. Benim obamı, yurdumu, insanlarımı öldürdüler. Daha ne kadar susarsın? Görmez mi seni? Onlar için senin bir değerin var mı sanırsın? Var mı sanırsın? Yok. Benim bir değerim yok. İlay'ın bir değeri yok. Gel konuşalım Alpaguan'la. Bildiğin her şeyi anlat. Kendin için değilse İlay için. Sen ona değil misin? İçin yanmaz mı? İçin acımaz mı? Kızının öcünü öylece bırakır mısın İpek? Bırakır mısın? Düşün. Ne olur iyi düşün. Gün doğana kadar düşün. İyi düşün.

0: Fatuma'yı sen kaçırdın. Emine de konuşmasın diye öldürmek istersin. Tutkun'la sen öldürdün.
1: Ben öldürmedim. Ben Batuka ölecekken kurtardım. Ama Tutkun ölmüştü.
0: Neden kaçırdın o zaman Batuka'yı?
1: Kaya Yabugu daha baskın suçunu Çin'in üstüne attı. Ben de onun oyununu başına çalmak için Batuka Tekin'i öldürmesini sağlayacaktım. Alpaguan bunu görecekti. Temur. Dağı yok eden de, Tutkun'u öldüren de Ula Ece ile Kaya. Beni ele verme. Batuka'nın da konuşmasına engel ol.
2: Batuka. Seni gördü mü?
1: Gördü. Konuştuk. Yardım edeceksin değil mi? Birlikte Ula Ece ile Kaya'yı yere çalacağız. Değil mi?
2: Tutkun'u öldüren anamdan öcümü kendim alacağım. Tek başıma. Çünkü sen Batuga uyanıp seni ele verdiği zaman ölmüş olacaksın. Batuga uyanana kadar gözümün önünden ayrılmak yok Cinli. Anladın mı beni?

0: Yarısı Aksu'da, yarısı Batu Kahan'da. Bu kara günler hiç bitmeyecek gibi gelir.
1: Bitecek Sinem, bitecek. Yine o eski mutlu günlerimize döneceğiz.
0: Hangi mutlu günlere? Oyumuzda gülüp eğlendiğimiz günlere mi?
1: Ağlama Sinem. Kurban olduğumu ağlama. Yüreğim parça parça olur. Ev dişim oldun ama yüzünü güldüremedim diye kahrolurum zaten.

0: Akkız'dan haber yok mu?
1: Yok.
0: Amansız düşmanlarınız var belli. Ya onun da başına bir şey gelirse? Bu Temur. Alpagoa'nın oğludur. Saltuk'ta eski yasavuluymuş. Tilbe dediydi. Onlara güvenerek doğru mu edersiniz?
2: Batuga hanımız da Alpagoa'nın oğludur. Ama hanımızdır.
1: Kime güveneceğimizi biliriz biz. Sen merak etme.
0: Ben sadece kaygılanırım. Akkız için, sizin için. Obanız yurdunuz gitmiş. Birbirinizden gayrı kimseniz kalmamış. Size zarar gelsin asla istemem. Ondan öyle dedim. Kusura bakmayın.
2: Çok mu ters davrandık acaba? Akkız'ın anası sonuçta.
1: Yok Sinem, yok. Saldık pek haklı. Bir haller var bu kadında.
3: Muştular olsun dağlılar. Hanınız bulundu.
1: İyi midir hanımız?
2: Akkız iyi mi?
3: İyidir, iyidir. Haydi hazırlanın. Geri kalanını yolda anlatırım.
4: Alaca Hatun. Sen de hazırlan. Akkız sen de ister.
2: Nereye gideriz?
4: Göksaray'a.

0: esenlikler olsun.
1: Esenlikler olsun Begim.
0: Biraz nemli durur.
1: Bu tuz Gökordan'ın en iyi tuzudur.
2: Kaç gümüş istersin? Hepsine.
1: Yapma hatun. Tuz gümüşten pahalıdır. Her bir çuvala 50 altın isterim.

0: Bütün esnafın mallarını toplayıp ambara yükleyin. Çarşıda tek bir buğday tanesi bile kalmayacak.
1: Bunlar ölmedi mi?

0: James, leave. Meiji. İstediğin olmamış. Kaya öldürmemiş beni.
1: Kaya Yapkun'un başka bir çıkarı vardır Batu Kategin'im. Yoksa hepimiz seni öldüreceğini biliriz.
0: Konuş şimdi, konuş. Son laflarım bunlar.
2: Batuga Hanım. Alpago Han'ı çağırayım mı? Bir diyeceğin var mıdır?
0: Var.

0: Hanına bir kere daha yalan söyledin ha? Batu Kategin.
1: Ne yalanı?
2: Sen ne dersin?
1: Kadın. İftira atma.
0: İftira mı? Yani Çoban ve Balamir sağ değiller. Öyle mi? Benim künem yok orada da gün ortası düş görmüş. Öyle mi? Şimdi eğer beni Alpa Boğan'a söylerseniz Çoban ve Balamir'in sağ olduğunu, şu anda yok orada da olduklarını söylerim. Alpa Gohan'da önce onları, sonra Han'a yalan söylediğiniz için sizi öldürür. Ya da beni ele vermezsiniz, hepimiz yaşarız.

0: kurtulmuş. Gözümüz aydın.
1: Kurtuldu Sırma.
2: Biz niye saraydayız ha kız? Düşmanın inine mi sızarız?
1: Gündüz gözü düşmanın inine sızarız da kimse fark etmez. Anam, hoş geldin.
3: Hoş buldum. Şu yukarıdan izleyen kadın olayca midir?
1: Otur.
3: Kötü bakar.
1: Kalbi kötü. Gözü nasıl baksın?

0: Akkız. Saltuk. Hanım sizi çağırır.
1: Konuklarımızla ben ilgilenirim. Siz Alpagoan'ı bekletmeyin. Hoş geldiniz.

0: Baban ak kızla Saltuk'u çağırmış. Ne konuşacak bilir misin?
1: Batuga uyanınca devletimizin geleceği hakkında konuşacağım demişti ya. Ama ne konuşacak bilmiyorum.
0: Beni çağırmadı. Benden saklı ne konuşacakmış?

hanım önce oğullarıyla konuşacak, sonra sizi çağıracak.

Sen Oğuz Atan'ın oğlu Gökhan'dan gelme. Altını akça, bakırı ökçe yapan, Bayındır soyu Alpagoan. Başlıya baş eğdirdim, dizliye diz çöktürdüm, İlime ilk attım, budunumu giydirip doyurdum, nice utkular kazandım. Bir kağan olarak başım dik,

0: Bir baba olarak başımı eğik.
1: Ama öyle deme.
0: Gökhan'ın 3 oğlundan ikisi ona baş kaldırdıysa, Kaan düşünmeli.

Düşündüm ki bir oğlum Türkleri bir etmek ister. Ama biz daha ocağımızı bir edememişiz. Baba oğula, oğul babaya düşman. Nasıl bir oluruz? Şimdi ülkemizin geleceği için bir karar aldım. Artık bir olma, tek yumruk olma vaktidir. Nasıl bir oluruz bilir misiniz? Bize tuzak kurup evdeşimin canını almamı sağlayan Çin'e savaş açacağız.

Batuk. Vaktiyle Batuga'nın boynuna yay kirişi doladığım için bana ihanet ettin. Seni bağışlarım. Yeniden yasavulum olasın. Ordumu Çin'le savaşmak için eğitesin. Ak kız. Boyunu kaybettin. Koruyamadığım için beni bağışlıyorsun. Çin seferimizde yanında savaşasın. Ben daha yeri gömeni bulmak için gerekirse kanımı dökerim. Bu dileğim değildir. Andımdır. Sen de göğü göğe çıkarmak için kan dökesin. Bu dileğim değildir. Buyruğumdur. İtiraz istemem.

0: dağ baskınını Çin'in üstüne attım. Ama Akkız inanmaz. Meijin üstüme gelir. İmdi de Alpago dağı yere gömeni bulmak için and içti. Benim suçu üstüne atacağım birini bulmam gerek.
1: Önce bir hoş geldin deseydin.
0: Hoş geldin kandaşım.
1: Hoş bulduk kandaşım.

Annem aldakça uyandı. Yaşayacak deyince çok sevindim. Alpa Gohan nihayet Dağ Ulayıcı'nın bastığını öğrenecek. Değil mi aldakçı başı?

Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 19 derece. Kocaeli, Sakarya, Bursa 31, Balıkesir 33 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 11 derece. Konya 26, Kayseri 25, Nevşehir ve Sivas 24 derece. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 19 derece. Denizli ve Muğla 32, Manisa 33, Aydın 35 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 22 derece. Mersin 29, Adana 30, Kahramanmaraş 32, Hatay 27 derece. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 18 derece. Bolu 27, Karabük 29, Rize 24, Samsun 26 derece. Erzurum yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 7 derece. Malatya ve Erzincan 28, Van 22, Ardahan 19 derece. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 17 derece. Mardin 29, Şanlıurfa 34, Siirt 31, Diyarbakır 33 derece. Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: Hakan abi.
1: Arda, senin ne işin var burada?
2: Abi benim rüyamdayız.
1: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
3: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
0: Bu rüyanın başı da var. Hatta biz hazırladık.
4: Vay vay vay. Çocuklar.
3: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
4: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Sebi, erkencisin.
5: Bari rüyamızı bırakalım.

0: takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Mehmet çok iyi bir müzisyen. En sevdiği enstrümanlar gitarları ve yatırım enstrümanları. Ayşe tecrübeli bir aşçı. Ekonomideki sıcak gelişmeleri asla kaçırmaz. Doktor Özge kalbin de ritminden anlar piyasalarında. Çünkü Yapı Kredi Yatırım'la artık herkes yatırım uzmanı. Farklı ürün seçenekleri ve kolay işlem kanallarıyla doğru adres Yapı Kredi Yatırım.
2: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
3: Uğurcan A101'e giriyor. Kazanmaya doyamıyor.
4: Uğurcan'ın gücünü kim 101 yaptı abi?
5: Fırsatını buldun mu affetmeyeceksin.
6: Abi hocam affetmez.
4: Ucuzluğuyla, çeşitliliğiyle bize hep kazandıran A101.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk.
13: İşte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
14: Evet, paralı erkekler de, kadınlar erkekler gelini bakıyorlar.
15: Çok uygun olmayacağını düşünürdü açıkçası köy hayatında.
14: Kadınlar da olmalı tarımda.
13: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
15: Tarlaya girmeye başladık.
13: Traktör sürmeme.
16: Biz de ekiyoruz bezelye, niye siz ayrıcalık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
17: Kadın girdi mi daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın daha önde olması lazım.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Merhabalar efendim. Ekranların Sevren İsmi ile beraberiz. Birbirinden değerli konuklarımız var. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş geldiniz. Hoş
0: bulduk. Nasılsınız?
1: Merhaba. İyiyiz. Teşekkür ederiz. Siz?
0: Yoğun bir tempo.
1: Evet.
2: Biraz evet, Mahsin nasılsın? Her şey yolunda mı?
3: İyiyim. Çok şükür her şey yolunda. Çok güzel gidiyor.
2: Harika.
3: Memnunuz.
2: Nasıl bir yıl

0: şeyi de, o dönemi de, Orhan dönemini de, Osmanlı dönemi genel olarak. Ama en çok tabii Zülfüfar Hatun'u merak ettiğim için en çok da onun hakkında bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Tabii bizim yapımımız, senaristlerimiz de gönderdi bir karakter analizi vesaire. Onun üzerinden zaten gittim, çalıştım karakteri. Öyle de güzel de ilerledi bence.
1: Çok güzel. Merakın var mıydı tarihe?
0: Vardı bir merakım. O yüzden böyle hoşuma çok gitti ilk geldiğinde teklif. Ondan sonra yani şey de hani güzel, oynaması da aynı keyifli, çok böyle zevkli, farklı dediğim gibi diğer normal bir kişiye oynamaktan.
1: At binme, kılıç kullanma, ok atma, bu konularda bir tecrüben, deneyimin var mıydı?
0: Yoktu, hepsini
1: burada öğrendin.
0: Tabii hepsine başta bilmiyordum, hatta korkuyordum. Korkuyordum da yani, ama söylemedim tabii ki başta.
1: Çok güzel.
0: Hayır, şey dediler işte, eğer korkmuyorsan hiç sorun yok, biz her şeyini halledebiliriz, hani eğitim falan veriyoruz. Ben yok canım, korkmuyorum, yok çok seviyorum falan dedim, ama aslında gerçekten korkuyordum. Sonra çok sevdim. Şu an yeni bir hobi edinmiş oldum ben şu an. O yüzden yani setim olmadığı zaman da
2: gidip
0: biniyorum. Aa, çok çok hoşuma gidiyor.
2: Peki ilk günkü mutlaka unutmamışsındır. İlk ata bindiğin gün. Anlatsana ne oldu?
0: Çok stresliydi ilk binişlerimiz ve yani normal at binmek başka, sette at binmek başka, çünkü bir sürü at var ve bir sürü oyuncu, çoğu oyuncu da hepimiz yeni bir proje olduğu için herkes yeni öğrendi ve herkes böyle tedirgin birbirine bakıyor, atına falan bakıyor, işte dizgin sağlam mı, işte şöyle mi tutmam, işte ayaklarım doğru mu, pozisyonum doğru mu, başta çünkü onlara daha çok böyle dikkat etmeye çalışıyorsun. İşte haydi bismillah deyince de böyle herkes tabii ki bir telaşla koşmaya başlıyor. Düşmüşlüğüm de var tabii. Öyle düştüm de attan, ama kontrolü düştüm, çok şükür bir şey olmadı. Böyle öğrendim bir şekilde. Güzel. Şu an iyi olduğumu düşünüyorum, ortalama yani iyi gidiyor bence.
2: Hem ata binip hem kılıç sallayabiliyor musun aynı anda şu anda?
0: Yapmadım. Denemedim. Çok istiyordum denemek. Belki bir denerim. Benim bir kılıcım var çünkü evde.
2: Çok güzel.
0: Bir denerim belki çiftliğe gidip alıp, ama o çok daha zordur diye tahmin ediyorum tabii canım. Ya. Ama şey, bizi zaten başta eğitim döneminde bize tek elle kullanmayı, at binmeyi öğrettiler. Çünkü diğer elle işte kılıç olabilir. Ne bileyim işte matara vesaire uzatabilirsin yanındaki oyuncuya. O yüzden hep tek elle öğrendim. O yüzden bir elim genelde boşta oluyor. Onunla tutabilirim kılıcı. Tutabilirim diye düşünüyorum.
2: Harika.
1: Mert sen de hoş geldin. Bu arada Mert at binme konusunda çok deneyimli.
0: Öyle biliyor mi?
3: 4 senedir falan biniyorum ben de. Yani proje olarak değil ama hobi olarak. 4 sene önce başladım. Şu anda da aktif olarak kendi oturduğum yere yakın bir çiftliğim var. İşte farklı yerlere gittiğim çiftlikler var. Seviyorum, atları severim.
0: Ben de çok sevdim. Çok yani çocuğum olsa biniciliği öğretirim. Yani öyle bir sevdim. Bence çok değerli bir
3: kesinlikle
0: hobi.
3: Öyle.
0: Kesinlikle.
3: Dedi yani ilk başta benim korkuyordum falan dedin ya. Bu arada gerçekten yanına yaklaşılana kadar korkulmayacakmış gibi gözüküyor. Hı hı. Ama yanına yaklaştığın zaman onun böyle bir heybeti var istersen. Hani ne yapacağı da belli olmuyor. Sonuçta bir canlı karşındaki. Yani araba motor değil.
0: Kesinlikle.
3: Yani kestiremiyorsun.
0: Kesinlikle.
2: Ben de biraz önce çok güzel bir şey söyledim. Ben de yıllar önce yani hatırlamıyorum şimdi, bayağı oldu. İlk bindiğim günü onu o yüzden sordum. İlk bindiğim şöyle bir şey var. Şimdi bir şeyin üstüne biniyorsun normal ama bindiğin şey canlı.
0: Kesinlikle.
2: Nefes alışını, kalp atışını duyuyorsun. Ekstra o tedirgin ediyor. Yüksekte olduğun için değil. Yani her kımıldaması, kemiklerin yeri oynuyor, kalp atışı.
3: Asıl tedirgin eden onun sizin hissettiğinizden daha çok şey hissediyor olması.
2: Hisset, değil mi? Evet.
3: Çünkü teslimiyet yani.
0: Kesinlikle.
3: Hani şey derler işte, ben ata hükmedeceğim falan derler. Öyle değil. Yani teslim olman gerekiyor. Çünkü her atın duygusu, yapısı da farklı. Tanıman da gerekiyor. Her şeye hazırlıklı olması gerekiyor.
0: Kesinlikle.
3: Yani sen bir de tabii kalabalık bir ortamda daha da
0: çok
3: sıkıntı.
0: Çok karakterliler.
3: Çok iyi anlıyorum.
0: Evet.
3: Çünkü biz bazen işte 9-10 kişi falan çıkıyoruz turlara. Çıktığımız zaman hangi at hangisiyle anlaşıyor, anlaşmıyor falan bunu bilemiyoruz. Yani yürürken bir anda çift atabiliyor. Bacağına gelmesi Allah korusun ama çok büyük sakatlık.
0: Kesinlikle.
3: Bir de sonuçta şu anki projem tarihi bir proje değil ve dışarıda hobi olarak bindiğim atın bana çift atması biraz sıkıntı olabilir.
2: Anlatamam bunu diyorsun.
3: Geldi anlat, nasıl anlatacaksın şimdi? Yani o yüzden daha dikkat etmem gerekiyor ister istemez.
1: Ama bayağı iyisin. Dört nala biniyor. Videolarını izledim ben.
3: İlk başta öyle değildi.

0: Birkaç derste falan, hatta şöyle bir iddia vardı ortada arkadaşlarımla. İşte dediler ki ben 5 derste öğrendim, ben 4 derste. Oysa ki öyle değilmiş, 10 derste falan öğrenmişler. Beni hırslandırmak için söylüyorlarmış. Ben 4. derste artık ha koştum ha koşacağım, korkmaya başladım. Çünkü çok dengesiz hareketler oluyor, hızlanıyorsun, hani düşsen ne olacağı belli değil. Ama sonrasında 5. derste artık 4 mala falan aynen koşmaya başlamıştım. İddiayı da ben kazandım.
1: Harika.
0: Biraz farklı bir şeyi vardır.
2: Evet.
0: Hissiyatı vardır.
2: Gelelim abiye. Bence abi, bu yılın projesi yani.
1: En iddialı dizisi.
2: ATV'nin en iddialı, aynı zamanda bence Tezonların da en iddialı dizilerinden bir tanesi. Evet. Kadro efsane bir kadro.
0: Kesinlikle.
2: Ve en çok hoşuma giden her oyuncuya, her karaktere bir sivriliyor, bir kayboluyor, sonra tekrar sivriliyor. Dengeli oyunculuklar var içinde. Şu anda Sefa şu anda zirvede.
0: Ya yani 15, 16, 17, 18'i bekliyoruz. 18 büyük ihtimal, evet. Ya Sefa'nın üzerine dönmesi benim de çok hoşuma gitti. Çünkü ister istemez hani, her oyuncunun üstünde birkaç bölüm döndürüyorlar bu arada. Yani en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi 3 boyutlu olması. Çünkü arkada herkesin farklı hikayesi var. Bu günümüz zamanında zor yapılan bir şey.
2: Evet.
0: Yani herkesin ayrı bir izlenme zevki var. Bunu şimdi dışarıdaki izleyicilerimizden falan da duyuyoruz. Hep şey derler, hani ben seni izlemeyi çok seviyorum. İşte Sinan'la Altın'ı izlemek çok zevkli, çok eğlenceli. Hani Sefa'nın ne yapacağı belli değil. O yüzden insanı çok heyecanlandırıyor gibi böyle yorumlar da duyuyoruz.
2: Sinan'ın şivesi, Sinan'ın oyuncu olmam.
0: Sinan abi.
2: Diren abinin hikayesi.
0: İnanılmazlar, inanılmazlar. Ya Sinan abi de çok sahnem var. Ya inanılmaz komik bir insan. Hani şive yaparken falan. Ben bazen kendi Türkçemi kaybediyorum yanımda. Yani bazı böyle doğaçlama falan yaptığımız yerler var. İşte rabarba yapıyoruz. O sırada çay içiyoruz mesela. Çaydan bahsederken ben unutmuşum kendi şivemi. Onun şivesiyle konuşuyorum ve o an kayıttaymışız. Yayınlandığında gördük. Mesela abi çay içer misin yavaş falan. Hani, ya inanılmaz. Çok inanılmaz da bir adam.
2: Sefa Mert'e çok uzak bir karakter değil mi?
0: Kesinlikle.
2: Ben ilk yani dün akşam okuduğumda dedim ki alakası yok.
0: Hiç yok.
2: Ama daha da hoşuma gitti. Çok başarılı oynuyorsun.
0: Teşekkür ederim.
2: Senmişin gibi oynuyorsun. Oysa ki senle hiç alakası
0: ya
2: yok.
0: Ya ben oyunculuk eğitimini ilk almaya başladığımda günlük projedeydim. Oradan sonrasında bir oyunculuk eğitimi aldım. Ya o süreçte ya sağ olsun hocam, Çetin hocam bana benim tam zıttım olan bir karakter oynattı 6 ay boyunca. Hmm. Yani herkes karakter değiştiriyor artık. Ya ben sürekli yalvaran, ağlayan, ezik müzik bir adam oldum. Yani Sefa'nın da ilk bölümlerinde bazı yakaladığım şeyleri, o 6 aylık eğitimimdeki şeylerdi aslında. Çok şanslıydım o konuda. Tabii ki sağ solu belli olmayan bir karakter. Hani ters bir yönü de var okey ama o yönlerini oynayabilmek, yani bunu yapabilmek, sizin gibi insanların güzel sözleri beni acayip gururlandırıyor ve teşekkür ederim yani.
2: Çok iyi, çok iyi.
1: Kenan İmirzalıoğlu ile oynamak nasıl? Çok mütevazı. Hepimiz çok seviyoruz.
0: Ya ben 1. bölümde ne kadar heyecanlanıyorsam, ya 17. bölümü çektik ben hala heyecanlanıyorum. Ya çünkü çok rol model alınabilecek birisi. İnsanlara davranışı, artık her şeyi orada şahit olduğumuz için biz birçok insanın görmediği şeyleri görüyoruz sonuçta. Aynı sette olduğumuz için. Çok örnek. Ve onunla oynamak ya benim için tabii ki büyük bir şans. Yani A mı B mi denilse, işte B'de Kenan abi, A'da bu ama A böyle olacak deseler ben B'yi seçerim Kenan abi var diye. Çünkü ondan öğrendiğim şeyler de oluyor ister istemez.
2: 28-29 yıl olabilir. Hatta belki de 29-30 bile olabilir Kenan'ı tanıdığımdan beri. Aşırı bir samimiyetimiz yok ama bıraktığımız yerden devam ediyoruz her görüştüğümüzde. Hiç değişmedi.
0: Hiç değişmedi değil mi?
2: Hiç değişmeyen, yani ben 5 tane oyuncu, yani benim ünlü tanıya sayamam sana muhtemelen, hiç değişmedi, gram değişmedi.
0: Ve değişme potansiyeli en çok olan insanlardan bir tanesi, yani yaşadığı dizileri, o kült projeleri vesaire göz önünde bulundurursak, hani ya nasıl değişmedi diyor insan o kadar şeye. Bir de şimdi aynı setteyiz, bazen işte sokakta dışarıda çekimimiz oluyor, yan yana işte bir şeyleri koşturuyoruz o zaman, insanların çok güzel ilgisi var ona karşı da.
2: Evet,
0: genelde bu tarz şeyler insanları işte şımartır. Hani bir kendini kaptırırsın falan ama yok Kenan abi de yani inanılmaz mütevazi ve çok çizgisi çok belli. Ya zaten izliyorum böyle oynuyor bir şeyler yapıyor falan, bakıyorum ne yapıyor acaba. Elimden geldiğince ben de işte örnek almaya çalışıyorum.
2: Harika, ne güzel.
1: Tokat sahnesi nasıl, deli ağır mı?
0: orada aslında tokat yoktu. Hani Sefa kendine gel deme sebebi, ben göz teması kurmuyorum. Sarhoş oynuyordum orada. Hazırlıksız yakalandım. Eli de vurmuyorken ağır. Ha. Yani vurduğunu düşünemiyorum. Beni böyle bir iki savurduğu oldu bu arada. Ama işte o da benim hoşuma gitti. Çünkü gerçeklik katıyor.
2: Doğru.
0: Bana mesela şöyle bir diyalog geçti aramızda. Dedi ki işte Mert dedi, senin dedi kardeşim böyle bir savuracağım dedi. Ama dedi yavaş dedi şey yapacağım. Sıkıntı yok abi. Provada da yine yavaş yaptı bunu. Ya sahneye bir geçtik. Bir aldı vurdu. Sesi kesildi. İşte bitti sahne, kestik. İyi misin dedi. İyiyim abi. İyiyim. İzledim. Ama o da gerçeklik katıyor.
2: Evet evet.
0: Yani hiç, abi yani vurmaya devam edebilirsin. Yani sıkıntı yok. Gerçek oluyor.
1: Evet Mahsin. Nasıl bir maceraydı? İlk önce seni herkes biliyor zaten ama sen Türk dizileri izleyerek bu yolculuğa başlamışsın galiba.
3: Evet, yani Türk dizilerini izleyerek Türkçe öğrendim. Sonra buraya geldim yüksek lisansımı yapmaya. Sonra menajerimle tanıştım, Tümay Özukur'la. Öyle eğitim almaya başladım.
2: Ne kadar
3: başladım.
2: Oldu geleli pardon?
3: 2019'da geldim.
2: 2019'da geldim. 7 yıl oldu.
3: 7 yıl oldu aynen. Eylül'de 7 yıl olacak. Ama sanki çok uzun süredir bizce burada yaşıyorum.
2: Biz bir Antep'e gezdik ya. Hani hiç alakası yok. Ben bu kadar yakın ilk kez oldum. Antep yolculuğu yaptık. Ya bizden birisi, hani söyle bilmesek, gazeteci olmasam diyeceğim ki yani hayırdır, ismin nereden geliyor diyeceğim falan.
3: Genelde öyle diyorlar. Sen hani doğulu musun falan diyorlar bana. Ne anlamı var isminin?
0: Türkçen. Çok iyi.
1: Çok iyi, evet. Çok iyi. Teşekkür ederim.
0: Çok şaşırdım yani. Hani
2: ya sen de yeni değil mi? Ben... Bildiğin fas fas yani.
0: Ya evet,
3: yeni. Doğma bir.
0: Ne güzel ya.
3: Ben teşekkür ederim. Ondan sonra işte eğitim aldım, oyunculuk. Sonra ben de bir günlük diziyle başladım. Esaretle. 3 sezon onu oynadım. Sonra hemen şey oldu. Kuruluş Orhan oldu. Çok da güzel oldu.
2: Bu Esaret bence senin bir şansındı. Çünkü kesinlikle, günlük dizinin kesinlikle temposu ve günlük bu kadar şey alışman oyunculuğunu pekiştirmiştir. Ezberini, Türkçeni, her şeyini pekiştirmiştir.
3: Kesinlikle, çok doğru. Çok doğru. Ben de öyle
2: bir
3: düşünüyorum.
2: Bir de 3 sezon diyorsun.
3: 3 sezon çok inanılmaz bir antrenman, oyunculuk. Hani her gün her evet gün kamera karşısına geçmek. Bir de dediğiniz gibi temposu çok hani inanılmaz. Günde benim şeydir, bizim rekorumuz 30 ya da 32 sayfadır yani günde çektiğimiz. Her gün yani ortalama 20-25 sayfa ezber yapıyordum. Tabii ilk başlarken bu kadar düzgün değildi Türkçem. Ama işte ezber yapa yapa çok inanılmaz da gelişti benim ezber kabiliyetim. Şu an çok hızlı ezber yapabiliyorum. Güzel bir şey.
2: Çok
3: o yüzden
2: kitap
3: evet
2: okudun mu, çok mu dizi izledin?
3: Çok dizi izledim, çok film izledim. Kitap Türkçem düzelince ve biraz daha hakim olunca okumaya başladım.
2: Yoksa
3: evet,
2: anlamak için.
3: Anlamak için. Biraz sıkılıyordum başta, bir denedim ama daha çok böyle olaylı olduğu için diziler ve filmler daha çok ilgimi çekiyordu. İşte müzik falan, bütün bunlar.
2: 2019'a
3: böyle
2: gelene kadar Türkiye ile ilgili hiçbir şeyin var mıydı? Yani mesela istiyor muydun? Üniversite okuyacağım dedin mi? Oyunculuğu bir kere yoktu hayatında.
3: Yoktu,
2: öyle değil mi?
3: Tabii yoktu. Ama şöyle, dizileri ben 2015-2016'da izlemeye başladım. Son iki lise senem. Çok izlemeye başlamıştım. Sonra üniversiteye geçtim. Ben medya iletişim okudum FAS'ta. Orada tesadüfen üniversitenin içinde iki tane Türk kıza denk geliyorum. Böyle duyuyorum konuşurken, yanlarına gittim. İşte ben de Türkçe öğrenmek istiyorum. İşte şunu biliyorum, nasılsın biliyorum. İşte benim adım Mahsin. Bu kadardı çünkü Türkçem. Ondan sonra işte onlar beni bir orada bir eğitim enstitüye yönlendirdiler. Türkçe öğreten bir enstitü, Yunus Emre diye, hatta Türkiye'ye bağlı diyebiliyorum.
2: Evet, evet, evet.
3: Tabii. İşte orada ben birkaç seviye aldım. A1'i aldım, A2'yi aldım. Okudum. Aa, yani. Yani kurallarını biliyorum.
2: Çok
3: o yüzden
2: güzel.
3: O güzel oldu. Sonra ben bir seviye tespit sınavına girmiştim. Çünkü çok şey kalıyordum sınıftakilere. Biraz fazla biliyorum onlara göre. Çok hoş durmuyordu. Çok ukala duruyordu. seviye tespit sınavına girince de galiba B2 seviyesini mi ne şey yapmıştım ve sınıf yoktu B2'nin, hani tek başımaydım. O yüzden devam etmemiştim. Ama öğrendiğim için de biraz orada çevirmenlik yapmaya başladım. Yani aslında Türkiye ile ilişkim böyle başladı. Orada çevirmenlik yaparken ben üniversite fuarında çevirmenlik yapıyordum. Üniversitedeki kişilerle tanışıyorum. Ondan sonra mezun olunca da buradan bir üniversiteden iş teklifi alıyorum. Ben de zaten yüksek lisansıma devam etmek istediğim için kabul ediyorum, geliyorum.
2: Hangi üniversiteye?
3: Nişantaşı Üniversitesi.
2: Çok güzel.
1: Ne üzerine eğitim aldın?
3: Medya iletişim okudum FAS'ta. Burada siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler. Çünkü başta amaç farklıydı.
2: Gazeteci olmaktı galiba.
3: Tabii.
2: Vay, rakip olacaktı. İyi ki olmamış.
3: Tabii tabii. Sizin yerinizde ben olabilirdim diyormuşum.
1: Aynen. Haber sunuculuğu da yaptı zaten.
3: Öyle ha?
1: Haber sunuculuğu da
3: yaptım.
1: Yaptın.
3: FAS'ta yaptım. Son stajyerdim. Staj yaptım kanalda. En son o kadar çok istedim ki sürekli böyle girdim şeyine. Haberin sunulduğu yere ve sürekli böyle şeyler yaptım, işte testler falan çektim, gönderdim kanalın müdürümüze. En son tamam dedi. Öyle sunmuştum ama çok güzel bir tecrübeydi ve hala da öyle bir amacım var. Hani haber sunmak olmasa
2: bekleriz
3: da. Teşekkür ederim.
2: Buradan duyurulur kanalımızın yöneticilerine.
3: Çok isterim hala, çünkü gerçekten çok sevdiğim ve çok değerli bir meslektir.
2: Anne
3: sizleri
2: babada
3: de,
2: ya da ailede gazeteci var mı? Ya da...
3: Yok, hiç yok. Memur, ikisi de memur. İlk bu alana şey yapan, kayan benim ailede. O yüzden çok başta bir şey yap, bir çekindiler. Hani
2: ben de onu söyleyecektim.
3: Evet.
2: Önce biz seni gazeteci olacağım diye ülkeye gittin, üniversiteye gittin, çalıştın. Şimdi oyuncu çıktın. Tepki
3: evet,
2: var mı?
3: Tabii tabii var. Babamda biraz var. Evet, babamda biraz var ama şey yaptıkça, işte güzel işleri gördükçe tabii ki gurur duyuyor o da. Ha, tamam, güzel yapıyorsun galiba bu işi falan oluyor. O yüzden.
2: Bir de biz seni Antep'te konuştuğumuzda şeyi hatırlıyorum. Doğru mu hatırlıyorum? Sen en sevdiğin dizi Ben de Keşke Burada Oynasam, Muhteşem Yüzyıl'ı mı izlemiştin?
3: Yok. Muhteşem değil Yüzyılı.
2: Değil mi? Onu başka birisiyle karıştırdım o zaman.
3: Olabilir.
2: Böyle bir şey sanki hatırlıyorum.
3: Olabilir. Ama ben dönem dizisini çok
2: seviyordun,
3: izliyordum.
2: Zaten onu konuştum.
3: Çok, hani çok istiyordum. Ve kuruluş Orhan'a geçmeden önce, yani hiç mevzusu bir konusu bile geçmeden önce, ben çıktığım her yerde bir dönem dizisinde oynamak istiyorum diyordum. Evet.
2: Çok güzel.
3: Sonra güzel bir manifesto oldu.
2: Aynen. Harika.
1: Tahmin eder miydin o dönem izlediğin dizilerin içinde olacağını?
3: Yok, hiç. Ve şu hala biraz şey geliyor, hala biraz tuhaf geliyor o izlediğim oyuncularla birlikte oynamak. Tabii ki çok güzel bir his ama böyle bir vay be falan oluyorum ben de. Belki bunu söylemişimdir size.
2: Olabilir, ben belki
3: evet,
2: de onu karıştırdım.
3: Evet, olabilir.
1: Şimdi FAS'ta senin dizilerini izleyip Türkçe öğrenenler var mı, sana yazıyorlar mı?
3: Vardır, yazıyorlar, yazıyorlar. Bana güzel mesajlar geliyor, işte bizde işte hiç imkansız gibi gözüküyordu bize ama biz de artık hani öğreneceğiz ve geleceğiz ve deneyeceğiz gibi mesajlar alıyorum. Çok güzel. Güzel bir örnek olmak güzeldir.
1: Hiç oyunculuk yapmam derken nasıl oldu?
3: Biraz zorla. Biraz zorladı beni menajerim sanki. Yani yapmam demiyordum da, işte ben sunucuyum. Ben sunuculuk yapmak istiyordum. Hani bu bizim tavrımız vardır ya, gazeteci tavrı bence bu. Bütün gazetecilerde vardır. İşte ben gazeteciyim, ben hani şey yapacağım. Benim alanım başka, oyunculuk başka falan diyordum. Sonra ama çok fırsat geldi. Çok böyle işte hem menajerimle tanıştım, çok destek oldu. İşte eğitim vesaire sundu çünkü kendi akademisi var. Bu kadar da fırsat gelince hani değerlendirmek lazım. Yoksa hani demek ki bir Allah'ın bir bildiği vardı da böyle şeyler sunuyor. Hani böyle şeylerle geliyor karşıma.
0: İşaretler.
3: Evet, işaretler. O yüzden ben de dedim ki değerlendireyim. Çok böyle şey yapmadım. Çok zorlamadım ben oyunculuğu. Böyle rahat rahat, yavaş yavaş da gidiyor bence. Şu an çok hızlı bir
2: şeyde değilim. Bence gayet güzel ve iyi projelerle gidiyor. İnşallah yolun
3: güzel
2: açık
3: gidiyor.
2: Olsun.
3: Güzel gidiyor. Çok teşekkür
2: bu şekilde
3: ederim.
2: Devam et.
3: Çok teşekkür ederim.
2: Mert, peki abinin senaryosu önüne geldiğinde ne düşündün?
0: Yani ilk kendi karakterimi okudum. Sizinle aynı fikirdeydim bu arada. Yani çok farklıydı. Benim çok zıttığımda nasıl olur, nasıl biter diye düşünmüştüm açıkçası. Ama Allah'tan antrenmanlıydım o karaktere. Yani o yüzden de
2: genel anlamda senaryoda etkileyici değil mi? Çok
0: işte
2: alışılmışın dışında.
0: Çok tutulacak yönü var aslında. Yani çok fazla hikaye var. Acaba nasıl sığacak? Acaba nasıl çevireceğiz? Hani ne olacak? Ne yaşayacağız? Diye hep merakta kaldım. Zaten hani iki senaryo elimize geçti. Sonrasında hani ikiyi çektikten sonra elde ettik. İşte üçü çektik, dördü bekledik. Yani onun hep merakı oldu. Çünkü bölümü çektikten sonra geliyordu bir sonraki bölümün senaryosu. Ya çok çok heyecan vericiydi. Çok heyecanlıydım. Zaten direkt çekildiğimi hissettim içine. Hani ben ilk birinci bölümü okuduğumda hikayesi o kadar güzeldi ki yani kitap olsa okurum. Yani sayfası hiç önemli değil.
2: Öyle.
0: Ki biz, zordur yani kitap. Ben biraz dikkatim dağılır çünkü normal.
2: Biz dizi başlamadan önce ilk konuğumuz Tarık Bey'di. O mesela onu şimdi söylemek istediğini ben şu an daha iyi anlıyorum. Yani hiçbirimiz dizi izlemedik. Siz ilk iki bölümü bitirmiştiniz o konuk olduğunda. Şey dedi, öyle bir senaryo ki dedi, şimdi anlayabiliyorum.

0: Yani bu dizi 6 yıl, 7 yıl, 8 yıl da gidebilir.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü konular hiç ummadığın yere gidiyor. Her karakterden bir dizi çıkabilecek duruma getirmiş. Aynen müthiş
1: öyle.
0: Bir senaryo.
1: Aynen öyle.
0: Zaten. O da öyle bir şey söyledi. Yani öyle evet. Bir yere göreceksiniz ki ileride dedi.
1: Tam olarak öyle. Çünkü biz bile şaşırıyoruz. Evet. Yani senaryoyu okuduğum zaman o kadar heyecanlıyım ki. Yani işte ben de günlük projedeydim. Bize her gün tabii bölüm geliyordu falan ama bu çok daha farklıymış. Yani her okuduğumun bir sonraki kısmını hep merak eder oldum. Hala da aynı şekilde merakım devam ediyor. O yüzden çok şanslıyız bence ya bu konuda. Yani bu kadar geniş bir senaryoya ve bu kadar işte yetenekli bir oyuncu kadrosu olduğumuz için yani herkesin kendi hikayesi olduğu için herkese çok iyi anlaşabildiğimiz için yani maşallahımız var diyebilirim.
2: İlk bölümlerde Sefa'ya biraz sinir oluyorduk. Şimdi izleyici yavaş yavaş anlamaya başladı mı onu?
1: Evet, yani şöyle, bunu herkes söylüyor bu arada. İlk birkaç bölüm ya bizim için de aslında bir alışma süreciydi. Hani neyi nasıl oturtacağımızı düşündüğümüz bir süreçti o. İnsanlar da hep şey diyor, abi hani Sefa'yla tamam okey ama hani ne olacak? Hep böyle mi? Hep içecek misin? Yani hep böyle insanlarla işte kavga edeceksin, tartışacak mısın? Hep olumsuz mu bakacaksın her şeye falan ama onlar bana bunu sorduğunda tabii ki ben de bunun cevabını bilmiyordum. Fakat içimden bir ses işte iyiye gidecek diyordu. Çok şükür valla hani böyle çok tatlı bir yere gitmeye başladı senaryoda. Sefa da aynı şekilde. O yüzden güzel yani memnunum.
2: Sefa diye sesleniyorlar mı artık arkanda?
1: Ya seslendikleri zaman bakıyorum zaten. Hani işin sıkıntısı o aslında çünkü hani Mert ile Sefa benim için aynı. Sette de bazen işte arkadaşlarım falan bilerek Sefa damat falan derler bana. Hep bakarım. Yani istemsiz.
3: Evet evet belki oluyor. Yani
1: istemsiz o.
3: Evet.
1: Dışarıda da öyle. Damat sen ne falan.
0: Damat.
1: Elbise diyen var.
0: Yani dizi aile bir imtihandır abi. Aynen. Yani oradan geliyor. Dizide herkes ailesiyle sınanıyor.
1: Kesinlikle öyle.
0: Nasıl geçecek bu imtihan? Yani sen böyle set her şey bittiğinde eve geldiğinde bazen böyle bir takılıyor musun acaba ya? Bir düşün. Ya
1: soru şey olarak hani ne olacak?
0: Ne olacak olarak? Dizinin dışına çıkamadığın zaman da olabiliyor mu? Bazen ağır kaçırır.
1: O şöyle bir şey. Çok yoğun çalıştığımız günler oluyor bazen. Hani zaten iki gün veya bir gün işte repo yapıyoruz. Ama onun dışında bazen sabahlara kadar çalıştığımız oluyor. Yani uyuduğumda bile diziyi çekiyoruz. Ya çünkü saat 5'e kadar settesin sabah. Eve gidiyorsun hani uyuyacaksın ama o uyku ayıklık arasında ya böyle mi oldu ya şöyle ne oldu ne bitiyor falan gözümü açıyorum ben iyi miyim acaba sorguladım oldu bu arada yani farklı bir şey yani dediğiniz şey bu arada hastalığa kadar götürür insanı ama böyle düşündürmesi de güzel.
2: Şampiyonlar Ligi gibi bir kadro, peki kamera arkası nasıl geçiyor?
1: Ya işte o konuda çok şanslıyım bence. Bence ekip olarak çok şanslıyız. Çünkü çok eğlenceli geçiyor. Ya biz çok eğleniyoruz. Bazen hatta sahneye girecekken iletişimimiz de çok kuvvetli olduğu için settekilerle. İşte birimiz bir espri yapıyor. Çoğumuz da dalaksızız biraz. Yani o sıkıntı olabiliyor çünkü artık girmemiz gerekiyor. Hadi abi hadi falan oluyoruz yani. Çok eğleniyoruz, gülüyoruz. Muhabbetimiz çok iyi. Yani sadece oyuncular arasında değil. Ekiple de aynı şekilde çok iyi anlaşıyoruz. Yani herkesin birbiriyle inanılmaz bir uyumu var. Sanki hani bu proje için var olmuşuz gibi hareket ediyoruz. O yüzden herkes birbirinden çok memnun.
0: Toprak da böyle anlattı geldiğinde evet. Çok iyi.
1: Değil mi?
0: Evet Toprak. Evet. Yani sadece şey değil diyor. Yani bütün çalışanlar da aynı keyif alıyorlar.
1: Öyle.
0: Ya yani oyuncular yani, değil sadece.
1: Evet. Yani Toprak ben, Serkay, Tuğçe ve Sinan abi özellikle sahnelerimiz hep beraber olduğu için şeyiz yani ne derler? Birbirimizi çok iyi artık anlıyoruz. Sahnede de bu çok işe yarıyor. Bu arada ne kadar tanırsan sahnede o kadar iyi oyun veriyorsun. Yani sen böyle yapabilirsin aslında işte ben bunu yaparım vesaire gibi aramızda onun kritiğini falan yapıyoruz. Senaryoyla alakalı çok kritik yapıyoruz. O yüzden çok iyi anlaşıyoruz. Çok
2: Altın Yenge'ye yılan diyorlar.
1: Yılan.
2: Şimdi sana mesaj atıyorlar mı artık onu dinleme diye?
1: Ya uzak dur diyorlar. Yani, ama nasıl duracaksın ki ailemden tek alana bakalarında. Yani Sefa olarak ben de çok uzak kalmak istiyorum ama elimde altın var.
0: bir sahnede arabayı aşırı sert kullanmışsın galiba. Toprak'la ilgili bir sıkıntı mı yaşanıyordu?
1: Evet. Evet ben Toprak'ı eziyordum. Bu arada.
0: Bir sıkıntı değil. Ya, bir sıkıntı.
1: Ya bir de daha ilk bölümleri çekiyoruz yani. Hani ikinci bölüm mü? Öyle bir şey. Yani Toprak'la da yeni böyle samimi olmuşuz falan. Hani tanışıyoruz vesaire. Benim arabayla aniden çıktım. Onun da işte ne yapıyorsun sen diye böyle. Önüme atladığı bir sahne vardı. gaz firana yarışı dedim ya, araba biraz küçük geliyor. Yani gazla falan çok yakın birbirine. Öyle bir ani bir şey oldu. O sırada toprak da böyle bir korktu falan.

0: normal olarak. Şu an olsa bence korkmaz. Ama evet öyle bir sahne olmuştu. Hatta sonra gittim özür diledim falan. Hani güven bana dedim, bak bu sefer daha sakin geleceğim falan aynen.
1: Yani öyle bir şey yok. Yönetmen de şey demedi mi ya, tam istediğim sahne işte çekildi, bu süper oldu. Dedi, o sırada kamera çekmedi.
0: Murat Hoca dedi aslında dedi, fakat orada evet bazen bu çok güzel bir şey bu arada. Çok nadir yakalanan, çok önemli anlardan bir tanesi oluyor. Fakat bu biraz can havli kısmı olduğu için o biraz ister istemez böldük. Ama Murat Hoca söylemişti. Aslında çok iyi dinliyor ya. Hocam eziyordum.
2: Sen bu arada şey antrenörlükten geçmişsin oyunculuğa.
0: Doğru. Ben antrenördüm. Hatta aynı üniversitedeymişiz. Nişantaşı Üniversitesi'ndeydim ben de. Antrenörlük bölümünden mezunum. Antrenörlük yaptığım süreçte...
1: Antrenörü futbol antrenörü.
0: Yok ben fitness, medikal yöndeydim. Uğraştığım branş da vardı. Rugby oynuyordum o dönemler. İşte okulumda takımı vardı vesaire. Antrenörlük yaptığım süreçte zaten başladı bu hikaye bende. Yani bir abim vardı, oyuncu. İşte o dedi ki ya gel bak böyle birisini arıyoruz. Gel sen de bir gör falan. Zaten çok baskı kuruyorlardı. Bak oyuncu ol. Bak kameranın önüne geç. Sen bence hani bir şey yapmalısın. Antrenörlükle falan uğraşma diyorlardı. Sonra işte bir cesarettir. Yani nasıl olduğunu hatırlamıyorum bu arada. Ama bir akışın cesaret. İçine düştüm sanırım. Bir anda kendimi işte abimin yönlendirdiği projede buldum.
1: İlk proje neydi?
0: Ya bir filmde oynamıştım. İsmi bende kalsın. Bir filmde oynamıştım. Ondan sonrasında acaba mı oldum zaten. Kameranın önünde oynadığım kişi çok başka birisi oluyormuş aslında. Tabii ki onun empatisini orada çok kuramıyorsun daha yeni olduğun için. Hani sabah spor salonu shiftinden bir anda kendini hadi gideyim sete dediğin için meşleştiremiyorsun yani. Ama merak ettiğim yerler çok yakalamıştım ilk kameranın önüne çıktığımda. Yani anlamlandıramadığım veya ismini koyamadığım duygular yaşamaya başlayınca dedim ki ya burada dedim farklı bir şey var. Sonra ufak ufak denedim. Her şeyimi veremedim tabii ki. Hayatımızı devam ettirmemiz gerekiyor belli bir noktada. Ama hep yolum buraya kesişti ya. Hani ben uzak kalmaya çok çalıştım bir dönem bu arada. Yani sen de keza bu arada. Yani şunu yapayım işte spor salonu açayım. İşte kafe işiyle uğraşayım. Çok ticaret hastalığım vardır bu arada. ya çok uzak kalmaya çalıştım ama her ticaretin sonu buraya getirdi beni.
3: Tekrar toplayayım.
0: Evet, kesinlikle yani. Hani,
1: halen düşünüyor musun?
0: Ya şöyle düşünüyorum. Düşündüğüm tabii ki oluyor bu arada ama artık çok net bir karar aldığım için belki de buradayım şu anda.
1: Yok yani eninde sonunda ben bu o salonu açacağım ya da bir kafe açacağım diyor musun?
0: Ya şöyle şu an şu sıralar falan bir aklımda var. Bu tarafı biraz daha ilerletip sonrasında hani ekstra olarak. Hani belki bir spor salonu açabilirim. İşte işletilir vesaire ama yani oyunculuk benim artık şey... O zehri almışım ben de galiba.
2: Evet, bir kere.
0: Vazgeçilmez bir şeye dönüşüyor yani oyunculuk bence.
2: Hep çalışmışsın ama sen 11 yaşında başlamışsın çalışmaya.
0: 11 yaşında başladım. Çok erken başlamışım çalışmaya. Ve yani çok işte çalıştım. Sonrasında da hep bir şeyler denedim. Yani ticarete kendi işimi kurayım, kendi işimi yapayım durumu da bir 19'umda, 18'imde falan işte başlamıştım.
2: Farklı işlerle farklı insanlar tanımak da belki seni bu mesleğe hazırladı.
0: Kesinlikle çünkü çok insan tanıyorsun, çok insan görüyorsun ve herkes çok farklı. İster istemez hepsinden bir şey çıkartılabiliyor. O yüzden çok yaradı. Hani ben bir şeyi oynarken, bir sahne oynarken ya işte bundan 5 sene önce şöyle birisini tanımıştım. Hani o böyle yapıyordu, dur bir şunu yapayım dedirtiyor insana. O yüzden ben hep böyle harmanlarım bir şeyleri. Gördüğüm bir şeyi hep o sahneye çekmeye çalışırım. Bazen güzel olur, bazen olmaz ama şu ana kadar güzel oldu.
1: Güzel, harika. Mert Yazıcıoğlu'yla nasıl uyumu yakaladınız mı?
4: Yakaladık diye düşünüyorum. Siz izliyorsunuz nasıl yakaladık mı?
1: Yakaladınız. Güzel çok mi? İyi yakaladınız. Ben Mert'i ekstra çok seviyorum zaten. Dizide de sizin inanılmaz derecede şey, yani sen mesela böyle şimdi seninle konuşuyoruz ya, dizide bambaşkasın. Gerçekten sen yılların oyuncusu gibisin.
4: Yani. Teşekkür ederim.
1: Hayır çünkü çok şey yani alakası yok. Yani Nilüfer Hatunsun, bayağı Nilüfer Hatunsun. Yani tanımıyorum ama gibi bayağı, yani mahallesin değilsin yani. Orada başka bir oyuncusun yani.
4: Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel gidiyor. Yani Mert'le bence de güzel bir uyum yakaladık. Sette de öyleyiz zaten. Güzel tatlı bir oyuncu kadromuz var zaten.
1: Evet herkes çok
4: güzel. Herkes çok güzel. Çok fazla genç var.
1: Evet.
4: İşte Bennu ablamız falan var mesela. Hani onu da çok
1: tabii
4: seviyoruz.
1: Barış var.
4: Tabii Barış abi var. Çok
1: Murat
4: güzel bir
1: Sergen
4: kadro.
1: Sergen vardı bir tabii, ara. Tabii. Efsane isimler var yani.
4: Çok güzeldi kadromuz ve hepimiz biz çok güzel anlaştık. Gerçekten Mert'in de dediği gibi bir aile gibi oluyor insan bir yerden sonra sette. Ekip olsun, hatta işte ilk geldiğimde Mert dedi sizin çok güzel bir ekibiniz varmış diye duydum ben. Öyle, gerçekten çok güzel bir ekibimiz var. Güzeldi ama işte final kararı verdik maalesef. Hayırlısı böyleymiş demek. Ama en azından çok güzel bir sezon geçirdik biz beraber.
1: Kesinlikle. Peki Fas'tayken Türkiye'yi dizi ya da film izlediğinde en beğendiğin karakterler, oyuncular kimler, kadın erkekte?
4: şu an çok zor bunu. Çok zor. Aklıma kimler geldi. Kıvanç Tatlıtuğ mesela, Beren Saat, çünkü Aşk-ı Memnu'yu izledik. Ondan sonra başka kim? Ya ben çok bir de yaz dizisi izledim. Bütün işte bizim şu anki işte Demet Özdemir, Barış Arduç, bunların hepsini çok seviyordum.
1: Romantik
4: ben.
1: Aşk film.
4: Onlar bana daha çok, çünkü lise zamanımdı. Evet, daha çok dikkatimi tabii, çekiyordu ve çok güzel bir yaz dizisi konsepti vardı o dönem.
1: Aynen.
4: Çok fazla yaz dizisi çıkıyordu. Hepsi de çok tatlıydı.
1: Çok
4: ve
1: fazla yaz filmi de çıktı. Romantik komediler çıktı.
4: Romantik komediler işte çıktı ve hepsi çok tatlıydı. Onları da seviyordum. Şu an başka bakıyorum. O zaman başka bakıyordum. Şu an başka bakıyorum. Ama çok bütün ben yani bence Türk oyuncuların oyunculuğu çok güzel ve çok değerli buluyorum. Yani bana çok inandırıcı geliyor. Zaten beni çeken de o oldu ki ben Türkçe öğrendim ve buraya geldim, sonra da oyuncu oldum. Hepsini de başarılı buluyorum gerçekten. Sektör olarak da çok başarılı buluyorum.
1: Dizilerimiz işte dünyada Amerika ile Hollywood'la şu anda kafa kafaya zaten.
4: Tabii ki, evet.
1: O yüzden de ben de dünyada birçok ülkeye gittiğimde Türk dediğinde mutlaka bir Türk karakteri ya da Türkçe bir kelimeyle giriyorlar. Yani bu kasadaki ya markette kasadaki hanım da aynı şeyi yapıyor. Oteldeki, resepsiyondaki çocuk da aynı tepki gösteriyor. Çok ilginç bir durumdayız. Eskiden bizim böyle gıpta yaptığımız şeyler şu anda bize yapınca böyle insan bir heyecanlanıyor. Benim Hollanda'da, Amsterdam'da taksiye bindiğinde Mısırlı birisi inanmadı benim Kenan İmirzalıoğlu'nu tanıdığıma. ve Kenan'ı ben aradım. Kenan'la görüştüm. Adam kaza yapıyordu. Sağa çekti. Çığlık çığlığa sağa çekti. Eşini aradı. Ve eşine diyor ki inanamazsın falan diye. Kadın bayıldı karşı tarafa. çok ilginçti yani. Mısırlı bir taksi. Hiç unutmuyorum onu. Yani o yüzden de çok bambaşka bir noktadayız. Yani şimdi bunu başka bir Hollywood starına falan yaptıklarında bizim Türkiye'de herkes heyecanlanır olur.
4: Tabii evet. Hocam, ama aynı durumdayız. Çok gurur verici bence de.
2: Şimdi ikinizin de işleri yurt dışında yayınlanıyor.
0: Evet.
2: Prime Time'da yayınlanıyor abi. 140 ülkede kuruluş yayınlanıyor.
4: Evet, öyle.
2: Siz nasıl tepkiler alıyorsunuz yurt dışına çıktığınızda?
4: Yani ben daha o tarafa gidemedim. Brezilya olsun, işte Amerika olsun vesaire. Daha oralardan çok izleniyoruz. İzleniyorduk da işte ben dizisindeyken, günlük dizisindeyken güzel tepkiler alıyorum. Fas'a gittiğimde ben genelde bilmiyorum neden ama ben tanımıyorum. Normal mazin çok farklı geliyor insanlara. Çok zor tanıyorlar beni mesela. yani daha önceki dizimde de aynı şekildeydi. Aslen Hira'ydı benim karakterin adı. Bayağı böyle buradaki insanlardan bahsediyorum ve çok izleyen insanlardan bahsediyorum. İşte sen oyuncu olabilir misin falan diye böyle. Ama baktığımızdan sonra çok izliyor çıkıyor yani o kişi. Ben her gün sizi izliyorum falan ama çok farklısınız aslında diyor bana.
0: Kostümle alakalı falan olabilir mi?
2: Olabilir.
4: Normalde ama günlük kostümdü. Ondan şaşırıyorum ben.
1: Bundan önceki dizi.
4: Normal giyiniyordum ama demek ki ekranda farklı çıkıyorum. Gerçekte farklıyım.
1: Ben bir şey söyleyeyim mi sana? Ben biraz önce abartmayayım. Seni daha önceki dizini izlemedim. Kuruluşta seni ilk izledim. Sen Nilüfer Hatun'da gerçekten çok farklısın.
4: Farklıyım.
1: Yani ben seni bilmesem ben de seni görsem sonra tanımam yani. O yüzden de nasıl bilmiyorum oluyor ama öyle. Şimdi günlük dizini bilmiyorum tabii. Belki de öyle bir ayrı vibe'im var.
4: Olabilir,
1: ekrandaki ışığın çok farklı. Normalde
4: bence
1: çok farklı.
4: Bence öyle bir şeyim var. Çünkü galiba yani genelde işte tanıdıkları zaman da çok zor tanıyorlar. Güzel bir şey bence.
1: Ve bence hiç kötü bir şey değil.
4: Değil mi? Hayır. Bence de güzel.
1: Bazı yerlerde işine yarayacak, bazı yerlerde
4: evet,
1: evet. Neyse, karakterin adını söylediğinde pasaporttan geçer.
4: Evet.
1: Lazım olduğu zaman sen gözüne sokarsın.
4: Evet.
0: Biz de açıklamadık yurt dışına. İşte bakalım, hani biz de göreceğiz. Yani bu yaz, çünkü tatil yapmadığımız için.
1: Doğru.
0: Sadece şey oluyor. Yabancıların olduğu kesimler oluyor. İşte bazı gittiğimiz yerlerde falan.

0: falan. Türkçesi yok ama geliyor, abi Sefa falan söylüyor böyle bir şeyler. İşte fotoğraf çekelim gibi şeyler oluyor bazen. Ama yani yurt dışındaki insanlar çok, talep çok fazla.
1: Evet,
0: yani
1: abi şu anda 40 ülkeye satıldı. Hatta 40'ı geçmiştir şu anda. En son bildiğim rakam oydu. Mutlaka o ülkelerden birisine gitti. Dolaş bu sokaklarda.
2: Değil mi? Nilüfer Hatun çok heybetli gözüküyor ya o kıyafetlerle. Seni görünce
3: çok, evet, çok bağdaştıramıyor olabilirler. Şu an ben de, yani ben de izlerken ne kadar farklı çıkmışım diyebiliyorum kendimi. Gerçekten çok farklı o kıyafetle, başlık. Farklı yani. Ama çok güzel bir his. Yani.
2: Ailen çok sık geliyor mu buraya?
3: Hiç gelmediler.
2: Aa!
3: Evet. Vallahi hiç gelmedi.
1: Niye Türkiye boykot mu ediyor?
3: Hayır, çok işen gençler. Çok. Yani ben genelde çalıştığım için sen çalışırken gelmeyelim diyorlar zaten. Hani kim gezdirecek ki bize, kimle oturacağız? Çünkü gerçekten hani yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve Türkçeleri yok, bilmiyorlar, ilk defa gelecekler. Benim olmam gerekiyor. Sonra benim işim bittiğimde, ben işte tatil dönemine girdiğimde genelde o bugüne kadar hep 1,5 ay, 2 ay oldu falan maksimum. O zaman da şey oluyorlar, ama herkes seni görmek istiyor, sen gel. Hani biz zaten, hani biz gelsek annem, babam, kardeşim gelir, ama senin babaanneni de görmek istiyor, halanlarını da görmek istiyor diye.
1: Tam bizdeki gelenekler işte, aynı. Evet, bayramlarda siz gelin, herkes görmek istiyor, doğru söylüyorsun.
3: Evet, o yüzden ben git diyorum. Ben gittiğimde nedenini bilmiyorum ama en az 1,5 ay kalmam gerekiyor. Hani anca herkesi görüyorum. Evet. Anca herkesi görüyorum. O yüzden genelde ben gittim. Ama bakalım, bu yaz belki bir gelecek gibiler. Bence de gelsinler.
0: Herkes orada değil mi?
3: Herkes yani. Orada, evet. Herkes orada.
2: Buradan giderken ne götürüyorsun oraya?
3: Buradan giderken ne götürüyorum? Ya genelde bir tane bir liste hazırlıyorlar bana. Bayağı bir ben Mahmutpaşa'ya gidip oradan bir sürü alışveriş yapıyorum.
1: Mahmutpaşa'yı da öğrenmiştim.
3: Tabii canım. Oraya gidiyorum, işte çantalar olsun, bir şeyler olsun, kıyafetler olsun. Alıyorum zaten hazır listeyi. Kendim işte lokum alıyorum. Alabilirsem baklava alıyorum hani son anda. Öyle şey, çay alıyorum. Çay bardaklarını aldım. Bu bardakları çok seviyorlar yine Türk dizilerinden görüp. Türk kahvesi alıyorum, cezve falan alıyorum. Öyle şeyler
2: çok
3: alıyorum.
2: Güzel.
3: Evet.
1: En sevdiğin yemek?
3: Türkiye'de mi?
1: Evet.
3: Yaprak sarma. Etli.
1: Etli.
3: Adana usulü.
1: Zeytinyağı aldı. Çok tatlı, harikasın. Sen yemek yapıyor musun?
3: Yani yaparsam güzel yaparım ama çok benim hobim değildir yani mutfakta çok.
1: Fas yemeği yapmasını biliyor musun?
3: Yapsam yaparım ama
1: yapmıyorum. Hayır, mesela misafir geldiğinde yapmıyorum. Acaba diyorum, bu da bizim...
3: Yapmadım. Bugüne kadar maalesef. Arkadaşlarım da çok şikayetçidir benim yani bu evet, o konuda. Ama hani çok malzemem de yok, hani belirli bir şeyler var falan. Evet, onlar da yok, o yüzden ben de onları bahane edip yapmıyorum.
2: Mert, seni nasıl aran?
0: Yemek
2: mutfakla
0: mi? Çok iyidir ya.
3: Ne güzel. Aynen,
0: çok severim yemek yapmayı.
3: Ne güzel.
0: Sadece bir kere yaptım, ikinci kez yapamıyorum çünkü o an deniyorum bir şeyleri. Bunu da koyayım, yapıyorum, bir şey çıkıyor ortaya.
1: Nasıl? Çok güzel. Dendiği zaman bir daha...
0: Yani aynısını tutamıyorum ya. Evet. Yani ben mutfakta sanırım uğraşmayı seviyorum. Yani işte onu da karıştırayım, bunu da karıştırayım, bir şey çıksın. İnsanlara da beğendirmek için elinden geleni yapıyorum.
3: Aynen güzel.
0: Beğenen oluyor, beğenmeyen oluyor. Ama severim. Yemeği daha çok severim.
3: Ben yemeği severim.
1: İşte benzin sevmez. İşte göstermiyorsun. Bayağı ona yemeği yedikten sonra harcamayı da çok iyi yapıyorsun.
0: Ya belli tabii ki dönemler oluyor. Kendimizi artık bıraktığımız. Bir de işte form korumamız gerekiyor. Kameranın önü vesaire. Ama özellikle de şeyi çok severim. Nerede ne güzelse onu orada yemeyi çok seviyorum. İşte pideyi Samsun'da, işte yağlamayı Kayseri'de.
2: Böyle. Ne güzel.
0: Çok güzel oluyor. Ya çok da farklı oluyor bu arada. Kazı Ardahanlı falan.
3: Gidiyor yani, musun oralara yemek
0: ya,
3: için?
0: Ya kısa film çekmiştik orada. Çok da merak ediyordum, hani kaz yemeği falan çok merak ediyordum. O zaman gittiğimizde yemiştim.
2: Güzel. Aklına düşünce gidiyor musun? Gideyim Edirne'ye yiyeyim.
0: Tabii.
2: Tekirdağ'a gideyim. Bir
0: yani
2: köfte
0: elimden
2: yiyeyim,
0: geldiğince bu arada. Yani setim yoksa, bir boşluğum falan varsa sağda solda bir şeyler yemeye hep giderim ya. Çok seviyorum.
1: Ne güzel.
3: Vallahi. Evet, yemek güzel.
0: Güzeldir.
1: Sen kesinlikle ödül almışsın. 2025'te Paris Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu. Watchmen.
0: Aynen o bahsettiğim işte Arda'nın kaz yemeği.
1: Ha o mu? Kısa film yani.
0: Aynen. Oradan öyle bir oldu ödülümüz. Proje de ödül aldı. Hani bana da sağ olsunlar bir ödül takdim ettiler. Şu anda da hatta hala bazı ülkelerde falan yarışıyor diye biliyorum.
3: Ha, ne güzel.
0: Festivalde hala yarışıyor. Güzeldi ya, projemiz de güzeldi. O proje biraz zorlu geçmişti Arda. Hmm. Çok soğuk.

0: yoktu çünkü biz gittiğimizde. İlk sahnede benim sahnemdi ve dağda yani belimize kadar bir kar vardı. Yani 2 saat 3 saat o karda koştum hatırlıyorum. En son hiçbir şey hissetmiyordum artık ama. Yani duygusal olarak da bir şey hissetmiyordum artık. Yani çok zorluydu ama yani geri dönüşleri çok güzel olmuştu o proje.
1: Evet, bu kadar ödüllük. Evet, sağ olsunlar. Ne güzel.
2: Spor yapmayı da çok seviyorsun. Nereden geliyor bu spor tutkusun? Yapmadığın spor yok neredeyse.
0: Ya evet, ya şöyle antrenörlük yaptığımız işte zamanında aslında sporla ben hayatımı meşleştirdim. Yani yapmayınca eksik hissediyorum kendimi ya. Bence her insanın spor yapması gerekiyor.
2: Çocukluktan gelen sonra bir alışkanlık.
0: Evet evet. Ben çok küçük yaşta da yani top oynardım zamanında. İşte ondan sıkılırdım. Sıkıldıktan sonra başka bir spora sarardım. Yani spordan sıkılma hiçbir zaman olmadı. Bazen işte branştan falan sıkılırdım. İşte rugby oynadığım bir dönem olmuştu demiştim. Ama yani fitness kısmını hep yaptım. Ama bence korumamız gerekiyor fiziğimizi ya. Hani biraz ben sağlıkçı olabilirim o konuda. Hani güzel yiyelim, güzel beslenelim. İşte sporumuzu yapalım. Yediğimizi güzel taşıyalım. Hani yani sağlık için yapacağım zamanlar henüz gelmedi. İnşallah o yüzden gelmez.
1: Ama senin zaten gidişatın oyunculuğa gidiyor mu zaten? Bütün bunları yaptıktan sonra zaten oyuncu olabilirsin yani.
0: Ya, teşekkür
1: ederim. Daha da artist olabilirsin.
0: Teşekkür ederim. Ya hiçbir at binme olayını ben oyunculuk düşünmediğim süreçte yaptım. Birçok şey spor branşına o branşı yapmak istediğim için yaptım. Hani aslında oyunculukla alakalı yatırımımı çok eskiden beri yapıyormuşum da haberim yokmuş. Yani işte o dedim ya mesaj
3: evet.
0: onları önceden okuyamazdım, artık biraz daha bir şeyleri sanırım görüp fark ediyorum ve şey diyorum, evet ben bunu öğrenmiştim ama demek ki burada işe yarayacakmış. Yani belki de kaderim bu şekilde çizildi ve yani bu mesleği yapmam gerekiyordu çünkü her şey buna evrildi.
1: Adrenalin seviyor musun? Tehlike çok seviyor musun? Değil mi?
0: Projenin olduğu süreçte çok sevemiyorum. Sözleşmeler. O yüzden
2: sakatlanmamalı. Yani,
0: ya bir de ben çok böyle hareketliyimdir ve sözleşmemizde ki madde büyük ihtimal sadece Serkay'la bende olabilir. Çünkü o da böyle surf tür falan filan yapar. Hani ben de at bineyim işte oraya zıplayayım.
1: Evet, motosiklet her şey varmış. Poligon, evet, poligon.
0: Aynen, aynen. O yüzden ya bu süreçlerde biraz daha dikkat ediyorum. Yaptığım tek şey at binmek aslında şu anki süreçte. O da zaten araziye çıkmıyorum, kumsala çıkıyorum. Yani Allah korusun olur da hani düşersem edersem de en azından kuma düşeyim. Yani biraz o taraflardan bakmamız gerekiyor. Çok ne kadar bana ters olsa da bulurum.
2: Sosyal medyada da aktifsin herhalde. Hatta bir videon 25 milyon izlenmiş senin.
0: Zaten o şekilde aslında bütün hikaye başladı. İşte o abimin yönlendirdiği filmden sonra arkadaşlarım bak hani artık kamera önünde de bir şeyler yapıyorsun, kendin de bir şeyler çek demeye başladılar. O süreçte spor salonunda da çalıştığım için spor videoları falan çekiyordum o dönem. Sonra spor salonundan çıkıp işte artık kendi salonumu açayım vesaire dediğim bir süreçte bir tane video çektim. Onu ben o kadar tutacağını hiç bilmiyordum. Takipçim o zaman da 5-6 bin falandı galiba. Ya bir video, normal bir video aslında. Hani gülerken bir videomu koydum. Arkasına bir müzik koyduk. 25 bin izlenince bir anda takipçiler falan gelmeye başladı vesaire. Hatta şöyle bir durum olmuştu. O süreçte işte 6 bin takipçim falan vardı. O bahsettiğim filmden sonra bir abimden bir destek istemiştim. Bir projeleri vardı. Dedim ki hani abi olur mu, olmaz mı? Hani ne yapabiliriz? Oynayabilir miyim gibi. Sektöre de çok yabancı olduğum için yaparız ederiz demişti. Bir gün sonrasında ya senin takipçin yokmuş. Sosyal medyan biraz kuvvetli değil demişti bana. Üzülmüştüm ben de açıkçası. Zaten sonrasında ufak ufak böyle acaba hani bir şeyler atayım, güçlendireyim demiştim. Takipçim çok hızlı yükselince sosyal medyadan sonrasında dedi bana takipçin de atmış gel diye.
1: Çok güzel. İyi şey demedi. Takipçimi satın aldın.
0: Yani, evet. Yani şey durumu yurt dışı kitlesi ilk başta zaten bende oluştu. Günlük projeden önce de benim yurt dışında bir kitlem olmuştu. Çünkü algoritma denilen şey çok da o dönemlerde de anlamıyordum açıkçası. İşte belli bir algoritmayı açtığın zaman seni yurt dışında da keşfetmeye başlıyorlar, göstermeye başlıyorlar. Benim bütün kitlem işte beyaz taraf, biraz da böyle işte Rusya, işte Dubai, Katar vesaire hani o kesimlere çok fazla. Aslında dizilerimizin hitap ettiği kesimlere düşmüştüm. Şans. Ya işte diyorum ya hani aslında her şey böyle adım adım. Ben bunu yapmak istemiyorken de aslında bunu yapmak için itildim.
1: Bir abiden bahsediyorsun. Bildiğimiz birisi mi, tanıdık birisi mi? Seni bu işe yönlendirdi.
0: Hayatımda artık olmayan birisi. Çok da severdim bir dönem kendisini. Vesile öyle olmuş. Olur. Yani teşekkür ederim kendisine. Bunu izlerse kimden bahsettiğimi anlayacaktır büyük ihtimal.
1: Daha iyi oyuncu olduğun için mi aranız bozuldu?
0: Yok. Estağfurullah. Hayır. Ben o dönem o projeyle alakalı bir şey oldu. Beni yönlendirdi. Sonra kendisi de gelecekti. Gelmedi. Ama biz sahneleri falan çekmiştik. Sonra ben o projeye devam edince ayıp olur diye düşündüm çünkü. O da sen ben gitmedim falan hani sen nasıl devam edersin dedi. Bir şeyler söyledi bana. O dönem böyle garip bir şekilde bozulmuştu. Ama ben şöyle bakarım. İnsanlar hayatına giriyorsa bir amacı vardır.
3: Kesinlikle.
0: Çıkıyorsa bir amacı vardır.
3: Kesinlikle öyle diyecektim.
0: Yani herkesin güzel bence birbirini
1: güzel bakmış.
0: Herkesin evet. Birbirinin hayatında
3: ama
0: bir görevi var.
3: Ama böyle öyle oluyor genelde işte. Benim çok öyle oldu. Bilmiyorum neden ama işte tesadüf ve birisi hayatına giriyor, bir şey vesile oluyor, sonra da çıkıyor. Demek ki onun hayatındaki rolü aynen görevi oydu. Evet. Çok inanırım buna ben.
0: Benim hep o şekilde şekillenmiştir hayatım.
1: Üzdüler mi seni hiç Türkiye'de?
3: Hiç. Yani o yani bir şeyler olur yani genelde hani ufak tefek şeyler dışında hiç yabancılık çekmedim. Hiç yabancılık çekmedim. Hiç ben buralı değilmişim gibi kimse davranmadı bana. Çok güzel insanlara denk geldim. Bence şansım. Ama bence şanslıyım.
1: Zaten genelde.
0: Buralıyım desen de insanlar beni bir şey yapmaz ki. Hani ben Türkçeni gördükten sonra buralı olma işine şaşırdım.
1: Bir de sen çok naif, çok şey bir insansın. İyi bir insansın. Sana zaten içinden insanı kötülük yapmak gelmez. Yani evimizin ederim. Kızı gibisin yani o yüzden.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Bence ne yettin de geldin bizden sana.
3: Evet, teşekkür
1: artık.
3: Ederim.
1: Çay mı kahve mi? Ne tercih ediyoruz genelde?
0: Kahve.
3: Kahve.
1: Kahveci
0: kahve.
1: Misiniz?
0: Kahveci. Sette de böyle kahve. Bizi ayık tutsun ayakta.
2: Evet, size evet. Çok güzel hediyelerimiz var.
1: Evet.
2: Şöyle veriyorum.
3: Buyurun. Teşekkür ederiz.
2: Şöyle buyurun.
3: Ne güzel. Teşekkür ederiz.
1: Bizi hatırlamanız
2: hem
1: pürettik
2: hem de çok güzel. İyi günlerde kullanın.
3: Teşekkür ederiz. Teşekkür çok sağ olun. Çok incesiniz.
0: İçtikçe sizi hatırlayın.
2: Evet içtikçe hatırlayacağız. Kahvenizi içerken, çayınızı içerken bizi hatırlayın.
3: Evet.
1: Önümüzdeki yıl yolunuz açık olsun.
3: İnşallah.
1: Ratinginiz bol olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Niyetinizle geldiniz.
2: Ayaklarınıza sağlık. Çok keyifliydi sizinle sohbet etmek.
0: Teşekkür ederim. Evet.
3: Biz teşekkür ederiz çağırdığınız için. Çok keyifliydi.
1: Çok teşekkürler. Evet değerli izleyiciler, az sonra yeni konuklarla tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
1: Biz iki ortak 30 yılı geçtik.
2: Kapıdan çırak girdik, usta olduk. Yarın birimize bir şey olur, burası diğerimizin sigortası.
3: Bu dükkan dostluğumuzun sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Evet, nasılsınız?
0: Çok iyi. Sizin böyle gülen yüzünüzü görmek de bizi çok mutlu etti.
1: Çok teşekkür ederiz. Kral Dairesi yeni oyunumuz.
0: Ah evet, ilk ne güzel. En yeni şeyle ilk giriş yaptık. Çok tabii, seviniyorum tabii. Buna. Evet. Kral Dairesi daha yeni bir oyun aslında. Hani sezon başında başlayamamıştık. Daha birkaç defa oynadığımız, fırından yeni çıkan oyunumuz. Sevgili Hakan Altıner'le beraber Tiyatro Kedi'de bunu sahneliyoruz. Ya çok eğlenceli ve çok... insan böyle hani bizden bir vaudeville diyebilirim aslında. Yani fırsatı olan herkesin gelip birazcık böyle kafasını dağıtıp eğlenebileceği bir oyunu yaptık. Herkesi bekleriz.
1: Çok spoiler vermeden biraz konusundan bahsedebilir miyiz?
0: Spoiler vermeden şöyle, aslında bir çiftin bir otel odasında, kral dairesinde yaşadıkları komik olaylar diyebilirim. Bu çift işte birinci perdede bambaşka bir zaman diliminde odadalar ve başlarına başka bir şey geliyor. İkinci perdede de aynı çift aynı odada bambaşka olayların içinde buluyor kendini. Öyle
1: eğlenceli
0: diyebilirim. Evet, biraz durum komedisi gibi.
1: Durum komedisi, harika.
2: Ekranların efsane ikilisi Hakan evet. Altıner. Hakan abi de çok severiz. Buradan selamlar olsun ona da.
0: Selamlar olsun.
2: Siz mutlaka görüşüyordunuz zaten yıllar içinde. Tabii. Ama bu proje sizi nasıl bir araya getirdi?
0: Aslında ben Tiyatro Kedi'de ilk oyunum değil tabii. Hı-hı. Senelerdir beraber çalışıyoruz biz. İşte Annemin Şoförü, Müfettişti, Yaprak Dökümü, Aşk Kiloyla Tartılmaz gibi bir sürü birlikte olduğumuz proje oldu. Fakat hani biz hani bunca yıl içerisinde tabii iş arkadaşlığı dışında bir dostluğumuz da oldu. Sonrasında düşündük, dedik ki ya yani bizim hani kafalarımız, espri anlayışımız, birçok ortak yönümüz var ve birbirimizle çalışmayı da çok seviyoruz. Belki de birbirimize çok alışkın olduğumuz için, birbirimizin artık kaşımızın, gözümüzün hareketinden ne demek istediğimizi çok iyi anladığımız için dedik ki ya biz böyle bir oyun koyalım sahneye. Ona kendimiz de gülelim, eğlenelim, seyirciyi de güldürelim dedik ve sonuçta böyle güzel bir oyun çıktı.
1: Harika.
2: Premier yaptınız, çok güzel. Yorumlar nasıl?
0: Yorumlar valla efsane. Yani hani beğenileceğini zaten düşünüyordum ama inanılmaz derecede çok güzel yorumlar geldi. Yani hiç kimsenin böyle beklemediği, hani orta halli bir şey beklermiş gibi gelen insanların vay falan diye çıktığı bir oyun oldu. O yüzden de ekstra mutlu oldum.
1: Turne var mı? Olacak
0: turne
1: mı?
0: Oldu. Hatta ilk turnemizi Manisa'yla yaptık, başladık. Şimdi yaz sezonuna giriyoruz ya, birazcık burada sanıyorum daha aralıklı olacağız ama ondan sonra Eylül ayından sonra inşallah bomba gibi de devam ediyoruz. Ama yazın da oyunlarımız olacak. Özellikle Trump sahnede. Tiyatro Kedi'nin sayfasından da bakabilirler. Şimdi tam tarihlerini hatırlamıyorum. Yazın da oyunlarımız orada devam ediyor olacak yani.
1: Ne güzel.
2: İzleyici salonundan nasıl çıksın istiyorsunuz? Ne düşünerek çıksın?
0: Ya böyle oyunu ilk yazmaya başlarken, hani konuşmaya başladığımızda da dedim ki zaten ülke gündemi her gün değişiyor, ekonomik sıkıntıları var insanların, yok sevgilisinden ayrılıyor, yok oluyor, bir sürü problem var. Değil mi? İnsanlar buraya geldiklerinde rahatlasınlar, kendi hayatlarından uzaklaşsınlar ve burada geçirdikleri iki saat diliminde böyle gülümseyerek çıksınlar. Yani ne şeker bir şey izledim desinler, kafamı dağıttım, iyi ki gelmişim desinler. Yani amacım buydu. Sanıyorum başardık.
1: Harika.
2: Çok güzel.
1: Evet Melek, sen neler yaptın görüşmeyeli?
3: Evet.
1: Geçen sezon mu, ondan önceki sezon mu seni biz ağırladık?
3: Ben de onu hatırlamaya çalışıyorum. 2 yıl olmuş olabilir.
1: 2 yıl olmuş, değil mi? Doğru.
3: Geçen paylaştım bizim benim katıldığım programı Instagram'da. 2 yıl olmuştur büyük ihtimal. Ben neler yapıyorum? Stüdyo. Üretmeye devam ediyorum. Konserler, sahneler. Bir yandan hayatımın çok özel bir... anını yaşıyorum. Ajda Pekkan'la aynı sahneyi paylaşıyorum. Back vokalistliğini yapıyorum.
1: Çok güzel.
3: Oraya Ajda Pekkan okulu diyorum ben. Çok fazla şey öğreniyorum orada. Şimdi Yavuz Bingöl hocamla birlikte bir düetimiz çıkacak. Bir ay var çıkmasına.
2: Çok güzel.
1: Harika.
3: Önümüzdeki haftalarda klibini çekeceğiz. Onun dışında oyunculuk eğitimi alıyorum.
1: Böyle
3: öyle bir sürprizim olabilir.
4: Bu tarafa doğru, bu tarafa doğru.
0: Evet, evet. Kuliste biraz konuştum.
3: Olabilir, evet. Bakalım, o bir sürpriz, bir proje olabilir. Hakan abiyle görüşüyoruz. Al bile buradan selamlarımı gönderiyorum.
0: Ben de selam gönderirim. Ben de iş çıkarayım buradan.
3: Öyle, kendi şarkıları.
4: Dolu dolu bir hayat geçiyorsun zaten. Evet. Ve hep de en zirvedekilerle, yani Ajde Pekkan maşallah durmuyor. Onun enerjisine hayranım yani. İnanılmaz,
3: evet, gerçekten.
4: Şey. İşlerin bayağı yoğun diye düşünüyorum yani.
3: Ve bir yandan beste de yapmaya çalışıyorum. Sürekli kağıt kalemimle geziyorum. Böyle.
2: Neyse, Ajde Pekkan'la çalışmak nasıl, anlatsana bize.
3: Aslında çok heyecanlandım ilk başlarda ama sonra hiç yabancı hissetmedim kendimi. Beraber böyle meç olmuş durumdayız aslında. Yani o benden mesela Türk müziği şarkıları okumaya çalışıyorum. Onun yanında tabii ki çok heyecanlanarak öyle bir bölüm ayırdı bana. Çıkıp işte 2-3 tane Türk müziği şarkı okuyorum. O da çok keyif alıyor bundan. Ya mükemmel bir duygu aslında. Onu anlatamam ama onu çok şey öğreniyorum. Sahnede hatta adımı bile takip ediyorum. Gerçekten bu büyük bir şans benim için.
2: Kuliste ne konuşuyorsunuz?
3: Kuliste ne konuşuyoruz? Kendi makyajını kendi yapar. Ben takip ederim onu. Genelde böyle şarkılar hakkında konuşuruz sahneye çıkmadan önce. Ve hala o da aynı heyecanla sahneye çıkıyor.
4: Evet.
3: Her zaman ona dikkat ediyorum. Bu gerçekten galiba bu işin sırrı diye düşünüyorum.
4: Kesinlikle. Aynen öyle. Evet, şarkı dinleyelim senden. Böyle bir giriş yapalım böyle.
3: Hadi,
4: keyifli bir şekilde.
3: Tamam.
4: Evet.

0: Çok teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık.
2: Evet. Şarkı çok
1: bu güzel. Şarkılara çok güzel gidiyor senin sesin.
0: Çok teşekkür ederim.
3: Ya sesinin gitmediği bir şarkı var mı acaba? Ben buraya gelmeden ya. Önce biz hiç tanışmıyorduk. Evet. Ve ben onun takip ediyorum ve sesini o kadar çok beğeniyordum ki. Hani diğer konuğun olduğunu duyunca o kadar sevindim ki kendisini tanıyacağım.
0: Mahcup
3: gerçekten,
0: oluyorum.
3: Mahcup böyle. Hiç olma. Yani inanılmaz güzel bir sesim var. Ben onu hayran

0: Çok tesadüfen oldu aslında. Hani daha önce başka bir yerde de söylemiştim. Aslında Selena'dan önce ben yine aynı yapım şirketinin başka bir işinde oynayacaktım. Fakat şehir dışında çekilecekti. Ve ben bazı sağlık sebepleri dolayısıyla gidemeyeceğime, başka bir iş olduğunda söz veriyorum sizinle olacağım dedim. O iptal oldu. Bir hafta sonra Selena çıktı. O zaman gel bunda oyna dediler. Olur dedim ben. Ve orada başladı macera, yani hani birdenbire başlayan bir şey oldu. Benim işlerimde de zaten genelde böyle pek hazırlık aşaması falan görmüyorum ben. Son dakika oluyor ve uzun sürüyor. Ve hiç, o da öyle başladı.
1: Selena mesela sürprizli bir dizi değil mi? Yani siz girdiğinizde mesela bu çok uzun soluklu olacak, böyle bir şey, inanmış mıydınız diziye?
0: Vallahi benim artık bu piyasada yani hiçbir işe hiçbir inancım yok. Hiç, yani eskiden tahmin edilebiliyordu biz daha gençken. Bu iş tutar tutmaz, vay işte çok iyi isimler var, kesin tutar tutmaz gibi bir takım hani şeyleri tahmin edebiliyorduk. Ama şu anda artık hiçbir şey tahmin edilemiyor. Evet. Yani çok iyi isimlerin olduğu, çok iyi bir işte prodüksiyon, senaryo, iyi bir bakıyorsunuz. Tabiri caizse patlıyor.
1: Evet.
0: Sonra çok no name isimler oluyor. Yani daha zayıf bir bütçeyle çekilmiş falan, bir bakıyorsunuz bir gidiyor yani. Artık ben gerçekten hiç algılayamıyorum ve bu konudaki sezgilerime de hiç güvenmiyorum yani.
2: Bir de o dönem iyi olmasının dışında 20 yıl sonra hala izlenen bir iş. Biz geçen sene kızım 7 yaşında onunla izledik. Bütün bir yaz boyunca Selena izledim ben yeniden.
3: Ben de öyle.
2: Ki daha önce de izlemiştim.
0: Düşünün kaç nesil büyüttüm ben.
1: Evet. Ya.
0: Gerçekten öyle. Her 4 yılda bir yeni nesil, böyle yeni hayranlarım oluyor. Onlarla beraber devam ediyorum ben.
2: Nedir bu işin sırrı peki?
0: Bilmem, seyirci demek ki işin kimyasını sevdi. Sadece çocuklar da değil ama yani, evet, bir sürü ev kadını iş yaparken, yemek yaparken, bir şey yaparken açıyorlar. Bir çocuğun annesi bana şey demişti. İnanın çocuk seyretmediği zaman ben açıyorum demişti. Çünkü hani sizde bir Türk filmi var. Yani böyle hani iyiler var, kötüler var. Kazanan işte bir mutlu son var. Ve biz hani böyle her bölümde bir öyküyü seyrediyoruz. Ve hani bir herhalde iyiler, kötüler, böyle onların çatışması, iyilerin kazanıyor olması samimiyet, bir tatmin yaratıyordu insanlarda. Şimdi hani sesli düşünüyorum. Muhtemelen ondan dolayı bir de samimi buldular işi sanıyorum.
1: Dizinin saati de çok ilginçti. Haberlerden önceydi. Ben de çok iyi hatırlıyorum.
0: Şey, Selena mı?
1: Selena.
0: Hayır,
1: saat 18 miydi? Haber sonrası mıydı?
0: Yok. Cumartesi günleri haber
1: cumartesi
0: sonrasıydı.
1: Cumartesi haber sonrası. Tam tersi o zaman.
0: Evet.
2: Aslı diye sesleniyorlar mı size?
0: Hala Aslı diyorlar. Hala. Aslı diyorlar. Artık ben de hani alıştım herhalde. Birisi Aslı diye seslenirse dönüp bakıyorum bana mı diye.
2: Peki Aslı o işin kötü tarafındaydı. Tepki gördünüz mü o dönem? Yoksa çocuklar o işin oyunculuk olduğunu farkında mıydı?
0: Yani çok küçükler tabii ki farkında değildi ama biraz daha büyük olanlar, işte 8-10 yaşında olanlar fark, ama onlarda da bir çekingenlik oluyordu. Mesela fotoğraf çektirmek istiyorlar ama ben kızacağım diye yanıma gelemiyorlar. Uzaktan bakıyorlar, koltuğun arkasında falan saklanıyorlardı böyle. Sonra anneleri getiriyordu. Ben onlarla işte bir saçını okşayınca, bir şey yapınca, Aslı beni sevdi, tamam fotoğraf çekilebiliriz diyorlardı. Yok, aslında hani tepki görmedi. Ben Aslı'nın çok sevildiğine inanıyorum. Yani hani geçenlerde bir yerde daha söyledim ama bence Aslı kötü biri değildi. Yani bencildi birazcık. Hani her şeyi kendi çocuğuna, kocasına ve kendine istiyordu. Onu diyorum yani, bir sürü insan zamanımızda böyle zaten. Herkes tabii bencilleşme var zaten. Aslı o zaman çok daha açık oynuyordu her şeyi. O yüzden bu kadar kötü gibi görüldü. Bence.
2: Şimdi yeniden çekilse Selena aynı şekilde izlenir mi?
0: Bunu evet çok soruyorlar ama ya her şeyin tadı zamanında çekilen gibi olmuyor ya. Yani bizimkiler için de aynı şeyi soruyorlar mesela. Şimdi ben mesela o diziyi de çok çok severek ailem gibi olan insanlarla çektim. Şimdi tekrar çekilse ben şimdi Ercan Yazgan'ın yerinde kimi görsem yadırgarım. Yani Kapıcı Cafer'in yerinde ya da işte Sabri Bey'in yerinde kimi görsem yadırgarım. Yani bir o sıcaklığı yakalayamam gibi geliyor. Seyirci de öyle hisseder diye düşünüyorum. Ama söyledim, sezgilerime güvenmiyorum.

0: konuyla.
1: Ama öyle bir yani mesela şey Aykut Oray'ın yerinde de.
2: Tabii
1: evet,
2: Aykut yani. Abi. Yani şimdi kimi koyabilirsiniz ya orada katili oynayacak? Herkes gerçek katili bir resimleştirmiş kafasında. Onun yerine kimi koysanız olmaz gibi geliyor bana.
1: Dizide tek bir karakter var. Yerine koysanız hiç kimse yadırgamaz. O da horoz herhalde.
2: O da birkaç defa değişmişti canım. Seyirci fark etmedi.
1: De işte onu diyorum ondan da.
3: Ama Selena da aynı kadro yine büyük halleriyle devam edebilir bence. Bir film olabilir ondan.
1: Film olabilir evet.
2: Ya birkaç kere kulağıma öyle şeyler geldi ama hiçbir fikrim yok yani. Bilmiyorum.
3: İster misiniz yeniden Aslı'yı canlandırmak?
2: Onu da bilmiyorum. Şimdi aynı kadro, aynı şekil şey ne olacak mesela? Senaryo çok önemli. Yani tamam aynı insanları toplarsınız da senaryoda ne olacak yani? Şimdi o kadar uzun çekilmiş bir dizi, bir sinema filmi yapılsa mesela onda ne anlatacaksınız? O da bence önemli. Senaryoyu okumadan karar vermeyelim.
1: Melek, eski şarkıları çok seviyorsun.
4: Çok seviyorum.
1: Çok da güzel yorumluyorsun.
4: Evet, ben analog seviyorum, nostalji seviyorum ve gerçek ses seviyorum, gerçek müzik seviyorum.
1: Sözler falan değil mi?
4: Evet, kesinlikle öyle. Tabii aileden gelen dedemle beraber büyüdüğüm için, kendisi de müzisyen, bestekar, onun plaklarıyla büyüdüğüm için oraya o taraf ayrı benim için, ayrı bir özel bir durumu var, doğru.
3: Küçükken en çok kimi dinliyordun?
4: Gönül Akkor. Gönül Akkor'u dinliyordum. Hatta Bursa Bülbülü'nde şöyle bir diyalog geçiyor. Gönül Akkor'u mu dinliyorsun diyor Arzu karakterine. Yoksa Kamuran Akkor'u mu dinliyorsun diyor. Sanki biliyormuş gibi.
3: Evet.
1: Evet. Ne güzel.
4: Gönül Akkor hayranıyım.
1: Yani Ajda Pekkan'la çalışman da senin yani bir şey herhalde. Bir tesadüf değil herhalde. Bir çağırdın herhalde diye düşünüyorum.
4: Yoksa... Genelde öyle oluyor zaten. Hı. Ya benim öyle bir hislerim de enerjim de kuvvetli sanırım. Genelde o eski ve istediğim insanlarla gerçekten sevdiğim insanlar çıkıyor karşıma. Ne mutlu bana. Yani yeni çağa çok ayak uyduramıyorum galiba.
1: Yaşlı biri gibi.
2: Evet, yaşlı biri. Bunu ben söylesem hani neyse de.
1: Genç biri teklif etseydi kabul etmez miydin?
4: Ederdim. Neden? Niye etmeyeyim? Tabii ki ederim. Genç nesilden şarkıları da seviyorum. Yapay zeka hariç. Onun dışında gerçek bir ses varsa, inanın detone bile olsa ben gerçek olsun. Hani bu duruma gelmiş durumdayım artık. Yeter ki gerçek bir ses dinleyelim. Onun olduğu her yerde varım yani. Müziğin olduğu, sesin olduğu her yerde olmak isterim.
3: Bugün söylemeyeceksin ama Gül'ün şarkılarını da çok güzel okuyorsun.
4: Aa, evet. Buradan rahmetle
3: Allah rahmet eylesin.
4: İstiyorum
3: Allah rahmet
4: kendisini. Arabesk çok seviyorum. Zaten kendisinin hayranıyım. Kendisi vefat etmeden önce ben akustik şarkısını yayınladım kendi YouTube kanalımda. Sonra vefat etti. Ve üstüne daha da tabii duygulandık şarkıyı dinlerken. Ödüm kopuyoruz söyledim.
3: Evet.
4: Evet, evet. Arabesk damarımda var yani. Yok değil. Arabeskçiyim.
3: Sen de çok güzel okudun o şarkıyı da.
4: Teşekkür ederim. Evet.
3: Küçükken dinliyor muydun Güllü'yü?
4: Güllü, Kibariye tabii ki. Belki aklıma gelmiyor ama daha da vardır. Tabii vardır. Daha fazla arabesk okuyan eski sanatçıları dinliyorum.
1: Sen konservatuvarda müzik teorisi bölümünü okudun.
4: Evet.
1: Müzik teorisi.
4: Evet.
1: Müzik teorisi ne öğretiyor?
4: Müzik teorisi müziğin genel anlamda hem Batı müziğini hem Türk müziğini armonisini genelini öğretiyor. Bir sınıflandırma yok. Aslında şöyle düşündüm. Ses eğitimi düşündüm. Ondan sonra daha fazla bilgi edinmek istedim. Ve müzik teorisi bölümünü seçtim. Biraz zoru seçtim. Çok zor da bitirdim. Mezun oldum. Bu yıl mezun oldum.
3: Hayırlı
4: çok
3: olsun.
4: Çok şükür bitti. Evet.
1: Kaç? 8. yılda?
4: Vallahi bilmiyorum ya. Çok oldu. Araya çocuk da girdi. Tabii. Çalışmalar girdi. Biraz uzadı. Ama bitti çok şükür.
1: Ne güzel.
3: Şarkı dinleyelim senden.
4: Tamam. Eyvallah'ı dinleyelim.
3: Hadi dinleyelim.
1: Hadi bakalım.
4: Sözü müziği Özdemir Güz'e ait. Kendimiz yaptık. Bir ortak çalışmamız. Hadi bakalım.
1: Hadi bakalım.

0: olun.
1: Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ederim. Biraz duygusal.
1: Çok güzelmiş
0: çok,
1: ama.
0: Çok.
1: Evet.
2: Çok ince sık dokuyan birisin. Sektör çok zor. Yoruluyor musun bazen?
0: Çok yoruluyorum. Her zaman kariyerimde üstlerde olamıyorum maalesef. Olduğum piyasanın içinde belki de bu dönemden kaynaklı. Her zaman yüksekte olamıyorum. Bazen aşağıda inebiliyorum. Ama sabırlı bir insanım. Pes etmiyorum. Çalışmaya devam ediyorum. Yapacak bir şey yok. Her zaman güzel şeyler olmayabiliyor. Yorulabiliyorum ama devam.
2: Maceralara atılmayı da kendine yakıştıramıyorsun.
0: Seviyorum. Niye seviyorum maceraları?
2: Seviyor musun?
0: Evet.
2: Ya mesela atıyorum yani sözler, eski şarkılar diyoruz ya. Mesela ne bileyim rap yapar mısın?
0: Rap çok seviyorum, dinliyorum. Fakat rapin de bozulduğunu düşünüyorum. Araya çok teknolojik şeyler giriyor, bozuyorlar. Aslında rapi dinlediğimiz zaman çok fazla güzel, anlamlı sözler var. Ceza mesela çok severim dinlemeyi söz açısından. Eskiden güzeldi, şimdi bozuldu. Şimdi dinlemiyorum. Yapmam ama. Yani rap yapmam. Onun dışında pop yapabiliyorum. Zaten bestelerimi genelde türkü ve pop anlamadığım şekilde o taraflarda yapabiliyorum. Berdan Mardini'ye yeni bir şarkı verdim. Efsane. O seslendi mesela türkü gibi bir tarzda. Benim tarzıma bir tık uzak gibi. Ama o öyle geliyor içimden. Yani belki rap de yapabilirim.

0: olabilirim. Hiç belli olmaz. Hiç belli.
1: Ayşe Pekkan'ın şarkını okumasını ister miydin?
0: Çok isterim. Aslında bizim iletişimimiz o şekilde gerçekleşti. Beyaz Zambakları söyledi bir konserinde. Ve benimle tanışmak istedi. Kendisi ulaştı bana. Bu çok büyük bir şans bu arada. Yemek yedik ve dedi ki sahnede işte beraber çalışalım, eşlik edersen bana çok sevinirim. Seve seve ne demek yani, her zaman benim şarkımı söylemiş, Beyaz Zambakları söylemiş ve o şekilde tanıştık ne aslında.
2: Sen Seda Sayan'la da çalıştın mı?
0: Seda Sayan'la da çalıştım. Back vokallik yaptım. Konservatuvar lise bittikten sonra back vokalistliğe başladım. O dönemde Seda Sayan, Sinan Akçıl gibi isimlerin arkasında tabii ki back vokalistlik yaptım. Sonra kendim sahne almaya başladım yavaş yavaş ve stüdyoyla tanıştım.
2: Seda Sayan çalışırken böyle aralarda sohbet ederken, şimdi Seda Sayan her yerde viral oluyor biliyorsun açıklamaları.
0: Evet.
2: O kadar doğru, o kadar güzel konuşuyor ki bayılıyorum ben, ilk ontam.
0: Evet.
2: Aralarda size de böyle şeyler söylüyor muydu?
0: Neler? Ben bir de o zaman 18-19 yaşındayım. Dedi ki bana mesela provada bot giymiştim şuraya kadar çizme. Bir de minyonum. Topuklu ayakkabı giy dedi mesela. Ben çok böyle şey olmuştum. Topuklu ayakkabı giy, sen dedi minyonsun. Aslında haklıymış o zaman. Tabii tamam, şey olmuştu.
1: Niye
0: kıyafetimi? Bir de poz veriyordum. Dedi ki sen topuklu ayakkabı giy demişti bana. Böyle bir anım var mesela. Topuklu ayakkabı, çorap, böyle şeyler istekleri oluyor.
2: Ben çorap kadınıyım değil mi zaten?
0: Kesinlikle öyle. Çünkü kendisi istemişti benden bunu sahnede de. Topuklu ayakkabı ve çorap.
1: Çok güzel.
0: Evet.
1: Tamam, Seda. Senin dönüm noktan Atatürk'ün filmiyle oldu mu diyelim mi? Dönüm noktan demeyelim de yani ne bileyim daha.
0: Dönüm noktam şöyle. Sosyal medyayı kullanamıyorum ben. Oradan başlayayım konuya. Instagram'la hiç alakam yok. Sadece YouTube kanalıma akustik şarkılar çekiyorum. Yani açıp telefonu bakmıyorum Instagram'da. Çok fazla vakit geçirmiyorum. YouTube kanalımdan bana ulaştı Ata. Seni Yazdım Kalbime'yi okumuştum. Onu dinliyorlarmış yolda konser turnesine giderken müzisyenlerle birlikte. Kim bu kız diyerek ulaştılar bana. Yani dönüm nokta, Ata'ya sorarsak asla kabul etmiyor. Çünkü ben senin şarkılarını dinliyorum zaten diyor. Ama tabii ki de filmle beraber şarkının duyulması dönüm noktam oldu benim için diyebilirim ben. Çok büyük de bir şans oldu tabii.
1: Evet, evet.
0: Çok...
1: Beyaz Zambaklar efsane ya.
2: Peki bu tarafa dönelim tekrar. Bu kadar... müthiş dizilerde oynamak nasıl bir his? Hala konuşulan diziler bunlar.
3: Çok şanslıyım ben de. Yani bunları tabii ki seçerek hani ben bunu oynayayım, bu tutar dediğim bir şey yok. O da sadece bir şans. Şanslıyım, öyle diyebilirim. İyi ki de o insanlarla çalışabilmişim, tanıyabilmişim, tanıdığım, çalıştığım herkesten. Şimdi Ajda Pekkan için mesela benim için okul gibi diyor ya, mesela Bizimkiler dizisi de benim için bir okul gibi olmuştu. Çünkü konservatuvardan yeni mezun olmuştum ve oraya başlamıştım. Daha 20'li yaşların başındayken böyle ustaların olduğu bir sofranın içinde cuk diye düşüyorsunuz ve bu sizin pişmenize, yani o yolculuğunuzda o kadar yardım ediyor ki.
0: Kesinlikle.
3: O yüzden çok şanslıyım.
2: Bir de öyle bir tempo ki Bizimkileri oynuyorsunuz. Sezon arası veriliyor. Yazlıkçılara dönüyor.
3: Yazlıkçılara hiç, dönüyor. Hiç Bizimkiler bitmiyor. Devam ederken aynı zamanda Gurbetçileri de çekiyordum.
2: Evet.
3: Tiyatro oyunum da vardı. Nasıl yetişiyormuşum? Bilmiyorum.
1: Seda Hanım eğitmenlik yapıyor musun? Biliyor musunuz?
3: Yok, yapmıyorum. Yani öyle bir tercihim olmadı. Pek kendimi böyle eğitmen gibi hiç görmedim. Yani yapabileceğim bir şey değil gibi geldi bana.
1: Genç oyuncuları nasıl buluyorsunuz? Aynı sette oluyorsunuz sonuçta.
3: Oluyorum. Vallahi benim...
1: Sizin döneminizde bugünkü dönemi karşılaştırırsanız.
3: Şimdi şöyle, aslında benim hep denk geldiğim, çalıştığım setlerde gençlerin hepsi inanılmaz derecede saygılılar. Ve hani öğrenmeye hevesli olanların zaten gözlerinden ateş fışkırıyor ve hani sizin her hareketinizi inceliyorlar. Ne yapmak lazım, ne etmek lazım diye. Onlar da hani bir şeyleri almaya çalışıyor sizden. Ben çok şanslıyım ki hep öyle gençlere denk geldim. Ama dışarıda hani çalışmadığım ama ukalalık yapan gençler de var yani.

0: Yani oldum da bittim gibi. Yani ben hep onu söylüyorum. Ben hala tam olarak bir oyuncu muyum, değil miyim bilmiyorum. Çünkü oyunculuk hayatının sonuna kadar devam eden ve sürekli kendini yenilemen gereken bir şey. Aa, ben hadi ben mezun oldum, hadi ben oyuncuyum artık, bitti bundan sonra, yok. Cepten yerseniz o iki proje de biter. Yani sürekli siz de çalışmak zorundasınız ve kendinizi ve eğitmek zorundasınız yani.
1: Biz geçen programda, yani geçen dediğim uzun oldu bayağı, geldiğinde en son Hakan Altıner'le bir programı neredeyse bununla bitirdik. Bayağı doluymuş. Yani şöhretle oyunculuk arasında şu anda bir karmaşa var gençlerin kafasında. O yüzden de oyuncu kelimesini kullanıyorlar. O da bundan çok rahatsız. Şu anda o eğitmenlik yaptığı için ben de acaba siz de yapıyor musunuz dedim. Evet. Çünkü diyememiş. Hemen diziye ne zaman, ilk daha dersinde evet ben şimdi diziye, hangi diziye nasıl girerim falan.
0: Doğru. O uzun zamandır eğitmenlik yapıyor. O konuda dertli olduğunu da çok iyi biliyorum. Biz de dertleşiyoruz arada. Evet, şimdi oyuncu olmak istiyorum diyor ama ben de onu diyorum yani. Oyuncu olmak iste, ünlü olmak isteme. Önce oyuncu ol, sen işini gayet güzel yap, çalış. Zaten o onun getirisi olacaktır. Ama ben hani ünlü olayım diye oyuncu olayım diyorsanız eğer, o zaten olmaz. Yani baştan gider yani. Önce çalışacaksın, emek vereceksin işine. Ondan sonra bunun getirisi olarak ün gelir, işte para gelir, bir şey gelir. Ya yani onların getirisidir o. Önce sen işini iyi yapacaksın.
1: Sosyal medya ile aranız nasıl?
0: Çok kötü ya. Yani çok kötü. Bir de benim birkaç sene önce hesabım çalındı. Ondan sonra ay tekrar uğraş, ay tekrar bir şeyler yap filan, böyle sıkılıveriyorum. Çok zorunda olduğum zaman paylaşıyorum aslında, işte yeni bir işte dizi olursa, işte oyun tarihleri şu bu filan olduğu zaman bir şeyler paylaşıyorum. Öyle çok içli dışlı olamadım ya ben.
1: Evde oturduğunuzda şöyle yapmıyor musunuz?
0: Hiç yapmıyorum. Bir de hiç beğenmem ki ben böyle. Öyle yaparım. Yani 30 tane çeksem bir tane fotoğraf bulamam yani. Hiç yani öyle şey sevmiyorum. Kendi çektiğim fotoğrafları da sevmiyorum. Ama bu çok kötü olmuş. Boş ver. Boş ver. Sonra bir makyaj yaptığım zaman bir şey çekerim falan diyorum. Öyle günlük hayatımda da çok makyaj yapan biri de değilim. Ancak işte belki bugün programdan sonra bir selfie çekerim.
1: Tamam, çok güzel.
2: Şimdi herkes sosyal medya bağımlısı oldu. Görüyoruz kafelerde, restoranlarda insanlar buluşuyorlar yemek yemeye, kahve içmeye. Herkes telefonda.
0: Evet, maalesef. Maalesef. Ya benim çok ütopik bir hayalim var. Bir gün aniden eski günlerdeki gibi olsa, böyle internet böyle zırt diye kesilse ne kadar güzel olur ya. Acaba dönebilir miyiz eski günlere bilmiyorum.
1: O internet kesildiğinde şu anda öyle bir dizi var. Dijital platformda dünyanın neredeyse sonu geliyor. Sonra, evet. Ama bu şey değil. Yani sadece siz şey diye düşünüyorsunuz şimdi. Sosyal medya paylaşıyor.
0: Tabii canım yani, yoksa.
1: Bütün ağın, evet. O her şey duruyor. Yani bankacılık duruyor. Tabii. Güvenlik, evet. Duruyor. Her şey duruyor yani.
0: Tabii,
1: o
0: vahim tabii. Duruyor.
1: Bence sosyal medya sitelerinin bir kesilmesi lazım. O kadar. Öyle bir şey olabilir.
0: Evet. Olabilir, evet.
1: Sen de galiba
3: YouTube güzel. YouTube'u seviyorum. YouTube'cuyum. Onun dışında Instagram, hele ki TikTok hiç beceremediğim TikTok, bir yer.
0: Ben hiç bana bir kere girip bakmışlığım yok benim de.
3: Şarkı çıkarıyorum mesela, oradan bir şey çek kendini, paylaş da akım olsun. Böyle şey laflar var. Evet. Yapamıyorum. Yapamıyorum yani, benlik değil. Yapmaya çalışıyorum ve bir iki gün bakıyorum, sonra yine sıkılıyorum, atıyorum. Farklı bir dünyam var zaten. Hiç orayla alakam yok aslında. Öyle.
1: Peki şeyi, ufaklığı nasıl yapacaksın? Nasıl yetiştireceksin?
3: Ufaklık o kadar zeki ki. Yani benim kendim, o bana bir şeyler öğretiyor zaten. Aşırı derecede telefonla çok fazla alakası yok. Telefon vermemeye çalışıyorum. Ben bakmadığım için aslında o da çok fazla bakmıyor. Ama televizyon izliyoruz. Çünkü bazı anneler televizyon da vermiyor. Ama ben onunla beraber film gecesi yapmaya başladık. Film izliyoruz. Daha fazla işte tiyatrolara götürmek istiyorum. Telefonla çok ilgisi olmasa süper olur. Belki büyüdükçe artık o da başlar, çünkü yeni nesilde olabilir.
1: Hiçbir ama ben şey isterim ki okulda şey yaparlar.
3: Evet, evet. Bizim ben lisedeyken yasaktı. Yani biz getiremiyorduk okula telefon. Yakalanıyorduk ya da. Yani
0: lisedeyken cep telefonu yoktu.
2: Ufak

0: kaç yaşında şimdi?
1: 3,5 oldu. Oy. 3,5 oldu. Anneannesiyle, anneme elim kolum ayağım.
0: Anneler sağ olsun.
1: Gerçekten anneannesi yetiştiriyor zaten. Müzikle büyüyor o da bir şekilde. İnşallah yararlı, katkılı, güzel bir insan olur.
0: İnşallah.
2: Yapay zekayla aran nasıl?
1: Yapay zekayla aram şöyle. Bir kavgalı değilim. Yani bir robot olsaydı onunla kavga etmezdim. Ama samimiyet de kurmazdım. Alakam yok açıkçası, öyle tarif edeyim. Ve öyle olan işlerle de alakam yok. Bana çok fazla beste geliyor. Yapay zeka ile gönderiyorlar. Şimdi diyorum
2: anlıyor
1: ki
2: musun?
1: Sen mi yaptın bu besteyi yoksa yapay zekanın bestesi mi? Öncelikle bunu bir ayırt etmem gerekiyor. Senin ruhun var mı burada yoksa yapay zekaya yazıyorsun, veriyorsun, o mu yaptı bu şarkıyı? O yüzden artık bu karmaşaya düşmemek ve kendi ruhumu da öldürmemek için o besteleri dinlemiyorum. Bana gelen
2: besteler. Peki dürüst değilse anlıyor musun?
1: Ya beğendiğimde bir iki tane oluyor. Yalan söylemeyeyim. Oluyor ama yine de çok içime sinmiyor. Sinmiyor. Çünkü ben de beste yapıyorum ve açıp o gerçekten piyanoyla yapılan beste. Benim için her zaman başka, ya geceleri girip orada beste yapmak, kağıtla kalemle kendi ruhunu katmak. Şimdi bir robotla bir robotu öpmek gibi bir şey yani. ne olabilir ki?
0: Hemen
1: yani.
0: Dinleyince anlaşılıyor mu peki?
1: Anlaşılıyor tabii ki. Ben her şeyi, reklam müziklerini bile anlıyorum. Ya bir müzisyenin bunu anlamaması imkansız zaten. Ve hiç keyifli değil bence.
3: Ben bile anlıyorum ya. Yani şimdi kullanılan birkaç program var. Onları ben de biliyorum. Da ben bile duyduğumda hemen bu evet yapay zeka katkısıyla yapılmış diyorum yani.
1: Beğeniyor musunuz peki?
3: Ya senin dediğin gibi çok arada böyle güzel şarkılar oluyor. Yani sadece şey işte, bir de böyle duyguyu böyle ciğerden verse tamam diyorsun yani.
1: İşte zaten o çok eksik.
3: Evet, duygu geçişi olmuyor işte bir yerde.
0: Görsel... Şimdi küçük küçük diziler de çekiyorlar.
2: Evet.
0: Oyunculuğuna kadar etkiler bu.
3: Vallahi sinema dizi oyunculuğunu belki hani birkaç sene sonra biraz daha etkilemeye başlar ama ben tiyatroya dokunabileceğini çok sanmıyorum. Yani canlı insan performansıyla bir olabilir mi robot? Hatta geçenlerde hani doğru mu yalan mı bilmiyorum. Japonya'da bir işte tiyatroda robotlar oynamış bir oyunu. Ben dedim ki yani hani onu kim seyretmeye gider ki? Hiçbir hata şansı yok. Düşünebiliyor musunuz? Yani hiç hata şansı yok. Aynen. Robotlar çıkacak. Her seferinde milimetrik onu oynayacaklar. Tek laf eksik olmadan, tek bakış yanlış olmadan, etmeden. Bunun nerede kaldı heyecanı?
2: O sadece orada bence sadece şeyleri, diyaloğu dinleyebilirsiniz. Dinleyebilirsiniz.
3: Tabii.
2: Görsel hiçbir şey vermez ki. O surat ifadesi, o duyguyu hiçbir
3: tabii
2: şey
3: canım
2: vermez.
3: Yani o zaman oturun radyo tiyatrosu dinleyin. Yani,
2: aynen.
3: Öyle
2: aynen
3: değil mi
2: öyle.
3: Yani?
2: Aynen, eski radyo tiyatrosu gibi. Evet, evet. Görselde kullanıyor musun? Klipte?
1: Ya görselde kullandım, evet. Son klibimde kullandım. Çünkü klibi çekemedim. Bazı mazeretlerim var. Çekemedim. Ve Roy Fıstıkçı var. O yapay zekayla çok ilgileniyor. Gel bak bir deneyelim dedi. Kendisiyle bir yapay zeka klibi çalıştık. YouTube kanalımda, son şarkımda yapay zeka klibim var.
2: Güzel oldu o zaman. Koyduğuna göre.
1: Kendimi evet çok benzetemesem de olsun.
0: Şimdi o şarkıyı mı dinleyeceğiz sana?
1: Evet, bestesi bana ait. Özür dilerim. Pop bu arada. Demin az önce bahsettiğim gibi arabesk değil.
2: İyi, hadi gelsin bakalım. Özür dilerim yönetmenim.

0: Çok teşekkür ederim.
1: Söz müzik sana ait değil mi yine?
0: Evet, bana ait.
2: Bu da olmuş galiba ya.
1: Evet.
3: Gayet güzel. Evet, gayet
1: güzel. Yine kapın evet. Kapalı.
0: Ya olmuş. Artık bilemiyorum.
1: Dinleyenler anlasın diyorsun.
0: Evet.
2: Oyunculuk nereden çıktı?
0: Oyunculuk nereden çıktı? Çok güzel bir soru. Bunu bekliyordum. Çünkü neden?
2: Keşke söyleseydin.
0: Şöyle, Bursa Bülbülü'yle beraber bana gelen ilk teklif şu şekilde oldu. Filmde oynayacak bir kız arıyoruz. Hem şarkıyı okuyacak hem oyuncu olacak diye bana teklif geldi. Gittim görüşmeye. Hakan abi, Ata orada hepsi. Tamam olur. Okey, anlaştık. Ama bebek karnımda, 4 aylık bebeğim olduğu için kaderciyim biraz işte. Olmadı zaten. Özge de bu arada çok çalışmıştı. 2-3 yıllık bir emeği var bu projenin üstünde. Nasip kısmet bana şey demiş ama inanılmaz derecede bir merak uyandı içimde ve filmle beraber müzisyen çevrenin haricinde oyuncu birçok arkadaşım da oldu ve o çevreye de girmiş oldum. Yapmak istedim yani. Bu işin bu alanında da bir şeyler yapmak istedim. Sanatın bu tarafında da olmak istedim. Yani öyle çok ünlü olmakla ilgili az önce konuştuğumuz gibi hiç onunla bir alakam yok. Sadece kendim sevdiğim için, severek yapmak istiyorum.
2: Bursa Bülbülü 2'de belki olur.
0: Bursa Bülbülü 2 yok. Yok. Ben de çok yok ya yani ben de çok üstüne basa basa söyledim. Çünkü filmin konusunu ben de çok sevdim. Severek de izliyorum. Keşke olsa ama yazılmamış maalesef.
1: Belki. Üstadı var burada soralım.
3: Belki de güzel
1: nasıl?
3: Bir müzikal olur yani
0: evet.
3: Böyle değil mi?
0: Çok güzel
2: evet.
0: Olabilir tabii ki.
3: Yani bir ara şey konuşulmuştu çünkü mesela Selena'dan bahsettik demin. Müzikal olabilme olasılığı konuşulmuştu mesela tabii.
0: Evet.
3: Sonra o hani bir üstü kapandı ama belki o dosyalar yine açılır belli olmaz.
0: Ay çok güzel olur. Vallahi evet. Harika olur.
1: Kahve sever miyiz?
3: Ay kahveden başka hiçbir şey içmiyorum. Sabahtan akşama kahve.
0: Öyle.
2: O zaman
0: öyle.
2: Evde misafirlerinizi Malta kahve setinden bundan sonra evet. Bizim hediyemiz olacak.
1: Ve çok tatlı hediye.
2: Bizi hatırlarsınız bu setlerle ikram edersiniz.
3: Çok teşekkürler.
2: Güle güle
3: ne kadar güzel.
2: Evet.
0: Harika. Çok

0: Nazik, çok teşekkürler.
1: Bu arada çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık.
2: Ayaklarınıza sağlık. Çok keyifliydi. Siz de
0: bizim için teşekkür ederiz.
1: Çok olsun.
0: Bitti çok bile yani burada.
1: Ne bitti?
0: Hemen vakit geçti anlaşılmaz.
2: Sen kaldın değil mi? Devam edelim istersen.
1: Tekrar teşekkür ediyoruz.
3: Çok sağ olun.
1: Evet değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Sevgiyle kalın.
2: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Yedi yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.

0: Neymiş? Çin İmparatoru babanın emri.
1: Dedi ki, dağ babasını yok edenler Patuga'yı Alpagoa'nın gözü önünde öldürsün. Dedi.
0: Dağ babasını zaten Alpagoa yok etmedi mi?
1: Sen tabii günlerdir yerin dibindesin. Hiçbir şeyden haberin yok. Dağ babası baskınında suçun bizim üzerimize kalacağını tahmin etmiştik. Suçu bize kim atarsa baskını yapan odur dedik. Kim çıktı?
0: Kim?
1: Kaya Yapgu.

0: Demek ki dağı yok eden ya o ya anası Ulu Ece. Şimdi anasını kurtarmak için her şeyi yapan Kaya senin yerini bilse gelip yarım kalan işini tamamlamaz mı? Ben diyeyim, tamamlar. Gelir, gözünü kırpmadan seni öldürür.
1: Sen de Alpagoha'nın bunu görmesini sağlayacaksın.
0: Kaya'yı elinde kılıç, senin cesedinin başında bulacak.
1: Gökhan'ı Kaya'nın canını alacak. Hanlığın iki tekini de ortadan kalkmış olacak.
0: Taht Temur'a, Temur bana, gökte Çin'e kalacak. Yani Tekin'im, günün sonunda kazanan Çin olacak. Ne senle Akkız, ne Kaya ile Ulu Ece. Çin.

0: Nasıl iş süreceğiz?
1: Gayrimizi dışarıda değil, içeride arayacağız.
0: O ne demektir?
1: Varga'nın üstünde Ula Ece'nin yüzüğü çıktı. Ben de Alpago Han'a verdim. Tasımbike'ye tuzak kuranın Ula Ece olduğunu düşünürüz. Obayı yıkandı oysa Hatuka'nın yerini de bilir.
0: Yani tutkunu da anam mı öldürttü dersin?

hatun. Yüzüğün neden Vargı Beg'in üzerinden çıktı? Susma. Söyle.

0: Hanım, bu yüzük benim yüzüğümün aynısıdır.
1: Aynı değil. Seninkinin ta kendisi. Bu yüzüğü iyi bilirim. Temur doğduğu vakit takmıştım sana bu yüzüğü.
0: Temur doğduğu gün bana taktığın yüzük. Parmağımdadır hanım.

Anlaşılan biri bana oyun oynadı. Yüzüğümün aynısını yaptırdı. Yüzük o hain vargının üzerinden çıkınca sen de bu oyuna kandın. Sana ihanet ederim sandın.

Kusura bakma. Kusura bakma hatun.

0: Otları kilere koyun. Darıları da çuvallayın. Haydi Canik.
1: Elit ver şunlara.
0: Koca Tayangun Aybin'i ne oyalarsınız? Haydi çalışın! Çalışın!
2: Alpaguan Ulayıcı'ya yüzüğün hesabını sordu.
3: Alkışlar olsun.
2: Alkışlar olmasın. Ulayıcı yüzüğünü aynısından yaptırmış. Parmağını uzattı. Benim yüzüğüm budur dedi.
0: Alpas. İndi Ulu Ece bir yürü bak aklandı mı?
2: Hı. Alpukhan bunun hesabını arkasından sorar. Ulu Ece de bunun acısını arkasından çıkarır.
4: Gelin Hatun. Neredesin? Her yerde seni ararız.
5: Haydi gelin hatun, bir sidir ver de kara hindiba yaprağı üstüne dökeyim. Gebe misin değil misin öğreneyim.
2: Benim şimdi yoktur ama su içersem gelir değil mi Çalayır? Haydi sen benim odama bir su gönder, ben içeyim. Gebe miyim değil miyim? Öğreneyim. Haydi.
5: Haydi.
0: Haydi, haydi. Gelin hatunun odasına su götürün. Acele edin, çabuk çabuk. Haydi.

0: Vine, ți-o zis.
1: Gel.
2: Öyle kaçıp gelir mi? Gelin hatunum. Gibe kuşkulanırsa yanarsınız.
1: Asıl gibi olmadığımı anlaşılırsa yanarım. Ulaca beni kayının yanına yollar. Sarayda olmazsan Batugan'ın nerede olduğunu da öğrenemeyiz. Ulayıcı'nın ihanetini de ortaya çıkaramayız. Çalayır. Bir şeyler düşün.
3: Kim hanım?
4: Kim kim?
3: Bana bu tuzağı kuran kim? Sana o sahte yüzüğü verip bizi birbirimize düşürmek isteyen kim?
1: Ulu Ece'nin yüzüğü kendine asan Vargan'ın üstünden çıkmış.
4: Sen bunu düşünme. Merak etme. Bize tuzak kuranların tuzağını başlarına yıkacağım.
3: Nasıl Alpago?
4: Görürsün. Önce Batuga'yı bulayım. Görürsün.

0: Gece Altaboya Vargın'ın üzerindeki yüzüğü vermiş.
1: Ulu Ece, iyi ki aynından yaptırmışsınız.
0: Kim bana tuzak kurmuş olabilir? Kim verdi acaba yüzüğü? Akkız olabilir mi? Ya da Mecnun olabilir. Mecnun olabilir mi?

0: Prensesim.
1: Sarayda sıkıntı çıktı mı?
0: Çıkmadı prensesim. Sorarlarsa Çin'in tüccarları ziyaret ettiğimizi söyleyecekler.

Açık hazır mı? Tamga.

0: Okula'ya baktınız mı?
1: Okula baktık. İmdırmağın şu koluna bakar gökbenler. Orada da bulamazlarsa şuraya.
2: Güneye inecekler.
0: Buraya geldiklerinde Batuga'ya ne yapacaklarını biliyorlar değil mi?
1: Arayanların hepsi bizim adamımız. Batuga'yı bulur bulmaz öldürecekler.
3: Müsaade var mıdır Yabgum?
0: Gel.

0: Göksaray'dan bir tik geldi.
1: Olayıcının damgası vardır. Bir sıkıntım var acaba?
2: Batuga'nın yerini öğrendim. Maden dağının eteğindeki bir çukurda tutulurmuş. Bir an evvel yola düşesin. Batuga'nın canını alasın. Muştulu haberlerini beklerim.

0: Burada vakit mi kaybederiz? Göksaray'a mı dönseydik?
1: Eğer daha yok eden anamsa elini ateşe sürmez. Maşası ya Kaya ya Kuzubek'tir.
0: Kuzubek ya da Kaya Yabgu'yu korkutarak konuşturmak mümkün müdür? Batukan'ın yerini sorsak?
1: Kuzubek'i korkutarak konuşturamayız. Ama anasının eteklerine saklanamayan Kaya'yı konuştururuz. Haklısın. Daha baskınlı anamın yaptığından emin misin?
0: Kaya Yabgu oyun kurup suçu Çin'in üstüne attı. Ama bence olay Ece'dir. Herkes ölüp biz sağ kalınca da katilini peşimize gönderdi. O da tutkunu öldü.
1: Öyle deme.
0: Kusura bakma Tekin.
1: Önce Batuga'yı kurtaralım da.
0: Acını sonraya mı saklarsın?
1: Öcümü sonraya saklarım.
0: Bunca gözetleyen varken girmemiz zor olur. Bir şey düşünmek gerek.

0: Bugün uğurlu günümüz. Tehir'im. Dışarıda yakalayıp konuşturacağız. Aile.
1: Güneş tepeden indi prensesim.
2: Kaya yol almıştır. İndi de Alpaguan'a haber uçurma vakti. Daha Şahin'ini getir.

0: hanım. Irmağın kızıl yanı karış karış arandı. Şimdi de gökmenler gün doğusundaki şu kara ormanı arayacak.
1: Buraya mı? Ama sen yine de gün batısına bir bölük alt daha gönder. Tam buraya.
0: Hemen hanım.

Tüh. Alpaguan'la daha önce haber etseydik, Kaya Yapko, Batuka Degin'i öldürmeden yetişebilirdi. Ama şimdi tek göreceği ölü bir oğulla katil bir oğul olacak.

0: takip ediliriz. Pusu kurağım.
1: Atları salın.
2: Biz gidelim Kuzmek. Haydi.

0: Kaya Abgu ile Kuzubek nerede?
1: Pusuyu kurup gittiler.
0: Nereye gittiler? Söyle! Yoksa alırım canını.
1: Vasukat'a yeni bulmuşlar. Madendan'a gittiler.
2: Kaya Vasukat'ı öldürecek. Haydi.

0: Buldunuz mu Batugahan'ı?
1: Bulamadık.
0: Akkız nerede?
1: Akkız Batugahan'ın peşinde. Timur Tekin de onunla beraber. Yalnız değildir. Meraklanmayasın Alıcı Hatun.
2: Çolpan nerededir?
0: Balamir Bek'le dağ obasına gittiler.
3: Siz de buna izin verdiniz öyle mi?
4: Koskoca Çolpan Han. Bize izin mi soracak Saltuk?
3: Kes!
4: Nereye?
2: Balamir'i öldürmeye.
3: Yaman. Siz burada kalın.

0: Ne yüklüdür at arabasında?
1: İpek yolundan aldığım baharat yüklüdür. Aktara mal götürürüm.
0: Geçebilirsiniz.

0: yaşadır ver bana çabuk.
1: Hoş geldin Megi.

0: kimse yok. İnebilirsin sen onu.
1: Haydi sağ olasın.

0: Çilbe, biri saraya gitsin çolar eli bulsun. Sorsun bakalım Batuka'dan haber var mı?
1: Yok haber.
0: Senin burada ne işin var?
1: İçime doğdu. Dedim çolpan ağına kılıç yarası yetmemiştir. Bir de boynu kesilsin istemiştir. O yüzden Alpago ağanın burnunun dibine gelmiştir. Gideyim de ölmeden önce son kez bir göreyim dedim.
2: Senin gök ortada ne işin var çolpan ağanım? Sizi burada Alpago ağan görse öldürür bilmez misin?
0: Haydi bari git çalayır. Batuga ile ilgili bir şey duyarsan haber et.

0: Çalayır haklı. Alpagon sesi duysa, görse...
1: Alpagon beni görecek de, duyacak da. Bilmediğim ama beni öldürecek. Ben mi onu öldüreceğim?
0: Ne demek o?
2: Öç. Acıyı geçirmez. Ama insanın yüreğini hafifletir. Çolpan, yüreğini hafifletmek ister misin?
1: Ne demek bilir misin Kırçiçek? Göksaray'da dağ obası kadar boş kalacak demek.
0: Nasıl olacak o?
2: Gök ortadaki tüm buğdayı, arpayı, tuzu, yiyecek ne varsa satın alıp kendi ambarlarımızda saklayacağız.
1: Dışarıdan gelen kervanları çapallayacağız. Böylece aç kalan halkı kışkırtıp isyan çıkaracağız. Halk da göklerin dağ yıktığı gibi sarayı yıkacak.
2: Sen de bunu hiç kimseye söylemeyeceksin. Yoksa sarayı çiğneyen halkın ayaklarının altına atarım seni.

0: Sen dışarıda? Öğrenebildin mi hanımız nereye gitmiş?
1: Kimse nereye gittiğini bilmiyor olacağım. Bir bitik gelmiş. Hanım bir bölük alp alıp çıkıp gitmiş.

0: Ulayacan, beni arar mısınız? Neredeydin sen? Sabahtan beri ortalarda yoksun.
1: Gökorda'da ipek ve baharat satan tüccarlarımızı ziyarete gittim Ulayacan.
0: Onu bilirim de, nereden çıktı bu ziyaret durup dururken?
1: Birileri içine oyun eder Ulayacan. Dağı basar, suçu Çin'in üstüne atar. Batuka Tekin kaybolur, bizden bilinir. Ben de Çinli tüccarlarımızın da üstüne oyunları oynanıyor mu? Gökilinde ticaret yapmaktan memnunlar mı? Dolaşıp sorayım dedim. Çin İmparatoru'nun kızı olarak, prensesleri

0: olarak gökle ticaret yapan tüccarlarımızdan sorumluyum. Bilirsiniz.
1: Daha açık konuşasın Neji.
0: Bence gayet açığım ulayacağım. Ama endişe etmenize gerek yok. Tüccarlarımız halinden memnundur. Şimdilik.
1: Şimdilik. Sen bizi Çin'le ticareti kesmekle mi tehdit edersin?
0: Sizi niye tehdit edeyim? Üzerimize oyun oynayanlar düşünsün. Siz oynamıyorsunuz ya.

Ah!

0: Nedir bu haliniz?
1: Yine.
0: Neler olur böyle?
1: Kaya Yabgu, Batuga Han'ı öldürmesin diye yetişmeye çalışırız.
0: Ne öldürmesi, ne yetişmesi? Sen bana Batuga'nın yerini bildiren bir bitik göndermedin mi?
1: Göndermedim.

0: seni ararım bilirsin. Bulacağım. Onu da bilirsin.
1: Sen Çukur'daki Batuga'yı ararsın. Ya Batuga'daki Çukur'u bulursan?
0: O ne demek Han?
1: Deme. Deme bana Han deme. Ben Han oldum diye daha can verdi. Halkım içimdeki kurganda gömülü. Budun olmayan adamdan Han olmaz.
0: Ateşten zırh giyene Han denir. Yanıp küründen doğana Han denir. Kuyuya düşüp duruğa çıkana Han denir. Tutacağım elinden. Birlikte çıkacağız en tepeye, el ele.
1: El ele.
0: El ele. Yürek yüreğe.
1: Akrep seyirinden düş görürüm değil mi? Yoksun. Burada değilsin.
0: Burada değilim.

Haritadaki yer burası.

ortaya sokmuş. Zehri akıttım. Merak etmeyin, zamanında yetiştik. Yaşayacak.

0: Hanım. Kaya Yabgu, Batuga Tekin'in hayatını kurtardı.
1: Bu bir tık ulu Ece'den değil.
0: Ama damgası vardır.
1: Anam kanımla damgalanmamış hiçbir biteğe inanmayız. Bil ki benden değildir demişti. Bunda kan yok.
0: Tuzak mıdır?
1: Tuzaktır. Ama bakalım kime tuzaktır. Haydi.

akşam olmak üzere. Çevre ovalardan bir araba bulun Kızı Bey. Kaya. Kandaşının canını kurtardığına göre saraya dönmemiz gerek. Daha sorulacak hesaplar, bozulacak tuzaklar var.

0: Çolpanan burada mı?
1: Yok, burada.
0: Bence sen burada dedin. Ben öyle duydum.
1: Burada. Saltuk Bey.
0: Ah Silve. Ben size hiç arkamı dönemeyecek miyim?

0: hemen dedim ki, çolpanın yarısını kanatma. Sen beni dinlemedin. Ben bilmiyor muydum onu dağ obasına götürmeyi?
1: Götürseydin neden götürmedin?
0: Balanir, benimle oyun oynama. Tüm Acun seni öldü bilir. Zorlama.
1: Zorlamak gibi bir oyun var.
2: Yaralı bir adama mı saldırırsın?
0: Bir de tutmuş seni. Öcü uğruna Alfago'nun gözünün önüne getirmiş.
2: Saltuk, Öcü yok.
0: Sen de bunun peşine takılıp

0: 你有啲嘢做笨，你点问神啊？
1: 杀咗佢，我哋话佢，我要救佢，我是个不写信的子。
0: Chicken!

0: baba? Bana mı öyle geldi? Yoksa sen Çolpan Han'ı kıskandın mı?
1: Ne kıskanmasam? Yok öyle bir şey.
2: Sana inanayım mı? Ha? İnanayım mı Çolpan?
0: Öç yok.

0: sana inanmak gibi zayıflığım var Çolpan. Nereye geldiniz buraya?
1: Atuka için saraydan bir haber alırız diye.
0: Sen belki o niyette gelmişsindir ama Balamir'in derdi Batuka değil. Öldürmek istediği yeğeni için canını tehlikeye atmaz. Çolpan, Alpago yaşadığını öğrenirse seni öldürmek isteyecek.
1: Kimse burada olduğumu bilmeyecek. Korkma.
0: Bırak kız. Ben çaşıtlarımı bulayım. Sağa sola birkaç çaşıt dikeyim. Ortalığı gözlesinler.
1: İyi olur.
0: Haydi bana git de.
1: Demezsem.

Al gittiğinde çok ağladın mı? Bu herifin yanındamış olman.

0: kızına göre özünü saftıktan korursun. Değil mi?
1: Saltuk öcümden korurum Balamir. Biz dönüşü olmayan bir yola girdik seninle. Saltuk bu yazgının ortağı olmayacak. Söylersen seni öldürürüm.
0: Niye söyleyeyim ki? Saltuk öcümüze karşı çıkar. Bu ilin kökünün kazınmasına karşı çıkar.

ordunun hanını ve ecesini meydanlarda sürüklerken senle seyretmek isterim.

0: Ne oldu İpek?
1: Hala gelmemiş olacağım.
0: Su içirmediniz mi?
1: İçirmez miyiz? Kaç kırba su içirdik? Güzeli Hatun yok der, başka bir şey demez.

0: kırba su içmişsin. Hala gelmedi mi Gülsel'e?
1: Yok olayacağım. Heyecandan mıdır nedir bilmem ama gelmez oldu.
0: Bütün gün nasıl gelmez? Akşam oldu. Haydi çıkasın Gülsel'e. Yolda gelir. İbek sen de eşlik edesin Gülsel'e. Haydi. Baksı kadın. Sen de hindiba yapraklarını hazır edesin.

0: Kırmızı beneklenmiş bu.
1: Muştular olsun Dulayca. Gelin hatunumuz gebedir.

0: Atuk Ategini mi?
1: Akrep sokmuş. Ama kayaya kukurtarmış.

İpek. Çok şey öğrenemedim ama Maden Dağı'nın eteğinde bir çukurda bulmuşlar olayacağım. Akrep sokmuş.

0: uyanır uyanmaz konuşacak. Kaçırının ben olduğumu diyecek. Bir şey yapmam gerek. Bir şey yapmam gerek.
1: Ne yapacağız prenses?
0: Akrebin yapamadığını biz yapacağız. Batuka yaşarsa ben ölürüm.

0: Zehir bedenini yormuş. Gücünü toplayana kadar uyuyacaktır.
1: Ne kadar uyur?
0: Bilemem. Bedeni bilir.

Ama endişe etmeyin. Kayaya bu vaktinde akıtmış seyri. Tehlikeli durum yoktur.

0: Kaya, sen Batukan'ın yerini nasıl öğrendin?
1: Göksaray'dan anamın tamgasını taşıyan bir bitik aldım hamamın. Batukan'ın yerini söylerdi.
2: Ben bitik yollamadım Hanbaku.
1: Sana kim haber verdi han babam?
0: Bizi pusuya çekmek isteyen. Şimdi ben de onu kendi pususunda boğacağım.

Yeri midir bilmem ama. Yaran sağ olsun Timur Tekin. Tutkun kaybetmişsin.

0: bana bu yüzüğü verdin. Ola Ece'yi hain olmakla suçladın.
1: Çünkü o bir hain.
0: Bu yüzük sahte.
1: Nasıl sahte?
0: Gerçeği Ola Ece'nin parmağında. Kaya'nın Batuga'yı öldüreceğini söyledin. Ama Kaya kandaşının canını kurtardı. Benden alamadığın öcünü böyle mi almaya kalkışırsın?
1: Hayır.
0: Tısımın canına karşılık Ula Ece'nin canını almamı sağlayarak mı? Batuga'nın boynuna doladığım yay kirişine karşılık Kaya'nın canını almamı sağlayarak mı?
1: Ben kimsenin canı gitsin istemem. Suçlular, hainler ortaya çıksın isterim.
0: O zaman niye Ula Ece'ye pusu kurdun?
1: Pusu kurmadım. O yüzük gerçekten vardı Beg'in üstünden çıktı.
0: Kim verdi yüzüğü?
1: Söylemem.
0: Söylemezsen.
1: Canımı mı alırsın? Canımı mı alırsın Alpagoan? Al haydi. Al. Ben kimseyi satmam.

0: satması. Bilirim.
1: Bilir misin?
0: Kimseyi satması. Beni bile.
1: Beni denemek için mi buraya getirip boynuma kılıç dayarsın?
0: Yok. Sana bundan böyle burada olup yanımdan ayrılmayacağını söylemek için.
1: Ne?
0: Yurdumu geri aldım Akkız. Şimdi yapmam gereken bir şey var. Bu yüzden yanımda olmanı isterim. Daha geçen saraya dönün dememin sebeplerinden biri de buydu.
1: Ne yaparsın bilmem. Bana saraya dönün dediğinde Batuga Han'la danışırız dedim. Ama bu yüzüğün sahte olduğuna inanan bir Han'la da, bu sarayda hüküm süren Ulu Ece'yle de,

0: Dirilerimi öldüren göğe ne borcum vardır da sarayda kalırım?
1: Sana sormadım. Buyurdum. İster zorla, ister kendi dileğinle. Bundan böyle gök ordadasınız. Bana lazımsın. Saltuk da bana lazım. İkinizin de ölüm yarlığını kaldırdım.
0: Ne demek zorla? Ne için istersin beni? Saltuk'u ne için istersin?
1: Söyleyeceğim.
0: Ölüm yarlıklarımızı niye kaldırdın?
1: Ülkemizin geleceği için. Anlatacağım. Batuga iyileşsin, uyansın. Anlatacağım. Bak kız. Bak kız. Bir daha kanıtın olmadığı sürece Ulayca'yı suçlama. Tılsıma yaptığımı yapmayacağım.

0: benim Aslan Kaya'm. Bitiğin tuzak olduğunu anladın. O yüzden öldürmedin değil mi Batuga'yı?
1: Eğer öldürseydim, babam beni Batuga'nın cesedinin yanında bulacaktı. Sonra da benim canımı alacaktı. Dağ saldırısını Çin'in üzerine attık diye Neşin de bu oyunu kurdu.
2: Kaya. Bugün Batı Gökkanlığı'na dönmeyesin.
1: Niye ama?
2: Ülkemizin geleceğiyle ilgili önemli bir karar verdim.
0: Nedir o karar hanım?
2: Batuga uyanınca konuşuruz.

0: tanımasınlar bizi.
1: En fazla uzaktan görmüşlerdir. Halimizi de tanıyamazlar.

0: Hoş gelmişsin beyim.
1: Çuvalına kaç bakır istersin?
0: Çuvalı 20 bakır beyim.
1: Bütün malların bu kadar mı? Ambarda başka var mı?
0: Var beyim.

0: Kız.
1: Gözümüz aydın. Hanımız kurtulmuş. Ne der o tacı? Ne vakit uyanacak?
2: Gücüz Zehrat ona kadar uyur dedi. Çalayır Gökordu'da olduğunu söyleyince şaşırdım.
1: Balamir. Çolfanı Gökordu'ya getirmiş. Ben de peşlerinden geldim.
2: Nasıl gelirler? Al Bokan görürse ikisinin de canını alır. Niye gelmişler?
1: Batuga için geldik dedi. Çolpan ama ben onu gözünden tanırım, yalan söyler. Başka bir şeyin peşindeler.
2: Gözün üstlerinde olsun. O Balamir'e hiç güvenmem.
1: Merak etmeyesin. Diver hele. Alpogan'ın üstümüzdeki ölüm yarlığını ne diye kaldırmış?
2: Bilmem.

0: Ben içmişim kaç kırba su. Bir de sıkıştım. Israrla da derim ki gelmez de gelmez. Ama böyle dokunsalar olduğum yere... Yani...
1: Aklınıza nereden geldi gebe çıkmak için nişadır tohumu kullanmak?
0: Benim gelmedi, nereden gelsin? Meğer nişadır hindiba yaprağına kırmızı benek yaparmış gebe gibi. O çalayır var ya, o çalayır. Herkese aldız der ama en çok o yapar bu aldızlıkları.
1: İnanırım. O kadar uzun zamandır gülmedik ki. Unuttum sandım.
0: Daha çok güleceğimiz günler olacak.
1: Olur değil mi? Yüreğimizdeki yüklerin kalktığı günler olur.
0: Geçirdiklerimizin acısı kolay.

0: Kolay kolay geçmez. Aksini desem yalan demiş olurum. Ama bak, Batuga Hanım'ızı sen salim bulduk. Hem o Meiji'nin de Ulu Ece'nin de tuzaklarını başlarına geçireceğiz ya. İşte o zaman şuran hafifleyecek.
1: Bu saraydaki en güzel şey sensin.
0: Güzelim tabii. O jinjin eltin Meiji'nin de çatlasın.
2: Yemekleriniz.
3: Bilerek yaparsın.
2: Gitti güzelim Urba. Ulayıcı seni çağırır.

0: oldu burada?
1: İpek Hakkı'nın üzerine tepsiyi devirdi. Ananın buyruğuyla.
0: İyi. Neyse boş versen onları. Gel benimle.
1: Gelemem. Batuga.
0: Uyur görmez misin? Uyuyor. Haydi.

0: ne demesi bilmeyeceğim. Hanım da sen dersin diye beklemiş.
1: Ben...
0: Ne oldu Gülsel'e? Ne oldu, iyi misin? Niye ağlarsın? Gülsel'e... Mı çoktur?
1: Yok. Hani ben çok isterdim engebe olmayı. Şimdi...
0: Gerçek olunca da inanamazsın değil mi? Ben de inanamam.

çılsın denilen o kadına ait bir şeyi görmeyi hiç istemem. Bu urba ona ait. Al şunları giy.

0: sen ne yaparsın? Sarayı mı yakmak istersin?
1: Sarayı değil, seni yakacağım. Yüzük olayından kurtuldun ama dağ baskınından kurtulamayacaksın.
0: O sahte yüzüğü Alpagu'ya veren sensin.
1: O yüzük sahte değil. Bunu ikimiz de biliriz. Dağ için değil, sen yok ettin. Bunu da biliriz. Ama and olsun ki Alpagu Han'da er ya da geç öğrenecek. Senin dağı yok ettiğin gibi ben de seni yok edeceğim. Bunu unutmayasın. Olaya

susarsın? Daha ne kadar susarsın İpek? Daha ne kadar susarsın? Onlar senin kızını öldürdü. Benim obamı, yurdumu, insanlarımı öldürdüler. Daha ne kadar susarsın? Görmez mi seni? Onlar için senin bir değerin var mı sanırsın? Var mı sanırsın? Yok. Benim bir değerim yok. İlay'ın bir değeri yok.

konuşalım Alpaguan'la. Bildiğin her şeyi anlat. Kendin için değilse ilah için. Sen ona değil misin? İçin yanmaz mı? İçin acımaz mı? Kızının öcünü öylece bırakır mısın İbek? Bırakır mısın? Düşün. Ne olur iyi düşün. Gün doğana kadar düşün. İyi düşün.

0: Fatuma'yı sen kaçırdın. Emine de konuşmasın diye öldürmek istersin. Tutkunla sen öldürdün.
1: Ben öldürmedim. Ben Batuka ölecekken kurtardım. Ama Tutkun ölmüştü.
0: Neden kaçırdın o zaman Batuka'yı?
1: Kaya Yabugu daha baskın suçunu Çin'in üstüne attı. Ben de onun oyununu başına çalmak için Batuka Tekin'i öldürmesini sağlayacaktım. Alpaguan bunu görecekti. Temur. Dağı yok eden de, Tutkun'u öldüren de Ula Ece ile Kaya. Beni ele verme. Batuka'nın da konuşmasına engel ol.
2: Batuka. Seni gördü mü?
1: Gördü. Konuştuk. Yardım edeceksin değil mi? Birlikte Ula Ece ile Kaya'yı yere çalacağız. Değil mi?
2: Tutkun'u öldüren anamdan öcümü kendim alacağım. Tek başıma. Çünkü sen Batuga uyanıp seni ele verdiği zaman ölmüş olacaksın. Batuga uyanana kadar gözümün önünden ayrılmak yok Cinli. Anladın mı beni?

0: da. Yarısı Batu Kahan'ında. Bu kara günler hiç bitmeyecek gibi gelir.
1: Bitecek Sinem. Bitecek. Yine o eski mutlu günlerimize döneceğiz.
0: Hangi mutlu günlere? Oyumuzda gülüp eğlendiğimiz günlere mi?
1: Ağlama Sinem. Kurban olurum, ağlama. Yüreğim parça parça olur. Ev dişim oldun ama yüzünü güldüremedim diye kahrolurum zaten.

0: Akkız'dan haber yok mu?
1: Yok.
0: Amansız düşmanlarınız var belli. Ya onun da başına bir şey gelirse? Bu Temur. Alpagoa'nın oğludur. Saltuk da eski yasavuluymuş. Tilbe dediydi. Onlara güvenerek doğru mu edersiniz?
2: Batuga hanımız da Alpagoa'nın oğludur. Ama hanımızdır.
1: Kime güveneceğimizi biliriz biz. Sen merak etme.
0: Ben sadece kaygılanırım. Akkız için, sizin için. Obanız yurdunuz gitmiş. Birbirinizden gayrı kimseniz kalmamış. Size zarar gelsin asla istemem. Ondan öyle dedim. Kusura bakmayın.
2: Çok mu ters davrandık acaba? Akkız'ın anası sonuçta.
1: Yok Senem, yok. Saldık pek haklı. Bir haller var bu kadında.
3: Muştur olsun dağlılar. Halınız bulundu.
1: İyi midir hanımız?
2: Akkız iyi mi?
3: İyidir, iyidir. Haydi hazırlanın. Geri kalanını yolda anlatırım.
4: Alaca Hatun. Sen de hazırlan. Akkız sen de ister.
2: Nereye gideriz?
4: Göksaray'a.

0: Esenlikler olsun.
1: Esenlikler olsun Begim.
0: Biraz nemli durur.
1: Bu tuz Gökordan'ın en iyi tuzudur.
2: Kaç gümüş istersin? Hepsine.
1: Yapma hatun. Tuz gümüşten pahalıdır.

bir çuvala 50 altın isterim.

kurslarını alırım.

0: Bütün esnafın mallarını toplayıp ambara yükleyin. Çarşıda tek bir buğday tanesi bile kalmayacak.
1: Bunlar ölmedi mi?

0: James, leave. Meiji. İstediğin olmamış. Kaya öldürmemiş beni.
1: Kaya Yapkun'un başka bir çıkarı vardır Batuka Tekin'im. Yoksa hepimiz seni öldüreceğini biliriz.
0: Konuş şimdi, konuş. Son laflarım bunlar.
2: Batuka Hanım. Alpago Han'ı çağırayım mı? Pedileceğin var mıdır?
0: Var.

0: Kaan'ına bir kere daha yalan söyledin ha? Batuka Tekin.
1: Ne yalanı?
2: Sen ne dersin?
1: Kadın. İftira atma.
0: İftira mı? Yani Çoban ve Balamir sağ değiller. Öyle mi? Benim künem yok orada da gün ortası düş görmüş. Öyle mi? Şimdi eğer beni Alpaboğan'a söylerseniz Çoban ve Balamir'in sağ olduğunu, şu anda yok orada da olduklarını söylerim. Alpaboğan'da önce onları, sonra Han'a yalan söylediğiniz için sizi öldürür. Ya da beni ele vermezsiniz. Hepimiz yaşarız.

0: Babamız kurtulmuş. Gözümüz aydın.
1: Kurtulduk mu?
2: Biz niye saraydayız ha kız? Düşmanın inine mi sızarız?
0: Gündüz gözü düşmanın inine sızarız da kimse fark etmez. Anam, hoş geldin.
3: Hoş buldum. Şu yukarıdan izleyen kadın olayca midir?
0: Otur.
3: Kötü bakar.
0: Kalbi kötü. Gözü nasıl baksın?

0: Baban Akkız'la Saltuk'u çağırmış. Ne konuşacak bilir misin?
1: Batuga uyanınca devletimizin geleceği hakkında konuşacağım demişti ya. Ama ne konuşacak bilmiyorum.
0: Beni çağırmadı. Benden saklı ne konuşacakmış?

ağanın önce oğullarıyla konuşacak, sonra sizi çağıracak.

Ben Oğuz Atan'ın oğlu Gökhan'dan gelme. Altını akça, bakırı ökçe yapan Bayındır soyu Alpagoan. Başlıya baş eğdirdim, dizliye diz çöktürdüm, ilime ilk attım, budunumu giydirip doyurdum, nice utkular kazandım. Bir kağan olarak başım dik,

0: Bir baba olarak başımı eğik.
1: Ama öyle deme.
0: Gökhan'ın 3 oğlundan ikisi ona baş kaldırdıysa Kaan düşünmeli.

düşkündüm ki bir oğlum Türkleri bir etmek ister. Ama biz daha o

paramızı bir edememişiz. Baba oğula, oğul babaya düşman. Nasıl bir oluruz? Şimdi ülkemizin geleceği için bir karar aldım. Artık bir olma, tek yumruk olma vaktidir. Nasıl bir oluruz bilir misiniz? Bize tuzak kurup evdeşimin canını almamı sağlayan Çin'e savaş açacağız.

vaktiyle Batuga'nın boynuna yay kirişi doladığım için bana ihanet ettin. Seni bağışlarım. Yeniden yasa bulunmalısın. Ordumu Çin'le savaşmak için eğitesin. Ah kız. Boyunu kaybettin. Koruyamadığım için beni bağışlıyorsun. Çin seferimizde yanında savaşasın. Ben daha yeri gömeni bulmak için gerekirse kanımı dökerim. Bu dileğim değildir. Andımdır. Sen de göğü göğe çıkarmak için kan dökesin. Bu dileğim değildir. Buyruğumdur. İtiraz istemem.

0: Dağ baskınını Çin'in üstüne attım. Ama Akkız inanmaz. Meclis üstüme gelir. Şimdi de Alpagu dağı yere gömeni bulmak için and içti. Benim suçu üstüne atacağım birini bulmam gerek.
1: Önce bir hoş geldin deseydin.
0: Hoş geldin kardeşim.
1: Hoş bulduk kardeşim.

Finem aldakçı uyandı. Yaşayacak deyince çok sevindim. Alpa Gohan nihayet Dağ Ulayıcı'nın bastığını öğrenecek. Değil mi aldakçı başı?

0: Başarının anahtarında bu hafta çağdaş ve kaliteli üniversite eğitiminin ayrıntıları konuşuluyor. Üniversite eğitimi her gencin hayali. Peki öğrenciler en doğru kararı nasıl verecek? Okumak istedikleri üniversite ve bölümleri nasıl seçecekler? Üniversite öğrencileri geleceğe hazırlıyor mu? Eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri üniversite eğitiminde neden önemli? Profesör Doktor Osman Bülent Zülfikar ve eğitimci Celil Vardar, çağdaş ve kaliteli üniversite eğitiminin ayrıntılarını anlatıyor. Ahmet Tuna Şimşek'in sunduğu Başarının Anahtarı bu akşam 23'te Ağbara'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Merhabalar efendim. Ekranların Sevren İsine ile beraberiz. Birbirinden değerli konuklarımız var. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyiyiz. Teşekkür ederiz. Siz?
0: Yoğun bir tempo.
1: Evet.

0: Evet
1: Hazırlı.
0: Mahsin, nasılsın? Her şey yolunda mı?
2: İyiyim. Çok şükür her şey
0: nasıl
2: yolunda.
0: Gidiyor?
2: Çok güzel gidiyor. Çok güzel gidiyor.
0: Harika.
2: Memnunuz.
0: Nasıl bir yıl geçti senin için Türkiye'de ve sette?
2: Çok güzel bir yıl geçti. Yeni bir tecrübe, yeni bir işte benim için dönem işi. Ama çok sevdim. Çok farklı diğer işlerimden. Ama hem karakteri, Nilüfer Hatun'u da çok sevdim. Bizim dizi ortamımız da çok güzel. Atmosferi de çok güzel. O yüzden benim için çok özeldi.
0: Zaten o dönemi yaşıyorsunuz siz sette.
2: Tabii, kesinlikle öyle. Girdiğimiz an bambaşka bir atmosfer, bambaşka bir şeydeyiz, zaman dilimindeyiz. O yüzden çok güzel.
0: Okudun mu Nilüfer Hatun'u hiç?
2: Tabii, araştırdım biraz Nilüfer Hatun'u. Şeyi de, o dönemi de, Orhan dönemini de, Osmanlı dönemi genel olarak. Ama en çok tabii Nilüfer Hatun'u merak ettiğim için en çok da onun hakkında bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Tabii bizim yapımımız, senaristlerimiz de gönderdi bir karakter analizi vesaire. Onun üzerinden zaten gittim, çalıştım karakteri. Öyle de, güzel de ilerledi bence.
3: Çok güzel. Merakın var mıydı tarihe?
2: Vardı bir merakım. O yüzden böyle hoşuma çok gitti ilk geldiğinde teklif. Ondan sonra yani şey de hani güzel, oynaması da aynı keyifli, çok böyle zevkli, farklı dediğim gibi diğer normal bir kişiye oynamaktan.
3: At binme, kılıç kullanma, ok atma, bu konularda bir tecrüben, deneyimin var mıydı?
2: Yoktu, hepsini
3: burada öğrendin.
2: Tabii hepsine başta yok, bilmiyordum, hatta korkuyordum. Tabii korkuyordum da yani, ama söylemedim tabii ki başta.
3: Çok güzel.
2: Hayır, şey dediler işte, eğer korkmuyorsan hiç sorun yok, biz her şeyini halledebiliriz, hani eğitim falan veriyoruz. Ben yok canım, korkmuyorum, yok çok seviyorum falan dedim, ama aslında gerçekten korkuyordum. Sonra çok sevdim. Şu an yeni bir hobi edinmiş oldum ben şu an. O yüzden yani setim olmadığı zaman da
0: gidip biniyorsun.
2: Gidip biniyorum.
0: Aa,
2: çok
0: güzel.
2: Çok hoşuma gidiyor.
0: Peki ilk günkü mutlaka unutmamışsındır. İlk ata bindiğin gün. Anlatsana, ne oldu?
2: Çok stresliydi ilk binişlerimiz ve yani normal at binmek başka, sette at binmek başka, çünkü bir sürü at var ve bir sürü oyuncu, çoğu oyuncu da hepimiz yeni bir proje olduğu için herkes yeni öğrendi ve herkes böyle tedirgin birbirine bakıyor, atına falan bakıyor, işte dizgin sağlam mı, işte şöyle mi tutma, işte ayaklarım doğru mu, pozisyonum doğru mu, başta çünkü onlara daha çok böyle dikkat etmeye çalışıyorsun. İşte haydi bismillah deyince de böyle herkes tabii ki bir telaşla koşmaya başlıyor. Düşmüşlüğüm de var tabii. Öyle düştüm de attan, ama kontrolü düştüm, çok şükür bir şey olmadı. Böyle öğrendim bir şekilde.
0: Güzel.
2: Şu an iyi olduğumu düşünüyorum, ortalama yani iyi gidiyor bence.
0: Hem ata binip hem kılıç sallayabiliyor musun aynı anda şu anda?
2: Yapmadım. Denemedim. Çok istiyordum denemek. Belki bir denerim. Benim bir kılıcım var çünkü evde.
0: Çok güzel.
2: Bir denerim belki, çiftliğe gidip alıp, ama o çok daha zordur diye tahmin ediyorum tabii canım. Ya. Ama şey, bizi zaten başta eğitim döneminde bize tek elle kullanmayı, şey at binmeyi öğrettiler. Çünkü diğer elle işte kılıç olabilir. Ne bileyim işte matara vesaire uzatabilirsin yanındaki oyuncuya. O yüzden hep tek elle öğrendim. O yüzden bir elim genelde boşta oluyor. Onunla tutabilirim kılıcı. Tutabilirim diye düşünüyorum.
0: Harika.
3: Mert, sen de hoş geldin. Bu arada Mert at binme konusunda çok deneyimli.
2: Öyle mi?
4: 4 senedir falan biniyorum ben de. Yani proje olarak değil ama hobi olarak. 4 sene önce başladım. Şu anda da aktif olarak kendi oturduğum yere yakın bir çiftliğim var. İşte farklı yerlerde gittiğim çiftlikler var. Seviyorum, atları severim.
2: Ben de çok sevdim. Çok yani çocuğum olsa biniciliği öğretirim. Yani öyle bir sevdim. Bence çok değerli bir
4: kesinlikle
2: hobi.
4: Öyle.
2: Kesinlikle.
4: Dedi yani ilk başta benim korkuyordum falan dedin ya. Bu arada gerçekten yanına yaklaşılana kadar korkulmayacakmış gibi gözüküyor.
2: Hı hı.
4: Ama yanına yaklaştığın zaman onun böyle bir heybeti var.
2: Çok heybetli.
4: Hani ne yapacağı da belli olmuyor. Sonuçta bir canlı karşındaki. Yani araba motor değil.
2: Kesinlikle.
4: Yani kestiremiyorsun.
2: Kesinlikle.
0: Ben de biraz önce çok güzel bir şey söyledim. Ben de yıllar önce, yani iyi hatırlamıyorum şimdi, bayağı oldu. İlk bindiğim günü onu o yüzden sordum. İlk bindiğim, şöyle bir şey var. Şimdi bir şeyin üstüne biniyorsun normal, ama bindiğin şey canlı.
4: Kesinlikle.
0: Nefes
2: evet.
0: Alışını, kalp
2: evet.
0: Atışını duyuyorsun. Ekstra o tedirgin ediyor. Yüksekte olduğun için değil. Yani her kımıldaması,
2: tabii,
0: kemiklerin
2: tabii.
0: Yeri oynuyor, kalp atışı.
4: Asıl tedirgin eden onun sizin hissettiğinizden daha çok şey hissediyor olması.
0: O sen, değil mi?
4: Çünkü teslimiyet yani.
2: Kesinlikle.
4: Hani şey derler işte, ben ata hükmedeceğim falan derler.